0: Beşiktaş'la görüşüyor. Las Palmas kulübü Mustafa için ciddi sayıda oynama garantili bir kiralık teklifi yapacak. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Daha önce oyuncuyla Real Sociedad'da ilgilenmişti. Trabzonspor'la alakalı ben şunu söyleyebilirim. Menajerler tarafından Trabzonspor'a Leandro Paredes de önerildi Arjantin milli takımından. Hı hı. Fakat şu ana kadar Trabzonspor cephesi sadece oyuncunun şartlarını sordu. Yayına girmeden önce de mesaj trafiği yaptım. Resmi teklifi yapıldı mı şeklinde. Henüz yapılan resmi teklif yok. Öneri ve şartlar soruldu, bu kadar. Bunu söyleyebilirim. Bununla alakalı yani orta saha noktasında ben de hamle bekliyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun
1: Trabzonspor'da mı?
0: Trabzonspor'da orta saha hamlesi bekliyorum. Sevgili kardeşim Atahan Akgün de yazmış, Hakan Çalhanoğlu gelir mi diye. Zaten evet. Hayri abi de özetledi.
1: Evet, bakalım yani bugün için çok somut bir gelişme yok ama evet, belki ilerleyen günlerde Trabzonspor ve Hakan Çalhanoğlu konusunda daha farklı gelişmeler yaşanabilir. Hep birlikte göreceğiz. Biz transfer raporunun sonuna gelmişiz. Çok teşekkürler Salim Hanım. Hayri Beşer, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu, gol!

0: Volkan'a doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç.
1: Vedat Muriç offside'da değil. Pas yine ortaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası için çaprazda gol!

Sergi Darder yaptı, Timur içten kapı!

çok adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Selçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: Şimdi Luvumbo. Luvumbo, Vedat Tankuş yine Luvumbo çevirdi. Vedat Muriç! Vedat Muriç! 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenaz çıktı. Kaçırdı elinden Muriç!
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var. Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0'ın rövanşında deplasmanda 1-0 mağlup ediyor ve playoff turuna kalıyor değerli izleyenler. Tek gol Talisca'dan. Talisca gollerine devam ediyor. Fenerbahçe de turlamaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin tur gecesini Abdullah Ercan, sevgili Mustafa Hocam ve Şenol Usta Ömer'le birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
4: Fenerbahçe 3-0'la toplamda Graz'ı geçmeyi başardı ve adını playoff turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin rakibi Lyon'da Sparta Prag olacak. Hemen o maçında 1-0 Lyon üstünlüğüyle devam ettiğini, dakikanın da 65 olduğunu söyleyelim. Sparta Prag'da 10 kişi değerli

0: izleyenler. Abdullah Hocam seninle başlayalım, evet. Sıcağı sıcağına. Fenerbahçe 1-0 kazandı. Belki dediğim gibi zaman zaman maç içerisinde Sturm Graz'ın etkili olduğu anları gördük ama Fenerbahçe kontrolünde geçen bir oyun. Çok daha farklı da olabilirdi. Önemli pozisyonları var Fenerbahçe'nin. Tek gol penaltıdan Talisca'dan ve Fenerbahçe playoff turuna yükseldi.
1: Tabii ki Fenerbahçe 4 tane resmi maç oynadı. 3'ünü kazandı. Bence burası kıymetli ki daha Türkiye Süper Ligi'nde resmi bir maç oynamadan Fenerbahçe bunları oynadı. İkincisi Fenerbahçe skor için ne kadar oyunsa o kadar oynadı. Burası da bence önemli. Dediğim gibi oyunda özellikle ilk yarıda her ne kadar Graz Fenerbahçe kalesine yakın oynuyor gözükse de net pozisyonlara giren Fenerbahçe.
0: Lyon 2-0 yaptı, haberini verelim.
1: Evet. Bu açıdan bakarsan sonu geldiği eşleşmede şöyle bir şey ortaya çıkıyordu. İşte Hartz'ı iki maçta yenen bir Graz var. Acaba Fenerbahçe'ye karşı da rakip olabilir mi? Ama biz de bu Şenol Hoca ile beraber iki maçta da maç önü maç sonu yapıyoruz. Orada şöyle bir şey kullandık. Fenerbahçe daha yetenekli bir takım. Daha iyi oyunculardan kurulu ve bu sahaya yansıyacaktır. Hatta maç önü konuşmamızda Fenerbahçe'nin bu maçı da rövanşı da kazanacağını söylemiştik. Dediklerimiz çıktı. Ciddi anlamda bir kalite farkı var ortada. Zaman zaman Fenerbahçe'nin yaptığı pas hatalarından dolayı Graz oyuna ortak oldu. Ama Talisca'nın pozisyonu var. Kerem'in iki tane net pozisyonu var. İkinci yarının sonlarına doğru yakaladı. Bunları atsa daha farklı skoru konuşacağız burada. Kurallar çekilince Ömer, iki turu Fenerbahçe geçer en önemli yere geldik. Muhtemelen de Lyon çıkacak.
0: Öyle görünüyor.
1: Uzun yıllar hasret olunan bir yer var, Şampiyonlar Ligi. Lyon maçı çok önemli. Bence Lyon geleceği için öyle söylüyorum. Lyon maçı bence çok önemli bir duruma geldi. Maç önü yayınında da konuştuk. Belki birkaç gün içerisinde Lukaku transferi de açıklanacak. Eğer o maçlarda Lukaku da belki kullanılabilirse. Ben bu maç özelinde şunu söyleyeyim. Kalitenin fizik anlama bir üstünlüğünü gördüm. Fenerbahçe ki ciddi kaliteli bir takım. Lyon maçı içinde belki ilerleyen dakikalarda görüşümü söylerim. Orada da ben Fenerbahçe'nin şansının en az Lyon kadar olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, Fenerbahçe playoff turunda rakip Lyon olacak gibi. Tabii gelişmeler oldukça aktaracağız değerli izleyenler. Dakika 68, Lyon şu anda tura yakın. Şenol Hocam sizinle devam edelim. Fenerbahçe'nin zaten avantajlı olan taraf olduğunu, çok çok daha iyi takım olduğunu konuşmuştuk. Sahaya bunları da yansıtan bir Fenerbahçe vardı. Sonuçta beklediğimiz gibi oldu.
2: Evet, yani Fenerbahçe oyunu tamamen kontrolü altında olan bir oyundu zaman zaman. Fenerbahçe'nin takımındaki oyuncuların kendi hatalarından rakip birazcık pozisyon bulmak için mücadele etti. Pozisyon buldu demiyorum. Pozisyon bulmak için mücadele etti. Baktığımız zaman iki takım arasındaki fark çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Hem kalite farkı hem oyun farkı. İkisi de Fenerbahçe'nin üstünlüğündeydi. Fenerbahçe 2-0'ın vermiş olduğu bir rahatlıkla bu maça biraz gevşek oynadı diyebiliriz. Hatta oyuna hakim oldu. İlk yarıda yani gereksiz yere geri paslar, gereksiz yere kaleciye paslar atarak oyunu, yani ben kontrolümde istediğim gibi tempoyu veririm, istediğim gibi tempoyu düşürürüm. Doğru, onları da yaptılar ama eğer gole ihtiyacı olsaydı Fenerbahçe'nin ilk yarıda bile golü bulurdu. Yani öyle bir maç, öyle bir takıma karşı oynadı. Bence yeterince bu maçta zorlamadı oyuncular kendini diyelim. Bir tane oyuncu vardı, inanılmaz derecede iyi oynuyor. Yani bu Kante eğer böyle devam ederse farklı bir şeyler konuşabiliriz çünkü. Bugün sahanın yıldızı tek başına Kante'ydi. İnanılmaz bir de Mert kaleci. Şahane oynadı. Yani çok az pozisyonuna gelse önemli müdahaleler yaptı. Yani yan toplarda, şunlarda, bunlarda gayet iyiydi ama çok muhteşem bir Kante izledik. Hem top rakipteyken iyi bir Kante, hem top Kante'nin ayağında olduğu süreç içerisinde de iyi bir Kante izledik. Gerekli olan tur atlamaktı Fenerbahçe'de. Bunu başardı yani takım halinde. Hiçbir zaman

0: rakibe pozisyon bile vermedi. Yani rakip uğraştı, pozisyon bulmak için uğraştı ama yani öyle pek pozisyon. Bir sonlara doğru Mert'in karşı karşıya kaldığı bir pozisyon var, ben öyle bariz diyebileceğimiz. Onun dışında pek bir şey olmadı. İsmail Hoca'nın da totemi tuttu ki ben demiştim zaten bir dahaki maçta da aynı tişörtümü giyecek diye. Bugün aynı tişörtü giydi. Ona özellikle maçın sonunda baktım, görememiştim. İsmail bak, tişört aynı. Yani İsmail Hoca bu tişörtü Şampiyonlar Ligi'ne girene kadar
1: Lyon maçlarında da göreceğiz.
0: Lyon maçlarında göreceğiz. Yani rakibimiz artık bundan sonra kim olursa olsun Ömer, Fenerbahçe takımı yavaş yavaş yani adım adım hedefine doğru gitmek için elindeki silahları artık sahaya sürmeye başladı. Şimdi bu akşam da Muriç girdi. Çünkü bir sonraki şeyde playoff turunda Muriç'e çok ihtiyaç olacak. Bazı oyuncular bugün kendini hiç sıkmadı desek yeridir. Bunlardan birisi Mason Greenwood, birisi Asensio. Bir yarım buçukta işte Taliska'yı diyelim, yani sadece golü atmak için düşündü ama yine pozisyonları hazırlayan, giren Taliska, onu da tebrik etmek lazım. 4'te 4 yaptı. Yani eğer uluslar diyorum, playoff'u Fenerbahçe oynayacaksa Taliska sayesinde olacak. Yayından önce program yapmıştık. Ben sana ne demiştim? Bu maçtan daha zor olan demiştim, Fenerbahçe'nin o ilk 10 oyuncuyu seçmesi.
2: Doğru.
0: Bu akşam da burada bazı şeyler netleşmeye başladı. Mert'in iyi oyunu bazı şeyleri düşündürür insana. Yani onun için Taliska belki denklemin dışındaydı. Şimdi denklemin dışına çıkalım. Nasıl çıkaracaksın? O başka bir şey. Yani sıkıntı bence bugünkü maçta değildi. Galiba önümüzdeki hafta sonu değil mi federasyona verilecek yani şey?
3: İkisinde 2 Eylül'de.
0: 2 Eylül'de. 2 Eylül'de mi?
1: 2 Eylül'e kadar zaman var.
0: Yani maçlar oynanırken de bir sıkıntı yok.
1: Yok yok, bir sıkıntı yok hocam. İsmail Kartal'la ilgili bir istatistiki bilgi. Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 5 Avrupa Kupası ön eleme turunda da yoluna devam etti. Bir önceki dönemde Konferans Ligi elemeleri vardı. Şimdi de Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsmail Kartal yoluna devam ediyor Fenerbahçe ile. Mustafa hocam, İsmail Kartal'ın tişörtünden bahsetmişken sizin ceketinizden bahsetmemek olmaz. Çok şık. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Sizi size bırakamayacağım her zaman olduğu gibi.
3: Değil ama.
1: Çok iyi geçerse program bir sonrakine bakalım beyaz ceketi görecek miyiz hocada?
3: Bu akşam öyle yapalım Erik. Beyaz olsun.
1: Gayet yakışmış hocam. Nasıl buldunuz hocam Fenerbahçe'yi? Yani şöyle, tabii ki sezon başı ama Fenerbahçe hani istediğini alma noktasında da yoluna emin adımlarla devam ediyor.
3: Öncelikle Fenerbahçe'yi kutluyoruz. 14 yıl oldu değil mi Şampiyonlar Ligi'nden?
1: Daha da uzun hocam. Sanki ben
3: o hasrete kaldı.
2: 2009'du ya.
1: Nasıl? 17 hocam.
3: Ya çok uzun bir süre diyelim o zaman.
2: Evet, evet.
3: Uzun bir sürede Şampiyonlar Ligi özlemine kaldı bir playoff turu. O turu geçerse o yüzden de giderilmiş olacak. Ben toteme moteme katılmıyorum. İsmail Hoca'nın aklına saygı duyuyorum. Oyun aklına. Hocamın da ifade ettiği gibi 10 oyuncu diyor. Bakın ilk maçta Osterwolde sakatlandı. Archie Brown girdi. İkinci maça aynı 11'le sahaya çıktı Fenerbahçe. Rakip savunmadan 2, hücumdan 1 oyuncu olmak üzere 3 değişiklikle sahaya çıktı. Bu takıma baktığınız zaman evet galibiyetlerle geldi. Fener işi zorlayabilir diye düşünüyorduk ama takımı canlı seyrettiğimiz iki maçta da gördük ki bu takım Fenerbahçe ile aynı siklette olan bir takım değil. Fenerbahçe buraya skor avantajıyla geldi mi? Evet geldi. Oyunun kontrolü Fenerbahçe'de, telaş yapmadan sabırla kendi hegemonyasına bir futbol ortaya koydu. Fenerbahçe, ben bu turu sana vermem. Şutum biraz da inançsız. Ben bu turu bu takımdan alamam düşüncesiyle çıkmış. Saman Alevi gibi bir 5-10 dakika bir şeyler yapmaya çalıştı. Ondan sonra tamamen oyun kontrolü Fenerbahçe'nin de devam etti. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi kutlamamak mümkün değil. İki maçta da galibiyet, çok güzel. Greenwood'u bireysel oyunculara baktığımız zaman Kante'ye hocamın da ifade ettiği gibi zaten yazıya da koymuştum. Hayranlıkla izledim. Pas hatası yapıyor, gidiyor basıyor, o hatasını da kapatıyor. Tekrar topu kazanıyor. Bu kadar istekli, bu kadar kendine emin, bu kadar verimli. Orta sahada bir dinamo gibi deriz ya, klasik bir
1: gerçekten
3: söz.
1: Gerçekten öyle.
3: Böyle bir futbol oyunu çıkana kadar. Kerem'e

0: İsmail Hoca da iki maçta da diğer maç pat pat sana şans veriyor. Daha sakin oynamalısın Kerem. Senin kaliteni zaten
1: sanki bütün hocam biliyor. Üzerinde şey var gibi. Hani şimdi Greenwood, Asensio, Talisca ya da işte Vedat olunca takımın ön hattı, hani o ön bölümü zayıf halkası gibi konuşulunca Kerem o da o gol atma baskısını daha fazla hissediyor gibi sanki.
0: Asensio geçen sene muhteşemdi. Bu sene seyrettiğimiz iki maçta bakıyorum çok sönük kaldı. Yok gibi yani, orada bir saman alevi. Bir çıktı kayboldu, çıktı kayboldu. Maç sonunda da stabil bitti zaten, aldı hoca da onu, doğru yaptı. Guendouzi gene ilk maçta olduğu gibi harikaydı. Kante'de iyi içki içerisinde çok çok çalışan bir oyuncu. Bağlantı oyuncusu. Savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı çok çok iyi beceriyor. Geriye baktığımda Skriniar, Ake zaten fevkalade. Mert'e lafımız yok. Bu takımın kalecisi benim diyor. Harikaydı bu akşam. Yine kutluyoruz Mert. Çok formda. Ama Greenwood'a baktığımız zaman sanki mutsuz. Bir şeyler var onu zorlayan. Veya benim burada ne işim var dercesine yüz hatlarına bakıyorsun. Öyle bir oyun şekli. Yüzünden onu okuyorum.
1: Ben çok yani, iyiyim hocam. Ya. Geçen maç golünü de attı. Yani yeni yeni alışmaya çalışıyor.
0: Ama yani buraya gelmişsin. Hazır Greenwood. Yakalamışsın. Tam onun oynayacağı ortam var oyunda.
1: Bir Talisca istatistiği vereyim. Anderson Talisca, Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa Kupaları tarihinde Türk takımlarının formalarıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. 15 golle Anderson Talisca ki yani müthiş bir grafiği vardı. Bu arada yani Alex 15 gol, Talisca 16 gol, onu söyleyelim.
2: Bir tebrik de, maçı izlerken muhabir arkadaşımız vardı, İbrahim Uslu 65'te Fenerbahçe gol atacak dedi. Ama 66'da geldi gol. Fakat ben doğru kabul ediyorum.
3: Ben gidiyorum, Fener 65'te atacak
1: atar dedi. Atar dedi. Onun da hakkını verelim.
0: 64'te
1: yani.
0: Penaltı oldu. Yine 65 sayılıyor. Doğru doğru. Dediği hocam. Gibi olmuş.
1: Doğru. Ben biraz sıfırcı hoca gibi davrandım ama sen doğruyu buldun.
0: Greenwood gibi bir oyuncu hocam. Rakip arkasındayken iki eliyle rakibe böyle bir müdahale yok ya. Her hareketi iki eliyle itiyor, iterek almaya çalışıyor. Hep foller.
1: Biraz hocam foul fiziki yaptı. Gücünü toplayamamış olmasından kaynaklı olabilir.
0: Herhalde ondan, ne bileyim, biz tabii ki ondan çok şey bekliyoruz. Umarım toparlanır ama Fenerbahçe takımında kaliteli oyuncuların başına koyacağımız insanlardan bir tanesi, oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla toparlanırsa Fenerbahçe ve Türk futboluna çok şey vereceğini, lige büyük renk katacağına, heyecan katacağına inandığımız oyunculardan biri. Umarım çabuk toparlanır. Rakibe baktığın zaman da onların oyun aklı olarak Stankovic vardı. Stankovic yoksa Sturmgraz yok. Onu da zaten oyundan aldı değil mi?
4: Onunla da bir şey olmuyor.
0: Yani 30 yaşında da bir şey olmuyor.
1: Lyon 3-0.
0: Sturmgraz
1: artık Fenerbahçe'nin rakibi aşağı yukarı Lyon gibi diyebiliriz. Yani.
0: Sturmgraz takımı Fenerbahçe'nin asla rakibi olacak kapasitede, güçte, kalitede değildi. Hem oyun oyuncu kalitesi hem oyun kalitesi açısından. Fenerbahçe bence çok akıl dolu. Bu turda zaten 2-0'la gelmişim. Fazla strese girmeden, risk almadan, sakin, kararlı, oyuna hakimiyeti tamamen kontrol Fenerbahçe'de. Rahat geçti. Tebrik ediyorum. Umarım Lyon maçında akıl dolu oyunda geçer. O hasret Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler adına biter.
1: İlerleyen dakikalarda iş düşmedi ama Leandro Hernandez'e geleceğiz. Yani gördüğü bir penaltıyı anında çaldı.
0: Örnek olur inşallah. Şimdi Hernandez 43 yaşında. Madem girdin kısa bir ondan da bahsedeyim.
1: Bahsedelim hocam.
0: 14 yıldır La Liga'da görev yapıyor. 2016-2017 yılında La Liga'da yılın hakemi seçildi. Sonra bir stabil seviyede gidiyor. Yetenekleri var mı? Var. Tecrübesi var mı? Çok fazla. 10 Şampiyonlar Ligi, 11 Avrupa Kupası'nda, ki bu 12. maçı oldu. Deneyim var. Dünya Kupası'na gitti. Bir önceki kulüpler turnuvasında VAR hakemiydi. VAR hakemliğini bıraktı. Dünya Kupası'na çağrıldı. Dünya Kupası'na giden UEFA kontenjanından bir hakem. Bir tane maç yönetti. Brezilya-Haiti maçı. 3-0 biten maç. Bir daha maç yönetmedi. O da onun adına kötü bir performans. Evet. Tek maçta kalması. Tek maçta kalan birkaç hakemden bir tanesi geri gönderildi. Bu maça baktığın zaman... Hemen dördüncü hakemin önünde dakika 13'tü. Semedo'yu bir çekti. Hadi anlayabiliyoruz diyoruz ya, maçın başı karta girmiyorsun, tamam. Sonra Archie Brown'u çektiler 21'de. O sarı kart. Evet. Onu göstermedin. Sonra Semedo çekti. Semedo'ya kart gösterdin değil mi? Semedo muydu kartı?
1: Evet. Kart. Semedo ve Archie Brown.
0: Şimdi ne oldu? Çifte standart oldu. Sen Dünya Kupası'na gitmiş seviyede elit kategori bir hakemsin. Bu çifte standartı yapma lüksün yok. Bunun için kart kullanım tasarruflarında sıkıntıları gözlem

0: dedim. Faullerde artık oyuncular da şunu bilmeliler. Dünya Kupası bir örnek oldu. Basit temas dediğimiz futbolun doğasında olan o temaslara izin veriyorlar. Biraz seviyesi yüksek, bazen faul ya vermeli dediğimiz pozisyonlara salmalar hoşumuza gidiyor. Senin istediğin gibi değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Bu tempoyu yükseltiyor. Tempo da heyecanı yükseltiyor. Oyuna tempo katıyorsan seyir sevgi de yükseltiyor. Burası iyi. Penaltıyı çalması çalmazsa zaten garabet olurdu onun adına. Çünkü çok açık bir pozisyon. Geç kalınmış bir müdahale. O da cat diye çaldı. Ha, güzel olan şu. Bu bizim hakemlerimize de örnek olsun. Bakın UEFA'da Roberto Rossetti'nin de verdiği son demece baktığımız zaman biz sahada ben VAR'a yaslanan hakemden hoşlanmıyorum. VAR artık ya bunu göreme doğal karşıladığımız pozisyona VAR'ın devreye girmesi lazım. Onun dışında hakemlik karakterini hakem sahaya yansıtmalı. Bu akşam bu penaltıyı da direkt vermesi, tabii ki vermezse zaten dediğim gibi garabet olurdu. Doğru bir penaltıydı. Onun dışında tecrübesiyle sorunsuz bir maç yönetti diye düşünüyorum.
2: Şimdi çok ilginç bir istatistik var. Fenerbahçe'de Kante başı çekenlerden bir tanesi. Hocam 129 ikili mücadele olmuş maçta. Yani ben çok az gördüm böyle bir istatistik. 65 ikili mücadele Fenerbahçe kazanmış. 64 Sturmgras kazanmış. Hmm. 21 ikili mücadele Kante 10'unu kazanmış. Yani belki hani 21'de 10 çok yüksek görünmese de nereden baksak tabii iki tane ikili mücadeleden bir tanesini kazanmış ki arkadaşlarım da Kante'nin istatistiklerini ekrana yansıttı. 39'da 34 pas isabetiyle %87 ile oynadı Kante. Kazandığı ikili mücadele az önce söylediğim gibi 21'de 10, 5 top kapma, 6 sahipsiz top kazanma. N'Golo Kante gerçekten ustalık eserini bu akşam sahaya yansıttı.
3: Ya Fenerbahçe adına sahanın en iyi oyuncusu bence.
0: Doğru.
3: Ya özellikle pas arası yapma konusunda, atağı kesme konusunda ki Fenerbahçe'nin en iyi ikilileri artık orası Skriniar ve Ake, öyle gözüküyor. Guendouzi, Kante, Skriniar, Ake. Artık Mert de çok iyi oynuyor maşallah. Tabii bir de şöyle bir şey var. Kante'nin ismi de vardı, gönderilir mi acaba
2: tabii,
3: diye.
2: Tabii 3 hafta önce artık, gönderilir mi diyen Kante.
3: Artık herhalde ondan da vazgeçmişler.
2: Gönderilir mi denilen Talisca Fenerbahçe bu oyuncularla playoff turuna geldi.
3: Ve yani çok önemli de bir rakibe karşı oynayacak Fenerbahçe, Lyon. Ömer şöyle, aslında şimdi Fenerbahçe'nin iki maçı kazanması, turu geçmesi, bunlar çok önemli konular, büyük başarılar. Ama bir de yapılamayanlar var. Onları da söylemek lazım. Tabii ki önümüzde Lyon maçı var. Şimdi bir kere Fenerbahçe iç sahada oynadığı maçları maalesef deplasmanda tekrarlayamıyor. Hem kalite olarak hem tempo olarak. Ben mesela Greenwood'un, Asensio'nun ilk maça nazaran bugün tempolarının düşük olması fiziksel kalitelerinin hala tam anlamıyla oturmadığından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Artı Fenerbahçe bu oyunu, ya bu İsmail Hoca'nın oynatmak istediği oyunda nasıl savunma yaparın cevabı bence topa sahip olarak yapar. Fenerbahçe topun peşinden her koştuğu anda fiziksel olarak çok yıpranır. Onun için Fenerbahçe mümkün olduğu kadar temposu zaman zaman düşük olsa bile rakip yarı sahada topa sahip olarak oynaması gereken bir oyun. Ama bak aynısını bu tesadüf olamaz. Gornik maçının ikinci devresi de gördük.
2: Yaşadı, evet.
3: Aynı şekilde ve bu iki takım da kesinlikle Fenerbahçe'nin kalitesinde değil.
0: Değiller, evet.
3: Yani ciddi anlamda bir kalite farkı var.
0: Çok var.
3: Hem Gornik işte hem de bugün de Graz'da da. Ya bakmayın siz Graz'ı 4-0 artı 2-0 Hartz'ı yendiğine. Hartz'ın son şeyde İskoçya'da ligi kaybettiğinden beri takımı yerlerde sürülüyor. Bir sürü oyuncuları gitti, hocası gitti. Yani. Bakmayın. Ya Fenerbahçe'nin ayarındaydı. Fenerbahçe bugün ilk yarıda o pozisyonlarda bir veya iki gol bulsa güle oynaya turu geçerdi.
2: Doğru, kesin.
3: Yani onun için, ama şöyle de bir gerçek var. Bence esas maç şimdi başlıyor. Bir hafta sonraki maç. Lyon maçı. Ya çok daha iyi bir takıma karşı oynayacak bir Fenerbahçe.
2: Gerçekçi sınav olacak.
3: Tabii %100 ve 2009 yılından beri girilemeyen bir Şampiyonlar Ligi var. Aziz Bey'in de ne kadar bu lige önem verdi.

0: Hem ekonomik olarak hem camianın prestij olarak bu ligde olmasının ne kadar önemli olduğunu Aziz Bey biliyor. Onun için Fenerbahçe belki cumartesi günü lig maçı oynayacak ama bence çok önemli iki tane maç oynayacak. İlk maç içeride mi dışarıda mı?
1: İçeride.
0: Yani çok önemli. Mesela ama ben çok samimiyetle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bence o maçlarda çok iyi oynayacağını düşünüyorum. Çünkü bu oyuncular çok tecrübeli ve kaliteli. Rakip ne kadar iyi ve kaliteli olursa bir o kadar iyi oynayacaklarını düşünüyorum ve arada bir Gençler Birliği maçı oynayıp ritmi biraz daha yükselen bir Fenerbahçe. Belki Vedat Muriç'in süresi uzayacak. Belki daha bir 45 dakika kullanacak hoca. Bütün bunları düşündüğün zaman ama bu iki maçtaki oyun bence Lyon'a çok yeter değil. Ömer. Ama dediğim gibi yani ben Fenerbahçe'nin en az Lyon kadar tura ortak olduğunu düşünüyorum.
2: Ben de
0: ki
2: öyle düşünüyorum hocam.
0: Lyon maçı bitmedi de 3-0
2: bitmek üzere. 3-0 bitmek
0: 10 kişiydi
2: üzere.
0: Rakip Prag.
3: 10 kişi
2: evet,
3: hocam.
2: Evet. Yani hemen dakikayı da söyleyeyim. Dönmez. Dakika 87.
0: Yani o 3-0. Lyon da bizim bütün aşağı yukarı her zaman karşımıza çıkan. Hı. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde doğru oynamıştık Lyon'a karşı Fenerbahçe'deyken. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Tabi daha erken Lyon için konuşmuyor ama bugün özelinde mesela bence Kante ile Mert sahanın en iyi ikinci iki tane oyuncusuydu diye düşünüyorum.
2: Şöyle tabi hocam, şimdi baktığımızda işte Arsenal, Benfica, Lille, Monaco, Fenerbahçe'nin son yıllarda hep böyle gidip duvara tosladığı takımlar bunlar da, özellikle son yıllarda bir Benfica.
0: Evet, hep çıkıyor.
2: Hani çıkıp Fenerbahçe bir türlü o duvarı aşamıyordu. Şimdi Lyon da ismen tabii ki kuvvetli bir takım ama isminin gösterdiği kadar bu sezon iyi bir durumda değiller şu anda. Evet. Yani güç kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin de ben son yıllarda hani hep o Benfica çıktığında ya evet olabilir ama zor noktasındaydı. Ben tura ortak, hatta ben Lyon'u evet daha önünde görüyorum Fenerbahçe'yi tur anlamında şans olaraktan. İnşallah da Fenerbahçe bu aseti bu sezon indirecek.
0: Valla ben iyi bir planlamayla Fenerbahçe'nin şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ya özellikle iç sahada, Fenerbahçe'nin iç sahada ciddi bir galibiyet oranı var. Ve 4 tane resmi maç oynadı Fenerbahçe. 3 galibiyet, bir beraberliği var. Ve ülke puanına yaptığı katkı var.
3: Çok yüksek katkı.
0: 0-20'den hesaplarsan 3 tane 0-0 atmış. Bir 60. De şeye girişi var. Şampiyonlar Ligi'ne 1,5 alıyor galiba. O da mesela çok kıymetli. Yani Lyon maçı için yine söylüyorum Ömer, ben Fenerbahçe'nin şansının yüksek olduğunu düşünüyorum.
2: Ben de aynı görüşteyim ama bu
0: ama kolay olmayacak, onu da söyleyeyim.
2: Yani bu turun bir önceki turunda, değil mi Şenol hocam? Yani mutlaka değerlendirilmesi gereken noktaları da var.
4: Senin dediğin yerden devam edeyim. Lyon birçok oyuncusunu kaybetti galiba bu sene. Ben şöyle diyeyim. Ben Lyon'un şans olduğunu düşünmüyorum bu turda. Yani ben Fenerbahçe'nin şansının şu kadar olduğunu söylemeyeceğim. Lyon'un Fenerbahçe'ye eleme şansının hiç olmadığını söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe gerçekten ritmini iç sahadaki oyunlarında buldu Ömer. Bugün bir kez daha gördük ki deplasmanda ihtiyaç duyduğu kadar oynuyor. Yani oyunu bugünkü set oyunu oynadı, rölanti oynadı, rakibi zorlayıcı bir şey yapmadı. Sadece geçişlerden gol bulur muyum? Bak, oyunu seti çevirdiği zaman bile rakip kaleye doğru gitmedi. Hep geriye doğru ataklarını yaptı. Bütün aksiyonlarını hep öyle aldı. Pas oyunu çeviriyorlar. Oyunun yönünü değiştiriyor. Bir anda bakıyorsun kaleci Mert Günok'tu top. Hatta yukarıda beraber ilk yarı izlerken sinirlendim. Yani neden hep burası? Biraz daha ileriye oynasa. Neticeye ihtiyacı olsaydı ona yönelik oynardı, farklı olurdu. Ama şu gördüğümüz bir gerçek var. Fenerbahçe iç sahadaki oyununu dışarıya ihtiyaç duysa acaba yansıtabilir miydi? Ben bugün ilk yarıda oynanan oyun neticesinde baktığım zaman yansıtma olasılığı rakip kaleye doğru dikine oynarsa evet. Ama geriye doğru oynarsa hayır. Onun için yani Lyon birçok oyuncusunda, sen daha iyi biliyorsun Ömer, kaybetti. Yani eski gücünde değil, artı Fenerbahçe Fransız takımlarına karşı hep başarılı oyunlar oynamıştır. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. İki tane tur geçti Fenerbahçe. İki rakip de Fenerbahçe'nin hiç alakası, yani uzaktan yakından alakası değil. Ama sen rakibe oynamak için fırsat tanırsan Bugün zaman zaman

0: Sturmgraz'da topa sahip oldu, oynadı. Ama orada ne yaptı Fenerbahçe İsmail Kartal? Yani ikinci bölgeye çekildi, topun arkasına durdu. Zaman zaman dedi onlar oynasın. Belki geçişlere müsaade, yani oraya çekilmesindeki neden, süratli kontratak yaparız, gol buluruz. Neticesinde de o da oldu. Kerem 2-3 tane böyle pozisyon yakaladı. Hatta Talisca yakaladı. Oğuz Aydın oyuna girdikten sonra burada başarılı şeyler yaptı. Yani ben Gençler Birliği maçı var tabii bu hafta sonu oynayacak. Şimdi Vedat Muriç'in de hazırlandığını düşünürsek, her ne kadar Lukaku transferi, ben onu olmadan işin içine, denklemin içine katmamıza, şu anda söylememize gerek yok. Vedat Muriç'in şimdi düzelmesi, oyuna girmesi, Gençler Birliği maçında da büyük bir ihtimalle büyük bir süre alacaktır. Yani burada bazı oyuncular temposunu biraz daha yükseltecektir. Bak bir hafta önce mesela Greenwood'la beraber Asensio içerideki maçta çok iyi oynadılar. Bir 60 dakika falan bayağı iyi oynadılar ikisi de. Ondan sonra düşüş içerisinde bugünkü maçta tempo yok, hiçbir şey yok. Oyuna etkileri sıfırdı, fazla değildi. Şimdi 3 gün sonra, 4 gün sonra lig maçında bu oyuncular da faydalandığı zaman bunların temposu biraz daha yukarı çıkacak. Bu sefer Lyon maçında bence takımın temposunun daha yüksek olarak başlayacağını düşünüyorum Ömer. Yani biz Lyon'u, bak iki maçı da biz içeride oynadık. Tesadüfe bak, iki maçında ilk devreleri çok iyi. Hatta 60. dakikaya kadar çok iyi oluyor. Ondan sonra bir oyunda sete dönüş oluyor Fenerbahçe'de. Yani normaldir yani, bu kadar yüksek tempoda 90 dakika sezon başı kaldıramazsın. Ama deplasmandaki içeride alınan galibiyetin rahatlıklarından deplasmandaki oyunları da set oyun olarak İsmail Kartal tercih ediyor herhalde. Biz geçişten gol bulalım diyor. Lyon maçları daha farklı olabilir. Biz burada yine skoru alırsak oradaki maç bizim için daha da iyi olabilir yani.
1: Ben de hocam
2: ben
1: şöyle
2: şey
1: bir baktım.
2: Ben şey bekliyorum ya. Gençler Birliği maçında rotasyonlu bir kadro bekliyorum. Olabilir. Fenerbahçe'den.
3: Ama rotasyon Şenolar kadrosu da Fenerbahçe'nin çok etkili olabilecek bir kadro.
2: Ben mesela Kante'nin Gençler Birliği maçında belki oynamayacağını düşünüyorum. Belki Lyon'a saklanacağını.
4: Olabilir.
2: Belki şeyin daha çok süre alacağını düşünüyorum, Vedat Muriç. Belki Semedo'nun dinlendirilip şeyin oynayacağını düşünüyorum. Mert'in oynayacağını. Yani
0: ilk maçta İsmail Hoca böyle bir riski alır mı?
2: Abi şimdi şöyle, neden bunu düşünüyorum? Salı veya çarşamba Lyon maçı var. İç sahada iyi de oynuyorsun. Ama bu takımın yaş oranında 30 küsür. Yani ben mesela Semedo'nun oynamayıp Mert'in oynamasının Fenerbahçe'de çok şey değiştireceğini düşünmüyorum. Olumsuzluk anlamında. Mesela Kante'nin yerine İsmail oynayabilir. Kante belki Lyon'a saklanabilir. Ya ama şöyle de bir şey var. Cumartesi 21.30'da maç Ankara'da. Aynı 11'le devam edip bir daha Lyon maçında sanki biraz fiziksel anlamda yıpranır gibime geliyor. Çünkü bu takım o zaman 4 tane Avrupa Ligi maçı oynayıp bir tane Süper Lig maçı oynayıp Lyon maçını öyle çıkacak gibi.
0: Tersini
2: ama bir de şöyle
0: ama
2: de düşünelim. Belki maç, tempo
3: salı
2: açısından.
3: Lyon maçı salı günü.
2: Salı günü mü o salı. Zaman? O zaman bence daha rotasyon daha yapacak diye düşünürüm. Tabii yani, ama şu da olabilir. Bir 11 yakaladım. Aynı oyuncularla devam edeyim. Onların temposu yükselsin de olabilir. Tercih yani.
3: O ikinci, erteleme gelir mi diye sorular geliyor ama sanmıyorum ben. Hı? Erteleme gelir mi diye ya, sorular
0: o
3: geliyor.
0: O hatayı daha önce yaptık yani. Öyle bir şey olmaz. Bence oynaması lazım ki çok temposu çok artsın.
3: Bence de.
0: Ya oynamamadan ya maça çıkmak kadar kötü bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ya.
3: Şenol Hocam, size ilginç bir istatistik vereyim mi?
4: Ver.
3: Dediniz ya, Fransız takımlarına karşı Fenerbahçe hani iyi skorlar alır diye. 6 eleme turunun bir tanesini geçmiş Fenerbahçe. O da 85-86 sezonu Bordo'ya karşı.
0: Bordo'ya karşı.
3: Cem Hoca'ya selam olsun. Cem Pamiroğlu iki maçta da forma giymiş. O iki maçta da İsmail Kartal da var.
0: Evet, sağ beko rahmetli.
3: 3-2 deplasmanda kazanıyor Fenerbahçe. Evet. İç sahada 0-0'lık beraberlikle turu geçiyor.
2: Ceza sahası üzerinden gol atmıştı rahmetli. Hüseyin.
3: Yani Selçuk Yula da var.
2: Selçuk Yula da kontrataktan atmıştı sanki.
0: Evet.
2: Eğer yanlış
0: çok da güzel maçtı o maç.
2: Bordo değil mi
3: maçı.
2: Abi?
3: Evet,
2: Bordo.
3: Evet, deplasmanda Bordo maçı. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nda hatırlanan maç.
0: Yani onlar da mesela oynamayı seven takımlar olduğu için Olimpik Lyon gibi takımlar bunlar. Şimdi Sturm Graz tamamen ne yapıyor? Topu rakibe veriyor, çekiliyor ikinci bölgeye. Oradan bir kontra, işte Abdullah'ın dediği gibi aynı uzun taç atayım, uzun top oynayayım falan. Onları şimdi büyük takımlar olmaz, sert gibi takımlara gelsin. Ama Fenerbahçe gibi takımda olmaz. Ama Lyon da oynayacak, Fenerbahçe de oynayacak. Fenerbahçe oynayan takımlara karşı bu kadroyla daha etkili olur diye düşünüyorum. Şimdi ilk maçtaki Greenwood'un çok etkili bir oyuncu olduğunu rakip Sturm Graz'ın hocası gördü. Bak top aldırmadı mesela Mason Greenwood'a. Rakip bek çok yakın oynadı Greenwood'a. Topa dönmesine müsaade etmedi. Çok önemli, etkili bir oyuncu olduğu için. Ya bu tür şeyleri bu takımlara yapar mı? Lyon öyle şeyleri yapacağını zannetmiyorum Ömer. Lyon da oynamak isteyecektir ve buradaki maçtaki skoru biz burada Fenerbahçe taraftarı bu sene farklı bir boyutta zaten. Çok daha maçı ve sonucu etkileyecek şekilde tezahürat yapabiliyor.
1: Oyunun içinde kalıyorlar.
0: Yani takımla birlikte resmen atak yapıyorlar. İyi oluyor. İlk maçta burada iyi bir skor alırsak ki ben alacağımız konusunda hiçbir endişem yok. Çünkü o zamana Vedat Muriç de hazır olacak. Vedat da çünkü önemli bir ekken.
3: Fransa'ya bir galibiyetle gitmek lazım.
0: Ömer, bir galibiyetle gideriz de iyi bir galibiyetle.
2: Bak iç saha galibiyet oranı Fenerbahçe'nin çok yüksek. İç saha oynadığı maçlarda bence Fenerbahçe Türkiye'ye en çok puan kazandıran takım. Bir bak istersen.
3: Bir bakayım hocam.
0: İsmail geçen... Kartal dönemine bak. İsmail Kartal'ın yani, da o federasyon, konfederasyon kupasında İç sahada hiç şeyi yok, kaybı
2: yani
0: yok.
2: Yüksek bir şey var, puan ortalaması var. İç sahada
3: sene bir tek Nottingham Forest maçı.
2: Evet.
3: Zaten Fenerbahçe'nin veda ettiği turdu.
2: Evet.
3: O mağlubiyetle tamamlanmıştı. Yani geçen sene de Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord İç sahada mağlup etti Fenerbahçe. Benfica ile berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde de Nice'i yendi, Stuttgart'ı yendi. Ferencvaros beraberliği var. Aston Villa'ya kaybetti, bir de Nottingham Forest'a kaybetti.
2: Yani
3: İsmail Hoca döneminde de baktığımızda konferans liginde yine önemli galibiyetler var. Olympiakos turuna kadar zaten hani uzun bir süre Fenerbahçe gitti. Çeyrek finale kadar gitti, onu söyleyelim.
2: Ya İsa mesela Fenerbahçe'nin İsa oyunu çok güçlü. Yani İsa da çok ciddi rakiplere karşı önemli galibiyetler aldı. Bir de artı tabii taraftarların birleşmesi var şimdi. Yani
0: tabii, tabii.
2: Artık her kafadan bir ses çıkmıyor. O zaman da çok etkiliyor stadyum
3: hocam. Peki hocam, huzurlu hisseden, kendisini mutlu hisseden bir Fenerbahçe taraftarı var gibi görünüyor şu
2: ya
3: anda.
2: Ya ama tabii salı günü çok iş düşecek Fenerbahçe taraftarı.
3: Kesin. Peki.
2: Yani 4 maça benzemeyecek Lyon maçı.
3: Şunu konuşalım hocam. Hatırlarsın yayın öncesinde ve devre arasında demiştik ki Fenerbahçe bazı maçlarda İsmail'i de Gendüzü Kante ile birlikte üçlü merkez olarak kullanabilir.
2: Yani.
3: Lyon maçında da Fenerbahçe'nin Sturm Graz turundaki 11'e yakın bir 11'e çıkmasını bekliyorsun? Yoksa İsmail gibi hani merkezin üçleneceği senaryolarda olur mu?
2: Yok, ben yine ikili başlayacağını düşünüyorum. Yani Kante Gendüzü ikilisinde beraber. Ha oyunun neticesine göre İsmail'e gerek duyarsa mutlaka oyunu alır. Ama üçlü bir orta sahayla Fenerbahçe'nin oyuna başlayacağını değil. Yani o denklemde Asensio dışarı çıkıyor. Ki Asensio tamam kabul ediyorum fizik anlamında istenilen seviyede değil. Ama her şey hazır bir Asensio'nun Fenerbahçe'ye neler kattığını da hepimiz biliyoruz.
3: Tabii.
2: Yani ben çok büyük bir aksilik olmazsa bugün çıkan kadronun Lyon'a da çıkacağını düşünüyorum.
3: Milan Škriniar'ın açıklamaları ekrana yansıdı. Hedefimiz turu geçmekti. Bunu da başardık. Tabii bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü özellikle ikinci maçta kaybedecek hiçbir şey olmayan takımlara karşı maçlar zor olur. Biz de bunun böyle olacağını düşünüyorduk diyor Milan Škriniar. Bugün 12'li ikili mücadele, 9'unu kazandı bu 12 ikili mücadeleden. Gerçekten müthiş bir katkı verdi. Bugün de yine savunmanın
2: bence
3: şefi
2: iki,
3: benim dedi
2: Milan
3: Škriniar.
2: İki tane Graz maçının en iyi oyuncusu bence.
3: Evet.
2: Kante ile beraber. Hem iç sahadaki hem iç sahada Kante de çok iyi oynadı. Bugün sahanın yıldızıydı Kante.
1: Hocam Škriniar sadece sahayı ve oyunu değil tribünleri de yönetiyor.
2: Evet.
1: Yani hakikaten tribüne de çok elektrik kaçtı. Doğru. İletişim içerisinde müthiş. Az önce dediniz ya maç tatil falan hani iptal olsa ötelersin diye.
4: İşte hocam.

0: O yönde çok mesaj geliyor.
1: Şimdi şuraya baktım
0: biraz da, hani alıştı ya insanlar da böyle, hani acaba olur mu diye, olmaması bak, lazım ama mesajlar geliyor tabii yani.
2: Abdullah hocamın dediği de oynayarak oyunda kalmak çok önemli. Evet. Sezon başında şimdi Arsenal 9 Ağustos Emirates Kupası Dortmund. 12 Ağustos'ta Como hazırlık maçı koyuyor araya 3 gün sonra. 16 Ağustos'ta City ile Süper Kupa finaline çıkacak.
0: Oynayacak, doğru.
2: Yani o hazırlık maçını koymayabilir oraya, değil mi? Oynayarak ligeye girmen lazım. O yüzden hocama ben katılıyorum. Evet. O yüzden az önce tarihlerini not etmiştim bir yerde. Bulunca bunu da söylemek istedim.
0: Yani İyi yaptın hocam. Jose Mourinho döneminde hatırlayalım. Ertelendi Fenerbahçe'nin maçı. Fenerbahçe istediği skoru da alamadı.
3: Evet,
0: yani. İyi bir görüntü de vermedi bu arada.
2: Rakiplere bak. 9, 12, 16. Kimle oynuyor? Dortmund, Como, City ile oynuyor. Arsenal bunu koymuş programına. Araya ekstra hazırlık maçı koyuyor. 3 günde bir bu yüksek seviye maçları oynayarak lige girersen arzu edilen seviyeyi yakalarsın.
4: Hocam zaten tempo antrenmanda artmaz, maçta artar.
2: Yani bakar
4: maç
2: mısın temposu, bu tablo onu veriyor.
4: Maç oynadığın zaman artar. Yani şimdi gençler birinin maçını erteledikten sonra tatil mi yapacaklar? Yok, antrenman yapacaklar. Daha kötü. Maç yapınca performans yukarı çıkıyor.
0: Şikrin yerin açıklamasının devamı geldi. Eğer daha erken golü bulabilmiş olsaydık belki işler bizim için daha kolay olabilirdi. Turu geçtiğimiz için mutluyuz diyor Şikrin yer. Guendouzi çok zeki ve kaliteli bir oyuncu. Ne zaman bize yaklaşması gerektiğini, ne zaman merkezde kalması gerektiğini çok iyi biliyor. Oyun kurulumunda bize her zaman opsiyon sunuyor. Gerçekten harika demiş Guendouzi ile ilgili. Hocam bu da sizin dediğiniz senaryoyu net bir şekilde açıklıyor. Yani Skriniar, Ake, Guendouzi, Kante, burada net bir uyum var Fenerbahçe'de.
3: Zaten Fenerbahçe arkada oyunu çift santrafora karşı üçlü kuruyor. Oraya da Guendouzi giriyor genellikle. Çünkü pas açılarını Ömer o kadar doğru ayarlıyor ki 3-2 üstünlükle Fenerbahçe eğer ön alan baskısı yiyorsa uzun atıyor. Mesela şeye çıkıyorlar, Greenwood'a veya Kerem'e birebir oynatıyorlar. Zaten Fenerbahçe iki kere öyle pozisyon buldu. Yani rakibin kendi üzerine geldiği durumlarda arkadaki etkili alanlara koşu yakıba yaparak pozisyon buldu. Ama Skriniar'ın iki maçlık performansı müthiş.
0: Yalnız Mustafa Hoca'nın da hani şu dediği çok değerli bence. Hocam şef çok Fenerbahçe'de saha içinde. Yani Mert bu görev alabilir. Skriniar alabilir. Aki alabilir tecrübesiyle. Guendouzi alabilir. Kante alabilir baktığımız. Hani bu anlamda Fenerbahçe'nin saha içi teknik direktörü de çok.
2: Yani oyun içinde sağ kenarda bir teknik adam var. Onun bir felsefesi var. Oyuncular üzerinde bir hakimiyet var. Fakat oyunun akışı içerisinde tempoyu yükselten, kontrol eden, düşünen, yöneten bir tane birden fazla oyuncu var. En değerlisi Skriniar geride. Zaman zaman sürpriz çıkışlar yaparak gol bile arıyor. İleriye çıkıyor. Geriye tekrar geliyor. Faul almasını çok iyi biliyor. Yani futbolun doğasında temasları güzel
3: i̇yi
2: yapıyor.
3: Gösteriyor, i̇yi gösteriyor değil mi hocam?
2: Nasıl?
3: İyi gösteriyor.
2: Çok iyi gösteriyor faul almasını. Bazen çok fazla süslüyor. Hani çok abartı yaptığı anlar oluyor. Özellikle rakip ceza alanı içerisinde. O da tabii ki kontrol etmeli ama ikili mücadelede faulü nasıl alırım, nasıl gösteririm, hakemi bu konuda nasıl faul olduğuna inandırıp beden değil çok bitti.
0: Hocam bu bir sanat biliyor musun? Şimdi sanat ben basketbolu da çok sevdiğim için NBA'de Kanadalı Gilgeous Alexander var. Çok eleştiriliyor. Şimdi sürekli yani çok fazla serbest atış kullanıyor diye ama faali gösteriyor. Evet. Yani şimdi bu bana göre sanat ama dışarıdan bakıldığında çok hani sevimli bir nokta gibi görünmüyor. Ben oyuncunun bunun mahir bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Bak, oyuncuların ya da
2: süsleme yapıp hak çalma, gasp etme meselesi değil.
0: Değil değil.
2: Yani ona yapılanı karşıya gösteriyor. Bak bu bana faul yapıyor. Faulü gösterene kadar ki mücadelesini devam ediyor ama orada sahtekarlığa gitmiyor, aldatmaya gitmiyor. Hak çalmaya gitmiyor. Zorluyor ama en sonunda olmayınca bak bu bana faul yapıyor onu gösteriyor. Oraya kadar saygı duyuyorum. Ama olmadan olmuş gibi gösteriyorsan o sahtekarlığa giriyor.
0: O ayrı ama.
2: Bunu yapmıyor ama tam bir takım lideri. Hani önemli. Bir söz var ya Türkçe'de 40 yıllık Fenerbahçeli, 40 yıllık Galatasaraylı, 40 yıllık Beşiktaşlı, Trabzonlu gibi oynuyor derdiniz ya. Öyle oynuyor, ben öyle gözlemliyorum. Ama Guendouzi'ye de gelince onu da izlerken hayranlıkla izliyorum. O geçişleri iki taraf bir savunma ile hücum arasındaki müthiş yapıyor diye düşünüyorum. Tabii teknik olarak sizler çok daha...
4: Yo, hocam ne güzel... Ne çok hocam,
2: hoşuma gidiyor yani.
4: Yıllardan izlerken beri aynı şey. Biz bu işin içindeyiz. Hepimiz bu işin içindeyiz. Hepimiz az çok bunu yorumlayabiliyoruz yani. Ama şimdi şöyle, senin demin dediğine biraz daha ek yapayım. Sahanın içinde

0: birkaç tane patron var gibi görünüyor ama bunlar oynayarak bu işi beceriyorlar. Evet. Oynamadan bu işler becerilecek bir şey değil. Aynı oyuncuların çoğu geçen sene vardı. Hiçbirine bunları biz bu övgüleri yağdırmıyorduk. Geçen sene ikinci yarı sonuna kadar baktığın zaman Şikinyer'i bu kadar övmüyorduk. Şikinyer iki maçtır performansını yukarı doğru çok itiyor. Neden? Bir bakıyorum şimdi geçen sene Şikinyer rakibe birebir pozisyonlar dömer müdahale edeceği zaman hep faul yapıyordu. Şimdi öyle müdahaleler yapıyor ki direkt rakibin ayağından topu zamanlaması. Neden? Güçlenmiş, kuvvetlenmiş, ayakta sağlam duruyor. Sağlam duran savunmacıyı kolay kolay geçemezsin. Savunmacılar hep rakibin atak yapmasını, hücumcunun önce hareket yapmasını bekler. Sen erken atak yaparsan gittin, yandın. Onları şimdi çok dikkatli yapıyor. Kademeye acayip iyi giriyor. Niye? Yanında oynadığı Ake'ye çok güveniyor.
1: O da doğru.
0: Çünkü bakıyorsun bir Ake onun ters kademesine giriyor. Bir bakıyorsun Ake'nin kademesine şıkın yarı giriyor. Bunlar birbirini dengeliyorlar. Kalede de dengeli bir oyuncu olunca daha iyi oluyor. Şimdi Şikinyer ne dedi şeyinde demecinde maçtan sonra? Ake. Hayır, Ake'ye değil. Genduzi için ne dedi? Çok iyi dedi. Ne zaman topu alacağını biliyor. Tabii ki bilecek. Bu adam Fransa milli takımında oynadı. Sen de Paris Saint Germain'de oynadın. Yanında Kante var. Bak Kante 8 gibi bir kayboluyor. Rakibi çekiyor öne. Genduzi geliyor topu alıyor. Şimdi zaman zaman bu rolü değiştirebilir bunlar. Çünkü bu dörtlü birbirine alıştığı zaman, daha çok maç oynadığı zaman Fenerbahçe'nin işi daha kolaylaşacak. Dediğim gibi bunlara tabii bir süs olarak iyi bir, hala bir Vedat Muriç veya benzeri bir santrofor olduğu zaman Fenerbahçe'nin bugünkü kadar önde top kaybı olmaz. Bir de Kerem'in bu aşırı telaşından bu Kerem bir vazgeçmesi lazım. Bugün en az iki tane falan gol atması lazım yani. Tam istediği pozisyonlar geliyor. Maalesef o çocukta o gol vuruşlarını yapamıyor.
2: Hocam Skriniar'la ilgili bir de bence şu var yani. Şimdi Inter'de De Vrij'le çok fazla oynadı. İşte Bastoni ile oynadı. Ranocchia ile oynadı. Marquinhos'la Beraldo ile oynadı. Paris Saint Germain'de Danilo ile oynadı. Aynen öyle hocam. Vavro ile oynadı. Slovakya'da Skriniar, Şikirtel ile oynadı daha önce. Şimdi çok olumsuz bir şey söylememekle birlikte Osterwolde'nin de açıklarını kapatmaya çalışırken kendisi de zorlanan bir Skriniar vardı bana göre. Yanında Nathan Ake olunca Skriniar da daha rahat hareket alanı bulabiliyor tabii.
1: Ya, ama
2: tabii
1: son şimdi... maçtan önce, bundan bir önceki maçtan sonra verilen demece geldim. Az önce ben hocama onu girecektim ama hocam çok öbür tarafı, Genduzi olayını güzel anlattı. Ake ile karşılıklı birbirine uyum içinde olduklarını ve rahatladıklarını, aynı düşüncede olduklarını ifade ettiler zaten demeçlerinde.
2: İstatistiklere şöyle bir kez daha bir bakalım. Toplu oynama eşit ama şutta Sturm Graz'ın üstünlüğü olsa da Fenerbahçe'nin daha az şut atarak daha ciddi pozisyonlar yarattığını söylemek lazım. Rakip ceza sahasına topla buluşma şu anlamda dikkat çekici Abdullah Hocam. Baktığımızda Fenerbahçe ilk maçta da çok fazla, özellikle de ilk yarıda topla buluşmadı ceza sahasında ama golleri bulmuştu. Bugün de yani neredeyse Sturm Graz'ın yarısı kadar rakip ceza sahasına girmesine rağmen bütün etkili pozisyonlarda Fenerbahçe'den geldi.
3: Doğru. Mesela Ömer ilk şeyde, devrede de söyledik. Sturm Graz'ın 10 tane şutu var. Bir tane mi kaleyi bulan vardı? Keza yine 19 maç genelinde var. 2 tane kaleyi tutan var. Bence bu şununla alakalı. Oyuncuların bireysel kalitesizliğiyle alakalı. Çünkü yetenek biliyorsun kaleyi tutturmak. Fenerbahçe'nin bu istatistiklere bakarak maçı kazanması, tabii biraz bu istatistiklere göre kazanmaması lazım ama sonuçta Fenerbahçe iki maçı kazanmış. Bence ilk maçta skorun daha farklı olması lazımdı. Ya Ömer, bu istatistiklere çok takılmamak lazım. Mühim olan işte Fenerbahçe'nin turu geçmesi, 4 maçın 3 tanesini kazanması. Bunlar kıymetli konular. Çünkü Fenerbahçe maç yaptığı takımların fiziksel olarak daha gerisindeydi.
2: Bir virgül koyalım hocam. Özet geldi. Hemen Fenerbahçe'nin galibiyet akşamına gidelim.
4: Talisca santra için hazır. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son Talişka'ya. Anderson Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakko başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakko iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
5: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da. Vuramadı bu kez.
4: Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen. Top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası, Talişka yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65, penaltıyı kazanıyoruz Talişka'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talişka geliyor. Talişka! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talişka Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talişka'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talişka. İsmail, Fred, Kerem'in koşusu Fred'den, derin pas Kerem Aktürkoğlu, ikinci gol şansı, Kerem vurdu, kaleci kapattı yine. Daniil Kudyakko, Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Ve son düdük geliyor. Durum biraz 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
6: Her iki maçı değerlendirdiğiniz zaman, çünkü eşleşmeli maçlarda, ilk maçta da dünkü yaptığımız toplantıda söylediğim gibi, maçı kazansak da küçük bir avantajımız var ama biz avantajımıza sığınmadık. Bugün de oynamaya çalıştık. Zaman zaman rakip de oynamaya çalıştı. Ama bizim çok daha net, çok fazla gol pozisyonlarımız vardı. İlk devre özellikle 4 tane yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. Bunların bir tanesini, iki tanesini değerlendirirsek belki çok farklı, çok önceden maçı da kopartabilirdik. Olmadı. Sonuçta kazandığımız için, turu da bu şekilde geçtiğimiz için çok mutluyuz. Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze iki elemeli bir maçımız daha var. Zannediyorum ki Lyon'la oynayacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam edecek ama öncelikle hafta sonu oynayacağımız Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği'ne karşı da ligin ilk maçı en iyi şekilde hazırlanıp, çok fazla arada da zaman yok. Yani maçtan maça gidiyoruz. İki günde, üç günde bir maç oynayacağız. Bu da maç trafiğinin ne kadar yoğun olduğu bir dönemde oyuncularımızı ne kadar koruyabileceğiz, ne kadar dinlendirerek maçlara çıkacağız. Bunların üzerinde de çok fazla yoğunlaşıyoruz. İnşallah bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz.
7: Ja, guten Abend. Wir waren sehr diszipliniert. Wir hatten gute Torchancen. Wir arbeiten natürlich die ganze Zeit an unseren Defiziten. Ich gratuliere meinen Spielern. Beide Spiele, wenn man sich beide Spiele anschaut, haben wir uns trotzdem nicht auf das Hinspiel ausgeruht, auf das 2-0. Wir hatten in diesem Spiel 4 Torchancen. Wir haben am Ende gewonnen. Wir sind noch nicht so weit, haben noch nicht die Champions League geschafft. Haben noch 2 Spiele vor uns, das Spiel gegen Lyon höchstwahrscheinlich, was ich mitbekommen habe. Am Wochenende haben wir noch ein Super League-Spiel gegen Gençler Birliği und wir schauen in dieser intensiven Phase von Spiel zu Spiel und müssen natürlich schauen, dass wir unsere Spieler schützen vor Verletzungen.
8: Ya Gürandal Ajans, hocam tebrik ederim. Hocam eksiklerden bahsettiniz, maç içindeki bazı eksiklerden. Siz girişime

0: inanan bir teknik adamsınız. İlk yarının son bölümünde hocam 30'da 45 arası yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe ciddi bir baskı yedi. Pozisyon anlamında demiyorum, oyun anlamında. Yani daha üstün olan taraf Graz'dı ve bu tür durumda Fenerbahçe gibi kaliteli, tecrübeli ayakları olan bir takımın oyunu soğutması, daha rahat soğutabilmesi beklenir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu gördüğünüz eksiklerden biri miydi? Teşekkür ederim. Aynı zamanda Lyon'la eşleşmesine dair bir açıklama da yaparsanız sevinirim hocam.
1: Ja, ich gratuliere Ihnen erstmal. Sie haben Defizite angesprochen. Waren diese Defizite, hat man das, also man hat es gesehen, zwischen der 30. und 45. Minute hat Graz dominiert. Müsste es eigentlich für so eine Mannschaft nicht leichter sein, so die erste Hälfte zu überstehen? Genau.
2: Söylediğim gibi, oyun içerisinde bazı bölümlerde rakibin de bize karşı üstün olduğu yerler vardı. Bizim de üstün olduğumuz yerlerimiz vardı. Ama dediğim gibi bizim çok net pozisyonlarımız vardı. Rakibin öyle çok net pozisyonu bir tane kafa vardı. Bir de uzaktan bir iki tane şutları oldu. Ama bizim 6-7 tane %100 net pozisyonumuz var ya. Baktığınız zaman tamam, deplasmanlarda böyle maçlar ara ara baskıya için karşınızdaki takım da kendi evinde hepimizin bildiği gibi çok coşkulu, çok agresif oynayan bir takım, genç bir takım. Biz buna rağmen çok gol pozisyonu ürettik. Dediğim gibi ilk devre yani bir tane iki tane gol atsak 4 tane %100 karşı karşıya pozisyonumuz var. Belki maç çok önden kopartıp belki de rakibin direncini de kıracaktık. Bu tip maçlar böyledir. Gol bulamazsanız rakibin direnci artar. Ara ara da topu rakibe bıraktık. Onlar oynadı. Tabii ki bunu yani düzeltmemiz gereken bölümlerden bir tanesi de bu. Çalışıyoruz.
1: Im Spiel gab es natürlich stellenweise Phasen, wo auch natürlich Graz gespielt hat. Es war ein Hin und Her manchmal. Aber wir hatten natürlich viel mehr Torchancen, wenn man sich die Torchancen anschaut. Wenn wir früh das Tor erzielt hätten, wäre das Ganze viel früher gekippt. Und ja.
0: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. İsmail Hocam, bu döneminizde 7 maç, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 16 atılan gol, 2 yenen gol var. Gayet iyi bir Fenerbahçe başlangıcı tarihe baktığımızda. Ve şimdi yanılmıyorsam 17 ya 18 yıldır hasret olunan bir Şampiyonlar Ligi var. Taraftar çok coşkulu bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. Bu maç için az evvel bahsettiniz ama bir kez daha taraftara bir mesajınız var mı? Bir de maç sonunda Fred'in veda eder gibi bir hali vardı Fenerbahçe'ye. Fred Fenerbahçe'de kalacak mı, yoksa bu kural gereği oluşacak tabloda belki transferlerle ilgili gelişecek durumda bir ayrılık söz konusu olacak mı?
1: Ja, also wenn man sich anschaut, 7 Spiele, 6 Siege, sind sehr erfolgreich zurzeit. Seit 16, 17 Jahren gab es keine Champions League Teilnahme. Haben Sie vielleicht eine Message an die Fans? Darüber hinaus ist uns aufgefallen, dass Fred sich so verhalten hat, als ob er sich verabschieden wollte. Was würden Sie hierzu sagen?
2: Şimdi sorunuza ilk baştan başlayalım. Taraftarlarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün de geldiler. Maç başından sonuna kadar bizi desteklediler. Onlara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Her yerde, hiçbir yerde bizi yalnız bırakmıyorlar. Takıma olağanüstü bir destek veriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Fred'le ilgili konumuza gelince bu konuyla ilgili yönetimimiz transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle ilgili arasında bazı şeyler var. Onun için bekleyelim. Bakalım zaman içerisinde ne olacak, ne bitecek. Futbolda her gün her şey değişebiliyor. Zamanımız var. Herkes için, hepimiz için. Biz bu turu geçtik. Oyuncularımı onun için yine tebrik ediyorum. Önümüzde oynayacağımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmemiz için Lyon'la eşleşeceğiz. Tabii ki taraftarlarımızı 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına kalmayı çok istiyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, mücadele etmek gerçekten zordur. Biz bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah şu Gençler Birliği maçını güzel bir şekilde atlatıp en iyi şekilde de o maçı hazırlanarak çıkarız diye düşünüyorum.
1: Ja, ich möchte mich als erstes bei den Fans bedanken. Sie unterstützen uns sehr, lassen uns nie allein. Vielen, vielen Dank an die Fans. Unser Vorstand arbeitet an der Angelegenheit, Fred, und mal schauen, was passiert. Wir haben noch etwas Zeit. Gegen Lyon werden wir jetzt spielen und dann werden wir da

0: gewinnen, kommen wir natürlich in die Champions League. Es ist schwer, in der Champions League sich zu behaupten. Dann können wir auch nochmal weitersehen, wie wir da weiterkommen. Aber die Champions League ist ein harter Brocken.
1: Son soru olsun mu?
2: Erdem Akbaş hocam, tur için tebrikler. Mert Günok ilk yarıda uzun topları Greenwood'a kullandı. Ardından sizin bir müdahaleniz oldu ve Kerem'e uzun topları attığını gördük. Vedat'ın dönüşüyle beraber, %100 hazır oluşuyla beraber uzun toplar Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliği için önemli bir aksiyon olacak mı? Bir de ek olarak değişikliklerden sonra 63'teki 3 değişiklikten sonra Fenerbahçe çok kısa süre içinde golü buldu. Bu planlı bir değişiklikler miydi?
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen. Wir haben in diversen Situationen gesehen, dass lange Bälle dass sie mit langen Bällen nach vorne gingen. Sind diese wichtig und die Auswechslungen der 63. Minute haben auch mit sich das Tor gebracht. War das geplant?
3: Sonuçta bizim bütün oyuncularımız bizim için çok değerli. Giren çıkan bizim için hiçbir zaman fark etmiyor. Şimdi oyundan çıkanlar oldu. Girenlerin katkısıyla pas ve gol attı diye bunu biz ikiye ayırarak konuşamayız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Girenler çıkanlar hiç fark etmez. O an onu gerektiriyordu. Yapmamız gerekiyordu. Oyuna bir dokunuş yapmamız gerekiyordu. Daha enerji verecek, takımın enerjisini yükseltecek. Ön tarafta biraz daha topu tutabilen, mücadele edecek oyuncuları aldık oyuna. Sonuçta burada da pozisyon gereği bir şans diyelim ya da bizim yapmış olduğumuz hamlelerle diyeyim artık bunun futbolun gereksinimleri içerisinde bir penaltıdan gol bulduk. Dediğim gibi o da güzel oldu bizim için. Öbürkü sorunuz Greenwood. Şimdi bu konuda biz bir çalışma yapmıştık rakibe göre hafta içinde. Baktık ki orada olmuyor. Bizim merkez oyuncumuz Talisca ile Asensio'yu biz geriye çekip stoperleri arkayı boşalttırıp uzun toplarla Kerem'le Greenwood'u savunma arkasına atılacak toplarla sonuca gitmek istedik. Bunda kısmen başarılı olduk. Baktık sonra onlar da bu planı anladılar. Daha dengeli durmaya başladılar oyun içerisinde. Bu sefer Talisca'ya oynamasını söyledik. Talisca'ya gelen topu daha uzun boylu olduğu için topu tutabilen ve orada alacağımız ikinci toplarla daha hızlı ataklar geliştirebiliriz diye planlamıştık. Bir de bu takım 3 gün önce lig maçı oynadı. 55-60'tan sonra çok üzerimize gelebilirler. Arkada açıklar verebilirler. Bunları değerlendirmemiz gerektiğini biliyorduk ve buna göre de çalışma yapmıştık. Son bölümde de 3-4 tane, 2-3 tane net pozisyonları biz böyle ürettik.
0: Ja, man kann das nicht so sehen. Jeder Spieler ist wichtig. Nur weil wir die Auswechslungen gemacht haben, heißt es nicht, dass der ein oder andere besser ist oder die Eingewechselten. Aber ich musste in dieser Phase handeln und durch diverse Aktionen haben wir unsere Torchancen erarbeitet und dann kam der Elfmeter durch Talisca. Genau, Greenwood haben wir versucht in die Tiefe zu schicken und das hat aber der Gegner schnell erkannt und haben natürlich dementsprechend auch Position ergriffen und unser Spiel diesbezüglich ein wenig schwierig gemacht.
1: Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar diliyoruz.
4: İsmail Kartal'ın basın toplantısını izledik. Biz de basın toplantısından öne çıkan detayları konuşarak devam edeceğiz. Fred'le ilgili konuyla başlayalım ki gidecek kalacaklar noktasında Fred zaten hani gitmesi beklenen isimlerden bir tanesi. Soru geldi. Fred'in veda eder gibi bir durumu vardı saha içerisinde. Nasıl olacak? Kalacak mı, gidecek mi diye. Çalışıyor hoca dedi transfer komitesi. Tabii ki çok fazla renk vermek istemedi ama Fred'le ilgili şu bilgiyi biz aktarmış olalım. Fred'in temsilcisinin 2 gün içinde İstanbul'a gelip Fenerbahçe yönetimine masaya oturmasını bekliyoruz. Muhtemelen de Atletik Mineiro'ya transferi Brezilya'ya gerçekleşecek ki Fred de ailesi de Brezilya'ya dönmek istiyor. Bu yönde bir gelen haberler ya da iddialar var diyelim. Muhtemelen Fenerbahçe Fred'den çıkacak ama bu da tabii çok yeterli olmayacak. Çünkü Semedo mu, Talisca mı, Ederson mu Fenerbahçe'nin önünde böyle denklemler var şu an.
1: Osterwolde nasıl olacak?
4: Hocam Osterwolde işi biraz çıkmaza soktu. Çünkü şöyle Fenerbahçe Osterwolde'den hani bir gelir elde edebilmeyi planlıyordu. Belki o da ayrılabilirdi ama 2 aylık bir sakatlık olunca tabii haliyle Osterwold'e muhtemelen takımda kalacak. Ayrılmasını beklemiyoruz. Şimdi böyle olunca birçok senaryoda, yani gelecek santroforla birlikte en az 2-3 ismin ayrılması lazım. Fred'in dışında 2 isim gibi görünüyor şu anda. O noktada da görünen Ederson, Talisca, Semedo, bu üçünden ikisi ayrılacak gibi görünüyor.
5: Şimdi bak, tekrar aynı şeyi söyleyelim. Ederson'u şu anda saymıyorum sana. Dörtlü savunma Semedo, Şikinyar, Ake, Archie Brown zaten 23 yaş altını tutuyor, Osterwolde. Burayı 4 diyelim. Orta sahada Kante, Genduzi, Asensio 7. Vedat 8, Mason Greenwood 9, gelecek bir tane santrofor 10. Şimdi bak, burada kim girmiyor biliyor musun? Kaleci Ederson girmiyor. Talisca girmiyor. Fred girmiyor. Musaba girmiyor. Şimdi ben ne dedim? Bu maçı Fenerbahçe'nin kazanması çok zor. Fenerbahçe şu anda en çok uğraştığı konu var. Yani transfer komitesinin, hocaların, yani İsmail Hoca'nın ve ekibinin 10 kişiyi nasıl seçecekleri çok büyük sıkıntı. Şimdi Talisca 4 maçta 4 gol ya. Yani Talisca'ya yer bulmak nasıl olacak? Bulamamak nasıl olacak? O da bir şey, sıkıntı.
4: Ben Talisca'nın hocam ayrılacaklar denkleminde olduğunu düşünmüyorum.
6: Talisca Asensio'nun yedeği olmaz mı abi? Şeyde.
5: Ya olur da işte, ama şimdi adam 4'te 4. Şimdi evet. Şeyde de 2 tane attı. Lyon maçında. Seni Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Nasıl yollayacaksın? Ay, yedeği olsa mı o zaman, onun dışında ona kim girecek burada? Bak, Ederson'u koymama rağmen 10 kişi çıkıyor.
6: Belki Semedo çıkabilir abi.
5: Semedo çıksa bile gene 10 kişi oluyor. Yani Semedo'dan da çıkılabilir. Yok,
4: benim dediğim gibi, yani Semedo, yani geldiği son nokta şu olacak.
6: Şenol abi Semedo'yu yazdı, Ederson, direkt Talisca. Ondan söyledi.
4: Bu üçünden ikisi ayrılmak durumunda kalacak.
5: Kiminden?
4: Ederson, Semedo, Talisca. Denklem oraya geliyor.
7: Talisca bu form durumuyla silersen Talisca'ya tepki alırsın. Ya. Şu anda çok formda. Taşıyor.
5: Yani oynuyor. Baştaki, bak Ömer, baştaki denklem farklıydı. Şimdi zaten o zaman ne dedik biz? Dedik ki bu 4 tane eleme maçı, 2 de playoff maçı, 6 maç. Büyük bir şey verecek, veri verecek eline İsmail Hoca'nın da yönetiminde. Bu karar almak o kadar güç ki, yani o 1-2 oyuncuyla ilgili karar vermek, ya inan çok zor olacak. Belki istemeye istemeye bazı oyunculardan çıkacaklar.
4: Şimdi şöyle söyleyeyim.
6: Kante de vardı belki ilk başta, o da çıktı.
4: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim.
5: Şimdi Kante oynadı 2 maçta beraber, bu denklemin içinde kaldı.
4: Onun için söylüyorum. Yani 10 oyuncu için söylüyorum. Osterwolde'yi saymıyorum. Yani kaldığı için, zaruri bir şekilde kaldığı için 9 oyuncu nasıl olabilir diye. Yani dokunulmazları sayıyorum. Şikrinyar, Ake 2. Gendozi, Kante 4. Asensio, Greenwood 6, Vedat 7, gelecek santrofor 8, çünkü santrofor transferi olacak. Bir de Talisca 9. Zaten bu şekilde tamamlandı. Kim dışarıda kaldı?
5: Semedo ile Ederson.
4: Semedo ile Ederson dışarıda kaldı. Yok, Brown hocam pardon. 23 yaş pardon, kontenjanından. Yani hemen hemen her senaryoda
6: Fred'de kaldı.
4: Tabii Fred'i saymadım bile hocam. Zaten hani dışarıda kalacağını varsayarak söyledim. Ederson ve Semedo şu anda bu 10 kişinin içerisine dahil olamıyor.
5: Yani eğer Mert Günok bu performansını devam ettirirse bu bir sinyal olabilir. Gerek teknik ekibi, İsmail Kartal ve ekibine veya yönetim kuruluna, Sayın Aziz Beyaz Yıldırım ve ekibi. Yani bilmiyorum, yani çok zor bir denklem ama önemli olan şu. Fenerbahçe şu playoff maçını da geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa İnan ondan sonra artık vedalaşacağı oyunları Eylül'e kadar diyorsun süre. Eylül'e kadar bu iş netleşir. O zamana kadar da oynanacak, bak 2 tane Avrupa maçı var. Yaklaşık Eylül'e kadar da en az 3 tane falan lig maçı olur. 5-6 maç var burada. Yani bu gidişat her an her şeyi gebe, biliyor musun? Yani çok zor bir denklem. Bu işin içinde Allah yardımcılar olsun. Yani kolay bir şey değil. Hem gidecek oyuncular bir için kolay değil, hem bir şey değil.
4: Beşiktaş, Dušan Vlahović'e Cuma günü 19.03'te imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş'ın yeni golcüsü, yıldız golcüsü Dušan Vlahović yarın 14.30'da değerli izleyenler İstanbul'da olacak. Cuma günü de saatler 19.03'ü gösterdiğinde Dušan Vlahović'e imza töreni düzenlenecek. Bu duyuruyu da yapmış olalım. Günün önemli transfer haberlerinden bir tanesiydi. Beşiktaş uzun süredir Dušan Vlahović'in peşindeydi. Vlahović Beşiktaş'a katılıyor. Yarın İstanbul'a geliyor. Cuma günü imza töreni var ki biz gelişmeleri tabii

0: Yine A-Spor ekranında sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim ki yarınki İstanbul'a geliş görüntülerini de yine A-Spor ekranında bulabileceksiniz diyelim. Biz yeniden dönelim Sturmgraz Fenerbahçe maçına. Transfer dönemi böyle bir şey tabii. Her an farklı şekilde haberler gelebiliyor.
1: Ama çok güzel haberler geliyor Ömer ya.
0: Muhtemelen hocam yarın da Fenerbahçe'den bir haber gelebilir.
1: Yani
0: yarın
1: üst düzey haber geliyor. Onu söylemeye çalışıyorum yani.
0: Konuştuk yani acayip bir şey oldu sene. Yıldızlar anlamında. Evet, tabii yani Trossard, Vlahovic, işte Osimhen, onun dışında baktığımızda Fenerbahçe'de işte Greenwood, şimdi gelecek muhtemelen Lukaku, Trabzonspor'da Salah, Nunez konuşuluyor.
1: Yani boş yok.
0: Yıldız yağmuru var.
1: Boş yok. Boş yok yani, hep dolu nokta transferler geliyor. Yani bizim takımlarımızı tebrik ediyorum hepsini. Gerçekten nokta transferler, doğru transferler hepsi yapıyor.
0: Minik bir
1: eskisi
0: düzeltme
1: gibi
0: yapayım.
1: Boş olmuyor.
0: Yarın dedim. Tabii biz hani akşam saatlerinde zaten o gelişme oldu verdik. Benim de aklımda öyle kalmıştı. Tabii gece yarısını geçtiği için biz bugün diyelim artık. yani yine anlaşılır ama yine de düzeltmekte fayda var diyelim. Teşekkür ediyorum yönetmenim o güne de bu minik detaylı uyarı için.
2: Bu derece yıldızların gelmesi Türk futbolu açısından, Türkiye'nin imajı açısından, ligimizin marka değeri açısından çok değerli. Umarım çok çekişmeli, keyifli, tempolu bir sezon olur. Dünya Kupası örnek olur. Hakem arkadaşlarımız da Dünya Kupası'ndaki performansları örnek alarak benzer veya yakın performansa bile razıyız. İnşallah o düzeyde götürürler. O zaman Türkiye'deki bu futbolun marka değeri, düşen marka değeri rakamsal olarak hatırlayın, yayıncı kuruluştan baktığınız zaman ciddi bir para düşüş söz konusu. İnşallah gerçek değerini bulur. Bu gelen oyuncular lige renk katar. Seyir zevkini yükseltir. İzleyiciler mutlu olur. Baktığınız zaman şu eleme maçlarında bile hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin doluluk oranına baktığımız zaman statlarda insan mutlu oluyor. Bu sıcak yaz akşamlarına rağmen tribünler dolu. Bu da çok güzel bir şey. Her geçen günde böyle yıldızın gelmesi marka değerimizi yükselteceğini, çok şey katacağını düşünüyorum. Hemen akabinde zaten lig başlıyor. O heyecanın devamında da Avrupa Uluslar A Ligi başlayacak.
0: Turkuaz medya ekranlarında
2: burada
0: hem milli takım hem diğer milli maçların heyecanını hep birlikte yaşayacağız.
2: Hep birlikte yaşayacağız. Güzel bir lig bekliyor diye ve benim de beklentim çok yüksek. Umarım güzel olacak, heyecanlı olacak.
0: Sturmgraz Teknik Direktörü Fabio Ingolici'nin açıklamaları var. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Futbolda her şeyi görmüş oyunculardan kurulu. Gelecek eşleşmede de başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. İki maçı da Fenerbahçe domine etti. Bunu gördük. Hakem performansını hiç beğenmedim. Bugün bir golü hak etmiş gibi görüyordum ama sonuçta iyi olan takım kazandı diyor Fabio Ingolici ki Lyon Teknik Direktörü Fonseca'nın da açıklamaları var Sparta Prag maçından sonra. Sparta Prag iyi bir takımdı ancak Fenerbahçe başka bir seviye. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman inanılmaz bir kadrosu olduğunu görüyoruz. Biz alçak gönüllülüğümüzü koruyarak çalışmak ve önümüzdeki iki maçta olumlu bir şeyler sunmaya çalışmak istiyoruz diyor Fonseca. Burada Fenerbahçe kadrosuna Fonseca'dan gelen bir övgü ki çok da doğal.
1: Tabii 4 maçı da izlemişti. Bugünkü maç izleyememiştir de. Yani izleyecektir. Diğer 3 maçı izlemiştir. Aradaki farkı net bir şekilde görüyordur.
2: Fabio niye beğenmemiş hakemi ki bu akşam?
0: Bilmiyorum. Çok hakemlikte bir şey yoktu.
2: Tercihlerini ona büyük kıyak yaptı ya. Torpil geçti.
1: Evet. Haksız 2 tane Fenerbahçe'ye sarı kart. Onlara verilmesi gereken 2 tane sarı kartı
2: vermedi. Fener'e ilk harekette sarı verdi. Sonra
1: iki bekine sarı kart gösteriyorsun. Tedirgin oynatıyorsun.
2: Archie Brown'un pozisyonu faul yeterliydi. Neyin sarı kartı? Arka tarafta kademe vardı çünkü. Değil mi?
1: Tabii.
2: Ama onu ona ne?
1: Yani 2 defa çekiyorsun sen rakibi. Fenerbahçe'nin lehine vermiyor sarı kartı. Yani bu da şimdi abartmış.
2: Archie Brown'unki de bir kriz oldu. Değil mi? Ondan sonra sarı çıktı ona. Centilmenlik yani... Hakemi itiraz etti diye herhalde çıkardı. Ya yanlış hatırlamıyorsam.
0: Gayet aslında güzel açıklama yapmıştı. İşte araya bir cümle hani onu koymasa bence çok güzel açıklama yapmış olurmuş. Değil olmamış yani? O cümle.
1: Yani, ama yani Fenerbahçe'nin kalitesini adam biliyor yani. Bildiği için de zaten haddini bilerek Fenerbahçe'ye karşı oynadı.
2: Ya baksana hocam az önce saydın. Sen de saydın. kim çıkacak, kim kalacak? Baktığında hepsi birer yıldız.
1: Bu arada. Ama geçen sene bunlar yıldız değildi. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Hocam, bu sene yıldız oldu hepsi. Hepsi oyuncu oldu. Hepsi karakterini ortaya koydu.

0: var ama evet.
1: Her şey, dışında bütün her şeyin bir kazanan iki vardır Ömer ya.
2: Bir maç kaybetmiş.
0: Zaten o da Fenerbahçe.
2: İnanılmaz istatistik değil mi Ömer?
0: Fenerbahçe, Vitor Pereira vardı sanıyorum takımın başında, yanlış hatırlamıyorsam eğer.
2: İlk maçı kaybetti.
1: O zamanki takımla şimdiki takım aynı takım değil. Yani onun takımı da aynı, onun kulübü de aynı kulüp değil. Başka kulüplerle beraber oynamış. Şu andaki Fenerbahçe'de gerçekten üstün üzerinde yani Ömer. Baktığın zaman bazı oyuncuların performansı düşük olmasına rağmen yani bu seviyede bu turları namalup atlatıyorsan, bir de gol yemeden bir tane gol yemişsin tesadüf o da. Şimdi bakıyorsun bir Greenwood'un, bir Asensio'nun, bir de bir santrofor girirse, bir santroforun performansını biraz daha yukarı çekersen, o zaman yani inşallah Şampiyonlar Ligi'ne biz Fenerbahçe'yi göreceğiz. Yani bu Şampiyonlar Ligi'nin müziğini artık Fenerbahçe stadında bir duyalım.
0: İnşallah hocam. İvan Bebek yani, deyince de Mustafa Hoca'nın tüyleri bir diken diken oldu burada, fark ettim. Hepimizin yani, oldu da.
3: O İvan Bebek hakemi bıraktı. Çok prestijli sarsıldı. Fenerbahçe maçından sonra, Braga maçından sonra bir düşüş ve gömülüş yaşadı. Sonra ufak bir kıpırdandı. Sonra kendini vara attı. Vardı Dünya Kupası'nda görev aldı.
2: Evet.
3: Önemli bir yer buldu kendine var hakemliği olarak.
1: Akıllı adammış. Yapabileceği işi öğrenmiş sonunda.
3: Ya bırakmadı. Hala da futbolun içinde, hakemliğin içinde ve de Dünya Kupası'na gidiyor. Avrupa liglerinde var hakemliği yapıyor. Hala aktif. Ama bir daha Türk takımlarına hiç denk gelmedi diye hatırlıyorum. Bir daha yok.
0: Ben de öyle hatırlıyorum.
3: Yok, bir daha yok.
0: Ben de öyle hatırlıyorum. Zaten yani hepimizin adını duyunca hoşnut olmadığımız bir isim yani.
3: O maçta unutulmayacak, unutulmaz, hafızalardan silinmez. Yani bir hakem skandalı nasıl olur bir maçta, işte böyle oldu. O maçtaydı o da.
0: Yani gerçekten
3: neler yaptı ya. Hocam. Neler yaptı.
0: Varın olmadığı son sezonlardan bir tanesi. Yani var olsa işler değişirdi o maçta. Çünkü gruplardan sonra o dönem grup aşaması vardı. 1-0 Fenerbahçe İstanbul'da kazandı. Deplasmanda 2-1'di maç. 3-1'e gitti. Sonra zaten son anlarda koptu maç. Fenerbahçe bir kırmızı kart gördü. O dördüncü gol son anlarda oldu.
3: Akşamki Hernandez de Fenerbahçe'nin iki tane maçını yönetmiş. Biri Glasgow Rangers, içeride 1-3 mağlup olmuş Fener. Bir de Olympiakos maçı var. 0-3 gene aynı Hernandez. Bu Alejandro
0: Hernandez. Evet.
3: Fenerbahçe'ye de ters geliyor. Öyle bir hakem. Ya maç başladı işte, devam ediyor sarı kart. Ne oluyor dedim ben de. Yani sanki böyle...
1: Olympiakos maçı kaç hocam?
3: 3-0'lık maçı da bu yönetmiş.
1: 3-2 mi 3-0
2: mı? 3-2 mi hocam?
1: 3-2 mi 3-0 mı hocam? 3-0 diye bir maç hatırlamıyorum.
2: Deplasmanda 3-2 mağlup oldu Fenerbahçe.
1: 3-0'dı sonra 3-2 yaptı.
2: İlk yarı 3-0'dı sonra 3-2.
3: O maçı da yönetmiş.
0: Olympiakos maçı. Tabii. 3-2.
1: 3-2 ya, 3-0'lık maç hatırlamıyorum çünkü.
3: Ama kızma hocam, yanlış söylemiş.
1: Yok yok, kızmadım hocam, estağfurullah yani. Affedersin yani. Öyle hatırlamıyorum.
3: Yani mağlup olmuş yani Fenerbahçe.
1: 3-2 yani, ama 3-0 biraz ağır oldu ya.
0: Yine İsmail Hoca vardı.
1: İsmail Hoca'nın
0: takımın başında.
1: Yani o zaman durdu. Rotasyonla birlikte çok çıkması.
3: Galatasaray'ın 3-2'lik Sparta maçını yönetmiş. Sparta Prag maçını. Yine Hernandez. PAOK maçını yönetmiş. Galatasaray'ın 3-1, 3-2. İkisine de Galatasaray galip. Fenerbahçe maçlarında mağlup. Bir de Beşiktaş-Braga maçını yönetmiş. Beşiktaş da mağlup olmuş Avrupa Ligi'nde. Grup aşamasında.
0: Arçi Burak'ın açıklaması var. Bizim için pozitif geçti. Her maç harika oynayamazsınız. Zor olacağını biliyorduk ama performans sergiledik ve takımımla gurur duyuyorum. Daha yapacak çok şeyim var. Uzun süre sonra 90 dakika oynadım. Bütün takım olarak pozitif bir oyun sergiledik. Ancak işimiz henüz bitmedi demiş Arçi Burak'ın. Şimdi Arçi Burak'la ilgili konuşulması gereken şu hocam. Osterwold'e yok. Sonrasında tabii ne olur bilinmez ama Fenerbahçe'de hocanın Levent'i de kullanmadığını düşünürsek zaten listeye kadroya yazalım. Da almadı. Evet. Ya Arçi Burak da şu anda hani Fenerbahçe'nin sol bek noktasına dolduran bir noktada
2: hazır değil. Görüntüsü hazır değil. Ve minimum 5-6 maç daha direkt oynayacak. Hiç sorunsuz. Osterwold'e yok. Ya ben hocanın hazırlık maçlarında şeye şans verip sonra çıkarmasına bir anlam veremedim.
0: Levent.
2: Ya muhtemelen şeyde Süper Lig maçında belki kadroya alır.
0: Ama Gornik maçında da kötü oynamadı bence. İstanbul'da oyuna girdi.
2: İkinci devre oyuna girdi. Ben de aynı görüşteyim ama Hoca

0: iki maçtır almıyor mesela. Bugün de keza yoktu, listeye yazılmadı. Tek sol bekli Fenerbahçe.
1: Evet.
0: O da enteresan. Ama bence Archie Buran hazır değil yani. Ama dediğim gibi en az 5-6 tane maç Osterwold'e gelene kadar sorunsuz oynayacak ilk 11.
1: Yani çok
0: ama ne verir?
1: Evet, orayı dolduran bir performansı yok.
0: Ama gerçi Osterwold'e de çok iyi oynamıyordu. Yani sol bek oynadığı zaman o da çok iyi oynamıyordu. Çok hata.
2: Stubber'de de iyi oynamıyordu.
0: Ya Şenol abi ona zaten yani bölgesel yani olarak için nereyi bulacağız bilmiyorum. Sol bek yani oynuyor. Arada, sol stoper oynayamıyor.
2: Osterwold'e. Bu arada var ya, karambole Osterwold'e de satabilirler. Alıcısı var mı zaten? İyi dalısı varmış.
0: Ya Osterwold'in yaşı da
3: karta çok yakın sakat bir oyuncu. Her an oynuyor. Her türlü.
2: Hocam çok sakatlığı da uzun süreli bir sakatlık değil yani. Bir adere sakatlığı. Öyle şey olur mu?
0: Kimin abi?
2: Osterwold'in.
0: Ama 6-8 hafta diyorlar ona.
1: Yani 2 aylık bir sakatlığı olan oyuncuyu ben Avrupa kulüplerinin çok transfer edeceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Ya bilmiyorum ben tabii de yani işte Archie Buran'a şans doğdu. Levent büyük ihtimalle bilmiyorum, belki Süper Lig maçlarında hoca değerlendirir mi, ama görüntü itibariyle ritim bulsun diye İsmail Hoca Archie Buran'ı
2: yani önüne. Uzun zaman sonra bak ilk defa bu kadar 90 dakika Archie Buran oynadı. Ya performans çok kötü değil.
1: Diyor
2: bazı ufak tefek
1: hataları. Daha oynamam lazım 90
2: dakika. Evet yani onu diyorum bak yani sezon hazırlık maçlarında bile İsmail Hoca galiba bir 10-20 dakika mı ne süre verdi ona. İlk defa oynadı.
0: Hep Levent
2: çok da
0: oynadı.
2: Çok da kötü bir performans değil. Bu performansını yükseltirse ki bak Şikınyar, savunmadaki Şikınyar yükseltti. Semedo yükseltti. Diğer oyuncular yani bence Archie Buran'ın da biraz daha level'ı yukarı çıkarması gerekli. Ve çıkarır yani tempoyu buldukça, arttırdıkça çıkar. Bakıyorsun sürati var, atletizmi var. Yani şu, bir bek oynaması gerektiği gibi bazı şeyleri iyi yapamıyor tabii ki. Ne? Zamanlama hatasını çok iyi yapıyor. İkinci sarı kartı görme ihtimali vardı. Orada gitti fuzuli adamı atladı yani. İkinci sarı kartı 81. dakikada falan yanılmıyorsun. Biraz daha dengeli şey olursa, akıllı olursa çok iyi bir yani sol bek olabilir Archie Buran.
0: Şey o mesela ofansif oynamak istiyor. O zaman üçlü oynadıkları zaman Mourinho zamanı işte. O zaman bayağı etkili oluyordu, gidiyordu. Bir tane kupa maçı hatırlıyorum. Antep ya Lig ya kupa maçı. Çok etkili oynamıştı. Fenerbahçe farklı kazanmıştı. Tabii o seviyenin altında ama şu an ihtiyaç var. Ona yani Levent'i bilmiyorum hoca nasıl düşünüyor ama herhalde Archie Buran'ı daha önünde görüyor ki ona forma şansı veriyor.
1: Şimdi şöyle hocam, stoperler yani ideal 11'den bahsediyorum. Skriniar, Ake, önlerinde Gendouzi, Kante. İşte hücum attığı Greenwood, Asensio, Kerem, gelecek santrafor ya da Vedat diyelim. Buralarda bence çok değişiklik olmayacak yıl içerisinde. Ama Semedo'nun ona giremediği bir noktada, gönderildiği bir senaryoda bir tarafta muhtemelen Mert Müldür.
0: Ama şimdi, Semedo profiline uymuyor. Uymuyor. Mert Müldür ofansif bir bek değil. Oraya o zaman şey uyuyor. Neydi?
2: Oğuz
0: Aydın oluyor.
1: Belki o yani Oğuz olabilir tabii ama.
0: Ofansif bir bek olarak.
1: Doğru.
0: Tabii İsmail Hoca ne düşünüyor bilmiyorum yani. Ama Mert defansif bir.
1: Mert hani ya milli takımda bek olduğu için onu oraya yazdım. Mert ve Archie Brown'lı bir bek rotasyonunda Fenerbahçe zorluk yaşar mı kalede de Mert varken? Yani savunma anlamında bu bir sizce defa oluşturur mu?
0: Ya ofansif anlamda Semedo ve Semedo kadar olacağını düşünmüyorum. Mert'in katkısının. Ama şeyi artı onu bulamıyorsunuz o zaman.
1: Çünkü şöyle bir şey var hocam. Şimdi Semedo'yu Fenerbahçe zorunluluktan göndermiş olacak. Şimdi yabancı kontenjanı boşalsın diye gönderdiği bir noktada da yabancı alamayacağına göre Mert Müldür gibi milli bir oyuncu varken önüne yerli olarak daha iyi bir oyuncu koyamayacaksın.
0: Aynı sorun kalede oluyor.
1: Var.
0: Ederson'u gönderdiğin zaman o zaman yabancı kaleci alamayacaksın.
1: Alamayacaksın.
0: Sen o zaman
1: alacağın tek yerli kaleci Berközer olur yani.
0: Tamam bir saniye Ömer. O zaman nasıl götüreceksin? Mert Tarık'la mı götüreceksin?
1: Öyle görünüyor hocam.
0: 60 maç.
1: Yani bir de 3. kaleci olur muhtemelen.
0: 3. kaleciyi Türk yapman lazım senin dediğin konuda.
1: Kuzey diye genç bir oyuncu var. Bugün kadroda o vardı yani.
0: Ya ben o kadar şey bakamıyorum, basit bakamıyorum. Fenerbahçe'nin mutlaka eğer Ederson'dan çıkarsa oraya bir tane yabancı olmayacağını düşündüğümüz bir ortamda oraya bir tane Türk kaleci almak lazım.
1: Tabii.
0: Hatta alacağımız kaleci belki Mert'in önünde, Mert'le de yarışacak derecede olması lazım. Eğer Ederson'dan 10 artıyı bulamadığımız diye çıkıyorsak. Öyle yani, şu anki şey öyle gözüküyor. Şimdi
1: şöyle, Ederson'dan da çıkılmasa Talişka'dan çıkılacak gibi, ya da Semedo'dan. Şimdi bu sefer de hocam diyecek ki 4 maçta Ömer 4 tane gol atan oyuncuyu gönderdi Fenerbahçe. Ederson'dan, yani denklem çok zor Fenerbahçe.
2: Ederson'dan çıktı, çıkalım demekle çıkılmaz. Çıkılmıyor.
1: 11 milyon euroluk maaş alıyor.
2: 11 milyon artı bonuslardan 13 alıyor. Bak aynı derecede Semedo'nun maaşı da yüksek. Şimdi bunlardan çıkalım derken karşı taraftan bir talep olması lazım ve bu oyunculara bu parayı vermesi lazım. Çünkü bunlardan çıkmak öyle kolay bir şey değil. Ama diğerlerinden alıcısı olan oyuncular var. Onlardan çıkabilirsin.
1: O zaman Talişka'ya gidecek hocam.
2: Alıcısı var. Onun da var. Ostrava'da. Yani şimdi bu zor bir iş ya. Bunu şimdi İsmail Hoca var ya, akşam sabah yatıp kalkıp bunu düşünüyordur. İşte yöneticiler bunu düşünüyordur. Ne yapsak ne etsek bir çıkış yolu arıyorlar ama bulacaklar sonuçta. Şu, bunları şu anda karar vermek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Niye? Eylül'ün ikisine yaklaşık 6-7 maç daha oynanacak. Bu maçlarda bir veri olarak onların elinde bulunacak. O zamana kadar her şey belli olur. Ha, belki bu ara teklif gelir, bazı oyunculara çıkarsın. Ama ben vallahi Abdullah Hoca'nın söylediğine de katılıyorum. Yani bunu baştan beri söylüyoruz. Ederson'dan çıkarsan, şimdi evet ben Mert'e güveniyorum, ben Tarık'a güveniyorum. Ama aynı şeyi yönetim veya İsmail Hoca düşünüyor mu bunu?
1: Hocam doğru söylüyorsun ama şöyle yani 2-2 daha 4 için 5 etmiyor senaryoda. Çünkü hani bakıyoruz dokunulmaz oyuncular var. Yani Fenerbahçe yeni transferleri var.
0: Kaç tane dokunulmaz oyuncu var? 9 tane mi?
1: 9 tane var hocam.
0: Var.
1: Var. Şikrinyar, Aki, Gendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Talişka, Vedat, Lukaku.
0: Minimum 1 veya 2 tane yabancı yani gelecek.
1: Ya da santrofor
0: öyle. Değil mi? Bir tane, 1 veya 2 tane.
1: Zaten geldiği senaryoda evet. Zaten bu bir geldiği senaryoda. Yani bir tane daha gelirse muhtemelen Talişka'dan da
0: ya
1: çıkacak.
0: Ya senin dediğin şeyse açıklanacak olan Lukaku girecek oraya.
1: Evet.
0: Belki bir sol öne düşünüyorlar alabilirlerse.
1: İşte o da olursa o zaman Ederson, Semedo artı bir oyuncu daha oradan çıkacak. O da Talişka olacak.
3: Hocam iyi bir Fenerbahçeli arkadaşım mı Fikret Bey? İçeriden diye bilgiler alan biri. Diyor ki Fred, Osterwolde ve Ederson gidiyor diyor.
0: Çok bak Osterwolde de çıktı.
1: Vallahi Osterwolde'yi bu haliyle Fenerbahçe satabilir.
0: Ömer şöyle başarı olabilir. Eğer Osterwolde'den çıkarsa Fenerbahçe yerli bir tane stoper alır.
2: Hocam Osterwolde'den çıkması çok zor. Niye çıkmaz? Öyle bir şey o olacağını düşünmüyorum. Onu hiç ben söyleyeyim.
3: Net diyor bana.
2: Hayır ama sen söylesin abi. Yollamaz. İsmail
3: Hoca. Sen zaten.
2: Hocam bırak yollamaz. Niye yollamaz? Osterwolde Ake'nin yediği o. Bir tek Ake bugün yarın. Ake sakatlandı, bir şey oldu. Kimi koyacaksın oraya? Çağlar'la mı oynayacaksın? Fenerbahçe zaten de çektiyse onlardan çekti daha önceki seneler.
1: Hocanın söylediği gibi bir yerli takviye olabilir işte.
2: Ama yerli
1: gibi,
2: takviye
1: gibi
2: burayı kaldırabilir mi? Aynı Ake'nin işini, Osterwolde'nin işini yapabilir mi?
1: Orası bilinmez. Ya
2: işte yani yerli de fazla alternatif
0: yabancı yok. Yabancı da olmuyor abi.
2: Yerli de iki tane var alternatif. Onlar da olur mu olmaz mı bilemiyorsun.
0: Yabancı efendim da olmuyor. O yabancı olamaz zaten.
2: Yani 23 yaş altı olması lazım.
0: Ha 23 yaş artı bak orası. Evet. Ha, belki çözüm olabilir.
1: Şu olur yani belki. Evet 23 yaş altı bir ekleme olur ama oradan
0: orada da
1: gitmesi gereken.
0: Orada da kim var? Archie Brown var. Nene var? Archie Brown var. Nene var kullanılacağın? Başka?
2: Şey var.
0: İki tanesinin.
1: Sıdıkı Şerif var.
0: Sıdıkı Şerif var.
1: Omar
0: ama Fenerbahçe
1: var.
0: Şeyi alırsa belki Sıdıkı Şerif'ten de çıkabilir.
2: Sıdıkı Şerif değil de Omar Fayed'in sakatlığı galiba düzelene kadar, devre arasına kadar sürecekmiş. Onu devre arasına kadar yazmayabilirler. Çünkü o yeni sakatlıktan çünkü çok iyi bir oyuncu o da. O da bak çok kaliteli. Onun seyrettim ben birçok maçını. O çocuk sakatlandı, Fenerbahçe ameliyat yaptırdı onu. Ama 18 Diouf, yaşını Diouf yeni doldurdu.
1: Şey,
0: onun pozisyonu ne hocam?
2: Senegalli.
1: Hücum oyuncusu Amara Diouf.
2: Ha, Amara Diouf evet, evet Amara evet. Diouf. Amara'yı şey var 23 yaş altı sabek var.
1: Mimović.
2: Mimović var.
1: İsmail Hoca'nın hazırlık maçlarında şans verip beğendi ama hiç Avrupa maçlarında sahaya sürmedi. Kadroya
2: işte düşünebiliyor musun? Kadroya yapmak ne kadar zor bir şey yani. Biz uğraşıyoruz, çıkamıyoruz. Yazık günah şimdi ama, yatıp kalkıp Amara'yı, İsmail Hoca onu düşünüyor.
3: Koca Spor çok istedi ama anlaşamadılar herhalde.
2: Kimi?
3: Amara'yı.
2: Amara Diouf.
3: Onu çok istedi Koca Spor. Allah'ım. Hocam

0: Deyince hafızam şaşar beşerdi ama bir daha bakayım dedim yazılımı. 30.09.2021 19.45 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe 0 Olympiakos 3
1: 2000
0: Avrupa Ligi 2021 Pereira şey.
1: Ha tamam.
2: 0-3. Ha, biz İsmail Kartal'la oynadığı 3-2'lik maçı
1: aldık. Biz karıştırdık. Bu,
0: evet.
1: Tamam.
0: 0-3'lük maç varmış.
1: Tamam. O bayağı oldu yani 5 sene.
0: 2021'de
1: tamam, biz İsmail Kartal'ın dönemindeki Olympiakos maçı.
0: Yok o 3-2. Onunla alakası yok bunun.
1: Doğrudur.
0: Böyle bir mağlubiyet var yani.
2: Ömer bir de normal kadroda olup gidemeyenler var. Abramat gibi, Carlos gibi. Yani Musaba gibi,
3: Bekao
2: gibi.
3: Şu an biz tamamen Fenerbahçe şey futbol yönetiminin bir toplantısını örnek olarak
1: biz yapıyoruz burada.
2: Çözemedik.
3: Biz de 4 kişi yarım saattir hiçbir şekilde kendi aramızda da tam olarak bir mutabakata varamıyoruz mesela yani.
1: Yani biz bu konudan çıkalım bence. Evet. Niye çıkalım?
3: Yok şöyle ya.
2: İçinden çıkamayacağız.
1: İçinden çıkamıyoruz.
3: Çıkmak kolay değil konunun yani.
1: 2 Eylül'e kadar bekleyelim. Daha sonra bunu antrenmanını yine yaparız.
0: Ben takımların iç işlerini bilmem de bana gelen haberi kullandım sadece. Yani çok inandığım biri o. Fenerbahçe'yle
1: yakın. Hocam yarın bugün her şey değişebilir yine. Bilmiyorum, bak Kante bu işin içinde bu iş olmuyor için. Şimdi.
0: Net hocam bakacağız gidecekler hocam. Diyor. Ben ama bilmem. Kulüplerin iç işine karışmam. Beni ilgilendirmiyor. Peki. Sadece aldığım haber
3: oydu. Burada bir virgül bilmem koyalım. Fenerbahçe'nin Graz deplasmanındaki galibiyetini bir kez daha hatırlayalım değerli izleyenler. Özet dönüşünde biz maçı konuşmaya devam.
4: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Taşı oynattı Alejandro Hernandez. Kayombo Ake karşısında. Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3-2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı. Pas Greenwood.

0: Davut'tan düzeltiyorum. Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye Talişka vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Şimdi bir orta karşılayan Nathan Hakim. Petrovic aldı dönen topu, kaleyi deneyecek. Zayıf bir şut Petar Petrovic'ten. Greenwood indirdi Talişka'ya. Anderson Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
0: Hurdle. Çekti Hurdle. Ceza sahası içi. Hurdle'ın önü kalabalık, arka direği. Hatta'ya yaptı ortayı. Üst dağlarda kalıyor. Zidiyatların kafa vuruşu. Axel Kayombo uzaktan dönüyor. Çerçeveyi tutmayan neyse ki bir şut daha. Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda. İşte Jaylen Mitchell. Orta Asensio'dan doğrudan içeriye. Kante'ye açıldı. Kante'nin

Rousseau. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Kalemizde tehlike. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kapağa, tehlike. Top dışarıda.

pasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor.

0: Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol, 4'ü Talisca'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde Mert. Maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış.
0: Eğer yeniden bakacağız. Evet, omzuyla çıkarıyor orada Mert Günok. O esnada değişiklik de yapılacak. Anderson Talisca. Maçtaki tek golün sahibi. Alkışlar arasında yerini Vedat Muriç'e bırakıyor. Bu sezon ilk kez sahada olacak Vedat Muriç. İsmail. Kerem'in koşusu Fred'den derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.

0: Fenerbahçe Talisca'nın tek golüyle kazandı ve Lyon'un rakibi oldu. Şimdi Lyon demişken de Lyon Sparta Prag'a 3-0 mağlup etti. Bir yandan tabii Lyon'u da konuşmak gerek. Sparta. 10 kişi kaldı Sparta Prag erken bir dakikada ama şimdi Lyon ne kadar güç kaybetmiş olsa da geçen yıl Fransa Ligi'nin dördüncüsü ve bugünkü 11'i geçen yıl oynayan 9 oyuncu vardı bugünkü 11'inden. Aslında birlikte oynamaya da devam eden, oynama alışkanlığı olan bir takım. Yeni transferlerden Openda ki Leipzig'deki 28 gol 7 asistlik bir sezonu var. Oradan hatırlıyoruz. İyi bir santrofor. Yani Fenerbahçe'yi tabii bu anlamda da kolay bir tur beklemiyor. Hem başlarına Fonseca gibi çok iyi bir teknik adam var. Hem de geçen yıldan oynama alışkanlığı olan bir takım var. Bunlara dikkat etmek lazım.
1: Yani doğru söylüyorsun ama şimdi bak iki takımı karşı karşıya koysak, böyle tahtaya yazsak, Fenerbahçe'nin 11'ine baksan 11'inin dışında kalan, biz demin ne dedik Ömer? O, bırak 10 artı 4 kuralına göre ilk 10'u seçiyoruz, onun dışında göndereceğin oyuncuların bile kalitesi yüksek. Ona rağmen yani bu, şimdi sen de baktın, biz de baktık ona. Olimpik Lyon'un seni böyle yani teraziye koysan Fenerbahçe çok ağır basıyor. Onu söyleme, neticeyi değiştirecek. Şimdi biz bak ne diyoruz? Hala bir santrforsuz oynuyor Fenerbahçe. Talisca ile 4 tane maç oynadı ama çocuk görevini yapıyor mu? Fazlasıyla da yapıyor. 4 maçta gol attı. Ha şu. Şimdi Talisca evet iyi de bir de şimdi işin öbür tarafına bakalım. Biz Talisca'ya bakıyoruz ama Talisca'nın yerinde oynatacağı Fenerbahçe'nin Vedat Muriç veya alacağı iyi bir santrofor olsa Talisca'dan daha mı çok gol atardı? Bir de bunu düşünmek lazım. Oynadığımız rakipler o kadar güçlü rakipler değildi. Burada Talisca'dan daha fazla gol atabilecek bir santrofor da olabilirdi yani. Biz şimdi Talisca evet atıyor, şu bu evet güzel ama mevkisi değil.
0: Tabii.
1: Adam olmadığı için oynamak zorunda kalıyor. Onun için bir santroforla beraber orada biz Olympic Lyon'a karşı oynadığımız
0: zaman... Hazır bir Vedat'a da ihtiyaç var hocam.
1: Kesinlikle. Ben şimdi bu hafta mesela Gençler Birliği maçında hocanın Vedat'ı uzun bir süre kullanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün oyuna girdi. Çocuk bakıyorsun agresif, iştahlı, böyle oyunu... Yani oyunun duygusunun içerisinde Fenerbahçe'nin içine girmiş bir oyuncu. Oradan zaten çıkmış gitmiş, tekrar geri gelmiş. Mücadelesine bakıyorsun. Ya istiyor. Bunu istemesi için de maç oynaması lazım. Maç oynaması için de Gençler Birliği maçı onun için bir fırsat. Burada da kullanabilirsin. Bak 4 maçtır Talisca'yı santrofor'da kullanıyorsun. Şimdi Sıdıkı Şerif'e hiç süre tanımadın hemen hemen. Bir maçta galiba sonradan oyunu aldı. Şimdi Vedat'ta da daha da güçleneceksin. Ya da bir iki, gelecek bir santrofora daha güçleneceksin. Greenwood'un performansı artık biraz daha temposu yükselecek Gençler Birliği maçı. Asensio'nun herkes öyle hazır değildi. Bir geçen hafta ki ilk maçta iyi, ikinci maçta farklı. Acaba içeride dışarıda oynayan maçları İsmail Hoca'nın demecine bakarsan düzelteceğimiz yerler var diyor ya. Yani bazı aksaklıklar, acaba oyundan düştüğü süreler içerisinde neleri yapamadığına bakacak. Çünkü yoksa İsmail Kartal'ın oyun aklında, oyun fikrinde hep önde basmak var, öndeki baskıyı arttırmak var ama mevcut oyuncuların performansı, fiziksel gücü buna müsaade etmiyor. Bunları da fiziksel olarak yukarı taşırsak diyor İsmail Kartal, o zaman daha farklı oluruz diyor.
0: Hatta şöyle düzeltmiş olayım. 9 il 10 oyuncu aynı. Bir tek Openda eklemesi var.
2: O transfer evet.
0: Evet, tek transfer Openda. Yani
1: Fenerbahçe'de kaç tane var? Ake var. Greenwood var.
0: Ake var, Greenwood var. Oynarsa Vedat var.
1: Ya oynarsa da kim? Fenerbahçe'nin kadrosu da aynı.
2: Fenerbahçe'nin isim olarak kadrosu daha önde tabii, bence. Tabii. Ama tabii Fenerbahçe'nin en büyük handikapı, çok yaşlı bir takım Fenerbahçe. 30.5
0: 30 yaş ortalaması bugün sahaya çıkan ilk 11.
2: Yani muhtemelen şeyin Lyon'un da 26 falandır yani.
0: Çok bugün genç olduğunu düşünmüyorum. Tam 26 hocam.
2: Yani şeyin bu takımında 22. Ya bu aynı zamanda bir avantaj da sağlıyor. İşte böyle oyunun yüksek tempolu oynayan takımlara bazen zorlanacağın anlamına da geliyor.
0: Evet.
2: Bence Fenerbahçe'nin İç sağ dış sağ oyununun bu kadar değişken olması biraz fiziksel nedenden de kaynaklı.

0: Fenerbahçe fizik anlamında belli bir seviyeye gelirse bu dış saha oyunları daha iyi olur bence. Bir de yine cumartesine dönelim. Bence Vedat Muriç'e bir 45 dakika gerekiyor.
1: En az.
0: Bence değil mi abi?
1: En
0: Yani
1: az.
0: eğer bir sonraki hedefin Lyon maçıysa içeride salı günü en az bir 45 dakika bir görmek lazım.
2: İhtiyaç var.
0: Ve
1: Mutlaka.
0: oyuncuyu sakatlamadan tabii yani. Ama ben İsmail Hoca'nın en az 2-3 tane rotasyonlu oyuncu oynatacağını düşünüyorum. Yani mesela Semedo bence oturacak. Bence Mert oynayacak. Belki Kante Gendüzü ikilisinden biri oturup İsmail olabilir. O tercih olabilir. Belki bir Oğuz Aydın tercih olabilir. Mesela Kerem'in yerine. Mesela bunlar düşünülebilir. Yoksa Ömer 30 yaş bandıyla hocayı anlamakla birlikte tamam bir 11 istikrar yakalasın, alışsın, beraber oynasın anlıyorum. Ama sonuçta bunlar yaş olarak belli bir
1: Tabii.
0: şey olduğu için yıpranma
1: Kolay
0: payı
1: değil
0: da
1: yani.
0: yükseliyor.
3: Abdullah Hoca bir şey sorayım sana. Şimdi
0: Buyurun.
3: matematiğini Ömer oradan çıkarsın. Mert Günok 37.
0: 89'lu. Doğru.
3: 89'lu. 91'li. Kante 35. İkisini çıkardığımız zaman yaş ortalaması kaça düşer Fenerbahçe'de?
1: İlk
3: Bak
1: 11
3: şimdi
1: anlamında mı
3: birisi
1: takım var?
3: kaleci takım dedi ki 30
1: Şöyle
3: 30.
1: yerine kim koyacağız hocam? Ona göre
3: Bir
1: yaş
3: dakika bir
1: ortalaması
3: dakika
1: değişir.
3: şöyle diyorum ama bak şimdi ben 37 yaşındaki Mert Günok'un takımın yaş ortalamasına bir etki yapacağını düşünmüyorum. Yani mantıklı bakarsak öyle kaleci
0: Tamam.
3: sonuçta. Kante'nin bugünkü geçen maçtaki oynadığı oyuna bakarsan hiç 35 yaşında gibi
0: Tabii
3: oynamıyor.
0: tabii.
3: 25 yaşında gibi oynuyor. Bir de öyle
0: Ama
3: bakmak
0: abi
3: lazım.
0: işte
3: Ben
0: şey
3: senin dediğine katılıyorum.
0: yani yıpratmama anlamında yani
3: Tabii.
0: kullanma
3: Ama Gendüzü'ye bakıyorsun.
0: yok Gendüz için bir şey
3: Kante ile
0: söylemiyorum.
3: Gendüzü'ye bakıyorsun. Yani benim diyen genç delikanlılardan daha çok koşuyor ikisi de.
1: Doğru.
3: Maşallah var. Koşmayan iki tane oyuncu var ya bugün. Birisi Asensio, diğeri de Mason Greenwood. Mason Greenwood da koşmuyor gibi görünüyor ama bugün savunmaya çok yardım etti.
0: Katılıyorum.
3: Savunmaya çok geldi.
0: Bir
3: Belki
0: de
3: ondan mı iş
0: onlar şey
3: yapamadı?
0: abi sezon başını tam takımla
3: Evet,
0: geçirmediler.
3: evet.
0: Greenwood'da geçirmedi, Asensio'da.
2: Eksikleri
0: Tamam
2: var.
0: Asensio
2: Hazır
0: takımla
2: değil.
0: beraberdi ama
3: Sakattı.
0: yani genellikle
3: Takım
0: düz koşu
3: antrenmanla.
0: yaptı bir
3: Evet.
0: 10 güne yakın.
3: Evet, bravo.
0: Ondan sonra hatta İsmail Hoca ile polemik oldu işte. O kendini hazır zannediyor ama değil. Çünkü bu oyuncular görüntü itibariyle tam 90 dakika şu an tam oynayacak durumda değiller.
1: Evet.
3: Yani bu
0: Ya
3: ikisinin yerine
0: bir
3: senin
0: de
3: dediğine katılıyorum. Rotasyonda bu ikisinin yerine Gençler Birliği maçında oyuncu kullanabilirsin.
0: kullanabilir diye
3: Yani
0: düşünüyorum.
3: onların düşük. Ben, artı bir şey daha söyleyeyim. Taliska'nın yerine de bir rotasyon
0: Olabilir.
3: yapabilirsin. Yani bu üç oyuncu ben savunmada bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. O riske girmez. Gendüzü Kante'de de girmez bir riske.
0: Olabilir.
3: Yani ana kadroyu koruyarak ön taraftaki o performansı düşük oyuncuları belki yani Taliska'nın düşük değil de yorgunluk açısından belki Vedat'la başlayıp ne bileyim sağ tarafta Oğuz Aydın'la başlarsın. Asensio'nun yerine efendim belki
0: Fenerbahçe'nin
3: Taliska'yı orada kullanırsın.
0: Ha
3: Bilmiyorum.
0: olabilir doğru o da
3: Yani
0: olabilir.
3: onlar da olabilir. Yani fazla riske gireceğini zannetmiyorum. Lige de çünkü iyi giriş yapması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca o rotasyonu o kadar abartmaz. Bir iki oyuncunun dışına çıkacağını da zannetmiyorum.
1: Yani Gençler Birliği maçına mutlaka bence de farklı bir kadro göreceğiz ama sanki 3-4 isim
3: Yok o kadar çıkmaz.
1: farklı olmuş
3: 2'den fazla olmaz.
1: geliyor yani.
0: Yani tabii öyle %50-50
3: Oruç'a
0: olmayacağını ben de tahmin ediyorum da. Ama dediğim gibi yani şimdi tabii ki ligde çok önemli ama finale gelmişsin yani playoff finale oynayacaksın ve senin en başarılı olduğun yer iç saha galibiyet. Onun için oraya daha nasıl söyleyeyim dinlek çıkmak özellikle bazı oyuncu kritik oyuncularda çok doğru bir planlamayla olur ancak. İşte burada kim var? Mesela Skriniar 94'lü, Ake 95'li. Bunlar 30 üzeri oyuncular. Şimdi Gençler Birliği maçı oynuyorsun. Allah korusun bir şey olursa nasıl hangi stoper? Mesela örnek Allah korusun. Ake'ye bir şey oldu. Osterwolde de yok. Sol stoper kimle oynayacaksın?
3: Umar Fayat'tır.
1: Yok.

0: Zannetmiyorum.
1: Hiç hocanın şansı.
0: Hiç şans vereceğini zannetmiyorum. Ya yine hoca çağlarla oynar da yani doğru bir planlama olur mu onu da bilmiyorum tabii. O yüzden yani bu oyuncuların yaş bandı nedeniyle bir de bu oyuncular Dünya Kupası oynamış. Ake'den bahsediyoruz. Adam oynadı Hollanda milli takımında. Ya bunların aslında yorgunlukları sezon içinde çıkacak. Onun için doğru planlama yapmak lazım. Mesela Gendüz'ü maşallah her maç iyi oynuyor.
2: Çok da hızlı oynuyor.
0: Ve ya onun için bir planlama yapmana gerek yok. Mesela ben olsam Kerem'i devamlı oynatırım. Archie Brown'u keza ritim bulsun diye banka oynatırım. Oynatacaktır
3: yalnız
0: da.
3: Yalnız hocam geçen yılın değeri arasında da boğuldu. Yani santrafor noktası eksik kaldı. Şimdi artık sağ bek mi, kaleci mi bilmiyorum ama sezon içinde konuşacağız tabii. Yani yine bir nokta ister istemez yabancı kuralına bağlı eksik kalacak gibi görünüyor. Yani Fenerbahçe'de ama Aziz burada... Yıldırım yönetiminin bence bu konuda bir kabahat yok ama önceki yönetimlerinde bu konuda iyi planlama
0: yapmadığını
3: söylemek lazım.
0: Ama Ömer burada eksik kalsam bile nereden eksilmen gerekiyor onu da bile planlaman lazım. Savunmadan mı ataktan mı? Bence onu da yani doğru.
3: Nasıl az zarar görebilir yani, noktasında
0: evet,
3: değil mi?
0: Onu söylemeye çalışıyorum. Yani mesela şu anda ikililer oluşmuş değil mi?
3: Tabii.
0: Ya Semedo Greenwood eğer gitmezse Semedo iyi ikili yani form grafikleri yüksek. Kante Gündüz okey. Arkadaki Ake Şikrinyer okey. Bir tek sol tarafta Archie Brown'un ritim tutmasını bekleyeceğiz. Eğer bir transfer yapılmazsa Kerem oynayacak. Ki ben Kerem'in isteğiyle beraber yavaş yavaş işleri düzelteceğini düşünüyorum. Bu kaçırdı gol yine yakışmıyor ama bir saha içinde mesela artık daha farklı mücadele ediyor. Mesela bir önceki maçta savunmaya çok yardım etti. Devre arası İsmail Hoca ona demiş ki tamam demiş belki ofansta çok etkili olamıyorsun ama gel savunmaya yardım et dedi. Dört tane Graz'ın atak başlangıcını kesti adam.
3: Tabii.
0: Orta sahada.
4: Onu İsmail Hoca açıkladı zaten. Evet, evet. Orta sahaya doğru yaklaştı da orta sahayı kaldı.
3: Yine Kerem bence çift tane yapmış olur yani. Bence.
4: Ya bence bu zaten denklemin içine abi. Oğuz Aydın'ı da sokmak lazım. Bak iki defa oyuna girdi iki maçtır. Çocuk çok doğru şeyler yapıyor. Bak ona da bir ritim bulmak lazım. Onu da biraz daha fazla kullanmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü oyunu sürat açısından, çabuk oynama açısından çok değerli bir oyuncu. Yani hem sağ kanat oynuyor hem sol kanat oynuyor. Gerekirse hatta sezon başı konuşuldu bir ara sağ bekte de Semedo'nun alternatifi olarak onu şey yapabilir misin acaba? Deneyebilir misin ama bugüne kadar şöyle bir şey yapmadı İsmail Hoca. Ha bundan sonra yapar mı bilmiyorum. Mert Müldür milli takımdaki performansını Fenerbahçe'de verse zaten hiç gözün kapalı evet. O zaman Semedo'yu yollayabilir belki yönetim kurulu. Niye? Ama vermiyor aynı performansı.
2: Niye vermiyor hocam?
0: İrfan var mıydı kadroda?
2: Hocam
3: bugün vardı hocam.
0: Onu hiç kullanmadı.
4: Oğuz'u kullandı işte yani. Yani Oğuz'u kullanması son derece doğal.
2: Mert Müldür milli takımda hakikaten fark yarattı. Da
4: katılıyorum
2: niye,
4: ben
2: kendi
4: de.
2: Kendi takımda niye oynayamıyor?
4: Ben de onu
3: söylüyorum. Sizce neden hocam?
2: Nasıl?
3: Sizce neden?
4: Fenerbahçe taraftar baskısını, Fenerbahçe taraftar baskısını kaldıramıyor.
2: Bu kadar
4: geçen yıl, tabii geçen yıl bir takım şeyler oldu. Nişanlısıyla
3: ilgili bir rahatsızlık da yaşadı. Mesela ben Mert'in oynarken o anlamda bir stres hissettiğini düşünüyorum yani.
4: Bravo Mert.
2: Halbuki iyi oyunuyla oradaki olumsuz tabloyu da olumluya çevirebilir.
3: Ki hocam milli takımın bana göre hani şu Dünya Kupası'nda en iyi oynayan birkaç oyuncusu.
4: Ya Ömer, hele bir maçı çok iyi
3: mücadele veren.
0: Ömer bir de üçlü oynarsan Mert sağ stoper de oynar.
3: Tabii sağ solo'da da öyle kullanıyorlar.
0: Üçlü de sağ stoper de oynar. Çok zorlanırsan ön libero de oynar. Çok zorlanırsan ya. Yani eğer Semedo'dan çıkarılırsa Mert'in de kıymeti ön plana çıkıyor yani.
2: Hakemlere de baktım az önce de. Ömer. Bu turda da hep elit hakem kullandılar.
3: Hocam geçen turda da bu arada evet, elit hakem yani, kullandılar. Ben hani biraz da ilerleyen turlarda bekliyordum.
2: Yani elit kadrodan kullanması bir şans tabii. Baktım şimdi demin siz konuşurken ben de kim olabilir diye. İşte Daniel Siebert, İsvan Kovacs, David Massa, Mariani, Nienberg, Michael Oliver, Marco Guida, Hernandez, Marciniak.
3: Kovacs bu arada bugün bunlar galiba çıktı. Bodo Union Saint-Gilloise maçının hakemiydi.
2: Kim? İsvan Kovacs.
3: Kovacs evet.
2: Şimdi baktığın zaman Lötekşehir Fransız olmaz. Turpin Fransız olmaz. Meller Türk olmaz. Anton Taylor zaten bıraktı olmaz. Geriye kalanların içine
4: bakıyor.

0: ciddiyetli bir yerden teyillere geldi yani.
1: Hocam bir İngiliz olur mu?
0: Oraya
1: İngiliz
0: uğramadan İngiliz.
2: Ya bir Michael Oliver'ın da bu turda maçı var. Bir daha verirler mi bilmiyorum. Eğer verdiklerine vermezlerse geriye kala kala Danimakayı, Esper Eskaz, Pinheiro, Sandro Scherer bunlar kaldı.
3: Del Piero mu hocam?
2: Tobias Schneider var. Yani bu maçı kaldırabilecek
1: hocam bak sayıyorum ben. Biraz önce diğer rakiplere baktım. En önemli eşleşme Fenerbahçe-Lyon eşleşmesi olmuş. İşte
2: o yüzden ona baktım.
1: Çok samimiyetle ya. Söylüyorum. İnşallah. Yani playoff içinde en önemli eşleşme Fenerbahçe-Lyon.
0: Hocam gelmişken bir Omar Artan yönetsin bir tane daha. Yarın Salzburg'da Süper Kupa maçında yönetecek Paris Saint-Germain Aston Villa.
1: Ha evet, yarın mı?
0: Evet,
1: ha,
0: bugün. Yarın, evet, Somali bugün. Ya bugün oldu artık. Omar Artan yönetecek.
2: Onun şanssızlığı FIFA'nın yetersizliği, UEFA'nın FIFA ile olan hizipleşmesinden evet, kaynaklanan. Evet. Ömer'e bu tarafta giremedi Amerika'ya şanssızlık oldu. Geldi burada ilk defa, tarihte ilk defa bir Afrikalı hakemin gelip maç yönetmesi oldu. Onu da UEFA...
1: 2 ay önce açıkladılar hocam.
2: 63 gün önce. Tamam, değil mi? 63 evet, gün önce açıklama önce yaptı ama gerçi... esas orada kavga çok
1: daha farklı.
2: UEFA FIFA didişmesinden o da o şansı buldu. Ondan da iyi oldu, inşallah başarılı olur.
0: Yalnız hocam yardımcılarından bir tanesi Cibutili, diğeri Kenyalı.
1: Öyle mi?
0: Tabii yardımcı hakemler.
1: Öyle olacak.
0: Maçın var hakemi Marco Di Bello, İspanya'dan da Guillermo Cuadra da var hakemi.
2: Marco Di Bello iyi bir var hakemi.
0: Evet evet.
2: Başarılı olacağını.
1: Şeye de hakem vermek lazım. Fenerbahçe-Lyon maçına.
2: İşte o yüzden ona baktım hocam. Bu formda olanlardan baktığınız zaman Dünya Kupası'nda Dani iyiydi mesela. Dani Makali. Hollandalı. Espanescas Norveçli, o da iyiydi.
0: İlk maç şey değil miydi hocam? Dani Makali hatayı yaptı bu Amerika-Paraguay maçında. Sonra hani VAR'dan evet, bir düzeltme evet, oldu. Evet, evet. İşte bu mistaken ID yani şeye,
2: kimlik karışıklığına
0: giriyor mu girmiyor mu diye.
2: Ama FIFA da gerçeğini ortaya koyamadı. Onlar da gitgeller yaşadılar. Anlatılanla uygulanan arasında bir fark oldu. Dani de zaten VAR işareti yapmadı. VAR'a gitti. VAR'dan döndükten sonra o da ne yaptığını bilmiyor. Çünkü onlara anlatılan farklıydı. Yani kimlik.
0: Makali de Dünya Kupası'na iyi başlamadı aslında o
2: ama
0: maçta.
2: Ama şöyle, Makali başlamadı. Makali anlatılanı dinledi. O doğru yolda giderken Makali'yi şaşırttılar.
0: Evet, evet. Sonra ondan da o kararın arkasında
2: ondan
0: durdular.
2: Ondan sonra da açıklama yaptı FIFA. Dedi ki evet böyle olmalı. Biz bunu anlattık falan. Halbuki öyle anlatmamışlar.
0: Ben sordum Anthony Taylor'a bu arada. Ben gittim eğitime. Dedim ki yani bu Dünya Kupası'ndaki mistaken identity olayını hani haklı buluyor musunuz? Yoksa hani o an için hakemi korumaya yönelik bir refleks mi dedim. Bence doğru karardı dedi.
2: Ondan sonra doğruya döndü. Bu doğru olarak algılandı. Bundan sonra da böyle uygulanacak.
0: Ona göre şöyle dedi daha doğrusu. Yani daha geniş söyleyeyim. Anlatayım. Aslında dedi hani siz tam olarak hani tek bir çerçevede biliyordunuz. Yani aynı takımdan başka bir oyuncu kart görürse değişecek diye. Aslında bu kural dedi daha geniş yazılmış bir kuraldı. O şekilde uygulandı dedi.
2: Şimdi Anthony Taylor kapatmasın üstünü. Dani Makali okursu anlatılanı o da dinledi. Taylor'la birlikte o da dinledi. Dani niye affedersin aptal orada bir şey göze ışık tutulmuş tavşan gibi kaldı. Hatırlayın o anki pozisyonu. Demek ki Dani öyle anlamış. Bir tek Dani mi farklı anladı?
0: Zaten
2: anladı,
0: buradan bir tane hakem bile yanlış anladıysa orada bir sıkıntı
2: düzeltme
0: var yani.
2: Düzeltme yapılması lazım. Bir de Dani'yi koyuyorsun Makali oraya geliyor. Çocuk şaşırdı çünkü. Anthony sonrasını toparlayarak
0: İspanyol'du
2: tamam,
0: değil mi o maçın var hakemi de? O maçın var hakemi de İspanyol'du sanki.
2: Şeydeki ilk uygulamada mı?
0: Makeli'nin evet evet. Orada
2: bakabilirim biraz sonra yani ona da bakarız. Yani.
0: Öyle hatırlıyorum. Ama yani çok iyi bir hakemin yöneteceğini söyleyebiliriz yani, herhalde.
2: Keşke yani. Eskas mesela kusursuzdu şeyde Dünya Kupası'nda.
0: Hocam Eskas'ı Fenerbahçeliler o Rangers deplasmanda vermediği penaltıyla hatırlıyor diye.
2: Öyle hatırlıyorum.
1: Ha evet ya.
2: Ama UEFA'da pek takılı kalmayabilir.
0: Snob bir hakem biraz. Benim sevmediğim tarzı.
2: Portekiz'i Pinheiro var. O da iyi hakem. O da turda yok. Onlara baktık. Bunlardan biri gelecektir. Keşke Michael Oliver bu maça gelse. Yani iki bu turda verdiler bir daha verseler. Playoff'lar çünkü çok özeldir. O yüzden tur maçlarına bakmazlar. Bu elemelerde verdiler ya. Bakmayıp oraya playoff olduğu için seçici olurlar. Keşke o maça Michael Oliver gelse. Bence çok başarılı bir hakem. Güzel de bir maç olur.
3: Norveç hakem de iyiydi.
2: Espanescas'ıydı ama Rangers maçını hatırlattılar ya, penaltıyı vermedi diye. Ha. Onu takar mı? UEFA ona bakar mı? Bizdeki gibi
0: UEFA bakmaz ya ben
2: kurumsal hafızada gerilere gider.

0: verme 15 sene önce tacı yanlış verdi.
1: Slavko Vintić yönetmiş geçen yıl Fenerbahçe'nin Benfica deplasmanı. Hani ben de bir yandan playoff turunda hangi hakemler gelmiş diye ona bakıyorum. Tabii bizim ne var ki buradaki derbide ne yaptı ki dediğimiz Vintić Dünya Kupası finali yönetti. O da çok ayrı hikaye tabii ki.
0: Onun da hikayesi işte. Orada da FIFA zeytin dalı uzattı UEFA'ya. Niye? Yeferin'e kankası da Slavko Vintić. Saha içi ve saha dışında. İyi kankalardır. Diyor ki FIFA'da kapıştılar ya bu Ömer Artan olayından falan. Dedi ki bak senin kankana da biz finali veriyoruz dediler. Çat diye koydular.
2: İyi yönetti finali hocam.
0: İyi yönetti yani.
3: Ekstra bir şey olmadı finalde.
0: Tek taraflı bir final oldu.
2: Bir de yani şey maçını.
1: İki tane daha kart bence çıkarabilirdi Arjantin'e. İki kırmızı daha çıkarsa çıkarırdı.
3: Yok yani. maçtan sonra bir sürü kart var.
0: Arjantin'e kart çıkarırken elleri titriyordu ya. Yani o duruma geldiler.
3: 18 Ağustos'ta karnaval var Fenerbahçe'sinin.
1: Fenerbahçe Lyon. Evet. İyi maç. Vallahi açıkçası... Tamam Fenerbahçe için hani lig falan çok önemli diye konuşuluyor ama şu hep atlanıyor bence son yıllarda. Fenerbahçe işte bu Benfica'ya takıldığı zaman son yıllarda ya da önce eleme turlarında istediği bir havayla giremiyor lige. Şimdi zaten uzun zamandır şampiyon olmuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir rüzgara ihtiyacı var. Şampiyonlar Ligi'ne girişten daha büyük de rüzgar
3: ama
1: olmaz
3: diye
1: düşünüyorum.
3: Ama bu sene farklı yani. Sanki bakıyorlar ya. Aziz Bey geldikten sonra yani. İşte transferi de yaptılar. Bilmiyorum Lukaku'yu açıklayacaklar mı? Ya bu sene sanki Ömer Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi senesi olacak gibi duruyor. Ya Lyon bakma yani tamam Fransız takımlarına karşı Fenerbahçe çok başarılı olmamış ama bu sene öyle değil. Fenerbahçe'nin 11'i ciddi bir kadro yani.
1: Evet.
3: Yani bugün oynanan kadro mesela bence Lyon'la şanslar eşit öyle görüyorum ben.
1: Ben hatta Fenerbahçe'yi önde görüyorum yani. Onu söylemek lazım.
3: Ya Fenerbahçe içerideki maçı gol yemeden kazanırsa bence çok büyük şansı olur deplasmanda. Ya 1-0, 2-0 hele 3-0 falan yapabilirse çok büyük şansı olur.
0: 1-0 yakalarsa zaten iş bitmiş.
1: 1-0 yeter mi diye içeriden soru geliyor hocam.
3: Kim?
1: Yusuf'un soru. 1-0 yeter mi diye biraz tedirgin bir sesle.
2: 1-0 burada yenerim. Gideriz 1-0 da orada yeneriz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne gideriz.
1: Benim bu konudaki görüşüm her zaman sabittir. Oynanmamış bir maç varsa ortada ben 1-0'ı alırım. Ha, maç oynanır. Fenerbahçe 4-5 tane gol kaçırır. O zaman derim ki 1-0 olmadı. Ama evet. 1-0 yani Lyon'la oynuyorsam iç sahada ben şu an 1-0'ı alırım cebime koyarım yani.
3: Ya kazanmak çok önemli tabii o yüzden Şampiyonlar Ligi'nde kazanmak çok önemli.
1: Biraz Lukaku'yu konuşalım.
0: Ben seni kutlarım. Baktım şimdi Carlos Grande'ymiş İspanyol.
1: Değil mi İspanyol hakem hocam?
0: Bravo.
1: Del Cerro Carlos Grande.
0: İyi hafızam var.
1: Güzel okunuyor. Sağ olun hocam. Valla şöyle Lukaku'yu konuşalım diyordum. Şenol hocam bugün baktığınızda takıma yani dediğimiz gibi aşağı yukarı hani 7 oyuncusu 8 oyuncusu belli olan bir Fenerbahçe var. Nereye oturur bu kadroda? Romelu Lukaku.
2: Bir tek yer var oturacağız. Santrofor.
1: Yok yani başka ne hayal bir... ettiriyor anlamda.
2: Ya bir şey söyleyeyim mi Ömer? Lukaku konusunda ben o kadar pozitif değilim. Şimdi bak Vedat Muriç var. Sol ayaklı. Hemen hemen özellikleri yakın diyelim kafa topu cezalanın içindeki eylemleri Lukaku'nun bir fazlası topla driplingi dahi adam eksiltme yani birebir gittiği zaman geçebilir adam geçip gol atabilir ama uzun sürede oynamadığını düşünürsek da geçen sene istatistiklerine baktım ya çok az bir süre almış ya çok fazla oynamamış yani gerek bazı sıkıntılardan gerek şu sıkıntıları bu sıkıntıları. Yani acaba Vedat'ın yanına o mu olması lazım? Yani şekil olarak ikisi de sol ayaklı. İkisi de cezalanı hakimiyeti. Top orada bulduğu zaman gol yapıyor ama Lukaku'nun eski süratı yok ki. Eski driplingi yok ki. Şu anda zaten oynamamış fiziksel bir sorunu var. Bir tahribatı var. Bunu hazırlamak ne kadar sürecek? Bir de o var. Maç ritmini yakalaması lazım. Dünya Kupası'nda boyuna sonradan girdi bak.
1: Servis aldığı fiziksel olarak her zaman golü atabilen bir oyuncu.
2: Bravo katılıyorum. Vedat da atıyor.
1: Tabii ki.
2: Ama işte ikisi aynı tip oyuncu onu söylemeye çalışıyorum. Birisi daha farklı bir şey olabilir miydi? Ha burada Allah'a var yönetim kurulunda Aziz Bey'in. İnanılmaz derecede oyuncularla görüştüler. Birçok oyuncuyu getirme istediler, gelmediler yani.
1: Onlar olabileceğini düşünüyorum, biliyor musun? Şimdi bak, Girassi konuşuldu. Pavlidis konuşuldu. Çok önemli isimler konuşuldu. Tabii ki yani bunlar çok önemli. Yani Pavlidis çok değerli bir oyuncu, evet. Ama 50 milyon euro. Lukaku bende şöyle oturuyor şu noktaya. Şimdi çok yüksek bir bonservisi olmayacak. Napoli'nin hani 5-6 milyon euroya da tamam diyebileceği konuşuluyor. Yıllık maaşı da aşağı yukarı o noktada olacak. 2+1 yıllık bir kontrat isteği var Lukaku'nun. Şimdi 50-55 maçlık bir sezon üzerinden planlama yaptığımızda 25-30 maçlık Lukaku'yu kullanım kılavuzunda hocam Fenerbahçe Lukaku'dan verim alır. Ama şimdi Pavlidis'i koyduğun zaman Vedat hocam kulübeden çok fazla işin içine dahil olamaz. Çünkü Pavlidis Fenerbahçe'nin ilk santraforu olur. Vedat kullanımı, ki Vedat'a da az hani bir para vermedi Fenerbahçe baktığımızda, ona da aslında çok yatırım yaptı.
2: Çok doğru söylüyorsun.
1: Bu ikisi daha oturuyor benim.
2: Katılıyorum sana de. Ben sana bir şey demiyorum. Cezaların içerisinde kullanım ayrı, şu aynı bu aynı, ama şimdi Lukaku'nun, ben Lukaku'nun futbolcunun asla yani şey demem. Ama Lukaku'nun sağlık durumu da 2 senedir iyi değil. Bak bunun bildiğim bazı şeyler olduğu için söylüyorum.
1: Haklısın hocam.
2: İnişte çıkışta hep sakatlıkları var. Bir at oluyor, bir düzeliyor, bir oluyor, bir düzeliyor. Bak neden Fenerbahçe tam teşekküllü bir sağlık kontrolü istedi? Bu yüzden istedi.
1: Mutlaka.
2: Sağlık problemi de eğer çıkarsa, yani o zaman doğru mu yanlış mı diye benim endişelerim var yani. Bak şimdi Vlahovic, ben dedim iyi bir sağlık kontrolünden geçti. Geçen sene ikinci yıl itibariyle son maçlara doğru oynamaya başladı yanılmıyorsam. Ama şimdi 26 yaşında. Bu çocuğu sakat da olsa da geçer bu. Yine sen bundan faydalanırsın. Ama 33 yaşındaki Lukaku'nun fiziksel olarak da çok yıpranmış, ağır bir fiziği var. Oynamadığından dolayı bir şeylik var. Bunun toparlamak ne kadar sürecek veya sakatlanmayacağı düşüncesi oluşabilir.
1: Doğru,
2: mi?
1: Biraz ihtimal bir yüksek var. Olabilir ha, ama bu... hocam Dünya Kupası'nda 39 dakika oynamış maç başına ortalama. 3 gol bir asist yapmış. Yani
2: evet.
1: Şimdi Lukaku demek tabela demek yani. Hani
2: katılıyorum.
1: Son 20 atarsın, son 30 atarsın.
2: Ben ama orayla ilgili sana hiçbir şey demedim ki. Ben oyunculuğuyla ilgili de bir şey demiyorum.
1: Doğru, risk her zaman var.
2: Risk büyük yani.
1: Babasını ben onu kaybetti diyorum. Geçen yıl. Sadece sakat... Yani bakıyorum bütün insanlar sakatlık üzerinden yorum yapıyor. Yanlış anlamayın siz.
2: Hayır, biz onun sakatlık konusundaki çizelgesini biliyorum.
1: Tabii yani. Tabii. Yok şey olarak söyleyeyim. Yani psikolojik olarak da ayrı kaldı bir dönem oldu sahalardan.
2: Yani inşallah eğer tercih etmişler falan, ya söylenecek bir laf yok yani. Biz bekleyeceğiz ki sağlıklı bir Lukaku'yu izleyelim. Sağlıklı bir Lukaku izlediğimiz zaman yani bir maç, iki maç, üç maç oynamaz da yani beklersin hazır olmasını. Belki de yani takımla çalışma yapmıyor, bir şey yapmıyor. Şu anda Napoli'de miydi en son?
1: Napoli'de ama bireysel çalışıyor.
2: Tamam da antrenmanlarına, takım antrenmanına almıyor. Bilim
1: kadarıyla dahil değil, evet.
2: Eğer orada çalışmış olsa Napoli'de, evet. Daha iyi hazır gelmiş olur. O bir avantaj olur. En azından kullanabilirsin onu.
3: Bir de Fenerbahçe'nin gerçekleri var.
1: Var.
3: Ekonomik bir de çok ciddi, değil mi? Dar boğazda Fenerbahçe. Sıkıntılı şey var. Yapamıyor. Yani içeriye para sokamıyor. Bir tek sponsorlar üzerinden sokuyor. Mesela bu düşünceyle de Lukaku'ya gidilmiş olabilir. Ya Pavlidis 50 istiyorlar. Hatta 50'ye de vermiyorlar.
1: Vermiyor, evet.
2: Yok yani, ve o yüzden gitmiyorlar. Gelmiyor hiçbirisi, biliyor musun? Ben inanılmaz paralar teklif ettiler. Ben bildiğim konular olduğu için bak. Evet. Grassi için uğraşıyor. Hala Grassi'de bir açık kapı var. Belki yarın Grassi tamam dese belki de Lukaku'dan vazgeçerler. Bak 39-40 milyona kadar Grassi'ye neredeyse para verdiler. Yani gelmedi. Kendisine de yüksek para verdiler.
3: Neden gelmiyor hocam?
2: Hocam bilmiyoruz. Bir tamam diyor, bir yok diyor. Bir tamam diyor, bir yok diyor. Şey Aston Villa'nın Grassi için diyorum.
1: Grassi.
3: Dortmund'daki.
2: Evet.
1: En başına itibaren.
2: Aston Villa'nın santroforu. He?
1: Watkins.
2: Oli Watkins. Ya ona da verdiler, gelmiyor. Pavlidis de en son çok uğraştılar. Bir anda Rui Costa demiş ki ben bunu satamam. Satarsam 70 milyon euro. Ya bu da çok büyük bir rakam yani.
1: Zaten 6 gol atarak başladı sezona. Son 3 sezonda 30 tane atmış en az yani.
2: Ama bir de şimdi attığı lige bakıyorsun.
1: Avrupa'da da attı hocam.
2: Şeyde attı.
1: Şampiyonlar Ligi'nde de attı.
2: Avrupa şampiyon bundan önceki takım hangisiydi?
1: Sengalen'e 4 tane attı geçen turda. Hars'a attı bir tane en son.
2: Atıyor, ben bir şey demiyorum.
1: Leblebi gibi gol atıyor ya.
2: Atıyor da işte.
1: Öyle yani. Gerçekten öyle yani şu
2: atıyor
1: anda.
2: Atıyor da yani, para olarak da leblebi gibi değil ama yani çok ucuz bir para değil.
1: Yok para.

0: Nasıl
1: 70'ten aşağı düşmüyor mu
2: sen? Kaleci hocam gollerle.
3: Hani hocam hep yani. Benfica'da ne oyuncu çıkıyor biliyor musun? Hep de Rui Costa çıkıyor karşımıza.
2: Rui Costa da bu arada hocam Benfica tarihinin hani en eleştirilen birkaç başkanından herhalde bir tanesi.
1: O ondan korkuyormuş vermeye işte. Bunu da verirsen beni çok eleştirirler diye.
3: Eleştiriyorlardı. Mourinho'yu aldı.
2: Vallahi şimdi ben az önce diyecektim ki benzetmek gibi olmasın da hani tam doğru olmayabilir belki ama biraz böyle hani Ali Koç'un yaşadığı sıkıntıları yaşıyor diyecektim. Sen de üzerine dedin ki hocam hadi kurmayayım dedim cümleyi. Ben Mourinho'yu aldı dedim.
1: Perez eleştiriliyordu, o da Mourinho'yu aldı.
2: Aldı.
1: Real Madrid'de.
2: Aldı.
1: Oraya da darmadağınıdır.
2: Arda var yani, orada benim tek düşündüğüm o Diomande transferi geldi. Süresi nasıl olacak tabii ona bir bakmak lazım. Paris Saint Germain istediği.
3: Ama Diomande'yi kenarda oynatacak o herhalde.
2: Arda'nın hocam oynadığı mevki.
3: Arda kenarda oynamıyor ki.
1: Şey de var.
3: Biraz daha içeride oynuyor.
1: City'den gelen. Portekizli.
2: Bernardo Silva. İçeriye de o geldi.
1: Ya bir de o var.
4: Gider mi Paris'e?
2: Vallahi neden olmasın hocam? Çünkü şimdi 115 milyon euroluk bir teklif olduğu konuşuluyor. Ya bu arada Paris Saint-Germain'e de çok yakıştırıyorum Arda Güler'i. Ya Arda her takıma çok yakışıyor da. Yani
4: örtüşür sanki. Evet, orada daha başarılı olacağını düşünüyorum.
2: Bana da öyle geliyor yani. Yani Silva, kenarda Diomande, merkezde Valverde, bilmiyorum biraz.
1: Bak Lukaku'nun mesela fiziksel yapısı hala iyi. Şu anda görüntüde vardı ya.
2: Ya bu görüntü şimdi, galiba 1,5-2 yıl öncesinde ama Dünya Kupası'nda çok kötü görmedim ben. Yani futbol açlığını da fiziki görüntüsünde çok kötü görmedim.
1: Ya işte o fiziksel yapısı bir sakatlık olduğu zaman Ömer var ya seni çok geri atıyor. Şimdi aynı sakatlığı Kante yaşası çok kısa sürede atlatır. Ama böyle ağır fiziği olan, sayısı büyük olan oyuncuların sakatlığı da kolay atlatması biraz sıkıntı oluyor.
2: Tüm kariyerinde 49 sakatlığı var. Yani biraz
3: 49 mu?
1: 49. Bayağı büyük.
3: 49
1: ya.
3: Toplam.
2: Evet, evet.
3: Çok ya. Ya süreleri de önemli, ne sakatlı olduğu da önemli de 49 sayı olarak çok ya.
2: Çok evet. Ama futbol dünyasında da yıllardır olan ya yani çok genç çıkan bir oyuncu hatırlayalım Anderlet'te.
1: Hocam ilk maçını Belçika milli takımında seyrettim. O zaman biz milli takımdayız Hiddink'le beraber. Gittim Belçika'da ilk maçı seyrettim. Affedersin hocam lafını kestim.
3: Yok canım, estağfurullah hocam.
1: 17 yaşında dediler. Bir çıktı, 17 yaşından mı dedim ya? Ya ilk defa, ya ilk Allah aşkına bak bir şey söyleyeyim. bu dedim 17 falan yok dedim ya. Bu 20 falan vardır herhalde dedim yani. Baktım, çıktı böyle bayağı bir top oynadı. Gol falan da attı. Bizim de onlarla işte o grupta maçımız vardı. Geldim falan, dedim 17 yaşında böyle bir santrafor var. O dedi ki 17 falan değildir yedikte.
4: Ne kadar uzun süre olursa olsun 49. Sakatlık çok fazla.
3: Evet bence de.
4: Bir de sakatlık gruplarına bakmak lazım. Müzminleşmiş sakatlıysa
3: yani kronikse tabii.
4: Nereden yani, kendinden mi yoksa bedensel olarak vücudu mu bu tepkileri veriyor, onu bulmak lazım. Hayatı iyi, konforlu yaşamıyorsa ondan mı oluyor bu sakatlık, yaşamsal mı? Olur ya gece hayatı.
2: Önemli,
4: olur,
2: doğru,
1: yani
2: olur.
1: Biz onu kötülemeyelim artık. Fenerbahçe alacak zaten, mecbur bir şey diyecek halimiz yok. Hayırlı
2: ben
1: uğurlu olsun.
2: Ben Süper Lig için çok fark yaratacak bir santrafor olduğunu düşünüyorum.
1: Bu sağlıklı olduğu süre içerisinde kesinlikle fark yaratacaktır.
3: Bir de bu tip santraforlar Türkiye'de çok iş yapıyorlar. Mesela Trabzon'da değil mi? Şey vardı. Cornelius gibi bir vardı. Evet, ne var. İş yaptı. Onaço iş yapıyor.
4: Çok iş yapıyor.
3: Yani bu
2: şöyle genelde yani uyluk sakatlığından bir geçen yıl 28 maç kaçırmış.
3: Kaç?
2: 28.
3: 28 maç kaçırmış.
2: Zaten kas problemi, antrenman eksiği, toplam geçen yıl 44 maç kaçırdı. Zaten çok az.
1: Kaç maç? Ömer onu anlatıyorum. 60 dakika süre almış geçen sene. Geçen yıl. Biz ona baktık. Tabii. Yani bu kolay bir şey değil Ömer. Yani 28 maç bir sakatlıktan oynamıyorsan 28 maç kaç aydır biliyor musun? 6-8 ay falan eder ya yaklaşık.
4: Maşallah, iyi takip ediyorsun ha.
1: Ya onunla neler ilgili olsun, bakmıştım bilgilerim vardı. Ya bilgim dahilinde olduğu için ya 60 dakika süre almış ya.
4: Bravo.
1: Bir milli takımda oynadı işte. Kısa sürede şey yapmış.
3: Ya zaten Fenerbahçe mutlaka şey yapar Ömer. İyi bir tetkikten geçirir yani, bayağı detaylı. Eğer riski görürse almaz.
2: Sözleşmeye de ona göre bir madde konur.
3: Hayır, bence risk görürse sözleşmeyi bile düşünmeyebilir.

0: Olsun da hocam, yani yine de yüksek rakam yani. Dedi ki bu finans...
1: Hocam maaşlar çok yüksek.
0: Makas da çok dar olduğu için sponsorluk da çözmeye çalışıyor.
1: 138 mi?
2: 138 demiş.
3: O 138 mi demiş?
2: Yani tabii ki şimdi bu kadar yüksek rakamlarda 145 de olsa, 138 evet. de olsa fazla da 138 demiş. Şimdi buraya da
3: bunu transfer şey yapamıyorsun Ömer ki. Yani bende 100 milyon euro var, vereyim sana, koy içeri, koyamıyorsun.
2: Bir, hocam,
3: bir şey göstermek zorundasın.
2: Bu transfer döneminde Fenerbahçe'de hani elden de böyle yüksek bir satış olmadı. Mesela Fenerbahçe yüksek bedellerle oyuncu satıyordu.
1: Ama Şampiyonlar Ligi'ne Aziz Bey ondan girmek
3: satış
1: çok
3: istiyor. Satış işi de öyle değil. Mesela örnek, orada da şöyle bir şey var. Mesela Abramat'ı sattın 10 milyona. Hı hı. Hemen 10 milyonu kullanmana izin vermiyor
2: tabii,
3: sana.
2: Tabii.
3: O kaç yıllık şeye, senelere bölüyor. Öyle de bir durum var. Yani Abramat'a 10 verdim, İşte buradan düşeyim, olmuyor.
2: Yok, şu anlamda söylüyorum. Yani işte Fenerbahçe, işte Vedat, Elif Elmas diyelim. Hani şimdi çok örnek var ama ilk aklıma gelenleri söyledim. Yani 15 milyon, 20 milyon euro bandında falan oyuncu satıyordu. Satıyordu, son yıllarda. Evet. Bu yaz öyle bir satış yok.
1: Aziz Bey niye diyor ki Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum? Girdiği zaman, direkt başladığı zaman 30 da 40 milyon euro arası
2: ayak bir var.
1: Tabii ya, işte en garanti para o. Direkt giriyor.
0: Önün açılıyor.
1: Tabii
3: hocam,
1: canım,
3: Türkiye Ligi şampiyonluğu 10 milyon euroya. Hadi evet. Bu sene olsun 15 milyon euro.
2: Fenerbahçe'nin evet geliri sıfır. Bonservis geliri yok bu yaz.
3: Ve yok. Bunu transfer yapıp yöneteceksin.
2: Bonservis harcaması da 81.1 milyon euro. 81 yani.
3: Ya 130'a 80 demek ki oyuncuların 350 milyon falan. Yani 60
1: bir,
3: milyon.
1: Greenwood işte büyük bir bölümünü aldı. 39 mu öyle bir şey galiba Greenwood.
2: 39 Greenwood.
1: 15 Vedat.
2: Vedat 64.
1: Şey, Ake'ye de 6 milyon mu ne verdiler ya? Öyle bu kadar
2: vallahi
1: değil.
2: Vallahi 81 görünüyor, bakmak lazım.
3: Başka oyuncu Ake'nin
1: de bonservisine 6 milyon falan verdiler
2: evet,
1: ya.
2: Evet. Ha şöyle. Sidiki Şerif'ten şimdi bu yıla sarkan ödeme var.
3: Ha. Tabii yıllara böldüler onu.
2: Nathan Ake 8'miş, onu söyleyeyim. İşte Karşıyaka'dan Adem var. Yani çok değil ama 500 bin euro gibi. Yani bu yıla kalan öde. Biliyorsun hocam, şimdi alınırken o zaman çok bakılmıyor. İşte satın alma
3: sonra önüne çıkıyor.
2: Şeyli, şartlı diyelim. Bir bakıyorsun geçen yıl 4 milyon euro kiralama, bu sene geliyor karşına 18 milyon euro olarak. Tabii bir de bu var yani.
1: Ya bir an önce Fenerbahçe elindekilerinden çıkması gerekir diye düşünüyorum. Çıkmazsa sıkıntı çekecek yani, son transferi de yapacak ya. Onlardan da çıkmazsan bu sefer son güne kaldığı zaman hepsini bedava vermek zorunda kalabilirsin.
3: Tabii.
1: Ya da kiralık vereceksin yine başına. Bela olacak yani. Fenerbahçe'nin işi çok zor yani. Aziz Bey çok ağır bir yük aldı üzerine. Bu işten de hayırlısından sağlıklı bir şekilde çıkar inşallah.
2: Ama antrenmanlar da hala çok kalabalık ya Fenerbahçe'de. Evet. İsmail Hoca'nın takımı işte yani bütün oyuncu grubunu ikiye ayırdığı konuşuluyor. Şimdi lig başlıyor. Yani teknik adam için de bu hiç sağlıklı bir koşul değil yani.
3: Ya Ömer, gidecek oyuncuyla antrenman yapıyorsun.
2: Ya,
3: o kadar hem oyuncu için zor hem hoca için zor.
2: Tabii, zor yani.
3: Yani o kadar zor bir durum ki, onun için Fenerbahçe'nin 2 Eylül'e kadar tamam karar verecek ama hakikaten çok zorlanacak yani gönderirken. Bir de bunlardan istediği bonservisi alabilecek.
2: Yani biraz şeye benzeyecek hocam. Hani tahtası açılınca aynı günde 10 tane transfer açıklayan takımlar var ya.
3: Evet.
2: Fenerbahçe'de şimdi sessizlik bir günde bir bakacağız. Bir yanda 5-6 tane ayrılık göreceğiz yani Fenerbahçe'de. Herhalde öyle olacak. Başka
3: tabii canım, bir de
2: görünmüyor.
3: Olmasa bile mecburen yazmayacaksın 2 Eylül'de.
2: Evet. Bakalım Fenerbahçe'yi bu anlamda.
1: Biz her şeye rağmen bugünkü turundan dolayı İsmail Kartal'ı, ekibini ve bütün futbolcuları tebrik ediyoruz. Ülkemize çok değerli puanlar kazandırdılar. Hem Fenerbahçe'ye hem ülkemize hem de Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonraki maçında da başarılar diliyoruz.
2: Peki, benim de zaten hazırlığımdan anladığınız üzere programın sonuna geldik.
1: Ben anladım.
3: Kapanışı çok güzel yaptık evet. Hocam.
2: Mustafa Çulcu hocam, Şenol Uslu Ömer ve Abdullah Ercan hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Avrupa gecesinin sonuna geldik. Fenerbahçe'ye başarılar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Söz artık futbolcular da Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
5: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürk.

0: Kapalı. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyako. Asensio Kante, yeniden Asensio, Kerem, Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü, Talisca, Talisca, haydi Talisca, Talisca! Çok iyi paslaştı, Kerem döndü, Talisca aldı sırtına, 3 kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de, eksik yakalandık şimdi ilk kez, Zaydol. Bodarčić, yatta ya, yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stanković'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2 istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, yatta, yatta, yatta daracı, yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood, nüfus döndü Asensio, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Sağlar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca aydı. Talisca. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yatta, neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı Kerem'e, bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyako. İndirdi Talisca'ya. Anderson Talisca. Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyako başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyako iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyako.

0: üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadım kez.
2: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürk kolundan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına çevrilen. Top içeriye son anda Archie Brown. Yattay'a o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'den kafa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraflarında koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de. Talisca takım olarak 5. gol, 4'ü Talisca'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı bu. 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
2: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yeniden yanlış görmediysek.
2: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Daniel Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
2: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
2: Bir transfer gelişmemiz var.
1: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
1: Ciddi anlamda verimli olabilir.
2: İlk kez duyduğum bazı detaylar var. Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sevgili Kemal Belgin'le birlikte güzel bir pazar gününü paylaşmak istiyoruz sizlerle. Yaklaşık 50 dakika kadar geçmişten bugüne bir futbol yolculuğuna çıkartacağız sizleri. Klasikleşen girizgahı yapalım. O dönemi yaşayanlar için bir tatlı hatıra, bilmeyenler için de öyle zannediyorum ki son derece ilginç bulacakları anekdotlarla harmanlayacağız bu programı. Bugünün gündeminden geçmişe uzanıp dünden bugüne bir takım mesajlar, bir takım değişmeyen konuları vurgulamaya çalışarak yol alacağız. Bizi klasik bir hani futbol tarihi programı yapmaktan çıkartan şey de bu zaten. Evet. Kemal abi hemen başlayalım istiyorum.
1: Evet.
0: Yüklü gündem.
1: Evet.
0: Konular bol. Unutulmaz anlar diyeceğiz. Sizi o unutulmaz anların içinde futbolun unutulmaz ırçın futbolcularıyla tanıştıracağız futbolumuzun. Hadi bakalım.

0: Evet, şimdi sarı kartlar, kırmızı kartlar futbolun vazgeçilmezi.
1: Tabii. Yeni moda. Evet. Eskiden öyle bir şey yoktu.
0: Biz ilk bu programda pek çok izleyici eskiden kırmızı kartın olmadığını öğrendi.
1: Sarı kartın da olmadı.
0: Sarı kartın olmadığını öğrendi. Yani gerçekten çok ilginç bir durum. Tabii. Oyuncu değişiklik hakkının olmadığını tabii. Yine pek çok futbol sever bu programda öğrendi. Doğrusunu söylemek gerekirse önemli bir fayda sağladığımızı düşünüyorum bu anlamda da. Şimdi işte bugünün de hırçın futbolcuları var. Kimi kırmızı kartlar pozisyon icabı oluyor. Kimisi itirazdan şundan bundan oluyor. Biz şöyle bir baktık. Futbolumuzun en hırçın, en çok kırmızı kart gören kariyeri boyunca oyuncularına. Bir kariyer boyunca kaç kırmızı kart görülebilir sizce? Yani aşağı yukarı 12-15 yıl diye düşünsek. Şimdi biraz daha uzadı ama eskiden bu kariyer 12 yıl civarındaydı değil mi Kemal abi?
1: Yani pek öyle, mesela bizim Ziya 30 yaşına geldim ben bırakıyorum dedi.
0: Evet.
1: Yani şimdi bayağı 35-36-37.
0: Dolayısıyla 12 yılda aşağı yukarı kaç kırmızı kart görebilirsiniz? Şöyle bir baktık. 7'den 12'ye kadar en düşük 7 alalım dedik. 12 kırmızı karta kadar kariyeri boyunca kırmızı kart gören oyuncular var. Normalde bu sayının, hiç almayanlarını da yapacağız da, normalde bu sayının böyle ortalama bir oyuncu için kariyerinde 2-3, bilemediniz 4 olduğunu görüyoruz. Efendim 7 kırmızı kart kimler var? Yakın tarihten 2 isim var mesela, Hasan Şaş ve Ali Tandoğan. Ama orada garip bir isim var. Onun neden öyle olduğunu sana soracağım. Çünkü hani çok fazla futbolculuk dönemine ben denk gelemedim. Birçok futbol severinde bizi izleyen denk geldiğini düşünmüyorum. Mustafa Denizli. 7 kırmızı kart. Hırçın bir futbolcu muydu yoksa pozisyon icabı mı? Öyle bir şeyin var mı?
1: İzlenimin,
0: gözlemin.
1: Hırslı diyebiliriz yani. Zaten yani Mustafa Denizli'nin futbolculuk dönemi tamamen 6 ay desek yalan söylememiş evet, olurum. Galatasaray'da bir sene çünkü. Benim aklımda kaldığı kadarıyla. 6 ayda takım kaptanlığı yapmış, işte 16 yaşında 6 ayda takıma girmiş, oynamaya başlamış falan filan. Tabii Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olmadığı için o dönemlerde 6 ay yani işte hakem veriyor yani biraz aleyhine.
0: Evet.
1: O yüzden de işte hakeme itirazlar, efendime söyleyeyim, hırslanıp rakibe sert girmeler filan falan. Dolayısıyla Mustafa Hoca diyelim bugünkü apoletiyle bu 7 tane toplam 7 kırmızı kartı görmüş. Gördü. Yani ben birkaç tanesine şahidim.
0: Şahit oldum. 8 evet. Kırmızı kartlılar var mesela. Ömer Erdoğan Bursaspor'u yakın zamanda bıraktı.
1: Evet.
0: Müjdat Yetkiner.
1: Bizim Fenerli.
0: Fenerli.
1: Tabii.
0: Yusuf Altıntaş Galatasaraylı.
1: Tabii.
0: Bunlar da 8'er kırmızı kart kariyerleri tabii. Boyunca görmüşler.
1: Burada da mesela şöyle diyebilirim.
0: Ben mesela Ömer Erdoğan da hani bunlar hep savunmacı oyuncular. Hepsinin tatlı sert, hatta sert kızımı biraz ağır basan futbolcu tipleri olduğunu her üçünü de izlediğim için söyleyebilirim.
1: Üçü de hırslı. Yani yenilgi kabul etmeyen bir yapıya sahipler. Hırslı. Haksızlığa karşı devamlı öfkelenip hırs gösteren 3 tane tip oyuncu bunlar. Dolayısıyla da
0: İşte bu Ömer Bursaspor'un evet. Kaptanıydı. Dolayısıyla oluyor diyorsun.
1: Tabii. Şimdi bak burada enteresan, biraz evvel geçtik ya. 7 kart. Evet. Hasan Şaş, Ali Tandoğan da var 7'de. Evet. Mustafa Denizli. Burada enteresan olan Hasan Şaş'la Mustafa Doğan'ın forvet oyuncusu olmaları. Yani sertlik varsa bunlara yapılıyor.
0: Doğru.
1: Hani gol atmasın, pas vermesin.
0: Mustafa Denizli de Hasan Şaş da.
1: O ikisi de zaten kenar oyuncusu, yani öyle diyebiliriz. Ön kenar.
0: Ofansif oyuncular yani.
1: Onun için yani bunların 7 kırmızı kart görmesi diğerlerine oranla biraz garip. Çünkü bunlar sert müdahaleleri gören
0: değil mi?
1: Tip görevleri icabı. Ama dediğim gibi çok hırslı oluşları. İşte haksızlığa, kendilerine göre yapılıyorsa haksızlığa tahammül göstermemeleri sebebiyle de o kartları görmüşler.
0: Müjdat o, ama 10 kırmızı kartlar var. Evet. Sedat Bayrak, Sedat'ı hatırlar futbol severler. Evet. İbrahim Toraman.
1: Evet, İbrahim Toraman da öyleydi. Savunma oyuncusu. Yani
0: bu da Sedat.
1: Sedat tabii. Bak şu şuradan bile, bak oradan bile.
0: Bak. Hop çıktı zaten kırmızı. Sen dur oldu diyordu.
1: Bak. Bura. Oradan yardımcıyı da alkışlıyor filan falan. Yani yapı bu. Yani bu tip oyuncuların bak bu tip oyuncuların yapılarını değiştiremezsiniz. Çok zor. Ha, ne yapacaksınız? Oynatmayacaksınız. Veyahut da çok yararlı oluyorsa takıma bunlara katlanacaksınız. Bu da İbrahim Toraman.
0: İbrahim, o da evet, o da 10 kırmızı kart.
1: Hadi, o da öyle çok hırslı. Beşiktaş takımında kaptanlık yapıyor. En küçük bir kendine göre yanlış karara anında itiraz. Bir de büyük takım kaptanı yani. O da mesela 10 taneyle rekor kırmış. Arkada.
0: Orada 12 kırmızı kart var.
1: Emre
0: Aşık. Tabii. 12 kırmızı kart. Bizim bulabildiğimiz en fazla son dönemin en fazla kırmızı kart gören oyuncusu Emre Aşık. Kariyerinde 12 kırmızı kart var. 12 kırmızı kart bayağı bir şey. Yani o yani aşağı yukarı yılda bir kart çıkmış.
1: Valla çok sert oynayan, yani rakibiyle yakın teması çok kuran savunma oyuncularının başında gelir Emre. Yani dolayısıyla da hakemine göre sarı, ikinci sarıdan kırmızı veya direkt kırmızı, neyse yani takdire bağlı. Ama yani Emre bunların içinde rakibine en çok yapışarak, çok yakın
0: temaslı.
1: Temaslı ve onu kaleye yüzünü döndürmemek, pas kullandırmamak için böyle biçilmiş kaftan, ama işte hakemine göre de kırmızıyı yiyor.
0: Peki büyük liglerde baktık. Yani tamamını kıyıda köşede daha fazla gören vardır bilmiyorum. Faal en çok kırmızı kart gören futbolcu kimdir acaba diye. Sergio Ramos çıktı Kemal abi.
1: Çıkar.
0: 19 kırmızı kart.
1: Baksana.
0: Görmediklerini de unutmayalım. Muhammed Salah'ın en son Şampiyonlar Ligi'nde Muhammed Salah'la karşı karşıya kaldığı pozisyon da pek masum değildi yani.
1: Yani Real Madrid takımının kaptanısınız. İşte stoper oynuyorsunuz. Yeni şeyde tandemde görev alıyorsunuz. Oynadığınız lig.
0: Hop çıktı galiba.
1: Tabii ikinci
0: var.
1: Sarıdan. Oynadığınız lig İspanya Ligi. Hani bir de. Real Madrid'i yenmek İspanyol Ligi'nde kaç takım varsa hepsinin en büyük ideali olsa gerek. Yani onun için Sergio Ramos bu 19 kırmızı kartı
0: faal
1: en, hala oynuyor.
0: Şu anda en çok kırmızı kart gören oyuncu görüntüsü.
1: Tabii hala da oynuyor. Goller atıyor gidiyor.
0: Senin peki geçmişte ama kırmızı kart yoktu tabii de.
1: Yok tabii.
0: Öyle hatırladığın böyle ya... Çok fazla kırmızı kart gören.
1: Bizde hakem şimdi, böyle yapardı. Dışarı.
0: Dışarıda.
1: Attı yani, kırmızı kart gösterdi demektir.
0: O öyle bir hata yani şöyle hatırladığın, bu çok sert oyuncuydu ya da çok kart görürdü ya da daha doğrusu çok atılırdı dediğin bir oyuncu var mı?
1: Var.
0: Direkt hatırlayabileceğin.
1: Var.
0: Yani biz mesela şimdi hırçın oyuncular deyince işte Caner'di, Volkan'dı, Emre'ydi, işte giden Melo'ydu. Öyle oyuncuları ilk aklımıza gelen oyuncular onlar oluyor.
1: Tabii. Çok itiraz hakeme.
0: Mesela burada
1: Caner temizledi. Kim o?
0: Ozan.
1: Ozan.
0: Sonradan. Bu Melo
1: zaten o tabii baş kasap. Öyle derdik biz ona. Yani. Tabii daha eskilerde işte yani kart mart yokken işaretle ihtar böyle. Yani bir daha yaparsan Emre işte mesela en küçük bir bilmem yanlışa dayanamayan, ondan sonra rakip eğer geçiyorsa o işe tahammül edemeyen bir tip. Yani şöyle bunlar tamamen üzerindeki formanın sağdan en iyi şekilde en iyi sonuçta çıkabilmesi için önce ruhuyla mücadele eden sahada oyuncular bunlar. Tabii esasında mesela benim ölçülerime göre şu an için, bu benim görüşüm, son 15 yılın diyebilirim.
0: Evet.
1: Türkiye'de bir numaralı futbolcusu Emre Belezoğlu'dur.
0: Bütünüyle katılıyorum.
1: Yani.
0: Bütünüyle katılıyorum.
1: Yani bir sıralama yap deseler bana bir numaraya Emre'yi yazar.
0: Benim
1: orada oynamış, burada oynamış benim için
0: benim
1: önemli.
0: Benim gördüğüm şu ana kadar bir takım için en faydalı oyuncu. Yani Sergen büyük yetenekti mesela gördüklerim içinde, ama Emre çok daha yetenekli, çok daha faydalı, çok daha takım için değerli bir oyuncu diye görüyor. Benim de kendi
1: yani,
0: kişisel düşüncem.
1: Bana göre çünkü şöyle, bir de hani sağlamasını yapalım derlerse yani Inter'de 6 sene oynanmaz abi. Oynayamazsın abi. Oradan kalkıp Newcastle'a, değil mi? Newcastle'a gidip 3 senede orada oynayamazsın yani İngiliz liginde. Bir şey olmasan oynatmazlar adamı. Oradan dönüyorsun, geliyorsun Fenerbahçe'ye. Bir ara Atletico Madrid'e gidiyorsun. 6 aylık, 6 aylık her neyse. Yani
0: evet evet.
1: Sonra da oradan
0: ama
1: tekrar
0: önemli olan yani yokluğunda eksikliği tabii ne kadar önemli olduğunu sanıyorum bugün Fenerbahçeliler en iyi onu bilecektir. Peki
1: Başakşehir Emre'siz ne halde? Eskilerden ben bir iki tane isim söyleyeyim. Tamam. Çok eskilerden. Fenerbahçe'de Seracettin Kırklar vardı, sağ bek.
0: Duymadım abi.
1: Böyle kalın yani, öyle sağ bek yok çünkü. Mesela 1.83 boyunda falan. Böyle bir adam Seracettin.
0: Yapılı.
1: Yapılı çok. Mesela o da çok oyundan çok sert oynardı çünkü. Belki yapı itibariyle, yani vücut yapısı itibariyle. Mesela Galatasaray'da Allah selamet versin çok sevgili dostum Candemir Berkman. Cando bizim.
0: Öyle mi?
1: Tabii Cando deriz biz ona. Cando da öyle. O da sağ bek. O da çok hırslı. Yani adam geçmeyecek abi Candemir'i. Yani top geçer de ama adam biraz zor. Yani bunlar da eskilerde. Beşiktaş'tan aklımı kurcalıyorum. Sabahattin diyebilirim. Santraf eski pozisyon icabıyla. Hani şu Necmi Bahattin, Münir Tuncay, Sabahattin Kaya efsane kadro. Sabahattin'i söyleyebiliriz. Ama Seracettin ve Candemir kadar değillerdir.
0: Anladım.
1: Değildi kendisi. Bunlar da eskiden yani genelde işte top geçer adam geçmez.
0: Öyle bir şey vardır tabii, değil mi? Top geçer adam
1: adam geçmez.
0: Peki futbolumuzun hırçın futbolcularını, hırçın isimlerini böylece hatırlamış olduk. Kırmızı kart rekorlarını da öğrenmiş olduk. Biz de 12'ye kadar çıkmış. Umarım kaçırdığımız yoktur. Daha fazla var mı bilmiyorum. Ama Sergio Ramos'un 19'u bayağı bir rakammış yani. Peki geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakalım nereye gideceğiz. Evet, futbola hayat veren isimler, bence değer kılan isimlerden, sektörlerden biri de maç spikerleri. Ve ben şeye gidene kadar, ilk maçı seyredene kadar, herhalde 9 yaşında mıydım?

0: birisinin maçı anlatmasını bekliyordum statta. Ya kimse anlatmıyor dedim. O derece işlemiş demek ki hayatımıza. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Ve şöyle bir baktığım zaman da aslında çok değerli isimler var. Zaman zaman burada konuştuk değil mi?
1: Tabii.
0: İlk aslında hani hem dergici hem gazeteci pek çoğunuzun ben dahil araştırma yapmadan bilmiyordum. İlk maç spikeri ve sunucusu da Sait Çelebi 1897-1953 yılları arasında yaşamış. Çok enteresan. Şöyle kendi bir seyyar bir şeyi var. Çanta gibi Kemal abi. Hı hı. Oradan o şekilde anlatıyor. Çok ilginç. O görüntü vardır. Bakın burada da görüntüler var. İlk Sait Çelebi. Sonra herhalde Sulhigaran mı?
1: Tabii. Aynı zamanda.
0: Bunlar yani biz şeye kadar getireceğiz. Belli bir yere kadar getireceğiz. Ama hani Sait Çelebi'den bilinen ilk maç spikeri ülkemizin Sait Çelebi. Bak, ardından
1: Selahattin Torkal bak sağdaki rahmetli Fenerli eski. Ama Adalet forması galiba.
0: Sait Çelebi'den sonra da Sulhigaran geliyor. 50'li yıllar galiba hep onun sesinden maç dinleyerek tabii geçmiş şimdi, değil mi? Sulhigaran.
1: Sulhigaran rahmetli.
0: Beşiktaş ve Vefa'da da futbol oynamış.
1: Aynı zamanda hakem.
0: Ve FIFA kokatlı ilk Türk hakemi.
1: İlk Türk hakemi Sulhigaran artı.
0: Burada hakem olarak.
1: Tabii.
0: Hakem burada hakem formasıyla.
1: Artı Sulhigaran'ın radyoda spor programı olan ilk vatandaş öyle diyeyim yani.
0: Ne kadar enteresan.
1: Hatta.
0: Bak futbolcu, hakem, maç spikeri.
1: Maç spikeri. Bir de şey program, spor programı
0: ve
1: yapıyor.
0: Program sunucusu.
1: Tabii. Radyoda o zaman televizyon yok. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Kerry Pink diye bir şarkı var.
0: Bu da ortadaki hakem Sulhigaran.
1: Sulhigaran tabii. Bu da tahta bacak İsmet'in mi İsmet bu yoksa bizim Beykozlu onu çıkartamadım ama bu Selahattin Torkal sağdaki.
0: Şeyle Ekrem Talu ile Sulhigaran aynı dönem mi?
1: Aşağı, çünkü aşağı yukarı da yani Sulhigaran'ın.
0: Muvakkar Ekrem Talu ve Sulhigaran aynı dönemin spikerleri.
1: Sulhigaran ilk program yapan adam Kerry Pink diye bir şarkı vardır bilir misin?
0: Evet.
1: İşte onun şeyiydi neyse diyorsunuz ona.
0: Jingle'ı mıydı?
1: Jingle'ı oydu. Sulhigaran orada başlardı. İşte dün oynanan İstanbul Amatör Küme maçlarında Topkapı 1'e açar, 2'ye zaten 3-1 böyle skorları sayardı böyle otomatik olarak. Ondan sonra da işte büyük maçlar filan falan işte şöyle oldu böyle oldu falan filan diye. Çok önemli bir değerdi. Bu arada küçük bir hikaye anlatabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Kimsenin bilmediği ve bilemeyeceği. Bir
0: hikayeleri severiz.
1: Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı İnönü Stadı'nda ezeli rekabet. Bir pozisyon oldu. Can Bartu'nun kulakları çınlasın. Aleyhine bir düdük çaldı Sule abi. Sule abi derdik biz yani. Santra civarlarında. Ondan sonra Can Bartu ona bir şeyler söyledi. Onu burada söyleyemeyiz. At da göreyim beni dedi. O zaman kart mart yok. At da beni göreyim dedi. Böyle bir muhabbet oluyor Santra'da. Deniz Kalesi'nden o muhabbete kim geldi koşarak? Rahmetli Turgay Şeren. Bak dedi Suli abi onu atamadın bizden de kimseye atamazsın dedi. Haberin olsun dedi. Ve maç kimse oyundan atılmadan bitti. Böyle yani Sulhigaran'la rahmetliyle ilgili böyle de bir anı var. Ondan sonra Can Bartu sağ, Turgay abi
0: çok
1: rahmetli
0: oldu.
1: Çok
0: da erken yaşta ölmüşler.
1: Tabii.
0: Sulhigaran 46.
1: Tabii.
0: Muvakkar Ekrem Tolu da 54 yaşında vefat etmiş.
1: Tabii.
0: Ekrem Tolu da yine Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu.
1: Tabii.
0: Yani Türk Edebiyatı'nda son derece önemli yeri olan araba sevdası mıydı Recaizade Mahmut Ekrem'in? Bak nereden? Üniversite sınavının şeyleri bunlar. Evet.
1: Şimdi Muvakkar Ekrem Talu da çok önemli bir maç spikeriydi. İnönü Stadı, eski İnönü Stadı'nda maçın nereden anlatıldığını bilirsin herhalde. Şöyle evet. Cam ekanlı bir evet. Yerdir. Ön tarafta da şeref tribünü vardır.
0: Evet. Anlattım oradan.
1: Muvakkar abi de Allah rahmet eylesin. Oradan bir tane şeyi vardı onun. Adamı diyeyim yani. Hı-hı. Sık sık şeref tribününe yollardı onu yöneticilere. Nokta. Sonra
0: Halit abi geliyor. 60'lı yıllar yani 50'lerin sonu 60'ların başından itibaren Halit abi zaten

0: 80'lere kadar. Bence hani maç spikerliğinin bizim dönem için gelmiş geçmiş en önemli, en büyük ismi. Ben Türk milli takımının 500. maçında da o 100. maçını anlatmıştı. 500. maçını anlatmak da bana nasip oldu. Ondan mikrofonu aldım, anlattım.
1: Yo, kimler bak? Metin yani, Oktay, rahmetli Necmi. Pele var. Necmi abi, Necmi Tanyolaç, Pele.
0: Evet. Ait abi, Allah uzun ömür versin. Yaşayan bir efsane.
1: 25 doğumludur.
0: 25 değil mi? Maşallah.
1: Çünkü tercümanda da çalıştığı için ben bunların hepsinin doğum yılını ezbere bilirim. Bir sene ben geldim.
0: Bakın sağ için, ya sağ içinden maç anlatmak tabii, da değerli seyirciler, bu yani gerçekten çok zor iş ama tabii, bunlar radyo anlatımı.
1: Tabii.
0: Yoksa radyo anlatımında biraz kaçırsanız da toparlama imkanınız tabii var, ama işte sahanın yerlerini söylemek vesaire, bunlar önem taşır. Ama düz zeminde karşıdaki taç çizgisini göremezsin.
1: Göremezsin tabii.
0: Köşe gönde top çıktı mı, girdi mi, göremez, ne oluyor, ne yapıyor? Yani çok zor iş düz zeminden maç anlatmak. Zaman zaman özellikle şey dönemlerde bize yurt dışına gittiğimiz maçlarda kötü yer verirler.
1: Evet, Türk olduğun için öyle.
0: Türk spiker, ben hiç unutmuyorum, bir Bulgaristan'da bir milli maçta, yanılmıyorsam anlatıyorum. Köşe gönderin arkasında en uçta bir yerden vermişler. Ya dedim, buradan maç anlatılır mı? Ama bu daha da kötü bence.
1: Tabii aynı.
0: Yani düz satıhta maç anlatmak çok
1: bu
0: zor.
1: Bu aynı zamanda ben bunu durumdur, çok yazdım, çizdim. Teknik direktörler içinde çok büyük bir dezavantajdır.
0: Evet.
1: Kulübe de aynı izada.
0: O yüzden oturuyor, yukarıya koymak enteresan bir yardımcı olabilir değil mi?
1: Yani tabii, yani en azından bir 10 metre yukarıda bir yerde bütün alanı hakim olabilmek, her şeyi daha iyi görebilmek. Yani bilmiyorum, çok zor.
0: Sonra Pertev Tunaseli 60'larda yine Pertev Tunaseli'de.
1: Bu lefterden ikimiz ne alaka? Hayda.
0: Seni nasıl bulmuşlar Kemal abi?
1: Vallahi ne bileyim, bu yani lefterle ikimiz ne alaka yani şimdi maç anlatmakla? Bilmiyorum.
0: Peki o dönemden sonra da işte Pertev Tunaseli'nin dönemi, Necati Karakaya ve Orhan Ayhan'ın da, Orhan abinin de yine ön plana çıktığı
1: İşte Necati dönemde. Karakaya, doktor Necati Karakaya, doktordur Necati abi.
0: Ondan sonra da zaten
1: bak kimler var ya, Nazmi Bilge değil mi?
0: Şey çok enteresan bir anekdot, Pertev Tunaseli radyodan bir milli maçta Can evet, Bartu gol kaçırınca evet, söylediği bir ifadeden dolayı mesleği bırakmış. Doğru mudur?
1: Doğru, doğru. Yani
0: Allah kimsenin başına vermesin.
1: Yani şöyle, sakın kimse yanlış anlamasın. Eğer bizi izleyen ailesinden de kimler varsa, yani bu futbolda, basketbolda, işte bu gazetecilikte, spikerlikte, yorumculukta adını ne koyarsan koy, bu dünyanın içinde herkesin bir lakabı vardır.
0: Evet.
1: Bu da Deli Pertev. Yani iyi de yani,
0: çok heyecanlı anlatmış.
1: Çok heyecanlı anlatmış.
0: Vururmuş.
1: Tabii masalara falan vurur. Felaket heyecanlı anlatırdı. Yani çoğunun böyle lakabı vardır yani. Hele biraz ünlü oluyorsan, yukarı doğru gidiyorsan, o lakabı daha çabuk verirler adama.
0: Evet.
1: Yani.
0: Evet, biz şimdi, belli bir zamana kadar getirelim istedik. Yani günümüzün işte şimdi, İlker abi, Ercan abi vesaireyi herkes artık biliyor ama
1: Orhan Ayhan'a baksana,
0: belli bir döneme kadar belli bir döneme kadar herkesin belki şu anda maç dinlemediği futbol spikerlerini, maç spikerlerini
1: bak Can Bartu'yla
0: hatırlatalım istedik. O yüzden
1: bir anımı bir yine anlatmak kadar geldik durumundayım. Tabii ki. Her olayda bir anımı anlatıyorum. bir maç, Avrupa Kupası maçı sanıyorum, Bursa Spor'la bir şey, bu John Weiss Miller, o Tarzan soldaki, biz tercüman olarak onu Türkiye'ye getirdik. Hı hı. İşte Tarzan aranızda falan.
0: Ve olimpiyat altın madalyalı tabii, yüzücü.
1: Tabii canım, işte hem yüzücü hem artist, getirdik tercümanın konuğu olarak buralarda. Neyse, şimdi öyle işler yok da. Şey, neyi anlatıyordum ya, Necati Karakaya, doktor Necati Karakaya. Bursa'da
0: diagonali çok kullanırdı değil mi o? Diagonal.
1: Bursa bir yabancı takımdan oynuyor, Avrupa Kupası maçı yanlış hatırlamıyorsam. Orada kim vardı? Van Basten galiba.

0: Van Basten'in oynadığı takım. Hı hı. Necat abi maçı anlatıyor işte radyoda. Dedi ki altın pabuçlu Van Basten dedi topa dedi burada iyi vuramadı dedi. Neyse ertesi hafta geldik Ali Samiyen'de yan yana oturuyoruz. Ya dedim Necat abi altın ayakkabı demedin. Altın krampon demedin hani şimdinin modasıyla. Altın pabuç dedin abi sen hatırlıyor musun dedim. Oğlum sen dua et de eskarpin demedim dedi. Bunu hiç unutma. Sen dua et de iskarpin demedim dedi. Bunu hiç unutmam Necat abi. Allah sağlık selamet versin.
1: Evet. Evet bu güzel anıyla da bu bölümü de noktalamış olalım. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bu hafta çok gündemde olan bir futbolcunun o hikayesini hep birlikte hatırlayalım bir kez daha.

0: Şimdi bu hafta neden gündeme geldi? Çok enteresan. Biz şey yapmayı düşünüyoruz bir futbolcu bir hikayede. Bir anda Şöhretler Müzesi'ne bizim işte bir listemiz var, orada koymuşuz. Şöhretler Müzesi'ne seçildiği için ya da Şöhretler Hall of Fame'e seçildiği için tören düzenleniyor. Brad Friedel. Bizim de 2 ya da 3 hafta sonraki benim listemde var yapalım diye. Öyle olunca biraz öne aldık. Brad Friedel çünkü Galatasaray'daki o günlere dair önemli açıklamalar yaptı ve çok enteresan bir şey söyledi. İlk önce o VTR varsa bir bakalım, ondan sonra da devam edelim.
1: I signed for Galatasaray. I don't know if anyone has ever been over to Istanbul. I don't know if anyone's ever been to a Galatasaray-Fenerbahçe game. If you can play in that derby and if you can live in that environment, you can play and you can live anywhere in the world. But my first week there, I sit down, I walk into the locker room. You're only allowed 3 foreigners at that time. And one of the players who speaks a little bit of English comes over, sits next to me and puts his arm around me. And he says, "That's my best friend over there." And it was the other goalkeeper. And he goes, "You're not wanted here and you're not needed here." And that's the welcome. So very early in my life and very early in my career, I knew what I had, I knew what it took, and I knew I had what it took inside to persevere through those times. Because not everyone wants to like you, not everyone will like you, not everyone will love you, but you have to earn every ounce of respect that you get in this game. And sometimes you have to start at the bottom level to get up to the top. And those were two great learning lessons early on in life.
0: Evet, Brad Friedel 1995'te Galatasaray'a transfer olmuştu. Yanılmıyorsam bir de Türkiye Kupası o dönemde kazandığı takımda var. O dönemin işte yerli kalecileri Hayrettin ve Nezih'i Hayrettin için söyleniyor. Hatta biz haber programda da bağladık hafta içinde Hayrettin'i. Söyleyen futbolcu da belli ama şimdi hani şey yapmayalım. Ama bu tarz enteresan. Şimdi hikayesini görüyor musun? Bir Fenerbahçe Galatasaray maçını şey çok ilginç. Yani eğer bir Galatasaray Fenerbahçe maçı oynadıysanız, oradaki atmosferi yaşadıysanız dünyanın her atmosferinde futbol oynayabilirsiniz.
2: Rahat rahat oynarsınız diyor. Doğru.
0: Çok enteresan. Doğru, bir yabancı futbolcunun gözünden hele o dönemde ilk kez de yurt dışına çıkıyordu Brad Friedel. Amerika Futbol Federasyonu'ndan alınmıştı bonservisi. Friedel sonrasında hani Liverpool'a da gitti. İşte Tottenham'da oynadı. Blackburn, yanılmıyorsam Blackburn'da da oynadı. Aston Villa'da oynadı. Gerçekten önemli bir kariyer yaptı.
2: Tabii.
0: Ama şu anda da işte teknik direktörlük yapıyor MLS'te, New England'da. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ilginç bir durum. Yani yabancı futbolcuların gözünden ülkemize bakmak, hani diyoruz ya hep adaptasyon süreci, neden oynamayı, neden direkt olmuyor, farklı kültürler. Yani hepsini şunu söylüyorum, bir eve taşınsanız bile sıkıntı yaşıyorsunuz, bir yabancılık çekiyorsunuz, ülke değiştiren, kültür değiştiren, takım değiştiren demiyorum bile. İnsanların, hele böyle ilk kez yurt dışına
2: şey
0: çıkanların
2: be,
0: çok kolay değil
2: o
0: durumu.
2: O bir şey mi be? Evet. Sen yabancı oyuncudan bahsediyorsun. Sen ne yerlilerde ne hikayeler var bir bilseniz.
0: Değil mi? Şimdi, bizden dışarı gidelim mi diyorsun?
2: Hayır.

0: Hayır, biz Türkiye'de başka bir vilayetten İstanbul'a gelen birisi.
1: Evet.
0: Büyüklerden birine geliyor. Takım falan ismi söyleyeyim mi? İster misiniz?
1: Tamam, söyleyelim. Şey, var mı bir sıkıntı mı?
0: Yok, benim için hiçbir sıkıntı yok. Yüksel Gündüz Fenerbahçe Güneşspor'dan transfer etti. Abi evet. Bulduktan, rahmetli Avni abiden. Santrfor. Golcü. Tam bugünün anlatımıyla tipik golcü.
1: Evet.
0: Zıplar, hoplar, kalecilere bir kere muazzam nizami şarj yapardı. Fenerbahçe kendi atamasa bile o şarjlardan dünyanın golünü attı o dönemde. Ve Yüksel Gündüz, Allah selamet versin, benim çok iyi dostum. Bayağı böyle bir Fenerbahçe'nin o malum oyuncuların oynadığı ünlü kadrosunda öne çıktı.
1: 60'lı yıllar mı?
0: İşte tabii, yani 60'lı yıllar da değil, 50'lerin sonu.
1: Sonu, 60'ların başı.
0: Bayağı böyle öne çıktı yani. İşte Yüksel attı, Fener kazandı. Yüksel'den bilmem ne. Yüksel işte şöyle atıyor, Yüksel böyle veriyor falan. Bu arada aynı takımdaki bir oyuncu Fener Altay oynayacak İnönü'de.
1: Evet.
0: Varol'un sağ, Allah selamet versin. Varol'un en iyi dönemlerinden biri. Şimdi takımda öne çıktı ya Yüksel Gündüz. Biri diyor ki Varol'a, bu sana şarja geldiğinde dirseği koy diyor. Yahu diyor, ben seni attırmam diyor. Ben seni attırmam diyor. Sen dirseği koy diyor. Yani bertaraf olsun bu ya.
1: Yani sen diyorsun ki Kemal abi, bırak yabancıyı, geçtim yabancıyı. Dışarıdan buraya gelen yerli oyuncular bile ilk geldiklerinde ne sıkıntılarla yani, karşılaşıyor.
0: Abi yani eskiden biraz daha çoktu. Ama şimdi yok değil.
1: Eskiden mesela şimdi tabii daha farklı imkanlar var ama kaptanlar ya da tecrübeli oyuncular duş almadan oraya doğru yönelen oyuncuyu bayağı bir
0: o eskiden de
1: gelmiş
0: tokadı. Çünkü ne o?
1: Bir iki tane var değil mi duş?
0: Ne diyorlar ona?
1: Kabin.
0: Kazan yok şey, ne kazanı o? Böyle içine bir şey atıyorsun torbanın içinde. Önce tahta çıra yanardı. Sonra bir şey icat ettiler, böyle naylon torbanın içinde bir yakacak. Kibriti çaktı
1: gibi değil de tabii başka bir
0: kazan yani, onu kibriti vurdum bu çok güzel yanıyor, onu atarlardı kazanın içine, kazan evet. Yanar, suyu ısıtır. Anladın mı? Zaten 3 tane duş var mesela bizim tahta statta Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: En babalar, kıdemliler önce girer, güzel duşlarını alırlar,
1: arkadan su soğur değil mi,
0: arkadan bir tane daha yetiştirebilirsen ne ala. Yetiştiremezsen Bahariye Hamamı'na. Şimdi orası şey mağazası oldu, giyim malzemesi Süreyya'nın öbür köşesi. Ha. Ya Bahariye Hamamı'na ya da Aziziye Hamamı'na. Rıhtıma. Çünkü 3 kişi yaptığı zaman duşu zaten yanan şey.
1: Su bitiyor.
0: Sıcak su bitiyor. Yani ya öyle bekleyeceksin, öbürkünü de atacaklar ki sen de sıraya giresin. Ya ona hava çok güzel olursa belki soğukla da alırsın. Ama yani o zamanki sahaları falan düşünebiliyor musun? Çamuru mamuru. Yani mümkün değil. Ne yapıyorsun? Taksi çeviriyorsun. Koşarak çıkıyorsun caddeye. O zaman öyle telefonda taksi falan da yok. Fenerbahçe'de. Çıkıyorsun şeye, caddeye. Oradan Allah işte inşallah geçerse biri. O da herkes almıyor. Çünkü üstün
1: çamur
0: başı.
1: Çamur içindesin.
0: Tabii rezaletsin. Alan olursa işte ya Bahariye'ye ya da Aziziye'ye. Hamama gidersin. Başka çaren yok.
1: Nereden nereye değil mi?
0: Abi şimdi 10-12 tane kabin var.
1: Tabii canım.
0: Bir de şey var. Hani doğalgaz soğumuyor ki su.
1: Tabii canım, kombi zaten tıkır tıkır. Şartlar son derece
0: tabii.
1: Farklı.
0: Tabii canım.
1: O kadar söyleyelim. Tabii. Peki geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Şu jübile işine bir bakacağız. Evet, jübile işi kendi gitti, adı kaldı, yadigar bir durum.
0: Aynen öyle.
1: Ama bir dönem jübileler Türk futbolunun vazgeçilmez ritüellerinden biriydi. Öyle zannediyorum ki jübile işinin kalkmasının, bilmiyorum yanlış mı, Aziz Başkan'ın tasarruflarından sonra oldu.
0: Aynen öyle.
1: Önce Fenerbahçe'de kalktı, peşi sıra diğer takımlarda kaldırmaya başladı. Ve jübile işi futbol sahalarından, tarih sahnesinden silindi.
0: Türkiye Spor Yazarları Kupası gibi.
1: Tıpkı Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası gibi, doğru.

0: Hatta onunla beraber Spor Yazarları Derneği kupası kalktı gibi, işte donanma kupası bilmemle.
1: Onlar zaten onlar kalktı. Onlar o zaten kalktı da kalktı. Onlar ihtilal şeyleriydi.
0: He, o dönemin mi?
1: Döneminde yani. Ama Türkiye Spor Yazarları Kupası
0: her öyle... sezonun önünde oynanan üç büyüklerin hatta sonra dört büyüklere evrildi.
1: Tabii bir hoca dedi ki, yeni gelen, ya dedi yeni takım kurduk dedi, ondan dört bundan beş yersek biz bu sezonu yani çıkartamayız dedi ve kupa kaldırıldı. Evet,
0: ben niye sonra dediler ki niye Spor Yazarları Derneği'ne para kazandıracağız dediler değil mi?
1: Büyük yöneticilerimiz de dernekteki ters ne dediler?
0: Evet, böylece böyle bir geleneğimiz de yok olmuş oldu. Gelenekleri yok etmekte üstümüze yok zaten. Şimdi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin bir tane jübilesi var. Aslında iki tane ama bir tanesi Aziz Yıldırım sayın eski başkanın inisiyatifiyle yapılmış. Diğeri verilen sözün yerine getirilmiş.
1: O jübile sayılmaz, 18 kişi vardı statta. Tanju'nunki.
0: Öyle mi?
1: Aynen.
0: Tanju Çolak'ın ki şeyden kalma, Alişen döneminden verilen evet, bir sözün hayata geçirilmesi. Ama rahmetli Selçuk abininki, Selçuk Yılan'ınki Aziz Yıldırım tarafından yapılan tek jübile.
1: Evet.
0: Öyle gözüküyor. Bir anlamda da bilemiyorum şey mi, hani Galatasaray'a gittiği için yuvaya geri dönüş jübilesi falan da derler. Ne diyorsun sen?
1: Selçuk'a mı?
0: Evet.
1: Yani
0: çünkü bir Almanya, ardından kısacık bir Galatasaray var. Ama Fenerbahçeli Selçuk olarak anılması adına bu jübile yapıldı derler.
1: Selçuk'un hikayesi enteresandır esasında. Yani Selçuk Şekerspor'da oynuyordu. Bilmem bilir misiniz? Şekerspor Ankara'da Galatasaray'ı 4-1 yeniyor. Selçuk da, bu Serkan nereden çıktı rahmetli?
0: Bilemiyorum.
1: Neyse.
0: Şimdi Selçuk da geldi.
1: Selçuk da
0: bugün fotoğraflarda enteresan fotoğraflar geliyor araya. Evet. Bizim Cem bugün biraz şakülü kaymış Cem'in.
1: Selçuk,
0: bu Bordo maçı unutulmaz.
1: Selçuk iki tane atıyor yanlış hatırlamıyorsam, attırıyor da. Maçtan sonra ertesi gün Coşkun Özarı rahmetli Galatasaray teknik direktörü, beraberiz. Daha dedi, Kemal'cim senden bir şey rica edeceğim dedi. Buyur abi dedi.
0: İşte bu jübile maçının Erzurumspor'la Fotoğraf gazetesi
1: İlker yazıyor.
0: Selçuk'a sahaya omuza. İlker abi, evet. İlker abi var. Kemalettin var. Çok hızlı geçiyorsunuz. Erzurumspor maçı. O dönem işte o Okoçalı, Moçreli falan bir Fenerbahçe değil mi?
1: Evet.
0: Ay canına ya. 22 Temmuz 1998.
1: Evet.
0: Sergio'ya bırakmış yerini ve
1: ama bu o maç değil fotoğraftaki.
0: Selçuk için Kadıköy'e diyor. Ha yok, o önceki bir maçın.
1: Tabii. Şimdi
0: Bordo maçı o.
1: Olabilir, evet.
0: Evet.
1: Coşkun abi dedi ki, ya senden bir buyur abi dedim, emrin olur ya. Ya dedi Kemancığım dedi, bu Selçuk dedi bizimkilere söyledim dedi Galatasaray'a. Alın. Enteresan bir oyuncu. Ya dedi, hadi ya demişler.
0: Bak o zaman TSYD kupasındaki Galatasaray derbisi öncesi taraftarına ümit verdi. O zamanlar TSYD kupası tabii, da varmış.
1: Tabii. Var tabii.
0: Bayiç ve Boliç'in golleri.
1: Oradan diyor ki, bir de üstelik diyor, bizim Muzaffer'in de yeğeni diyor. Muzaffer kim? Ekrem Muzaffer, Tuncay Aydın, meşhur Börç takımının stoperi. Selçuk'un dayısıdır. Diyor ki üstelik de bizim Muzaffer'in de yeğeni dedim diyor.
0: Galatasaray'da.
1: Galatasaray ama görüştüm diyor, kimse diyor oralı olmadı diyor. Ya şu çocuğa yazık olacak diyor. Fenerlilere söyle de bu işi halletsinler diyor. Ben de iki gün sonra kulüpteydim. Büyük Fikret, rahmetli Fikret Arıcan. Dedim ki Fikret abi, böyle böyle bir olay oldu. Coşkun hocam böyle böyle dedi. Ben dedim sadece size bunu naklediyorum. Oo dedi, Coşkun dedi bir şey söylüyorsa dedi bunda bir şey vardır. Ankara'yı aradı. Naci Barlas rahmetli, o zaman İller Bankası Genel Müdürü. Naci dedi, o dedi sizin Şekerspor'da orada bir tane Selçuk varmış dedi. Böyle yürürken çalım atıyormuş. Kenara düşüyormuş oyuncular. Sanki öyle bir imaj sunan bir adam. Onu dedi hemen dedi hallet bize dedi. Naci abi de rahmetli.

0: kongresi hallediyor. Neyse, hatta bir de diyor ki bu diyor Selçuk diyor tamam da bir de İskender var diyor. Onu da alalım. Bir alalım peki diyor. Bir gece evvel Trabzon gelip İskender'i kaçırıyor Trabzon'a. Selçuk'la Yaşar. Bir de Yaşar var. İkisi beraber Büyük Fikret işte Naci Barlas'ı devreye sokarak Fenerbahçe'ye geldiler. Ve Selçuk önce oynayamadı Fenerbahçe'de.
1: İyi başlamadı değil mi?
0: Oynatılmadı, oynayamadı. Şey geldi, Frida Rauch.
1: Evet.
0: Fener'e teknik direktör oldu. Ya dedi bunu dedi çok bu nasıl oynamaz Fener takımında ya dedi. Ve Frida Rauch koydu ilk 11'e ilk defa. Bir sene oynamadı dediler yani geldi de ha, hikaye. Ha. Ve Frida Rauch sayesinde Selçuk oldu. Sonra işte zaman içinde işte bu Bordo maçı falan filan ben o maçtaydım. Ondan sonra hatta trenlerde şey uçaklarda grev vardı dönüşte trenle geldik yerde tarak. Sonra işte bu attığı gol şeye Bordo'ya. Bordo'da da Tigana Jires Bosis falan oynuyor ha. Ondan sonra ve işte Galatasaray'a gitti bir aralık. Almanya'ya gitti. Oradan geldi Galatasaray.
1: Böyle Weiss Berlin'e gitmişti.
0: İşte Selçuk'un senin biraz evvel işaret ettiğin o döneminde çok ciddi bir rahatsızlığı var. Allah kimseye vermesin. Selçuk'un bu rahatsızlığı Hürriyet gazetesinde manşet oldu. Hı hı. Bir tek. Ve bu yüzden de o manşeti atan Hürriyet Spor Müdürü görevden alındı Erol Simavi tarafından. Bu manşeti atarsan bu adam yarın toplumun içine nasıl çıkacak diye Erol Bey kızmış. İsmini de söyleyeyim Doğan Koloğlu rahmetli spor müdürü onu görevden alıyor. Sonra işte o şeyden sonra işte Almanya'ydı Galatasaray'dı falan Selçuk tabii olumsuz etkilendi doğal olarak ve işte dediğim gibi topu bıraktı ve bu jübile yani Aziz Bey'in Yıldırım'ın dönemindeki tek
1: jübile.
0: Evet, esas anlamda.
1: 20 yılın tek jübilesi.
0: Tabii eskiden işte burada şey var koymuşsunuz Can Bartu ile Metin Oktay.
1: Yani unutulmaz jübile odur mesela
0: tabii,
1: değil mi?
0: Metin abinin jübilesi mesela.
1: Valla çok var. Burada işledik işte. Fatih Terim işledik biliyorsun helikopterle iniyor.
0: Tabii Fener Stadı'na
1: hem de. Yılların, tabii hem Fener,
0: Fener Stadı'na.
1: Son yılların şaşalı jübilelerinden biri Mehmet Özdilek'in jübilesiydi. Samet Hoca'nınkini hatırlıyorum. Çok fazla vardı. Bir dönemin işte bu orada formaları bu görüntü çok değerli bir görüntü
0: evet.
1: Yalnız.
0: Tabii.
1: Can İki Bartu'da tane Galatasaray, Metin Oktay'da Fener
0: İki
1: var.
0: Tane efsane.
1: Şeref duyarım diyor. Yaparız sana jübile diyor ama Fenerbahçe formasını giyer misin biraz? Şeref duyuyorum ya giymez miyim diyor.
0: İki tane efsane
1: şimdi
0: oyuncu.
1: İşte bu noktadalar.
0: İki tane efsane ve şunun altını çizelim. İki tane adam oyuncu.
1: Evet.
0: Ha karakterleri çok değişik. Vay yapıları şey. Çok değişik ama adam iki tane efsane oyuncu.
1: Peki programın geldik son bölümüne biliyor muydunuz diyeceğiz ve size averaj konusuyla ilgili enteresan bilgiler vereceğiz. Kemal abi averaj garipliklerini işleyeceğiz. Şimdi averajda şampiyonluklar falan var ama başka enteresan işler de olmuş. Futbol averaj nasıl girilmiş biliyor musunuz? 1903 yılında ben bilmiyordum öğrendim. 1903 yılında ilk prensip bugünkü işte Premier Lig'de de yürürlükte olan genel averaj.
0: Evet.
1: Atılan golden yenilen golü çıkartıyorsun. Ortaya çıkan rakam işte senin averajın oluyor. Hesaplaması kolay. Ama 1959-70 yılları arasında averaj ben hiç bilmiyordum bunu abi. Atılan golün yenen gole bölünmesiyle elde ediliyormuş.
0: Aynen öyle.
1: 1959-70 arasında atılan gol yenen gole bölünüyor. Çıkan rakam senin averajın.
0: Tabii.
1: Orada biraz matematik gerekiyor yani.
0: Tabii. Öteki kolay. 30-18-12 zaten işte.
1: 1959 mesela. Sezonunda lig 2 gruplu.
0: Tabii.
1: Playoff sistemli. A grubunun lideri Galatasaray'ın 20 puanı var. 18 gol atmış. Bakın burası enteresan. 18 gol atmış, 7 gol yemiş.
0: Evet.
1: Aynı puanda UEFA'nın 21'e 10'luk bir averajı var. Genel gol averajı olsa

0: Bakın burada var. Attığı 25, yediği 25.
1: Tabii.
0: İyi de bir puan. 34 puanla bitiriyor.
1: Tabii.
0: 30 maç sonunda.
1: E 5. oluyor ya. Yani.
0: Bu 70 sezonu değil mi? 70 sezonu mu bu herhalde? 70-71 sezonu bu Galatasaray'ın şampiyon, Fenerbahçe'nin ikinci olduğu. Hı hı. Börç dönemi mi bu yoksa daha önce mi Kemal abi, 70-71?
1: Sanki ilk sene mi ya, Börç ikinci sene mi geldi, onu çok iyi hatırlamıyorum yani.
0: Burada kadro da bu. Bursa Spor'un o dönemki kadrosu.
1: Mesut değil mi o?
0: Sonra Fenerbahçe'nin averajla ligde kaldığı, hani ligde averaj şampiyonluk var falan, 80-81 sezonu. Haluk 24. Haluk. Haftada Eskişehirspor'a yeniliyor Fenerbahçe. Son 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alıyor.
1: Tabii.
0: Kümede kalma potasında. Bakın, 29 puanlı Rizespor küme düşüyor. Eksi 7 averajı var. 29 puanlı Fenerbahçe artı 4 averajla averajla ligde kalıyor. 10. sırada ama o zaman 16 takım var. 10. sırada ama averajla kalıyor ligde. Bu da
1: tabii
0: dramatik bir durum. 9 galibiyetle kapatmış 30 maçta Fenerbahçe o sezonu. Fenerbahçe
1: Rauş dönemi.
0: Kabus sezonu. Rauş dönemi değil mi?
1: Değil
0: bu
1: mi? Ben öyle hatırlıyorum.
0: Kabus dönemlerinden biri bu da. 1975-76.
1: Bu sezonla da ilgili çok önemli bir anı var ama hadi anlatmayayım artık.
0: Tamam. çok ne kadar vaktimiz var?
1: Bir saunayla ilgili.
0: 2-3 dakikamız var. Onu da bir başka
1: onu söyleyeyim. Söyleyeyim. Bir saunayla ilgili. O kadar söyleyeyim.
0: Tamam. Göztepe 75-76 sezonunda küme düşerken Zonguldakspor'un averajı 0. Göztepe'nin averajı -1.
1: Evet.
0: Şuraya baksanıza. Yani dramatik değil mi bu?
1: Tabii.
0: -1. Şöyle söyleyeyim. Giresun'un Altay'ın falan da 0-1 averajı var. Yine Eskişehir'in 0 averajı var. Zonguldak 0'la ligde kalıyor. Göztepe -1'le, bugün Süper Lig'de mücadele eden Göztepe -1'le lige veda ediyor 75-76 sezonu. Zeytinburnu Spor 1996-97'de bugünkü adıyla Süper Lig'deydi.
1: Tabii.
0: Zeytinburnu var. Ne takımları hatırlıyoruz böylece. Ve sezonun sonuncu olarak tamamladı. Lig tarihinin en kötü performansıdır bu.
1: Tabii tabii.
0: Zeytinburnu Spor'un. Yani averaja bakar mısınız? -60. Daha büyük bir eksi averaj yok. 26 gol atıyor, 86 gol yiyor. O sene Denizli de bayağı yemiş. 81, o ne ya öyle?
1: Bu Zeytinburnu'nun
0: Galatasaray'ın averajına bakalım mı? Artı 60.
1: 60. Ya hangisi, o da kaç enteresan. Senesi bu?
0: Bu 1900 bir dakika 96-97 bu, ilk şampiyonluk.
1: Bu Zeytinburnu'nda kim oynuyordu? Yani
0: oynuyor. Erdem Tuğal mıydı o zaman hoca acaba ya?
1: Onu bilmiyorum. Ulan, da.
0: Zeytinburnu kadrosu bu.
1: Hayır, yani kim buradan yetişti?
0: Burada Papen Mustafa'yı görüyorum.
1: Hangisi şu, evet. Kim yetişti buradan o dönemlerde?
0: Emre buradan mı çıktı? Emre Belözoğlu.
1: Aynen öyle.
0: Evet, enteresan ya. Vefa 1959-60 sezonu, onu yazdık değil mi? Bir de dört büyük takımdan en kötü averajı gören şu ana kadar Trabzonspor olmuş. 2001-2002 sezonunda 14. olurken lig sonunda -11 averaj Trabzonspor değil mi?
1: Evet.
0: En kötü averaj şu ana kadar. Dört büyüklerin içinde -11 averaj. Yıl 2001-2002. Sonra Beşiktaş 75-76 sezonu -7 averaj.
1: Nerede o şey?
0: -7 averaj Beşiktaş.
1: Bak, kaçlar düşmüş Beşiktaş.
0: O sene
1: kaçlar?
0: Trabzon şampiyon, Fener ikinci. Beşiktaş 27 puanla ligde kalıyor. 25 puanlı Ankara Gücü küme düşüyor.
1: Balıkesir'le beraber ikisi düşüyorlar.
0: Vay canına ya.
1: Bu sezonda bir burada İnönü'de oynanan bir Beşiktaş Balıkesir maçı var.
0: Onu da konuşalım o zaman. Bir son 30 saniyemiz. 2010-2011 Galatasaray -5'i görüyor. Sezon sonunda. Bu o Beşiktaş bu arada. Fenerbahçe eksiye hiç düşmemiş ama 90-91'de 0 averaj.
1: 0 tabii.
0: Eksiye hiç düşmemiş ama şu anda eksi averajda, onu söyleyeyim. buradan bir an önce toparlaması lazım. Tarihe geçmemek için 0 averajla bir sezon kapatmış. Evet, bunları da bu şekilde hatırlatmış olalım. Kemal abi ağzına sağlık. Değerli izleyenler. Bir Zamanlar Futbol'dan. Bu haftalık da bu kadar efendim. İyi pazarlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu.

orta geldi cezalanına Harry Kane.

Luis Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçluyum. Bu pozisyonda adeta aldı atladı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: Eastern Isles Raptor, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi? Yaptı ortayı, bir kafalı gol! 12. golü Harry Kane!

Bischoff'tan bir orta daha Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Kaan cezalarını Pavlović sekti. Harry Kane ve gol! Bayern 4 yaptı. Harry Kane de sahnede.

edemedi. Harry Kane kendi vurdu attı golü. Mesafe önemli değil. Net bir açı verin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

Kane. Mükemmel çekti Harry Kane canım. Harry Kane ve gol. Harry Kane. Harika çekti topu. Mükemmel bir deşalım attı. 4-0 yaptı skoru.

0: 69. dakika, Harry Kane uzak köşeye harika vuruyor, 6-1. Müthiş bir gol Harry Kane'den.
1: Dakika 67, Olise attı çalımı, Olise, Harry Kane.

Güzel döndüreye doğru. Kafa Kane! Harry Kane! 500. golünü, 501. golünü atarak kutluyor.

savunmaya koydu Kimmich. İyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Yovo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
2: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataşa. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik. Böyle de oğlu pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölümünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
1: Pinto bıraktı, Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında, şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti, sektirdi ama

0: bölgede Emre Belözoğlu.
1: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor durumu düşünen takımların hepsi önde bastılar.
0: Cristian Baroni'nin ortası şimdi bir kafa ve gol! Ama hayır hayır, bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru, Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Cristian Baroni, mükemmel bir gol! Mükemmel bir gol! Cristian Baroni! (Gülüyor) 2-0 önde, büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru. İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex. Kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden, kale sahası ve gol. Gol Semih Şentürk. (58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Cristian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Cristian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi Mehmet Topuz'a. Mehmet vurdu. Top oyun alanına döndü. Önce direğe, sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
2: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
0: Tolga Özkalfa şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan, Adrian, yeniden Olcan. Orta şansı, yaptı ortasını Egemen. Boşta kalan top, gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
3: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca
0: aslında mükemmel oldu. Ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
3: kayıt koşuyor. Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor. Zokora'yla mücadelesi. Fırat Aydın'ın elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
0: Fenerbahçe yedek kulübesinde herkes ayakta.
3: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
0: Cristian Baroni vuracak. Cristian kaleci Tonga. İki müthiş hareket. Cristian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
3: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
0: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan kayıt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
3: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Cristian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga!
0: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Cristian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar ekrana getiriyor.

0: Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alana gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo, kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topaloğlu bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye, rakibe? Boşta kalan top. Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
1: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
0: Henrique gidecek. Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sow'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbolseverler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek İlk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasında yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
2: Çok güzel çıkardı.
0: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
3: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
0: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop, oyun alanını terk etti. İyi pozisyonlu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
2: görüşme sahnesi
0: oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerini bir anda kapladı. Orkera. Sağ tarafta Diomansi Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi Kamara Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
3: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve çaldı.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızıların oluyor. De finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel.

0: Güzel görüntüler, iki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı diye final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Direk. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. Mero yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket. İki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Arun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı. Sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş topa alana gidiyor gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşunu hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Kötü.
0: Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bara topa attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar. Gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş. Çok güzel.
0: Josue. Belushi. Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında. Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu. Belushi. Volkan ve gol. Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak, Burak, Burak. Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursa Spor.
1: Bu golleri Bursa'da yersen bağlı olur.
0: Burak'ın 3. golü. Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direkt. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursa

Spor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara gidiyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi, sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şecu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün atlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Kullandı Galatasaray. Selçuk seken top Sabri, o dolduruyor. Dinayer kafa, Fabiano. Fabiano ve Dinayer, iki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede, ortasında yaptı, kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı.

Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yani Bajic topun gerisinde, ilk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren. Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan, sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu, son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro bir ortada, doğrudan kaleye. Mossoro şimdi Alparslan yaptı ortasını, bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan, iki güzel hareket. Uğur, riskli hareketler Uğur'dan, kaptırılan top, bir şut, yandan dışarıya. Paslan bıraktı, Emre Belezoğlu, Emre ortasını yaptı, bir kafa, Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı, kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu topu, ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre. Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bajic vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano, Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
2: Son ayaklar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
0: Vukovic. Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol. Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor.

0: Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
1: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
2: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: herhalde bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
2: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede Soldado hızla, Giuliano da geliyor, 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu, kaleci Fatih. Soldado ile gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu ile gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
2: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez arta direğe doğru, kafa ve gol. Kafa ve gol Fernando. Baskıyı arttırdı, golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika, beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
2: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. Hani dakika.
2: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
2: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
3: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve topu ağlara gidiyor. Gol, topu ağlarda gol. Teleset Mobilya Akhisar Spor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobilya Akhisar Sporlu oyuncular.
3: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan, solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topağalarda. Topağalara gidiyor Joseph de Souza'yla. Farkı bir

0: devirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu dışarı gitti top. Ve uzatma. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Juray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Erhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisar Spor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Geldi. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih hayda. Topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +90 Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol.

Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor.

0: İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakese Tasyo'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşündü Barafona. İkinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Sörloth bu kez asisti yapan isim. Golün altında imzası olan Abdülkadir Ömür. 1-0 önde Trabzonspor finalde.
2: Başta 25. dakika. 10 numara golünü attı. Abdülkadir Spor, Aytemiz Alanya Spor karşısında Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor.
0: 2.45 dakika başlıyor. Yer başıcı kolu sol taraftan atar sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'i kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Bilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanya Spor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, en sakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan en sakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanya Spor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Sonra pek demek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabik. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa topu alarda gol. Sisam'a offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
1: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
1: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa.

İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. 2-1

0: takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
1: Gol yememezdik. Ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
2: İkinci dakikada.
1: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor, Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu. Ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
2: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğu bölgeye Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski kaleci Utku. Neysem bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta azileyecek Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt. Ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

0: İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.
1: Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Sol taraf bir orta. Kademede Uğur. Şut ve gol!
0: Ramazan Civelek. Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika. Ramazan'ın golü.
1: Emrah Başsan sol tarafa doğru. Thiam gol pozisyonu. Bir şut direkt.
0: Direkte patladı top. İşte Thiam ve direkt.
1: Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol!
0: 60. dakika, Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivassporlu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor.
1: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Hemen yerden Garonović sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonović kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel. Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol!
0: Kanate! Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
2: İki taraf, ikisi de ofsayt değil.
1: Varda Riva'dan gelen ofsayt çizgisi böyle.
2: Hocam bana gerek yok be bazen.
1: Evet hocam. Yani
2: hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un.
1: Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine

0: hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'e doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi!
1: Evet.
0: Michy Batshuayi.
1: İpi çekti bence.
0: Bilian Arao hata katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima Kenny'e doğru, İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
1: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir...
1: Hocam, oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

0: Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor. Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 birlik Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Bir elle oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım, ikinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka, Muçi yanındaydı. Orta, bomboş pozisyon ve gol! Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında Sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Onoaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Rezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu. Rezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Topa alana gidiyor gol. Seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: bir
0: i̇şte, hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey de değil. Bu fair play değil
0: çok
1: mi?
0: Çok bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası. Ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük. Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
1: Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
1: Aydın.
0: Savic fazla zorluyor şansını bence.
1: Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza sahasında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
1: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde. İkinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen toparladı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
0: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın üçüncü golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı ortayı yaptı. Elle oynamaya itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
0: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şalai Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktı ile Osimhen ceza alanına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
0: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
1: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş, Davinson var karşısında. Cezalarına, Vişya,

0: dişe çevirdi. Anthony Vakeme! Hayır.
1: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
0: Offside ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Mustafa Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında Draguş hareketlendi. Draguş kaleci de geçti. Draguş yanağlarda.
1: Yani o savunma arkasına hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol! Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: Şampiyon Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet. Tartışmasız Victor Osimhen.
1: Hiç tartışmasız. Evet, Muslera, Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.

0: kameramızdan son derece güzel görüntüler eşliğinde Ziraat Türkiye Kupası'nın 64. finaline odaklanıyoruz. İki takımın flamaları ve Ziraat Türkiye Kupası logosu. Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa, 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbol severler. İlk düdük Trabzonspor finale başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz.
1: Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muşil oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina. Orta şansı. Yaptı ortasını. Oh! Naçu! Toparlarda gol! Trabzonspor finalde golü buluyor. Tümos Konyaspor karşısında 1-0 öne geçiyor Bordo Mavili takım. Trabzonspor'da müthiş orta asiste dönüştü Pina'dan. Onu açı topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte onu açının gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
0: Deniz savunma arkasına doğru. Uğurcan ileri çıktı. Bir çalım rakibine. Uğurcan'ın ortası. Gol pozisyonu üstten dışarıya. Enis Bardi. Tümasan Konyaspor Bardi ile gole çok yaklaştı. Antalya'da ikinci yarı için her şey hazır. Halil Umut Meler kontrollerini yaptı. Dördüncü hakemiyle göz göze geldi ve ikinci yarıdaki ilk düdük. Konyaspor başladı ikinci yarıya. Nagalo bıraktı. Deniz Türüç konserve top istemişti. O Uğurcan'a. Yevtoviç aldı. Yevtoviç. Top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Onana. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol. Çıkardı. İkinci hamleyi yine Muleka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti. Jackson Muleka.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir golü, toplamda 7 golü vardı. Final maçında finallere havalandırdı. Muleka skora dengeyi getirdi. Konyaspor 1-1'lik eşitliği yakalıyor Trabzonspor karşısında.
0: Riva'daki VAR odasından az önceki pozisyonun offside olmadığına dair gelen Muleka'nın gol pozisyonunun sağlaması diyelim biz buna.
1: Cezalanın içi kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalanına. Muleka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı.
0: Bakalım pozisyona. Muleka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Muleka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha yine Onana. Yine Onana. Yine Onana. Nagalo burada vuruşu yapan isim. İkinci vuruşu yapan isim. Zubkov topu çeyrek daireye koydu. Dakika 76. Ozan ve Vivu da Geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı. Penaltı diyor Halil Umut Meler. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti Halil Umut Meler.
1: Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonla penaltı kararı geldi.
0: Yevtoviç eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas eden isim, bu pozisyonda penaltı düdüğünü çalıyor Halil Umut Meler.
1: Oğlu Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu, Paul Onaçu! Spor karşısında sevincini koştu, taraftarıyla paylaşıyor Trabzonspor'un golcüsü.
0: Bahadır köşeyi sezmiş, hemen kolunun altından kaçırmış topu. Onaçu'nun bu golü kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golü. 79. dakikada geldi. Heyecan doğrultu Antalya'da. 90 artı 6. dakika. Deniz topun üzerine geldi. Kale sahasına doğru, kafa yandan dışarıya gitti top. Direğin dibinden dışarı gitti top. Kırmızı kart kenara Konyaspor yedek kulübesine. Yani öyle yükseldi ki tansiyon. Öyle kaotik bir görüntü var ki kenarda. Artık son anlar. Adil bir kafa darbesi, orta yuvarlak Nagalo ve son düdük. Son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona Trabzonspor ulaşıyor.

Maçın oyuncusu tabii seçiliyor. Tabii. Paul Onuachu. 64. kupa. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu kupayı Stefan Savic'e teslim ediyor. Savic de şimdi arkadaşlarının yanına doğru gelecek ve kupayı hep birlikte kaldıracaklar. İşte Stefan Savic arkadaşlarının yanına geldi ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde. İşte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.

0: hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Gelin hemen düne giderek başlayalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'ı tek golle geçti ve playoff turuna yükselmeyi başardı.
1: Talisca Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda, işte Jaylen Mitchell.

0: Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürk kolundan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına çevrilen. Top içeriye. Son anda Archie Brown. Yattay'a o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'den kapa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de. Talisca. Takım olarak 5. gol. 4'ü Talisca'dan.
1: Evet. Sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış.
0: Eğer yeniden bakacağız. İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Şimdi maç sonuna gidelim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın toplantısında yaptığı açıklamaları izleyelim.
3: Bugün de gördüğümüz bazı eksiklerimiz oldu. Bu eksiklerimizi de en kısa zamanda gidermek için her geçen gün çalışıyoruz. Sonuçta biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu yönde de baktığınız zaman, her iki maçı değerlendirdiğiniz zaman, çünkü eşleşmeli maçlarda, ilk maçta da dünkü yaptığımız toplantıda söylediğim gibi, maçı kazansak da küçük bir avantajımız var ama biz avantajımıza sığınmadık. Bugün de oynamaya çalıştık. Zaman zaman rakip de oynamaya çalıştı. Ama bizim çok daha net, çok fazla gol pozisyonlarımız vardı. İlk devre özellikle 4 tane yüz yüze net pozisyonumuz vardı. Bunların bir tanesini, iki tanesini değerlendirirsek belki çok farklı, çok önceden maçı da kopartabilirdik. Olmadı. Sonuçta kazandığımız için, turu da bu şekilde geçtiğimiz için çok mutluyuz. Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze iki elemeli bir maçımız daha var. Zannediyorum ki Lyon'la oynayacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam edecek ama öncelikle hafta sonu oynayacağımız Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği'ne karşı da ligin ilk maçı en

0: bir şekilde hazırlanıp çok fazla arada da zaman yok. Yani maçtan maça gidiyoruz. 2 günde, 3 günde bir maç oynayacağız. Bu da maç trafiğinin ne kadar yoğun olduğu bir dönemde oyuncularımızı ne kadar koruyabileceğiz, ne kadar dinlendirerek maçlara çıkacağız. Bunların üzerinde de çok fazla yoğunlaşıyoruz. İnşallah bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz. Söylediğim gibi oyun içerisinde bazı bölümlerde rakibin de bize karşı üstün olduğu yerler vardı. Bizim de üstün olduğumuz yerlerimiz vardı. Ama dediğim gibi bizim çok net pozisyonlarımız vardı. Rakibin öyle çok net pozisyonu bir tane kafa vardı. Bir de uzaktan 1-2 tane şutları oldu. Ama bizim 6-7 tane %100 net pozisyonumuz var yani. Baktığınız zaman tamam, deplasmanlarda böyle maçlar ara ara baskı için karşınızdaki takım da kendi evinde hepimizin bildiği gibi çok coşkulu, çok agresif oynayan bir takım, genç bir takım. Biz buna rağmen çok gol pozisyonu ürettik. Dediğim gibi ilk devre yani bir tane iki tane gol atsak 4 tane %100 karşı karşıya pozisyonumuz var. Belki maç çok önden kopartıp belki de rakibin direncini de kıracaktık. Bu tip maçlar böyledir. Gol bulamazsanız rakibin direnci artar. Ara ara da topu rakibe bıraktık. Onlar oynadı. Tabii ki bunu yani düzeltmemiz gereken bölümlerden bir tanesi de bu. Çalışıyoruz. Fred'le ilgili konumuza gelince bu konuyla ilgili yönetimimiz transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle ilgili arasında bazı şeyler var. Onun için bekleyelim. Bakalım zaman içerisinde ne olacak, ne bitecek. Futbolda her gün her şey değişebiliyor. Zamanımız var. Herkes için, hepimiz için. Biz bu turu geçtik. Oyuncularımı onun için yine tebrik ediyorum. Önümüzde oynayacağımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmemiz için Lyon'la eşleşeceğiz. Tabii ki taraftarlarımızı 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına kalmayı çok istiyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, mücadele etmek gerçekten zordur. Biz bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah şu Gençler Birliği maçını güzel bir şekilde atlatıp en iyi şekilde de o maçı hazırlanarak çıkarız diye düşünüyorum. Sonuçta bizim bütün oyuncularımız bizim için çok değerli. Giren çıkan bizim için hiçbir zaman fark etmiyor. Şimdi oyundan çıkanlar oldu, girenlerin katkısıyla pas ve gol attı diye bunu biz ikiye ayırarak konuşamayız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Girenler çıkanlar hiç fark etmez. O an onu gerektiriyordu. Yapmamız gerekiyordu. Oyuna bir dokunuş yapmamız gerekiyordu. Daha enerji verecek, takımın enerjisini yükseltecek, ön tarafta biraz daha topu tutabilen, mücadele edecek oyuncuları aldık oyuna. Sonuçta burada da pozisyon gereği bir şans diyelim ya da bizim yapmış olduğumuz hamlelerle diyeyim artık bunun futbolun gereksinimleri içerisinde bir penaltıdan gol bulduk. Dediğim gibi o da güzel oldu bizim için.
1: Fenerbahçe Lukaku'nun transferi için Napoli kulübüyle anlaşma sağladı değerli izleyenler, ancak son karar sağlık raporundan sonra belli olacak. Fenerbahçe Lukaku transferinde sona yaklaşıyor. Sarı lacivertlilerin Napoli'ye yaptığı 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonusları içeren teklifi Serie A ekibi tarafından kabul edildi. Fenerbahçe oyuncunun eski sakatlıklarının da kontrol edileceği detaylı sağlık kontrolleri gerçekleştirecek. Kontrollerin olumlu sonuçlanması durumunda Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Son 2 sezondur Napoli forması giyen golcü futbolcu çizme ekibiyle ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan 33 yaşındaki golcü Napoli formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol attı. Fenerbahçe'de Fred'le yollar ayrılıyor değerli izleyenler. Orta saha oyuncusu ülkesine dönmek istiyor. Fenerbahçe'de 3 yıllık dönem sona eriyor. Sarı lacivertliler 2023'te Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcunun temsilcisi İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacak. Ülkesine dönmek isteyen Fred'le Brezilya ekibi Atletico Mineiro ilgileniyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu takım otobüsünün kurşunlanması ile ilgili başlayan soruşturma hakkında açıklamalar yaptı.
2: Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek bu sabah 4 Nisan faillerinden bir bölümünün, şüphelilerin bir bölümünün gözaltına alındığına, yeni deliller çerçevesinde bu soruşturmanın geliştirileceğine dair açıklama yaptı. Kendisine müteşekkiriz. Camiamızın uzun süredir beklediği ve akamete uğraması sebebiyle de üzüldüğü

0: Hukuki bir süreç en azından bu şekilde bir gelişme kaydetti. Sayın Akın Gürley'in faili meçhul suçlar araştırma birimini kurmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nda bu ve bunun benzeri faili meçhul suçların üzerine gidiliyor. Ve camiamızın da Türk Spor kamuoyunun da merakla beklediği faillerini, arka planını öğrenmek istediği bir olaydı. Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkartılır, yargılamaları son bulur ve kamuoyu da, kamu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum. Bizim bir de 12 Mayıs hadisemiz var. 12 Mayıs'la ilgili de beklentimiz büyük. Bugün katıldığımız bütün naklen yayınlarda ifade ettik. 12 Mayıs hadisesiyle ilgili aslında bir soruşturma yürütüldü. Ve büyük ölçüde o dosya tamamlandı aslında. Çağlayan Adliyesi'ne geçti, Anadolu Adliyesi'nden ve kapandı dosya. O dosyada failler belli. 12 Mayıs hadisesini neden yaptıkları, işte FETÖ terör örgütü lehine yaptıkları, katılan kamu görevlilerinin FETÖ'yle bağlantıları tespit edildi. Bizim Sayın Bakanımızdan arzumuz, isteğimiz, ricamız o dosya üzerine de bu faili meçhul kalmaması, o dosyanın da bir an önce aydınlatılması bizim camiamızın büyük beklentileri arasında. Bu vesileyle tekrar hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Adalet Bakanımıza hem Sayın İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.
1: Beşiktaş, Dušan Vlahović'le anlaşmaya vardı değerli izleyenler. Sırp golcü bugün 14.30'da İstanbul'da olacak. Beşiktaş, yıldız golcüyü kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Dušan Vlahović'le her konuda anlaştı. Beşiktaş'ın yeni transferi saat 14.30'da İstanbul'da olacak. Sırp golcü sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş, Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te ise imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş'ta bir yandan orta saha arayışları da sürüyor değerli izleyenler. Şu an listedeki en ciddi aday Joe Willock.
2: Beşiktaş, Joe Willock transferinde son aşamaya geldi. Siyah beyazlılar Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen 26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Teknik heyetin de kadroda görmek istediği Willock'ın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yaz transfer döneminin başından bu yana siyah beyazlıların gündeminde olan İngiliz futbolcu için yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde anlaşma zemini sağlanırken transferde dikkat çeken bir görüşme de İstanbul'da yapıldı. Joe Willock'ın aynı zamanda menajerliğini yapan annesi yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yetkililerle masaya oturdu. Görüşmelerde sözleşme şartları ve Beşiktaş'ın Willock için hazırladığı proje ele alınırken tarafların anlaşma zemini oluşturduğu belirtildi. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın transferdeki son engeli ise Newcastle United. Siyah beyazlı yönetim İngiliz kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Tarafların bonservis konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Merkez orta saha 10 numara ve sağ kanatta görev yapabilen Willock, geride kalan sezonda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de sahaya çıkarken 1 gol 3 asist katkısı sağladı.
1: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor değerli izleyenler. Kasımpaşa maçının kadrosunda olması beklenen dünyaca ünlü yıldız futbolcu mücadelenin son bölümünde süre alabilir.

Muhammed Salah Süper Lig'de sahne alıyor. Trabzonspor yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo Mavili taraftarlar dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı Trabzonspor formasıyla izleyecek olmanın heyecanını yaşıyor. Mısırlı futbolcunun Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke ilk 11'de görev vermeyi düşünmediği Salah'ı maçın ilerleyen dakikalarında görevlendirebilir. 34 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'in ikinci haftasında Papara Park'ta oynanacak Başakşehir maçına ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. 6 Ağustos'taki imza töreni sonrası Bordo Mavili takımla ilk antrenmanına çıkan Muhammed Salah şu ana kadar Fatih Tekke yönetiminde 9 çalışmaya katılmıştı.

0: atıldı. Trabzonspor'da Darwin Núñez'in de transfer edilmesi halinde yabancı sayısı 14 olacak değerli izleyenler. Sürpriz bir ayrılık olmaması durumunda yeni bir yabancı transferi olmayacak.
1: Trabzonspor son yabancı hakkını Darwin Núñez'den yana kullanacak. Bordo Mavililerin kadrosunda şu anda 17 yabancı futbolcu bulunuyor. Ana planlamada Onana, Batagov, Weavu, Savic, Cabral, Pina, Folcarelli, Bouchari, Malinowski, Muçi, Saviolo, Salah ve Onuachu yer alıyor. Karadeniz ekibinde Batista Mende, John Lundstram ve Denis Dragoş'la yollar ayrılacak. Yeni transfer 18 yaşındaki René Mutongo da kiralık olarak gönderilecek. Böylece yabancı sayısı 13'e düşecek. Trabzonspor kontenjanda kalan son yeri Uruguaylı golcü Darwin Núñez'le dolduracak. Bordo Mavililerin bir orta saha alabilmesi içinse mevcut takımdan sürpriz bir ayrılığın yaşanması gerekecek.
0: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği toplantıda açıklamalar yaptı.
2: Birçok his tabii. 4 sene öncesinde bu şu anda burada yaşadığım şeyleri söyleseydiniz bana ben inanamazdım. İnanılmaz şeyler başardık. 4 sene boyunca her Mayıs ayında kupa kazanmayı hayal edemezdim o zaman. Çok başarılarla dolu, zengin bir tarihe sahip olduğunu bu kulübün zaten geldiğim anda taraftardan da duydum, takım arkadaşlarımdan da duydum, etrafımdaki herkesten duydum. Ama tabii bunun da bir bedeli var. Hafta içi hafta sonu sürekli çalışmak ve mücadele etmek gerekiyor. Ve bence 4 seneyi çok iyi bir şekilde yönettik takım olarak ve 4 senede inanılmaz başarılara imza attık. Tabii oldu bitti değil, bu daha fazlasını da istiyoruz. Her sene ayrı bir mücadele, ayrı bir meydan okuma bizim için ve bu senede yine bir mücadelenin içerisindeyiz ve daha fazlasını kazanmak için açlıkla mücadele edeceğiz. Evet, geçen senelerde de çok büyük mücadelelerde bulunduk. Fakat bu Galatasaray için çok önemli bir kelime var, şampiyon. Onun dışındaki belki hiçbir kelimeye yer yok Galatasaray'da ve her sene daha da zor bu kelimenin altını doldurmak ve şampiyon olmak. Bu sezon da farklı bir seviyede olacak. Baktığımız zaman ülkede de Türk futbolu da gerçekten gelişim gösteriyor. Salah gibi belki yıllar önce ismini duyduğumuz zaman asla buraya geleceğini düşünmeyeceğimiz insanlar, oyuncular bile buraya geliyorlar ve lig gelişiyor. Geliştikçe de tabii şampiyon olmak daha da zorlaşıyor. Her sezonun tabii özel anlar oluyor bence şahsi açıdan baktığımda. Derbiler özellikle bundan bir tanesi oluyor. Şahsen ben fikstür açıklandığı zaman ilk önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları ne zaman, o maçlara ne zaman çıkacağız onlara bakıyorum. Taraftar için de bu böyle, bizim için de bu böyle. Bu sezon çok zordu, en son sezon özellikle. Ama en özellerinden bir tanesi takımla, ailemle birlikte de gülümseyerek çıkmama rağmen aslında birçok zorlukla mücadele ettiğim bir sezonda Fenerbahçe'ye karşı mücadele ederken attığım gol sonrasında babamla sarılmamdı. O anı asla unutabileceğimi sanmıyorum. Bu sene birazcık üzgünüm. Tabii tek kaldığım gibi. Sen de öyle hissediyorsundur muhtemelen. Çünkü hep yanımızdaydın. Nando gitti. Tabii o benim için ayrı bir öneme sahipti. İlk geldiğim zaman hem bir kaptan aynı zamanda bir taraftarın da sevgilisi. Kaptan derken de kelimenin tam anlamıyla bir kaptandı. Icardi de zaten takım için ne anlama geldiğini de benim için ne anıma geldiğini de biliyorsunuzdur. Takım arkadaşından ötesi oldu. Benim için bir kardeş oldu. Çok şey paylaştık. Her gün tabii beraberdik. Ve çok büyük liderler ve çok büyük oyunculardı ikisi de. Tabii ki de şoförüm de biliyor. Çalışanlar da biliyorlar. Onların ayrılığı bizim için üzücü bir şey olsa da daim olan tek şey Galatasaray'dır. Bu ülkeyi çok seviyorum. Ailem de çok seviyor geldikleri zaman. Arkadaşlarım da gelip gidiyorlar. Onlar da çok keyif alıyorlar burada. Harika bir yer onlar için de. Çok seviyorum. Fakat tabii futbol oynamayı da çok seviyorum ve o yüzden de Kemerburgaz'a gittiğim zaman orada bayağı zaman geçirmeye çalışıyorum. Erken gidiyorum. Oradaki insanlarla sohbet ediyorum. Futbol oynamak benim için en keyifli şeylerden bir tanesi. Aynı zamanda Türkiye'nin de en iyi kulübü için oynuyorum. Dolayısıyla çok fazla disiplinli olmak, çok çalışmak gerekiyor. Çok zorlu anlarımız oldu ama o zor anların sonunda hep galip olmayı bildik. Galip çıktık bunların, bu mücadelelerin hepsinde. Ve ne zaman benden bıkarlarsa herhalde o zaman gideceğim buradan. Okan Hoca sadece kariyerimde değil futbol sektöründe tanıdığım en iyi insanlardan bir tanesi her şeyden önce. Her oyuncunun neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bilen bir insan. Bazı oyuncu daha çok ilgi ister, bazı daha serbest bırakılmak ister. Bazıları, ben mesela, bana çok fazla empatiyle yaklaştı.

0: Ve çok müteşekkirim ona her şeyden önce. Şahsi olarak çok zor anlarda bana izin verdi. Ailemle birlikte olabildim ve bu anların üstesinden gelebildim. Takımda çok önemli bir parça tabii ki de. Aynı zamanda kadro çıkarmada, hiyerarşide onları yönetme üzerine de uzman. Onun dışında Okan Hoca'nın arkasında tabii çok önemli bir de ekip var. Her gün çalışan, her gün onunla birlikte mücadele eden. İlk geldiğim anda da boyla ilgili o benzerliğimizi söylemişti. Bu espriyi yapmıştı gerçekten. Belki o yüzden de bir yakınlığımız vardır. Ama ona her zaman inanılmaz saygıyla ve müteşekkir olduğumu sürekli ona hissettirerek yaklaşıyorum. Evet, o maç sonrasında, o maç sırasında o kutlamam vardı hatta. Onunla ilgili bir fotoğrafı hatırlıyorum ama tabii o fotoğraf çekildi. Ondan sonra ben arkamı döndüm ve iptal edildi gol. Çok zor an, geçen sene çok zor anım oldu. Babamla ilgili takıma veya hocaya yansıtmadığım bir durum vardı. Babam hastanedeydi ve biz şampiyon olmak için son maçımıza çıkıyorduk. Bu problemi tabii ki de kendi kendime atlatmam gerekiyordu. Onu yansıtırsam eğer belki takım arkadaşlarımı da etkileyebilirdi, takımı da etkileyebilirdi. Sizlere tabii göstermiyoruz birçok şeyi. Birçok şey aslında arka planda kalıyor. Ama takım arkadaşlarım her zaman yanımda oldular. Etrafımdaki, kulüpteki insanlar hep yanımda oldular. Söylediğim gibi bir aile ortamı olması, dayanabileceğin, sırtını dayayabileceğin arkadaşların olması takımla gerçekten çok güzel bir isim.
1: Objetivo que tenemos en nuestra cabeza y obviamente seguir creciendo a nivel europeo como lo hicimos el año pasado en Champions.
2: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak gelin Fotomaç gazetesinin ana sayfasına bakalım. Sür manşette Vlahovic Beşiktaş'ta haberini görüyoruz. Beşiktaş bombayı patlattı ve Dušan Vlahovic'in transferini bitirdi. 3 yıllığın anlaşma sağlanan 26 yaşında ve 1.90 boyundaki Sırp forvet bugün saat 14.30'da İstanbul'a gelecek. Juventus'ta sözleşmesi biten ünlü golcünün 8 milyon maaş artı 20 milyon euro da imza parası alacağı belirtildi diyor haber. Hemen biraz daha alt kısma gelelim. Manşette Resi Talişka başlığını görüyoruz. Talişka Avrupa'daki 4. maçında 4. golünü attı. Resital sundu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükselmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğu Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlayan isim şimdiye kadar oynanan resmi maçlarda Anderson Talişka. Onun dışında şöyle Veiga Aslan'a, Lukaku Fener'de, Musa Fırtına'ya gibi başlıklarda bugün öne çıkıyor. Ayrıntılarına birazdan bakacağız. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin ana sayfasına göz atalım değerli izleyenler. Burada da manşette yine Fenerbahçe'nin dün Sturm Graz'da oynadığı mücadeleyi görüyoruz. Kanarya hedefe uçuyor şeklinde paylaşılmış. Şampiyonlar Ligi'ne artık sadece bir adım kaldı. Playoff'ta rakibimiz Olympique Lyon olacak. Fransız devi elbette kolay lokma değil, ancak Kanarya'da da yönetimden taraftara, teknik heyetten futbolculara herkesin tek bir hedefi var. Yıllar süren hasreti bitirmek demiş Fanatik Gazetesi. Yine 4-4'lük Talişka başlığını görüyoruz. Fenerbahçe playoff serisinde ilk maçı 18 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynayacak. Olympique Lyon'la rövanşsa 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da olacak. Lukaku ile anlaşma yapıldığı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılabileceği haberini de yine bu sayfada görmek mümkün. Onun dışında sayfanın en altına geldiğimizde Darwin Núñez koptu geliyor. Galatasaray'dan Londra çıkarması ve Vlahovic kartal olduğu gibi haberlerde dikkat çekiyor diyebiliriz. Şimdi ana sayfalara baktıktan sonra Sabah gazetesinin 23. sayfasıyla gelin devam edelim. Samet Yüksel imzalı bir haber. Düğüm çözüldü, Lukaku Fenerbahçe'de başlığını görüyoruz. Kanarya 4 gündür aralıksız sürdürdüğü pazarlıklardan sonuç aldı ve Napoli ile 6 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu kısa süre içinde imza atmak için İstanbul'da olacak denmiş. İlk sağlık raporunun sorunsuz geldiği detayı da yine paylaşılmış. Bu haberin alt kısmına geldiğimizde o gün Şahinoğlu'nun haberi, Vlahovic artık kartal başlığıyla siyah beyazlılar yaklaşık 2 aydır peşinde koştuğu Sırp santrforla sonunda anlaştı. Sportif direktör Graf

0: olduğuna dair bir ara başlıkta dikkat çekiyor. Kartal bu arada playoff'a kalırsa UEFA Avrupa Ligi'nde Kauno ile karşılaşacak. Rakibi de yine Kralove'yi geçmesi halinde belli oldu Beşiktaş'ın. Onu da bu sayfadan paylaşmış olalım. Az önce Lucas Torreira'nın açıklamalarını ekrana getirmiştik. Bugün Hürriyet gazetesinde de 17. sayfada paylaşılmış. İnanılmaz şeyler başardık başlığıyla. Milliyet 14. Taraftarım sağ olsun başlıklı bir haber görüyoruz. Galatasaray bir yıllık süreçte kar eden tek kulüp olurken kasaya en fazla parayı taraftarı bıraktı. Mağazacılık geliri 6 milyar 234 milyon liraya çıkarken kombine ve localar içinse 5 milyar 155 milyon lira ödendi. Hemen altında baba transfer başlığını görüyoruz. Cengiz Malgar'ın haberi, Beşiktaş'ın Dušan Vlahović transferinin ayrıntılarını yine burada da görmek mümkün. Sayfanın en altına geldiğimizde her yerde Salah bereketi başlıklı bir haber var. Kasımpaşa Ligi'nin ilk maçında konuk edeceği Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım fiyatlarını 3000 TL olarak açıkladı. Muhammed Salah'ın tanıtım videosu tüm platformlarda yaklaşık 50 milyon kez izlendi. Bordo Mavililer ve Mısırlı oyuncu dünyanın birçok ülkesinde canlı izlenecek diyor haber. Evet değerli izleyenler, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte göz atacağız diyerek devam edelim akışımızdan. Süper Lig'in yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü'nün yeni transferleri Gökhan Sazdağ, Freddy ve Markus Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı.
1: Yasin abi, ona da kaydedelim. İlk maçımız olduğu için özellikle üzerine düşüyoruz tabii ki Galatasaray maçının. Hani burada sadece sezona değil, ilk maçımıza da hazırlanıyoruz. Yani çok zor bir maç olacağı belli. Hazırlık maçlarını izledik. Yani şu anda dışarıdan şöyle bir konuşmalar oluyor. Galatasaray hazır değil, transfer yapmadı. Bizim bunlara bakmadan iyi bir şekilde hazırlanıp bu maçta iyi sonuç yani bir puan olabiliyoruz. 3 puan yani biz oraya iddialı gideceğiz. Galatasaray ne kadar hazır olmasa da son şampiyon kadrolarını da çoğunlukla koruyorlar. Bunu bilip ona göre hazırlanıyoruz.
2: Go there not just to see the stadium but to fight and to get points.
3: Tabii ki zor bir maç olacak. Galatasaray son 4 sezonun şampiyonu. Zor bir stadyum, iyi bir atmosfer ve iyi bir taraftar grubuna sahipler. Tabii sezonun başı itibariyle de herkeste büyük bir heyecan olacağını düşünüyorum. Biz takım olarak oraya gittiğimizde savaşacağız, elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız ve umut ediyorum ki puan ya da puanlarla oradan ayrılacağız.
4: A lot of the players there played in Premier League and Big League, so it's going to be very nice to.
3: Tabii ki Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Bizim adımıza da ligde oynayacağımız zorlu, en zorlu rakiplerden birisi olacaktır. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardan izledim, takip ettim onları. Çok tabii önemli oyuncuları var. Premier Lig'de de oynamış oyunculara sahipler. Ama bizim de iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Ve ligde sürpriz yapacak takımlardan birisi olacağımıza inanıyorum.
2: Evet.
0: Uluslar Ligi'nde milli maç heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz Medya kanallarında yaşanacak değerli izleyenler.

0: 24 Eylül'de başlayacak dev turnuvada milli takımımızla birlikte Avrupa'nın en büyük futbol ülkeleri ve yıldızları sahne alacak. Millilerin tarihi zaferler yaşadığı ekranlar yeniden milli heyecana ev sahipliği yapacak.
1: Güçlü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih! Gol! Semih! Semih! Semih!

0: kez A liginde yer alacak bizim çocukların grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında futbol severlerle buluşacak.
1: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
0: Milliler UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar ikinci sınavını 28 Eylül Pazartesi Bursa'da İtalya'ya karşı verecek. Ekim ayındaki ilk maçında 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına gidecek milliler, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya'ya konuk olacak. A milli takım 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Bizim çocuklar UEFA Uluslar Ligi grup etabını ise 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanında oynayacağı karşılaşmayla tamamlayacak.

Uluslar Ligi'nin diğer dev karşılaşmaları da Anspor ve Turkuaz medya kanallarında futbol tutkunlarını bekliyor. Dünya şampiyonu İspanya, son Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, Euro 2028'in ev sahibi İngiltere ve Jürgen Klopp'lu Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın en güçlü takımları ve en büyük yıldızları Turkuaz medya kanallarında sahne alacak.

0: A liginde ikinci grupta Almanya, Hollanda, Sırbistan ve Yunanistan mücadele edecek. Üçüncü grupta İspanya, Hırvatistan, İngiltere ve Çekya yer alacak. Dördüncü grupta ise Portekiz, Danimarka, Norveç ve Galler karşı karşıya gelecek. A liginde gruplarında 2-2'ye giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Üçüncü takımlar A liginde kalmak için B liginin ikincileriyle playoff oynayacak. Dördüncü olan ülkeler ise B ligine düşecek. Çeyrek final ve playoff karşılaşmaları 25-30 Mart, yarı final ve final ise 9-15 Haziran 2027 tarihlerinde oynanacak. Yeni çekim teknikleri, özel röportajlar.
1: İrfan Can Kahveci ile beraberiz maçın ardından. İrfan Can.
0: Sürpriz konuklarla Avrupa futbolunun heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya ekranlarında olacak.

0: UEFA Süper Kupa'nın sahibi bugün belli oluyor değerli izleyenler. Paris Saint Germain'le Aston Villa Avusturya'da karşı karşıya gelecek.
1: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'le Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa Avusturya'da karşı karşıya geliyor. UEFA Süper Kupa organizasyonu için Salzburg stadına çıkacak ekipler bu yıl 51.si düzenlenen kupada zafer için mücadele edecek. Geçen yılın şampiyonu Paris Saint Germain'de 1982'de kupayı müzesine götüren Aston Villa'da kupada ikinci zaferini elde etmeye çalışacak. Dev karşılaşmayı yönetme görevi ise oldukça ilginç bir hakeme verildi. 2026 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar gelip vize sorunu nedeniyle kapıdan dönen

0: Omar Abdülkadir Artan maçta düdük çalacak. Somalili hakemin adı Dünya Kupası'nın hemen ardından açıklanmıştı. 1973 yılından bu yana düzenlenen UEFA Süper Kupa tarihinde en başarılı takım Real Madrid. İspanyol devinin 6 kez müzesine götürdüğü kupa 5'er kez Barcelona ve Milan'ın müzesine gitti. Liverpool 4, Atletico Madrid de 3 kez kupanın sahibi oldu. Real Madrid organizasyonda 9 final oynarken Chelsea, Galatasaray ve Atletico Madrid karşı kupa kazanamadı. Temsilcimiz Galatasaray 2000 UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından Real Madrid'i de 2-1 yenerek Süper Kupayı kazanma başarısı göstermişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk o karşılaşmada maçın adamı ödülüne layık görülmüştü. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in altın golüyle 2-1 kazanan Sarı Kırmızılılar halen Türkiye'de bu başarıya ulaşan tek takım konumunda. Son yıllarda Süper Kupa organizasyonuna 17 şampiyonlukla İspanya damgası vuruldu. İspanyol takımları son 17 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaşırken Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid bu kulvarda başı çekiyor. Almanya temsilcisi Bayern Münih 2 kez, İngiliz ekipleri Liverpool, Chelsea ve Manchester City 1'er kez UEFA Süper Kupayı kazandı. İngilizler 10, İtalyanlar da 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
1: Paris Saint Germain teknik direktörü Luis Enrique, Aston Villa ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalar yaptı.
2: No, es una situación surrealista. No.
3: Süper Kupayı herkes tekrar kazanabileceğimizi düşünüyor. Ama bu sadece bir teori. Seviyemizin ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Burada olduğumuz için mutluyuz. Fakat sezon başında değil, sezon sonunda en iyi durumda olmayı hedefliyoruz. Yaptıklarımızdan ve oyunumuzdan memnunuz. Her zaman söylediğim gibi rakip için öngörülemez olmak önemli. Bu sezona da aynı zihniyetle, önemli kupalar kazanma arzusuyla başlıyoruz. Bir Avrupa Kupası kazanmak herkes için önemlidir. Ve her iki takımın nasıl bir maç çıkaracağını göreceğiz. Çok şanslıyım çünkü inanılmaz oyuncularım var. Her zaman motiveler ve bu takımın anahtarlarından biri de bu. Uygulamaya çalıştığımız oyun tarzını hissettikleri ve yaşadıkları için ekstra motivasyona ihtiyaç duymadan her anın tadını çıkarıyorlar. Her gün daha iyi olmaya çalışıyorlar. Bu oyuncularla çalıştığım için çok şanslıyım.
1: Real Madrid'deki hedefinin her şeyi kazanmak olduğunu söyleyen milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Jose Mourinho ile aralarında çok güzel bir ilişki olduğunu da belirtti.
0: Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Ferencvaros maçı için gittiği Budapeşte'de Macar basınına konuştu. İspanyol ekibindeki uzun vadeli hedeflerinden bahseden yıldız oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho hakkında da övgü dolu sözler söyledi. Mourinho ile ortak Fenerbahçe geçmişleri olduğuna işaret eden Arda, Fenerbahçe'de birlikte çalışmadık ama kulübe yaptığım bir ziyarette onunla karşılaştım ve tanıştım. Aramızda çok iyi bir ilişki var. O gerçek bir futbol efsanesi ve doğuştan bir winner. Bu sezonki hedefimiz basit. Birlikte her şeyi kazanmak istiyoruz şeklinde konuştu. Real Madrid'le her şeyi kazanmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar hazırlıklar çok yoğun ve oldukça iyi geçti. Çok çalışıyoruz. Bu benim Real Madrid'deki 4. yılım ve hazırlık sürecinde Madrid'de bu kadar çok zaman geçirdiğimiz başka bir dönem olmamıştı açıklamalarını yaptı. En çok hangi mevkide en iyi performansını sergiliyorsun sorusuna ise Arda Güler, ben 8 veya 10 numaralı pozisyonların oyun tarzıma daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ama kanatta oynamayı da seviyorum. Oradan içeri doğru hareket etmek ve faydalı olan özelliklerimi göstermek hoşuma gidiyor dedi.
1: Adı Galatasaray'la da anılan Rangers forveti Youssef Chermit yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.
4: İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ın yıldız forveti Chermiti'den kötü haber geldi. Galatasaray'la da adı anılan 22 yaşındaki golcü Hibernian maçının 36. dakikasında talihsiz bir pozisyon sonucu çapraz bağlarını kopardı. Kulüp tarafından uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Chermiti'nin 2027 yılı itibarıyla antrenmanlara başlayacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 15 gol 5 asistlik performans sergileyen Portekizli yıldız için Rangers 40 milyon euro bonservis bekliyordu.
1: Kanada Açık tenis turnuvasında

0: İlk yarı finalistler belli oldu.
1: Kanada Açık tenis turnuvasında sona yaklaşılıyor. Kadınlar müsabakalarının oynandığı Toronto'da ilk yarı finalistler belli oldu. Günün ilk maçında Rus Diana Schneider'la Iga Świątek korta çıktı. Turnuvada son 8'e kalana kadar birer set kaybeden iki tenisçinin mücadelesinde öne çıkan isim Świątek oldu. Dünya 8 numarası Toronto'daki başarılı performansını sürdürerek Rus rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Yaklaşık bir yıl önce Seul Açık'ta kazandığı şampiyonluğun ardından final bile göremeyen Polonyalı raket, Sabalenka ve Pegula gibi güçlü rakiplerinin yokluğunda bu gidişatı Kanada'da sonlandırmak istiyor. Iga Świątek'in yarı finaldeki rakibi Rus ve Ukraynalı tenisçilerin mücadelesiyle belli oldu. Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova, Ukraynalı rakibi Elina Svitolina karşısında ilk seti 6-3 kazandı. Ancak uzun süredir ilk 10'da yer alan Svitolina, üst üste 8 oyun kazanarak 6-0 ve 6-3'lük setlerle geri dönmeyi başardı. Maçı 2-1 kazanan dünya 9 numarası final için Polonyalı Iga Świątek'le kozlarını paylaşacak. Svitolina ile Świątek'in kariyer rekabetinde Polonyalı tenisçi 4-3 önde. Ancak Ukraynalı Svitolina 2026'daki 2 maçı da kazanmıştı.
2: Game set match Svitolina. By 2 sets to 1, 3-6, 6-love, 6-3.
1: Montreal'de düzenlenen erkekler kategorisi maçlarında ise bu akşam 2 kritik karşılaşma oynanacak. 22 yaşındaki İtalyan Luciano Darderi, Birleşik Amerikalı tecrübeli tenisçi Brandon Nakashima ile karşılaşacak. Diğer maçta ise parlayan yıldızlardan 19 yaşındaki İspanyol Rafael Hodar, Fransız Arthur Fils ile mücadele edecek.
0: Annesinin hastalığı sonrası basketbolu bırakan Alex Ruiz, NBA macerası sonrası Türkiye'ye transfer oldu.
3: Bazı sporcuların hayatı istatistik kağıtlarına, şut yüzdelerine ya da kazandıkları kupalara sığmaz. Clint Körfez Basket'in yeni transferi Alex Ruiz'in hikayesi de tam olarak böyle bir öykü. Lise yıllarında yeteneği fark edilen Alex, 2017'de Alabama'da yılın oyuncusu seçilerek eyaletin gururu oldu. Alex birçok NCAA Division 1 üniversitelerinden teklif aldı ancak tercihini Alabama Üniversitesi'nden yana kullandı. Kolej kariyerinin unutulmaz anı ise 2021 NCAA turnuvası son 16 maçında geldi. UCLA karşısında bitime sadece 0,4 saniye kala çok uzaklardan attığı mucizevi üçlükle maçı uzatmaya taşıdı. Bu şut kolejdeki en büyük imzası olarak hafızalara kazındı. Ancak sporun parlak ışıkları arkasından gelen gerçek hayatın soğuk yüzünü gizlemeye yetmiyordu. 2021 NBA draftı geldiğinde Alex Ruiz'in adı okunmadı ve bunun üstünden bir hafta sonra annesine Alzheimer teşhisi konuldu. Alex bu haber üzerine radikal bir karar alarak basketbolu bıraktı ve annesine bakmaya karar verdi. Hayatını kazanmak ve annesinin bakımına destek olmak için barmenlik yaptı, mobilya taşıdı, peyzaj işlerinde çalıştı. O günlerde kimse bu genç adamın birkaç yıl sonra NBA'de süre alacağını tahmin edemezdi. Annesi Rebecca, 2024 yılında hayatını kaybettiğinde Alex onun anısını yaşatmak için annesinin doğum yılı olan 65 numarayı sırtına geçirdi ve parkelere geri döndü. İlk olarak Lüksemburg Ligi'ne gitti. Orada kendisini yeniden kanıtladı. Bu muazzam azim 2024 sonbaharında Oklahoma City Thunder'la ilk NBA kontratını getirdi. Atlanta Hawks karşısında ilk NBA basketini attığında arkasında mobilya taşıdığı, barmenlik yaptığı ve annesinin elini tuttuğu o zorlu günler vardı. Philadelphia 76ers'la yaptığı anlaşmayla NBA'deki varlığını sürdürdü. Alex şimdi ise bu inanılmaz kariyerinde yeni bir sayfa açarak Clint Körfez Basket'le anlaştı.
0: Bu haberle Sabah Spor'unda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
6: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Aus Pol Radio. Reklam.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultra Opet'te bulacaksın.

0: Aspor Radyo.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Kamuya olan borçların yapılandırılması sürecinde başvuru süresinde son viraja girildi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu bulunan vatandaşlar için başvuru süresi 31 Ağustos tarihinde sona erecek.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türk Hava Yolları Temmuz'da 9,5 milyon yolcu taşıyarak %86,5 ile tarihinin en yüksek Temmuz ayı doluluk oranına ulaştı. Şirketin ilk 7 aydaki yolcu sayısı 54 milyona yükselirken filosundaki uçak sayısı 563'e çıktı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platin

0: sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
10: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
6: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor.

0: Talisca. Takım olarak 5. gol. 4'ü Talisca'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde Mert'ti. Maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Meganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Şimdi maç sonuna gidelim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarını izleyelim.
3: Bugün de gördüğümüz bazı eksiklerimiz oldu. Bu eksiklerimizi de en kısa zamanda gidermek için her geçen gün çalışıyoruz. Sonuçta biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu yönde de baktığınız zaman, her iki maçı değerlendirdiğiniz zaman, çünkü eşleşmeli maçlarda, ilk maçta da dünkü yaptığımız toplantıda söylediğim gibi, maçı kazansak da küçük bir avantajımız var ama biz avantajımıza sığınmadık. Bugün de oynamaya çalıştık. Zaman zaman rakip de oynamaya çalıştı. Ama bizim çok daha net, çok fazla gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarı özellikle 4 tane yüz yüze net pozisyonumuz vardı. Bunların bir tanesini, iki tanesini değerlendirsek belki çok farklı, çok önceden maçı da kopartabilirdik. Olmadı. Sonuçta kazandığımız için, turu da bu şekilde geçtiğimiz için çok mutluyuz. Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze iki elemeli bir maçımız daha var. Zannediyorum ki Lyon'la oynayacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam edecek ama öncelikle hafta sonu oynayacağımız Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği'ne karşı da ligin ilk maçı en iyi şekilde hazırlanıp çok fazla arada da zaman yok. Yani maçtan maça gidiyoruz. 2 günde, 3 günde bir maç oynayacağız. Bu da maç trafiğinin ne kadar yoğun olduğu bir dönemde oyuncularımızı ne kadar koruyabileceğiz, ne kadar dinlendirerek maçlara çıkacağız. Bunların üzerinde de çok fazla yoğunlaşıyoruz. İnşallah bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz. Söylediğim gibi oyun içerisinde bazı bölümlerde rakibin de bize karşı üstün olduğu yerler vardı. Bizim de üstün olduğumuz yerlerimiz vardı. Ama dediğim gibi bizim çok net pozisyonlarımız vardı. Rakibin öyle çok net pozisyonu bir tane kafa vardı. Bir de uzaktan 1-2 tane şutları oldu. Ama bizim 6-7 tane %100 net pozisyonumuz var ya. Baktığınız zaman tamam, deplasmanlarda böyle maçlar ara ara baskıya için karşınızdaki takım da kendi evinde hepimizin bildiği gibi çok coşkulu, çok agresif oynayan bir takım, genç bir takım. Biz buna rağmen çok gol pozisyonu ürettik. Dediğim gibi ilk devre yani bir tane iki tane gol atsak 4 tane %100 karşı karşıya pozisyonumuz var. Belki maç çok önden kopartıp belki de rakibin direncini de kıracaktık. Bu tip maçlar böyledir. Gol bulamazsanız rakibin direnci artar. Ara ara da topu rakibe bıraktık. Onlar oynadı. Tabii ki bunu yani düzeltmemiz gereken bölümlerden bir tanesi de bu. Çalışıyoruz. Fred'le ilgili konumuza gelince bu konuyla ilgili yönetimimiz transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle ilgili arasında bazı şeyler var. Onun için bekleyelim. Bakalım zaman içerisinde ne olacak, ne bitecek. Futbolda her gün her şey değişebiliyor. Zamanımız var. Herkes için, hepimiz için. Biz bu turu geçtik. Oyuncularımı onun için yine tebrik ediyorum. Önümüzde oynayacağımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmemiz için Lyon'la eşleşeceğiz. Tabii ki taraftarlarımızı 18 yıl aradan sonra

Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına kalmayı çok istiyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, mücadele etmek gerçekten zordur. Biz bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah şu Gençler Birliği maçını güzel bir şekilde atlatıp en iyi şekilde de o maça hazırlanarak çıkarız diye düşünüyorum. Sonuçta bizim bütün oyuncularımız bizim için çok değerli. Giren çıkan bizim için hiçbir zaman fark etmiyor. Şimdi oyundan çıkanlar oldu, girenlerin katkısıyla pas ve gol attı diye bunu biz ikiye ayırarak konuşamayız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Girenler çıkanlar hiç fark etmez.

0: Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı ancak transfer detaylı sağlık kontrollerinin ardından netleşecek. Fenerbahçe Lukaku transferinde sona yaklaşıyor. Sarı lacivertlilerin Napoli'ye yaptığı 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonusları içeren teklifi Serie A ekibi tarafından kabul edildi. Fenerbahçe oyuncunun eski sakatlıklarının da kontrol edileceği detaylı sağlık kontrolleri gerçekleştirecek. Kontrollerin olumlu sonuçlanması durumunda Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Son iki sezondur Napoli forması giyen golcü futbolcu çizme ekibiyle ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan 33 yaşındaki golcü Napoli formasıyla 7 maça çıkarken bir gol attı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili başlayan soruşturma hakkında açıklamalar yaptı.
1: Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek bu sabah 4 Nisan faillerinden bir bölümünün, şüphelilerin bir bölümünün gözaltına alındığına, yeni deliller çerçevesinde bu soruşturmanın geliştirileceğine dair açıklama yaptı. Kendisine müteşekkiriz. Camiamızın uzun süredir beklediği ve akamete uğraması sebebiyle de üzüldüğü hukuki bir süreç en azından bu şekilde bir gelişme kaydetti. Sayın Akın Gürley'in faili meçhul suçlar araştırma birimini kurmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nda bu ve bunun benzeri faili meçhul suçların üzerine gidiliyor. Ve camiamızın da Türk spor kamuoyunun da merakla beklediği faillerini, arka planını öğrenmek istediği bir olaydı. Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkartılır, yargılamaları son bulur ve kamuoyu da, kamu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum. Bizim bir de 12 Mayıs hadisemiz var. 12 Mayıs'la ilgili de beklentimiz büyük. Bugün katıldığımız bütün naklen yayınlarda ifade ettik. 12 Mayıs hadisesiyle ilgili aslında bir soruşturma yürütüldü. Ve büyük ölçüde o dosya tamamlandı aslında. Çağlayan Adliyesi'ne geçti, Anadolu Adliyesi'nden. Ve kapandı dosya. O dosyada failler belli. 12 Mayıs hadisesini neden yaptıkları, işte FETÖ terör örgütü lehine yaptıkları, katılan kamu görevlilerinin FETÖ ile bağlantıları tespit edildi. Bizim Sayın Bakanımızdan arzumuz, isteğimiz, ricamız o dosya üzerine de bu faili meçhul kalmaması, o dosyanın da bir an önce aydınlatılması bizim camiamızın büyük beklentileri arasında. Bu vesileyle tekrar hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem Sayın Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.
0: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği programda açıklamalar yaptı.
2: Bueno, un montón de sensaciones ya son.
3: Birçok his tabii. 4 sene öncesinde bu şu anda burada yaşadığım şeyleri söyleseydiniz bana ben inanamazdım. İnanılmaz şeyler başardık. 4 sene boyunca her Mayıs ayında kupa kazanmayı hayal edemezdim o zaman. Çok başarılarla dolu, zengin bir tarihe sahip olduğunu bu kulübün zaten geldiğim anda taraftardan da duydum, takım arkadaşlarımdan da duydum, etrafımdaki herkesten duydum. Ama tabii bunun da bir bedeli var. Hafta içi hafta sonu sürekli çalışmak ve mücadele etmek gerekiyor. Ve bence 4 seneyi çok iyi bir şekilde yönettik takım olarak ve 4 senede inanılmaz başarılara imza attık. Tabii oldu bitti değil, bu daha fazlasını da istiyoruz. Her sene ayrı bir mücadele, ayrı bir meydan okuma bizim için ve bu senede yine bir mücadelenin içerisindeyiz ve daha fazlasını kazanmak için açlıkla mücadele edeceğiz. Evet, geçen senelerde de çok büyük mücadelelerde bulunduk. Fakat bu Galatasaray için çok önemli bir kelime var, şampiyon. Onun dışındaki belki hiçbir kelimeye yer yok Galatasaray'da ve her sene daha da zor bu kelimenin altını doldurmak ve şampiyon olmak. Bu sezon da farklı bir seviyede olacak. Baktığımız zaman ülkede de Türk futbolu da gerçekten gelişim gösteriyor. Salah gibi belki yıllar önce ismini duyduğumuz zaman asla buraya geleceğini düşünmeyeceğimiz insanlar, oyuncular bile buraya geliyorlar ve lig gelişiyor. Geliştikçe de tabii şampiyon olmak daha da zorlaşıyor. Her sezonun tabii özel anlar oluyor bence, yani şahsi açıdan baktığımda. Derbiler özellikle bundan bir tanesi oluyor. Şahsen ben fikstür açıklandığı zaman ilk önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları ne zaman, o maçlara ne zaman çıkacağız onlara bakıyorum. Taraftar için de bu böyle, bizim için de bu böyle. Bu sezon çok zordu, en son sezon özellikle. Ama en özellerinden bir tanesi takımımla, ailemle birlikte de gülümseyerek çıkmama rağmen aslında

0: birçok zorlukla mücadele ettim bir sezonda. Fenerbahçe'ye karşı mücadele ederken attığım gol sonrasında babamla sarılmamdı. O anı asla unutabileceğimi sanmıyorum. Bu sene birazcık üzgünüm tabii, tek kaldığım gibi. Sen de öyle hissediyorsundur muhtemelen, çünkü hep yanımızdaydın. Nando gitti tabii, o benim için ayrı bir öneme sahipti. İlk geldiğim zaman hem bir kaptan, aynı zamanda bir taraftarın da sevgilisi. Kaptan derken de kelimenin tam anlamıyla bir kaptandı. Icardi de zaten takım için ne anlama geldiğini de, benim için ne anlama geldiğini de biliyorsunuzdur. Takım arkadaşından ötesi oldu benim için, bir kardeş oldu. Çok şey paylaştık, her gün tabii beraberdik. Ve çok büyük liderler ve çok büyük oyunculardı ikisi de. Tabii ki de şoförüm de biliyor, çalışanlar da biliyorlar. Onların ayrılığı bizim için üzücü bir şey olsa da daim olan tek şey Galatasaray'dır. Bu ülkeyi çok seviyorum. Ailem de çok seviyor geldikleri zaman. Arkadaşlarım da gelip gidiyorlar. Onlar da çok keyif alıyorlar burada. Harika bir yer onlar için de. Çok seviyorum. Fakat tabii futbol oynamayı da çok seviyorum. Ve o yüzden de Kemerburgaz'a gittiğim zaman orada bayağı zaman geçirmeye çalışıyorum. Erken gidiyorum. Oradaki insanlarla sohbet ediyorum. Futbol oynamak benim için en keyifli şeylerden bir tanesi. Aynı zamanda Türkiye'nin de en iyi kulübü için oynuyorum. Dolayısıyla çok fazla disiplinli olmak, çok çalışmak gerekiyor. Çok zorlu anlarımız oldu. Ama o zor anların sonunda hep galip olmayı bildik. Galip çıktık bunların, bu mücadelelerin hepsinde. Ve ne zaman benden bıkarlarsa herhalde o zaman gideceğim buradan. Okan Hoca sadece kariyerimde değil, futbol sektöründe tanıdığım en iyi insanlardan bir tanesi her şeyden önce. Her oyuncunun neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bilen bir insan. Bazı oyuncu daha çok ilgi ister, bazı daha serbest bırakılmak ister. Bazıları, ben mesela, bana çok fazla empatiyle yaklaştı. Ve çok müteşekkirim ona her şeyden önce. Şahsi olarak çok zor anlarda bana izin verdi, ailemle birlikte olabildim ve bu anların üstesinden gelebildim. Takımda çok önemli bir parça tabii ki de. Aynı zamanda kadro çıkarmada, hiyerarşide onları yönetme üzerine de uzman. Onun dışında Okan Hoca'nın arkasında tabii çok önemli bir de ekip var. Her gün çalışan, her gün onunla birlikte mücadele eden. İlk geldiğim anda da boyla ilgili o benzerliğimizi söylemişti. Bu espriyi yapmıştı gerçekten. Belki o yüzden de bir yakınlığımız vardır. Ama ona her zaman inanılmaz saygıyla ve müteşekkir olduğumu sürekli ona hissettirerek yaklaşıyorum. Evet, o maç sonrasında, o maç sırasında o kutlamam vardı hatta. Onunla ilgili bir fotoğrafı hatırlıyorum ama tabii o fotoğraf çekildi. Ondan sonra ben arkamı döndüm ve iptal edildi gol. Çok zor an, geçen sene çok zor anım oldu. Babamla ilgili takıma veya hocaya yansıtmadım bir durum vardı. Babam hastanedeydi ve biz şampiyon olmak için son maçımıza çıkıyorduk. Bu problemi tabii ki de kendi kendime atlatmam gerekiyordu. Onu yansıtırsam eğer belki takım arkadaşlarımı da etkileyebilirdi, takımı da etkileyebilirdi. Sizlere tabii göstermiyoruz birçok şeyi. Birçok şey aslında arka planda kalıyor. Ama takım arkadaşlarım her zaman yanımda oldular. Etrafımdaki, kulüpteki insanlar hep yanımda oldular. Söylediğim gibi bir aile ortamı olması, dayanabileceğin, sırtını dayayabileceğin arkadaşların olması takımla gerçekten çok güzel bir isim.
1: Galatasaray'da transfer politikası değişti. Son dönemde menajerler tarafından önerilen oyuncular da değerlendirmeye alındı.
2: Galatasaray'da yaz döneminin son bölümünde transfer politikasında dikkat çeken bir değişiklik yaşanıyor. Yönetim uzun süredir üzerinde çalıştığı yıldız isimlerin önemli bölümünde istediği sonucu alamayınca menajerler tarafından kulübe getirilen alternatifleri daha kapsamlı şekilde değerlendirmeye başladı. Galatasaray'ın gündeminde Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Virgil van Dijk gibi dünya yıldızlarının yanı sıra birçok önemli oyuncu bulunuyordu. Özellikle orta saha, 10 numara, kanat, forvet ve stoper bölgelerinde birçok alternatif değerlendirilmesine rağmen transferde beklenen hız yakalanamadı. Süreç uzadıkça Galatasaray'ın transfer operasyonunda menajerlerin rolü de arttı. Yönetim artık yalnızca kendi belirlediği isimler üzerinden ilerlemek yerine menajerlerin sunduğu oyuncular için de hamle yapma kararı aldı. Transferde geç kaldığı için eleştirilen sarı kırmızılı yönetim kısa süre içinde attıracağı imzalarla eksik mevkileri tamamlamak istiyor.
1: Gazete turuyla devam ediyoruz. Şimdi gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Gelin hemen başlayalım. Hürriyet gazetesine bakacağız ilk olarak. Peki fotomaçla başlayalım. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi için son düzlüğe girdi diyor gazete. Biraz daha alt kısma gelirsek ana başlığı da adım adım Devler Ligi'ne şeklinde atmış fotomaç. Gornik Zabjer'in ardından Sturm Graz'ı da geçen Fenerbahçe Devler Ligi playoff'una yükseldi. İlk maçı evinde kazanan Sarı Kanarya dün de deplasmanda Avusturya ekibini Talisca'yla geçti ki Talisca yine Sarı Lacivertlilerin gol yükünü sırtlamaya devam ediyor. İsmail Kartal'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar iki maç daha var başlığıyla paylaşılmış. Önümüze bakıyoruz, Şampiyonlar Ligi'ne girmedik, Lyon'la oynayacağız ve iki maçımız daha var. Üstesinden geleceğiz ifadesini kullanıyor İsmail Kartal. Bu arada sayfanın en altında Vedat Muriç siftah yaptı başlıklı bir kutu haberde görüyoruz. Dün ilk maçına çıktı. Topuk Yaylası'ndaki ilk kampta sakatlanmış ve bir ay sahalardan uzak kalmıştı Kosovalı golcü. 77. dakikada Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu ve 6 yıl sonra Fenerbahçe formasını sırtına geçirmiş oldu. 32 yaşındaki santrfor bu sezon tabii ki gol yollarında Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor Vedat Muriç'in. Devam edelim hemen bir sonraki gazeteyle. Şimdi Hürriyet gazetesine bakacağız. Romelu Lukaku imzaya kaldı başlığını görüyoruz sayfanın en başında. Sarı lacivertliler Napoli ile 6+2 milyon euroya anlaşırken 2 yıllık imza atacak 33 yaşındaki futbolcu senelik 10 milyon euro alacak denmiş. Fred son maçını oynayıp veda etti. Yine bu sayfada öne çıkan başlıklardan biri. Sambacı 3 yıldır forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Brezilyalı futbolcu Sturm Graz maçı sonrası tribünlere giderek sarı lacivertli taraftarla vedalaştı. Talisca 4'te 4 yaptı, Alexis solladı ara başlığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin playoff'taki rakibi Lyon oldu. Ve Hürriyet gazetesinde ana başlık olarak da Fenerbahçe Devler Ligi'ne koşuyor başlığı tercih edilmiş değerli izleyenler. İlk maç 18 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanşta 26 Ağustos'ta Lyon'da oynanacak. Hemen devam edelim. Takvim gazetesinin 19. sayfasına bakacağız. Yine Lukaku'da işlem tamam başlığını görüyoruz. Sarı lacivertliler Lukaku için Napoli ile 6 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaştı. 10 milyon euro maaş alacak yıldız hakkında Belçika milli takım doktorundan özel rapor alındı. Şimdi İstanbul'daki sağlık kontrolleri bekleniyor. Koda'da Arsenal başlıklı bir Galatasaray haberi var yine aynı sayfada. Galatasaray topçuların iki yıldızına kancayı taktı. Gabriel Martinelli ve Ethan Vaneri için harekete geçti. Sarı kırmızılılar Martinelli için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren teklifi sundu. Vaneri için de İngiliz kulübüyle görüşmeler sürüyor denmiş. Bir de sayfanın en altında Jim Bomb Pablo'yu araştırıyor başlıklı bir haber var. Sarı kırmızılılar 22 yaşındaki Pablo Felipe'nin şartlarını sordu. Menajerler tarafından önerilen Brezilyalı forvet için henüz resmi bir teklifin yapılmadığı da söylenmiş. Evet, Takvim gazetesindeki haberler de böyleydi. Şimdi bir sonraki gazetemiz fotomaça geçelim. 10 numara plan başlıklı haberi görüyoruz. Jim Bomb 10 numara transferini 23 yaş kuralına uygun yapacak. Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Alexey Batrakov öne çıkarken PAOK'tan 23 yaşındaki Yanis Kontantelas da listeye yazıldı deniyor. Batrakov'un bu transfer için istekli olduğu da söylenmiş. Ayrıca Süper Lig'in ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü ile oynayacak Galatasaray ve çalışmaların başladığına dair bir kutu haber yine bu sayfada görüyoruz. Bir de stopere Veiga başlığı dikkat çekiyor. Galatasaray Villarreal'den 23 yaşındaki stoper Renato Veiga'yı istiyor. Sarı kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifini İspanyol ekibine sundu. Şimdi La Liga temsilcisi 30 milyon euro talep ediyor denmiş. Bu arada yine bu sayfanın öne çıkan başlıklarından biri 871 milyon TL kar haberi. 4 büyük kulüp arasında kar açıklayan tek kulüp Galatasaray oldu değerli izleyenler. Ve devam edelim hemen. Sabah gazetesinin 21. sayfası Londra'dan iki topçu

başlığıyla yine Martinelli'de görüşmeler devam ederken 10 numara içinde Vaneri gündemde. Topçulara satın alma opsiyonlu paket teklifi iletildi. Aslan tek hamlede iki bölgeyi birden çözmek istiyor demiş haber. Evet, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri gazete manşetlerinde bu şekildeydi değerli izleyenler. Gelin şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılar uzun süredir gündeminde yer alan Dušan Vlahović'le anlaşmaya vardı. Sırp golcü bugün 14.30'da İstanbul'da olacak. Beşiktaş yıldız golcüyü kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Dušan Vlahović'le her konuda anlaştı. Beşiktaş'ın yeni transferi saat 14.30'da İstanbul'da olacak. Sırp golcü sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş Dušan Vlahović için cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş'ta orta saha arayışları da sürüyor değerli izleyenler. Joe Willock için Newcastle United'la yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Beşiktaş, Joe Willock transferinde son aşamaya geldi. Siyah beyazlılar Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen 26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Teknik heyetin de kadroda görmek istediği Willock'ın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yaz transfer döneminin başından bu yana siyah beyazlıların gündeminde olan İngiliz futbolcu için yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde anlaşma zemini sağlanırken transferde dikkat çeken bir görüşme de İstanbul'da yapıldı. Joe Willock'ın aynı zamanda menajerliğini yapan annesi yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yetkililerle masaya oturdu. Görüşmelerde sözleşme şartları ve Beşiktaş'ın Willock için hazırladığı proje ele alınırken tarafların anlaşma zemini oluşturduğu belirtildi. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın transferdeki son engeli ise Newcastle United. Siyah beyazlı yönetim İngiliz kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Tarafların bonservis konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Merkez orta saha 10 numara ve sağ kanatta görev yapabilen Willock, geride kalan sezonda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de sahaya çıkarken 1 gol 3 asist katkı

Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Muhammed Salah ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor değerli izleyenler. Süper Lig'in ilk haftasında Bordo Mavililer Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak ve Salah'ın da maçın son bölümünde oyuna girmesi bekleniyor.

Muhammed Salah Süper Lig'de sahne alıyor. Trabzonspor yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo mavili taraftarlar dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı Trabzonspor formasıyla izleyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

0: Trabzonspor son yabancı hakkını Darwin Núñez'den yana kullanacak. Bordo Mavililerin kadrosunda şu anda 17 yabancı futbolcu bulunuyor. Ana planlamada Onana, Batagov, Weavu, Savic, Cabral, Pina, Folcarelli, Bouchari, Malinowski, Muçi, Saviolo, Salah ve Onuachi yer alıyor. Karadeniz ekibinde Batista Mendy, John Lundstram ve Denis Dragoş da yollar ayrılacak. Yeni transfer 18 yaşındaki René Mutongo da kiralık olarak gönderilecek. Böylece yabancı sayısı 13'e düşecek. Trabzonspor kontenjanda kalan son yeri Uruguaylı golcü Darwin Núñez'le dolduracak. Bordo Mavililerin bir orta saha alabilmesi içinse mevcut takımdan sürpriz bir ayrılığın yaşanması gerekecek.
1: Şimdi bir gazete turu daha yapacağız değerli izleyenler. Şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız. Gelin hemen başlayalım. Fotomaç gazetesinin 4. sayfası Beşiktaş haberlerine ayrılmış ve sayfanın en başında tabii ki bugünün en önemli gündem maddesi Vlahovic Beşiktaş'ta haberini görüyoruz. Siyah beyazlılar Sırp Yıldız'ı bugün İstanbul'a getiriyor. Dušan Vlahović transferinde mutlu sona ulaşıldı. 26 yaşındaki golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı Beşiktaş. Bugün 14.30 olarak açıklanmıştı ancak güncellendi saati. Hemen onu sıcağı sıcağına sizlerle paylaşalım değerli izleyenler. Dušan Vlahović akşam saat 19'da İstanbul'da olacak. Yeni saatini bu şekilde güncelleyelim. Bundan sonra yeni saatini tabii ki sizlerle paylaşacağız. Ardından da deneyimli forvetle resmi sözleşme imzalanacak. Onun dışında diğer bölgelere de yine transfer çalışmaları sürüyor Beşiktaş'ta. Genç orta saha Kislyak'la bir görüşme yapıldığı söylenmiş. CSKA Moskova forması giyen oyuncu bir dönem Galatasaray'ın gündemine geldiği de belirtiliyor futbolcunun. Ve devam edelim. Takvim gazetesinin 17. sayfasına göz atacağız. Miretti ile sıcak temas başlıklı bir haber görüyoruz. Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Juventus forması giyen 23 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle temas kurduğu öğrenildi deniyor. Hemen yanında playoff'ta rakip Žalgiris başlığını görüyoruz. Yarın Kralove ile rövanş maçına çıkacak 3. eleme turunda Beşiktaş ve burayı geçmesi halinde playoff turunda Kauno Žalgiris ile karşı karşıya gelecek. Yine Beşiktaş'a dair Vlahović Beşiktaş'ta haberini burada da görüyoruz değerli izleyenler. Yıldız forvet 10 milyon euro imza parası alacak. Senelik 10 milyon euro ve 3 yıllık sözleşmeden de bahsediyoruz değerli izleyenler. Vlahović transferinde Kartal'dan çoğu hamlesi yine öne çıkan bir başka haber. Beşiktaş'ın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Muhammed Ali Çoğ için Nice 15 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürüldü deniyor. Fanatik 4'e geçelim. Sayfanın bir kısmı Trabzonspor'a, bir kısmı da Beşiktaş'a ayrılmış. Önce Darwin Núñez'de sona doğru başlığına bakalım. Trabzonspor Darwin Núñez transferinde artık son aşamaya geldi. El Hilal'le ödeme planı ve prosedürler üzerinde görüşmeler sürerken Uruguaylı yıldız bordo mavili formayı giymeye hazır. Salah faktörü Núñez'in kararında kilit rol oynadı ve iş artık imzaya kaldı deniyor. Hemen yanında da Vlahović Kartal olduğu haberini görüyoruz. Beşiktaş aylardır peşinde koştuğu Dušan Vlahović transferinde mutlu sona ulaştı. Bizzat görüşmeleri yürüten Başkan Serdal Adalı Sırp oyuncuyu ikna etti. 26 yaşındaki futbolcu bugün öğle saatlerinde değil akşam saatlerinde 19'da İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. Sabah 21 ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Burada da sağ kısımda Trabzonspor'a dair bir haber. Orta sahada Rota Yunus başlıklı Fatih Tekke'nin radarındaki futbolcu için İtalyan ekibi kiralamaya sıcak ama teknik patron Amorim zaman istedi. Bordo Mavili takım haber bekliyor demiş gazete. Ve bir de Fotomaç gazetesinin 6. sayfasına bakalım. Muhammed Salah'ın hayat öyküsü kaleme alınıyor demiştik. Bir yazı dizisi Umut Eren'in kaleminden Fotomaç gazetesinde bugün de 4. bölümü paylaşılmış değerli izleyenler. Bir futbolcudan fazlası başlığıyla Salah sadece saha içinde değil

0: saha dışında da bir kahraman. Muhammed Salah, Müslüman dünyası için yaptıkları, Gazze'ye verdiği destek, Mısır'daki köyü ve birçok sosyal alandaki projeleriyle ayakta alkışlandı. Herkese örnek oldu. Gazze'ye de çok ciddi bir destek verdiği hatırlatılmış yine haberin detayında. İyi ki Trabzonspor başlığına da hemen bakalım. Biraz daha alt kısımda Trabzonspor'la kariyerine devam eden Muhammed Salah, İstanbul ve Trabzon'daki karşılamalardan sonra Başkan Ertuğrul Doğan'a net bir mesaj verdi. "Beni iyi ki Trabzonspor'a getirdiniz," dedi şeklinde bir detay öne çıkıyor diyebiliriz. Evet, gazetelerdeki dört büyük takımın gündem başlıklarına baktıktan sonra gelin bir bağlantıyla devam edelim. Şimdi artık biraz dış basını konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Hüseyin Özkök'le. Hüseyin Özkök, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk. Kolay gelsin sana ve ilgideki arkadaşlara, herkese de iyi günler dilerim.
0: Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. İsterseniz dış basının gündemine geçmeden önce temsilcimiz Fenerbahçe ile başlayalım. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş maçında tek golle geçti Sturm Graz'ı ve playoff'a yükseldi. Önce mücadeleyi bir konuşalım isterseniz, ardından da bütün sezon boyunca konuşacağımız o ülke puanı konusunu ilk kez burada açmış olalım. Neler söylersiniz?
1: Evet. Yani ben Fenerbahçe'nin kazanacağından emindim zaten. Yine söyleyeyim, Fenerbahçe farklı kazanabilirdi bu karşılaşmayı. Ama Kerem adeta gol atmayı unutmuş. Kerem biraz becerikli olsaydı dün Fenerbahçe daha farklı kazanabilirdi. Diğer yandan baktığımızda Fenerbahçe'nin sağ kanadında Greenwood ve Asensio da kötü günlerindeydi. Takıma fazla katkı sağlayamadılar. Yani bu kadar negatif şeye rağmen, işte Kerem'in gol atamaması, o iki oyuncunun günlerinde olmamasına rağmen Fenerbahçe maç sırasında hiçbir zaman "Ya Fenerbahçe gol yer, bu türlü tehlikeye sokar" hissini vermedi. Diğer oyuncular da gayet iyi mücadele ettiler. Özellikle savunma kurgusu çok iyiydi Fenerbahçe'nin. Diğer yandan da İsmail Hoca Greenwood'la Asensio'yu çok çabuk değiştirdi. İyi bir hamle yaptı orada değişikliklerle. Fenerbahçe oyunu tuttu. Rakibin zaman zaman baskısına, işte tehlike yaratmasına rağmen öyle hani çok da becerikli bir takım değil Sturm Graz. Sonuçta tanınmamış, genç, koşan oyunculardan oluşan bir takım. Onlar da gol kaydına muvaffak olamadılar. Fenerbahçe güle oynaya bence turu rahat şekilde geçti. Beklenen bir şeydi. Şimdi rakip Lyon. İlk karşılaşma önümüzdeki salı İstanbul'da oynanacak saat 22'de. Rövanşı da bir sonraki hafta çarşamba günü yine saat 22'de. Lyon tabii ki güçlü bir ekip, Fransa'nın önemli kulüplerinden biri. Şu anda da bir yönetim değişimi yaşadı Lyon. Lyon'un eski sahibi John Textor hisselerini elinden çıkartmak zorunda kaldı. Bir kadın iş insanı Michel Kang aldı kulübün hisselerinin tamamına yakını, %80'den fazlasını. Orada da bir yönetimsel değişim yaşandı. Dün akşam da ben maçı biraz seyrettim. Lyon Sparta Prag maçını. Çok üstüne oynadı Lyon ve karşılaşmayı kazandı. Ülke puanına gelecek olursak biz puanımızı Fenerbahçe'nin galibiyetiyle birlikte Ezgi 47,775'e çıkardık. Bizi takip eden Çekya'nın 44,025 puanı var. Yani aramızda gayet güzel bir puan farkı var. Biz bu şekilde puan almaya devam ettikçe, ki ben Beşiktaş'tan da aynı şekilde galibiyet bekliyorum yarın, daha da artacak puanımız. Şimdi bir de bizim önümüzde 8. sırada Hollanda var. Hollanda'nın puanı 51,729. Yani aramızda 4 puanlık bir fark var. Yani biz Hollanda'yı yakalayıp 8.liği alsak, katılım açısından bir şey değişmiyor. Yine 5 takımla katılınıyor ama yine de oraya çıkmak, hani ilk 10'daki yerimizi sağlamlaştırmak anlamına gelir. Neden olmasın? Dolayısıyla Hollanda'ya da yakalama ihtimalimiz var. Onlar bu sezon 6 takımla oynuyorlar Avrupa Kupalarında. Ülke puanında durum bu. Beşiktaş oynadıktan sonra yeniden bir puan değerlendirmesi yaparız.
0: Peki, hemen isterseniz son haftaların en çok konuşulan konusu FIFA.

0: Buradaki krizden biraz bahsedelim. Aslında her yeni programımızda bir güncelleme geliyor bu konuyla ilgili. Çünkü tartışmalar bitmiyor. Farklı ülke federasyonlarından veya konfederasyonlardan yeni açıklamalar yapılıyor. Şimdi tabii en çok merak edilen konu Infantino yeniden aday olur mu? Olursa seçilebilir mi? Şu anda son durumu izleyicilerimiz için isterseniz bir özetleyelim.
1: Bizim pazartesi günü seninle yayın yaptıktan kısa bir süre sonra daha program hani sana da yazdım soğumadı ve program soğumadan yepyeni bir haber ortaya çıktı. UEFA Orta Kuzey Amerika ve Karayipler Konfederasyonu CONCACAF ve Asya Konfederasyonu AFC ortak bir bildiri yayınladılar ve Infantino'ya karşı olduklarını bildirdiler ve bayağı da sert eleştiriler yönettiler kendisine. Şimdi burada suyun akışı tamamen değişebilir sevgili Ezgi. Infantino'ya Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL ve Afrika Konfederasyonu CAF desteklerini bildirmişlerdi. Onların oyları toplamda 64 yapıyor. Ancak şimdi bu 3 konfederasyon seçimlere fire vermeden giderlerse ki benim öğrendiğim kadarıyla Afrika'dan da 10 federasyon Infantino'yu desteklemiyor ve UEFA'nın yanında yer almayı düşünüyorlarmış. Öyle bir duyum da aldım. Dolayısıyla eğer bu 3 konfederasyon seçimlerde fire vermezlerse federasyon bazında onların toplam oyları 211'in sal çoğunluğunu geçiyor. Dolayısıyla Infantino'nun karşısına aday olursa eğer birisi çıktığında mesela CONCACAF Konfederasyon Başkanı Montegnani çıkarsa bu 3 konfederasyonun oylarıyla o seçilir, Infantino seçilemez. Tabii ki 18 Kasım tarihi çok önemli. Daha önce de söyledim, orada başkan adaylıklarının son belirlendiği gün olacak. Kimler aday gösterilecek o tarihte onu bilmiyoruz. Ama 18 Kasım'a kadar daha bu iş bayağı tartışılacak gibi duruyor. 18 Kasım'da da son adaylık başvuruları bittiğinde bakalım kimler aday olacak. UEFA ve diğer konfederasyon ona karşı bir aday çıkartacaklar mı? Infantino adaylığını koyacak mı? Onu bilmiyoruz. Bu arada Donald Trump da bir mesaj yayınlamış. Infantino'nun FIFA başkanlığından gitmesi büyük bir hata olur demiş. Bayağı övmüş yine Infantino'yu. Dünya tarihin en iyi dünya kupasını işte organize etti falan, çok başarılı diye bayağı bir destek çıkmış ama artık bence bu durumda Infantino'yu Trump bile kurtaramaz gibi duruyor. Bakalım önümüzdeki aylar ne gösterecek?
0: Bakalım neler yaşanacak, gerçekten merakla bekliyoruz. Şimdi isterseniz biraz hakemlerle ilgili bazı konularımız var. Onları birbiriyle bağlantılı konuşalım. İlk olarak tabii ki bizi ilgilendiren bir konu. Merkez Hakem Kurulu bu sezonu önemli güncellemelerle, kararlarla başlayacak ki bunun seminerleri de yapıldı. Bir de bağlantılı top açıklaması geldi. Onu sizden dinleyelim.
1: Şimdi bağlantılı top bizim halkımızın tabiriyle çipli top MHK tarafından ligin ikinci yarısında uygulanmaya başlayacak şeklinde Merkez Hakem Kurulu bir açıklama yaptı. Çipli top nedir? Yarı otomatik offside teknolojisinde en önemli görevi futbolcu son dokunuş topa dokunduğu andaki topa temasını hissediyor top. İçinde bir sensör var. Bu tespitten sonra bunu VAR'daki sisteme gönderiyor. Diğer yandan da kameralar en öndeki iki oyuncunun, savunma ve hücum oyuncusunun durumunu tespit edip onlar da gönderiyor sisteme ve böylece ikisinin örtüşmesiyle pozisyonun offside olup olmadığı çok artık hatasına yakın bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu çipli top hep bizde de yani niye uygulanmıyor, niye kullanılmıyor şeklinde tartışılıyordu. Ve MHK zaten bu çipli topun ilk üreticisi olan firmayla top anlaşması da var. Muhtemelen anlaşmışlar ki firmayla da ligin ikinci yarısında bu çipli topu kullanacak. Çipli topun bir başka özelliği de sadece hani offside'da değil el temasların tespit edilmesi. Hatta MHK'nin yayınladığı videoda sahnedeki kişi topa eliyle vuruyor ve böyle hani hastanelerdeki o ekranlarda şeyler yukarıya çıkar ya, çizgiler. Onun gibi topa vurdukça yukarıya çizgi çıkıyor. Dolayısıyla bu teması top hissediyor. El temaslarında da yani VAR'da görülemeyen veya da çok net olmayan el temaslarını da tespit edecek.

0: burada şey top. Diğer yandan da tabii ki istatistiksel bilgiler veriyor. Kim ayağında çok daha fazla top tutmuş, şutun hızı ne kadar falan gibi, böyle hani futbola faydası olacak bazı istatistikler de veriyor. Bakalım MHK ligin ikinci yarısına yetiştireceğini söylüyor bu teknolojiyi. Tabii bu sadece topla alakalı değil, bir de sistem kurmak lazım. İkişer kamera eklemek lazım tüm statlara. Hep beraber göreceğiz, bekleyeceğiz. Ligin ikinci yarısında bakalım uygulanabilecek mi gerçekten?
1: Evet, bu duyurudan sonra bir duyuru da UEFA Hakem Kurulu'ndan geldi. Net çizgiyle, orijinal adıyla Clear Line'la alakalı. Yine onu da sizden dinleyelim.
0: Şimdi UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rossetti VAR konusunda çok hassas. Hatırlarsan Mart ayında bir açıklama yapmıştı. VAR'da mikroskopik incelemeler yapılıyor. Yani gereksiz yere VAR'da incelemeler yapıp müdahaleler olduğunu belirtmişti. Anlaşılan o ki Roberto Rossetti ve UEFA bu VAR konusuna özellikle aylar boyu çalışmışlar. Dün UEFA benim gördüğüm harika bir internet sayfası kendi sitesinde açtı. İşte o Clear Line olayı. Hakemlere verilen eğitimleri artık tamamen halka açtılar. Yani gazeteciye, sana, bana, halka, herkes gidip burada VAR'ın gerçek çizgisinin ne olduğunu, net çizgisinin ne olduğunu görebiliyor. Örnek pozisyonlar var. Şampiyonlar Ligi'nden başka maçlardan örnek pozisyonlar var. Sayfa sayfa ayırmışlar, madde madde ayırmışlar. Gerçekten muhteşem bir iş. UEFA'yı bu bağlamda ve Roberto Rossetti'yi tebrik etmek gerekiyor. Herkesin oraya girip tavsiye etmesini ve önümüzdeki cuma başlayacak Süper Ligi VAR Clear Line olay sayfasını indirdikten sonra seyretmesini tavsiye ederim. Mükemmel bir iş yapmışlar. VAR'ın nerelerde müdahale etmesi gerektiğini, nerede etmemesi gerektiğini, o mistake'in identity'den tut, aklına gelecek işte kırmızı kartlar, offside'ı, şutu, busu, VAR'la ilgili ne varsa oraya koymuşlar ve herkes bunu artık görebilecek, seyredebilecek. Adeta bir halk kütüphanesi yapmış UEFA VAR konusunda. Bu bağlamda ben çok memnun oldum. Sürekli de takip edeceğim bundan sonra. Diğer yandan Roberto Rossetti VAR futbol bir PlayStation oyunu değil diyor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor diyor. VAR müdahaleleri çok fazla. Dolayısıyla hakemlerin VAR müdahalelerini standart hale getirmeleri gerektiğini söylüyor. Bunun için de zaten çalışmaları yaptılar. İlk olarak Roberto Rossetti 5 büyük ligin hakem kurulu başkanları ile bir toplantı yaptı. Daha sonra bütün 55 UEFA ülkesinin hakem kurulu başkanlarıyla ve yöneticileriyle toplantı yapıldı ve kendilerine bu VAR olayı tekrar anlatıldı. Yeni uygulanacak kurallar da tabii ki bu toplantılarda konuşuldu. Yani şu anda Avrupa Hakemliği yeni sezona gerçekten çok iyi hazırlanmış şekilde başlayacak. Tabii ki soru işareti bütün bunlar Roberto Rossetti'nin istediği şekilde uygulanabilecek mi? Onu maçlar oynandıkça göreceğiz. Ama yapılan çalışmalar çok olumlu. Biz seyirciler için de gerçekten anlaşılır şekilde, hani anlamamamız artık pek mümkün gözükmüyor. Çünkü her şeyi çok net şekilde açıklıyorlar.
1: Evet, son bir dakikamızı da isterseniz Omar Artan'a ayıralım. Zira Dünya Kupası döneminde herkesin ismini öğrendiği bir hakemdi. ABD'ye alınmamıştı görevli olmasına rağmen. Şimdi Paris Saint-Germain'le Aston Villa arasında oynanacak Süper Kupa maçını yönetecek.
0: Evet, bugün Paris Saint-Germain'le Aston Villa, Şampiyonlar Ligi şampiyonları, Avrupa Ligi galibi Aston Villa, Salzburg'da Süper Kupa için karşı karşıya gelecekler. UEFA Amerika'ya sokulmamasından sonra Omar Artan'ın anında bir açıklama yaparak kendisinin Süper Kupa maçına atandığını bildirmişti. Çok önemli bir hareket ve hamleydi. Bu FIFA'ya karşı yapılmış, özellikle tebrik ediyorum ben yine de burada UEFA'ya, o zaman da etmiştim. O da kendisi Salzburg'a ve maçı yönetmeye hazır halde bugün de sahaya çıkacak. Çok güzel bir hamleydi. İnşallah güzel de bir maç yönetir. Böylece Afrikalı bir hakem ilk kez bir Avrupa maçını yönetmiş olacak. Hem de önemli, değerli bir maçı yönetmiş olacak. Kendisine buradan başarılar diyelim ve bence bu Omar Artan'ın ABD'ye girememesi de bu yazki Dünya Kupası'nda FIFA'nın en büyük skandallarından biriydi. Çünkü hiç kılını kıpırdatmadı FIFA Başkanı Infantino.
1: Peki. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için, verdiğiniz bilgiler için. Güzel bir gün diliyorum bir kez daha.
0: Ben de çok teşekkür ederim Ezgi. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Evet, Hüseyin Özkök'le dış basının gündemini konuştuk. Şimdi bu saati de tamamlayacağız. Saat başında stüdyo konuğumuz Taner Karaman'la devam edeceğiz.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
5: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar.

0: Parafın katkılarıyla
1: 1935 Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın, Eskişehir, Çukurova, Balıkesir ve Karadeniz bölgelerine yapılan grup maçlarıyla başladı. Final maçı 8 Eylül 1935 yılında oynandı. Fenerbahçe finaldeki rakibi Altın Ordu'yu 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bir diğer yandan 1934-35 İstanbul Şildi, ilki 1929-30 sezonunda düzenlenen İstanbul Şildi'nin 6. sezonudur. 1934-35 Şildi Beşiktaş'ın oldu. 22 takımın katıldığı sezonda şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş olmuş ve organizasyon tarihindeki tek şampiyonluğunu elde etmiştir. Birinci tur kuralları 2 Ekim günü çekildi. İstanbul'dan 3 futbol liginde mücadele eden 22 takımın katıldığı turnuvadaki takımlar 2 gruba ayrıldı ve gruptaki her takım diğer gruptaki bir takımla eşleşti. Final maçı 21 Temmuz 1935 tarihinde Beşiktaş-Beykoz arasında oynandı. Karşılaşma siyah beyazların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve Beşiktaş İstanbul Şili'nin sahibi oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları

0: Güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Vatandaşların yurt dışı hayallerini ve vize alma taleplerini istismar ederek sosyal medya üzerinden garantili vize vaadiyle dolandırıcılık yapan firmalara karşı düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Instagram başta olmak üzere sosyal mecralarda 3 haftada vize, %100 onay gibi asılsız vaatlerle tüketicileri aldatan hesapların reklam faaliyetlerini 3 ay süreyle tedbiren durdurma kararı aldı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Taner Karaman'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Taner, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Ezgi.
0: Nasılsın?
1: Merhaba. Vallahi iyiyim. Neden iyiyim? Bir kere Fenerbahçe turladı. O
0: evet.
1: Açıdan en azından oyun açısından, futbol açısından iyiyiz. Onu öyle ifade etmiş olayım.
0: Ve yola devam ediyor.
1: Yola devam ediyor temsilcimiz.
0: Güzel.
1: Ve süreç içerisinde de oynadıkları oyun da gelecek sezonun o şampiyonluk yarışının sonuna kadar ben yine yarıştayım dercesine de iyi bir oyunda ortaya koydular. Jovic de Beşiktaş'a artık geldi diyebiliriz. Gözüküyor.
0: Lukaku gündemi var Fenerbahçe'de. Onu
1: Fenerbahçe'de Lukaku gündemi var ve Galatasaray'dan da bir son dakika demeyeyim ama Galatasaray'dan bir hamle de bekliyoruz. O artık böyle sürpriz bir kap bildirimi her an gelebilir.
0: Sanki bir istihbarat var gibi hissettim.
1: Ama ayağımızı
0: dakikalarda
1: yorganımıza göre uzatalım, sonra ne olacağı belli olmuyor.
0: Doğru söylüyorsun, biraz sıkıntılı bir evet. Süreç yaşanıyor bu konuda. Peki önce Fenerbahçe ile tabii ki başlayalım. Dün akşama bir gidelim değerli izleyenler. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'ı tek golle geçti ve playoff turuna yükselmeyi başardı. Özeti bir izleyelim, maçı bir hatırlayalım, sonra konuşalım.
2: Talisca Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı Reis'teki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson, Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson, Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
3: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
2: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell, Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti, Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor.

0: Archie Brown.
1: Huddle çekti içeriye doğru. Huddle'ın şutu Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi, başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kapağı, tehlike. Top dışarıdan. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson, Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de. Talisca. Takım olarak 5. gol. 4'ü Talisca'dan.
2: Evet. Sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltıyı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
1: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belvin Beganovic'in şutunda.
2: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
1: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
2: Mükemmel bir top.
1: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
3: Evet, öncelikle tabii ki Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Artık Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından sadece bir adım uzakta Sarı Lacivertliler. Birazdan rakibi de konuşacağız diye onu da konuşacağız ama dün akşamki mücadeleye dair bir genel değerlendirmeni rica edeyim Taner.
4: Yani derli toplu diyeyim. Neden derli toplu diyorum? Bir kere böyle bir takıma karşı, Sturmgrass'a karşı deplasmanda üstelik rakibinin 2-0'ın rövanşta daha saldırgan bir oyununa rağmen, oynaması gereken oyuna rağmen rakibi durdurmayı başaran diyeceğim. Ama tabii ki Sturmgrass'ın daha çok şut atmasını bekliyorduk, öyle oldu. Daha fazla orta yapmasını bekliyorduk, o da öyle oldu. Ama nihayetinde performans olarak kalende gol görmüyorsun. Ve bu performans rakamlarının da etkili bir atağa dönüşmesini de bir şekilde engelliyorsun. Bu kıymetliydi. Fenerbahçe bunu sadece bu karşılaşmada yapmadı. Bir önceki maçta da yaptı. Ben bir önceki turda da benzer bir oyun ortaya koyduğu kanısındayım. Üzerine koya koya geliyor. Yani Gornik karşılaşmasındaki Fenerbahçe'ye göre Sturmgrass karşılaşmalarındaki Fenerbahçe arasında bence seviye olarak da biraz daha üst bir seviye oyun vardı. Hı hı. Şimdi Lyon karşısında bunu son haddine kadar kullanması gereken Fenerbahçe. Yani limitleri sonuna kadar Fenerbahçe Lyon karşısında da ortaya oyun koyacak. Şimdi Gornik maçları oynandığı zaman ben şu yorumu yaptım. Gornik turunu geçtin ama o oyun turu getirmez Sturmgrass karşısında dedim. Daha iyisi lazım dedim, daha iyisi geldi. Sturmgrass karşısındaki oynanan oyunlar Lyon karşısında turu getirebilir. Çünkü oynanan oyunun kalitesi belli bir seviyenin üstünde. Ve takımın da hoca ile birlikte yaptığı antrenman sayısı arttıkça biraz daha ahengi de yerine geliyor gibi gözüküyor.
3: Ve bireysel performanslar da yükselmeye başlıyor, onu da söylemek
4: İstikrar lazım. İstikrar da var. Tabii. Bir diğer taraftan da neden bireysel

0: performans yükseliyor. Şimdi baktığımız zaman oyuncuların artık neredeyse tamamı bizim sayabildiğimiz isimler. Nedir şimdi? Greenwood oynuyor. Asensio oynuyor, Kerem oynuyor, Talisca ileride, arka tarafta Gendüz'ü, Archie Brown'u, işte Akiesi, Skriniar'ı, Semedos'u, kalede Mert. Şimdi Fenerbahçe'nin aslında ilk 11'e oturması adına daha erken ama nihayetinde son maçlara benzer 11'lerle çıkan
1: 9 oyuncuyu sayabiliyoruz en azından.
0: Sayabiliyoruz, evet. Ve burada sayamadığımız 2 oyuncu da eğer fiziken bir sıkıntısı varsa o zaman değişiklikler olabiliyor. Şimdi Vedat döndü. Yani Vedat'ın 77'de oyuna girmesi önemli. Şimdi Lyon karşılaşmasında Vedat'ın varlığını biraz daha Fenerbahçe ihtiyaç duyabilir. Ve burada Vedat'la birlikte biraz daha rakibi baskılayabilir. Bunu biraz daha teknik analizini yaparız. Ama ben Fenerbahçe'nin oyununu beğendim. Beğeniyorum da, iyi de gidiyor. Bu çizgisini devam ettirirse de lige iyi girer. Fenerbahçe son yıllarda şampiyonlukları genellikle sezona kötü girişler yüzünden kaybetmiştir. Yani kötü finallerden ziyade kötü başlangıçlar Fenerbahçe şampiyonluktan etmiştir. Sebebi de yapılanmayı hep geç sağlayan, kadrosunu kurgulamakta zorlanan, zamansız teknik direktör gönderen, zamansız teknik direktör alan bir kulüp durumuna geldiği için Fenerbahçe sezonların ilk 10 haftalarında genellikle puan kaybeder. Ve Galatasaray'ın seri yaptığı bir rekabet ortamında da şampiyonluğu çok daha kolay gelmiştir. Bu sezonki Fenerbahçe oyunu sezona iyi bir giriş sinyali veriyor. Onu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe eğer sezona geçtiğimiz yılın başında Galatasaray'ın girdiği gibi girerse, geçtiğimiz yılın başında Galatasaray 7'de 7 ile girdi. Bu 7'de 7 sayesinde dönem dönem tökezlese bile takım şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe eğer böyle bir seriyle sezon başlangıcı yaparsa açıkçası devamını getirmesi de biraz daha kolay olabilir bu sezon. Çünkü Galatasaray'ın yapılanma problemi sürüyor. Mevcut kadro ligi taşıyabilir, evet, ama Fenerbahçe ben kolay lokma değilim mesajını da ilk 7 maçta vermesi biraz rakiplerini baskılayabilir.
1: Şimdi playoff turu elbette zor bir tur olacak. Neden? Çünkü Lyon gerçekten enteresan bir takım. İlk maçı Sparta Prag karşısında 2-1 kaybetmiş olmasına rağmen rövanşı 3-0 kazandı. Dolayısıyla bu ilk maçın avantajına hiçbir zaman güvenemeyeceğimiz, o avantajla maça çıkamayacağımız, skoru koruyamayacağımız anlamına da geliyor. Dolayısıyla her iki karşılaşmada da çok konsantre bir Fenerbahçe görmek zorundayız. Lyon eşleşmesine dair üzerine bir adım daha koyacak noktası ne olabilir Fenerbahçe'nin?
0: Daha hazır bir Greenwood, daha hazır bir Vedat Muriç. Bu zaten başlı başına iyi olacaktır. Ama tabii ki de şimdi 18 Ağustos ilk maç.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin artık neredeyse ben şu yabancıları gönderiyorum, bu oyuncuları aldım diyeceği ve kadrosundaki nizamı bir şekilde oluşturduğu dönem olacak. Şimdi kadro
1: ilk maç Kadıköy'de bu arada.
0: İlk maç Kadıköy'de, evet, ve şimdi baktığımız zaman zaten ilk 11'de oynayan ve vazgeçemeyeceğin oyuncular belli. Ve bu oyuncuların dışında şimdi kimden vazgeçmeyeceksin? Tabii ki Vedat'tan vazgeçmeyeceksin. Talisca belli ki şu son oyunu da gösteriyor. Bu takımdan gitmesi Fenerbahçe'ye zarar verir. Yani Talisca, evet, takım oyununa çok mu katkı sağlıyor? Hayır, ama seni şapkadan bazen tavşan çıkartarak, bazen hiç mevkisi olmayan yerlerde oyun içinde kalarak ayakta tutuyor. Skor da buluyor. Vedat'ın bir daha bir sezon içindeki sakatlanma problemi yaşarsa ya da cezalı duruma düştüğü durumlarda Talisca gibi bir ismin varlığı Fenerbahçe için kıymetlidir. Şimdi Vedat, Talisca, ben Fred'den vazgeçileceğini düşünmüyorum hala da. Çünkü Fred hoca ile birlikte yine de iyi işler yapıyor ve bu kadroda ilerliyor bir şekilde. Oynadı da, dün de oyuna girdi. Asensio İlk 11'den başladı. Asensio'dan da vazgeçecek bir teknik direktör zannetmiyorum ki ilk 11'e atsın oyuncusunu. Greenwood zaten yeni transfer. Kante dün iyi oyun ortaya koydu. Artık Kante'den de ben çıkılacağını zannetmiyorum. Çünkü hem yüksek bir maliyet hem de oynatıyorsunuz.
1: Ama birilerinden de çıkmak zorunda.
0: Gendüzi'den de çıkamayacaksınız. Archie Brown keza öyle. Ake yeni transfer. Skriniar zaten vazgeçilmez.
1: O biraz
0: Semedo
1: Fred
0: 10
1: gibi mi duruyor acaba? Biraz hem
0: bu
1: taraftarı veda
0: içinde,
1: etti,
0: evet,
1: dün.
0: Bu saydıklarım için, evet. Yani bu saydığım diğer isimler, yani 10 oyuncu saydım. Yani en zayıf halka bu isimler içerisinde Fred gibi gözüküyor. Hı hı. Ama şu bir gerçek, 18 Ağustos ilk maç, 26 Ağustos ikinci maç ve Fenerbahçe için bu tarihte artık kadro zaten oturmuş olacak. Öyle söyleyebiliriz. Başka bir durum da şu, senin de az önce bahsettiğin gibi ilk maçın ne olduğunu bir şekilde deplasmanda ya da ikinci maçta tolere edebilen bir Lyon var. Bu yüzden Fenerbahçe ilk maçı olabildiğince baskın, önde ve skor avantajını yüksek seviyede koruyan bir şekilde çıkması lazım. Çünkü 1-0'lar yetmez.
1: Evet, yani Lyon evinde çok güçlü bir takım.
0: Evet, bir farklı.

0: puanlar bize yetmez. O yüzden mutlaka en az 2 farkı yakalayıp da Fransa'ya gitmemiz lazım. Keşke 3 olsa, çok rahat etsek ama kolay bir ekip değil. Ve bir diğer nokta da şu, finansal problemleri var. Şampiyonlar Ligi ayak bastı paralarına çok ihtiyaçları var. Ve bu yüzden de onların da motivasyonu elbette para olacak. Yani gideyim Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkayım falan değil. Yegane amaçları gruba kalayım. 3-5'te yayın geliri, ben bir 30-40 milyon euro ile Fransa'ya döneyim isteği olan bir Lyon var. Bunun motivasyonu muhtemelen oyunculara yüksek prim olarak dönecek. Bu duyarız, maçtan önce çıkar haberleri. Fenerbahçe'nin buna da dikkat etmesi gerekiyor.
1: Yalnız bu motivasyona Fenerbahçe'nin de ihtiyacı var gibi. Çünkü biliyorsun dört büyükler kar zarar açıklamasında Galatasaray dışında bütün kulüpler çok ciddi zararlar açıkladı. Fenerbahçe de onlardan biri.
0: Ya o kısımda şöyle bakıyorum. Yani zarar açıklıyorsunuz ama o zararın neyin zararı? Nereden geliyor? Borçlanman neyin üstüne? Yani zarar ettin ama bunu bir şey inşa ederek mi zarar ettin? Bir yatırım yaparak mı zarar ettin? Yani bunlar aslında alt metnini okumak gerekiyor. Örnek veriyorum, sen bir inşa sürecine başladın, X bir yeri yaptırıyorsun, harcadın kasandan 5 milyon lira. Senin için bu 5 milyon lira kağıt üstünde zarar gözükebilir ama aset olarak baktığın zaman aslında zararda değilsin.
1: Yani günün sonunda kar getirecek bir şey için evet, zarar edilebilir diyorsun.
0: Alt finansal tablolarına tabii bakmak lazım.
1: Fenerbahçe'ninkini bilmiyoruz şu anda.
0: Hepsini öyle incelemek gerekiyor. Galatasaray'ın karlılığı kıymetlidir elbette. Bütüne baktığımız zaman ise oradaki finansal tabloları artıya çevirmek mümkün mü? Mümkün. Ama bunun için sportif başarıdan da ziyade sportif başarıyla artıya dönmez bu arada, onu söyleyeyim. Sportif başarı bugünkü futbol ekonomisinin bilançolarını taşıyacak seviyede gelir elde ettirmiyor kulüplere. Bu bir gerçek. Real Madrid gibi, işte Barcelona'yı biraz kenarda tutayım ama birçok dünyaca ünlü kulüp artık bunun farkında olduğu için, verdikleri maaşların karşılığını sahada aldığı galibiyetlerle çıkartamadığı için farklı finansal modellere dönüyorlar. Bunu tesisleşmeyle sağlıyorlar, bunu müze gezileriyle sağlıyorlar, bunu biraz daha taraftarı oyun içerisine atarak sağlıyorlar. Borsadan sağlıyorlar, işte kripto para, legal kripto para piyasalarıyla sağlıyorlar. Bir şekilde aset üretmeye, değer üretmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe de bunu yapıyor. Galatasaray Kemerburgaz projesi gibi, Riva projesi şimdi konuşuluyor, bunu yapıyor. Trabzonspor zaten bunu bir süredir yapan tarafta. Beşiktaş da kendince bir şeyler yapıyor. Ama o bilançolar futboldaki başarıyla değişmez. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu ol, bir bakmışsın yine zarar etmişsin. O yüzden evet, Şampiyonlar Ligi şampiyon olursun, o sana daha fazla sponsorluk getirir, daha büyük vitrin getirir, oyuncu sattırır bilmem de falan ama asıl futbolda artık finansal tablolar artıya çevirecek şey futbol dışı yatırımlar.
1: Peki şimdi yine dünkü maça dönüp Talişka'ya bir parantez açmak tabii istiyorum. Çünkü resmi maçlarda bu sezon itibariyle Fenerbahçe'de skor yükünü çeken isim Talişka. Ve onun da akıbetinin ne olacağı şu anda belli değil. Bunu şundan dolayı soruyorum. Acaba iki santrforun da geldiği bir sistemde Talişka A planının bir parçası olabilecek mi? B planının bir parçası olmayı kabul edecek mi? Ve tabii ki Lyon'la oynanacak ilk karşılaşmada eğer Vedat sağlıklıysa ve oynayabilecek durumdaysa acaba bu kadar gol yükü çekmiş bir Talişka ile mi başlanır yoksa artık net bir santrforla mı devam etmeyi düşünür İsmail Kartal?
0: Ya bunu biraz bütün bakmak lazım. Yani buradaki hikayeye baktığımız zaman aslında eğer amacını skor bulmaksa Talişka ile buluyorsunuz zaten. Ama oyunu bütün olarak değerlendireceksek ve siz Talişka ile oynadığınız zaman Talişka'nın biraz daha orta saha desteğinin zayıf olması sebebiyle Asensio'nun, Kerem'in ki belki de Kerem'in geçtiğimiz yıl yaşadığı düşüşün sebebi olabilir. Ya da Greenwood'un ya da işte orada oynayan bir başka oyuncunun performansı optimal seviyeye gelemiyorsa, Talişka'nın takım oyunun içerisinde olmadığı için oradaki denklemde sorunlar yaşanıyorsa, Vedat'ta bu olmayacaksa belki Vedat'a dönülebilir. Ama oyunu sadece skor üstüne okuyan İsmail Kartal olursa ben zaten Talişka'dan verim alıyorum diye bakıp Talişka'dan vazgeçmeyecektir. Yani bu biraz daha teknik analiz gerektiriyor. Hocanın bakış açısıyla alakalı bir durum. Ve biraz daha arkada oynayan oyuncuların verimliliğinin düştüğü zamanlar neden düştüğünün ve bunun bir Talişka bağlantılı olup olmadığının incelenmesiyle verilecek bir karar. Bazen bir oyuncunun oyun tarzı kendisini çok yukarıya çekebiliyor. Ama o yukarıya giderken takım oyununa destek olmadığı için 3-4 oyuncunun oyundan düştüğüne de şahitlik edebiliyoruz.
1: Peki ondan vazgeçildiği senaryoda sezon içinde sen Talişka'nın yedek kalmayı problem edip etmeyeceğiyle ilgili ne düşünüyorsun?
0: Ben Talişka'nın yedek kalacağını düşünmüyorum. Talişka bir şekilde o formayı bir yerden alır. Yani 10 numara mevkisinde alır, biraz kanat performansında alır.

0: Talisca biraz daha serbest oyuncu rolüne girdi artık. Yani santrfor oynatıyorsun, orta sahanın 3 bölgesini oynatıyorsun, verim alıyorsun. Yani orada Vedat'a yer açma arzusuyla çift santrfora döneceğini düşünmüyorum hocanın. Çünkü çift santrfor oyununun arkada çok ciddi problemler yarattığını Galatasaray'dan biliyoruz. Fenerbahçe de şu anda 4-2-3-1 mantığını oturttuğu için muhtemelen 4-2-3-1 devam eder ama hoca eğer ben Vedat'a döneceğim diyorsa Talisca'yı kulübede kolay kolay oturtmayacaktır zaten. Muhtemelen orta sahadan bir ismi yavaş yavaş kenara alıp oyuna dahil ettiği bir model de olabilir.
1: Peki şimdi gelelim transfere. Burada birkaç gündür konuşulan isim tabii ki Lukaku. Oyuncu için Napoli ile anlaşıldığı bilgisi var Taner. Hatta detayı da şöyle: 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da bonusları içeren bir teklif. Napoli cephesinde bu teklifin kabul edildiği söyleniyor. Hatta yine orada yapılan sağlık kontrollerinin pozitif çıktığına dair bir haber de var ama özellikle geçen sezon yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Lukaku'nun İstanbul'da da bir sağlık kontrolü yapılacağı, detaylı bir sağlık taraması yapılacağı ve buna göre de bir karar verileceği, belki de bir anlaşma yapılacağı söyleniyor. Ne dersin? Bu bir risk midir? Alınması gereken bir risk midir Lukaku konusu?
0: Şimdi şöyle, dün sevgili Atilla Gökçe'yle de bir sohbet ettik telefonda. Lukaku üstüne değerlendirirken onunla karşılıklı şöyle bir fikrimiz vardı. Şimdi Lukaku sakatlanma ya da tabi tıp deyiminde yaralanma potansiyeli yüksek bir oyuncu. Bu bir gerçek. Bu yaralanmaları yaşadığı dönemlerde ne yaşadığı da yaralandıya bakmak gerekiyor. Şimdi çok fazla hemşirik yaralanması var. Geçtiğimiz gün ekrana getirmiştik. Arkadaşlar verebilirlerse verebiliriz yine. Lukaku'nun sakatlanma, yaralanma geçmişi. Fakat orada bir nüans var. Lukaku kamp görmüyor. Nedense ki bu sezon da Napoli'nin kampına katılmadı. Nedense hep transferler Ağustos ayının sonu, Eylül'ün başı, Ağustos'un ortası. Hep bir sürünceme, bir kamp görmemeler, bir uzak kalmalar takımdan. Hep böyle transferde son ana kadar bekle. Peki Lukaku arada ne yapıyor? Bir onu incelemek lazım. Yani bireysel mi çalışıyor, hiç mi çalışmıyor? Takımla buluşuyor, çalışıyor ama kamptan ayrı mı bir şeyler yapıyor? Aslında transferi belirleyecek olan nokta bu ve Lukaku'nun çok sık sakatlık problemi yaşadığı dönemler, evet geçtiğimiz yılın neredeyse tamamında yoktu. Ama önceki sezon hiç sakatlanmadı. Bir önceki sezon sakatlık problemleriyle yine boğuştu. Bir önceki sezon, daha önceki sezon hiç sakatlanmadı.
1: Ciddi bir devamlılık problemi var burada.
0: Şimdi nasıl oluyor da bu tablo bu hale geliyor? Demek ki kronik bir vakadan ziyade oyuncuyla alakalı bir durum ve çalışma temposuyla alakalı bir durum olabilir. Birincisi bu. İkincisi, modern futbolun en hacimli santrforu.
1: Evet.
0: Yani boy kilo ortalamasına baktığımızda gerçekten yani çok size'lı, hacimli bir oyuncudan bahsediyoruz. İşte böyle oyuncularda eğer bedenini iyi tanıyamama, neden bahsediyorum? Limitlerini zorlama, limitlerini bilmeme. Şimdi Lukaku bir isim de bu olabilir mi der mi? Olabilir. Çünkü geçmişi bunu biraz sinyalini veriyor. Oyuncu belli ki kendisini limitlerine zorluya zorluya oynatıyor. Bu mücadeleyi veriyor. Ben yapamam demiyor. Aslında belki de yer yer demesi gerekiyor. Şimdi İsmail Hoca'nın yani Fenerbahçe için risk midir kısmı bence risk değil. Neden risk değil? Bünyesinde koca bir üniversite olan, içinde spor bilimleri üstüne bir fakültesi olan bir futbol kulübünün transfer ettiği bir oyuncunun yaralanma riskini analiz edebilir durumda olması lazım. Ve aynı zamanda bugünün değil, geleceğin teknolojilerini de içinde barındıran bir metodolojiyle de bu transferleri yönetmesi lazım. Eğer böyle yaparsa Fenerbahçe, Lukaku hiç sakatlanmadan 20 golü geçerek sezonu tamamlar. Ama bunu yapmazsa eğer Lukaku sezonda 20 maça bile çıkamaz. Yani ipler Fenerbahçe'nin elinde. Sen bu transferin riskini alıp ben arkadaş yönetirim, benim elimde bilim insanı var, bilim adamı var, gerekli mücadeleyi veririm. Bu oyuncuyu da sahada tutarım. Ben koca bir üniversiteye sahibim. Bir zahmet de yaralanmaması için de gerekli metodolojiyi de uygulayayım. Uygulasın da zaten. O yüzden ben Lukaku'yu risk olarak görmüyorum. Fenerbahçe'de eğer bu transferin altına imza atmaya çalışıyorsa da belli ki bunları yöneteceğini düşünüyor. Ama Ekim ayı geldiğinde, Kasım ayı geldiğinde yine bu koltukta seninle birlikte konuşurken Lukaku'nun sakatlığı üstüne yorum yaparsak da döner bugünlerden de Fenerbahçe'yi eleştiririz.
1: Burada sadece işte Vedat'ın da sezona hiçbir darbe yokken, çok korakor bir mücadele veya bir sprint atma durumu yokken sakatlanarak başlamış olması belki bir soru işareti yaratıyor olabilir. Hani bir oyuncu zaten riskli, diğeri de sakatlıkla sezona başladı. Kampın büyük bölümünü kaçırmış oldu Vedat bu şekilde. Bir handikap mı diye de düşündüren bir konu.
0: Ya şöyle, yani biraz daha derin şöyle ifade edeyim sevgili Ezgi. Şimdi her insanın bir kapasitesi var. Şimdi Vedat'ın da elbette bir kapasitesi var. Lukaku'nun da bir kapasitesi var. Yani çıktığı zaman verebileceği bir kuvvet kapasitesi var. Bu kapasite yıllar geçtikçe geriye doğru gidiyor elbette. Kimse Vedat'tan bundan 10 sene önce gösterdiği performansı beklememesi lazım. Bu büyük bir haksızlık olur Vedat. Ama kimi oyuncular da İbrahimovic gibi özel oyuncular da 30'undan sonra zirve yapıyorlar. Bambaşka bir metabolizmaya sahipler gerçekten de. Şimdi Vedat bunun hangi tarafında? Ya da Lukaku bunun hangi tarafında? Fenerbahçe'nin bu tayinde bulunup buna göre hareket etmesi lazım. Vedat'ın yaralanma sebebini ile alakalı teknik raporu görmeden de neden oldu, Vedat'tan mı kaynaklı, zeminden mi kaynaklandı bilmiyoruz. Şimdi yıllar önce Kayserispor'da Pedro Henrique diye bir arkadaş vardı, futbolcu. Antrenman sahasına adım atıyor, sahanın kenarındaki boşluğa ayağı takılıyor, bileği burkuluyor, 3 ay yok. Bu kadar basit. Bazen zemindeki küçük bir çukur bile büyük bir sakatlığa sebebiyet verebiliyor. O yüzden de teknik sebebine bakmak lazım. Yani Vedat için de risk midir değil midir kısmını değerlendirmek adına önce bir görmek lazım ne olduğunu.
1: Peki son olarak yine az önce sen konu başlıklarından bahsederken lige başlangıcın da önemli olduğunu söylemiştin Fenerbahçe Doğru. için. Artık Cuma günü itibariyle Süper Lig'de de yeni sezon heyecanı başlıyor değerli izleyenler ve Fenerbahçe'de Gençler Birliği deplasmanında açacak sezonu. Taner, bu başlangıç sana oynanan Avrupa'daki resmi maçları da biraz düşündüğünde nasıl bir sinyal veriyor?
0: Yani şu an için olumluyum Fenerbahçe adına. En azından şu tabloda maç performansı ediniyor Fenerbahçe. Bu sınavları iyi geçiyor. Bir diğer taraftan da bu sınavları verirken sahadaki oyun benim gözlemlediğim kadarıyla %100'ü değil. Yani Fenerbahçe belki de şutun biraz maçlarını %70-60'da oynadı. Yani bu denli görece özellikle Hars karşılaşmalarında oynadığı oyunla hücum performansı dikkat çeken ama deneyim konusunda 20-21 yaş, 22 yaş bandında oyuncuların olduğu bir 4-5 oyuncunun olduğu bir Sturmgraz kadrosunu bence %60-70 ile geçti. Ve bu periyodu, şimdi şöyle bir hikaye olmadı. Yani Gornik karşılaşmasının uzayan maçın sonunun sonu, Sturmgraz maçının uzayan maçın sonunun sonu gibi yüksek eforlu geçilen iki tur olsaydı derdim ki Fenerbahçe Gençler Birliği maçında biraz fiziki yorgunluk yaşayabilir derdim ama temposunu çok iyi ayarladı takım ve muhtemelen Gençler Birliği maçında sahaya sirayet etmeyecektir. Hatta olumlu yansıması olacağı düşüncesindeyim bu maçların.
1: Peki Fenerbahçe'yi tebrik edelim ve şimdiden de Lyon maçlarında başarılar dileyelim. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş taraftarının da gözü aydın diyebiliriz artık. Dušan Vlahović'le anlaşma yapıldı değerli izleyenler. 2 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Beşiktaş taraftarı da teknik heyeti de Dušan Vlahović'i çok bekledi gerçekten. Artık her konuda anlaşıldı. Sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık bir imzanın gelmesini bekliyoruz. İlk açıklanan saat 14.30'du değerli izleyenler. Onu güncelleyelim. Hatta biz yazımızda da güncellersek çok iyi olur. 19'da gelecek oyuncu İstanbul'a ve akşam saatlerinde muhtemelen Beşiktaş taraftarları tarafından güzel ve coşkulu bir karşılama da yapılacak Vlahović için. İtalyanlı'nın çok istediği bir isim olduğunu biliyoruz Taner. Dolayısıyla muhtemelen kendisinden nasıl bir katkı alacağını, planlamasında nasıl bir yeri olacağını netleştirmiş bir teknik adam. Bu transferi bu doğrultuda yorumlarsak neler söylersin?
0: Ve epeyce vakit kaybedildi. Yani bu vakit kaybından kastım da şu, çok bekledi Beşiktaş. Evet. Yani ona süre tanıdı, menajeriyle görüştü, kendini riske de attı Beşiktaş. Doğru. Yani ben bir B plana geçeyim artık, çok zaman kaybediyorumdan bu kısmı göze aldı, beklemeyi sürdürdü. Oyuncunun hazır geldiğini düşünüyorum. Yani efor anlamında, fiziksel anlamda, çalışma anlamında şu anda Beşiktaş'ta kamp dönemini neredeyse kaçırmış gibi gözükse bile hazır bir şekilde geldiği kanısındayım. Bu birkaç antrenman sonra görülür ama her ne kadar çok büyük bir kamp da görseniz ilk geldiğiniz takımda önce birkaç maç
1: adaptasyonunuz
0: oluyor. Greenwood'da gördük bunu. O yüzden de önemli bir transfer hamlesi. Yani Trossard'ın bir tarafta olduğu planda ileride Yao için olması heyecan verici. Ki Oh'un da bence söyleyeyim geçtiğimiz yıldaki performansı ilk

0: sıkıntısını yine vakitlice gelmiş olması, ki daha öncesinde gelmişti hoca Önder Özen. Bunların hepsi bir yapılanmanın vakitlice yapılmasını sağladı ve şimdi de transferler geliyor. Geç kalındı evet Jovic'te, ama hoca belli ki nokta atış transferi olarak değerlendirdi Önder Özen'le birlikte, bu yüzden de beklediler.
1: Evet, İtalyan'ın çok istediği birisi var çünkü. Belli ki başka bir oyuncu gelmesin, onu son ana kadar bekleyelim demişler ki Vlahovic de tabii o cepheden de baktığımız zaman Avrupa'nın büyük kulüplerinden çok uzun süre teklif bekledi Taner.
0: Doğru.
1: Özellikle de babası tabii o görüşmeleri yürütüyor. Barcelona'dan çok uzun süre bir teklif bekledi ama o teklifler gelmeyince aslında beklenenden de erken bile geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü Ağustos sonuna kadar bekleneceğini, yani doğru, Avrupa'da transfer döneminin bitişine kadar beklenebileceğini söyleyen gazeteci arkadaşlarımız da vardı.
0: Ama bizde de lig başlıyor.
1: Tabii.
0: Yani son saatlere girdik lig için ve şu da bir gerçek. Aslında lige bakacaksak evet, ligdeki ilk maçları Ohla zaten çıkartırsınız. Bu çok net. Biraz da Avrupa transferi Jovic. Yani biraz daha Avrupa'da beni yukarıya çeksin, taşısın transferiydi. Beşiktaş eğer Midland gibi bu süreçleri istediği gibi geçemeseydi, o serüvende yol kazaları yaşasaydı Jovic'i beklemek eleştirilirdi. Şu anda o riski aldı Beşiktaş ve kazanan tarafta oldu. Şimdi önüne bakacak ve bu kadronun kalite anlamında geçtiğimiz yılın üzerine çıktığı gerçeğini söyleyebilirim. Bu kadronun bir türlü kıymeti bilinmeyen ve performans çıkartılamamış olan Muriç gibi bir isme ihtiyacı var ek olarak. Muçi gibi bir isme ihtiyacı var. Yani her ne kadar Beşiktaş'ın oyuncusuydu vesaire ama Trabzonspor'un aldığı Muçi performansına benzer bir performansı Beşiktaş kadrosundan bir oyuncudan çıkartırsa, belki Salih, belki Orkun daha yukarılarda olacak.
1: Olaytan
0: belki de bu olabilir. O zaman 3. bölge oyununda, yani hayal ettikleri, çünkü hep İtalyano'da, Önder Özen'de biz 3. bölge oynayacağız dedi. Bu oyunu rahatlıkla sergileyebilirler. Ama hikaye bir yerden sonra siz bu oyunu oynarken savunmada ne yaptığınıza gidiyor. Yani futbol sadece tek bölge oyunu olmaktan çok uzun süre önce çıktı. Bu yüzden de bu kadrodaki oyuncuların fiziksel yeterlilikleri ve geri oyununa, defans oyununa ya da savunma katkısı anlamında katkıların ne seviyede olacağı Beşiktaş'ın kaderini belirleyen unsur olacak.
1: Bir de şimdi Beşiktaş'ta o kadar fazla ihtiyaç vardı ki transfer sezonu başlarken, senin de dikkatini çekiyordur. Beşiktaş hangi transferi açıklarsa herkes de şöyle bir şey, tamam şimdi sırada ne var, tamam şimdi hangi bölgeye hangi oyuncu gibi bir soru sorulmaya başlanıyor. İşte Vlahovic geldi, hemen mesela Beşiktaş'la ilgili haberler gazetelerde, orta saha kim olacak, sağ açığa kim alınacak, stoper evet, takviyesi nasıl yapılacak. Yani hala bir çırpıda söylediğimiz 3 bölge var Taner.
0: Yani şöyle, aciliyetleri tamamlamaya çalışan bir Beşiktaş vardı. Yani bence şu anda bir kere tribünü kazanma açısından gerekli kazanım sağlandı. Jovic hamlesi Salah'ı unutturur. Unuttururdan kastım taraftarın üstünde bir Salah'ı alamamak ve üstüne bir de Salah'ın Trabzon'a gitmesi etkisi elbette vardı. Şimdi Jovic hamlesi gelmesiyle birlikte yönetim bir rahatlayacak. Bu önemli. Çünkü siz Jovic hamlesini getirmeyip o bölgeye biraz daha taraftarı da rahatlatmayacak bir hamleyle doldurdunuz ama sezonun ilk maçında ya da ikinci maçında çıktığınız iç saha karşılaşmasında bir hafif bir homurdanmalar olurdu. Şimdi bir kere yönetim bu anlamda da kendisini rahatlattı. Yani kalite anlamında böyle bir isim. Ama şunu da hayal etmiyor değilim yani. Salah'ın bir tarafta olduğu, Trossard'ın diğer tarafta olduğu, ileride Jovic'in olduğu, 10 numarada Orkun'un oldu, arkada Salih'in oldu Beşiktaş attı da inanılmaz olmuş. Artık Trabzonspor'da izleyeceğiz. O hücum hattı, çünkü orada da
1: enteresan bir hücum hattı.
0: Evet, orada da Muçiler, Onaçular, Salahlar evet, derken orası da hala ligin en iyi ön hattı gibi gözüküyor gözümde.
1: Şimdi enteresan bir lig yarışı bizi bekliyor gerçekten. Bu oluşan planlamayla birlikte Beşiktaş'ta en çok ihtiyaç olan konu belki de Taner, az önce Fenerbahçe'de de bahsettik. Beşiktaş'ın da lige çok iyi başlaması lazım. Yani oyundan ziyade skor alarak ve biraz kredi kazanarak başlaması lazım. Çünkü artık Beşiktaş camiasının Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da havlu atmak gibi bir cümleyi duymak dahi istemediğini haklısın, söylememiz lazım. Dolayısıyla çok iyi bir başlangıç gerekiyor. Eyüpspor.
0: Bence güzel başlangıç. Yani İstanbul'da başlıyorsunuz ve görece yeni yapılanan bir takıma karşı başlıyorsunuz. Üstüne bir de kadronuzda bazı oyuncuları getirmeniz üstünden bayağı bir vakit geçti. O yüzden kadronuz bir şekilde hazır gözüküyor. Bu güzel bir durum ve galibiyetle başlamak da taraftar adına da kıymetli. Bir diğer taraftan da hakikaten de son yılları hep Kasım ayı geldiğinde, Aralık ayı geldiğinde

0: bu sene de olmadı diyen çok fazla Beşiktaş taraftarı duyduk biz son yıllarda. Şimdi şöyle Nisan ayını, Mayıs ayını, hatta şampiyonluğu gören bir Beşiktaş hayali elbette herkesin, Beşiktaş taraftarı olan herkesin arzusu, isteği ve oyun içinde buna ihtiyacımız var. Çünkü bu ligde şampiyonluk yarışında olan takım sayısı ne kadar fazla olursa ligdeki rekabet düzeyi o kadar artacağı için oyunun seyri de yukarıya gidecek. Ve artık Beşiktaş'ın bu denkleme girmesi lazım. Yani Trabzonspor bakın girdi. Geçtiğimiz yıl 5'te 5 yapsa şampiyondu takım. Yani Trabzonspor bu ligin şampiyonluk denkleminde son yıllarda var. Beşiktaş da hep olması lazım. Yani biz Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında da Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir, yapabilir bir şeyleri konuşmamız lazım. Zaten bu transferler de biraz ben de bu yarışın içinde olmak istiyorum transferleri. Ve biraz daha derli toplu geliyor Beşiktaş. Çünkü geçtiğimiz yılın Haziran ayıyla bu sezonun Haziran ayını, Mayıs, Temmuz ayına, Ağustos ayına baktığımız zaman geçtiğimiz yıl çok daha darmadağınık ve çıtasını, çıta diyorum çünkü Sayın Başkan'ın açıklaması bu yönde, Galatasaray gibi biz de yapacağız hamleler. Fenerbahçe gibi transferler biz de yapacağız gibi telaffuzlarla ifade eden bir Beşiktaş'tan bir diğer, şimdi ise takımın oynayacağı oyun bu, hocası bu, bu oyuna göre transferler yapacağız diyen bir Beşiktaş'a döndü. Bir kere strateji bile değişti. Eğer ilk ifadedeki gibi bir Beşiktaş olursanız siz Galatasaray ile Fenerbahçe'nin takipçisi durumuna gelirsiniz. Ama bugünkü plan gibi olursanız ise ben başlı başına bir olguyum. Onlar beni takip etsin gerekiyorsa'ya geliyorsunuz. Ve bu daha kıymetli bir duruş ve işte. Beşiktaş o duruşu şu an yakalamış durumda.
1: Peki bir cümleyle hemen, yarın Kralove ile rövanş maçı var. Rakibi de geçmesi halinde Jalgiris olacak Beşiktaş'ın, Taner, evet. Onu da söyleyelim. Ne dersin Avrupa'da da? Avrupa Ligi'nde olmak önemli bu kadro için.
0: Önemli bence de. Yani bu kadroyu lig için kurmamanız lazım. Evet. Yani böyle kadrolar, böyle maliyetler harcıyorsanız da mutlaka bunun Avrupa'da da belli bir oranda karşılığı olması lazım. Hem finansal, hem marka değeri, hem de sportif başarı elbette. Yani bunlar önemli. Takımlarımızın son yıllarda gösterdiği bir ivmelenme var. Bu bir gerçek. Ben Beşiktaş'ın takılacağını düşünmüyorum. Muhtemelen Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray gibi gruplardan yoluna devam edecekler diye düşünüyorum. Ve bu serüvende grupta olmanın kıymeti şu: Türkiye'nin marka değeri açısından da ne kadar takımla orada olursak tabii bizim için çok kıymetli.
1: Yoksa, ve ülke puanı için.
0: Evet,
1: için.
0: Yoksa biz bir anda klasman anlamında Hırvatlarla, Çekyalılarla futbolda yan yana yazılmaya başlanıyoruz. Ya da Polonyalılarla. Bizim seviyemiz şu anda ne oyun olarak, ne tesisleşme anlamında, ne yatırım anlamında bir Çekya, ne Hırvatlar, ne de Polonyalılar seviyesinde. O yüzden bir an önce takımlarımızın sirkelenip bizi o majörliklerin arkasında olduğumuz yıllara geri çekmesi lazım.
1: Peki. Şimdi Trabzonspor'la devam edeceğim. Bordo Mavililer'de belki de ligin başlangıcı heyecanını en fazla hisseden takım şu anda Trabzonspor. Hı hı. Çünkü Kasımpaşa ile açılışı yapacak. Bu mücadelede Muhammed Salah'ın kadroda olması bekleniyor ve duruma göre belki oyunun son bölümünde şans da bulabilir Taner. Dolayısıyla Kasımpaşa tarafından 3000 liralık deplasman tribünü fiyatı belirlendiğini de yine söylemek istiyorum ve Salah'ı izleme ihtimalimiz var Kasımpaşa maçında, ne dersin?
0: Evet, zaten Türkiye Spor Yazarı Derneği de hemen bir yazı gönderdi. Dedi ki kısıtlı bir basın yeri var. Lütfen ona göre hareket edelim dedi. Sakin olun dedi. Çünkü herkesin gözü kulağı Salah'ta olacak. Evet. Yabancı turistler de muhtemelen tabii gelecekler. Tahmin ediyorum Taksim taraflarında epey bir Mısırlı göreceğiz stadyum çevresinde.
1: Ciddi bir yoğunluk olacaktır.
0: Bir uçuşlar da muhtemelen artacaktır. Bunlar önemli şeyler ve Salah'ı izler miyiz? Bence göreceğiz. Oynatılacaktır Salah'ta. Nihayet lig başladı. Salah da vakitlice geldi. Antrenmana da çıkıyor. Kontrollü bir oyuna vermeyle, almayla da Salah'ın, çünkü Dünya Kupası'ndan da hazır geldiğini biliyoruz zaten. Üstüne dinlenme sürecinden de geçti. Heyecan verici. Yani gözümüz, kulağımız o tarafta olacak.
1: Cumartesi olacak. Saat 7'de oynanacak, evet. Karşılaşma. O gün Taksim taraflarına gitmeyi düşünenler varsa planlarını ona göre
0: yapsınlar. Ve bu sezon yeni Dünya Kupası'nda da uygulanan oyun kuralları uygulanacağı için daha tempolu oyunlar izleyeceğiz. Daha oyunun içerisindeki sürenin arttığı, topun oyunda daha fazla kaldığı oyunlar göreceğiz. O yüzden de seyir zevki açısından da ligi geçtiğimiz yıllara göre daha iyi görme ihtimalimiz var. Muhtemelen de maçlar ortalama 60 dakikaları bulan sürelerde oynanacak, topun oyunda kalma süresi.
1: Bu kadroya Darwin Núñez'in eklenme ihtimali Taner.
0: Var, hala görüşmeler sürüyor diye biliyoruz. Ve Núñez konusunda da girişimler olumlu olumsuz kısmını biraz daha gün içerisinde değerlendiririz ama finalinde kadro büyük ölçüde tamamlandı şu anda Trabzonspor'da.
1: Zaten Onalçı gibi çok güven veren bir santroforu evet. var ama tabii buraya bir de Núñez
0: şöyle bir hamle aslında sevgili Ezgi. Kulübeden oyuna birini alma lüksünüz ne seviyede? Yani Onalçı ile ilgili problem yaşadınız. Tam Salah'ı da çekersin ama ileriye. Finalinde Núñez gibi bir isim de seni bekleyebiliyor mu kenarda? Bunu yönetebiliyor musun? Çünkü ben bir yayında daha söylemiştim. Şampiyonlukları emin ol kulübeler belirliyor. Yani oyunun ilk yarılarını ortalama herkes benzer oyunları oynuyor zaten. Mevzu ikinci yarı kopuyor. Sen ikinci yarılarda rakibinin seni kitlediği, bir şekilde çözdüğü anlarda kulübedeki derinliğin ne seviyede? Kulübeden oyuna attığın oyuncuyla oyunu başka seviyelere çekebiliyor musun? Asıl önemli olan kısım bu. Ve Núñez hamlesi gelirse de Trabzonspor'un ben ilk 11 transferi yaptığını düşünmüyorum bu anlamda. Hı hı. Biraz daha kulübe derinliğini arttıracak bir hamle olur.
1: Peki. Şimdi Galatasaray'la devam edeceğim Taner. Şimdi normal şartlarda belki bu durum izleyicilerimizi şaşırtan bir durum olabilir. Biz biliyorsun yayın akışlarımızı, evet. sohbet akışlarımızı hazırlarken Galatasaray ya birinci ya ikinci sıradadır. Gündeme göre, gündemdeki gelişmelerin önemlilik sıralamasına göre aslında biz bu sıralamayı yapıyoruz. Ve Galatasaray şu anda ve uzun da bir süredir gündeminde pek fazla bir... önemli maddeyi barındırmıyor diyebiliriz. Taraftarlar hala ciddi şekilde sabırsızlıkla transfer bekliyor ve Galatasaray ile ilgili elimde tek bir haber var Taner. O haber de şöyle: Galatasaray'ın transfer politikası değişti. Artık menajerler tarafından önerilen isimler de değerlendirmeye alındı diye. Şimdi bu ligin başlamasına 3 gün kalmışken, hatta 2 gün kaldı Galatasaray için, açılışı Galatasaray yapacak. Ve Ugo Çukwu dışında bir hamle yapılmadı. Ve çok net bir isim, yani bu hafta şu gelecek, gelecek hafta bu gelecek diye bir durumdan da şu anda bahsedemiyoruz. Hiç alışık bizim de alışık olmadığımız bir durum.
2: Gerçekten
1: Galatasaray
2: öyle.
1: Taraftarlarının da alışık olmadığı bir durum.
0: Evet, yani bu oyuna ne kadar yansır kısmını göreceğiz. Ama bir gerginlik olduğu bir kesin. Yani Okan Hoca'nın son hazırlık maçında 5. dakikada hakem arkadaşın haklı bir sarı kartlarıyla oyundan çıkartmış olduğu bir Okan grup var. Yani itirazın, kulübe itirazlarının cezası sarı kart. Protestolu eylem sarı kart. O yüzden de Okan Hoca'nın burada bu gerginliği daha ilk 5 dakikada gösteriyor olması bile takımın üstündeki bir stresin bence bir göstergesi. Ve bunu yönetmek lazım. Çünkü Osimhen'in sahadaki agresif görüntüsü, Okan Hoca'nın agresif görüntüsü, o 20 metrekarelik alandaki teknik heyetin agresif görüntüsü sahaya da sirayet ediyor. Kulübeye de sirayet ediyor. Yani böyle rahatlamış bir tatilden dönmüş bir insandan ziyade sanki Mayıs ayı gelmiş, derbiye çıkacak, kazansa şampiyon olacak bir Galatasaray stresi vardı herkesin üstünde. Şimdi bu sağlıklı gelmedi bana. Yani transfer yapmayabilirsin. Çok doğal karşılanmaz ama yapmazsan yapmazsın. Ama transfer yapmadığın halde bir de mental anlamda da gerilemiş bir görüntü bana çok sağlıklı gelmedi. Mesela transfersizlikten daha sağlıklı.
1: 500 milyon euro bütçemiz var, mutlaka yapacağız deyip yapmamak aslında.
0: Evet, ya mesela bu kısım okey. Bana daha sağlıksız gelen kısım bu hazırlık maçlarındaki gördüğüm, ekrandan izlediğim reaksiyonların agresifliği. Yani mesela hazır olmak kavramı sadece yaptığın transferlerle hazır olmak ya da fiziken hazır olmak değil. Bir de mental olarak hazır olmak kısmı var. Galatasaray mental olarak hazır gözükmüyor. Herkes çok gergin. Bu gerginliğin bir kere üstten atılması lazım. Ligin başlamasına az bir zaman. Yani transfer yaparsın yapmazsın, tamam. Dersin ki arkadaşlar tamam, yapmıyorum. Bu kadar yaptım. Bu kadar oldu dersin. Ama mevcutun kalitesini yukarıya çıkartma sorumluluğu da her zaman teknik heyetin üstünde elbette olacak. Ve bu gergin ortamında kimseye faydası yok. Yani bu sezon için özellikle söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın sükunetli olma ihtiyacı var. Taraftar zaten rahat değil. Transfer gelmediği için. Kamuoyu zaten rahat değil. Yani rahat değilden kastım. Kamuoyu transfer bekliyor. Yani bir şekilde gelsin, kamuoyunda konuşulsun istiyor. Diğer taraftan kulübe açıklamalarıyla, tavırlarıyla, yaklaşımlarıyla ortamı sakinleştirmesi gerekirken daha da böyle odun atar durumda olursa, o zaman kimseye bir faydası olmaz. Üstüne Türk futboluna da faydası olmaz bu durum. Yani lütfen birazcık bu kısma hassasiyet göstermek önemlidir. Çünkü seyir zevki açısından güzel bir lig bizi bekliyor. Yani Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transferleri, üstüne Galatasaray'da son 4 yılın şampiyonu olarak mevcut kadro bence şampiyonluk için yeterli. Şampiyonlar için değil ama şampiyonluk için yeterli. Şimdi böyle bir denklemde de Galatasaray eğer lige yine geçtiğimiz yıldaki 7'de 7 gibi başlamak istiyorsa sakin olması lazım. Ha şunu da söyleyeyim. 7'de 7 ile başta kimse hatırlamaz transferleri. Her şey unutulur.
1: Ama şimdi Şampiyonlar Ligi'ne nasıl başlayacak?
0: O zamana kadar Eylül'de transfer gelecek. Ama lige yetişmedi. Kampa yetişmedi. Şampiyonlar Ligi'ne transfer gelecek. Bu hafta önümüzdeki haftanın içinde derken Galatasaray bir kap bildirimi muhtemelen yapacak. O yüzden sükunetli ve sakin kalmak lazım. Çünkü mevcut ligi kaldırır. Yani hafta sonu çıkacağın Çorum Spor maçını bu kadro kaldırır. Ama sen sakin kalırsan. Şampiyonlar Ligi'ne gidene kadar zaten bir transfer gelir. Orayı bir şekilde toparlarsın.
1: İşte gelir de kim gelir? Yani bir panik transferi mi gelir?
0: Bir fırsat mı gelecek?
1: Heyecanlandırmayacak bir isim mi gelir? İlla ki birisi gelecek.
0: Ama herkesin kafasında işte şu var tabii ki. Yani Trabzon Salah'ı alıyor. Sen niye almıyorsun? Beşiktaş Trossard'ı alıyor. Sen niye almadın? Ya da Jovic için bu kadar uğraştı aldı. Sen niye almadın? Üstelik senin elinde Şampiyonlar grupları kozun var.
1: Ya, ikna etme kapasitesi çok yüksek.
0: Son 4 yılın şampiyonu olmanın verdiği bir koz var. Kadronda Osimhen gibi isimlerin olduğu önemli bir kozun var.
1: Bir de Taner, şimdi az önce paylaştık. Galatasaray kar açıklayan tek takım diye. Hı hı. O kar kaynağı da taraftarlar, onu söylemek lazım. Yani doğru, tamamen store satışlarından gelen bir gelirden sanki bahsediyoruz. Loca gelirleri, bilet gelirleri. Yani bunlar o yapılan transferler sonucu elde edilen gelirler. İnsanlar Osimhen için hazırlanan kitleri aldı, forma aldı, Sané için forma aldı, diğer yıldız oyuncular için. Dolayısıyla veya hı hı, işte o tribünler bu şekilde doldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılardan sonra o biletler, kombineler, localar satıldı. Dolayısıyla aslında biraz da transferin eline bakan bir durum var Galatasaray'da.
0: Bak mesela şöyle ifade edeyim. Rakamlar Milliyet gazetesinde var. Loca, VIP ve kombine gelirleri 4 milyar lira. Küsuratı var. Reklam sponsorluk 3.2 milyar lira. Bu reklam sponsorluklar nereden geldi? Osimhen gibi hamlelerden geldi. UEFA gelirleri, yayın gelirleri,
1: bak,
0: UEFA gelirleri, yayın gelirleri, transfer kira, yetiştirme bedellerin toplamı ise 2.5 milyar lira. Yani taraftarın loca, VIP ve kombineden sana kazandırdığı para senin UEFA'dan elde ettiğin, yayın haklarından elde ettiğin, transferden, kiradan, yetiştirmeden elde ettiğin paranın 1.5 milyar lira üstü.
1: Evet.
0: O zaman az önce bahsettiğime geliyor konu. Hatta mağazacılığı da dahil edelim. Mağazacılıktan da 4.7 milyar lira. O
1: tabii,
0: da taraftar
1: çok,
0: kaynaklı.
1: Çok büyük bir
0: o zaman gelir. Burada odaklanman gereken yerin neresi olduğunu da bilmekte fayda var. Evet.
1: Evet. Peki Taner, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlık, süremizin sonuna geldik. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu günler. Hoşçakalın.
2: Şimdi Arda derin oynadı. Mbappe nefis döndü. Kylian Mbappe!

We'll be right back.

Vinicius El Hilali ile birebir. Yardımına gelmişti. Şimdi Mbappe baktı kaleye. Mbappe! Kaleye baktı.

Arda Güler şimdi yolladı. Mbappe'nin önünde bir gol daha mı geliyor? Şut şansı attı çalımı. Boş kale. Boş kale. Kylian Mbappe. Asist Arda Güler. Gol Kylian Mbappe.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Chaos po radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Şansa kalmaz işimiz umran.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Al Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi ilk saat diliminde günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Dilerseniz programımıza başlayalım. Fenerbahçe ile başlangıç yapacağız. Temsilcimiz Fenerbahçe dün akşam Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti ve toplam skorla 3-0 Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdı. Playoff turunda ise Fransa temsilcisi Lyon'la karşılaşacağız. Dilerseniz maçın özet görüntülerine tekrar bakalım.
1: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Avantajı oynattı Alejandro Hernandez. Kayombo Ake karşısında. Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda. İşte Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödel'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödel. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yattay'a o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödel çekti içeriye doğru. Hödel'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kafa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Hernandez çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca!

0: 5. gol. 4'ü Talişka'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde Mert. Maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturm Graz 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonu basın toplantısında konuştu.
3: Bugün de gördüğümüz bazı eksiklerimiz oldu. Bu eksiklerimizi de en kısa zamanda gidermek için her geçen gün çalışıyoruz. Sonuçta biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu yönde de baktığınız zaman, her iki maçı değerlendirdiğiniz zaman, çünkü eşleşmeli maçlarda, ilk maçta da dünkü yaptığımız toplantıda söylediğim gibi, maçı kazansak da küçük bir avantajımız var ama biz avantajımıza sığınmadık. Bugün de oynamaya çalıştık. Zaman zaman rakip de oynamaya çalıştı. Ama bizim çok daha net, çok fazla gol pozisyonlarımız vardı. İlk devre özellikle 4 tane yüz yüze net pozisyonumuz vardı. Bunların bir tanesini, iki tanesini değerlendirsek belki çok farklı, çok önceden maçı da kopartabilirdik. Olmadı. Sonuçta kazandığımız için, turu da bu şekilde geçtiğimiz için çok mutluyuz. Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze iki elemeli bir maçımız daha var. Zannediyorum ki Lyon'la oynayacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam edecek ama öncelikle hafta sonu oynayacağımız Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği'ne karşı da ligin ilk maçı en iyi şekilde hazırlanıp çok fazla arada da zaman yok. Yani maçtan maça gidiyoruz. 2 günde, 3 günde bir maç oynayacağız. Bu da maç trafiğinin ne kadar yoğun olduğu bir dönemde oyuncularımızı ne kadar koruyabileceğiz, ne kadar dinlendirerek maçlara çıkacağız. Bunların üzerinde de çok fazla yoğunlaşıyoruz. İnşallah bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz. Söylediğim gibi oyun içerisinde bazı bölümlerde rakibin de bize karşı üstün olduğu yerler vardı. Bizim de üstün olduğumuz yerlerimiz vardı. Ama dediğim gibi bizim çok net pozisyonlarımız vardı. Rakibin öyle çok net pozisyonu bir tane kafa vardı. Bir de uzaktan 1-2 tane şutları oldu. Ama bizim 6-7 tane %100 net pozisyonumuz var ya. Baktığınız zaman tamam, deplasmanlarda böyle maçlar ara ara baskıya için karşınızdaki takım da kendi evinde hepimizin bildiği gibi çok coşkulu, çok agresif oynayan bir takım, genç bir takım. Biz buna rağmen çok gol pozisyonu ürettik. Dediğim gibi ilk devre yani bir tane iki tane gol atsak 4 tane %100 karşı karşıya pozisyonumuz var. Belki maç çok önden kopartıp belki de rakibin direncini de kıracaktık. Bu tip maçlar böyledir. Gol bulamazsanız rakibin direnci artar. Ara ara da topu rakibe bıraktık. Onlar oynadı. Tabii ki bunu yani düzeltmemiz gereken bölümlerden bir tanesi de bu. Çalışıyoruz. Fred'le ilgili konumuza gelince bu konuyla ilgili yönetimimiz transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle ilgili arasında bazı şeyler var. Onun için bekleyelim. Bakalım zaman içerisinde ne olacak, ne bitecek. Futbolda her gün her şey değişebiliyor. Zamanımız var. Herkes için, hepimiz için. Biz bu turu geçtik. Oyuncularımı onun için yine tebrik ediyorum. Önümüzde oynayacağımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmemiz için Lyon'la eşleşeceğiz. Tabii ki taraftarlarımızı 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına kalmayı çok istiyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak mücadele

0: Etmek gerçekten zordur. Biz bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah şu Gençler Birliği maçını güzel bir şekilde atlatıp en iyi şekilde de o maça hazırlanarak çıkarız diye düşünüyorum. Sonuçta bizim bütün oyuncularımız bizim için çok değerli. Giren çıkan bizim için hiçbir zaman fark etmiyor. Şimdi oyundan çıkanlar oldu, girenlerin katkısıyla pas ve gol attı diye bunu biz ikiye ayırarak konuşamayız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Girenler çıkanlar hiç fark etmez. O an onu gerektiriyordu. Yapmamız gerekiyordu. O oyuna bir dokunuş yapmamız gerekiyordu. Daha enerji verecek, takımın enerjisini yükseltecek, ön tarafta biraz daha topu tutabilen, mücadele edecek oyuncuları aldık oyuna. Sonuçta burada da pozisyon gereği bir şans diyelim ya da bizim yapmış olduğumuz hamlelerle diyeyim, artık bunun futbolun gereksinimleri içerisinde bir penaltıdan gol bulduk. Dediğim gibi o da güzel oldu bizim için.
1: Fenerbahçe Romelu Lukaku transferi için Napoli ile anlaşma sağladı değerli izleyenler. Belçikalı yıldız oyuncunun detaylı sağlık taramasından sonra nihai karar verilecek. Lukaku transferinde sona yaklaşıyor. Sarı lacivertlerin Napoli'ye yaptığı 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonusları içeren teklifi Serie A ekibi tarafından kabul edildi. Fenerbahçe oyuncunun eski sakatlıklarının da kontrol edileceği detaylı sağlık kontrolleri gerçekleştirecek. Kontrollerin olumlu sonuçlanması durumunda Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Son 2 sezondur Napoli forması giyen golcü futbolcu, çizme ekibiyle ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan 33 yaşındaki golcü, Napoli formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol attı. Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Fred'le yollar ayrılıyor değerli izleyenler. Brezilyalı oyuncu ülkesine dönmek istiyor. Fenerbahçe'de 3 yıllık dönem sona eriyor. Sarı lacivertliler 2023'te Manchester United'tan kadrosuna kattığı Fred'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcunun temsilcisi İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacak. Ülkesine dönmek isteyen Fred'le Brezilya ekibi Atletico Mineiro ilgileniyor. Fenerbahçe ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Munsuroğlu, takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili başlayan soruşturma hakkında konuştu.
2: Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek bu sabah 4 Nisan faillerinden bir bölümünün, şüphelilerin bir bölümünün gözaltına alındığına, yeni deliller çerçevesinde bu soruşturmanın geliştirileceğine dair açıklama yaptı. Kendisine müteşekkiriz. Camiamızın uzun süredir beklediği ve akamete uğraması sebebiyle de üzüldüğü hukuki bir süreç en azından bu şekilde bir gelişme kaydetti. Sayın Akın Gürley'in faili meçhul suçlar araştırma birimini kurmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nda bu ve bunun benzeri faili meçhul suçların üzerine gidiliyor. Ve camiamızın da Türk Spor kamuoyunun da merakla beklediği, faillerini, arka planını öğrenmek istediği bir olaydı. Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkartılır, yargılamaları son bulur ve kamuoyu da, kamu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum. Bizim bir de 12 Mayıs hadisemiz var. 12 Mayıs'la ilgili de beklentimiz büyük. Bugün katıldığımız bütün naklen yayınlarda ifade ettik. 12 Mayıs hadisesiyle ilgili aslında bir soruşturma yürütüldü. Ve büyük ölçüde o dosya tamamlandı aslında. Çağlayan Adliyesi'ne geçti, Anadolu Adliyesi'nden. Ve kapandı dosya. O dosyada failler belli. 12 Mayıs hadisesini neden yaptıkları, işte FETÖ terör örgütü lehine yaptıkları, katılan kamu görevlilerinin FETÖ'yle bağlantıları tespit edildi. Bizim Sayın Bakanımızdan arzumuz, isteğimiz, ricamız o dosya üzerine de bu faili meçhul kalmaması, o dosyanın da bir an önce aydınlatılması bizim camiamızın büyük beklentileri arasında. Bu vesileyle tekrar hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem Sayın Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.
1: Beşiktaş Dušan Vlahović ile anlaşma sağladı değerli izleyenler. Sırp golcü bugün saat 19'da İstanbul'da olacak.

0: Beşiktaş yıldız golcüyü kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Dušan Vlahović'le her konuda anlaştı. Beşiktaş'ın yeni transferi saat 19'da İstanbul'da olacak. Sırp golcü sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş'ta devam edeceğiz değerli izleyenler. Orta saha transferi arayışında olan Beşiktaş'ta yeni hedef Newcastle United forması giyen Joe Willock.
1: Beşiktaş, Joe Willock transferinde son aşamaya geldi. Siyah beyazlılar Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen 26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Teknik heyetin de kadroda görmek istediği Willock'ın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yaz transfer döneminin başından bu yana siyah beyazlıların gündeminde olan İngiliz futbolcu için yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde anlaşma zemini sağlanırken transferde dikkat çeken bir görüşme de İstanbul'da yapıldı. Joe Willock'ın aynı zamanda menajerliğini yapan annesi yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yetkililerle masaya oturdu. Görüşmelerde sözleşme şartları ve Beşiktaş'ın Willock için hazırladığı proje ele alınırken tarafların anlaşma zemini oluşturduğu belirtildi. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın transferdeki son engeli ise Newcastle United. Siyah beyazlı yönetim İngiliz kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Tarafların bonservis konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Merkez orta saha 10 numara ve sağ kanatta görev yapabilen Willock, geride kalan sezonda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de sahaya çıkarken 1 gol 3 asist katkısı sağladı.
0: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ilk maçına çıkabilir değerli izleyenler. Kasımpaşa maçının kadrosunda olması beklenen tecrübeli oyuncunun mücadelenin son bölümünde süre alması bekleniyor.

0: Muhammed Salah Süper Lig'de sahne alıyor. Trabzonspor yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo Mavili taraftarlar dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı Trabzonspor formasıyla izleyecek olmanın heyecanını yaşıyor. Mısırlı futbolcunun Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke ilk 11'de görev vermeyi düşünmediği Salah'ı maçın ilerleyen dakikalarında görevlendirebilir. 34 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'in ikinci haftasında Papara Park'ta oynanacak Başakşehir maçına ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. 6 Ağustos'taki imza töreni sonrası Bordo Mavili takımına ilk antrenmanına çıkan Muhammed Salah şu ana kadar Fatih Tekke yönetiminde 9 çalışmaya katıldı.
1: Trabzonspor'da ayrılacak oyuncular ve Darwin Núñez transferiyle birlikte yabancı kontenjanı 14 olacak değerli izleyenler. Sürpriz bir ayrılık olmamasında yeni futbolcu alınmayacak.
0: Trabzonspor son yabancı hakkını Darwin Núñez'den yana kullanacak. Bordo Mavillerin kadrosunda şu anda 17 yabancı futbolcu bulunuyor. Ana planlamada Onana, Batagov, Vivu, Savic, Cabral, Pina, Folcarelli, Bouchari, Malinowski, Muçi, Saviolo, Salah ve Onuachi yer alıyor. Karadeniz ekibinde Batista Mende, John Lundstram ve Denis Draguş'la yollar ayrılacak. Yeni transfer 18 yaşındaki René Mutongo da kiralık olarak gönderilecek. Böylece yabancı sayısı 13'e düşecek. Trabzonspor kontenjanda kalan son yeri Uruguaylı golcü Darwin Núñez'le dolduracak. Bordo Mavillerin bir orta saha alabilmesi içinse mevcut takımdan sürpriz bir ayrılığın yaşanması gerekecek.
1: Galatasaray'la devam edeceğiz. Yıldız oyuncu Lucas Torreira. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği programın konuğu oldu.
2: Bueno, un montón de sensaciones ya son
3: birçok his tabii 4 sene öncesinde bu

şu anda burada yaşadığım şeyleri söyleseydiniz bana ben inanamazdım. İnanılmaz şeyler başardık. 4 sene boyunca her Mayıs ayında kupa kazanmayı hayal edemezdim o zaman. Çok başarılarla dolu, zengin bir tarihe sahip olduğunu bu kulübün zaten geldiğim anda taraftardan da duydum. Takım arkadaşlarımdan da duydum. Etrafımdaki herkesten duydum. Ama tabii bunun da bir bedeli var. Hafta içi hafta sonu sürekli çalışmak ve mücadele etmek gerekiyor. Ve bence 4 seneyi çok iyi bir şekilde yönettik takım olarak ve 4 senede inanılmaz başarılara imza attık. Tabii oldu bitti değil, bu daha fazlasını da istiyoruz. Her sene ayrı bir mücadele, ayrı bir meydan okuma bizim için ve bu senede yine bir mücadelenin içerisindeyiz ve daha fazlasını kazanmak için açlıkla mücadele edeceğiz. Evet, geçen senelerde de çok büyük mücadelelerde bulunduk. Fakat bu Galatasaray için çok önemli bir kelime var, şampiyon. Onun dışındaki belki hiçbir kelimeye yer yok Galatasaray'da ve her sene daha da zor bu kelimenin altını doldurmak ve şampiyon olmak. Bu sezon da farklı bir seviyede olacak. Baktığımız zaman ülkede de Türk futbolu da gerçekten gelişim gösteriyor. Salak gibi belki yıllar önce ismini duyduğumuz zaman asla buraya geleceğini düşünmeyeceğimiz insanlar, oyuncular bile buraya geliyorlar ve lig gelişiyor. Geliştikçe de tabii şampiyon olmak daha da zorlaşıyor. Her sezonun tabii özel anlar oluyor bence şahsi açıdan baktığımda. Derbiler özellikle bundan bir tanesi oluyor. Şahsen ben fikstür açıklandığı zaman ilk önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları ne zaman, o maçlara ne zaman çıkacağız onlara bakıyorum. Taraftar için de bu böyle, bizim için de bu böyle. Bu sezon çok zordu, en son sezon özellikle. Ama en özelliğinden bir tanesi takımla, ailemle birlikte de gülümseyerek çıkmama rağmen aslında birçok zorlukla mücadele ettim bir sezonda. Fenerbahçe karşı mücadele ederken attığım gol sonrasında babamla sarılmamdı. O anı asla unutabileceğimi sanmıyorum. Bu sene birazcık üzgünüm tabii, tek kaldığım gibi. Sen de öyle hissediyorsundur muhtemelen çünkü hep yanımızdaydın. Nando gitti tabii, o benim için ayrı bir öneme sahipti. İlk geldiğim zaman hem bir kaptan, aynı zamanda bir taraftarın da sevgilisi. Kaptan derken de kelimenin tam anlamıyla bir kaptandı. Icardi de zaten takım için ne anlama geldiğini de benim için ne anıma geldiğini de biliyorsunuzdur. Takım arkadaşından ötesi oldu. Benim için bir kardeş oldu. Çok şey paylaştık. Her gün tabii beraberdik. Ve çok büyük liderler ve çok büyük oyunculardı ikisi de. Tabii ki de şoförüm de biliyor. Çalışanlar da biliyorlar. Onların ayrılığı bizim için üzücü bir şey olsa da daim olan tek şey Galatasaray'dır. Bu ülkeyi çok seviyorum. Ailem de çok seviyor geldikleri zaman. Arkadaşlarım da gelip gidiyorlar. Onlar da çok keyif alıyorlar burada. Harika bir yer onlar için de. Çok seviyorum. Fakat tabii futbol oynamayı da çok seviyorum ve o yüzden de Kemerburgaz'a gittiğim zaman orada bayağı zaman geçirmeye çalışıyorum. Erken gidiyorum. Oradaki insanlarla sohbet ediyorum. Futbol oynamak benim için en keyifli şeylerden bir tanesi. Aynı zamanda Türkiye'nin de en iyi kulübü için oynuyorum. Dolayısıyla çok fazla disiplinli olmak, çok çalışmak gerekiyor. Çok zorlu anlarımız oldu ama o zor anların sonunda hep galip olmayı bildik. Galip çıktık bunların, bu mücadelelerin hepsinde. Ve ne zaman benden bıkarlarsa herhalde o zaman gideceğim buradan. Okan Hoca sadece kariyerimde değil futbol sektöründe tanıdığım en iyi insanlardan bir tanesi her şeyden önce. Her oyuncunun neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bilen bir insan. Bazı oyuncu daha çok ilgi ister, bazı daha serbest bırakılmak ister. Bazıları, ben mesela, bana çok fazla empatiyle yaklaştı. Ve çok müteşekkirim ona her şeyden önce. Şahsi olarak çok zor anlarda bana izin verdi. Ailemle birlikte olabildim ve bu anların üstesinden gelebildim. Takımda çok önemli bir parça tabii ki de. Aynı zamanda kadro çıkarmada, hiyerarşide onları yönetme üzerine de uzman. Onun dışında Okan Hoca'nın arkasında tabii çok önemli bir de ekip var. Her gün çalışan, her gün onunla birlikte mücadele eden. İlk geldiğim anda da boyla ilgili o benzerliğimizi söylemişti. Bu espriyi yapmıştı gerçekten. Belki o yüzden de bir yakınlığımız vardır. Ama ona her zaman inanılmaz saygıyla ve müteşekkir olduğumu sürekli ona hissettirerek yaklaşıyorum. Evet, o maç sonrasında, o maç sırasında o kutlamam vardı hatta. Onunla ilgili bir fotoğrafı hatırlıyorum ama tabii o fotoğraf çekildi. Ondan sonra ben arkamı döndüm ve iptal edildi gol. Çok zor an, geçen sene çok zor anım oldu. Babamla ilgili takıma veya hocaya yansıtmadığım bir durum vardı. Babam hastanedeydi ve biz şampiyon olmak için son maçımıza çıkıyorduk. Bu problemi tabii ki de kendi kendime atlatmam gerekiyordu. Onu yansıtırsam eğer belki takım arkadaşlarımı da etkileyebilirdi, takımı da etkileyebilirdi. Sizlere tabii göstermiyoruz birçok şeyi. Birçok şey aslında arka planda kalıyor. Ama takım arkadaşlarım her zaman yanımda oldular. Etrafımdaki kulüpteki insanlar hep yanımda oldular. Söylediğim gibi bir aile ortamı olması,

0: dayanabileceğin, sırtını dayayabileceğin arkadaşların olması takımda gerçekten çok güzel bir
1: isim.
2: Şu ana kadar yalnızca Leslie Ugochukwu transferini açıklayan Galatasaray'da transfer politikası değişti.
3: Galatasaray'da yaz döneminin son bölümünde transfer politikasında dikkat çeken bir değişiklik yaşanıyor. Yönetim uzun süredir üzerinde çalıştığı yıldız isimlerin önemli bölümünde istediği sonucu alamayınca menajerler tarafından kulübe getirilen alternatifleri daha kapsamlı şekilde değerlendirmeye başladı. Galatasaray'ın gündeminde Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Virgil van Dijk gibi dünya yıldızlarının yanı sıra birçok önemli oyuncu bulunuyordu. Özellikle orta saha, 10 numara, kanat, forvet ve stoper bölgelerinde birçok alternatif değerlendirilmesine rağmen transferde beklenen hız yakalanamadı. Süreç uzadıkça Galatasaray'ın transfer operasyonunda menajerlerin rolü de arttı. Yönetim artık yalnızca kendi belirlediği isimler üzerinden ilerlemek yerine menajerlerin sunduğu oyuncular için de hamle yapma kararı aldı. Transferde geç kaldığı için eleştirilen sarı kırmızılı yönetim kısa süre içinde attıracağı imzalarla eksik mevkileri tamamlamak istiyor.
2: Dört büyük takımın mali tablosu belli oldu değerli izleyenler.
4: Dört büyüklerin mali tablosu netleşti. 1 Haziran 2025, 31 Mayıs 2026 dönemini sadece Galatasaray karlı kapatırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor zarar açıkladı. Galatasaray Sportif AŞ mevcut dönemde 871 milyon TL kar elde ederken en büyük zararsa Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından açıklandı. Sarı lacivertli kulüp 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 arasında 4 milyar 180 milyon lira zarar ettiğini duyurdu. Trabzonspor AŞ 1 milyar 980 milyon lira zarar açıklarken Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ ise 1 milyar 330 milyon lira zarar etti.
2: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün yeni transferi Gökhan Sazdağ, Fridi ve Markus Kasbark Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
5: Yasin abi, ona da kaydedilir.
6: İlk maçımız orada özellikle üzerine düşüyoruz tabii ki Galatasaray maçı. Hani burada sadece sezona değil, ilk maçımıza da hazırlanıyoruz. Yani çok zor bir maç olacağı belli. Hazırlık maçlarını izledik. Yani şu anda dışarıdan şöyle bir konuşmalar oluyor. Galatasaray hazır bir transfer yapmadı. Bizim bunlara bakmadan iyi bir şekilde hazırlanıp bu maçta iyi sonuç yani 1 puan olabiliyoruz, 3 puan yani biz oraya iddialı gideceğiz. Galatasaray ne kadar hazır olmasa da son şampiyon kadrolarını çoğunlukla koruyorlar. Bunu bile ona göre hazırlanıyoruz.
7: Go there not just to see the stadium but to fight and to get points.
8: Tabii ki zor bir maç olacak. Galatasaray son 4 sezonun şampiyonu, zor bir stadyum, iyi bir atmosfer ve iyi bir taraftar grubuna sahipler. Tabii sezonun başı itibariyle de herkese büyük bir heyecan olacağını düşünüyorum. Biz takım olarak oraya gittiğimizde savaşacağız, elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Ve umut ediyorum ki puan ya da puanlarla oradan ayrılacağız.
9: A lot of the players there played in Premier League and Big League, so it's going to be very nice to...
8: Tabii ki Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Bizim adımıza da ligde oynayacağımız zorlu, en zorlu rakiplerden birisi olacaktır. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardan izledim, takip ettim onları. Çok tabii önemli oyuncuları var. Premier Lig'de de oynamış oyunculara sahipler. Ama bizim de iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Ve ligde sürpriz yapacak takımlardan birisi olacağımıza inanıyorum.
2: Eyüp Spor'la devam edeceğiz. Eyüp Spor yeni sezonda maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynayacağını açıkladı.
4: Süper Lig'in ilçe takımlarından Eyüp Spor'un yeni sezonda kullanacağı stadyum belli oldu. Mor Sarılılar iç saha maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynayacak. İstanbul Spor'un stadyumu olan Necmi Kadıoğlu 4274 seyirci kapasitesine sahip. Eyüp Spor geçtiğimiz sezonsa Kasımpaşa

0: Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de 4 maça çıkan Masuaku, devre arasında Lig 1'de zirve mücadelesi veren Lens'a kiralanmıştı. Başarılı savunmacı 2022-2025 yılları arasında Süper Lig'de Beşiktaş forması giymişti. Siyah beyazlı formayla 82 lig maçına çıkan Masuaku 2 gol ve 14 asist kaydetti.
1: Sevgili izleyenler, şimdi bir canlı bağlantıyla yayınımıza devam edeceğiz. Efecan Öztaş'a bağlanacağız. Yanında Ogün Şahinoğlu da var. Şimdi bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Efecan Öztaş'a, kendisi Beşiktaş tesislerinde. Bakalım bizlere neler aktaracak. Efecan, söz sende. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar.
2: Raşit abi var, Güller var.
3: Teşekkürler Batuhan. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Bugün yanımda Ogün Şahinoğlu var. Abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Efecan.
3: Beşiktaş yarın Kraleva ile karşılaşacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak mücadele. Üçüncü eleme turu. Neler düşünüyorsun abi? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Öncelikle bunu sorayım sana.
4: Deplasmanda 1-0'lık galibiyet bence önemliydi. Yani oradan gol yemeden bir galibiyetle dönmek. Bu 1-0, 2-0 fark etmez. Evine avantajlı bir skorla dönüyor çünkü Beşiktaş. İlk maçın artı tarafı var, eksi tarafı var elbette takım içerisinde ama şunu unutmayalım. Beşiktaş 3 maçtır gol yemiyor. 3 maçtır iyi performans sergileyen oyuncuları var. Yani 3 maçın tamamında iyi performans sergileyen oyuncuları var. Ve en önemlilerinden bir tanesi Beşiktaş. Bunu yaparken Efecan mevcut kadrosu aslında sezon başladığında, transfer dönemi bittiğinde ideal kadrosu diye adlandıracağımız kadro değil. Neredeyse yani yarısından bir eksik olarak belki de bu takım hani değişecek. İşte sol kanatta Trossard dahil olacak. Oradan orta sahibi takviye gelecek. Santrafor gelecek. Belki bir sağ kanat. Dolayısıyla hani Beşiktaş eldeki mevcut grubuyla 3 maç oynadı. 3 maçı da kazandı. Bu bence
3: gol görmeden.
4: Evet, kıymetli. Tabii ayrı parantez açmamız gereken oyuncular olabilir. Bunların arasında son maç özeline Nübel. Olağanüstü bir performans bence. Onun dışında ilk maçlar Orkun çok iyi bir performans. Salih mesela, Salih Özcan ilk maçı çok başarılıydı. Gelir gelmez hemen orada adapte oldu. Ben Jalon'un performansını da beğendim bu maçlar içerisinde. Emirhan Topçu bence vites arttırdı belli bir noktada. Yani dolayısıyla hani Beşiktaş'ta böyle iyi performanslar da görüyoruz. Oyunun içerisinde
3: hoca dokunuşu var diyebilirim.
4: Şöyle, oyunun içerisinde Beşiktaş kaybolmuyor. Yani sürekli bir aksiyonu var. Evet, son maçta kalesinde de çok fazla yaşadı bunu. Bu işin olumsuz tarafıydı bu arada. Ya, maçın kahramanı Nübel oluyorsa bu aslında Nübel adına çok olumlu bir şey. Çok olumlu bir transfer karşılığı olarak belki yönetim, teknik ekip, işte belirleyicilerin, o transferi yapanlar için artı yazan bir durum. Ama oyun itibariyle kalecinin maçın adamı olması çok olumlu bir şey değildir. Lakin şimdi şöyle de bakalım konuya. Beşiktaş sezonu Midland'laştı. Midland kurulu bir takım, düzeni olan bir takım. Yani çok fazla değişikliğe uğramayan bir takım. Böyle zor bir eşleşme, hatta birçokları bu kura çekildiğinde Beşiktaş'ın şansını çok yüksek görmüyordu. Yani %51 diyemiyordu. Çünkü Beşiktaş bir kabuk değişimine gidiyordu o sıra. Ama bunları kayıpsız atlattı. Üzerine belki çok kişinin hakim olmadığı bir takım olabilir ama Çek Ligi'ni geçtiğimiz sezon 3. bitirdi değil mi? Kraljeva ile oynadı. O maçta da deplasmanda gollemeden döndü.
3: 10 kişi bir de kalmasın.
4: Evet, 10 kişi. Şimdi o var zaten. Midland maçında rakip 10 kişi kalınca, yani 10 kişilik Midland'ı yendi gözüyle bakıldı. Tam tersi oldu. Beşiktaş yine maçı kazandı. Bunlar olumlu gelişmeler Efecan. Beşiktaş maçın içerisinde şöyle kaybolmuyor. Çok fazla pozisyona giriyor. Aslında yani bir gol attı ya mesela. Daha fazlasını atabileceği maç. Direkten döneni var. İşte Çerni'nin karşı karşıya kaçırdı. Hatırla. Sürekli bir aksiyonu var. Yani 1.5-2 pozisyonla maç bitirmiyor. Bu da bence Italiano'nun bu takıma kazandırmaya çalıştığı kimliği ön plana çıkarıyor. Hücumcu bir takım yaratmak istiyor. Pres gücü yüksek, temposu yüksek bir takım oluşturmak istiyor. İlk 3 maçta bize bunun emarelerini gösterdi. Unutmayalım, bu takıma Leandro Trossard ekleniyor şimdi.
3: Vlahović yolda.
4: Hani bu aşamada diyor. Şu an hali hazırda Trossard yarın oynayabilir değil mi? Kadroya yazılıp aynı şekilde.
3: Tabii ikinci yarıda sahada olacak.
4: Şimdi Trossard'ın eklenmesi çok kıymetli bir şey. Üzerine Vlahović'in geldiğini düşünelim. Zaten hücum emareleri bir işaret veriyor. Yani başka bir seviyeye evrilir. Tabii işin biraz savunma tarafını

0: da geliştirmesi gereken noktaları var.
1: Orada o bölgede aslında o gün abi şundan da altın çizerek ifade etmek istiyorum. Oğuzhan'ın belki ilk maç performansı beğeni toplayamadı ama Utur Orsar'ın takıma katılımıyla beraber farklı bir Oğuzhan'ı izleyebiliriz gibi düşünüyorum. Olabilir, ki teknik heyette de böyle bir düşünce mevcutmuş.
0: Evet, yani şimdi ilk kez oynadı İlhan'la Oğuzhan'la birlikte. İlk maçta bunlar olabilir ve ben Oğuzhan'ın söylendiği kadar da hani böyle kaybolduğu bir maç olduğunu düşünmüyorum. Evet, bir kırmızı karta gelene kadar hatırlayalım. Ofansif olarak özellikle katkısı olduğu oyun içerisinde. Defansif olarak da bazı müdahalelerin olduğunu, tam böyle ceza sahası çevresinde kaptığı topları da hatırlıyorum Kraliçe maçında. Hani boş bir maç geçirmedi. Biraz kırmızı kart işin tuzu biberi oldu. Yani çok böyle ortalama bir performansın üzerine. Yoksa hatırla, Oh'un direkten dönen şutunu hazırlayan Ottaray'dı mesela. Evet, Ottaray'dı mesela. Hani ofansif bir katkı sunabilecek olduğunu gösterdi. Şimdi takım bir bütün halinde düşünmek gerekiyor. Yani burada sonuçta daha transfer geçti. Ana plandaki oyuncular daha eklenmedi. Bu ana plandaki oyuncuların tamamen takıma entegre olduğunda bence birçok oyuncunun da performansı artış gösterecektir. Bireysel anlamda savunmacıların az önce söyledim, Jalo bence iyi bir başlangıç yaptı. Emirhan da bence vites yükseltti. Ama işte birlikte oynama alışkanlıkları, sonuçta önlerine Salih Özcan geldi. Sola yeni bir oyuncu geldi. Kaleye farklı bir oyuncu. Bir değişim var yani. Birbirlerine oynama alışkanlıkları elde edecekler. İlk 3 maçı Beşiktaş kayıpsız geçirdi. Bu 3 maçta bir şeyler ortaya koyacağını da gösterdi. Yani boş maçlar geçirmedi, evet, açıkçası.
1: Bugün abi öncelikle hem sana teşekkür edeyim hem de sözlerini tamamlamadan sana bir Vlahovic transferinin hem arka planına hem de sende nasıl bilgiler var, bunları sormak istiyorum. Takıma nasıl yansır Vincenzo Italiano'nun bu transferde çok etkili olduğunu biliyoruz. Tabii. Sen neler düşünüyorsun?
0: İlk isteğiydi. İmza attı, ilk isteği Vlahovic'ti. Yani hatta atmadan bu arada. Kendisi için İtalya'ya gidildiğinde İtalya'da yapılan görüşmede hani nerelere transfer yapılması gerekiyor? Kaç oyuncu bu takıma? Yani çünkü üzerine bir çalışmış ekibiyle Beşiktaş kadrosunun. Kimler olur, kimler olmaz, nasıl bir planlama yaparız derken bir santrofor ihtiyacını öngörüyor. Ve bu santrofor ihtiyacında da Vlahovic'in adını söylüyor. Juventus'ta sözleşmesi bittiğini, hani olabileceğini, bir deneme gerektiğini. İlk ismini verdiği oyuncu. Yani imza attı. Muhtemelen medyada ondan daha önce de çıkan bir İtalyano'nun eski öğrencisi yoktur. Çok istiyordu. Hatta şöyle bir şey var. 2 aylık bir süreç. Sürekli işte başka alternatif yok mu? Başka alternatif yok mu? Ya var alternatif. Ama konu şu. Vlahovic için İtalyano Beşiktaş yönetimine de işte transfer komitesine de Önder Hoca'ya da herkese şunu söyledi. Sabredelim biraz. Olacaksa şayet ya Vlahovic için sabredelim diyordu ve sabredip sonucunu elde etti. Yoksa bu süreçin içerisinde başka santrafor adayları da gündeme geldi. Önerilen isimler vardı, yine önemli isimler de vardı aralarında alternatif listede. Lakin burada Italiano'nun tavrı da çok net oldu bu konuda. Ya bekleyelim, acele yok. Çünkü bu turlarda Oh'la bu işi götürdü zaten. Oh Semih rotasyonuyla götürdü. Dolayısıyla hani biraz da sabrın meyvesini yiyor şu an Beşiktaş. Çok kıymetli bir santrafor. Üzerine çok fazla bence
2: 6 yaşında Türkiye geldi.
0: Şimdi oraya değinecektim. Üzerine bence çok fazla hani konuşmaya gerek yok. Çıktığı seviye belli ve 26 yaşında alıyorsunuz. Yani 30 değil, 31, 32, 33 de değil hani. 26 yaşında. Daha önünde çok uzun yıllar var. Bugün Vlahovic'in bonservisi olsaydı kaç milyon euroya alırdın diye insanlara soruyorsunuz. Herkes işte 30'dan kapı açıyor en kötü ihtimalle. 30, 40 bu şekilde gidiyor. Şimdi böyle bir oyuncu çünkü 85 milyon euroları görmüş bu transferde. En iyi dönemlerinden bir tanesini İtalyan'la öyle geçirdi zaten. Bence bu da kıymetli bu arada. İstediği santrafor'un ne vereceğini biliyor o teknik direktör. Yani kendi oyununu adapte edebileceği, kendi isteklerine onu entegre edeceği bir durum yok. Biliyor zaten ne vereceğini. Vlahovic de hocasının ondan ne isteyeceğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla hani gelir gelmez burada katkı sağlamasını bekliyorum ben açıkçası sahalara çıktığında. Evet, yaz kampı bir takım çalışması olarak geçirmedi ama bireysel olarak her zaman yaz kamplarını boş geçirmeyen bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Geçmişte de çünkü bazı şeyler var aklıma gelen. Sürekli yaz kamplarında bireysel antrenörüyle çalışırdı. Bu dönemde de yine benzer bir durum var. Bireysel anlamda bir sıkıntısı yok. Yani fiziksel olarak vesaire vesaire böyle bir boş geçirdiği bir dönem olmadı. Lakin burada sadece takıma adapte olması, takım arkadaşlarıyla uyum sağlaması, biraz takım antrenmanı görmesi gerekiyor, yükleme alması gerekiyor elbette. Çok uzun sürmeyecektir ama tahminim.
1: Eski takım arkadaşı Jalo da var.
0: Evet, ya yani Jalo var, hoca var. Yani buraya uyum sağlaması bence kolay. Bu, ya takımın biraz kimliği değişti açıkçası. Yani çok kaynaştı bu grup diye düşünüyorum. Geçen sezonki değişen grup bence bunu sağladı bu arada. Yavaş yavaş geçen sezon değişimini görmeye başlamıştık. Bunu da nereden söylüyorum bu arada? Yani klasik böyle bir ifade olarak söylemiyorum. Ya önceden ben Beşiktaş antrenmanlarına geldiğimde, Beşiktaş kamplarını takip ettiğimde yabancı oyuncularda mesela şöyle bir şey. Yabancı yerli Türk oyuncular bir yerde çalışırdı. Yabancı oyuncular bir yerde çalışırken mesela Portekizce konuşanlar bir arada, diğerleri bir arada. Hep böyle var ya, yakın hissediyor olabilir. Herkes kendi arkadaşı, daha yakın olduğu insanla o çalışmaları yapıyor olabilir vesaire. Bunlar yaşanıyordu ama geçen sezon ben bunun çok değiştiğini gördüm. Burada yerli oyuncularla yabancı oyuncuların çok yakın ilişkileri olduğunu, arkadaşlıkları olduğunu biliyoruz. Yani bence bunlar kıymetli. Burada da kısa sürede uyum sağlayacaktır zaten. Sonuçta işi futbol oynamak. Futbol oynamak için de çok müsait bir ortama geliyor.
1: Abi ağzına sağlık. Teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz yayınımıza Ogün Şahinoğlu'nu uğurlayarak devam ediyoruz. Evet, Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Kralöbe'yi ağırlayacak. Tekrarlayalım. Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Kralöbe'yi ağırlayacak. İlk karşılaşmayı Çekya'da 1-0 galip gelerek tamamlamıştı. Temsilcimiz tek eksik Oğuttara. Antrenmanda eksik bir isim yok. Muhtemel 11'i de paylaşarak devam etmek istiyorum. Beşiktaş yarın kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amil Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü. Sol kanatta İlhan Fakılı, sağ kanatta Vaslav Çerni ve forvet hattında Ohyan Yun'un olmasını bekliyoruz. Tabi Beşiktaşlı taraftarların en merak ettiği bir gündemde Trossard yarın bu karşılaşmada forma giyecek mi? UEFA listesinde adı yazıyor. Yarın muhtemelen Vincenzo Italiano'nun tercih etmesi halinde ikinci yarı forma şansı bulabilir. Ama ilk 11'de olmasını beklemiyoruz. Basına ayrılan sürenin artık sonlarına geldik yavaş yavaş. Bir bilgilendirme yaparak sözlerimi Nevzat Demir tesislerinden noktalayarak stüdyoya bırakacağım. Dušan Vlahović Atatürk Genel Havacılık Termali'ne saatler 19'u gösterdiğinde inecek, inmesini bekliyoruz. Beşiktaşlı taraftarların 2 aydır arzuladığı, hayalini kurduğu dünya yıldızı bir isim artık yavaş yavaş siyah beyaz formayı giymek için İstanbul'a gelecek. Sayın Başkan Serdar Adalı bu transferi gizlilikle yürütüyordu. Uzun bir süredir aslında görüşmenin olduğunu söylüyorduk ama geçtiğimiz hafta Eduard Graf Sırbistan'a giderek oyuncunun babası ve menajeriyle anlaşmayı sağladı. Sayın Başkan Serdar Adalı da dün gece geç saatlerde Belgrad'a giderek oyuncuya imzayı attırdı ve bu akşam saatler 19 gösterdiğinde İstanbul'a gelecek. Ben de sözlerimi noktalayayım. Topu sana tekrardan stüdyoya atayım. Batuhan.
3: Teşekkürler Efecan Öztaş. Evet değerli izleyenler, Nevzat Demir tesislerine bağlandık. Beşiktaş'ın son durumu hakkında bilgileri Efecan Öztaş'tan aldık. Programımıza devam edeceğiz. Değerli izleyenler, şimdi Süper Lig'e artık özlem bitiyor. Özlem tamamlanıyor. Trendyol Süper Lig Cuma günü Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla start verecek. Biz de A Spor ekibi olarak sokağa çıktık ve taraftarın nabzını tuttuk.

0: hangi takım yaptı? Lige en hazır gördüğünüz takım hangisi? Taraftarlara sorduk. Lig başlamak üzere, malum transfer dönemi. Transfer dönemini en başarılı geçiren takım kim sence?
1: Bence Trabzonspor en başarılı geçirdi. Hem alternatif oyuncular aldı hem de rotasyonu güçlendirdiler. Şampiyonluğun bence en en güçlü şey takımlarından birisi. İkinci olarak da bence Fenerbahçe'dir. Görümüz falan. O yüzden iyi iş çıkardılar. En kötü geçen de Galatasaray'dır.
0: Ligde başlamak üzere lige en hazır gördüğün takım kim?
1: Lige en hazır gördüğüm takım yine Fenerbahçe'dir.
0: En başarılı takım kim transfer döneminde sizce?
2: Fenerbahçe. Çorum Spor.
0: Hangi takım ligi hazır?
2: Önceliğimiz Beşiktaş, yanımız Çorum Spor. Çorum Futbol Kulübü bu sene çok şeyler başaracak diye düşünüyorum.
0: Transfer dönemini en verimli geçiren takım kim sizce?
3: Yani Galatasaray olmadığını söyleyebilirim bir Galatasaraylı olarak. Biraz bu konuda nasıl söyleyeyim? Tepkisel de yaklaşmıyorum ama eksiklerin olduğunu söylemek sanırım en doğrusu olur yani.
0: Hangi takım doğru hamleleri yapıyor rakip de olsa?
3: Trabzon. Trabzon bence.
4: Trabzon da güzel bir takım.
5: Trabzonspor Muhammed Salah'la beraber ya iyi bir hareket yaptı. Fenerbahçe'nin kadrosu da iyi. Ya oturmuş bir kadro da vardı. Vallahi biz Beşiktaş'tan da bir kanat oyuncusu bekliyoruz. İyi bir forvet de bekliyoruz. Başkanımızdan iyi bir haberler bekliyoruz.
0: Sence en iyi transferleri hangi takım yaptı?
6: Beşiktaş.
7: Galatasaray hiçbir şey yapmadı bana göre. Trabzon bir oyuncu aldı, Mısırlı. Ama bir kişiyle 11 kişi sonuç alamaz yani. Trabzon 3-4 maçta sabah öncesi yenildi. Trabzon yine bir şey yapamaz. Beşiktaş zaten yapamaz. O dediklerini de alamıyor. Gene şampiyonluk işte Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında geçer.
8: Beşiktaş şu an iyi gidiyor transfer döneminde. Fenerbahçe de iyi gidiyor. Galatasaray zaten oturmuş bir kadro. Trabzon'da biraz hani o da birkaç tane adam aldı. Muhammed Salah aldı. O da çok hani dünya ünlü bir futbolcu. O da kendince çok güçlü transferler yapıyor. Bence bu sene daha yarış daha çekişmeli geçecek gibi görünüyor.
9: Hazır gördüğüm takım Galatasaray her zamanki gibi. Galatasaray hiç transfer yapmasa bile şu andaki transferleri yetiyor onlara.
10: Galatasaray her zaman bu ligde hazır bir şekilde bekliyor bence.
0: En doğru hamleleri hangi takım yaptı sizce?
11: Bence Trabzon ve Fenerbahçe. Peki, en iyisi.
0: Ligi hazır gördüğünüz takım hangisi?
11: Fenerbahçe.

0: Sevgili izleyenler, UEFA Süper Kupa bugün sahibini bulacak. Paris Saint-Germain ve Aston Villa 51. kupa için karşı karşıya gelecek.
1: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa Avusturya'da karşı karşıya geliyor. UEFA Süper Kupa organizasyonu için Salzburg stadına çıkacak ekipler bu yıl 51.si düzenlenen kupada zafer için mücadele edecek. Geçen yılın şampiyonu Paris Saint-Germain'de, 1982'de kupayı müzesine götüren Aston Villa'da kupada ikinci zaferini elde etmeye çalışacak. Dev karşılaşmayı yönetme görevi ise oldukça ilginç bir hakeme verildi. 2026 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar gelip vize sorunu nedeniyle kapıdan dönen Omar Abdulkadir Artan maçta düdük çalacak. Somalili hakemin adı Dünya Kupası'nın hemen ardından açıklanmıştı. 1973 yılından bu yana düzenlenen UEFA Süper Kupa tarihinde en başarılı takım Real Madrid. İspanyol devinin 6 kez müzesine götürdüğü kupa 5'er kez Barcelona ve Milan'ın müzesine gitti. Liverpool 4, Atletico Madrid de 3 kez kupanın sahibi oldu. Real Madrid organizasyonda 9 final oynarken Chelsea, Galatasaray ve Atletico Madrid karşı kupa kazanamadı. Temsilcimiz Galatasaray 2000 UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından Real Madrid'i de 2-1 yenerek Süper Kupayı kazanma başarısı göstermişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk o karşılaşmada maçın adamı ödülüne layık görülmüştü. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in altın golüyle 2-1 kazanan Sarı Kırmızılılar halen Türkiye'de bu başarıya ulaşan tek takım konumunda. Son yıllarda Süper Kupa organizasyonuna 17 şampiyonlukla İspanya damgası vuruldu. İspanyol takımları son 17 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaşırken Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid bu kulvarda başı çekiyor. Almanya temsilcisi Bayern Münih 2 kez, İngiliz ekipleri Liverpool, Chelsea ve Manchester City 1'er kez UEFA Süper Kupayı kazandı. İngilizler 10, İtalyanlar da 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
0: Sevgili izleyenler, şimdi sizlerden kısa bir ara rica edelim. Aranın hemen ardından Selahattin Kınalı ve Emre Eren stüdyo konuklarım olacak. Bizden ayrılmayın.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam.
10: A Spor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. İkinci saat dilimindeyiz. Spor Ajansı programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu saat diliminde stüdyo konuklarım Selahattin Kınalı ve Emre Eren yanımda olacak. Fenerbahçe ile başlangıç yapacağız. Programın açılışında da belirttiğim gibi temsilcimiz Fenerbahçe. Dün akşam Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. Toplam skorla 3-0 olarak Sturm Graz'ı elemeyi başardı Fenerbahçe ve adını playoff turuna yazdırdı.

0: Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Fransa temsilcisi Lyon'la karşı karşıya gelecek. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşacağız, maçı konuşacağız, oyuncu performanslarını değerlendireceğiz. Sevgili stüdyo konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Önce ben sana hoş geldin diyeyim.
0: Hoş buldum. Çok
1: sevgili babanın ederim. Bize emanetisin.
0: Çok teşekkürler.
1: İnşallah ondan çok daha iyi bir şekilde yaşayacaksın mesleği.
0: İnşallah.
1: Biliyorsunuz babalar oğullarda yaşar. Baban seninle yaşamaya devam ediyor. Sen de gayet iyi bir giriş yaptın. İnşallah daha da iyi olacak. Önce onu söyleyeyim.
0: Çok teşekkürler.
1: Hoş geldin aramıza.
0: Çok teşekkürler.
1: İkincisi, madem Fenerbahçe dedik, Adalet Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na teşekkür etmek istiyorum buradan. O 4 Nisan karanlığını aydınlatmak için bir hamle daha yaptılar. Yıllardır ben söyleye geliyorum, orada bir sıkıntı var, onu bir çözelim. Bir şehir zan altında kalıyor. Fenerbahçeli arkadaşlarımız ne olduğunu anlamış değiller haklı olarak. Çünkü çok alçakça bir girişimdi. Atıl kaldı. Tek tesellimiz odur. Ama onun o olayın faillerini de bir an önce işte bu yeni soruşturmayla, Adalet Bakanlığı'nın yeni oluşturduğu bir yapı var biliyorsunuz, faili meçhullere yönelik. İnşallah o da aydınlanır da bir soru işaretinden kurtuluruz. Benim için ilginç olan şu oldu. Ben o saldırının bir FETÖ, Amerikan uşaklığını yapan FETÖ'nün bir projesi olduğuna daha yakındım. Ama anladığım kadarıyla son gelen bilgiler öyle bir bağın olmadığı yönünde. İnşallah açığa çıkar her şey de bir ruhsal bir rahatlama yaşarız.
2: İnşallah abi.
0: İnşallah. Emre Eren, sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar
2: Selahattin
0: olsun.
2: Abiyle olmak tabii bizim için önemli.
1: Eyvallah.
2: İlk yayınımı Aspor'da Selahattin abiyle yapmıştım.
0: Öyle yayın mi?
2: Devam ediyoruz aynen.
0: Süper.
1: İnşallah çok çok yayınların olacak inşallah. Senin de. Sen Fenerbahçe
0: Fenerbahçe'yle başlamak istiyorum. Sturm Graz'ı toplam skorlu 3-0 geçmeyi başardı Fenerbahçe. Lyon'la karşılaşacak. Maça dair konuşalım isterseniz. Daha sonrasında yine devam ederiz.
1: Yani oyun senaryosu beklediğim gibiydi. Fenerbahçe çok fazla sıkmadan usta ayaklarıyla birlikte topu kendinde tutarak dolaştırdı. Rakip çok genç, dinamik bir takımdı. Fakat sadece enerji Fenerbahçe gibi bir takımı elemelerine yetmeyecekti. Yetmedi. Yani oyunun hiçbir anında, bilmiyorum sizin içinizde öyle bir duygu oldu mu da, Fenerbahçe'nin eleceğine dair hiçbir işaret olmuyor. Yoktu oyunda yani. Fenerbahçe bir takım olarak verimliliği tartışılabilir elbette. Fakat o kadar kaliteli oyuncularla dolu ki takım. Top aralarında dolaştırdı, durdular. Yani mesela Asensio'yu hiç oyunda gördük mü? Yok, çok fazla etkili değildi ama öyle rahat top dolaştırdı ki yani o işin başı sanki yani evinin salonunda yani işte patates cipsi yer gibi rahat top dolaştı Fenerbahçe. Yani hiçbir şekilde bu turu vereceğini, o duyguyu ne rakibe hissettirdi ne kendi taraftarına. Ama şunu da söyleyelim, mesela ne izledik dün? Stad full dolu. Taraftarı da, Graz taraftarının da büyük bir oranda Fenerbahçe'yi eleyemeyeceğini biliyorlar zaten. Yani hani belki erkenden bir gol bulursak, şu olursa, bu olursa, armutta, sap, üzümde, çöp bir beklentileri oluşabilir. Fakat aslında onlar da biliyorlar Fenerbahçe'yi elemelerinin çok zor olduğunu. Fakat hepsi orada.
0: Gornik Zabrze maçı da öyleydi.
1: Evet. Çünkü onlar bir sosyal aktivite olarak yaşıyorlar sporu, futbolu. Biz tamamen kimlik, karakter çarpışma alanı olarak görüyoruz bu renklerin birbiriyle olan mücadelesini. O yüzden Avusturyalıları da futbola gösterdikleri bu sadakatten dolayı takımlarını alkışladılar. Yani bizde öyle bir şey olduğunu düşünsene. Eleniyorsun, alkışlıyor senin taraftarın. Herhalde deli bunlar.
2: zor görünen bir hadise değil mi Selahattin abi?
1: O tarafını da ıskalamayalım. Bence futbolu bir küresel, kitlesel temaşa. Herkes bunun bir parçası. Bütün futbol severleri bir parçası. Niye biz Avusturyalı ya da Polonyalı kardeşlerimizin aldığı zevki alamıyoruz bu oyundan? Yenildikleri halde aldığı zevki biz kazanırken alamıyoruz. Bizim hala aklımızda başka şeyler var. Burada keseyim.
2: Selahattin abi, şimdi dediklerine çok katılıyorum ama şimdi 56 milyon euroluk bir takım var. 332 milyon euroluk bir takım var. Şimdi kağıt üzerine baktığımız zaman zaten oyuncu kalitelerini karşılaştırdığımız zaman Fenerbahçe'nin bu tur öncesinde de şunu söylemiştik. Yani çok ağır bastığını, Fenerbahçe'nin bu oyuncu kalitesiyle çok rahat bir şekilde bu turu geçebileceğini düşünenlerdendik. Hepimiz evet. Böyle fikirdeydik. Ve bu da gerçekleşti. Zaten Fenerbahçe turu aslında Kadıköy'de geçti. Yani buradaki oynamış olduğu futbol, kazanmış olduğu iki golle geçmiş oldu. E orada da tabii senin söylemlerin çok doğru. Oyunu çok doğru oynamaya çalıştılar. Pas şiddetini doğru ayarlamaya çalıştılar.
1: Kasmadılar hiç.
2: Fenerbahçe'nin elinde gitti yani bütün maç. 90 dakika boyunca elinde gitti ama şimdi Selahattin abi, benim kafamda bazı soru işaretleri var. Fenerbahçe ile alakalı soru işaretleri var. Şöyle soru işaretleri var. Evet, çok değerli, çok önemli, çok kaliteli ve skor etki edebilecek bir takım kurgusu yarattılar. Ama şimdi bir santrafor konuşuluyor. Şimdi bu santrafor geldiği takdirde Fenerbahçe'ye, ya burada ne yaşanır onu bilemiyoruz.
1: Lukaku mu diyorsun?
2: Ya Lukaku diyor. Olur. Lukaku. Sen hatta bir iki isimden daha bahsettin. Yani bunlar da konuşuluyor demiştin.
1: O Dortmund'lu çocuk Girassi.
2: Girassi dedin. Yani böyle şimdi Vedat Muriç gibi önemli bir santraforu almışsın. İspanya'da gol krallığında ikinciliği yaşamış. Küme düşen takımda o performans anlamında takımına çok şeyler katmış ve Fenerbahçe'ye o aidiyet duygusuna ait bir oyuncuyu daha önce tanımıştı Fenerbahçe, yaşamıştı bunu. Tekrar geri getirdi. Şimdi bunun üzerine bir tane Lukaku ya da Girassi transferi Fenerbahçe'ye katkı verir mi vermez mi? Şimdi Fenerbahçe takımı 4-2-3-1 oynayacak bu takım. Bu takımın sistemi bu gözüküyor. Büyük bir ihtimalle de böyle oynayacak ama zaman zaman Anadolu maçlarında 4, içeride
1: 3-3'e de döner.
2: Dönebilir, 4-3-3'e dönebilir. 4-4-2 oynayabilir çok kısa zaman içerisinde ama bu oyun formatları çalışarak olur abi. Evet. Şimdi yeni bir santrafor aldığınız zaman, şimdi orada bir Vedat Muriç var. Daha şu ana kadar hiç oynamadı değil mi? Hani göremedik doğru.
1: Dün biraz gördük ya.
2: Yani biraz gördük.
0: Evet. 20 dakika.
2: Yani bir 20 dakika, 15 dakika görüyoruz ama kafadan bir Vedat Muriç hiç görmedik.
1: İlk 11 oyuncusu değil şu anda.
2: Ama Talişka'ya baktığımız zaman hiçbirini aratmadı Talişka. Bütün gollerde, bütün asistlerde, yani sezon başından beri
1: ama işte ve dişi bir oyun oynamadınız Fenerbahçe.
2: Evet, yani kalite anlamında Fenerbahçe kalitesi ayarında bir takımla oynamadı ki Lyon maçı bence çok değerli ve önemlidir. Türk futbol tarihi için de çok önemlidir. Fenerbahçe'nin bu maçı geçtiği takdirde Şampiyon Ligi'ne kalması Fenerbahçelileri çok mutlu edecektir. Camia derin bir nefes alacaktır bu sıkıntılardan sonra. Fakat benim hep kafamdaki soru işareti şu abi. Yani bunu bence biraz masaya yatırmamız lazım. Yani ikinci santraforu getirdin. Nasıl oynayacaksın ya? Şimdi Lukaku gibi bir tarz oyuncuyu getirdiğin takdirde abi önde Vedat'la başlayıp tamamlayıcı olarak Lukaku yaparsan içeride büyük problemler çıkabilir Fenerbahçe camiasında. Halbuki ne gerek vardı? Bence gerek yoktu.
1: Daha almadı zaten ya.
0: Almadı ama başkan anlaşmaya vardı.
2: Ama başkan bunun sözünü verdi kamuoyunda. Biz dedi önümüzdeki hafta sonuna kadar mutlaka istediğimiz bir santraforu getireceğiz. Bir transfer yapacağız. O da bizim santrafor dedi. Arkadan Cihan Kamer geçen hafta maç sonunda açıklama yaptı. Önümüzdeki hafta mutlaka dedi bir santraforu getireceğiz. Yani Fenerbahçe camiası kafaya koymuş. Bazen bazı bölgede önemli iki tane oyuncu sizin başınıza dert açabilir abi.
1: Tabii.
2: Ben böyle düşünüyorum yani.
1: Ama yani Lukaku konusunda sana katılabilirim ama Girassi'yi alırsa Fenerbahçe kusura bakmasın kimse yani.
2: O zaman bir Girassi olur diyorsun sen değil
1: tabii
2: mi?
1: Tabii ki olur tabii. Ne demek ya, Girassi'yi al, Girassi bir de hazır zımba gibi yani şeyi sakatlık hikayeleri yok. Başka türlü hikayeleri yok Lukaku'nun, hani disiplin sorunları şu bu, hiçbir şey yok. Al koy takıma. Tamam. Gelsin Girassi, bir dahaki hafta ilk 11'i başlat. Hiç aratmaz.
2: Tamam Selahattin abi, başlattın diyelim. Şimdi bugüne kadar seni taşıyan bir Talişka var santrafor bölgesinde.
1: Ya kusura
2: ondan
1: bakmasın.
2: Ayrıldın değil mi? Ya onlar,
1: Talişka da gelsin kulübeye.
2: Ha, kulübede oturtacak.
1: Tabii.
2: Vedat Muriç'i aldın. Sen birinci santrafor diye aldın.
1: Yo, o da kulübe. Girassi gelirse Fenerbahçe onunla
2: ama
1: oynayacak.
2: Ama işte oturduğu zaman bu tarz önemli oyuncuların kulübede oturması bence büyük bir dezavantaj yaratabilir Fenerbahçe camiası içerisinde.
1: Lukaku konusunda aynı fikirdeyim fakat Vedat Fenerbahçe aidiyeti olan bir çocuk. Ya, parasını alacak, oturur yedek kulübesinde. Vedat
2: yaşta 32 olmuş diyorsun abi.
1: Efendim?
2: Yaşı da 32 olmuş.
1: Yani Vedat'tan sorun çıkmaz ama Lukaku transferinin böyle bir şey gibi, pimi çekilmiş bomba gibi, soyunma odasına atacaksın onu. Bilmiyorum yani. İnşallah olmaz. Ama inşallah Girassi olur.
2: Ben de şöyle düşünüyorum abi. Mesela son Dünya Kupası'ndaki o Belçika'nın son 30 dakikalık periyotlardaki oyunlarına yardımcı olan bir oyuncuydu Lukaku. Her ne kadar geçen sene sezon anlamında sakatlıklardan büyük problem yaşasa da takımına çok katkı veremese de ama ben Dünya Kupası'nda biraz daha hareketli bir görüntüsünü gördüm.
1: Ya Dünya Kupası oyunlarının biraz yanıltıcı olduğu fikrindeyim ben. Genel anlamıyla. Niye? Dünya Kupası oyunlarında hiçbir oyuncu, hiçbir milli takım en üst performanslarını vermezler. Birazcık festival havası vardır orada. Bunu kabul edelim.
2: Evet.
1: Bütün bazı oyuncular sivriliğe gider, kişisel gösterileriyle yaparlar bunu. Futbol severlere de bu yeter. Çünkü orada futbol şampiyonu olmadığını biliyoruz takımların. Futbol şampiyonluğu Şampiyonlar Ligi'nde oluyor. Futbol orada oynanıyor. Asıl zirve orası yani.
2: Evet.
1: Dünya Kupaları biraz festivaldir. Oradaki performansları bizi yanıltabilir. Ona çok şey referans almayalım düşüncesindeyim ben. Ama mesela Pavlidis ismini anmıyoruz. Ben de anmayayım diyorum ki Fenerbahçe arka planda hala Pavlidis ısrarı vardır gibi geliyor
2: mutlaka
1: bana.
2: Mutlaka olur.
1: Şu anda Pavlidis Fenerbahçe için en isabetli transfer olur. Girassi'ye itirazım yok da Pavlidis'le birlikte Fenerbahçe Kerem'i de oyunun içine katar yine.
2: Ama onda hemfikiriz ama Selahattin abi 50 milyon euro bonservis.
1: Fenerbahçe 50 milyon euroları da geçen sene 50 milyon euro çok
2: ama abi limitler yani, var yani, yani o limit aşımına girmemeleri lazım o konuda Sayın Başkan.
1: Kiralama artı satın alma opsiyonu alırsın. Almak istediğim o çözüm.
2: O olabilir ama
1: ben oyuncu tipi olarak hem Kerem'i kazandırır hem ceza sahası içinde yani penaltı atışı yaparcasına rahat vuruşları var.
2: Tamam onda hemfikiriz tabii ki abi ama paranız varsa abi yani bu parayı çıkartabilirsiniz. Şimdi ne? Mesela satın alma opsiyonu diyorsun ya abi ona kesinlikle Benfica yanaşmıyor zaten.
1: Yani zorunlu olursa niye yanaşmasın ki? Zorunlu satın alma opsiyonu istediği parayı.
2: Zorunlu yapıyoruz. Satın alma opsiyonunu yapacaksın abi. O zaman abi 50'yi şeye bölersin. 2 yıl vadeye bölersin. Ona göre bir planlama yapabilirsin ama tabii kulübün bütçesinin ne aşamada yani, olduğunu çok net bilmiyoruz.
1: Kulübün yani. Kasası bizim önümüzde değil. Onları biz bilmiyoruz tabii. Yönetim bilir. Aziz Yıldırım gelmeden önce borcun 30'u çok aştığını söylemişti zaten. 30 evet. milyarı. Yani o borç tablolarıyla hangi oyuncular transfer edilebilir biz bilemeyiz. Tablo onların elinde. Biz oyuncuları oyunculuk yetenekleri üzerinden yorumlayabiliriz ancak.
2: Tabii ki.
1: Bir de işte geçmiş hikayelerden geleceğe projeksiyon tutmaya çalışırız. Nedir? İşte Kerem denen oyuncumuz, o delikanlımız birebir oyunları seviyor. Icardi ile bir aynı dili yakalamış, çok başarılı oldu. Pavlidis ile yakaladı, çok başarılı oldu. Fenerbahçe'de kimseyle yakalayamadı, buna rağmen çırpınıp duruyor. Yani çırpınıp evet. duruyor dediğim şey, çırpınıp derken yani Kerem çok doğuştan gelen bir çabukluk özelliğine sahip. Ligimizde belki Kerem'den daha hızlı adam yok ya.
2: Evet.
1: Çabuk adam yok yani. Çabuk düşünürken o konuda çok iyi. Düşünce beyin kanalıyla bacaklara, ayaklara emir gönderdiğinde bir koordinasyonsuzluk yaşanıyor. Kerem onu aşması gerekiyor. Onu Pavlidis'le daha önce aştığını gösterdi. O yüzden bir Pavlidis alırsın, iki tane oyuncu, süper oyuncu kazanırsın. Ama Fenerbahçe'nin futbol aklını idare edenler elbette bizden daha az düşünmüyorlar bu işleri.
2: Tabii ki.
1: Ya da daha az bilmiyorlar. Ama bana göre yani Girassi ya da Pavlidis'i koyup ön tarafa Fenerbahçe. Talisca'yı da her an oyunu değiştirebilecek bir yedek oyuncu olarak kulübeye çekebilir.
2: Bazen de Selahattin abi şöyle bir gerçek var futbolda. Ya biraz da oyuncu. Yani o oyuncu o potansiyelini sahaya yansıtıyor. Ama bitirişlerde bir problem yaşıyorsa ya biraz kendini çek etmeli yani oyuncu. Mesela Kerem mesela geçen hafta ben çok beğendim Kerem'i. Ya o kadar iyi futbol oynadı ki ya. Üçüncü bölgede belki Fenerbahçe'ye çok ciddi skorlar üretmedi. Fakat oyunun ikinci bölgesinde, birinci bölgesinde yani geriye dönüşlerde o kazandığı toplarla, o takımına yardımcı oluşuyla
1: en çok top kaybeden adamla en çok kazanan adam oldu bir maçta.
2: Evet, bir maçta öyle oldu. Ama dün akşama döndüğümüz zaman Selahattin abi, o kadar net iki tane pozisyon var ki artık Kerem bunları yapmalı. Yani Kerem kendini geliştirmeli Selahattin abi.
1: İyi de yani o pozisyonların birinde gayet şık bir vuruş yaptı. Kaleci kurtardı. Bir de öyle bak kaleci iyiydi.
2: Ama abi öyle
1: güzel
2: değil.
1: Vurdu. Gayet güzel vurdu Kerem. Gayet
2: İlk
1: güzel
2: pozisyondan
1: vurdu.
2: Güzel vurdun diyebilirsin ama ikinci pozisyonda o araya atılan topta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kapattığı köşeye vurdu abi. Açık köşe boştu. Ya yani Kerem tarzındaki bir oyuncunun
1: İyi
2: bizim
1: kaleciler...
2: milli takım karakterimizi çok iyi yansıtabilen bir oyuncunun kendini daha iyi yenileyip daha üst kulüplere gitmesi onun için çok daha özel değil mi abi?
1: Bazen kaleciler bir tarafı açık bırakırlar ki oraya vursun.
2: Vursun diye evet.
1: Belki kaleciyle bir düşünse savaş yaşadı o anda. Öbür tarafa kapattığı noktaya vurdu. Yani böyle şeyler olur. Goller kaçar. Sen o pozisyona girebiliyor
2: musun? Girmek önemli tabii ki.
1: Bak,
2: ama Kerem çok
1: pozisyona girmiş en yakın adam 5 metresinde duruyor. Niye? Çok çabuk.
2: Çok çabuk. Türkiye'nin en çabuk oyuncusu dediğin gibi. Ama Selahattin abi burada biraz daha oyuncu, biraz daha kulüp bu oyuncuya bir şeyler daha katabilir ya.
1: Kerem'e bir şeyler daha katsan zaten Real Madrid'e
2: gider. İşte onu diyorum o zaten Kerem'in ki, buradan şimdi, yukarı gitmesi lazım.
1: Kerem kardeşimiz.
2: Biz de gurur duymamız lazım bir Türk paydaşı olarak.
1: Kerem
2: paydaşı
1: kardeşimiz
2: olarak.
1: Benim sevgili hemşerim. Demek ki istihap haddi bu kadar. Ya bunun üzerine koyamıyor.
3: Yapar abi, neden yapamaz?
1: 25-26 yaşına geldi. Fakat Kerem'in istiyap haddi de senin ligine fazla zaten, bunu söylüyorum.
3: Ya o kadar güzel özellikleri var anlattığın gibi abi. Yani gerçekten birebir de bu kadar rahat oyuncu geçebilen, ben böyle oyunculara çok şey olurdum futbolculuk zamanımda. Ya kızardım yani abi, anladın mı? Çok çabuk çalım atar, aksiyon alanına girmez, vurur geçer.
1: Defans oyuncusu olarak sen haliyle sinirleniyorsun.
3: Çok sinirlenirdim yani. Mesela hani bu tarz oyunculara çok sinir. Kerem'in o kadar kendine öz, kaliteli özellikleri var. Bunun üzerine Kerem'in, biz şunu söylüyorum ben. Bunun üzerine koy Kerem, ya çıtayı yükselt. Daha iyi yerlere git. Milli takımımızda 10 sene oyna. Sonuna kadar destekleyelim. Bazen işte o psikozdan çıkamıyor oyuncular. Kerem'in böyle bir sıkıntıları var diye düşünüyorum ben. Yani burada kendini biraz daha yenilerse bence çok özel bir oyuncu haline gelebilir abi.
1: Ya biraz tabii bunda belki yine de birazcık daha üzerine koyabilir diyorsan, tabii ben Kerem Icardi, Kerem Pavlidis, Kerem'i konuşuyorum ben.
2: Tabii.
1: Onun üzerine biraz daha koyarsa koyabilir. O biraz da teknik adamın oyun algısı, oyun arkadaşlarıyla uyumu. Çünkü
2: uyumu.
1: Yanında, önünde, arkanda oynayan oyuncuların kalitesi ve aynı dili konuşmak da çok etkiliyor senin performansını.
2: Tabii ki.
1: Ya o da çok önemli. Ben yani Kerem'in ne olursa olsun kaybedilmesi gereken bir değer olduğuna inanıyorum.
3: Kesin.
1: Çünkü çocuk şeyi hissediyorsun Kerem'de. Ya kötü vursam seyirci acaba homurdanacak.
3: Evet. İşte oradan kurtulduğu anda büyük oyuncu olacak, evet. Ama abi oradan kurtulması lazım. Çünkü profesyonel oyuncu, gerçekten söylediğin gibi Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşamış. Hak ederek bir Benfica transferi yaşamış. Yani bu oyuncu Benfica'da da çok özel işler yapmış. Çok doğru anlattın. Pavlidis'le olan beraberliği, Osimhen'le olan beraberliği. Ya bu sene de Fenerbahçe santraforuyla bu beraberliği yakalarsa o son vuruş özelliklerine bu çalışa çalışa olur ya.
1: Fenerbahçe şuna karar verecek. Ya bizim 30 milyar borcumuz var.
3: Evet.
1: Ya da Aziz Yıldırım'ın değişili diyelim. 35 milyar borcu biraz, evet, daha fazla diye Azmi. Olsun 35 olsun. Olsun 36. Pavlidis gelirse 36 olsun.
3: Olabilir, doğru.
1: Zaten sen har vurup harman savurmuşsun. Bir sürü yanlışlar yapmışsın. 13-14 yılda şampiyon olamamanın getirdiği eziklik
3: sıkıntı var
1: gençler üzerinde. Başkan bunun farkında olarak asıl hedefin o olduğunu hepimiz biliyoruz.
3: Doğru.
1: Yani. Sen az önce derken Lyon'u elerse falan çok... Elbette Fenerbahçe Lyon'u eleyip şampiyonluk yerine kalırsa çok iyi olacak ama günün sonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabet, acıması rekabet yüzünden yaşanan sakatlıklar, şansı da şu
3: belki
1: bu
3: ligi kaybedebilir.
1: Türkiye Ligi şampiyonluğu kaybedilirse tarafta daha çok kızılır.
3: Doğru.
1: Yani Fenerbahçe'nin şu an birinci beklentisi Türkiye Ligi şampiyonluğu. Kimse kendini kandırmasın. O yüzden bütün motivasyonun ona yönelik olması gerekiyor. Çünkü camiye böyle istiyor. Bence doğru bir yaklaşım mı? Yok, bence doğru değil. Avrupa'da her sene yarı final oluyor. Türkiye'de her sene ikinci ol ya. Ben onu tercih ederim.
3: Ben de onu tercih ederim.
1: Ama işte Fenerbahçe toplam kültür, rakibiyle yani rakip olarak, birinci rakip olarak gördükleri Galatasaray ile aralarında açılan mesafenin getirdiği
3: kapanması,
1: panik havası. İlle de biz şampiyon, o zaman ille de şampiyon al Pavlidis'i ya da Girassi'yi.
3: Al bir tane iyi oyuncu.
1: Ya yani 35
3: belki olmuş, de alacak 36. Sayın Başkan
1: Aziz. Battı balık yan gider.
2: Ama abi zaten yapılan transferlere baktığımız zaman hani bu sene Aziz Yıldırım gelir gelmez şunu söyledi. Dedi arkadaşlar biz dedi planlamamızı yaptık seçimden önce ama size isim vermeyeceğiz dedi. Döndü, çok da doğru isimler bence Fenerbahçe kulübüne kattığını düşünüyorum. Artı bir santraforla birlikte o zaten oturmuş bir oyun planı vardı. Oyuncu birlikteliği vardı. Hoca ile birlikte de bence bunu üst segmentte taşıyabilirler. Ama tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne kalması da yaklaşık 2012 idi herhalde değil mi Fenerbahçe'nin?
4: Tabii Şampiyonlar fazla, Ligi'ne. 17 sezon oldu.
2: Ya,
4: evet. Olacak yani eğer kalmazsa.
2: Yani,
4: tabii temennimiz kalması yönünde.
2: Biraz da Şampiyonlar Ligi'nde tabii senin dediğin gibi o çatırtı maçlarına girecekler. Mecburen girecekler ama biraz
1: ama şu
2: da...
1: anda Şampiyonlar Ligi mi şampiyonluk mu? Sor bakalım Fenerbahçeliler ne diyecek?
3: Şampiyonluk.
1: İşte onu madem motivasyon o yönde, doğru ya da yanlış onu sorgulamana vakti değil şimli.
3: Evet.
1: Motivasyon bu yönde mi? Ya Pavlidis ya da Girassi. Onlardan bir...
3: Al birini diyorsun, bitir işi diyorsun.
1: Bak ben dedim ki acaba Icardi'nin durumu ne? Icardi öyle çok yaşlı bir adam değil. Icardi hala oynar.
2: Aslında hani, olabilir.
1: Kerem'le bir deneme yapılamaz mı diye onu bile düşündüm.
2: Olabilir.
1: Çünkü benim asıl derdim Kerem.
3: Yani Kerem
1: gibi bir
3: tabii
1: değer kaybolup gitmesin.
3: Kaybolmasın.
1: Çünkü çok kolay harcıyoruz insanları. O ya onu önlemenin bir şeyi, yolu olarak belki ben düşünüyorum. Hani Pavlidis'i ya da Icardi'yi. Çünkü Kerem hak etmediği, hak ettiği değeri görmeyen, belki kendisi bile kendi değerlerinin çok farkında olmayan bir oyuncu profili.
3: Evet.
1: Ve ne Türk futbolundan yeteri kadar faydalanabiliyor ne de Fenerbahçe oynadığı kulüpler. Yani şu anda Fenerbahçe.
4: Ya Kerem Aktürkoğlu özelinde şunu da söylemek istiyorum ben. Hani şunu da sormak istiyorum. Kerem Aktürkoğlu şu anda yabancı bir oyuncu olsaydı bu kadar yine de şans tanınır mıydı? performansına bağlı.
2: Onu Selahattin abiye soracağım bak.
1: Daha çok el üstünde tutulurdu bence. Çünkü biz kendi insanımıza karşı bir acımasızlığımız var. Sadece Kerem örneği değil, bunun pek çok örneği vardır. Yabancı oyuncuları gayet iyi ağırlıyoruz. Bizim yabancı hocalara karşı hoşgörümüz çok zayıf. Onları tefle kovuyoruz ülkede. Fakat yabancı oyunculara karşı öyle bir şeyimiz yok. Oyunculara karşı tolerasyon Türk oyuncuları olandan çok daha fazla. Yani Kerem yabancı bir oyuncu olsaydı eğer, zaten şu mental sorunları yaşamadan başka bir oyuncuya dönüşmüştü zaten çoktan. Çünkü biz Kerem'in sonuçta nerede bulduk? Başakşehir'e geldi. Abdullah Avcı beğenmedi, yolladı. Erzincanspor'dan aldık geldik. Yani altyapı eğitimi çok eksik Kerem'in. Kerem bir Avrupa altyapısı görmüş olsaydı zaten şu an Real Madrid'de, Barcelona'da falan oynuyordu.
3: Ama işte o da burayı biraz denemesi lazım. Yani bu kültürü alabilirsin abi. Hani 25'ten 26'dan sonra da alabilirsin. Vuruş tekniğini geliştirebilirsin.
1: Ben 17'sinden sonra hiçbir oyuncunun yeni bir şey alacağına inanmayanlardan.
3: Allah Allah.
1: 17'ye kadar her şey bitiyor. 17'den sonra fizik güçüne çıkıyor. Biraz da tabii tecrübe.
3: Ama deneyim ve tecrübe geliyor ortaya. Ayrı... Oynadıkça daha iyi oluyorsun.
1: Ama o yetenek değil yani. Deneyim ve tecrübe.
3: Ama yetenek beklemiyoruz biz Kerem'den. Kerem'den şunu bekliyoruz.
1: Mental bir eşik atlamasını bekliyorsun.
3: Tabii ki.
1: Çok zor işte.
3: Ama abi bunu yapabilirsin bak. Şöyle bir özelliğim var bak. İnan bana Selahattin abi, yapabilirsin ya. Ya o kadar büyük özelliklerim var ki kimse de Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kulübün oyuncusunda bir Barış Alper'i sayarım ben. Belki Mustafa'yı da sayabilirim ama Mustafa onun tarzında bir oyuncu değil. Trabzonsporlu. Eski eller.
1: Evet.
3: Ya bunlar çok özellikli, dribbling'i çok doğru yapabilen, içe kat edebilen, dışa kat edebilen, oyuncuyu çok rahat geçebilen özellik. Ya keşke ben futbolcuyken böyle özelliğe sahip olsaydım abi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi sen burada kendini yenilemek zorundasın. Sen vuruş tekniğini düzeltmek zorundasın. Ya Hami abi, ya bilirsin abi. Hami Mandıralı ya. Ya bir antrenmandan sonra 40 tane 50 tane frikik vuruyordu abi. Çalışıyordu. Yani Kerem bunu çalışarak bu baremi atlayabilir. Çalışarak kendini çok daha yenileyebilir. Çalışarak son vuruş tekniğini çok daha ön tarafa çıkartabilir. Ya bunu yapabilir.
1: %10'luk bir iyileşme olabilir, evet.
3: Abi
1: çok %10 zorlarsa.
3: %10 bile ona büyük bir şey
1: tabii,
3: katabilir.
1: %10'da
3: senin dediğin gibi güzel, iyi bir santrafor. Onun o oyuncu kimliğinden anlayan bir santrafor geldiği zaman hadi bir %10 da oraya koyalım abi.
1: Tabii.
3: O zaman bambaşka bir yere gidip götürürüz.
1: O yüzden faaliyet istiyorum.
3: Biz tabii ki kendi kardeşlerimizin, kendi oyuncularımızın en üst seviyelerde oynamasını çok isteriz yani.
1: Ya benimki şöyle bir şey de değil bu arada. Bizim çocuk derken ya ben yani Sturm Graz'lı çocuğu da kendi çocuğumuzla ayrı görmem ki. Bunların hepsi sporcu.
3: Tabii ki sporcu.
1: Fakat biz aynı mahallenin çocuğuyuz diye. Mahalleden Berber Rıza abinin oğlunu gördünüz mü yani?
3: Evet.
1: Öyle bakıyorum olaya. Tabii. Yani. Çünkü dokunabildiğin insanlara daha yakın hissediyorsun.
3: Mutlaka.
1: Onlara dokunamıyoruz ama onlara da ruhumuz dokunuyor. Yani tabii. Ben kimseyi ötekileştirmiyoruz. Yani ya Fransız oyuncu da, Danimarkalı oyuncu da, Nijeryalı oyuncu da, biz, onlar da bizim evlatlarımız, tabii, kardeşlerimiz. Ayırmıyorum. Fakat yani Kerem'in Bakkal Rıza Efendi'nin ya da Kasap Ali abinin oğlu Kerem'in ya da başka bir isim olsun, hiç önemli değil. Başka yetenekleri de var, hani onları ortaya çıkarsın istiyoruz.
3: Doğru, doğru. Ama işte bak onda da şöyle bir problem var abi. Şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Yani mental anlamda sıkıntı yaşıyor. Çok çabuk küsüyor. Çok çabuk kırılıyor. Profesyonellikte bunların hepsi var. Neler yaşadık ya profesyonellikte?
1: Ya bunlar kolay işler değil. Hiçbir zaman %100 profesyonel olamıyor. Duygusal
3: yani,
1: toplumuz. Öyle
3: onu
1: de bakalım.
3: Evet, tartışabiliriz.
1: Sen de kendini Kerem'in yerine koy. İki maç.
3: Tabii.
1: İki çiçek hemen homurdanmalar tabii başlıyor. Hiç kredisi yok çocukların. Yani maalesef futbolu bir kültür olarak değil de bir savaş olarak yaşadığımız için, karakter savaşı.
3: Öyle olmaması
1: olarak
3: lazım.
1: O şekilde yaşadığımız için, algılamamız o şekilde olduğu için Kerem de kendini rahat hissetmiyor. Keremler de kendilerini rahat hissedemiyorlar. Yani bu toplam bir sorun. Yani hepimizin sorunun oluşmasında hepimizin payı var. Medya olarak bizim çok payımız var. Bireysel olarak bizlerin de payımız var. Futbolu bir kültür olarak yaşama düzeyine erişemedikten sonra yerli oyuncularımız bu sıkıntıları yaşamaya devam edecekler.
3: Başarılı olma şansımız, kriterimiz düşüyor o zaman.
1: Tabii düşecek, çünkü sen başarıyı üretmenin değil de başarıyı transfer etmenin, satın almanın kültürüsün. Yani oysa hep diyoruz yani sonuçta bir tane Türk altyapısıyla Türkiye'de, yani Arda'yı ayrı koyuyorum, Arda çünkü kendiliğine yetişti o da yani. Çok güzel bir yetenekti. çok iyi yönetti kariyerini bu ara. Şimdi Real Madrid'de ilk hazırlık maçında takımın beyni mesela.
3: Evet. O
1: gurur duyuyoruz değil mi?
3: Çok
1: helal sana Arda diyoruz.
3: Evet.
1: Başka oyuncumuz yok ya. Yani bu şekilde uluslararası düzeyde markalaşacak. Türkiye'de de altyapıdan itibaren
3: önemli oyuncular geliyor
1: şöyle
3: denilecek.
1: Şöyle bir çocuk var dedirtemiyoruz. O zaman o konuda bu eksikliğin nedeni nedir? Onu biraz konuşup tartışmak gerekiyor.
3: Mutlaka.
1: Bu da kültürel algılama şeklinde saklı evet. Yani ama kimse bununla yüzleşmek istemiyor çünkü bizim bir tek bir sorunumuz var.
3: Şampiyon olmak.
1: Şampiyon olacağız.
3: Tabii tabii. Herkesin sloganı şampiyon olmak.
1: Oluyorsun, ne oluyor sonra? Maalesef. Kimse sana saygı duymuyorsa olduğun şampiyonluğun ne alemi var? Yani mahallenin en güzel kızını zorla alan zengin çocuklar gibiyiz yani ligimizin şampiyon adayları.
4: Peki biraz daha Anderson Talisca'yı konuşalım isterseniz. 4 maç 4 gol ve aynı zamanda Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını da aldı. Hı. Anderson Talisca 16 golü var hem Beşiktaş.
3: Alex'i geçti değil mi? 15'te Alex.
4: Geçti. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe formasıyla 16 gole ulaştı. Neler söylemek istersiniz Anderson Talisca ile ilgili?
1: Ya Talisca iyi futbolcu bir kere. Her takımda gider gollerini atar. Topu aldığında kendi pozisyonunu kendi yaratma özelliği de var. Yani çeker vurur gol atar yani ama Talisca hiçbir büyük iddialı takımın ilk 11 oyuncusu olmaz. Çünkü Talisca sadece top sendeyken var. Top rakibindeyken Talisca diye bir oyuncu yok sahada. Ve şu anda hiçbir iddialı teknik adam öyle oyunculara tahammül göstermez yani. Ama kulübede tutarsın. Çünkü oyun sıkıştı. Talisca alır topu 18 üzerinde. Çeker vurur hop alır sana maçı. Yapabilir bunu. Ama bunu 2 maç 3 maç yapar. Sen büyük iddiaların takımıysan ki bizim büyüklerimizin hepsi öyle. Yani temel altyapıdan yoksunlar ama hep büyük iddialar koyuyoruz ortaya. O zaman ilk 11 oyuncusu olarak güvenemezsin Talisca'ya. Ben de bir teknik adam olsam Talisca üzerine bir takım kurmam. Ama Talisca da hep kadroda olsun isterim. Al işte santforun yok. Şu orta alt düzey maçları hepsini alırsın.
3: Rahat Talisca. Rahat geçiyor.
1: Alıyor ama iş ciddiye bindiğinde tabii Türkiye Ligi'ndeki bütün oyunlar yani Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon oyunları da dahil yine Talisca iş yapar. Yine yapabilir sana yani ama eğer sen büyük hedefler koyuyorsan ben işte 85 milyonluk ülkenin en büyük takımlarından biriyim. Benim hedefim artık Türkiye Ligi şampiyonluğundan çok Avrupa'da çeyrek finaller, yarı finaller diyeceksen senin oyuncun Talisca değil. Ya başka türlü oyuncular mesela o Greenwood yani bulmuş getirmişsin mesela. O sol stoper geldi.
4: Ake.
1: Mesela o tip oyuncular katman gerekiyor takıma. Yani ciddiyet düzeyi, zorluk düzeyi yukarıya doğru taşındıkça o zorluk düzeyiyle birlikte büyüyen oyuncular yani oyun içinde saklanmayıp daha çok sorumluluk alan, iş gören, arkadaşlarına ve taraftarına güven veren oyuncu tipine ihtiyacı var. Ben Talisca'nın o kriterlerin çoğuna sahip olduğu fikrine değilim ama çok yetenekli bir oyuncu. Her an sıkışan oyunda atarsın sahaya, oyunu çözebilir sana yani o anlamda önemli bir oyuncu.
3: Aslında o da kendine ihanet etmiş bir oyuncudur bence futbol adına. Çünkü Beşiktaş'a geldiği ilk dönemde o atletizmini de görüyorduk biz Beşiktaş'ta. O yaşadığı şampiyonlukta.
1: Kaç sene oldu hocam? Normalde 6 sene mi oldu?
3: Evet.
1: 6 yıl geçmiş Beşiktaş.
3: Ama hocam sizin. Onu orada tutanlar var işte. Bak Messi 39'a kadar oynuyor. Anlatabiliyor muyum? Ya yani onu orada tutabilmek çok büyük bir marifet. Yani sen şimdi önemli işler yapıyorsun. Sen sonra para için Arabistan'ı tercih ediyorsun. Oradan sadece para kazanıyorsun ama kendini yenileyemiyorsun. Yani oyun gücünü ortaya çıkartamıyorsun. O atletizmini düşürüyorsun ama korkunç derecede sol ayağı müthiş bir yetenek bence. Yani
1: belki tek amacı para kazanmaktır.
3: O zaman öyle de düşünüyor olabilir.
1: Yani.
3: Tabii yani o
1: profesyonel.
3: Tabii kulvarı öyle düşünüyor olabilir. Ona da saygı gösteririm. Hatta geçen yıl Selahattin abi Fenerbahçe bir ara şampiyonluk potasına girdi ve Talisca o atletizmini biraz düzeltir gibi oldu. O arada Fenerbahçe maçlar kazanmaya başladı. Ta ki sakatlanana kadar. Bir sakatlandı evet. Gene geriye gitti. Yani ama kulübenin değişilmez oyuncularından biri olur. Fenerbahçe'nin direkt santraforu olur mu? Bu potansiyel.
1: Santrafor değil zaten.
3: Değil
1: çocuk
3: zaten.
1: Yani günahını da almıyor.
3: Aynen adam normal statik bir 10 numara oyuncusu. Gezegen 8-10 oyuncusu. Önemli işler yapmıştır. Fenerbahçe takımına da sezon başı yani gerçekten 4 gol. Bir de Avrupa'da tarihe geçmiş bir oyuncunun. Ya bir de vuruş tekniği bu kadar iyi olur mu bir oyuncu ya abi? Ya düşünebiliyor musun ya bu kadar büyük yetenekleriniz var ama fizik anlamında o kadar da eksidesiniz.
1: Ya o fizikteki bir oyuncunun sürekli fit kalması da zor. Hem
3: zor.
1: Uzun ince sırın gibi.
3: Ince.
1: Mesela ne bileyim Torreira olursan fit kalırsın yani.
3: Olabilir.
1: fiziksel olarak daha ufak bir kütle.
3: Yani. Mesela Kerem olduğun zaman hep atletizmin Barış gibi, atletizmin Ferdi gibi devam edebilir. Biraz boy anlamında kısa olur.
4: Messi de öyle.
3: Ama boy anlamında uzun olduğun zaman o vücut kaldırmayabiliyor evet, zaman zaman. Sen. Doğru, doğru abi. Ama Talisca Fenerbahçe için çok değerli bir oyuncu bence. Bir de yani Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Halen daha hangi yabancının gideceği, hangi yabancının kalacağı çok net bir şekilde ortaya çıkmadı. Burada çok ince eleyip sık dokuyorlar. Her oyuncudan fayda sağlamak istiyorlar.
1: Erdem'den
3: ama
1: haber çıkmadı mı Batuhan? Erdem ne diyor bu işe? Fenerbahçe muhabirimiz. Daha henüz. Yani hiç belli değil mi? Fred, İsmail Hoca
4: Fred'in gideceği konuşuluyor. Büyük ihtimal gidecek Atletico Mineiro'ya.

0: Onlarla devam etmeyi ister filan diye düşündüm. Esasen beyan da ettik ama iki oyunda da gördük. Yani Fred de kötü değil, İrfan Can da kötü değil. Yine iyi futbolcu oldukları çok belli.
1: Tabii ki.
0: Hatta Fred mesela 5 yaş genç olsa belki ligin en iyi orta sahası olur. Ama sanki Fenerbahçe'nin ve oyunun ihtiyaçlarını karşılama konusunda sıkıntıları var ikisinin de.
1: Evet.
0: Yani İsmail Kartal kendisiyle en iyi dönemlerini geçiren iki oyuncudan da bilmiyorum hani İrfan Can sonuçta yerli oyuncu, ayrılmak zorunda değil onunla. Ama sanki yani onların Fenerbahçe'deki tap dönemleri sona ermiş gibi.
1: Zaten ben de sona erdiğini düşünüyordum ama İsmail Kartal'la tekrar bir atılım içerisine girdi oyuncular. Onu net söylemek lazım. Ama burada da yönetim kurulunun ve Sayın Başkan'ın da bir tercih yapması gerektiği günlerden geçiyor Fenerbahçe. Baktığımız zaman şimdi Kante'yi nasıl gönderebilirsin abi?
2: Çok da 15, iyi bir maç çıkardı.
1: 15 civarında bir para alıyor bir de yani. Hani Kante'yi de öyle ha dediğin zaman o aldığın rakamlara satmak çok kolay bir hadise değil. Daha önceki yönetimlerin maalesef problemleri Aziz Yıldırım'ın başına kaldı. Onu da söylemek lazım ama mecburen Fred'den vazgeçmek durumunda kalacaklar diye düşünüyorum ben de.
0: Yönetimlerin şu anda asıl sorunları eldeki fazlalıklardan kurtulmak.
1: Maalesef.
0: Çünkü hoca bir şey söylemiyordur ama 40 kişiyle antrenman olmaz, 35 kişiyle.
1: Çok zor.
0: Bir an önce gönderme. Yönetimin en büyük başarısı gönderilmesi gereken adamları işte makul yollarla onlarla yolları ayırmak olur. Ama hala bir şey yapabilmiş değiller. Herkes FIFA nezdinde itibarı olan imzalar atmışlar.
1: Kesinlikle.
0: Kimse de alacaklarından vazgeçmek istemiyor. Bunun için kimseyi suçlamak da doğru değil. İkna edebilirsen ne hala, etmesen muhalla. Yani akşam gelen ormalar gibi oluyor. Sadece bir önceki yönetimin değil, önceki bütün yönetimlerin hataları. Niye? Camia ille de şampiyonluk istiyor. İlle de şampiyonluk için ne yapacaksın? İşte Taliska'yı alacaksın. İşte bir sürü isim var. Şimdi aklıma gelmiyor. Hepsini saymak da istemiyorum. Yani futbol aklının çok kabul edemeyeceği bir sürü yıldız isme milyon eurolar bağlıyorsun ve bir yerde geliyor tıkanıyorsun. Ve bunu ne için, ne uğruna yapıyorsun? Bunu Türkiye Ligi şampiyonluğu uğruna. Hay Allah'ım ya. Yani hala
1: bundan biraz kurtulmamız lazım ya.
0: Yani,
1: buradan biraz kurtulmamız lazım. Mesela bu sene çok güzel bir lig izleyeceğimizi düşünüyorum abi. Her takım çok ciddi transferler yaptı.
0: Her sene sezon başında bu lafı ederiz.
1: Ama bu sene olacak. Bu sene o sene abi ya.
0: Ama bu sene daha ayrı diye de deriz.
1: Ama bu sene o sene abi ya. Şimdi bak şöyle söyleyeyim abi size. Şimdi geçen sene yapılan transferlere bir bakalım. Bu sene yapılan transferlere bir bakalım. Geçen sene yapılan transferler Galatasaray'la Fenerbahçe'de gerçekten çok ciddi bir şekilde değil mi? Karşılığını bulmaya çalıştı sezon başında. Ama bu sene baktığımız zaman Trabzonspor bir salağı aldı abi. Öyle deme yine, yani şimdi.
0: Geçen sene Trabzonspor
1: Beşiktaş takımı bir Trossard'la
0: Olay'ı aldı geçen sene. Ya bunlar da kim dedik? Biri 30'a gitti, biri 20'ye.
1: Başka bir şey. Tabii ki.
0: Doğru olan o yok.
1: Aslında o. Yani. Ama biz isimlere döndüğümüz
0: ama
1: zaman
0: biz diyoruz ki ya Trossard aldı.
1: Evet,
0: evet isim evet. Olarak hepsi şahane. Ama bu
1: Vivu gibi adamı aldın abi. 30 milyon euro veriyorlar şimdi Vivu'ya.
0: Evet.
1: Trabzonspor düşünüyor şimdi geldiği noktaya bak. Ya, yapılan çok doğru işler var ama Trabzonspor'da oraya da geldiğimiz zaman konuşuruz. Doğru işleri de var. İşte genelde zaten yönetim kurulları, yöneticiler, teknik heyetler yani uzun soluklu çalışmalılar. Selahattin abi benim tezim bu. Yani bu hocayla çalıştım. Evet iki maç sen ne güzel söyledin abi yayından önce. İki maç kötü gitsin o taraftar dedim bir şeyler söyler. Hadi bakalım o hocayla yolları ayırırsın. Olmaz ki böyle başarı olmaz. Atletico Madrid'i örnek almamız lazım ya. Simone kaç sene çalıştı abi?
0: Atletico'yu bırak ya Bodo'yu al. Daha senin sikletine tamam. Yakın olsun.
1: Ya bu biz Bodo'dan biraz daha yukarıdayız aslında da. Bodo'nun performansı 15 yıl değil mi abi? Ya dile kolay ya.
0: Ya herhalde 10-15 yıl olmuştur.
1: Yani biz uzun soluklu teknik adamla çalışma dönemine girmek zorundayız artık. Artık o teknik adamlara daha ciddi şanslar vermek lazım. Çünkü ya soruyorsun benim çok teknik adam arkadaşım var Süper Lig'de. Ya çantam hazır diyor adam. Ya çantam hazır diyor. İki maç kötü gidersem diyor. Çantam hazır alacağım gideceğim diyor.
0: Fatih Tekke bir maç diyor ömrüm. Fatih Tekke.
1: Buyur.
0: Bir maçtır benim ömrüm diyor. Yani en üst düzey iki hocalarından biri değil mi?
1: Evet.
0: Teknik adamlara güven verilmiyor. Bir de Türkiye'de her alanda herhangi bir başarısızlık olduğunda gerçek sorumluları mutlaka öne birilerini atmak için de bekletirler.
1: Mutlaka.
0: Genellikle teknik
1: adamlar oluyor. Teknik adamlar oluyor. Ya İlk planda teknik adam.
0: Hatamız yok. Teknik adamın hatası. Oynatamadı.
1: Oynatamadı.
0: Ama Türkiye öyle bir ülke ki mesela Çorum Spor. Birincilikteyken yine 4 hoca birden değişti. O sezonu şampiyon bitirdi.
1: Şampiyon oldu.
0: Gel de burada ilkelerden söz et şimdi. Yani öyle örnekleri de var. Galatasaray 13. bitirdiği sezonun
1: ertesi sezon
0: 5-6 tane transfer yaptı. Şampiyon
1: oldu.
0: garip bir

0: Ülkeyiz yani işte.
1: Enteresan.
0: Neresinden tutsak elde kalıyor.
2: Az önce Emre Eren de bahsetti. Hazır konusu açılmış. N'Golo Kante'yi sorayım sizlere. Müthiş bir ısı haritası var. Evet. Tam 63 kez topla buluşmuş. 6 kez pas arası yapmış. Yani baktığımızda aslında iyi bir performans sergiliyor. Tabii ciddi maliyetlerini de konuşuyoruz yer yer. Ama oyuncu iyi bir performans sergiliyor diyebilir miyiz?
0: Ya 2015-25 arası diyelim. Dünyanın belki en iyi ön librosu Kante. Tartışmasız. Zaten topsuz oyunu da çok iyi biliyor. Kante zekasını çok iyi kullanan bir oyuncu. Ya topun nereye gidebileceğini önceden seziyor. Sezme gücü de yüksek.
1: Sezgileri çok yüksek.
0: Yaş 35'miş. Ya o performansa baktığında kimseyi rahatsız etmez. Ama sen uzun erimli bir takım inşa ediyorsan o takımın oyuncusu da Kante olmaz. Kante bu maçlarda yüksek maaşlı olmasının camiada yarattığı rahatsızlığı tolere edebilmek için de ayrıca bir motive olduğunu düşünüyorum Kante'nin. Ve Kante zaten çok iyi oyuncu. Kante'nin oyuncuna kimse bir laf edemez ya. Gülerler sana edersen. Ya kendimize güldürmek istiyorsak da deriz yani. Ya Kante de topçu mu ya filan. Öyle bir halimiz yok Allah'a şükür. Kante'ye de bir özel bir şeyimiz yok. Hatta sempatimiz var. Çünkü biz futbol severiz. İyi futbolcuları da severiz.
1: Her ben zaman severiz.
0: Fransa milli takımındaki Paris Saint Germain'deki oyunlarından orada oynadı değil mi Paris'te?
1: Oynadı abi.
0: Bir sürü yerde izledik yani. Sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir oyuncu. Ayrıca sportman de bir oyuncu
2: yok,
0: yani.
2: Yok Paris yok.
0: Hiç kimseyle didiştiğini görür müsünüz Kante'nin sahada? Sadece işine odaklıdır.
1: Sadece topa sert oynayan bir oyuncu zaman zaman.
0: Herhalde.
1: Ama o da normal
0: topa
1: yani.
0: Topa sert olacak. Erkek oyunu futbol. Gerçi kızlar da oynuyor şimdi de. Ya kızlara voleybol çok yakışıyordu. Futbol çok yakışmıyor gibi geliyor. Yani kızacaklar.
1: Futbol da yakışıyor abi ya.
0: Voleybol çok yakışıyor ya. Belki bizim kızların bizi öyle bir alışkanlığın meftunu ettiler. Belki biraz biz o yüzden öyle düşünüyoruz da. Neyse. Yani Kante çok iyi bir oyuncu. Ama uzun erimli planlamalar yapıyorsan o planlamaların oyuncu değil zaten. Öyle bir iddiası kendisinin de yoktur. Ama Fenerbahçe son 10-13 yıldır, 14 yıldır ille de bu sene şampiyon olacağız diyor. Transferler yapıyor. O transferlerden biri de Kante. Yani 14 yıldır ille de olacağız diye en iyi oyuncuları alarak olamıyorsun. Fakat Fenerbahçe aynı yolda devam ediyor. Bakalım sonu ayrı olsun.
1: Ama ben Ake transferinin ve Mason Greenwood transferinin Fenerbahçe'ye katkı vereceğini düşünenlerden.
0: Herhalde canım, ikisi de büyük oyuncu. Ama ondan önceki sezonlarda 13 yıl, 14 yıl tabii. Transfer edilen oyuncuların da katkı vereceğini hep emindik. Ya. Oyuncular kötü değil ki. Fenerbahçe kötü oyuncu almaz zaten. Ha, zaman zaman aldığın iyi oyuncu senin de verimli olmayabilir. O ayrı bir şeydir.
1: Ama bazen
0: alırsın iyi oyuncu fakat senin yani transferler takım ihtiyaçlarına göre mi yapılıyor? Sezon ihtiyaçlarına göre mi yapılıyor? Menajer ihtiyaçlarına göre mi yapılıyor?
1: Hocanın oynatacağı sisteme uygun olması lazım abi yapılacak transferlerin. Ama Fenerbahçe takımı zaten planlamayı şurada yanlış yaptığını düşünüyoruz. Yani hep bunu başından beri söyledik. Geçen sene devre arasında yapılan bu transferlerin hem bütçe anlamında hem de Fenerbahçe'ye katkı anlamında çok net bir katkı vermediğini de çok net gördük abi. Hepimiz gördük.
0: Amrabat'ı almayın diye burada 40 defa söyledim ve bana diyorlar tabii Fenerbahçe'yi sevmiyor ya filan. Ne alakaysa. Ya mesele o değil kardeşim. Evet. Senin ihtiyacın Amrabat
1: değil.
0: Parayı ona harcama ya.
1: Evet.
0: Abi git der dedi. Şimdi bir de kurtulamıyorsun.
1: Şimdi mesela
0: bir de gelmiş idmanlara başlamış. Yollayamıyorsun.
1: Evet, şimdi bir de
0: sözleşme var orada. Parasını verir.
1: Asıl en büyük problem Ederson abi.
0: Kötü oyuncu da değil bu arada.
1: Kötü oyuncu değil.
2: Yani. Ama Manchester United'dan geldi.
0: Senin ihtiyacın değil.
1: Dünyanın en iyi oyuncusu olabilir zamanında ama senin ihtiyacın yoksa niye gidiyorsun? Evet. Neden gidersin? Neden bu kadar paralar verirsin? İşte bu da planlamayla alakalı bir şey abi. İşte burada Trabzonspor, ben burada kutluyorum. Ya Trabzonspor son 3,5 yıldaki planlamayı yani uzun yıllar yapmamıştır ya. Çok doğru planlamalar yapılıyorlar. Çok doğru isimlere gidiyorlar. Çok doğru bir teknik adamla oyun potansiyellerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ya önemli olan zaten futbolda bu. Geliştirdiğin zaman, şimdi Beşiktaş takımı mesela geçen sene geliştiremedin kendini. Aldığın transferleri yaptın ama demek ki planına uygun değil bu transferler. Teknik direktörle olmadı bu transferler. Fenerbahçe'de de aynısı yaşandı. Şimdi bu sene Galatasaray konuşuluyor mesela. Şimdi Galatasaray takımında da aynı problemler olacak. 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Herkes transfer bekliyor. Acaba doğru mu yanlış mı? Evet doğru olan doğru dediklerimiz de var ama yanlış dediklerimiz de var. Bazı bölgeye iki tane oyuncu aldığın zaman aynı performansı verecek iki tane oyuncuya çok ciddi para verdiğin zaman bu işin kıymeti yok ki. Senin Abramat'ta vermiş olduğun örnek gibi abi. O bölgeye ihtiyacın yoktu ki senin bir Fenerbahçe olarak.
0: En
1: yoktu.
0: En iyi
1: bölgen de orası senin. Evet.

0: iyi bölgene en iyi oyuncuyu daha ekleyeyim dedin. Olmuyor işte abi. Zaten burada sıkıntı burada oluyor. Bu tarz oyuncuları getirdiğin zaman birisi beklediği zaman içerisini bozuyor. O aile birliğini bozuyor. Ben onun için diyorum Fenerbahçe'nin acaba santrofora ihtiyacı var mı? Onun için diyorum.
1: Var.
0: Varsa?
1: İhtiyacı var.
0: Varsa?
1: Ya Fenerbahçe santrforsuz olmaz.
0: Abi bugün Vedat Muriç'i oynatırsın. Vedat Muriç'e bir şey oldu diyelim. Kerem Aktürkoğlu'nu her türlü oynatırsın. Kerem'e bir şey oldu diyelim. Talişka zaten orada oynayan oyuncu abi.
1: Santrfor ihtiyacı var diyorum. Oyuncu ihtiyacı demiyorum. Kerem de oynar, herkes Fred de oynar, herkes onun en üstte oynatabilir. Ama fakat onlar santrfor olarak oynamazlar. Kerem olarak oynar, Fred olarak oynar. Tipik santrfordan bahsediyorum sana. Icardi, Osimhen, Onaçu.
0: Yani sen şunu diyorsun, golcü diyorsun tabii abi. Yani santrfor, gol yapabilecek diyorsun.
1: Santrfor dediğinde ne anlıyorsan o diyorum ben.
0: Yani.
1: Öyle bir
0: yani Vedat Muriç bunu yapabilecek kapasiteye sahip değil mi abi sence?
1: Vedat bence kulübeden destek oyuncusudur yani. Bunu da kabul eder, içselleştirir, sorun da çıkarmaz. Çok da iyi bir profesyonel. Ama Fenerbahçe'nin hayalindeki santrforu Vedat Muriç değildir ya. Yani değildir yani.
0: Benim ya o zaman bak. Sen diyorsun ki yani kesenin ağzını açacaksın, Pavlidis'i gidip alacaksın diyorsun.
1: Yani
0: ona benim zaten şeyim yok. Ama Lukaku ile alakalı benim halen kafamda bazı soru işaretleri var. Tabii o benim kendi düşüncem, kendi fikrim. Ya yani.
2: Detaylı bir sağlık taramasından geçeceği bilgisini paylaştık ilk saat diliminde.
1: Ya Batuhan, Lukaku hazır haline gelene kadar ligin yarısı gibi bitmiş olur. O tarafını ıskalamayalım. Zaten idmansız, idman yemiyor. Zaten formsuz. Vücut 5-10 kilo fazlası var filan. 10 maç geçmiş olur ya. Bir de bakarsın uçmuşlar. Geçmiş olsun. O yüzden hazır adam, hazır. Lig başlıyor ya. Yani şey, Lukaku oldu de hadi al bugün imzalanın desem bir haftası maç, ilk hafta maçı oynanmış oluyor. Lukaku'ya hazırlanması filan o kadar lüksü var mı Fenerbahçe'nin? Diyelim maliyet çok, maliyet fayda transferi oldu. Az önce senin söylediğin gibi. En az 5-10 maç kaçırır. Ne anladık bu işte?
0: Daha şu anda mesela Fenerbahçe'yi izledik. Fakat abi 4 maç izledik Fenerbahçe'yi. Fakat Fenerbahçe'de daha ne Asensio kendi performansını gösterebildi.
1: Asensio oynamıyor. Ya oynamıyor derken zorlanmıyor.
0: Ne yani. Mason Greenwood şu ana kadar hazır bir görüntü vermedi. Ne de Vedat Muriç'ten faydalandı. Şimdi 3 tane bu hazır oyuncuyu getirip Fenerbahçe'ye koyduğun zaman başka şeyler konuşabiliriz Selahattin abi. Ya yani iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yeter ki teknik direktörün o oyuncuyu çok doğru bir şekilde planlamayla o oyun gerçeklerini hazırlaması. Bence en önemli nokta bu.
2: Kale mevkini konuşalım isterseniz şimdi biraz. Mert Günok 4 maçtır kalede.
1: Kafayı da çalıştırıyor.
2: 4 maçta yalnızca 1 gol gördü kalesinde. O da Gornik Zabrze deplasmanında 1-1 biten maçta kalesinde gol gördü Fenerbahçe Mert Günok varken. Ederson'u konuşmuyoruz tabi. Ederson gidecek mi kalacak mı? Bunun belirsizliği
0: aslında
2: devam
0: Ederson'u
2: ediyor.
0: Ederson'u konuşmamız lazım. Asıl Batuhan ya Ederson'u konuşmamız lazım. Ya Ederson gidiyor mu acaba? Çünkü 4 haftadır Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok'sa o zaman demek ki Ederson'la yollar ayrılacak diye düşünüyorum ben.
1: Fenerbahçe başkanı olsam şu an yatakta dönerim bir tarafa Ederson.
0: Dönerim bir tarafa
1: sabaha kadar Amrabat, dönerim öbür tarafa Fred, dönerim evet. Diogo Carlos. Kabus gibi ya valla.
0: Tabii abi.
1: O yatakta geceyi tamamlayamazsa kesin yerden toplarlar seni.
0: Fenerbahçe'nin mesela 11'ini saydığımız zaman kaç tane oyuncu sayarız? Semedo'yu sayıyoruz hep. Sağ bek.
1: Şiklinyar,
0: Ake'yi sayıyoruz. 3 Archie Brown şey değil mi?
1: Sol bek.
0: Ama o 20 kontenjanın içinde
1: 23,
0: yer
1: alıyor. 23
2: evet. Evet, kontenjanın içinde yer alıyor.
0: 3. Hadi Ederson'u da say 4. Kante, Kante ile Gendouzi 6. Mason Wood 7.
2: Mason Greenwood.
0: Greenwood 7. Asensio 8. Vedat Muriç 9. Hadi bir santrafor daha aldın 10. Talişka nerede? Archie Brown nerede? Archie Brown diyorum. Osterwolde nerede?
2: Osterwolde yok evet. Onda sakatlığı var.
0: Fred'i var. Abi dediğin gibi. Diego Carlos'u var. Abramat'ı var halen. Ya çok enteresan.
1: Kapat şu konuyu ya vallahi hafa
0: kapat. Abi şöyle söyleyeyim Selahattin abi. Yani şimdi bu işin içinde bir kulüp başkanı, bir yönetici falan olmak da çok zor bir hikaye.
1: Diyorum ya, sabah
0: çok zor. Bak
1: dönersin.
0: Aylardır çözemediler ya. Ya 1,5 aydır çözemediler yani. Hani isimler bir türlü çıkmadı. Hangi isim
1: yıkıyla euro var işin içinde.
0: Tabii ciddi paralar var. Dediğin gibi başkanın bir sağa dönüp bir sola dönmesi son derece doğal. geceleri uykusunun kaçması. Değil mi Batuhan?
2: Tabii çok normal. Biz haftalardır işin içinden çıkamıyoruz.
0: Yani yine evet, her zaman kolay değil.
2: Konusu açıldı.
0: Çok zor iş.
2: O zaman programımız devam edecek. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

Pienar'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün D&R mağazalarında. D&R, senin dünya.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
3: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Spor Ajansı programı kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz. Fenerbahçe'yi konuştuk. Şimdi Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaşlılar bugün Dušan Vlahović'i bekliyor değerli izleyenler. İlk saat diliminde Fecan Öztaş'tan da bilgileri almıştık. Bugün saat 19 sularında Sırp golcü Dušan Vlahović'in İstanbul'da olması bekleniyor. Şimdi bunu konuşacağız ve sevgili Emre Eren'e dönmek istiyorum. Sözü sana bırakmak istiyorum. Emre Eren, neler söylemek
1: istiyorsun? Şimdi öncelikle Selahattin abi, Vlahović'e girmeden önce uzun soluklu bir konuşacağız Vlahović'le alakalı. Öner Öcal diye bir kardeşimiz var bizim, Beşiktaşlı. Bana yazdı abi şimdi. Batuhan kardeşimizin bugün doğum günüymüş.
2: Ha, çok teşekkür ederim.
1: Doğum gününü kutluyoruz.
3: Öyle miymiş Batuhan?
1: Nice mutlu yaşlar, yıllar çok olsun. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde
2: İnşallah
1: kardeşim.
2: İnşallah hep beraber.
1: Öncelikle doğum gününü kutluyorum.
3: Sağlıklı, nice yılların olsun. Sağlıklı.
1: İnşallah. Bir de bu esnada Onur Yıldız kardeşimizin de doğum günüymüş.
2: Ona da çok kutluyorum. Selamlar.
1: Aynı gün doğmuşsunuz. Ona da selamlar olsun.
2: Doğum günü kutlu olsun Onur Yıldız.
1: Şimdi Vlahović'e geçelim. Şimdi Beşiktaş'ta Vlahović transferi, bu büyük transferle birlikte Beşiktaş

0: artık bu çıtayı yükseltti. Bu transferle birlikte Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu düşünüyorum abi. Net söyleyeyim.
1: Ya tarz olarak, oyuncu kalitesi olarak, oyuncu kimliği olarak, gol vuruşu olarak Beşiktaş'a büyük katkılar sağlayacağını düşünenlerdenim. Yaklaşık 55 gündür Beşiktaş camiası bu oyuncunun peşinde. Tabii teknik direktör Vincenzo Italiano'yu mutlaka unutmamak lazım bu konuyla alakalı. Çünkü teknik direktör yaklaşık 6-7 görüşme yaptı kendisiyle. Telefon görüşmesi, hatta antrenman programlarına kadar yazmış Selahattin abi. Bu transferin olacağı belliydi. Tabii ki oyuncu menajerleri, bazı kulüplerden bir beklentileri vardı ama Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetim kuruluna burada tebrik etmek lazım, kutlamak lazım. Bu tarz önemli bir transferi Beşiktaş'a kazandırdıkları için. Şimdi Beşiktaş'a baktığımız zaman geçen sene gerçekten ve ondan önceki senelerde Kasım ayında, Aralık ayında camiasını üzen, şampiyonluk yarışından kopan bir birliktelikler vardı Beşiktaş'ta. Yani 4 senede 12 teknik adam değişmiş, 4 senede 4 tane başkan değişmiş, onlarca oyuncu değişmiş. Beşiktaş bir türlü kendi kültürüne ve kişiliğine ait bir aidiyet oyunu ortaya koyamamıştı. Ama ta ki Vincenzo Italiano'ya gelene kadar, yani hoca geldikten sonra 21 günde abi, bu performansları çıkartmak çok kolay hadiseler değil. Demek ki teknik direktörlük bilgileri, o meziyetleri çok değerli ve önemli olduğunu 48 yaşındaki teknik adam bize yavaş yavaş bunu göstermeye başladı. Ya iki tane oyun oynadı Beşiktaş takımı. Ya kaleci Nübel gibi önemli bir transferi yapmış. Salih gibi, senin anlattığın gibi Selahattin abi, Salih Beşiktaş için çok değerli bir transferdi. Hatta ben sosyal medyadan da Amerika Birleşik Devletleri maçının sonuna doğru bir yazı yazmıştım. Yani evet, Beşiktaş artık 6-8'ini buldu yani. Salih'le Orkun çok doğru bir birliktelikle birlikte Beşiktaş'ın hem oyun formatını hem o ikinci bölgedeki o zengin oyununu ortaya çıkartabileceğini düşünenlerdendim. Tabii dün Vlahovic haberiyle gerçekten çalkalandı. Yani Türk futbolundaki dengeler gerçekten Vlahovic'le bence biraz daha değişecek. Beşiktaş bu şampiyonluk yarışında çok önemli bir potaya gireceğini düşünenlerdenim, onu söylüyorum. Evet, Vlahovic'in bazı negatif tarafları var, ben işin o tarafında değilim. Ben oyuncunun potansiyelindeyim, yaşındayım, teknik direktörle çalışma geçmişindeyim Selahattin abi. Yani bu teknik direktörle 2021-2022 yılında Fiorentina'da çalışmak, 23 maçta 20 gol atmak, ayrıca 2022-23, 2024-25 yıllarında 62 gole hükmetmek, Juventus gibi çok dünyanın önemli kulüplerinden birinde söz sahibi olabilmek çok kolay bir hadise değildi. Evet, bir düşüş yaşadı, bir sıkıntılar yaşadı ama şuna bakmak lazım. Vincenzo Italiano döneminde 91 milyon euro bonusları dahil, maaşları, bonservisi dahil transfer yaşamış Fiorentina. Bu oyuncuyu 91 milyon euro karşılığında Juventus'a satmış. Yani bu oyuncu da bence Beşiktaş'a gelerek o aidiyet duygusunu çok yüksek seviyelere çıkartacak. Zaten Beşiktaş ailesinin en büyük sahiplerinden biri Beşiktaş camiası taraftarıdır. O taraftarı da kendini çok doğru ifade edebilirse, ben bu teknik adamla Beşiktaş'ın özellikle 3. bölgede çok doğru oyunlar oynayabileceğini ve rakipleri çok zor sıkıntılara sokabileceğini ve Beşiktaş deplasmanının bu sene itibariyle çok zor bir deplasman olabileceğini söyleyebilirim Selahattin abi.
2: Zaten öyleydi ya. Beşiktaş her zaman
1: zordu. Ama
2: en kötü sezonunda Galatasaray'ı yendi 2 sene önce. Fenerbahçe'yi yendi. Beşiktaş sonuçta.
1: Ama geçen sene Sayın Başkan, hatırlayacak olursan, Samsun Spor Başkanı Beşiktaş maçına gelirken bizim için rahat bir maç, biz kazanabileceğimiz bir maça gidiyoruz dedi. Yani ya, bu kurguyu da o oyuncu birlikteliği yaratmıştı maalesef.
2: Ya başkanlar desin canım ya. Sen oyuncuya sor onu. Diyecek zaten başkan, desin. Edep dairesi aşılmadığı müddetçe tabii herkesin iddialı söylemler kullanması uygun düşer. Bu bir rekabet çünkü ve öyle tatlı olur. Ben Beşiktaş camiasının Salah şokunu atlatmasından dolayı seviniyorum. Vlahovic gelince Salah şoku atlatacak. Çünkü suni bir gündem oluştu. Sanki Trabzonspor Beşiktaş'ın elini aldı. Öyle bir şey yok. Beşiktaş biz masadan kalktık dedi. Kalktıysan başkası oturur yani. Bir de yani Salah konusunda gelince konuşuruz da, Salah bir futbol takımına transfer değil, bir şehrin takımının gelecek vizyonuna yönelik bir transferdi. Onu öyle görelim.
1: Selahattin abi, bunları Selahattin abi'den duymak da önemlidir yani. 34 yaşındaki bir oyuncu için bunu söylemez. Hiçbir oyuncu için söylemezsin,
2: evet,
1: değil mi abi?
2: Söyleyemem. Çünkü ben ülke futbolunun kimlik kazanması gibi bir derdim var.
1: Evet.
2: Ama Beşiktaş'ta Trabzon arasında yani gereksiz suni bir şey oldu. Ben tarihten bir örnek

0: Benim 2008-2009 olabilir. Sadı Şener Trabzonspor Başkanı.
1: Evet.
0: Sayın Süleyman Seba Beşiktaş'ın başkanı. Oktay Derelioğlu Trabzon'da oynuyor. Onu Trabzon gönderiyor ya da Beşiktaş istiyor, alıyor.
1: Yok abi, o çok daha eski. 2008.
0: Daha mı eski?
1: Çok eski abi o.
0: Ya da Sadı Şener ama şeydir. Belki başkan
1: yönetici
0: yardımcısı
1: olması lazım.
0: Olabilir.
1: 95, 93, 94 galiba.
0: Olabilir.
1: Trabzon döneminde.
0: Sonuçta mesele şu. Sadri abi Süleyman Seba arayıp Sadı Şener'e diyor ki, ya Oktay yolladınız bize, aldık onu. Hı hı. Ne kadar para yatıralım hesabınıza? Sadı Şener diyor ki, ya Süleyman abi, bize yakışır mı diyor sana miktar belirtmek diyor. Sen uygun bulduğun, parayı yatır hesabımıza diyor. Ya böyle bir geçmişten gelen bir ilişki var.
1: Doğru.
0: Bunları oyuncu transferleri üzerinden kaldı ki, dönemsel olarak yöneticilerin hatalar yaptığı transferler de olabilir.
1: Mutlaka.
0: Her iki kulüpten. Yine de camiaların tarihlerini leke düşürmeyecek bir pozisyonu, duruşu korumak lazım.
1: Mutlaka abi.
0: Vlahović elbette ki kimsenin tartışmayacağı bir santrafor kalitesi var. Bir de genç adam. Yani 26 yaşında, son kullanıcısı değilsin.
1: Değilsin.
0: Diyelim oldum, tutmadı filan. Çok zarar etmezsin ama tutarsa da Vlahović de kendi kariyer eğrisi için, çizgisi için,
1: Beşiktaş onun için
0: şahane bir fırsat
1: olabilir.
0: Yakalamış olacak. Arkanda müthiş bir enerji olacak, müthiş bir camia. Yaptığın her güzelliği 3'e 5'e katlamaya hazır bir kitle arkanda bekliyor.
1: Bekliyor.
0: Kredin de olacak senin doğal olarak. 3-5 maç kötü de oynayabilirsin. Türkiye ilgi çok rekabetçi, sert bir lig. Bu çocuk da böyle mücadeleden kaçan bir tip değil yani. Böyle seviyor öyle şeyleri Vlahović.
1: Oraya girmeyi çıkmayı seviyor.
0: Evet.
1: O, savunma bloğunun içine girmeyi çıkmayı seviyor.
0: Beşiktaş abi. Sen dedin ya, şampiyonun mücadelesinin içinde olur. Olması ayıp olur yani. Değil herhalde abi. Olacak yani.
1: Olması lazım.
0: Yani gönül istiyor ki hani Mayıs ayına, Mayıs ayının son haftasına
1: 4 takımda
0: şampiyonluk hesabıyla girsin.
1: Ne güzel olur.
0: Yani keşke öyle bir şey olsa. Böyle olabilir mi bilemiyorum. Çünkü camiaların dönemsel başarısızlıklara, çünkü her takımın lig içinde zaman zaman tökezlediği anlar olacak.
1: Evet.
0: O anlarda camiasının sahip çıktığı takımlar devam edecek. Çıkmayıp onu değiştirelim, bunu yollayalım, Hoca Köylü, yok Yeniköy kasabı falan, o edebiyata girdik mi o kulüp kaybedecek. Hatalı ve performans düşüklüğü yaşadığı dönemlerde kim takımına, oyuncusuna, teknik ekibine, yönetimine sahip çıkarsa o sezonu şampiyon bitirecek.
1: Ayakta kalacak ve daha güçlü olacak.
0: Yani kötü zamanda, kötü günlerde, görece kötü günlerde bir arada olmayı, enerjiyi bir cumhurda toplamayı becerebilenler ayakta kalacaklar. Ben hem Vincenzo Hoca'nın hem Beşiktaş'ın yönetiminin camianın beklentilerine karşılık verme iradesiyle, genel anlamıyla hatalı bulsam da transfer politikasını, maalesef Vlahović transferinin doğru olduğunu söylemek zorundayım.
1: Evet abi,
0: yani
1: doğru.
0: Benim için zor oluyor, çok yüksek maliyetli oyuncular çünkü. Bilmiyorum maliyetini. Ama Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı oldu. Şu an kimsede o lüks yok. Bir de oh var elinde.
1: Tabii.
0: Yani Vlahović'i aldın,
1: İkinci
0: bir de oh var.
1: İkinci santraforun da hazır. Tabii. Yani. Tabii sana iş yapmış.
0: 4-4-2 de oynatırsın.
1: Tabii, hocanın o potansiyel oyununa çok karşılık verebilecek iki tane isim.
0: Vlahović ismi çıktığında ben şeyi bilmiyordum. Hatırlamadım daha doğrusu. Hocanın Fiorentina'da öğrencisi olduğunu. Ha, onu duyunca dedim. Yani Beşiktaş bunu alacak.
1: Evet.
0: Belki Salah'tan vazgeçmelerin nedeni bile belki biraz budur.
1: Olabilir.
0: Çünkü arka planı biz bilmiyoruz. Beşiktaş çok fazla istekli görünüp maliyeti yükseltmemek için, bak biz Salah'la da görüştük. Hazır Salah bir bahane sundu. Ya da menajeri başka bir talepte
1: bulundu. Ama biz değerli oyuncular getiriyoruz. Trossard gibi bir oyuncu getirdik. Kaleci Nübel gibi bir oyuncu getirdik diyebilir Beşiktaş yönetimi.
0: Evet, Nübel. Bence belki de en iyi transfer Nübel diyeceğiz. Onu da bilemiyoruz henüz. Yani denebilir.
1: Büyük ihtimalle öyle olabilir.
0: Çünkü nerede duracağını bilen kaleci tipi Nübel. Öyle atlayıp zıplamıyor ama bir bakıyorsun top nerede, Nübel orada. Yani bize birkaç defa gösterdi. Bunu o büyük bir kalecilik meziyetidir. Yani o belli ki iyi kalecileri televizyondan 150 kez, 1500 kez izlemiş, canlı canlı izlemiş. Yani bir kaleci altyapısını mental olarak oturtmuş Nübel. Nübel dedin de, yani çok iyi bir transfer Nübel.
1: Çok.
0: Onu geçen yayında söylemeye çalıştım. Kulüplerin gerçek sevenleri işte bu tip oyuncuları bulup getirenler.
1: Tabii.
0: Kim getirdi bilmiyorum. Kim buldu Nübel'i, kim önerdi? Beşiktaşlı o işte. Gerçek Beşiktaşlı.
1: Vallahi teknik direktörün zaten liste başı iki tane transferi varmış. Selahattin abi, Vincenzo Italiano'nun, bir Nübel, ikisi Vlahović.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nübel'i de mi hocası?
1: Nübel'i de hoca.
0: Tamam.
1: Yani hocanın isteği.
0: Hocaya başına
1: şunu istiyor abi. Oyun ön bölgede oynayacaksın. Zaman zaman arkaya toplar atılacak, kontralar yiyeceksin ama burada doğru bir kaleciyle oynaman.
2: çok değerli ve önemliydi. Midtjylland

0: maçının hatırlayacak olursan son 25-30 dakikalık bir periyotunda iki tane karşı karşıya pozisyon vardı. Bir tanesini çok net çıkardı. İşte turu orada getirdi. Yani kaleci, ya hep diyorlar ya atanın tutanın iyi olacak. Yani kaleci, arkadaki kaleci, o stoperler o kaleciye inanırlarsa o stoperler çok daha performans sergileyebilirler. O kaleci de stoperlerine inanırsa zaten bu birliktelik seni yukarıya kadar
1: götürür. Şu oluyor değil mi Emre? Sen stoper oynadığın için. Rakip sahası geliyor, sen onunla gidiyorsun. Biraz çapraza doğru vurdu. Ona bir müdahale yaparsan penaltı olma ihtimali de var. Evet. Lan bırak vursun, Nübel bunu yemez diyorsan.
0: Diyorsun. Tabii.
1: Penaltıyı da
0: yemiyorsun. Bunu diyebilen işte stoper, o kaleciyle o birlikteliği yakalayabiliyor.
1: Onu dedirten kaleci.
0: Beşiktaş takımı yakaladı onu abi, gerçekten öyle. Hani oyuncu bazen ayağını koyacaksın ama arkada diyorsun Nübel zaten kapatmıştır diyorsun. Ya o pozisyonları çok sık yaşayacak.
1: O özgüven çok önemli.
0: Ya çok değerli ve önemli bir kaleci aldığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Baktığım zaman abi şimdi Vlahović çok önemli bir oyuncu. Yani Vlahović'in oraya gelmesi arkada oynayan oyuncuların sinerjisini de daha çok yükseltebilir. Zaten Orkun'la Salih oldu Beşiktaş'ta. Tabii. Olmak üzere artık yani lig başlıyor.
1: Salih öyle bir oldu ki Orkun'la daha da oldu.
0: Daha da oldu. Evet. Şimdi Vlahović geldikten sonra, Trossard geldikten sonra en arkada Nübel olduktan sonra oyuncunun performansı çok daha üst seviyeye çıkar.
1: Bizde bir haber gördün mü? İngiliz liginden bir çocuk geliyor orta sahaya.
2: Joe Willock.
1: Mesela o da gelirse o sanki beşli kağıt üzerine sadece sol stoperle sol bek kalır gibi. Sol bek kötü bir çocuk değil ama.
0: Sol bek'i bir şekilde idare eder Beşiktaş camiası. Yani Rıdvan'la da devam edebilirsin. O Atara'dan zaman zaman performans alabilirsin. Beşiktaş'ın en büyük şanssızlığı, bu planlamada büyük şanssızlığı mı artık? Yapılan yanlış transferler mi? Bunu konuşmak lazım abi. Eurosec transferiyle çok doğru bir transfer yapıldığını anlatan yönetimler maalesef Eurosec'ten bir fayda alamadı.
1: Eurosec az hasarla gitti yine.
0: O Atara çok ciddi bir maliyetle gelen bir oyuncu aslında. Maliyeti de var. Bonservisiyle birlikte geldi Beşiktaş takımına.
1: Bilmiyorum maliyetini.
0: Maliyeti de var ama baktığımız
1: genç
0: zaman
1: genç adam olduğu için çok takılmıyor.
0: Sen 21 yaşında olduğu için sen onun için fazla kafaya takmamışsındır
1: evet,
0: abi. Yani onu bir şekilde Beşiktaş bir şekilde oynatır. Bir şekilde yani olmadığı takdirde de aynı fiyata satabilir. Ki başkan bunları çok sık bir şekilde yapabildi Serdar Adalı.
1: Yok, şu anda Beşiktaş takımını sayarken hep olmuş adamlar diyoruz ya. Orkun olmuş. Salih olmuş.
0: Evet.
1: Olmuş. Olmuşlar konusunda biraz sol bek hani olmuş diyemiyoruz.
0: Evet, oraya diyemiyoruz. Bir de sağ kenar oyuncusu çok önemli bir sağ kenar oyuncusu.
1: Bence Serni çok iyi bir oyuncu. Yani niye onu beğenmiyorlar?
0: Ama
1: çok
0: performans olarak abi Beşiktaş'ın istenilen seviyesinin altında
1: sen
0: kaldı.
1: Sen Serni'yi bir de Vlahović de gör.
0: O başka bir şey. Tabii ki onu bir görmek lazım.
1: Aklıyla hiç ezbere işi yok Serni'nin. Çok da zeki bir oyuncu. Çabuk da bir oyuncu Serni.
0: Çabuk aslında ama atletizmi biraz düştü Selahattin abi. Yani ya, geçen senenin son maçlarına baktığımız zaman 8. 9 haftalık periyota baktığımız zaman ki ben bunu inan bana sordum. Beşiktaş teknik heyetinden birine sordum. Yani Çerni diye bir oyuncu var dedim Beşiktaş takımında. Bir tane de skor üretecek Orkun var. Yani Beşiktaş'ın iki tane geçen sene skor üretecek oyuncuları vardı. Bu Çerni'yi niye atmış da alıyorsunuz? Yani sebebi nedir? Bunu öğrenebilir miyim dedim. Bana verdikleri cevap şu. Atletik performans özelliğinin 60 dakika bile kaldıramayacağı.
1: Sezon başı hazırlığının eksikliğinden mi, kas yapısından mı?
0: Kas yapısından olabilir abi.
1: Olsun, 60 dakika oynasın.
0: 60 oynasın, 55 oynasın ama istenilen performansı ortaya koysun. Bir de Vlahović'le bakmak lazım ama ben Beşiktaş yönetiminin mutlaka o bölgeye çok ciddi bir transfer arayışı içerisinde olduğunu, hatta birkaç oyuncuyu daha görüştüğünü ama şu anda isim zikretmenin çok doğru olmadığı dönemden geçtiğimiz için onu söylemek istemiyorum. Çünkü Salah'ta da bu yapıldı. Vlahović'te de bu çok sık bir şekilde yapıldı. Ama sonuçta Beşiktaş Vlahović gibi özel, önemli bir santrofora kavuştu. Ben bir teknik adamla birlikte, Vincenzo Italiano ile birlikte hem Vlahović'in seviye anlamında kendi seviyesinin yukarısına çıkacağını, hem Trossard'ın o kaliteli, üçüncü bölgedeki o kaliteli oyununu sahaya yansıtabileceğini düşünenlerdenim abi.
1: Yo, niye yansıması ki? Yansıtmamaları için hiçbir neden yok. Ama futboldur bu. Bazen olmaz.
0: Zaman,
1: olmayabilir. Her transfer oturacak diye bir şey de yok. Beşiktaş'ın da o anlamda bir tolerasyonu elbette olacaktır. Yani birisi olmasa öbürü mutlaka olacaktır. Yani Vlahović çok bekleneni veremezse Trossard verecektir.
0: Evet.
1: Trossard veremezse Vlahović verecektir. Yani
0: Orkun performansını yukarıya çekecektir.
1: Orkun
0: zaten oldu. Yani o bölgeye blok konuşuluyor. Belki blok olursa ki Olaytan bugüne kadar bence teknik direktörün göz bebeklerinden biri. Çok gol kaçırdı. Evet, doğru. Oyuncu gol kaçırır. O pozisyona girmek bile çok nihayetinde önemlidir. Ki Beşiktaş takımında orta saha oyuncuları geçen sene, ondan önceki sene çok fazla pozisyonla iç içe olmuyorlardı abi. Ha, bu oyun potansiyeliyle bir

0: birlikte olay tanığında performans yaptığını, bu takımın değişilmez oyuncularından biri olduğunu da net bir şekilde gördük ama işte maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz şu gerçeğe geliyoruz. Golü yapamıyorsan abi sıkıntı diyor herkes. Maalesef bu yani. Yani bizdeki bu futbol kültürünü biraz daha aşmamız lazım ki Önder Özen buna çok ciddi bir cevap vermişti. 2 hafta önce yapmış olduğu basın toplantısında arkadaşlar dedi ya. Ya olaydan en değerli önemli oyuncularımızdan biri ya. Elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor çocuk dedi ya. Hani atletizm özelliğiyle, aidiyet duygusuyla, hocanın verdiği taktikleriyle. Gol kaçar mı? Kaçar abi. Ama bir de başladığın zaman golleri yapmaya değil mi? O başka bir şey olabilir.
1: Ya Olaytan'dan kimse 15 gol beklemiyor. 3 gol, 2 asist orada oynayan oyuncu yani, için idealdir orta saha oyuncusu.
0: En azından o atletizmini yükseltiyor. O takımın geri dönüşlerinde takıma çok yardımcı olabiliyor.
1: Ama bu İngiliz oyuncu muhtemelen Olaytan'ın yerine düşünülüyor.
0: Evet. Milo.
1: Yani demek ki o yani tam olarak beklenenleri ve karşılayamadığı gibi bir fikri teknik işte kadroda da olduğunu düşünebiliriz.
0: Beşiktaş bu sene skor üretmesini istiyor yani. Skora katkı sağlayabilecek bir orta saha istiyor. O da Vlog onu başarabilir mi? Önemli bir oyuncu. Newcastle geçmişi var. Değerli bir oyuncu. Önemli işler yaptı ama tabii bazı oyuncu bazı yere geldiği zaman olağanüstü olay gibi iş yapabilir. Ama bazı oyuncuyu böyle alırsın
1: Bu
0: oyuncu müthiş bir oyuncu dersin. Bu Beşiktaş'ın kurtarıcısı dersin ama oyuncudan performans alamayabilirsin. Bu da transfer şansıdır biraz.
2: Orada da
0: ama bu teknik adamda ben çok transfer şansına bırakmadığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani bu teknik adam bir şekilde dokunuyor abi. Ya biz değil miydik abi ya? Sezon başında şunu söyleyen bizlerdik. Biz hep şunu söylüyorduk. Diyorduk ki Emirhan, Udokay, Jalo. Bunlardan üçünden ikisi gider. Buraya mutlaka çok değerli ve önemli bir tane stoper gelir. Agbodu'nun yanında belki Jalo kalır, belki Udokai kalır diyorduk. Şimdi Jalo ile Emirhan'dan öyle bir model çıkarttı o teknik direktör. Ya evet takım zaman zaman pozisyon verse de en azından bölgelerini kaybetmiyorlar. Canla başla mücadele etmeye çalışıyorlar. Takım savunmasında takımı çok doğru oynatabilen bir ikili haline geldiler. Ya burada da işte teknik direktörü bu dokunuşları söylemeden geçemememiz lazım.
1: Tabii tabii.
0: Değil mi abi?
1: Ben Emirhan'dan zaten hiç umudu kesmemiştim. Emirhan'da da doğuştan gelen bir çabukluk var.
0: Var.
1: Hocayla kıymetini buldu işte. İnşallah daha da devam eder de Emirhan milli takımı da zorlar. O potansiyeli var çünkü. Ama dediğin gibi teknik adamların oyunculara dokunuşları da oyuncuyu değerli kılar ya da değersizleştirebilir.
0: Tabii.
1: Değersizleştirme derken hocanın oyun planı oyuncuya uygun olmayabilir. Gayet doğaldır çünkü hesabı hocaya soruyoruz. Camiler hocaya hesap tabii soruyor. O yüzden hoca yoğurdu nasıl istiyorsa öyle yemesi gerekiyor. Ama Beşiktaş'ın genel anlamıyla ben hala aynı yerdeyim. Böyle bir yani bilmiyorum o genç adam kendini kabul ettirebilir mi? Sol Bey sözünü ettiğim
0: bu hata değil mi abi?
1: Evet.
0: Mesela
1: sanki biraz şey orası. İlhan'ı önde oynuyor.
0: Evet.
1: İlhan'dan hoca vazgeçmeyebilir
0: mesela
1: bu arada.
0: Mesela İlhan var değil mi abi?
1: İlhan'ı sağa da atabilir.
0: Ben zaman zaman Selahattin abi çok yaşa. Uzun yaşa, sağlıklı yaşa inşallah.
1: Hepimiz.
0: Ben zaman zaman bunu düşünüyorum ya. Ya yeri gelir Trossard solda, İlhan sağda oynar.
1: Tabii.
0: Bir de 20 yaşında atletik özelliği yüksek, Kerem tarzında bir oyuncu çok çabuk adam eksiltebiliyor. Bir de sorumluluk alıyor abi. O yaşta böylesine büyük bir kulübe gelip de orada sorumluluk almak çok kolay bir hadise değil. Bu oyuncu bunu başardı. Bugüne kadar yapmış olduğu oyun formatlarında bunu başardı. Hoca ile birlikte daha iyi hale gelebilir.
1: Çünkü oyunu seviyor çocuk çok belli. Onun için oyundan kıymetli bir şey yok. Üzerine evet, hangi formaya giyerse girsin o çocuk sorumluluk alır.
0: Evet.
1: Oyunu seviyor ya.
0: Oyunun içinde kalmak istiyor.
1: O nerede? Yurt dışından mı?
0: Clermont'tan geldi. Evet.
1: Ha,
0: Fransa 2. liginden geldi.
1: Gurbetçi çocuğu yani.
0: Evet gurbetçi.
1: O zaman hatta varın yoğun kıymetini de bilir.
0: Milli takım formamızı da giydi. Bir alt lig milli takım formamızı da giyen bir oyuncu. Ya yani istikbal vadeden bu tarz gençlere çok ihtiyacımız var ya Batuhan. Değil mi?
1: Bak işte Vincenzo geliyor. Bizim genç oyuncularımıza şans veriyor. Yerli hocalarımız bu konuda ille de transfer istiyorlar. Yani şunu al bana, bunu al bana. İtalyanı geldi. Biraz ışık gördüm atıyor sahaya.
0: Demek ki Sergen hocamız ben geçen sene mesela benim takım arkadaşım olsa da olmasa da hani hep camianın önemli değerlerinden biri biri diye her maç öncesi, her maç sonrası hep destek konuşmalarını vermiştim ama sevgili hocam da şimdi burayı biraz görmesi lazım. Ya bir teknik direktör dokunuşu ya bu adam Vincenzo İtalyan'a geldiği günden beri bir tane transfer demedi ya abi.
1: Sana bana demedi, yönetime demiş.
0: Ya demiştir illaki ama yani çıkıp da böyle bir söylemde hiç bulunmadı. Maç sonucundaki o röportajlarında hani bu takımın acilen 3 tane 4 tane

0: tane, 5 tane özelliği yüksek oyunculara ihtiyacı olduğunu hiçbir şekilde anlatmadı. Hep oyunu anlatmaya çalıştı bize. Tabii ki bunu mutlaka Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetim kuruluna tabii ki sık sık dile getirmiştir. Çünkü oyunu doğru oynayabilmek için önemli oyunculara ihtiyacınız var. Ki bu senelik öyle geçen seneki, ondan önceki seneki bir lig değil. Trabzonspor çok değerli ve önemli transferler yapmış. Aral Şimşir gibi bir oyuncuyu getirmiş. Muçi gibi değerli bir oyuncum var. Onaçum var. Üstüne de 10 yıl üst üste Liverpool'da oynamış. 442 maçta hadise yaratmış. 257 gol atmış. 123 asist yapmış. Bir salak geldi. Fenerbahçe'ye döndüğümüz zaman ona keza ya. Mason Greenwood gibi değerli bir oyuncuyu getirmiş. Aki gibi Premier Lig'de çok öne çıkmış bir stoper getirmişsin. Galatasaray takımına döndüğümüz zaman 4 sene üstte şampiyon olmuş. Selahattin abi, Osimhen gibi dev bir oyuncusu var. Kim ne derse desin, her ne kadar Galatasaraylılarda transfer yapılmıyor dese de Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Ya bu kadrolarla yarışmak öyle kolay hadiseler değil. Ya başkan ve yönetim kurulu buna çok ciddi cevaplar veriyorlar. Teknik direktör de bu cevapların karşılığında oyun formatında çok doğru işler yapmaya çalışıyor.
1: Rönesans'ı yaşamış kafa sana yalanlar söylemez. Sana der ki, evet. Mesela bizim elimizdeki bu kadroyla bu ligde şunu başarabiliriz. Sizin başarıdan anladığınız nedir ve ne istiyorsunuz? İşte şunu istiyoruz. O zaman şu şu şunu da almamız gerekiyor der. O kadar. Alırsanız şunu zorlarız, almazsanız şunu.
0: Bunu yaparız.
1: Çok net konuşur. Hamaseti yoktur. Ben Vincenzo ile Tekke'yi birbirine çok benzetiyorum. Sanki bir elmanın iki yarısı gibiler. Futbol algıları birbirine çok yakın. Yani İtalyano'nun oynattığı oyunu çok izledim. Yani herhalde en az 20-25 İtalyano maçı izlemişim.
0: Evet
1: yani. Hem Fiorentina'dan hem Bologna'dan.
0: Hep bu tarz oyunlar oynuyor.
1: Oynattığı oyunu seviyorduk adamı yani. Tanıdığımızdan değil. Bologna iyi oynuyor. Zaten hocasını sonra merak ettim ben.
0: Evet.
1: Bologna zevkli top oynuyor filan. Eğlenceli yani. Futbol izliyorsun.
0: Futbol izliyorsun.
1: Ha, sürekli öne oynamaya isteyen, dikine paslarla hat kırmaya çalışan bir takım.
0: Evet.
1: Sonra baktım, Vincenzo İtalyano diye bir adammış. İşte Fiorentina'yı çalıştırmış filan. Adamla ilgili bir şeyler de okuduk tabii. Baktık tam Türkiye tipi bir adam. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olabilecek, keşke kıymeti bilinse, evet. Sabır gösterilse. Beşiktaş bu sene şampiyon olamayabilir mi? Evet, olamayabilir.
0: Olamayabilir.
1: Sen Vincenzo'nun arkasında olur, seneye olursun.
0: Olur. Bir de Batuhan, Selahattin abinin şöyle bir söylemi var. Yani ilk konuşanlardan biliyorsun değil mi? Vincenzo İtalyano'yu Türkiye'de ilk konuşanlardan Selahattin abi.
1: İlk konuşanlardan değil, ilk konuşan ya. Net
0: i̇lk
1: koyalım
0: konuşan.
1: Onu. Şurada isimler kondu. Şu gelecek, bu gelecek.
0: 5 tane isim kondu değil
1: Haziran
0: mi?
1: Ya da Haziran ayıdır ya da Mayıs Haziran dedim ya. Bırakın şunları ya. İtalyano diye bir adam var. Evet, alın gelin işte. Bologna'yı çalıştırıyor. Kimsenin haberi yoktu o zaman. Tanımıyorlardı yani.
2: Yaşayan bir adam. Sahanın içinde yaşıyor. Sanki oyuncularla birlikte oynuyor.
1: Ya o şeyi görüyoruz.
0: Enerji çok önemli işte.
1: Şey oluyor ya, dediği gibi. Şimdi bize burada arkadan görüntüleri veriyoruz ya bizim sohbet ederken. Bakıyorsun İtalyano elinde bu dubalar koşuyor. Onu oraya koyuyor. Bunu
0: tamam, oyuncuyu çekiyor.
1: Lazım. Oyuncu da onu sahiplenir o hocaya. Oyuncu bilir ki bu hocanın benimle özel bir derdi yok. Oynayamıyorsam sebep benim, hoca değil. İşte öyle adamlar takımı yukarı taşır. Fatih Tekke gitti, 5 milyonluk adamlar aldı. Kimse tanımıyordu. Ne oldu? Adamlar 30'ar milyon liraya taşındılar. Nasıl oldu bu? Düğme mi var? 30'ar milyona ulaşma tuşu var. Bas 30 milyon olsun. Öyle olmuyor. Oyuncu hocasının adaletine güveniyor. Hocasının oyun sistemine kendini adapte etmeye çalışıyor. Kendi sınırlarını zorluyor ve oyuncu da kendini keşfediyor.
0: Ya oradan ne çıkıyor abi? Başarı çıkıyor. Doğru oyun çıkıyor. Performans çıkıyor.
1: İnşallah devamı gelir.
0: Bir de Selahattin abi şöyle bir gerçeği varmış hocanın. Önder Özen'le ilk görüşmesinde şunu söylemiş. Ben son kulübün Beşiktaş olarak görmek istemiyorum. Benim hayallerim, hedeflerim ve Avrupa'da çok büyük bir kariyer peşinde koşacak bir teknik adam olduğumu da sakın demiş.
1: Daha 48 yaşında ya.
0: Tabii abi.
1: Yani niye olmasın?
0: Yapabilir.
1: Tabii ki
0: çok da önemli işler yapar. Ama önce bir Beşiktaş'ı şöyle bir düzlüğe bir çıkarsın.
1: Onun için de çok güzel bir masal, çok abi. Güzel bir hikaye yazılabilir burada. Ve dünya futboluna da yön verecek yani. Buradan adaya niye gitmesin yani?
0: Gider.
1: Vincenzo zaten çok uygun ya. Yani adanın tarzı bir oyunu var.
0: Bir de mesela biz yıllarca futbol oynadım abi. 17 yıl futbol oynadım. Yaklaşık 25-30'a yakın teknik adamla çalıştım. Yerlisi yabancısı dahil. Bir oyuncu böyle teknik adamı çok sever abi. Aidiyeti doğru oynatıyorsa, forma adaletini doğru sahaya yansıtabiliyorsa, oyuncu ondan eminse, oyuncu ona çok fazla önem gösterir abi. Sahada da bu gerçeklik görünüyor. Ya oyuncuyu elinden tutuyor mesela. Bir tane hazırlık maçında gördüm, Rıdvan'ı aldı kolundan böyle dedi. Buraya gel dedi. Burada dur dedi Rıdvan dedi. Söyledi yani, oyuncuyu anlattı. Yani dokunuşlar önemlidir hayatta abi.
1: Evet.
0: Hani dokunursan performans alırsın. Dokunamazsan, arkadan konuşmalar yaparsan,

0: oyuncuya toplantılarda başka şey anlatıp performans anlamında maç bittikten sonra başka şey anlatırsan o zaman oyuncu da senden vazgeçer.
1: İtalyano da sonuçta İtalyano yani. Romulus geleneğinden geliyorlar. Ben duygu dünyalarının Türklerden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Benim bir tezim var. Akdeniz havzası ülkeleri 50 yıla kalmaz birleşir. Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa'nın güneyi ama. Yukarısı onların, Cermenlere kalsın. Yani aynı insanlarız aslında.
2: Evet.
1: Dokunarak temaslı iletişimin ne kadar önemli olduğunu, geri kazanımlarının ne kadar değerli olduğunu bilen bir insan o da. Bizim için farkı şu, çalışkan ve namuslu bir adam olduğu çok belli. Futbol üzerine düşünüyor, kafa yoruyor.
2: Evet.
1: Kafa yorduğu için Bologna gibi çok 50 binlik bir şehirdir Bologna, bir ya da 100 bin midir bilmiyorum. Evet. Ufak bir tarih kültür şehridir yani. Öyle bir şehri takımını iddialı bir takıma dönüştürdü. Gayet zevkle izlenen bir futbol
2: kupalarında oynadı abi, final oynadı.
1: Bologna daha önce de futbol oynuyordu fakat bu şekilde oynamıyordu. Yani Bologna o ufacık cesametine rağmen oyuna hükmeden bir takıma dönüşmüştü. Şimdi Beşiktaş'ta yani... Çok şey yapabilir.
0: Bu maçlarda bunu görebildik ya, camiada çok taraftar da çok sabırsız bir şekilde bekliyor yani, hani içeride bu hafta biliyorsun abi.
1: Sabırlı olacağız.
0: Kesin. Ama senin bir söylemin var, o da benim kafama takılmadı değil. Yayından önce şey dedin ya, bizim kültürümüzde de başka şeyler var dedin Emre yani. 3 maç kötü giderse dedin, başka şeyler
1: İşte onu söylüyordum tam.
0: Yani bunu yapmamalıyız.
1: Şu
0: bence.
1: Çek takımına bile Çek ligini 5. bitirmiş, bizimle eş yaşına kadar hiç adını duymadığımız çoğumuzun takımına bile yenilebilirsin ya.
2: Evet.
1: Önemli değil. Uzun bir hedefleme yaptıysan eğer ki yapman gerekiyor.
2: Bugün kaybedersin
1: Bugün kayıp büyük iş.
2: Ama yarın kazanacaksın.
1: Ya sabredersen Vincenzo'ya Beşiktaş'ın kaybetme ihtimali yok. Genel anlamıyla hem kurumsal olarak hem saha sonuçları açısından Beşiktaş önümüzdeki 5 yıla damga vurur ya, eğer kalırsa.
2: Evet.
1: Eğer ona sabır gösterirse.
0: Kalması için de elinden gelen bütün gayreti göstermesi lazım Beşiktaş yönetimine.
1: Evet yani. Biraz da futbol, biraz şans işi biliyorsun. Biraz da saha sonuçları da birazcık sana yardım edecek.
2: Etken.
1: Yani göksel bir enerji var. O eğer Vincenzo'ya sen devam et. Hani hatalar, eksikler olacak ki sen devam et derse, ki işte bunlar bu tür galibiyetlerdir. Kötü oynarken bile kazanmak gibi. Eğer onları derse Beşiktaş belki yeni bir Gordon Milne dönemi bile yaşayabilir.
2: Yaşayabilir ya Selahattin abi. Mesela geçen hafta bakıyorum ben son maçta, Midtjylland maçında ilk 45 dakika yani kötü bir oyun, pozisyon verdiği bir oyun Beşiktaş'ın. İkinci 45 dakika devreye girdikten sonra bambaşka bir hikaye çıktı ortaya. İşte bu dokunuş. Bunlar dokunuş.
1: Hoca ilk yarıyı okumuş. İkinci yarı ona
2: okumuş
1: göre
2: takım ve çıkarmış. Nasıl oynanması gerektiğini oyunculara anlatmış. Ben sizden bunu istiyorum. İsterseniz kaybedin de demiş.
1: Ve Beşiktaş'ın Midtjylland oyunu aslında mesela bu turnuvada Midtjylland çeyrek finalde, yarı finalde karşılaşan bir rakipti aslında. Yani bunu küçümsememek lazım.
2: Zor bir rakipti.
1: Midtjylland'ı geçmesi bana göre benim beklediğim bir şey değil.
2: Evet.
1: O yüzden çok önemli bir iş başardı Beşiktaş, ama diyorum ki başaramayabilirdi de. Yani bazen vurursun,
2: sabretmek
1: çarpar
2: lazım,
1: adama girer kalene
2: lazım.
1: Yenilirsin. Olur böyle şeyler. Genel anlamıyla sana bir projeksiyon çiziyor adam. Sen o projeksiyona inanıyorsan, teknik kadronun, yönetimin ve camianla birlikte inanıyorsan destek olacaksın. Bu kesinlikle. İşin başka yolu yok. Hep anlatıyorum ya, Klopp nasıl Klopp oldu ya. Akşam evden aldılar da geldi, ertesi sabah takımın başına geçti, o sene şampiyon oldu Klopp. Yok öyle bir şey. Klopp 7 yıl Mainz'da süründü. Evet. 7 yıl bu Borussia Dortmund'da test çalışmasını yürüttü. 7 yıl Liverpool'da doktora tezini verdi. Doğru. Ya 21 yılda Klopp oldu. Yani
2: kolay bir
1: Mainz'i 7 yılda inşa etti. 7'şer yıl, o da enteresan yani. Herhalde ben kendi planlaması mı ne? Yani açıklamalı bir planlama. 21 yılda bir noktaya geldi adam.
2: Evet.
1: Geldiği noktada da şimdi şey diyor tabii, futbolu halkın futbolu olmaktan çıkardılar, o da ayrı bir tartışmadır. Yani Guardiola da Klopp da aynı kafada, ben de aynı kafadayım.
2: Evet.
1: Yani biraz futbol halkın futbolu olmaktan çıktı, sadece bahisle ilgili bir şey değil, bu teknik adamların futbol algısı da futbola biraz zarar veriyor. Neyse, uzatmayalım Beşiktaş şimdi.
3: Ya bunu o kadar mı söyleyeyim ben? Manchester United Erik ten Hag'a kaç sene tahammül etti, hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir aksiyon almadılar uzun süre. Keza Liverpool son senesinde Arne Slot'a çok iyi dayandı. Yani geçen sene Liverpool istese Arne Slot'u kışın gönderebilirdi.
2: Gönderme şansı vardı.
3: Ama göndermedi. Çünkü devamlılık esas orada.
1: Evet.
0: İşte bizde de devamlılık esas olması gereken dönemlere giriyoruz artık. Madem Türk futbolunu geliştirmek istiyoruz, madem aşağıdan oyuncu getirmek istiyoruz, bu tarz devamlılıklarla bu oyuncuları kazandırıp amili takıma yerleştirmemiz lazım diye düşünüyorum ben de.
3: Az önce Sırp golcü diye anonsladığımda bir Lavic ile ilgili

0: Bu teknik adam oyuncunun çıkışından beri oyuncuyu çok net takip eden ve zaman zaman görüşen, hatta antrenman planlamasını bile teknik direktör Vincenzo Italiano Beşiktaş'la anlaşmadan önce yapmış. Yani o yüzden ben bu oyuncunun Beşiktaş'a çok önemli hizmetler vereceğini düşünenlerdenim. Onu söylüyorum.
1: Formunu yakalarsa, kendisini bulursa.
0: Bence yakalar.
1: Osimhen'i geçer mi?
0: Ya bu iddialı bir soru. Şimdi bu iddialı bir soru. Ya Osimhen bambaşka bir oyuncu. Vlahovic'in tarzı başka. Vlahovic Osimhen'den gol anlamında daha yetenekli mi diye sorarsam bunu tartışırım, ama Osimhen bambaşka bir santrafor. O başka bir tarafta. Ama ben Vlahovic'in de Osimhen tarzını yakalayabilecek bir santrafor görüntüsü olduğunu biliyorum.
1: Ya şimdi şundan soruyorum. 3 sene önce, 3 sezon önce, az önce sen telaffuz ettin abi. 95 milyon euro bonuslarla birlikte 90 milyon euroya transfer olan bir oyuncu. Evet. Bu sebepten ötürü Osimhen'i geçer mi diye bir soruyu.
0: Geçebilir. Yaşı 26, o kendine
1: 26
0: bağlı.
1: Yaşı 26 yaşında.
0: Ya her zaman bu tarz oyuncular, bu düşüş yaşamış oyuncular, düşüşte olan oyuncuların tek alternatifi var. Doğru bir teknik adamla doğru bir oyun içerisinde kendini gösterebilmek. Bu da onun için en büyük avantaj olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki az önce de belirttiğimiz gibi bu akşam saat 19 sularında İstanbul'da olması bekleniyordu Şamilov için. Tabii sıcak gelişmeler oldukça yine bu ekranlardan sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Dilerseniz Galatasaray'a geçiş yapalım. Galatasaray sezonu Cuma günü kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasıyla birlikte açacak. Tabii son hazırlık karşılaşmalarını baz alırsak Galatasaray'da hem saha içerisinde hem saha dışında negatif bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Neler eklemek istersiniz?
2: Yani negatif hava bence suni bir hava. Mahir Çay'ın suni dengesi geldi aklıma şimdi. Duymamışsınız tabii siz. Yani ligin başlamasına bir hafta kaldı ama Galatasaray için asıl ligin Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünüyorum ben. 4 yıllık şampiyonluk sonrası bir rekor kırdılar. İşte 5. yıl yapıp rekoru tazelemek istemezler mi? İsterler tabii. Ama asıl olanın Şampiyonlar Ligi olduğunu anlamamız gerekiyor. Bence bunu ilk anlaması gereken de Galatasaray. Belki de anlamıştır, bilmiyoruz. Ve hala yönetimin taraftarı da tatmin edecek. Futbol severleri de şov transferi değil ama şov yanı da olsa da işte Galatasaray'ın tam da istediği iki tane adam aldılar. Dedirtmek için zamanı olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Yani bu kadar karara bağlanacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Transfer illüzyonuna fena halde bağımlılık yaşayan Türk futbol severi için transfer olmadıktan sonra yönetim başarısız sayılıyor.
0: Maalesef.
2: Transfer olacak. O yüzden bunu da yönetmek yine yönetimlerin işidir. Galatasaray yönetimi bunu beceremedi aslında. Yani düşük bütçeli fakat taraftarı mutlu edecek yeni genç bir adam ya da filizlenmekte olan işte sallıyorum Bodo Glimt'ten bir oyuncu, böyle akıllı bir adam filan alabilirdi Galatasaray ve yine kendisiyle camiası arasına bir soğukluk girmesini engelleyecek bir zaman kazanırdı.
0: Evet.
2: Çünkü Galatasaray'ın esasen zamanı var, vardı diyelim, demeye de başlayacağız artık çünkü bir ay kaldı Şampiyonlar Ligi mücadelesine de. Ama Galatasaray yönetimi bunu beceremedi. Bunu
0: aslında
2: kabul etmek
0: abi,
2: lazım.
0: Şöyle söylemek lazım, çok özür dileyerek araya gireceğim. Aslında bunu becermeye çalıştılar, başarmaya çalıştılar. Leslie Okocoglu mesela.
2: İşte Leslie doğru isim değildi.
0: O değilmiş.
2: Değilmiş.
0: O değilmiş. Aslında onlar o isim diye gittiler ona. Yani senin söylemlerine uygun yaptılar aslında. Hani bir tane o 23-6 yaş altı bir oyuncuyu kazandırabilir miyiz? Tekrar parlatabilir miyiz? Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yapabilir mi? Diye düşündüler ama olmadı abi.
2: Evet, düşünsel anlamda belki bunu sahaya taşıdılar ama işte sonuç verimli evet. Olmadı. Taraftarı mutlu edecek. Ya şimdi sen Osimhen aldıktan sonra kim alarak
0: kim taraftarı mutlu edecek?
2: Taraftar
0: sana? Nasıl mutlu olacak?
2: Sita çok yukarıya taşındı.
0: İşte Bernardo
2: Bernardo Silva mı?
0: Bernardo Silva.
2: Fernandes,
0: Bruno Fernandes. Bu tarzlar çok konuşuldu mesela. Onun üzerine bu transfer yapılsaydı ama ciddi maaşlar.
2: Şey gibi oldu yani taraftar transfer illüzyonuna öylesine bağlandı ki artık şırınga gibi şırınga istiyor yani.
0: Evet.
2: Bize aşı yapın diyor yani. Bana bir aşı yap. Tatmin etmiyor hiçbir şey. Bu Türk futbolu için yakın zamandaki içine düştüğümüz en büyük tehlike. Beşiktaş Vlahovic'den sonra, Trabzonspor Salah'tan sonra kim alacak ki taraftar mutlu olsun artık?
0: Evet.
2: Ve hiçbir şey üretmiyorsun. Yani futbolun tüketeni bir ülkeyiz zaten.
0: Evet.
2: Ve tüketimi de çılgınlık boyutuna taşıdık.
0: Maalesef.
2: 13 aylık maaşı kredi kartını

0: Ondan çekip bir aylık saltanat sürüyoruz hepimiz. Şu an ona hazırlandık. Evet, özellikle abi. 4 büyük takım. Evet. Nasıl benden sonra tufan. Kimsenin bir sorumluluğu yok. 7408 sayılı bir yasa var. Yasaya kimsenin uyduğu yok, kimsenin umursadığı yok. Devlet otoritesi de çok fazla üzerine düşmüyor. Futbol takımlarıdır bunlar. İşte halk bunlarla nefes alıyor. Çok üzerine gitmeyelim, o da ayrı bir yanlış. Böyle olunca futbolun tüketeni olarak dünyada saygı gören bir ülkeye asla dönüşemiyorsun ve üretimin yok. Yani biz başarıyı satın alarak kovalayan bir ülkeye dönüştük. Evet, epeydir. Öyle. Ve şey de olmadı artık, bizi bir şey de tatmin etmiyor. Tatminsizlik duygusu bambaşka bir potansiyele sahip, sorun yaratma anlamında. Osimhen'i aldın ya, daha üstü mü var ya? Salah'ı aldın, daha üstü yok. Salah başarısız oldu diyelim ya da başarılı oldu. Yani Salah Trabzonspor işine herhalde birazdan geliriz. Salah Trabzonspor için bir futbol takımına yapılmış bir transfer değildir. Yani onun başarısız olma ihtimali yok. Bir tarafından Trabzon kazanç çıkacak.
1: Kazanacak.
0: Ama öyle örnek bir tane olur. Yani İstanbul'un öyle bir şeyi olmaz. İstanbul hani kendini tanıtmak gibi bir derdi olan bir yer değil. Ama camiayı buna alıştırdıktan sonra altyapıdan da üretimin yoksa nasıl olacak bu iş?
1: Getiremiyorsan arkadan.
0: 30'ar milyar borcu var İstanbul'un üçlerinin. Trabzon'un da 6-7 milyar borcu var. Hiçbir şey üretmiyorsun. Trabzon gene hani Fatih Tekke'nin eli dokundu. Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke, evet. İşte o İbrahim Şahinkaya üçlüsünün doğru hamleleriyle 30 milyonluk totalde 30 milyonluk harcamayı 100-120 milyon liraya taşıdılar. Evet. Ama bu her zaman olmaz. Eşyanın doğasına aykırı yani. Bu zaman zaman olur.
1: Aşağıdan getiremediğin sürece nasıl olacak?
0: Evet, üretemedikten sonra bu yarışı sürdürme imkanı yok ve sen en iddialı olmak istiyorsun. Yani hem paran yok, yani hem de şoför mahallinde oturmak gibi bir ısrarım var. Ya kusura bakma da yani tekme tokat atarlar seni şeye, kasaya, kamyon kasasına. Evet. Çünkü paran oraya yetiyordur yani. Oysa biz kredi kartının bütün limitlerini kullanan, bütün limitlerini bugünün hazzını bir haftalık, bir aylık, iki aylık hazzı yaşamak için kullanan miras yedilere benziyoruz. Miras da yok ama.
1: Evet.
0: Ya bize mağaralarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük bir hazine bulduğu, her kulübünde bundan payına düşeni alacağı yalanı söylendi. Herkes oradan TFF'nin havuzundan altınlar, hazineden payını çekerek harcadığını düşünüyor. Yok öyle bir şey.
1: Öyle bir şey yok.
0: Onların hepsi illüzyon. Ama maalesef takımlarımızın, camiaların baskısını bahaneleştirerek transferle başarı kovalama çaresizliği devam ediyor. Bu çaresizlik. Kassandra çaresizliği derler.
1: Ama Selahattin abi şöyle de bir şey gerçek. Mesela Trabzonspor'un yaptığını ben takdir ediyorum.
0: Evet.
1: Türk futbolundan aşağıdan oyuncu bulamıyorsan yurt dışından uygun
0: maliyetli
1: oyuncuyu getiriyorsun.
0: Hepsi
1: genç oyuncu. Bir sene sonra parlatıp atıyorsun, satıyorsun abi yani. 26+4 olayı ya.
0: Evet.
1: Yani ben mesela canlı izledim Galatasaray maçında. Trabzonspor Galatasaray maçında. Ya oyunu hükmeden tek bir oyuncu vardı. O da olaydı ya. Ha, Trabzonspor'un o kadar savunmayı doğru yapabildiği, o kadar doğru ataklara çıkabildiği. Ya bunları demek ki kulüplerimiz başarabiliyor. Yani sayın başkanlar ve yönetim kurulları bence bu planlamayı doğru yapmalı.
0: Ama işte o transferler fazla köpürmüyor. 5 evet, milyonluk transfer. Kim ne kadar
1: işte
0: yiyecek
1: orada? O camiada oradan çok fazla etki almıyor.
0: Hayır, öyle onu demek istemedim ya. Köpürmüyor derken pasta çok büyük. 5 milyonluk transferin %5'lik bu şey menajer payından ne olur? 50 milyonluğu düşünsene.
1: O başka
0: yani
1: bir...
0: Kimsenin işine gelmiyor. Herkes köpürtebilecek işleri kovalıyorlar.
1: Evet.
0: Yani burada yönetimleri tek başına, menajerleri tek başına, teknik adamları tek başına suçlamıyoruz. Fakat genel fotoğrafımız şu. Ne kadar büyük olursa miktar, o kadar çok paylaşanı paylaşılıyor. Ve asıl sorun bu. Yani biz futbolcu transferlerini takımların ihtiyaçları doğrultusunda mı yapıyoruz, yoksa başka ihtiyaçlar doğrultusunda mı? Bu soruya samimiyetle cevap verebilecek kaç kişi var içimizde?
1: Çok zor.
0: O yüzden evet. Devlet otoritesinin bence birazcık inisiyatif alması gerekiyor. Bunlar
1: ama
0: halkın
1: burada
0: takımları.
1: Da, burada da kulübe sahip çıkan, kötü durumdayken başkanlık için ortaya çıkan başkanların da çok büyük görevler düşüyor bunlara da. Bu aidiyet anlamında yani. Madem bu kulüpçüsünüz, bu kulübü çok doğru bir şekilde planlamanız lazım abi. yapmak zorundayız.
0: Şimdi cami camiye yok. Transfer istiyor. Yönetim de bunu bahaneleştirip transfer yapıyor.
1: Ama bunu
0: yapıyor.
1: Abi çok doğru bir şekilde anlatan mesela Trabzonspor takımı ya geçen sene o kadar doğru anlattı ki.
0: Trabzon bu sene de doğru yapıyor.
1: Hayır geçen sene çok doğru anlattı Selahattin abi. Dedi ki benim kardeşim şampiyonlukla ilgili bir niyetim yok dedi ya. Hem teknik heyeti söyledi. Teknik direktörü söyledi. Hem başkanı söyledi. Biz doğru bir oyuncu topluluğuyla birlikte olacağız.
0: Çünkü bir önceki sezon düşme korkusu yaşamıştı.
1: Evet.

0: transferler yaparak 19 transfer yaptı.
1: Büyük sıkıntı yaşadı.
0: Neredeyse düşüş. Şenol Hoca geldi, 8 galibiyet aldı. Takımı ligde tuttu. Bunu kimse çok dillendirmiyor. Şenol Hoca'nın Trabzonspor'a en büyük hizmeti odur. Şampiyonlukları değil. Yani dev bir marka tepe taklak gidiyordu.
1: Evet.
0: Şenol Hoca geldi, elini taşın altına koydu. 50 darmadağın oldu ama 8 galibiyet aldı Şenol Güneş. O 8 galibiyetle Trabzonspor düşme korkusu yaşamadı.
1: Yaşamadı.
0: Ama büyük takım o sarmala bir girdi mi çıkmak çok zordur, biliyorsun.
1: Çok zor.
0: Yani geçen seneki yeni başlangıcın nedeni aslında yine Trabzonspor'un kendi gerçeklerinin dayatmasıydı yani. O bir seçenek değil aslında. Fakat Fatih Tekke ile Ertuğrul Doğan müthiş bir uyum sağladılar. Serkan Kılıç'ın da büyük etkisi vardır bu ikili uyumda. Başkan yardımcısı Trabzonspor'un. O müthiş bir uyum yakaladılar ve Türk futbolu için bir model oldu artık.
1: İşte model olması lazım zaten abi. Herkesin örnek alması lazım. Yani bunu Beşiktaş camiası, Fenerbahçe camiası, Galatasaray camiası, diğer kulüpler. Mesela Göztepe mesela. Ya biz mesela yabancı sermayeye gitti diye İzmir'de benim çok tanıdıklarım var. Herkes korku içerisindeydi. Ya kulüp gitti falan. Abi kulüp şu anda o kadar iyi ki. Ya Türkiye'de borçsuz tek kulüp ya. Tek kulüp Selahattin abi. 3 senede yaptılar bunu. Başarabiliyorsun demek ki. Ama bir şeyleri istemek lazım. Bir şeyleri doğru yönlendirmek lazım. Ben bu tarafındayım bu işin.
0: Bir borçsuz kulüp daha var. Arafil Boyu 11 Ateş diye bizim bir takımımız var. Henüz kurmadık. Onun da hiç borcu yok.
1: Daha kurulmayan bir takım yani.
0: Evet, 10 ateş, bir ateş daha arıyoruz, 11 ateş yapacağız.
2: Ciddiyetle kulak verdim, kaldım böyle.
1: Selahattin abinin böyle enteresan şeyleri var ya.
0: Hiç mi 11 ateşi diyecek? Sizin mahallede de vardır 11 ateş.
3: Doğrudur.
0: Her mahallenin bir 11 ateşi vardır.
1: Yani Galatasaray'a baktığımız zaman tabii Galatasaray'dan biz nerelere geldik ama Galatasaray'da şöyle bir ben problem görüyorum. Taraftarla yönetim kurulu arasında ciddi bir problem var. Arada kalan bir Okan Buruk var. Oyuncu topluluğuna baktığımız zaman bu oyuncu topluluğu 4 yıl üstte şampiyon olan oyuncu topluluğu aslında. Yani baktığımız zaman çok fazla transfere ihtiyacı yok ama 10 numaradaki bir o meseleyi çözemediler. O Schneider'den Mertens'ten sonra işte o bağlantıyı doğru yapabilecek, o final paslarını doğru yapabilecek, Osimhen'i doğru besleyebilecek bir oyuncu tarzı arıyorlar, bekliyorlar, getirebilirler. Onu da bilmiyorum. Ama bu tarz bir iki tane oyuncuyla bence Galatasaray normal bir oyun potansiyelini bence sahaya yansıtacaktır diye düşünüyorum. Yani bu kadar da hani çok tepki vermek de çok doğru bir hadise değil diye düşünüyorum.
2: Peki dilerseniz Trabzonspor'a geçiş yapalım. Trabzonspor'da lige Kasımpaşa maçıyla başlangıç yapacak. Tabii burada merak edilen büyük bir husus var. Muhammed Salah dünya yıldızı kadroda olacak mı? Eğer kadroda olursa süre alabilecek mi? Şu anda Trabzonspor taraftarı ve ayrıca Türk futbol severler bunu merak ediyor. Sizce
0: onu da merak
2: süre
0: ediyor.
2: Alabilir mi?
0: Onu da merak ediyorlar ama aslında Darwin Nunez'i daha çok merak ediyorlar.
2: Tabii o da var, ona da değineceğiz birazdan.
0: Salah eğer oynamak isterse, hazır olduğunu hissederse, Trabzonspor'da skoru alırsa ya da alamasa, hoca onu atarsa 5-10 dakika, 15 dakika herhalde atar, bilmiyorum. Ama asıl buluşma bir hafta, bir sonraki Başakşehir maçı içeride.
1: Evet.
0: O galiba ondan önce de Ferencvaros maçı var. Hangisi önce bilmiyorum.
2: Ferencvaros maçı önce. Kasımpaşa'dan sonra Ferencvaros.
0: Ona şey yapabilir hocam. Orada oynatabilir 45 dakikada falan hazırsa tabii. Hazır değilse oyuncuyu sahaya atmanın bir alemi yok. Oyuncu hem fizik hem de fiziksel kodları buna uygun olacak biraz. Ama şu Salah işini konuştukça insanın konuşması geliyor. Beşiktaş taraftarlar diye bana diyorlardı ki abi Salah Beşiktaş olunca yok yaşlı transfer şudur budur, Trabzon olunca hiç sesi çıkmıyor. Çıktı sesim, onu da söyleyeyim yani. Ben aynı yerde duruyorum. Ben taraftar mutlu olacak şu bu, öbürü sevinecek, bu kızacak falan diye düşüncelerini saklayacak bir adam değilim.
1: Net bir şekilde ifade ediyorum.
0: Her şeyi söyleriz. Edep dairesi içinde. Tabii elbette önemli olan odur. Söyleriz, hep söyledik, yine söylüyoruz ama Salah transferi daha sonra şeye evrildi. Yani taraftarın karşılama şeklinin dünyadaki yarattığı yankı bir anda mesela İran'dan ve Kahire'den Trabzon'a direkt uçuş seferlerinin planlanması. Yani buradan şunu anlıyoruz. Trabzonspor'un işte Instagram sayfasının 5 milyon üye kazanması falan çok enteresan şeyler oldu. Evet. Yani şunu anladık. Salah bu arada 70-70 en kariyerli oyuncu Salah oldu artık. Yani bunu tartışmaktan
1: en kariyerli.
0: En kariyerli oyuncu Salah. Fakat performans diye bir şey var. Yani en şu an en performans olarak Hacı 1 numaradır.

0: sonuçta UEFA Kupası'nı kaldıran takımın en önemli ismidir. 4 sene üst üste şampiyonluk şu bu. Performans olarak Hagi, ondan sonra belki Alex, ama kariyer olarak Salah. Salah herkesi geçme şansı var.
1: Evet.
0: Evet, bunu başarabilir. Ama o tartışma öyle kendimize bir nokta koyayım. En kariyerli Salah'tır. En performans olarak da Hagi'dir. Ama Salah'ın bir futbol takımına yapılan transferden çok bir şehrin gelecek projeksiyona yönelik bir yatırım olduğunu gördüm ben. Ve bu da bu anlamıyla doğru bir yatırım. Çok doğru bulmuyorum. Hani Trabzonspor Salah'a yatırdığı parayı forma satışından aldı. Formayı kime sattı? Yine Türklere sattı. Trabzonlara
1: kendi sattı. Taraftarına sattı.
0: Yani içerideki paradan bahsediyoruz. Trabzonspor'un Salah'ın parasını çıkarmasının kabul etmemiz için geçen sene Trabzon'a Mısır'dan 5000 turist gelmiş. 5000. Yani evet. Arap ülkelerinin en büyüğü Mısır'dan en az sayıda turist Trabzon'a gelmiş. O turist sayısı 50.000 oldu mu? Ha, o zaman Salah'ın parası çıktı diyeceğiz.
1: Doğru.
0: Ve muhtemeldir ki 50.000 rakamını da hani bu önümüzdeki sezon olmasa sonraki sezon bulacaktır. Trabzon'a Mısır'dan gelen turist sayısı. Elbette bu sadece Mısır'la sınırlı kalmayacaktır. 500 milyonluk bir Arap nüfusu var dünyanın. 2 milyarlık da bir Müslüman nüfusu var. Salah bu nüfusa, bu potansiyele yönelik olarak yapılmış çok başarılı bir transfer hamlesidir diyebiliyorum artık ben. Belki ama de. Saha sonuçlarına, saha içine bağlı kalarak söylemiyorum bunu. Elbette saha içinde de Salah o müthiş yeteneğiyle Trabzonspor'a çok katkı yapacaktır. Çok goller atacak, attıracaktır. Ama asıl kazanımının uzun vadede biz futbol takımından çok kulüpçülük derler. Biz kulüpçüyüz, evet. Şehirciyiz yani.
1: Evet.
0: Biz bölgenin genel anlamıyla toplumsal yararı kodlarız kafamızda. Ona göre konuşmaya çalışırız. Ben Salah transferinin yarattığı ekonomik potansiyelin kültürel etkileşimden daha fazla turizm alanında şehre, Doğu Karadeniz'e ve genel anlamıyla da ülkeye büyük katkısı olacağını düşünüyorum.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Selahattin abi, geçen sene Gaziantep maçı vardı Trabzonspor'un.
2: Çok özür dilerim. Yani süre o kadar güzel akıp gitti ki.
0: Öyle mi?
2: Evet. Yayınımızın artık sonuna doğru ilerliyoruz. Kim bilir yarışmasına bir gidelim. Ondan sonra izleyicilerimize veda edeceğiz. Tamam. Evet, Spor Ajansı'nın klasik sonlarından kim bilir yarışması, 3 adet sorumuz mevcut. İlk soruyu dilerseniz alalım. Evet, ilk sorumuz: hangi futbolcunun Süper Lig'de daha fazla golü vardır? A. Cenk Tosun, B. Fatih Tekke, C. Mert Nobre, D. şıkkı Necati Ateş. Evet, var mı bir fikriniz?
1: Mert Nobre.
2: Pardon. Kesin ve emin bir cevap oldu.
1: İyi düşünüyorum. Cenk Tosun Gaziantep.
0: Yok, Cenk değildir de. Ya uzun oynamadı Beşiktaş. Hani şeyde. Fenerbahçe'de yedek, Beşiktaş'ta yedek. Fatih Tekke'nin gol krallığı var.
1: Fatih Tekke de olabilir diye düşünüyorum.
0: Ama Mert Nobre de gitti, her daha uzun süre oynadı liglerde. Fatih Tekke en verimli yıllarında bir Tekke, şey yaptı. Zenit yaptı.
1: Zenit yaptı. Altay'da çok gol attı. Yani karşı karşıya da oynadığım dönemleri hatırlıyorum.
0: Evet. O dönem Altay'da fazla... da hatta hat-trick yapmıştı bir Galatasaray maçında galiba.
1: Fatih Tekke, Mert Nobre, Necati Ateş. Necati Altay'dan Galatasaray'a geldi. Uzun yıllar Galatasaray forması giydi. Fatih Tekke diyorum ben ya.
2: Ya Fatih
1: ben,
2: Tekke diyor.
0: Ben de yanılsam da Tekke'yle yanılayım diyorum ben de.
2: Siz de Tekke.
0: Yani Nobre ile Tekke arasında kaldım.
1: Ben de ilk Nobre dedim ama.
0: Tekke diyelim.
2: O zaman cevabı rica edelim. Bakalım sorunun cevabı neymiş. Evet, Necati Ateş.
1: Oydu.
2: 139 lig golü var Necati Ateş'in. Bunu Fatih Tekke'nin 130.
1: 130-139.
2: Evet.
0: Mert'in kaç? Mert
2: Nobre 109.
0: O da 100'e aşmış.
1: Ama tamam da siz de çok böyle şey...
0: Necat Ateş sadece Galatasaray'da atmadı değil mi?
1: Altay'da oynadı.
0: Adana Spor'da mı?
1: Adana Spor'da oynadı. Altay'da oynadı.
2: Evet, ilk sorumuz.
0: Tebrik ederiz Necat Ateş.
2: İkinci soruyu rica edelim. İkinci soru geliyor ekranlara. Şampiyonlar Ligi'nde en az 25 maça çıkanlar arasında puan ortalaması en yüksek teknik adam hangisidir? Pep Guardiola, Hansi Flick, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane.
1: Ben iki şıkta kaldım.

0: Eminim yani, ikisinden biri eminim de. Hansi Flick değil, Zinedine Zidane da değil. Pep Guardiola ya Carlo Ancelotti'de kaldım ben.
1: Yani size şöyle bir sufle verebilirim. En az 25 maça çıkanlar kısmını.
0: Şampiyonlar Ligi'nde en az 25 maça çıkanlar arasında.
1: Evet, biraz daha yani yakın dönem düşünebilirsiniz.
2: Zidane uzakta kaldı. Diyor.
0: Zidane uzakta.
1: Güzel bir sufle verdiğimi düşünüyorum.
0: Şampiyonlar Ligi'nde en az 25.
2: Yani ilk akla gelen doğal olarak Guardiola. Yani City ile Barcelona yani. Takım olarak da en yüksek düzeyde. Flick Barcelona'sı var, öncesini bilmiyorum. Bayern'i var mıydı?
1: Bayern'i var.
2: Bayern de.
1: Hatta bir sezonda 6 kupa kaldıran Hansi Flick diyorum ben. Pep Guardiola'dan sonra.
0: Ben Hansi Flick diyorum.
1: Hansi Flick.
0: Evet.
1: Peki.
2: Ben de Guardiola ile yanılmak istiyorum. Biraz önce Fatih Tekke ile yanılmak istiyordum. Şimdi de Guardiola. Yanılırsam Guardiola ile yanılırım.
1: Peki o zaman cevabı rica edelim. Evet, Hansi Flick.
2: Tebrikler.
0: Evet.
1: Tebrikler.
0: Teşekkürler.
1: Yani elini sıkman lazım abi.
0: Tabii. Sen bana
1: Selahattin Kınalı'ya da verdim mesajı ama.
0: Yakın zaman dedi abi.
1: Evet.
0: Oradan biraz ben
1: peki,
0: döndüm.
2: Yok, anladım ya.
1: O zaman son soruyu alalım. Muhammed Salah aşağıdaki teknik direktörlerden hangisiyle çalışmamıştır? Jose Mourinho, Vincenzo Montella, Brendan Rodgers, Murat Yakın.
2: Montella'nın Roma döneminde Jose Mourinho ile Chelsea'de çalıştı. Murat Yakın'la Basel'de çalıştı. Montella ile Roma'da çalışma ihtimali var.
0: Murat Yakın'la çalışmadı bence.
2: Çalıştı.
0: Çalıştı mı?
2: Çalıştı.
0: Parma'da mı?
2: Basel'de. Hmm. Brendan Rodgers ile çalıştı mı çalışmadı mı? Brendan Rodgers nerede çalıştı? Haberim yok. Bilmiyorum yani.
0: Ben Vincenzo Montella ile çalıştığını düşünmüyorum.
2: Roma'yı çalıştırdı ya bir ara Montella. O yüzden diyorum belki. Ya ikisinden biri yani.
1: Ya peki o zaman.
0: Brendan Rodgers çok açık ara önde gibi gözüküyor ama şaşırtma olabilir o abi burada. Ben sana söyleyeyim.
2: Vallahi şaşırtma yapan arabaya almaz.
0: Ben Vincenzo Montella diyorum.
1: Montella.
0: Evet.
1: Peki. Selahattin Kınalı.
2: Ben de Emre'nin dediği olsun ki.
1: Montella.
2: Kazanmış olsun yani.
0: Sabırlı abi, olur mu öyle?
2: Ne olacak ya?
1: Peki o zaman cevabı alalım. Evet, cevap Brendan Rodgers.
0: Doğrusu buydu da.
2: Brendan Rodgers.
1: Onu Klopp getirdi bu arada. Salah Liverpool'a Klopp getirdi. Brendan Rodgers da hiç çalışmadı. Salah. Mourinho ile Chelsea'de, Montella ile Fiorentina'da, Murat Yakın'la da Basel'de çalıştı. Evet, hızlı bir çıkış yapmamız gerekiyor. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Değerli izleyenler, Spor Ajansı'ndan bugünlük bu kadar. Birazdan gün ortasıyla karşınızda olacağım. Bizden ayrılmayın.
3: Türkiye'nin Spor Radyosu. A Spor Radyo. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Asi Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: A Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Al Spor ekranlarına hoş geldiniz. Gün ortası programıyla karşınızdayız. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Dilerseniz başlayalım. Temsilcimiz Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı dün akşam 1-0 mağlup etti. Toplam skor 3-0. Fenerbahçe turu geçti. Playoff turunda Fransa temsilcisi Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe. Şimdi gelin hep birlikte özeti tekrar izleyelim.
1: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Taşı oynattı Alejandro Hernandez. Kayombo Ake karşısında. Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yaptı. Neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı. Pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi. Korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniel

0: Rudiakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
0: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell, Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürk kolundan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına çevrilen. Top içeriye. Son anda Archie Brown. Yattay'a o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'den kapa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de. Talisca. Takım olarak 5. gol. 4'ü Talisca'dan.
1: Evet. Sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yeniden yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturm Graz 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Sevgili izleyenler, şimdi sıcak bir gelişmeyle yayına devam etmek istiyorum. Fenerbahçe Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getiriyor değerli izleyenler. Şimdi detaylı bilgi için Aspor muhabiri Erdem Akbaş'a bağlanacağız. Detayları ondan öğreneceğiz. Sevgili Erdem, yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk Batuhan, iyi yayınlar.
2: Romelu Lukaku İstanbul'a geliyor Fenerbahçe için. Detayları senden alalım istersen.
3: Elbette Batuhan. Fenerbahçe Lukaku transferini tamamlaması için sadece bir adım kaldı. O adımda oyuncunun resmi evraklara atacağı imza, yani sözleşme yapacağı imza. Bu işlem de İstanbul'da gerçekleşecek.

0: geçecek. Ama bunun öncesinde İstanbul'da da bir sağlık kontrolünden geçeceğini ifade edelim bu takımın. Seyahat planlaması henüz netleşmedi. Bugün için oyuncu cephesiyle konuştum ben. Bugün için bir planlama olduğunu dün ifade etmişlerdi ama henüz bunu teyitleyemedim. Bugün için bir uçak planlamasına ulaşamadım. Ama yarına da kalabilir bu durum. Fenerbahçe Lukaku'yu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek. Önce sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından da resmi sözleşmeye Lukaku imza atacak. Bu transferin artık bitti diyebilmemiz için imzanın gelmesi gerektiğini söyleyebilirim. Sözleşmedeki tek eksik nokta imza. İmza geldiği an Lukaku Fenerbahçe'de diyebileceğiz. İlave olarak şunu söyleyeceğim. 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe Lukaku için. 1 artı 1 de kontratı olacak Romelu Lukaku'nun. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa şayet, Lyon'u geçerse şayet, sol kanata da yine isimli taraftarı heyecanlandıracak ve beklentileri karşılayacak bir isim alma hedefinde, ama öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne katılımı bekliyor Sarı Lacivertli yönetim diyelim. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Vatan söz tekrar sende.
1: Çok teşekkürler Şerdem Akbaş. Aktardıkların için kolaylıklar diliyorum. Evet değerli izleyenler, biz bültenimize Fenerbahçe ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün oynanan karşılaşma sonrasında maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Bugün de gördüğümüz bazı eksiklerimiz oldu. Bu eksiklerimizi de en kısa zamanda gidermek için her geçen gün çalışıyoruz. Sonuçta biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu yönde de baktığınız zaman, her iki maçı değerlendirdiğiniz zaman, çünkü eşleşmeli maçlarda, ilk maçta da dünkü yaptığımız toplantıda söylediğim gibi, maçı kazansak da küçük bir avantajımız var ama biz avantajımıza sığınmadık. Bugün de oynamaya çalıştık. Zaman zaman rakip de oynamaya çalıştı. Ama bizim çok daha net, çok fazla gol pozisyonlarımız vardı. İlk devre özellikle 4 tane yüz yüze net pozisyonumuz vardı. Bunların bir tanesini, iki tanesini değerlendirsek belki çok farklı, çok önceden maçı da kopartabilirdik. Olmadı. Sonuçta kazandığımız için, turu da bu şekilde geçtiğimiz için çok mutluyuz. Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze iki elemeli bir maçımız daha var. Zannediyorum ki Lyon'la oynayacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam edecek ama öncelikle hafta sonu oynayacağımız Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği'ne karşı da ligin ilk maçı en iyi şekilde hazırlanıp, çok fazla arada da zaman yok. Yani maçtan maça gidiyoruz. 2 günde, 3 günde bir maç oynayacağız. Bu da maç trafiğinin ne kadar yoğun olduğu bir dönemde oyuncularımızı ne kadar koruyabileceğiz, ne kadar dinlendirerek maçlara çıkacağız. Bunların üzerinde de çok fazla yoğunlaşıyoruz. İnşallah bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz. Söylediğim gibi oyun içerisinde bazı bölümlerde rakibin de bize karşı üstün olduğu yerler vardı. Bizim de üstün olduğumuz yerlerimiz vardı. Ama dediğim gibi bizim çok net pozisyonlarımız vardı. Rakibin öyle çok net pozisyonu, bir tane kafa vardı. Bir de uzaktan bir iki tane şutları oldu. Ama bizim 6-7 tane %100 net pozisyonumuz var ya. Baktığınız zaman tamam, deplasmanlarda böyle maçlar ara ara baskıya için karşınızdaki takım da kendi evinde hepimizin bildiği gibi çok coşkulu, çok agresif oynayan bir takım, genç bir takım. Biz buna rağmen çok gol pozisyonu ürettik. Dediğim gibi ilk devre yani bir tane iki tane gol atsak 4 tane %100 karşı karşıya pozisyonumuz var. Belki maç çok önden kopartıp belki de rakibin direncini de kıracaktık. Bu tip maçlar böyledir. Gol bulamazsanız rakibin direnci artar. Ara ara da topu rakibe bıraktık. Onlar oynadı. Tabii ki bunu yani düzeltmemiz gereken bölümlerden bir tanesi de bu. Çalışıyoruz. Fred'le ilgili konumuza gelince bu konuyla ilgili yönetimimiz transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle ilgili arasında bazı şeyler var. Onun için bekleyelim. Bakalım zaman içerisinde ne olacak, ne bitecek. Futbolda her gün her şey değişebiliyor. Zamanımız var. Herkes için, hepimiz için. Biz bu turu geçtik. Oyuncularımı onun için yine tebrik ediyorum. Önümüzde oynayacağımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmemiz için Lyon'la eşleşeceğiz. Tabii ki taraftarlarımızı 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına kalmayı çok istiyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, mücadele etmek gerçekten zordur. Biz bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah şu Gençler Birliği maçını güzel bir şekilde atlatıp en iyi şekilde de o maça hazırlanarak çıkarız diye düşünüyorum. Sonuçta bizim bütün oyuncularımız bizim için çok değerli. Giren çıkan bizim için hiçbir zaman fark etmiyor. Şimdi oyundan çıkanlar oldu, girenlerin katkısıyla pas ve gol attı diye bunu biz ikiye ayırarak konuşamayız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Girenler çıkanlar hiç fark etmez. O an onu gerektiriyordu. Yapmamız gerekiyordu. Oyuna bir dokunuş yapmamız gerekiyordu. Daha enerji verecek, takımın enerjisini yükseltecek, ön tarafta biraz daha topu tutabilen, mücadele edecek oyuncuları aldık oyuna. Sonuçta burada da pozisyon gereği bir şans diyelim ya da bizim yapmış olduğumuz hamlelerle diyeyim artık bunun futbolun gereksinimleri içerisinde bir penaltıdan gol bulduk. Dediğim gibi o da güzel oldu bizim için.
1: Anderson Talisca'nın kaydettiği golle maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe'de müsabakanın notlarına gelin yakından bir bakalım.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna galibiyetle yükseldi. Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya oyunun kontrolünü eline alarak başlayan Fenerbahçe etkili bir görüntü sergiledi. Birçok pozisyonu istediği gibi sonuçlandıramayan Fenerbahçe, Graz kalesini 66. dakikada bulduğu penaltıyla açtı. Kendi kazandığı penaltıyı gole çeviren Talisca bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı. ...32 yaşındaki deneyimli oyuncu yeni sezonda çıktığı tüm resmi maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Talisca aynı zamanda bu golle birlikte Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa Kupaları tarihinde bir Türk takımıyla en çok gol atan yabancı oyuncu olarak tarihe geçti. Beşiktaş formasıyla 7, Fenerbahçe formasıyla 9 kez ağları havalandıran sambacı toplam 16 gole ulaştı. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılarak adını playoff turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç uzun bir aranın ardından sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Topuk yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk bölümünü kaçıran tecrübeli golcü rövanşın 77. dakikasında oyuna dahil oldu. Muriç 19 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Karşılaşmanın yıldızı ise şüphesiz N'Golo Kante'ydi. Fransız yıldız 10 ikili mücadele kazanma, 5 top kapma, 6 sahipsiz top kazanma ve %87 pas isabeti istatistikleriyle maçı domine etti. Sarı lacivertliler Avusturya ekibi karşısında Gendouzi Kante tandeminin yanı sıra Skriniar Aki ikilisiyle de oluşturduğu savunma gücüyle 2 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. 17 sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe son engel olarak Fransız ekibi Olympique Lyon'la karşılaşacak. Playoff turunda ilk maç 18 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş ise 26 Ağustos'ta Lyon'da oynanacak.
1: Beşiktaş'a devam edeceğiz sevgili izleyenler. Beşiktaş Dušan Vlahović'le anlaşmaya vardı. Sırp golcü bugün saat 19'da İstanbul'a gelecek. Beşiktaş yıldız golcüyü kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Dušan Vlahović'le her konuda anlaştı. Beşiktaş'ın yeni transferi saat 19'da İstanbul'da olacak. Sırp golcü sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek. Değerli izleyenler, Beşiktaş orta saha arayışını devam ettiriyor. Şimdiki hedef ise Newcastle United forması giyen İngiliz oyuncu Joe Willock.
3: Beşiktaş Joe Willock transferinde son aşamaya geldi. Siyah beyazlılar Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen 26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Teknik heyetin de kadroda görmek istediği Willock'ın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yaz transfer döneminin başından bu yana siyah beyazlıların gündeminde olan İngiliz futbolcu için yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde anlaşma zemini sağlanırken

0: Transferde dikkat çeken bir görüşme de İstanbul'da yapıldı. Joe Willock'ın aynı zamanda menajerliğini yapan annesi yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yetkililerle masaya oturdu. Görüşmelerde sözleşme şartları ve Beşiktaş'ın Willock için hazırladığı proje ele alınırken tarafların anlaşma zemini oluşturduğu belirtildi. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın transferdeki son engeli ise Newcastle United. Siyah beyazlı yönetim İngiliz kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Tarafların bonservis konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Merkez orta saha 10 numara ve sağ kanatta görev yapabilen Willock, geride kalan sezonda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de sahaya çıkarken 1 gol 3 asist katkısı sağladı.
1: Temsilcimiz Beşiktaş yarın akşam saat 20'de Radetz Kralove'yi ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu müsabaka oynanacak değerli izleyenler. Beşiktaş'ın tek hedefi playoff turuna yükselmek.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff hedefi için sahaya çıkıyor.

0: Siyah Beyazlılar 3. eleme turu rövanşında Çeki ekibi Hradec Kralove'yi konuk edecek. Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla sahasında da galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano'nun ekibi ilk 3 resmi maçta da kalesini gole kapattı. Beşiktaş önceki turda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elemişti. Beşiktaş'ta Belçikalı yıldız Leandro Trossard'a siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkacak. Kırmızı kart cezalısı Kasum Ohtara ise mücadelede forma giyemeyecek. Çekya Ligi'nde şu ana kadar 3 maça çıkan Hradec Kralove 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. David Horace'in çalıştırdığı Kralove hafta sonu Banik Ostrava'yı 2-1 mağlup etti. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Hradec Kralove maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schneider düdük çalacak. Beşiktaş Kralove'yi elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile eşleşecek.
1: Galatasaray'la devam ediyoruz. Şu ana kadar yalnızca Lezli Ugoçukwu transferini açıklayan Galatasaray'da transfer politikası değişti.
2: Galatasaray'da yaz döneminin son bölümünde transfer politikasında dikkat çeken bir değişiklik yaşanıyor. Yönetim uzun süredir üzerinde çalıştığı yıldız isimlerin önemli bölümünde istediği sonucu alamayınca menajerler tarafından kulübe getirilen alternatifleri daha kapsamlı şekilde değerlendirmeye başladı. Galatasaray'ın gündeminde Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Virgil van Dijk gibi dünya yıldızlarının yanı sıra birçok önemli oyuncu bulunuyordu. Özellikle orta saha, 10 numara, kanat, forvet ve stoper bölgelerinde birçok alternatif değerlendirilmesine rağmen transferde beklenen hız yakalanamadı. Süreç uzadıkça Galatasaray'ın transfer operasyonunda menajerlerin rolü de arttı. Yönetim artık yalnızca kendi belirlediği isimler üzerinden ilerlemek yerine menajerlerin sunduğu oyuncular için de hamle yapma kararı aldı. Transferde geç kaldığı için eleştirilen sarı kırmızılı yönetim kısa süre içinde attıracağı imzalarla eksik mevkileri tamamlamak istiyor.
1: Yıldız oyuncu Lucas Torreira, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği programın konuğu oldu.
3: Birçok his tabii. 4 sene öncesinde bu şu anda burada yaşadığım şeyleri söyleseydiniz bana ben inanamazdım. İnanılmaz şeyler başardık. 4 sene boyunca her Mayıs ayında kupa kazanmayı hayal edemezdim o zaman. Çok başarılarla dolu, zengin bir tarihe sahip olduğunu bu kulübün zaten geldiğim anda taraftardan da duydum, takım arkadaşlarımdan da duydum, etrafımdaki herkesten duydum. Ama tabii bunun da bir bedeli var. Hafta içi hafta sonu sürekli çalışmak ve mücadele etmek gerekiyor. Ve bence 4 seneyi çok iyi bir şekilde yönettik takım olarak ve 4 senede inanılmaz başarılara imza attık. Tabii oldu bitti değil, bu daha fazlasını da istiyoruz. Her sene ayrı bir mücadele, ayrı bir meydan okuma bizim için ve bu senede yine bir mücadelenin içerisindeyiz ve daha fazlasını kazanmak için açlıkla mücadele edeceğiz.

0: Geçen senelerde de çok büyük mücadelelerde bulunduk. Fakat bu Galatasaray için çok önemli bir kelime var. Şampiyon. Onun dışındaki belki hiçbir kelimeye yer yok Galatasaray'da. Ve her sene daha da zor bu kelimenin altını doldurmak ve şampiyon olmak. Bu sezon da farklı bir seviyede olacak. Baktığımız zaman ülkede de Türk futbolu da gerçekten gelişim gösteriyor. Salah gibi belki yıllar önce ismini duyduğumuz zaman asla buraya geleceğini düşünmeyeceğimiz insanlar, oyuncular bile buraya geliyorlar ve lig gelişiyor. Geliştikçe de tabii şampiyon olmak daha da zorlaşıyor. Her sezonun tabii özel anlar oluyor bence şahsi açıdan baktığımda. Derbiler özellikle bundan bir tanesi oluyor. Şahsen ben fikstür açıklandığı zaman ilk önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları ne zaman, o maçlara ne zaman çıkacağız onlara bakıyorum. Taraftar için de bu böyle, bizim için de bu böyle. Bu sezon çok zordu, en son sezon özellikle. Ama en özellerinden bir tanesi takımımla, ailemle birlikte de gülümseyerek çıkmama rağmen aslında birçok zorlukla mücadele ettim bir sezonda. Fenerbahçe'ye karşı mücadele ederken attığım gol sonrasında babamla sarılmamdı. O anı asla unutabileceğimi sanmıyorum. Bu sene birazcık üzgünüm. Tabii tek kaldığım gibi. Sen de öyle hissediyorsundur muhtemelen. Çünkü hep yanımızdaydın. Nando gitti. Tabii o benim için ayrı bir öneme sahipti. İlk geldiğim zaman hem bir kaptan, aynı zamanda bir taraftarın da sevgilisi. Kaptan derken de kelimenin tam anlamıyla bir kaptandı. Icardi de zaten takım için ne anlama geldiğini de, benim için ne anlama geldiğini de biliyorsunuzdur. Takım arkadaşından ötesi oldu. Benim için bir kardeş oldu. Çok şey paylaştık. Her gün tabii beraberdik. Ve çok büyük liderler ve çok büyük oyunculardı ikisi de. Tabii ki de şoförüm de biliyor. Çalışanlar da biliyorlar. Onların ayrılığı bizim için üzücü bir şey olsa da daim olan tek şey Galatasaray'dır. Bu ülkeyi çok seviyorum. Ailem de çok seviyor geldikleri zaman. Arkadaşlarım da gelip gidiyorlar. Onlar da çok keyif alıyorlar burada. Harika bir yer onlar için de. Çok seviyorum. Fakat tabii futbol oynamayı da çok seviyorum ve o yüzden de Kemerburgaz'a gittiğim zaman orada bayağı zaman geçirmeye çalışıyorum. Erken gidiyorum. Oradaki insanlarla sohbet ediyorum. Futbol oynamak benim için en keyifli şeylerden bir tanesi. Aynı zamanda Türkiye'nin de en iyi kulübü için oynuyorum. Dolayısıyla çok fazla disiplinli olmak, çok çalışmak gerekiyor. Çok zorlu anlarımız oldu ama o zor anların sonunda hep galip olmayı bildik. Galip çıktık bunların, bu mücadelelerin hepsinde. Ve ne zaman benden bıkarlarsa herhalde o zaman gideceğim buradan. Okan Hoca sadece kariyerimde değil futbol sektöründe tanıdığım en iyi insanlardan bir tanesi her şeyden önce. Her oyuncunun neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bilen bir insan. Bazı oyuncu daha çok ilgi ister, bazı daha serbest bırakılmak ister. Bazıları, ben mesela, bana çok fazla empatiyle yaklaştı. Ve çok müteşekkirim ona her şeyden önce. Şahsi olarak çok zor anlarda bana izin verdi, ailemle birlikte olabildim ve bu anların üstesinden gelebildim. Takımda çok önemli bir parça tabii ki de. Aynı zamanda kadro çıkarmada, hiyerarşide onları yönetme üzerine de uzman. Onun dışında Okan Hoca'nın arkasında tabii çok önemli bir de ekip var. Her gün çalışan, her gün onunla birlikte mücadele eden. İlk geldiğim anda da boyla ilgili o benzerliğimizi söylemişti. Bu espriyi yapmıştı gerçekten. Belki o yüzden de bir yakınlığımız vardır. Ama ona her zaman inanılmaz saygıyla ve müteşekkir olduğumu sürekli ona hissettirerek yaklaşıyorum. Evet, o maç sonrasında, o maç sırasında o kutlamam vardı hatta. Onunla ilgili bir fotoğrafı hatırlıyorum ama tabii o fotoğraf çekildi. Ondan sonra ben arkamı döndüm ve iptal edildi gol. Çok zor an, geçen sene çok zor anım oldu. Babamla ilgili takıma veya hocaya yansıtmadığım bir durum vardı. Babam hastanedeydi ve biz şampiyon olmak için son maçımıza çıkıyorduk. Bu problemi tabii ki de kendi kendime atlatmam gerekiyordu. Onu yansıtırsam eğer belki takım arkadaşlarımı da etkileyebilirdi, takımı da etkileyebilirdi. Sizlere tabii göstermiyoruz birçok şeyi. Birçok şey aslında arka planda kalıyor. Ama takım arkadaşlarım her zaman yanımda oldular. Etrafımdaki, kulüpteki insanlar hep yanımda oldular. Söylediğim gibi bir aile ortamı olması, dayanabileceğin, sırtını dayayabileceğin arkadaşların olması takımla gerçekten çok güzel bir
1: isim.
2: Trabzonspor'la devam edeceğiz şimdi. Dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah Kasımpaşa maçında kadroda olacak mı? Olursa süre alabilecek mi? Detaylar haberimizde.

0: Muhammed Salah Süper Lig'de sahne alıyor. Trabzonspor yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo Mavili taraftarlar dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı Trabzonspor formasıyla izleyecek olmanın heyecanını yaşıyor. Mısırlı futbolcunun Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke ilk 11'de görev vermeyi düşünmediği Salah'ı maçın ilerleyen dakikalarında görevlendirebilir. 34 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'in ikinci haftasında Papara Park'ta oynanacak Başakşehir maçına ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. 6 Ağustos'taki imza töreni sonrası Bordo Mavili takımına ilk antrenmanına çıkan Muhammed Salah şu ana kadar Fatih Tekke yönetiminde 9 çalışmaya katıldı.
1: Evet değerli izleyenler, Trabzonspor'la devam ediyorduk programımıza. Tabii gidecek oyuncular da konuşuluyor. Trabzonspor'un en son transfer hedeflerinden biri de Darwin Núñez. Kendisi Suudi Arabistan Pro Lig oyuncusu. Bunun hakkında da değineceğiz ama şimdi Beşiktaş'ın maç öncesi basın toplantısına hep birlikte bir gidelim. Ardından yayınımız devam edecek.
2: Açıkçası çok da iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum 10 kişi kalmamıza rağmen. Taraftarımızın desteğiyle bir hafta boyunca sıkış çalışmamızın emeğinin karşılığını yarın alacağımızı düşünüyorum. İnşallah yarın güzel bir sonuçla, güzel bir oyunla taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz.
3: Evet, Rıdvan Yılmaz'a sorusu olan. Buyurun Mustafa Bey.
4: Öncelikle başarılar diliyorum yarınki mücadele öncesinde. Şimdi bu sezon baktığımızda 3 resmi maç geride kaldı ve savunma anlamında iyi bir performans sergileyen Beşiktaş izliyoruz. 3 maçta kalesini gole kapadı. Sen de savunmanın önemli isimlerinden birisin. Bu performansla alakalı, savunma performansıyla alakalı neler söylemek istersin? Teşekkür ederim.
2: Ya açıkçası artık futbol sadece tek bir yönde oynanan bir oyun değil. İki tarafı da çok iyi yapmak lazım. Hocamızla birlikte çok sıkı çalışıyoruz. Açıkçası bu savunma anlayışını takıma oturtmak için bize elinden gelen her şeyi yapıyor. Takım olarak da buna hepimiz alışığız, alışkınız ve anlamak istiyoruz hocayı. Hocanın dediklerini yaptığımız sürece savunma zaafında herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Güzel de bir hava var. Bundan dolayı kaynaklı olabilir.
3: Atilla Gökçü, Atilla abiye verelim mikrofonu. Mikrofon geliyor Atilla abi.
5: Sen bu takımın en kıdemli oyuncularından birisin. Çok genç yaşta formayı giydin. Sonra bir yurt dışı transfer yaptın. Biz senin ustalığına uygun günün kahramanı olacağın maçı ne zaman seyredeceğiz?
2: İnanın ki yani her gece bunun hayalini kuruyorum.
5: Ben de kuruyorum.
2: Evet, taraftarımızdan böyle beklenti olduğunda farkındayım.
5: Seni sevdiğim için.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun. İnanın ki her gece bunun hayalini kuruyorum. Benim buradaki tek hedefim bu takım arkadaşlarımla, bu hocayla hep beraber, bütün camiamızla beraber başarılı olmak. Bireysel performansını artırmak için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu kulübe layık olmak için. İnşallah yarın diyelim ya da en kısa zamanda diyelim.
5: Zaten kırmızı kartlı forma rekabetindeki arkadaşın yarın garanti. Ama ona formayı vermemenin bile bu konuda tarafsız değil. Teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Ya tabii ki de takım arkadaşım bunlar futbolun içinde var. O da çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir arkadaş. Kendisini de çok seviyorum. Biz buraya hepimiz bu camiaya yardım etmek için buradayız. Yarın garantim bilmiyorum, onu da söyleyeyim. Yarın statta hep beraber öğreneceğiz. Yani kendimi garanti olarak görmüyorum. Ama kendimi orada garantilemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum.
3: Serkan Bey.
6: Serkan Morova, Rabona Dijital. Rıdvan, öncelikle yarınki karşılaşmada başarılar diliyorum. Ben geçtiğimiz maçı sormak istiyorum sana. Normalde geçtiğimiz sezonlarda 10 kişi kaldığı karşılaşmalarda özellikle reaksiyon gösteremeyen bir Beşiktaş izliyorduk. Sence son karşılaşmada 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş galibiyeti alırken neleri doğru yaptı?
2: Ya ben şöyle söyleyeyim. Bence takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyorum takım arkadaşlarıma, bize. Yani buradaki en büyük etkinin sezon başından beri sıkı çalışmanın ve takım içerisindeki kaybetmeme hırsının olduğunu düşünüyorum.
3: Son demiştik ama çok fazla soru

0: Ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ufacık bir negatiflikte bu takımın dalacağını artık düşünmüyorum. Geçen seneler birazcık bence öyleydi. Bunu hiçbir şekilde izin vermeyeceğimize inanıyorum. Tabii ki de bu yolda bazı zararlı şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Ama bunun bizi pes edeceğini düşünmüyorum.
1: Rıdvan'a çok teşekkür ederiz basın toplantımıza katıldığı için. Kendisini uğurlayalım. Hocamızla devam edeceğiz. Yarın önemli bir müsabakaya çıkacağız. Yarınki maçla ilgili sorularınızı rica edeceğim ama öncesinde hocamdan mücadeleyle ilgili neler söylemek ister? Önce onun fikirlerini alalım.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Che domani per noi è una partita davvero davvero molto molto importante per questo mini periodo. Da quando abbiamo iniziato ci aspetta una gara di grande veramente valore. Sappiamo quanto è importante, sappiamo che abbiamo questo piccolo vantaggio da tutelare, ma sappiamo anche che in Europa nulla è ancora certo. Ogni partita è una battaglia, ogni partita ha una storia diversa. Credo che abbiamo fatto 4 allenamenti di grande attenzione, di grande qualità. I ragazzi sanno domani l'importanza di questa partita. Mi auguro che insieme a tutto lo stadio e a tutti i tifosi si possa vedere un Besiktas di qualità, attento, di grande furore, e mi auguro tutti insieme alla fine si possa gioire di un traguardo che è questo minimo che ci può fare felici tutti.
3: Herkese iyi günler dilemek istiyorum. Yarın gerçekten çok çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Başladığımızdan itibaren sezona yani çok bir süre geçmedi. Ama belki de şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkıyoruz. Ne kadar değerli olduğunu, maçın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda küçük bir avantaja sahip olabiliriz belki de. Ama Avrupa'da asla kolay maç yoktur. Her maç gerçekten bir savaş gibidir ve her maçın da hikayesi farklıdır. Bu haftada 4 tane idman yaptık. 4'ünde de bence gayet kaliteli idmanlar yaptık. Çok dikkatliydik hepimiz. Çünkü gerçekten önemini biliyoruz bu maçın. Aynı zamanda umarım da yarın taraftarlar çok güzel Beşiktaş görecek. Bundan dolayı da çok ümitliyim. Umarım böyle olur. Yarın kaliteli bir takım izleyeceğiz. Yarın dikkatli bir takım izleyeceğiz. Ne yaptığını bilen bir takım izleyeceğiz. Umarım yarın her şey güzel gider. Galibiyetle bu maçı kapatırız ve mutlu bir şekilde evimize döneriz.
1: Doğan Bey, size başlayalım. Burada.
4: Doğan Gündoğdu, Sözcü Gazetesi, TV Spor. Genelde maçların ardından galibiyetleri, golleri ve gol atan oyuncuları konuşuruz. Ama ben 3 maçta da baktığımda savunma anlamında da iyi bir duruş gösteren ve kalecisiyle de aslında gol yeme sorununu çözen bir Beşiktaş görüyorum. Biraz ben hem Jalo Emirhan bir de Alexander Nübel üzerinde hocanın düşüncelerini merak ediyorum.
2: Ma io più che parlare dei singoli mi piace sottolineare il fatto che la squadra quando difende ha voglia di non subire gol, ha voglia di non far passare questa sensazione di essere morbidi, di essere superficiali. Invece quando difendiamo da squadra, difendiamo forte, tutti hanno la voglia di non subire gol, e chiaramente portiere, difensori, ma parte tutta la squadra, la fase difensiva riguarda tutti. Stiamo facendo davvero bene dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'attenzione. Quindi questo l'ho già detto anche ai ragazzi, dobbiamo mantenerlo, perché una squadra che non vuole subire gol è una squadra che ha voglia di vincere, che ha voglia di non perdere le partite, e i risultati si stanno vedendo. Quindi è un atteggiamento, è un'attenzione che non dobbiamo perdere.
3: Ben burada bireysel olarak çok konuşmak istemiyorum oyunculardan. Çünkü bu daha bir takım işi. Bunun altında çizmek isterim o yüzden. Savunmamız gerçekten mutluyum. Çünkü gol yemek istemiyor. Asla rakibe yumuşak, hafif olduğunu, hissiyatını geçirtmiyor. Hep akıllı oynuyorlar. O yüzden savunmamdan dolayı çok mutluyum.

0: kimse takımda gol yemek istemiyor. Herkesin sahada bir açlığı var, bunu görüyorum. Yani sadece bu kaleci ve savunma üzerinden anlatılacak bir şey değil. Tamamen takım hakkında bahsediyorum. Çünkü savunma takım halinde yapılır. Sadece biz burada savunma hattından veya kaleciden bahsedemeyiz. Bu o yüzden beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şu ana kadar çok karakter ortaya koydular. Çok dikkatli oldular. Ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu gol yememe ihtiyacını istemiyoruz. Bunu yapmak istemiyoruz. Gol yemek istemiyoruz. Gol atmak istiyoruz. Bu böyle devam edersek daha da iyi sonuçlar gelecek. Çünkü şu ana kadarki sonuçlar gayet iyiydi. Aynı karakterle devam etmemiz gerekiyor.
1: Hanımefendi siz.
2: Aslan Aktağ Yeni Birlik Gazetesi. Yarın için başarılar diliyorum hocam. Bir önceki maçta 10 kişi kaldığınızda takımın reaksiyonundan memnun kaldığınızı söylediniz. Fakat 11'e 11 oynanan bölümde rakibin Beşiktaş'ı zorladığını gördük. Ve rövanşta rakibin özellikle ilk maçtaki zaafları hedefleyeceğini düşünürsek ilk maçtan farklı olarak yarın sahada yapacağınız büyük bir değişiklik olacak mı? Teşekkür ederim.
3: Ma la partita di andata conferma quello che penso delle partite in Europa, dove sono sempre partite difficili, e fuori casa c'è sempre da soffrire. Abbiamo sofferto, abbiamo creato, abbiamo avuto palle gol, siamo stati bravi a non subire gol in situazioni dove abbiamo concesso qualcosa, però tipica partita in Europa dove ci si gioca tanto, dove l'avversario vuole vincere, dove noi vogliamo vincere, qualcosina dobbiamo cercare di concedere meno, soprattutto domani in casa dove dobbiamo stare molto più attenti, e sono sicuro che non sarà una passeggiata, non sarà semplice neanche domani, però come dico sempre una partita di calcio sta nel creare tanto e concedere poco, ci dobbiamo concentrare su quello e domani dobbiamo cercare di essere perfetti, perfetti non lo saremo perché siamo partiti da poco tempo, cercheremo di aggiustare quello che abbiamo sbagliato nella partita di andata.
0: Aslında ilk maç bence benim Avrupa maçları dediğim şeyi gerçekten gösteriyor. Yani nedir bu? Avrupa'da kolay maç yoktur. Deplasmanda kolay bir maç asla yoktur. Ama bence geçen maçta da iyiydik. Neden iyiydik? Çünkü gol şansı yarattık. Aynı zamanda kalemizde çok da gol şansı görmedik. Yani geçen maç içinde tipik bir Avrupa maçı olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü biz kazanmak istiyoruz. Aynı zamanda rakip de kazanmak istiyor. O yüzden yarınki maçta da yine aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Yani daha fazla bizim de yaratmamız gerekiyor. Kalemize daha az görmemiz gerekiyor. Özellikle yarın bazı hatalarımızı geliştirmemiz gerekiyor yarınki maçta. Kalemize daha az pozisyon görmeliyiz. Ve daha da fazla yaratmalıyız. Çünkü şunu da eklemek istiyorum. Aynı zamanda bu takım çok az süredir beraber. Yani yaklaşık 1,5 aydır beraber. Bence iyi gidiyoruz. Ve düzeltmemiz gereken bazı şeyler var. Onu biliyoruz. Ama asla da mükemmel olamayız.
1: Atilla abiye verelim mikrofonu.
4: İlk maçta hocamızın çok marjinal bir tutumunu, kararını izledik. Saygı gösteriyoruz, takdir ediyoruz. Genellikle 10 kişi kalan takımlarda savunma önlemleri arttırılır. Fazladan bir stoper, bir ön libero, hücuma dönük orta alan oyuncusu yerine bir ön libero alınır. Böyle önlemler alınır. Oysa hoca ikinci santrforu oyuna sürdü. Bir santrfor çıkarıp sürse aynı şey değil ama onun yanına ikinci genç golcüyü kattı. Her zaman yapabildiği bir şey mi? Bu kararın arkasında yatan düşünceyi biraz paylaşırsa mutlu oluruz.
3: Ma il concetto che dico sempre è quello che ogni partita ha una storia diversa, ogni partita è diversa l'una dall'altra, ogni situazione cambia e in quel momento lì abbiamo pensato che

0: far vedere a tutti.
1: İlk 11 hakkında şunu söylemek istiyorum. Genel olarak fikrim şu. Herkesin hazır kalmasını istiyorum. Herkesin dikkatli olmasını, konsantre olmasını istiyorum. Çünkü yarınki maçı kazanırsak da %100 Avrupa kupalarında olacağız. Bu ne demek oluyor? Haftada 3 maç oluyor. Haftada 3 maç ne demek oluyor? Bütün takım oynayabilir anlamına geliyor. Herkes katkı yapmaya hazır oluyor. Herkes süre bulabiliyor. Yani herkes kendi değerini gösterebiliyor bir nevi. O yüzden yarınki maç çok çok önemli. Sıra geldiğimizde de oyuncular daha hazır hissediyor çünkü bakıyorlar ben oynuyor muyum oynamıyor muyum ve ona göre de hep hazır olmak zorundalar, her şeyi bilmek zorundalar ve şu ana kadar ben bundan hep sonuç aldım, böyle devam edeceğim, o yüzden bunu değiştirmek istemiyorum. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim, her idmanda daha da gelişiyor, daha da kendini gösteriyor, bunu söyleyebilirim. Yarın umarım süre alacak, belki 20 dakika, belki yarım saat, hani maçın durumuna göre yarın bir karar vereceğiz ama umarım gerektiği süreyi alabilir. Kendisi biliyorsunuz çok çok mükemmel iyi bir oyuncu ama kondisyonu şu anda çok iyi bir seviyede değil, yani o bildiğimiz seviyede değil. Ama ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Yavaş yavaş o da bize katkı verecek. Biz de hepimiz o günleri bekliyoruz çünkü gerçekten muhteşem bir oyuncu kendisi.
2: Son iki soru hanımefendi, siz sonra sizle de bitirelim.
3: Hazal Palavar, En Son Haber. Yarınki maç için başarılar öncelikle hocam. Hradek ilk maçın aksine biraz daha risk almak zorunda kalacak. Bu acaba sizin oyununuzu kolaylaştıracak mı? Yani önde basmaya devam edecek misiniz? Bunu merak ediyorum oyun anlayışınızda. Bir de rakibin Otaro'da olmayışı, Otaro oyuncusunun olmayışı. Sonuç olarak sol tarafta farklı bir denge kurmak isteyecekler. Siz bek rolünüzü değiştirecek misiniz maç içinde? Teşekkürler.
4: No, io non so con che atteggiamento arriverà il nostro avversario. In questo momento abbiamo noi un piccolo vantaggio ed è un vantaggio importante. Non so come ci verrà ad affrontare il nostro avversario. Io so che noi dobbiamo cercare di affrontare questa partita come se fossimo ancora 0-0. Come se la partita fosse questa la prima e dobbiamo giocarla con qualità, con attenzione, con grande capacità di leggere la partita, di stare attento a tutte le situazioni e sfruttare il fattore campo, il nostro stadio, i nostri tifosi. Ci dobbiamo mettere grande furore e poi come sempre quando abbiamo la palla dobbiamo creare, quando non ce l'abbiamo dobbiamo cercare di essere bravi a limitare il nostro avversario.
1: Ikinci sorunuz neydi ondan sonra?
4: Ah, ok. No, mi dispiace per Kassum perché ragazzi sanno quanto è pericoloso rimanere in inferiorità numerica nel calcio moderno di adesso dove tutti giocano, palleggiano, cercano di creare, quindi essere con un uomo in meno è difficile. Domani credo che uno dei pochi che ha già la sicurezza di andare in campo è Ridvan, che facciamo la battuta Ridvan più 10 per domani e penso che Ridvan insieme a tutti i suoi compagni sa l'importanza di questa partita e poi gara in corso vedremo come interverremo con le sostituzioni, se ci sarà da aggiungere davanti, dietro, se vediamo come andrà la partita, però Ridvan domani è uno dei pochi che ha la certezza di partire dall'inizio.
1: Yarın rakibin nasıl oynayacağını ben de şu anda bilemiyorum. Bizim küçük bir avantajımız var, doğru. Biz de bunu lehimize kullanmamız gerekiyor. Yani gerçekten nasıl oynayacaklarını bilmiyorum. Ama şundan eminim ki biz yarın sanki ilk maç 0-0 bitmiş gibi ya da sanki bu ilk maçmış gibi oynayacağız. Kalitemizi göstermek istiyoruz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Oyunu iyi okumamız gerekiyor. Ve akıllı olmamız gerekiyor. Aynı zamanda büyük bir avantajımız var. Nedir o? İç sahada oynayacağız. O yüzden Elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz. Top bizdeyken gol şansı yaratmak

0: istiyoruz. Topsuz oyunda da onlara engel olmak istiyoruz. Aslında bu kadar açık. Kasum konusunda da gerçekten Kasum'a çok üzüldüğümü söyleyebilirim atıldığı için maçtan. Çünkü hepimiz biliyoruz, bütün oyuncuların biliyor. Modern futbolda 10 kişi oynamak gerçekten çok zor bir şeydir. Hepinizin acı çekmesi gerekiyor. Çünkü artık bu oyunda rakipler hep topu tutmak istiyor, topa sahip olmak istiyor. Ve 10 kişi de buna karşı savunmak gerçekten çok zor. Ama şöyle bir espri de yapabilirim. Yani yarın Rıdvan... oynaması en belli oyunculardan biri gibi gözükebilir. Yani Rıdvan artı 10 oyuncu diyebiliriz yarın için. Maç içinde de yarın tabii ki de değişikliklere bakacağız. Hani ileride de yapabiliriz bunu, geri arkada da yapabiliriz. Maç içindeki duruma göre bazı şeyler değiştirebiliriz. Ama durum şu anda bu. Yani Rıdvan aslında oynaması en belli oyuncu gibi gözüküyor şu anda.
1: Son soru hanımefendiye verelim mikrofonu.
2: ...24 TV Ayşegül Bedirak Osman. Hocam öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Avantajlı bir skorla sahaya çıkıyorsunuz. Aynı zamanda da riskli bir skor. Bir teknik direktör için daha zor olan nedir hocam? 1-0'ı korumak mı? Yoksa oyuncularına 1-0'ın yetmeyeceğine inandırmak mı? Teşekkür ederim.
3: Penso che per un allenatore... La difficoltà è vincere le partite, tutte le partite. A parte che un vantaggio così minimo non è un vantaggio che ti garantisce la vittoria. Quindi, come ho detto prima, la partita l'abbiamo preparata come se fossimo, ripeto, in parità, dove dobbiamo stare attenti anche quando stiamo attaccando, di non concedere contrattacchi, di non sprecare palloni pericolosi, di stare attenti alla loro velocità perché davanti sono veloci, di difendere da squadra tutti insieme e quando avremo le occasioni, che sono convinto che le avremo e le costruiremo, cercare di essere concreti, velenosi, affamati nel fare gol e giocare una partita, ripeto, con grande intelligenza, maturità, senza mettere in pericolo nulla perché ogni errore può costare caro. Quindi domani... è un altro esame per noi, un'altra partita difficoltosa, un'altra partita dove dobbiamo cercare di vincere perché la posta in palio è davvero alta e ci teniamo a fare bene.
0: Bence bir hoca için en zor olan şey maç kazanmaktır. Bütün maçlardan bahsediyorum, sadece bu maçı, bütün bir, her maçtan bahsediyorum. Asla kolay bir maç yoktur. Küçük bir avantajımız olabilir, evet, ama bu size turu geçeceğinizin garantisini asla vermiyor. Demin de size söylediğim gibi ben bu maça sanki ilk maç 0-0 bitmiş gibi hazırlanıyorum. Çok dikkatli olmamız gerekiyor ama aynı zamanda kaleye giderken de, rakip kaleye giderken de daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü orada yaptığınız bir top kaybında hemen rakip için bir kontre dönüşebiliyor. Yani maçın her anında hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda çok konsantre, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda rakibimizin de ön oyuncuları, ilerideki oyuncuları çok hızlı oyuncular. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kısacası takım olarak gerçekten iyi savunmamız gerekiyor. Daha fazla gol şansı yaratmamız gerekiyor. Daha bitirici olmamız gerekiyor. Ve en önemlisi daha aç olmamız gerekiyor. Yarın çok akıllı olmamız gerekiyor. Çok olgun olmamız gerekiyor. Ve tehlikeli pozisyonlara girmememiz gerekiyor. Çünkü Avrupa'da en ufak bir hata size çok pahalıya patlayabilir. Yarın tekrar ediyorum, yine zor bir maça çıkıyoruz. Kazanmak istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız.
1: Basın toplantımıza katıldığınız için herkese teşekkür ederim. Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa toplantımızı sona erdirebiliriz.
3: Grazie. Penso che abbiamo detto tutto. Adesso tocca a noi domani cercare di fare una grande partita e cercare di dare una grande gioia ai nostri tifosi. A domani, grazie.
0: Teşekkür etmek istiyorum. Bence artık söyleyecek çok bir şey yok. Yarın bütün taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapıp kazanmak istiyoruz. Teşekkürler.
3: Grazie.

0: olan Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Vakıf sadece yatırım, spor yatırım olsun gündemini diye. Sunar.
4: Aspor Radyo.
7: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi %21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Aspor Radyo.
8: Evet. Biraz dinamizm, tansiyon vaat eden programlar
9: ben
8: oluyor.
9: Kendimi biraz şanslı hissediyorum.
10: Estağfurullah, bütün hepimiz şanslıyız.
9: Yani böyle boyunca eminim ki çok çarpıcı bir spor gündemi programı olacak bugün.
8: Öyle bir enerji aldım ben girer girmez Furkan.
10: Çok ben her zaman takım oyundan yanayım. Bizim mesela futbolda da takım oyunu var. Takım, ekip, bunun adına ne koyarsak koyalım. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. Yani enerji var. Zaman zaman sinerji olabilir. Zaman zaman tartışıyoruz.
8: Savaş abi şöyle söyleyelim. Bu üçlü çok güçlü. Çok net.
10: Ay bu da güzel.
9: Enerji deyince de Cem abi biliyorsun. Cem Kerpütçüler.
8: Yani. Çok maşallah. Teşekkür ederim Fırka.
9: Güzel bugün gündem de oldukça hareketli. Transferde tabii Beşiktaşlılar Dušan Vlahović'i bekliyor. Oyuncunun İstanbul'a geliş saatinde bir güncelleme olmuştu ve akşam saatlerinde saat 19-19.30 sularında Dušan Vlahović İstanbul'da olacak. Fenerbahçe dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı kupanın dışına iterek playoff turuna kalmayı başardı. Galatasaray transferde bir sessizliği var ve cuma günü de sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de sezonu Çorum Futbol Kulübü maçıyla birlikte açıyor olacak. Trabzonspor'da ise Salah imzayı attı. Sırada hangi isim var? Tüm merak edilenleri konuşacağız. Bugün tabii Avrupa futbolunda da bir Süper Kupa heyecanı var. O maça da değineceğiz. Paris Saint-Germain Aston Villa karşılaşması var ama biz startı Fenerbahçe ile verelim. Bir kutlayarak öncelikle Fenerbahçe'ye başlayalım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Gornik Zabrze'yi ikinci eleme turunda Fenerbahçe mağlup etmeyi başarmıştı. Üçüncü eleme turunda ise Sturm Graz'ı kupanın dışına iterek playoff turuna kaldı ve rakibi de Fransız Olympique Lyon takımı oldu. Zor bir kura olacak elbette kuşkusuz. Lyon eşleşmesini konuşuruz ama dilerseniz önce bir dün akşama gidelim. Maçın özetini bir hatırlayalım. Kaçıranlar için bir kez daha Fenerbahçe'nin de Plasman'da Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ettiği maçın önemli anları şimdi Aspor ekranlarında.
11: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti.

0: Tayhanman'ın şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yaptı, neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı Kerem'e, bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talişka boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talişka vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talişka'ya. Anderson, Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson, Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırdı şutların da vuramadı bu kez.
0: Uzun bir taç Mitchell'dan. Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell, Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kapağa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson, Talişka. Talişka iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talişka yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talişka'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talişka geliyor. Talişka! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talişka Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talişka'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de. Son Talişka. Takım olarak 5. gol. 4'ü Talişka'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış.
0: Eğer yanlış görmediysek. İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Daniil Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine.

0: 1-0 kazanıyoruz.
1: Fenerbahçe'nin deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı bir kez daha hatırladık. Sarı lacivertler playoff turunda Olympic Lyon'la karşı karşıya gelecek ama ilk olarak biz bir Sturm Graz galibiyetini konuşarak başlayalım istiyorum Cem Kerpiççiler. Dün sizin pencerenizden galibiyette öne çıkan faktörler nelerdi? Belki daha farklı bir galibiyet de olabilirdi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun değerlendiremediği çok önemli fırsatlar vardı. Fakat Fenerbahçe galibiyetle turlamayı başardı.
2: Gecenin manşeti net. Kalite kazandı. Fenerbahçe ilk 30 dakikada 4 önemli pozisyon buldu. 2 Talisca, 1 Greenwood pozisyonu bence çok önemli pozisyonlardı. Kerem'in kaçırdığında eklediğimizde 4 pozisyona ulaşıyoruz. Fenerbahçe maçın başında rakibinin ön alan baskısını gördü. Rakip kısa süre ön alan baskısı yaptıktan sonra onu sürdürmedi. Daha çok kendi alanına çekildi ve maç boyunca Fenerbahçe'nin hata yapmasını bekledi. Fenerbahçe 37 ile 45 arası zorlandığı sekanslar var, anlar var. Fenerbahçe kalite olarak çok yüksek olduğu bir takıma karşı bu pozisyonları vermemesi gerekiyordu. Ki kaliteli bir takım olsaydı burada gelecek bir gol maçın hikayesini de değiştirirdi. Maça damgasına vuran oyuncu belki de hiç tahmin edemeyeceğiniz bir oyuncu Archie Brown. Archie Brown
1: bir müdahalesi var.
2: %100 oyun arkada çıkardığı yani. Pozisyon çok kıymetli. Maçın senaryosu bambaşka bir yere giderdi. Ayrıca Talisca'nın aldığı penaltıda da pası veren Talisca'ya uzatan isim. Bu nedenle Archie Brown maça damgasını vurdu. Fenerbahçe'de Greenwood'un ben performansını beğenmedim. Çok net altını çizeyim. İlk maçta dağlar kadar arasında fark vardı. Greenwood hazır değil. Ayrıca şunu söyleyelim. Greenwood, Talisca, Asensio üçlüsü çok lüks gelir. Siz bu üçlüyle çıktığınız zaman çok zorlanırsınız.
1: Greenwood, Asensio, Talisca.
2: Talisca. Bu üçü çünkü bek kovalamaz. Ön alan presi yapmaz. Takım savunmasına yardım etmez. Bu İsmail Kartal Hoca'nın bence aklının bir kenarında mutlaka durmalı.
1: Ama dün bence Greenwood'un şöyle hakkını verebiliriz. Biraz daha savunmaya yardım konusunda iyi maç çıkardığını düşünüyorum ben.
2: Tabii denedi fakat şimdi ilk maçta oranlıyorum. Özellikle o attığı ters topların hiçbirini bu maçta göremedik.
1: Evet, hücumda biraz daha etkinliği azdı. Doğru.
2: Azdı. Fenerbahçe'de teknik olarak da bence problemli bir bakış açısı vardı. Fenerbahçe baskı geldiğinde uzun vurmak zorunda kaldı. Mert çok iyi uzun toplar atabilen bir oyuncu. Fakat Talisca size o topları indiremez. Talisca zaten o takım boyunun uzamasına neden oluyor. Daha fazla önde kalıyor. Mert'in vurduğu ona ulaşmıyor. Orada mesela bir Şerif tercihi. Şerif o topları alır, indirir, servis yapardı.
1: Duvar olur.
2: Duvar olurdu. Mesela orada ben problemli bir anlayış görüyorum. Mesela Şerif bence bu takımda özellikle bu maçta mutlaka süre alması gerektiğini düşünüyorum. Ama gecenin bence Fenerbahçeleri dünya varmış dedirten bir anı var. 65'te Vedat girdi. Santrafor neredesin Santrafor? O kadar zaman seni bekledik gerçekten cümlelerini kuran Fenerbahçeleri gördük.
1: Uzun zamandır.
2: Sahaya girer girmez topu bir aldı göğsüyle indirdi. Takım nefes aldı. Sağa döndü, sola döndü. Bir şekilde faul aldı ya. Bu kadar önemli bir oyunun enstrümanı, en önde bir santrafor olmadan oynamak o kadar zor ki onu sadece saha içinde oynayanlar anlar. Çünkü bütün oyun sizin üzerinize yıkılıyor. İleri vuruyorsunuz, topu tutan yok. Top bir tenis topu gibi duvara çarpıp size geri geliyor. Fenerbahçeliler durup düşünüp iyi ki bizim Vedat'ımız var demişlerdir. İyi ki bir santraforumuz var demişlerdir. Ki şu ana kadar yani gösterdiği oyun da Vedat'ın o 15 dakika içerisinde çok geriden gelen, uzun zamandır oynamayan, sakatlıktan çıkan bir Vedat. Fenerbahçe'yi santraforsuz bırakanlar, Fenerbahçe'yi bir sezon neredeyse santraforsuz oynatanlar durup düşünmeli Fenerbahçe'ye verdikleri zararı. Fenerbahçe'nin ilacı zaman. Fenerbahçe üzerine koyarak gidecek, gelişecek. Fakat şunu söyleyelim, İsmail Kartal Hoca'yı tebrik ettiğimiz bir konu var, istikrar konusu. Takımını neredeyse sakatlık olmadığında aynı isimlerle çıkartıyor. Bir oyun anlayışı yerleşiyor. Bence Dörkay

0: da kendisine yardımları önemli. Özellikle ön alan presinde Dörkkayt özellikle o preslere çalıştırıyor takımı. Fenerbahçe iyi yolda. Fenerbahçe gelişecek. Fenerbahçe doğru sadeleşmek zorunda. Transfer bölümünde gelecekleri ayrı ayrı konuşuruz. Ama takım içerisinde de en önemli konu artık sadeleşme. Fenerbahçe'de çok fazla oyuncu var. Bu oyunculardan sadeleşmesi gerekiyor. Oyun anlamında dünkü maç beni tatmin etti mi sorusuna çok net yanıt vereyim. Beni etmedi. Fenerbahçe çok daha iyi bir oyun sergileyebilir miydi? Sergileyebilirdi. Fakat yeni yeni takım yerine oturuyor, açılıyor yüklemelerden sonra. Gornik Zabje'yi elemek önemli. Kompakt bir takım. Sturm Graz önemli. Artık önümüzde Lyon var ve Fenerbahçe bence Lyon'da eleyebilecek güçte.
1: Evet, kağıt üstünde hani bunu söylemek yanlış olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ki Lyon'un çok büyük bir Avrupa Kupaları tecrübesi var. Fransız futbolunun en köklü takımlarından birisinden bahsediyoruz. Birazdan daha detaylı konuşuruz. Hatta Paulo Fonseca'nın da Fenerbahçe eşleşmesine dair yapmış olduğu açıklamaları ekranlara getireceğim ama önce Savaş Şorlu'dan da bir dün akşama dair değerlendirme almak isterim.
2: Fonseca'nın açıklamalarından sonra ben de birkaç bir şey söyleyeceğim ama
3: şimdi seni var.
2: Dinlerken arada bir tek şey dikkatimi çekti. Golcü ve Archibald. Archibald'dan hep söylüyorum. Archibald'a sahip çıkarken zaman zaman kızanlar oluyordu. Bunun nesini beğeniyorsun
0: bizim
2: diye.
0: Bizim programlarımızda altını çizdim.
2: Özellikle geldiği 8-16'lık dilimden sonraki bir düşüş vardı. Ama değişen bir Fenerbahçe vardı. Ben Archibald'ın çok daha iyi mesafe kat ederek daha iyi işler yapacağını düşünüyorum.
3: Doğru.
2: Yani o bir pozisyon üzerinden değil genel anda. Evet, savunması yok, hücuma bindirmesi var deniliyor. Ona çok açık müsait çünkü geldiği zamanki performansı bize bunu göstermişti.
1: Bence biraz duygusal bir oyuncu Archibald ve ona verilen özgüvenle birlikte performansı artabilecek bir oyuncu. Ben şu anda da biraz onun etkilerinin olduğunu düşünüyorum.
2: %100
1: kendisini doğru. Bazı oyuncular vardır Savaş abi, sen çok daha iyi bilirsin. Kendisini değerli hissettiğinde
2: her işte böyle değil midir?
1: Tabii ki doğru.
2: Her işte evde evladında annenin babaya söyleyeceği, babanın evladına söyleyeceği bir kelime çok farklı. Böyle bir oyuncu, hırslı bir oyuncu. Bir şeklin yer gibi değil ama oyunun içinde savaşmayı seven bir oyuncu. Dolayısıyla bunun hocası ya da takım arkadaşı, kaptanı onun iletişimden, onun dinini anlayıp sen bu değilsin ya da sen daha başındasın gibi bir kelime sözlü olabilir, takım halinde olabilir, kaptan konuşmuş olabilir, hocalar görüşmüş olabilir. Ben daha iyi bir dokunuşlar olacağını düşünüyorum. Yani Archibald konusunda Osterwalde çünkü sol bek olarak transfer edildi, stopere geçmişti. Ama Archibald'dan beklenti geldiği günde yüksekti. Bugün daha yukarılarda olacağını düşünüyorum. Onun dışında Vedat Muriç'e katılmama mümkün değil. Ama orada bir cümleye takıldım. Bu takımı bir sene golcüsüz bırakan dedin. Hayır, bu takım 9. sene Dzeko dışında bir tane golcü transferi yapılmadı bu Fenerbahçe'de. Yapılanların hepsi Fenerbahçe'nin ligimizdeki golcülerle kıyasladığım zaman hep arka plandaydı.
0: Sen süreci genişletti sadece.
2: Geçen sene yarım sezon hiç bırakıldı ama olurken de yani bazen vardır ama yoktur. Fenerbahçe'de öyle bir şey vardı. 2 golcü, 3 golcü var ama yok.
0: Antitez geliştiriyorum. Furkan Yıldız'ın da görüşleri mühim bu konuda.
1: Buyurun.
0: Nesri golcünün kralıdır.
2: Onu da kullanamadın, onu da değerlendiremedin.
0: Oyun planını doğru kursan, sağdan soldan ortalarla beslesen. Daha önce bu adam yani neler
1: gelmeden
0: yaptı?
1: Gelmeden önce evet, Sevilla'daki
0: performans çok iyiydi.
1: Ama
0: savunma arkası koşullarını atabilsen, orada besleyebilsen.
2: Dzeko ile beraber oynarken de, tek başına da oynarken, o gelmeden önceki Sevilla döneminde bir türlü olmadı. Burada konuşuldu, olmadı. Özel terapi yapıldı, uygulanmadı. Yanına adam alındı, çift santrafor, tek santrafor. Var mıydı potansiyel? Vardı.
1: Bazı
2: ama
1: oyuncular bazı kulüplere, bazı takımlara çok yanlış zamanlarda gelip o yanlış dönemin kurbanı olabiliyorlar. Hani bunu El-Nesri için söylemiyorum ama tarihte bunun birçok örneği var.
2: Aslında El-Nesri'nin oynadığı dönemde kadro fena değildi.
0: Yani bu geçen sene 30 gole de etki etti ama hani bir kenara da yazalım bunu. Hani gelip de hiç atamayanlar var.
2: Belki kalmış olsaydı geçen seneki ikinci yarıdaki Fenerbahçe'de çok gol attı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu etkiledi. Fenerbahçe çünkü çok ciddi bir şekilde santraforsuzluğu eksetti. Hani bugünkü Fenerbahçe'nin kadrosu dokunulan takviyelerle çok daha iyi. Şimdi Vedat Muriç iki tane önemli maçta oynayamadı ilk 11'de.
3: Tabii.
2: Bundan sonra mesela ben Fenerbahçe'nin gerçek gücünü Lyon maçında göreceğimizi düşünüyorum. Lig maçında
1: asıl
2: değil.
1: Asıl sınav o maç olacak. O
2: ve o maçta kadroya baktığımız zaman şimdi rakip takımın hocası Konsensus önemli bir teknik adam. Gücüne fark ediyor. Ya dediler ki şey yapıyor. Ne derler ona? Latife yapıyor. Yani Fenerbahçe bazı teknik adamlar var böyle mesela rakibi
0: gel gel yapıyor, çekiyor.
2: Ama böyle değil abi. Fenerbahçe'nin 11'ine baktığın zaman şu anda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon kadrolar genelde iyi. Ama Fenerbahçe'nin kağıt üzerindeki kadrolarına tek tek baktığımız zaman kalede Mert de tamam 2 maçtır iyi, 3 maçtır iyi. Ama genel olarak tek tek baktığı zaman sevgili

0: Hocam şimdi sayalım. Samet Özsuz Şıkkın Yarısı, Akesi, Arçibron'u, Gendüz'ü, Kante, Asensio, yani Talisca, bu tarafta Kerem. Şimdi buraya Vedat Muriç geldi, Lukaku geldi. 11 üzerinden baktığınız zaman şimdi buraya Lukaku da ya da Vedat Muriç geldiği zaman belki ikisi oynayacak, belki birisi oynayacak.
1: Lukaku için bir sağlık kontrolü durumu var ama tamam. Bir olumsuz bir durum olmazsa imza atacak, öyle görünüyor.
0: Şu anda belde Vedat Muriç var. Vedat Muriç muhtemelen Lyon'da ilk 11'de görürüz. O durumda ya Kerem olmayacak.
1: Emin değilim.
2: Daha fazla süre alır.
1: 11'de görür müyüz emin değilim.
2: Daha fazla süre
1: alacaktır ama ben işleyen bu takımı İsmail Hoca bozar mı emin değilim. Hafta sonu Gençler Birliği maçında mesela Vedat bence daha fazla süre alacaktır. Süre ama Lyon maçında yine ilk tercih bence.
0: Ama Lyon karşısında olabilir. Aynı 11, aynı Kerem, aynı Talisca senin az önce hücumda Fenerbahçe hala daha o basan, ön alanda pres yapan yok. Takım değil. Birkaç kontra attılar, güzel falan, göze hoş gelen futbol gördük. Özellikle 3-4 taneki o hücumlarda, kontrada. Genel itibariyle 4 maçta 5 gol atmış, 1 gol yemiş Fenerbahçe. Bu güzel bir tablo. İçeride özellikle iyi savunma yapıyor. Dışarıda gol atmakta zorlanıyor. Şimdi Lyon maçının iç sahadaki bana göre en az 2 farklı galibiyet olması lazım.
2: Tabii %100.
0: En az. Bu durumda da
1: yemeden kazanmak önemli. Net. 1-0 veya
0: Fenerbahçe 2-0. İçeride kolay koymuş. Bir defa şu savunmayı düzeltmiş Fenerbahçe. Geçen sene bir Ake, Arçibron yeni geldi. Ama Lyon maçında Fenerbahçe'nin gerçek gücünü göreceğiz. Belki Gençler Birliği maçında biraz daha rotasyon yapıp Lyon maçına saklayabilir. Ben mesela Vedat Muriç'i Gençler Birliği maçında bir 45 dakika görürsek ben Lyon maçında bekliyorum ya. Çünkü uzun bir sakatlık dönemi ama Vedat güçlü, kendine bakan, fizikli bir oyuncu.
2: Savaş abi yalnız üzüldüm. Fonseca seni kandırmış. Kurt teknik direktör. Roması da var onun. O öyle böyle cümlelere çok kurar.
1: Görebilir miyiz Paulo Fonseca'nın ama, Lyon teknik
0: bak,
1: direktörü?
0: Lyon'un kadrosuyla Fenerbahçe'nin kadrosunu kıyaslayalım.
2: Önde Openda.
0: Tamam.
2: Arkada Tolisso merkezde. Yanında Morton Tesman oynuyor.
1: Evet.
2: Mesela kötü oyuncular değil bunlar. Özellikle merkezi kazanmaya çalışıyor. Merkezi kazandıktan sonra hızlı geçişleri var. Daha konuşmadığımız Fofana ismi var. Sakatlıktan dönen oyuncuları var. Geçen dönemde bu dönem arasında şöyle bir fark var. Sahiplikle alakalı onlarda bir değişim oldu. Yeni bir süreç içerisinde, inşa sürecinden ama Fonseca çok kurt bir teknik direktör. Çok böyle açıklamaları yapar ama o dışarıya karşı biraz daha böyle bir özgüven hissetsin rakip. Ona özgüven aşılamaya çalışır Savaş abi.
1: Lyon'un şöyle Lyon bir avantajı takım var. Değil. Bir de
0: teknik adamlar bunu çok yapıyor. Avrupa'da çok
1: uzun süredir de birlikte oynayan bir takım bu arada Lyon. Yani kadro anlamında çok böyle köklü bir değişiklik yaşamadılar.
0: Bu sene biraz
1: tıpkı
0: daha
1: Fenerbahçe gibi.
0: Yani bu sene biraz daha böyle önceki yıllara göre ligin başı tabii ki orada biraz daha hazır bir takım var. Ama Fonseca'nın açıklamaları böyle rakibimizi şımartalım, yükseltelim değil. Bu tarafta da kayıt var, İsmail Hoca var, futbolcular hepsi bunun bilincinde. İki
1: bir
0: tane maç önce.
1: Paulo Fonseca neler söylemiş Fenerbahçe ile ilgili olarak, Fenerbahçe eşleşmesine ilişkin. Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın açıklamaları şöyle. Sparta Prag iyi bir takımdı ancak Fenerbahçe'nin başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman inanılmaz bir kadrosu olduğunu görüyoruz. Biz alçak gönüllüğümüzü koruyarak çalışmak ve önümüzdeki iki maçta olumlu bir şeyler sunmaya çalışmak istiyoruz demiş.
2: Nuamah var. Nuamah çok iyi oyuncu.
1: Dün
2: ben söyleyeyim attı. Ya bakmayın siz öyle anlatıyor hikayeyi ama kolay değil. Sparta Prag'da 2-1'den 3-0'la döndüler. Tabii. Kırmızı kart vardı ama
1: 34. dakikada kırmızı kart gördü.
2: Genelinde
1: Sparta
2: de
1: Prag.
2: Çok net bir oyun anlayışları var. O merkezde çok alanları kapatıyorlar. Topu aldıktan sonra hızla geçiş yapıyorlar. Mesela Openda'ya çok dikkat. Openda sırtı dönük topu alıyor. Bir dönüyor. Seni mutlaka bir şey yapmaya zorluyor. İyi oyuncu Openda.
1: Tabii.
2: Yani bu adam kurt bir hoca. Fonseca. Roması ya, var tehlikeli.
1: Savaş soruluyor ama
0: mutlaka,
1: ikna etmiş.
0: Yok, mutlaka bu açıklamasında böyle bir şey var. Kinaye, beklenti.
2: Var Savaş
0: beklenti.
2: Abi.
0: Ama bizi Fenerbahçe'nin kadrosunda da ben söylüyorum bu maçta.
1: Bu açıklama anda, bence deneyimli bir teknik direktör açıklaması.
2: Tabii gel yapıyor yani, Savaş abi. İyisiniz diyor. İyisiniz.
0: Ama ben böyle çok gördüm
2: diyor.
0: Ya. Çok gördüm böyle. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için de bu şekilde konuşulan ya da Galatasaray hocası buradaki Anadolu takımlarında da mesela bazı hocalar çok şey yapıyor. Şimdi daha lig başlamadan mesela bazı şimdi hemen birinci haftada daha biz şu gelsin bu gelsin bakıyorum Galatasaray Fener'le Beşiktaş'ta oynayacak takımın oyuncuları başladılar yani işte galibiyetle başlamak istiyoruz. Ya da işte hocayı çok fazla öven Tabii ki Fonseca'nın çok kurt bir teknik adamı.

0: olduğunu biliyoruz. Ama Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman da çekindi oyuncu sayısı çok fazla.
1: Tabii tabii.
0: Ne orada kadar Kurt Hoca olursa olsun çekindi sana. Oyuncusu da çok fazla.
1: Ama İsmail Kartal hocam Samandıra'da bu basın açıklamaların yayınlandığı bölümü kaldırtmış. Çok net. Gelmez yani. Oyuncu grubuna da asla yani bunları
0: işte,
1: dinlemeyin
0: ya, ben de bunu
1: yani
0: işte yıllardır 90'lı yıllardan beri kaldırtmış, duvara bunu asmış. Ya bunu istediği kadar kaldırsın. Hocalar, oyuncular daha maç biter bitmez bunu hemen duyuyorlar abi. O telefonla geliyor. Yendisi olmasa arkadaşı bunu hemen görüyorlar. Yani.
1: Hemen unutun kadar demiştir bence.
0: Ya futbolcu da unutur.
2: Kulak asmayın demiştir.
0: Futbolcu da unutur. Bunu futbolcuya hocanın söylemesine gerek yok. Kalp ya da İsmail Hoca'nın söylemesine gerek yok. Ben futbolcu olsam yani biraz daha açık konuşayım şimdi. Kante olsam ya da işte Gendüz olsam bakarım yani bu hocanın açıklamasına. Ya adam bizi burada övmüş ama gel gel mi yapıyor?
1: Savaş abi çok net söyleyeceğim. Büyük bir tuzak kurmuş. Büyük bir tuzak. Niye? Fenerbahçe'nin seviyesinden bahsediyor. Fenerbahçe şu an yeni inşa edilen bir takım. Yeni bir hocası var. Yeni oyuncularla bir inşa süreci içerisinde. Başka bir seviyede. Sanki uzay takımı.
0: Yeni bir takıma da katılmıyorum. Bak yine burada şer koyacağım. Yeni bir takıma da katılma mümkün değil. Şu takımda hocanın 4-5 tane böyle baba isim sayar. Ya şimdi bakıyorum burada Semedo vardı. Bir tek Ayka var. Dünkü maça baktığın zaman burada kim var?
1: Ama Greenwood. Savaş da aynı oyun sistemi tamamen değişti.
0: Bak oyun sistemi Jose olabilir. Mourinho, hoca değişikliği olabilir.
1: Tedesco, şimdi ama İsmail Kartal ya, 4-2-3-1, 3-2-5,
0: buna yeni takım diyemeyiz. Yenilenmiş diyebiliriz. Bak, abi şu anda kaç tane oyuncu var burada yeni?
2: Ama
1: yeni bir anlayış geliyor.
0: Köklü
1: bir
0: bak bunu var anlarım ama yeni takım olmaz. Yenilenmiş başkanıyla, yönetimiyle, taraftarıyla, yeni taraftarlar gelecek abi. Kombineler, localar, eski yönetimde kasıtlananlar var. Çünkü Fenerbahçe'de gelenek haline gelmişti. Son birkaç 8-10 senedir onun kombinesini iptal et. Onu verme bu gelsin. Taraftarda da bir yenilenme. Tabii. Taraftarda mesela şimdi önceki yıllara göre biraz daha ateşli olacak. Çok çünkü gerçek Fenerbahçe'yi sevenler gelmiş olacak. Hoca tabii yanında var. Kayıt. Ekibinde değişik oldu. Ama kadroya bakıyorum. Burada ben şu anda baktığım zaman bir Greenwood'u görüyorum. O da daha Greenwood'da. Daha yeni 11'e dahil olmaya başladı. Onun dışındaki takımın hepsi aynı.
1: Aziz Yıldırım çok doğru transferler yaptı. Hakkını teslim edelim. Bir kere Nathan Ake savunmayı tamamen toparlayacak nitelikte. %100. İleride çok önemli bir oyuncu Mason Greenwood, bir sihirbaz. Vedat gelir gelmez nefes aldırdı. Lukaku konusuna gelince ayrı konuşacağız. Benim orada bazı şerhlerim var.
2: Birazdan Lukaku'yu
0: konuşacağım ama Lukaku doğru iş yaptı. Doğru olanı yaptı. Çok transfer zaten yapamayacaklarını ifade etmişti. Fenerbahçe'nin çok transfer ihtiyacı yoktu. Zaten burada 4 kişiden kim gidecek deniliyor. Tabii ya 20 küsur kişi var.
1: 42 tane oyuncu var neredeyse.
0: 4 tane şu anda 11'de oynayan. Dünkü kadroda olanlardan baktığım zaman Fred var değil mi?
1: Fred Yolcu.
0: Talisca.
2: Fred'in açıklaması var. Bak, İsmail Kartal.
0: Fred, Ederson, Talisca, Musappa. Bu 4 tane oyuncudan
2: Fred'in de ülkesine dönmesi bekleniyor bu arada. Atletico Mineiro ile transfer görüşmeleri yaptı.
1: Ederson da giderse karışmam.
2: Bilgisi var. İsmail Kartal dün maçtan sonra Fred'le ilgili konuda şöyle bir ifadesi var. Fred konusuyla ilgili yönetimimiz ve transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle arasında bazı şeyler var. Bekleyip görelim. Futbolda her gün her şey değişebiliyor. Zamanımız var demiş İsmail Kartal.
0: Issalla da kadronun içine alıyorlar. Issalla da az da olsa oynatıyor. Çünkü
1: gösteriyor.
0: Evet, vitrin.
1: Tabii. %100
0: hem de bu vitrini skor yakaladıktan sonra çok akıllıca yapılıyor.
1: Tabii, çok mantıklı.
0: Ben onu doğru olanı da bu. Ben mesela bir oyuncu böyle değerli bir oyuncu varsa kadro dışı bırakmak. Tabii, işte yani altyapıya göndermek
2: evet,
0: falan çok
2: oynayarak,
0: yanlış.
2: Oynayarak ondan verim alarak.
0: %100. Ama takımı da ilk önce gibi kazanarak. Hı. Turu geçerek.
2: Plan.
0: Yani 11'e koyup da onun parlatacağım diyerekten ne turlar kaybedildi ne puanlar tabii kaybedildi. Bunu Sergin Hoca zamanında görüyorum. Bazı oyuncular inatlaşması zamanında burada çok iyi bir planlama var. Aziz Bey, İsmail Kartal ve Kayt.
1: Kayt.
0: Diğer yardımcıların da aksilik ve Oğuz Çetin. Evet selam olsun burada Oğuz abiye de. O da göreve geldiğinden beri arka planda işler yapıyor. Çok fazla ön planda olmayı sevmez. Bir şey yakalandı. Bu yakalanan yol doğru yol.
1: Tabii.
0: Çok fazla transfer değil. Transfer hovardalığı. Homili kırtlak gibi transfer. Ve şu anda bakıyorsun. Şu anda kadroda olan 4 tane oyuncuyu göndermek için canla başla çalışıyor. Arka plandakileri de saymıyorum. 14 içindekileri sayıyorum ya bildirilen listedeki isimlerden.
1: Tabii.
0: Ya buraya 3-4 tane genç gelecek. Talisca bile şu anda net yeri midir? Bence hala Talisca da yeri değil.
1: Bak, bu Talisca son performansından sonra Talisca'yı yollayamaz.
0: Hangi performans yani?
2: Biraz daha açalım bence bu konuyu. Şöyle az önce Cem abi Vedat Muriç'in mesela oyuna girdikten sonraki o vermiş olduğu performanstan ve yarattığı etkiden biraz bahsetti. Yani bir santrafor olarak ben buradayım dedi buradayım Vedat Muriç. Ama Talisca'nın da 4 maç 4 gol oldu.
1: 4 golü var.
0: Duran top.
2: Ve
0: penaltı.
2: Yolda
0: penaltı
2: olan bir Lukaku var.
0: Şimdi bak oyun anlamında Talisca, Fenerbahçe oyun hızlı

0: Duruyor mu, yavaşlatıyor mu? Evet, duran top.
1: Sence?
0: Şutları. Ben Fenerbahçe'nin hücumda biraz yavaşlattığında savunmasını olmamasını da, şimdi az önce sen de orada ifade ettin satır arasında. Giremut savunması var mı? Yok. Kerem'in savunması var mı?
2: Kerem evet. Aralarındaki en iyi yine Kerem.
0: Asensio var mı? Yok. Kerem biraz daha böyle savunan koşuyor hızıyla.
1: Gayet iyiydi Kerem'in.
0: Kerem Galatasaray'dayken de savunmayı çok yapanlardan bir tanesi. Kerem gücün nispetinde. Ama şurada saydığın hücumdaki Gendüzi zaten sebebi Kante, Asensio ve Talisca. Bunlarla eğer güçlü basan, hücuma çıkan takıma karşı oynarsan mesela Lyon gibi ya da ligimizde daha takımların tam halini bilmiyoruz. Bir görmek lazım. Çok çabuk kontradan gol yiyebileceğin takımlar var.
1: Ama Fenerbahçe'de de her oyuncu savunma yapmaz. Yapmaz. Bence. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da.
0: Bazı takımlar var, yapman lazım.
1: Trabzonspor.
0: Şimdi her maç olmaz ama bazı takımlar var, yapman lazım. Kritik maçlarda yapman lazım.
2: Daha esas en büyük tartışma Vedat arkası Talisca mı olur, Asensio mu olur?
1: Bence
2: çünkü
1: Asensio olur.
2: Çünkü bana da kalırsa Asensio, o zaman da Talisca'ya oturtmanız
0: lazım. Lukaku'yu nereye koyacaksın? Lukaku'yu nereye koyacaksın?
1: Santrafor dışında.
0: Bir dakika şimdi.
1: Forma geleceğini düşünmüyorum.
0: Kısa vadede konuşuyorsun. Lukaku, Vedat ikisi kalırsa beraber mesela kimi nereden açacaksın o zaman?
2: Tabii Lukaku, Vedat gelince de zaten
0: orada
2: ayrı bir değişim.
0: Orayı düşün işte.
1: Lukaku, Vedat geldiğinde bu, evet, bu gerçekten merak edilen bir konu. Çünkü Lukaku'nun şimdi tabii ister istemez son sezon performansı Napoli'de tabii, çok fazla forma giyemedi. Sakatlıklardan dolayı tam 44 maç kaçırıyor Napoli'deki son sezonunda. Fenerbahçe zaten detaylı bir sağlık taramasından geçirecek oyuncuya. Ama imza attığı takdirde acaba ilk tercih kim olur?
0: Mümkün yani oldu. Belirli bölümlerde ikisi birden olur.
1: Lukaku.
0: Lukaku bu ligde çok gol atar. Ligimizin şu andaki golcülerini gözümün önüne getiriyorum. Çok kaliteli bir lig oldu hücum anlamında. Lukaku'nun ben sakatlıktan, şimdi Aziz Bey tabii ki haklı. Aziz Bey buraya Van Persie'yi transfer etti.
2: Tabii.
0: Aziz Başkan Van Persie transferinden dolayı sakatlıkta kendisinin değil ama ekibine güvendiği insanlar da o anda şey yaptı. Çünkü Van Persie gibi bir oyuncu sakat transfer edilmesini, sonra faturasını kesti çünkü birilerine. Fenerbahçe'yi bu konuda Aziz Bey, çünkü zarara oturmasında babasının oğlunun gözüne yaşına bakmaz.
2: Bakmaz.
0: Burada da en ince anısına kadar bakılacak. Dünya Kupası hazır. Ligde son haftalarda oynayan bir Lukaku var. Bizim ligimizde eğer sakatlıktan çıkmışsa belki biraz yapısı gereği de biraz kilolu gibi gözüküyor. Bazı insanlar var çünkü böyle flöydür. Lukaku burada Fenerbahçe formasıyla bu hücum hattında çok gol atar.
2: Furkan'ın verdiği istatistik çok kıymetli. O istatistiğe bir ek yapayım. O dönemde 2025-26'da da bir tek ilk 11 çıktığı milli takım maçı. Belçika, evet. İran arasında oynanan. Şunu söyleyeceğim. Ben reçeteyi vereyim. Vedat'la başlarım. 60'tan sonra atarım Lukaku'yu ilk dönem. Belki bir ilk 10 maç.
1: Yani ilk tercihiniz Vedat Muriç olur.
2: Ben Vedat'la başlarım. Çünkü Lukaku geldiğinde kamp da yememiş olacak. Bir süre geçecek. İlk 5-10 maç 30 dakika, 35 dakika oynatırım. Çünkü Dünya Kupası serüveninde de herkes gol ve istatistiğine bakıyor ama maçlara hep sonradan girdi. Sonradan girip o golleri attı. Ama Fenerbahçe'de önce Vedat oynar, rakibi yorar. 60'tan sonra atarım. Çok güçlü bir Lukaku size orada iş yapar. Ama Lukaku konusunda ben kendi fikrimi söyledim. Çok net olarak söylüyorum. Ben Troy Parrott varken, Pavlidis varken, hatta el arttırıyorum Ueda varken ben bu kadar risk taşıyan bir transfere girmem. Çünkü 33 yaşında bazı sakatlıklar var. Elbette burada bakılacak, edilecek ama yaş da alıyor oyuncular. Kolay değil, bir birikim oluyor. Neden Fenerbahçe böyle çok çok iyi giderken 3 tane çok iyi transfer yapmış? Sonuçta şekil ve ortam da çok müsait başarıya yürümesi için. Neden bir zar atıyor? Neden?
0: Şartlar bunu gerektirmez mi?
1: Peki
0: ekonomik anlamda para olarak, ben özür diliyorum Furkan.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi o saydığın isimlerle Lukaku şartlarına baktığın zaman arada bayağı bir fark çıkabilir. Neden derken mutlaka o saydığın isimlere de gitmek istedim Fenerbahçe ama.
2: Çözüm yani bulayım mı?
1: Benim ilk aklıma gelen konu, soru şu oldu Lukaku transferiyle beraber. Acaba Fenerbahçe ayırmış olduğu bütçenin büyük bir kısmını farklı bir mevkiye mi kullanacak?
2: U23 yetişkin olmayan oyunculara gidilebilir.
1: Belki bir kanat, sol kanat.
2: Bana da kalırsa mesela.
1: Ya da işte Semedo ayrılırsa belki bir sağ bek.
2: Semedo'dan çık. Orada da ben fikrimi söyleyeyim.
1: Lütfen.
2: Çok net. Mesela ben Mert ve Mimovic'le ligi kapatırım, giderim ya.
1: Mert Müldür ve Mimovic.
2: Mimovic'le. Ya şimdi oyun bize öyle bir hale getirildi ki sanki her mevkide dünyanın en iyi oyuncularını alacak takımlar ve takım oyunu sadece böyle gelişecek gibi bakılıyor. Hayır.
0: Samet'e gitmek mi istiyor?
2: Milli takımın sağ beki.

0: Şampiyonlar Ligi elemelerinde kalesine gelen isabetli şut sayısı 10, 9 kurtarışı var. Kalesinde sadece bir gol gördüler.
1: Çok özür dilerim. Ben Mert'i çok beğenen biriyim. Çok uzun zamandır takip eden biriyim ama Beşiktaş'taki son dönemini de iyi hatırlıyorum. Mert sezonlara iyi başlar genelde. Çok iyi şekilde girer ama mesela Mert Tarık Çetin ikilisiyle yola devam eder miyim sorusunu ben masaya
2: yatırmak gerektiğini düşünüyorum. Ben de seninle burada aynı fikirdeyim.
1: Yoksa müthiş bir güven, oyuncu.
2: Güven hocam kulakları çınlasın. Şu anda ikimiz de sallıyordur. Duyarsa bizi. Ben de net söylüyorum. Böyle bir kadro, Şampiyonlar Ligi, şampiyonluk yarışı, hedef şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'ne girmeye artık sadece iki maç kalmış. Yani evet, dört maçta baktığımız zaman işler yaptı
0: bir
2: ama.
0: Bir anti soru. Ederson'un geçen sezon Fenerbahçe'de verdiği performansı Mert Günok veremez mi Fenerbahçe'de bu sezon?
1: Verir o ama yeterli olur.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Ben de senin anti soruna karşılık.
0: Süper.
2: Birisi Türk, birisi yabancı. Bu ülkede bazen Türk olmanın bedelini har ödeyebiliyoruz özellikle
0: yani
2: futbolda.
0: Yani yıllık ücreti vesaire gibi detaylara girmeyeceğim. Hani maliyet üzerinden kıyaslama yapmayacağım. Saha içindeki performansını kıyaslayalım. Mesela Ederson'un son sezon performansını Mert Günok Fenerbahçe'de veremez mi?
1: Rahat verir. Ben de diyorum İki katını ki, verir ama yeterli olur
2: yeterli
1: mu?
2: Yeterli olur mu? Bir, Ederson 3 defa arka arkaya hatalı gol yesin. Tribünler ne dersek çıkıyor. Mert'in ilk hatalı gol yediği maçta onun kredisinin onda biri olmuyor.
0: Ama işte o zaman yani önce bu algıyı değiştirmek gerekmez mi? Burada mesela çözüm transfer mi? Fenerbahçe sırf bu algıdan dolayı gidip oraya yabancı bir kaleci almak zorunda olmamalı bence.
2: Ama elindeki Ederson'u gönderiyorsan almak bak başka bir şey. Elinde Ederson gibi bir değer var. Değer abi Ederson.
0: 4 maçta evet, geçen süre almadı.
2: Kötü bir sezon geçirdi. 4 maçta süre almadı. Kalması halinde zaten bunu tekrar toparlanması çok
0: bence
2: zor.
0: Bence mesaj gayet net burada İsmail Hoca tarafından verilen. Yani ben kalede ya Ederson'u düşünmüyorum İsmail mesajını veriyor ya
2: sadece
0: da
2: İsmail hocam
0: yerli istiyorum.
2: Sadece İsmail hocam. Başkan daha göreve tabii gelmeden Ederson sorununu zaten masaya detaylıca yatırmıştı Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Ederson şu anda Fenerbahçe için başlı başına aslında baktığınız zaman arka planda bir sorun ama çok konuşulmayan bir şey. Ederson giderse Livakovic'in son durumu ne?
1: Yok hani, o da gitmez. O da
0: zaten yok.
2: Dolayısıyla iki tane elinde kaleci var. Mert var. Şimdi Ederson Livakovic'i gönderdin. Mert de olabilse bir durumda dediğin gibi 8-10 haftadan sonra düşüşler başlayabiliyor. Beşiktaş'taki son dönemi bir derbide 7 hatalı gol çıktığı zaman penaltı yaptırması bizim yerli kalecilerimizde bunlar olabiliyor. Mert beğendiğim bir kaleci yeterli mi? Asla değil.
1: Ben Ederson'la
2: yani Fenerbahçe taraftarlarının arasında bugün bir anket bitti yapılsın. Ederson'la bitmiş olabilir. Daha iyi, daha genç, daha tecrübeli, daha güven veren bir kaleci şart. Bu kadro iyi bir kaleci istiyor.
0: O zaman şöyle yapalım.
2: Ama Semih Odan'la çıkmam.
0: Güzel bir konu. Soralım. Şu anda yayını takip eden Fenerbahçe'nin taraftarları o zaman ben bu soruyu yöneltmiş olayım. Yeni bir kaleci takviyesi yapılmadığı senaryoda Fenerbahçe'nin yeni sezonda kalesini Ederson'un mu yoksa Mert Günok'un mu korumasını tercih edersiniz? Bu konudaki
2: ya da yeni bir transfer mi? Orada bir tane daha B planı olacak, C planı olacak.
0: C şıkkını da mı koyalım?
2: Bak Ederson mu?
0: O zaman ama zaten çok net yeni transfer çıkar. Ben
1: herkes yeni transfer ister. Ya çünkü bence Ederson'la Fenerbahçe'nin hikayesi hiç birbiriyle uyuşmadı, olmadı. Şimdi Ederson her hatalı gol yediğinde geçen sezonki Galatasaray bagajı dökülecek etrafa. Çünkü taraftar o hikayeyi bir türlü kabullenmedi. Onu net olarak söyleyeyim ki bence Ederson'dan çıkmakta da fayda var. Bütçe de açıyorsunuz. Ederson'dan çıkıp
0: %100.
1: Mesela Şövalye'ye de gidebilirsiniz.
2: Bak çok İlla doğru.
0: İtalya medyasında bugün bir haber vardı. Luis Enrique'nin yeni sezonda Şövalye'yi kadroda düşünmediği haberleri vardı.
1: Önemli yani Ederson'dan, bu macayı
2: Ederson'dan
1: zaman
2: çıkmak kolay değil diye geçen seninle yaptığımız programda söyledim.
1: Tabii.
2: Çok kolay gibi görüyor herkes. Kazanabilir misin? Bu saatten sonra kazanmak da çok zor.
1: Bence çok zor. Yani kazanılacak olsaydı İsmail Kartal Hoca mutlaka bu maçlarda bir süre verirdi.
0: Yani Ederson'dan şöyle
2: bak,
0: çıkabilirsin.
2: Hala İsmail Hoca'nın tek başına olayı değil bu. İsmail Hoca tek başına bu karar veremez.
0: Vermen
1: gerekecek.
2: Bizim tabii Türk takımlarının hepsinde bu var. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon. Yani bir oyuncuyu göndermek bu Ederson gibi bir isimsin bir kısmı bayağı bir kısmı
0: bak, Muhammed Ali Kuş demiş ki Ederson Arabistan'a gidecek gibi. Yani somut olabilir bir bilgim yok bu konuda.
2: İnşallah Fenerbahçe Arabistan olur çünkü Fenerbahçe burada kar bile edebilir.
0: Bir dönem Juventus yazılıyordu Ederson için. Ama tamam, orada da yani Juventus'un bu rakamları Ederson'u alması çok gerçekçi değil.
1: Gerçekçi
0: hani
1: değil.
0: Farklı bir formül olabilir belki.
2: Juventus bizim arka bahçemizde. Hep bütün takım oyuncuları hep oraya yazılıyor abi. Gidecekler de gelecekler de. Başka oyuncular da var çünkü.
0: İki isim var konuşmak istediğim. Genduzi ile Kante'yi bence biraz daha konuşalım. Çünkü dün maçtan sonra Milan Škriniar

0: takım kaptanı Gendouzi ile alakalı yapmış olduğu güzel bir açıklama var Şükrü Yarın. Bir tespit gibi aslında. Gendouzi çok zeki ve kaliteli bir oyuncu. Ne zaman bize yaklaşması gerektiğini, ne zaman merkezde kalması gerektiğini çok iyi biliyor demiş. Bu da Gendouzi'yi yani Şükrü Yarın gözünden aslında bize biraz daha özetleyen bir açıklama. Ve N'Golo Kante'nin de dün akşam Sturmgraz deplasmanındaki istatistikleri, sahanın en çok rakipten top kapan ismi, sahanın en çok ikili mücadele kazanan ismi, takımın en çok sahipsiz top kazanan ismi ve %87'lik bir pas isabet yüzdesiyle Kante dün maçı tamamlıyor. Dün yine sahada çok güçlü, hırslı ve çalışkan bir N'Golo Kante vardı. Merkez orta sahada Fenerbahçe'nin herhalde hocanın kafasının en rahat olduğu 2-3 bölgeden birisidir.
1: Kesinlikle. Kante Gendouzi
0: ikilisi.
1: Harika tespit. %100 katılıyorum bu tespitine. Kante Gendouzi zaten Çin Seddi gibi. Yani kolay kolay geçit vermezler. Ama ben Gendouzi ile alakalı şu tespitimi dile getirmek istiyorum ki hem seninle hem Savaş abiyle de tartışmak isterim bu konuyu. Ben yaşım itibariyle Tugay Kerimoğlu'nu, Ali Sami Yen'de de çok fazla seyretme şansı buldum. Gendouzi'nin oyun bilgisi o kadar yüksek ki zaman zaman kafasını kaldırıp 20-30-40 metre inanılmaz ters toplar atıyor. Zaman zaman rakibiyle böyle burun buruna geliyor ve rakibini bezdirecek işlere de imza atıyor. O tatlı sert topunu da oynuyor. Tekniği de mümkün mertebe yüksek bir oyuncu. Zaman zaman attığı uzaktan şutlar var. Ben de zaman zaman bir Tugay Kerimoğlu efekti veriyor. Savaş abiyle bu konuda anlaşamıyoruz ama bu sefer belki ikna edebilirim diye dile getirdim. Çünkü oyun bilgisi, merkezde aldığı toplar, kafasını kaldırması, dikkat edin bir radar gibi kafası sürekli dönüyor ve doğru yerlere topları atıyor. Ben bir Tugay Kerimoğlu esintisi görüyorum.
2: Katılma mümkün değil.
1: İkna edemedi. Daha önce de edemedi.
2: Ben Gendouzi'yi çok beğeniyorum. Kante Gendouzi ikilisi maçı izlerken Kante hep böyle sanki var mıymış gibi mesela çok fazla etkili. Skora etki eden bir oyuncu değil ama oyun içinde toparlayıcılık anlamda Gendouzi ile müthiş işler yapıyor. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı goller dışında attığı defalar rakipten top almaya çalışırken ya Kante'ye bakıyorum geçen maçta da bu maçta kaç defa ismi zikredildi ama hep böyle gizli bir saha içinde böyle liderliği var. Gendouzi çok başka bir oyuncu. Gendouzi'nin hırsı. Oyundan düştüğü anda hırsını ortaya koyuyor. Rakiple didişiyor. Rakiple didişen, hırsını ortaya koyan çok fazla oyuncu var. Eskiden hep bir tek Şikliniyar var diyorduk mesela. Şimdi o sayı fazlalaştı. 35 yaşındaki Kante bile artık saha içinde her an bir şey ortaya katacakmış gibi performansıyla. Tugay konusunda ya Tugay Hoca'nın canlı canlı çok maçını izledim. Evet. Ali Samen'deki son veda maçını sessiz bir veda ile yaptığı maçta gol sevinçleri Tugay Hoca ayarında mesela orada 8 oynayan Ünal Karaman da mesela müthiş oynardı. Bak mesela bana göre biz müthiş. Hep Tugay deriz. Tamam. Ama benim en izlediğim 8 numaralardan bir tanesi de odur mesela.
1: Kuvvetli boğa
2: belki
1: gibi.
2: En iyisi diyebilirim yani mesela.
0: Benim de izlediğim hani benim tabii yaşım biraz da yeni dönem Emre Belözoğlu'dur mesela.
1: Aa, Emre çok Hoca'ya da selam olsun. Yani Emre Hoca inanılmaz.
0: O benim, da benim Türk futbol tarihinde benim yani benim izlediğim en iyi orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'ydu.
2: Sen tabii yeni hala yani devam ediyorsun. Ben biraz daha geriye gideyim o zaman. Ünal Hoca'mı, Tugay Hoca'mı dersen arasında kararsız kalırım. Mesela kararsız
1: ben
2: kalırım.
1: Tugay Hoca'nın tarafında dururum ama Tugay Hoca'mı, Ünal Hoca'mı, Emre Belözoğlu mu derseniz Emre Hoca.
0: Üçü birlikte de fena bir orta saha oynar.
2: Milli takım hocası olsam üçünün arasında tercih yapmak zorunda kalsam bir tanesi seçsem ya üçünü birden az ederim ya da buradan
0: çok
2: bir
0: eleştiri alırsın. O tercihten dolayı.
2: O yüzden üçü de dışarıda kalsın.
0: Temelen görevi bırakmak zorunda kalabilirsin.
2: Bak, o zaman da üçünü birden bırakıyorum başka bir oyuncu alayım.
1: Erken emeklilik olur.
0: Evet, yani o çok uzun soluklu bir görev olmaz.
2: Neler düşünün bak unuttuklarımız da vardır ha bu 8'lere yakın başka.
1: Savaş abi Kante'nin.
0: Selçuk Hoca var Selçuk İnan.
1: Aa Selçuk İnan'ı çok beğenirim ben.
0: Biraz daha yakın döneme çok, geldikçe.
2: Çok. Emre'yle de beraber oynadılar. Tabii. Evet. Yani baktığın zaman başka 8 yazsınlar ya vardır şu anda ilk aklımda
1: yazsınlar
2: ben de bir tane
1: düşüneceğim.
0: Şimdi bizler destek alalım. Gelen bu anlamda farklı isimler varsa bekliyoruz.
2: Yerli olarak ama yabancı değil. Seni.
0: Evet.
1: Kante'ye yani ekleyeyim bir saniye içerisinde bir dakika içerisinde iki kere top kazandı. Kaybediyorlar kazanıyor geri veriyor. Kaybediyorlar kazanıyor geri veriyor. Bu inanılmaz bir enerji.
2: Bu yani maç geçen istemez maçın çok üstündeydi mesela. Geçen evet maçta gerçekten de çok evet saklamıştı kendini. Çünkü milli takımdan döndü, yorgun geldi
0: yavaş
2: çok fazla.
0: Bence o da ritim kazanmaya başladı. Kazanıyor. Yani ister istemez transfer döneminde biraz tabii ya bu oyuncunun suçu

0: değil ama maliyetleri üzerinden tabii çok konuşuldu Kante. Ama bunu... sahada olduğunda çok akla maliyeti gelmiyor. Gelen bir oyuncu değil.
1: Bununla ilgili de mesela Aziz Bey'in bak 3-4 tane çok övdüğüm şeyler oldu geçmişe dönük. Bu konuda da stratejik olarak yanlış açıklamalarına rağmen Kante performans olarak çok çabuk bir şekilde. Kante'ye senin ihtiyacın var takıma gelmeden 2 gün önce maaşı maliyeti konuşuluyor.
2: Savaş abi zehirli oku atıyorum. Kante, Gendouzi mi, Lemina Torreira mı? Çok net. Benim fikrim belli.
1: Ben şu andaki Lemina Torreira demem.
0: Yani ben...
1: Ben şu andaki Lemina Torreira demem.
0: Benim yorum yapmam
1: benim
0: doğru
1: olmaz. Benim geçmiş 4 sene, geçmiş 3 sene ya da geçmiş 2 sene göre yaparsan
2: Kante,
1: doğru.
2: Kante, Gendouzi için
0: bence çok basit bir soru oldu.
1: Yani bak şu anda bir şey sene önce bunu sorsan tamam. Ama bu seneki Lemina'da Torreira'da tartışılıyor. Başka bir örnek vermek
0: ama
1: lazım.
0: Yani Kante ile Gendouzi'yi o kadar uzun süre beraber izlemedik. Yani burada biraz oyuncuların bence vaat ettikleri üzerinden hani bunu yanıtlayabiliriz.
1: Ya Kante
0: orada
1: çok
0: da bence
1: bir
0: arada bir fark var.
1: Bak Kante mi Gendouzi mi diyorsun? Sor Lyon'un hocasını az önce tartıştık ya bir. Abi kendi takımındaki baksın 6-8'lere bir defa.
2: Orası iyi.
0: Tolisso var. Onların da en iyi olduğu yerlerden biri
2: Mert'in
0: orta sahada.
2: Morton var. Tesman var.
0: Evet.
2: Morton iyi.
1: Ama bir şey söyleyeyim. Kante ya.
0: Ya. Tabii ki öyle.
1: Kante. Yani bu adam evet
0: Gendouzi
1: burada.
0: Gendouzi de çok yakın zamanda Marsilya forması giydi lig 1'de yine.
1: Marsilya'da da forma giymek kolay bir şeydi yani. O da şimdi tanıdığı tabii oyuncular var orada yani.
2: Milli takım havuzunda.
1: Milli takım havuzunda. Ya ben Kante'nin hırslı, oyuncu hırslı olacak. Zaman saha içinde kuralın dışına çıkmadığı sürece savaşçı olacak. Yani tabii, gidip tabii de kafa atmayacak, tekme atmayacak, arkadan işte çizip kevarık yapmayacak. Oyun içinde hırslarını beğeniyorum.
2: Bazen de karakter koyacak böyle. Bence oyuncu sahaya karakter koymak zorunda.
1: Bak Vedat Muriç de bu işi çok iyi yapıyor.
2: Yapar.
1: Vedat Muriç'in Fenerbahçe'den gitmeden önce hangi maçtı ben bir oyuncu sahadan çıkıyordu. Geldi arkadaşını aldı sırtladı dışarı yapmıştı. Hangi maç oldu hatırlamıyorum. Doğru. Vedat Muriç'in o hücum hattına koyduğun zaman eğer Lukaku ile oynarsa hücum hattına en çok savunma yapacak bir tane Vedat Muriç'tir. Vedat Muriç'in savunması da çok iyi. Gelir orta sahada didişir. Gol atamadığı zaman. Bak Lukaku ile beraber oynadığı zaman Vedat Muriç'i bir santrofordan bir 9'dan çok 8 gibi bir görebiliriz.
2: Vedat stoperleri bir aldı götürdü. Kerem maçın sonlarında o gol pozisyonu öyle girdi.
0: Evet.
2: Vedat aldı stoperi götürdü.
1: Bunu işte doğru çok yapar.
0: Fred'in pasında girdiği
1: bunu pozisyon. İleriki dönemlerde maçlarda Lukaku transferi gerçekleşirse ve zaman olarak biraz oturduğu zaman bunu çok fazla görürüz.
2: Lukaku'nun hayat hikayesi bence üzerinde tartışılması gereken bir konu. Çok büyük zorluklardan geliyor. Özellikle onun çocukluğunda her maçı final görüyor. Her yaşadığı hikayeyi final
0: çok
2: görüyor. Zorluklardan geliyor.
0: Oynamaya başlamıştı zaten. Evet. Yani yanlış hatırlamıyorsam 16 ya da 17 yaşlarda Anderlecht'in A takımda ilk birinci santraforuydu Lukaku. Yani o kadar uzun yıllardır aslında hayatımızda ki
2: o yüzden bize sürekli
0: neredeyse kariyerine çok yakından şahitlik ettik demek yanlış olmaz %100. Lukaku için. Lukaku konusunda sıcak saatler yaşanıyor. O transferin de herhalde bir iki gün içerisinde netlik kazanacağını söylemek yine hata olmaz. Fenerbahçe takımını bir kez daha kutlayalım. Lyon eşleşmesi önümüzdeki hafta başlayacak. İlk maç İstanbul'da, rövanş mücadelesi ise Fransa'da olacak. Ve dileriz ki Fenerbahçe Lyon'u kupanın dışına itip Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Çok uzun yıllardır iki takımla birlikte gidemiyoruz Şampiyonlar Ligi'ne. Galatasaray direkt olarak gidecek. Fenerbahçe de Lyon'u elemeyi başardığı takdirde bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda lig etabında olacaktı. Reklama gitmem gerekiyormuş.
1: Çok iyi puanlar toplanıyor. Önümüzdeki sezonlar için de iki takım için çok güzel puanlar geliyor.
0: Beşiktaşlılar Dušan Vlahović'i soruyorlar. Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Bir kısa aramız var. Dönüşte bu kez Beşiktaş ve Dušan Vlahović'i konuşacağız.
3: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Reklam.
0: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
6: 1935 Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın, Eskişehir, Çukurova, Balıkesir ve Karadeniz bölgelerinde yapılan grup maçlarıyla başladı. Final maçı 8 Eylül 1935 yılında oynandı. Fenerbahçe finaldeki rakibi Altın Ordu'yu 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bir diğer yandan 1934-35 İstanbul Şildi, ilki 1929-30 sezonunda düzenlenen İstanbul Şildi'nin 6. sezonudur. 1934-35 Şildi Beşiktaş'ın oldu. 22 takımın katıldığı sezonda şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş olmuş ve organizasyon tarihindeki tek şampiyonluğunu elde etmiştir. Birinci tur kuralları 2 Ekim günü çekildi. İstanbul'dan 3 futbol liginde mücadele eden 22 takımın katıldığı turnuvadaki takımlar 2 gruba ayrıldı ve gruptaki her takım diğer gruptaki bir takımla eşleşti. Final maçı 21 Temmuz 1935 tarihinde Beşiktaş-Beykoz arasında oynandı. Karşılaşma siyah-beyazların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve Beşiktaş İstanbul Şidi'nin sahibi oldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin Sturm Graz zaferini ve Lyon eşleşmesini konuştuk. Transfer noktasında kadro planlaması konusunda nasıl gelişmeler yaşanabilir? Biraz bunları da masaya yatırmış olduk. Beşiktaş ve Dušan Vlahović gelişmesiyle devam ediyoruz. Beşiktaş ise yeni santraforuna kavuşuyor. Bugün akşam saatlerinde saat 19 sularında Dušan Vlahović İstanbul'da olacak. Sayın Başkan Adalı ve As Başkan Murat Kılıç ile birlikte bu ekibin Belgrad'dan İstanbul'a dönmelerini bekliyoruz. Cuma akşamı Tüpraş Stadyumunda saat 19.03'te ise Beşiktaş'ın Dušan Vlahović için bir imza töreni düzenlemesi planlanıyor. Yarın tabii ki maç var. Zannediyorum ki maçı yarın tribünden takip edecek ve Cuma günü de artık resmi sözleşmeye imza atacak Dušan Vlahović. Bir kez daha hayırlı olsun. Tabii henüz ıslak imza yok ama çok büyük bir heyecan yarattı Beşiktaş camiasında.
2: Müthiş bir heyecan yarattı ki yaratması da gerek. Ya bahsettiğimiz isim de Vlahović ki Vlahović'in de kullanım kılavuzu İtalyano'da var. İkili Florentina'dan sonra birlikte yola devam edecekler transfer olduğu takdirde. Onu en iyi bilen, onu en iyi oynatan, onun neresine dokunulmasını en iyi bilen isim Beşiktaş'ta. Vlahović henüz 26 yaşında. Vlahović kafayla atar mı atar. Ceza sahası içinde sol ayak sağ ayak bitirir mi bitirir. Ayrıca sadece gol atmakla bahsettiğimiz bir santrafor modeli de değil. Stoperleri yerinden söker atar. Taç çizgisine doğru böyle sola sağa çeker. O alanlara Trossard.
1: Yani ceza sahası içerisinde çok dominant bir oyuncu. Yani orayı çok domine edebilen bir santrafor profili.
2: Tamamen ceza sahasını kendi istediği gibi dizayn eder. İki stoperi birbirine çarptırır. Çok net söyleyelim. Stoperleri sola sağa götürür. O boşluklarda Beşiktaş'ta Trossard oraları işler. Zaman zaman Yangioh'la birlikte oynadıklarında arkadan Yangioh çok fazla alan bulur. Beşiktaş'ın sağ kanadında Černý oynadığında Černý oraları işler. Bir kere top atıldığında indirir, takım nefes alır, güçlenir o pozisyonlarda. Zımba gibi şutları var. Hiç beklemediğiniz zaman çok sert şutlar çeker.
3: Çeko'ya benzetebilir miyiz?
2: Çok kaliteli bir isim Savaş abi.
3: Yani kalite anlamında, oyun anlamında ben Dzeko ile mesela, Dzeko'nun iyi hali, genç hali mesela, son Fenerbahçe'deki dönemden çok kıyaslayabileceğimiz bir oyuncu.
1: Bunu romantizm yapmak için söylemiyorum ama gerçekten Mario Gomez'e benzetiyorum.
2: Evet.
1: Mario Gomez'in sol ayaklısı.
2: Doğru.
3: Doğru.
2: Güzel
3: tabii
2: tanımlama.
3: Ki Mario Gomez zamandaki Beşiktaş kadrosu çok üst düzey bir kadroydu.
1: Yani hani hikaye açısından benzetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani şimdi, hikayesi umarım benzemez de.
3: Mario Gomez'de geniş bir kadro vardı. Hücum hattında, beklerde, orta sahada çok geniş bir kadro vardı. Hani o kadro Şampiyonlar Ligi'nde, ligde,
1: çok güçlü bir
3: Şenol Hoca'yla, teknik adamlar.
1: Güçlü bir oyun vardı.
3: Güçlü bir oyun, güçlü bir kadro, alternatifli bir kadro. Bugün öyle bir kadro şu anda hiçbir aklımda yok. Yani sağ bekinize, sol bekinize bakıyorsun, milli takım oyuncuları yani kulübeye geçiyordu şu o zaman. Hücum attı, gol attığı zaman Dembaba'sı, Cenk Tosun'u, Gomez'i, Quaresma, acayip bir kadroydu yani. Stoper attı keza aynı şekilde.
1: Sosa gibi bir...
3: Oyun aklım var. Oyun bambaşka var. Yani o kadro hakikaten Oğuzhan. Bambaşkaydı.
2: Oğuzhan.
3: Oğuzhan iyi zamanı.
1: Tabii.
3: De son dönemlerinde çok aşağı doğru indi. İyi zamanıydı. O kadro bambaşkaydı. Şimdi Vlahović transferi kolay bir transfer değil.

0: Salah transferden sonraki Beşiktaş yönetimi, hani tabiri caizse tırnak içinde gol yedim yemedim mi tartışmalarını şey yapmak istemiyorum. İyi bir transfer yaptı. Süreç anlamında da bir ara başka takımlarla da adı geçiyordu. Menajer oyunu diyebiliriz. Menajerler bunu çok fazla
1: zaten
0: yapıyor.
1: Zaten oyuncu çok uzun süredir bekliyordu.
0: Bekledi. Evet. Bu arada belki Türkiye'den de başka takımlardan teklif almış ya da görüşme halinde oldu.
1: Olabilir.
0: Ama Beşiktaş burada şu şartlarda imza parası, yıllık alacağı ücretle 26 yaşındaki bir oyuncuya, fazla değil bundan 5 sene önce Juve'ye gidip 85 milyon euro civarında bir bonservis edilmiş bir oyuncuyu bu şartlarda almak çok büyük iş. Yani bu yüzden bekledi Beşiktaş. Akıllı davrandı. Eğer bu transfer olmasaydı Beşiktaş yönetimi sıkıntı yaşayabilirdi. Hele rakiplerinden birine gitmiş olsaydı bir tane daha transfer, o zaman çok daha başka olurdu. Çok akıllı bir santrafor. Dediğin gibi bu transfer Beşiktaş'ta Oğun da önünü açacak. O ikili bundan sonra Oğun'dan da çok daha farklı bir performans izleyebiliriz. Maça gelecek olması, tribünde olması çok ayrı bir hava katar. Ama Beşiktaş'ta o Salah'tan sonraki biraz bulutlar böyle bulutlanma olmuştu. O bulutlar şu anda yeni böyle güneşli bir havaya bırakacaktır. Beşiktaş tribünleri...
1: Yani ben Beşiktaş'ın Salah konusunda bir transfer çalımı yediğini zaten düşünmüyorum. Ama tabii evet, ki o süreç biraz zarar verdi. Yani bir hayal kırıklığı yarattı taraftar nezdinde. Yaklaşık bir haftadır da zaten bir hayal kırıklığı, bir sessizlik vardı Beşiktaş'ta.
0: Ben o konuda geçen programda bizim Emre Eren yorumcumuz, eski Beşiktaşlı kulakları nasıl bizden önce vardı, bir transfer çalımı olarak görüyorum diye bir ifadesi vardı. Sonra geçen programda Okan Koç'la beraber ikisini zikretmiştim. Okan bizi izliyor, sonra da selam olsun.
2: Selam olsun. Selam.
0: Sen yandın diyor. Ben diyor transfer çalı demedim diyor. Ben öyle zikrettim. Zaman zaman hata olabilir. Sana verecek her türlü cevabımız vardı. İstediğin programda da yine karşılaşalım. Yine eyvah, çarpışırız.
1: Eyvah. Bir challenge geldi.
0: Her türlü cevabımız vardı. O şimdi bozulmuş o günü.
2: Ama bir düzeltme mi geldi Savaş abi? Bir düzeltme mi geldi şu an?
1: Tabii düzeltme diyebiliriz. Cevap hakkı doğdu. Bağlanmak isterse.
0: Her türlü dolanıma hazırım. Tecrübe, birikim, bir futbolcu, gazeteci.
2: Aa, mükemmel. Ben Furkan onu, da moderatör olarak o süreci yönetebilir. Yani
1: ben şeref duyuyorum.
0: Kime denk gelir bilmiyorum ama bana diyor ki fena diyor. O günü diyor sen diyor bana saldırdın diyor.
2: Harika.
0: Bunu bir transfer...
2: Ben de en güzel yerden izlerim. İnanılmaz olur yani.
0: Bakalım beraber karşılıklı geldiğiniz zaman ben her zaman hazırım çarpışmaya. Mecazi anlamda çarpışmaya. Okan'ın futbolculuğunu da nasıl bir yolculuğunu da kişilik olarak da çok sevdiğim. Beraber çarpışmaya her zaman varım. Şimdi diyor ki bak yapma bana çarpışacağız yine diyordur yine. Ben Galatasaray'a, Florya'ya gelip ilk günlerini de hatırlarım. Beraberdik orada. İyi de dostluğumuz vardır. Ama ben de çalım olmadığını söyleyenlerden. İlk günden beri. Hatta yine seninle bir programladık burada. Daha Trabzon'a imza atmamıştı. Görüşmeler söylüyordu. Bu Trabzonspor lehine olursa bir çalım olmaz. Beşiktaş çok güzel bir şekilde masadan kalktı. Durumu izah ettiler. O arada Trabzonspor'la adı geçiyordu. Bir ara Galatasaray'a dönüldü. Bırakın onu, bunu, çalımı. Ben Salah'ı Türkiye'de izleyebilmekten büyük gurur duyacağım abi. Büyük mutluluk duyacağım. Beşiktaş'ta da olsaydı, Galatasaray'da da olsaydı, Trabzonspor'da şu anda. Trabzonspor'da olması ayrıca beni mutlu edecek. Çünkü Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe egomanyasından çıkıp böyle bir dünya yıldızını Trabzon'a getirilmesi benim açımdan, ben futbol sever olarak çok büyük gurur duyuyorum.
1: Yani yeni sezonda Süper Lig'de bu arada çok fazla yıldız oyuncu var.
0: Ne kadar güzel işte. Adı hep şunu
1: çok
0: söylüyorum.
1: Çok iyi kanat bak, oyuncuları var, var. Çok iyi santraforlar var. Bunu, çok iyi orta saha, merkez orta saha.
2: Merkez orta saha.
1: Kurguları bizim görüyoruz.
0: Bir ara geçen sene ve önceki senede ligimizin böyle çok çalkantılı, çok tartışılı döneminde bir şey söyledim. Bizim ligimizin sadece acı süper diyordum. Hiçbir zaman kendi süper değil diyordum. Ama şimdi hakikaten adına yakışır bir süper lig kadroları oluşuyor. Çok kaliteli bir kadro. Şimdi Fenerbahçe yazmasaydım ya. Postiga'nın baktığın zaman kadroyu övebilirsin. Fenerbahçe övmesin kadrodan dolayı. Trabzonspor öyle. Beşiktaş güçleniyor. Galatasaray daha henüz bir şey görmedik.
1: Bak santraforlara bakar mısın Savaş abi? İşte bugün Dušan Vlahović mesela Beşiktaş'a geliyor. Galatasaray'da Victor Osimhen var zaten. Fenerbahçe'nin Lukaku'yu kadrosuna katmasını bekliyoruz. Trabzonspor'da zaten Onacho gibi bir oyuncu varken bir de Darwin Núñez katılacak gibi görünüyor.
2: Çok iyi ekleme.
0: Onu bak not almışım.
1: Yani santraforların Lukaku, geldiği seviyeye Lukaku, bakar mısınız ligde?
0: Vedat Muriç var arada.
1: Birinci
0: aslında
1: santraforlar.
0: Biz hep Fenerbahçe'den o birinci santrafor da olabilir.
1: Mesela Galatasaray bir takviye daha yapacak, bilmiyoruz kim gelecek yedek santrafor olarak.
0: O yüzden
1: olarak
0: adı Süper Lig olan ligimizde çok daha ayrı bir hava olacak. Yani baktığın zaman izlenme, yurt dışında izlenme, yayıncı kuruluş açısından bu sezon çok farklı olacak. Bir defa hücum hattında hep şunu söyleriz. Şu adam gol kralı olur. Osimhen gol kralı olur diyebilecek miyiz? Onacho diyebilecek miyiz? Yani bu sezon bu saydığımız isimler arasında herkes gol kralı olabilir abi.
2: Savaş abi.
0: İki senedir izlediğimiz Osimhen'i bu sene Osimhen'in şu anda transferleri hani gol kralı olur diyemiyorum ben mesela. Tamam.

0: Savaş abi Trossard keser kafasına, Vlahovic kafayla golü yapar. Orkun iç koridora bırakır. Vlahovic topu tavana asar. Şu anda Beşiktaş'ı düşünüyorum. Beni çok heyecanlandırıyor Beşiktaş. İnanılmaz transferleri
1: Beşiktaş
0: var.
1: Mesela gerçekten Salih, bu Orkun, sezon iyi bir kadro, iyi bir iskelet oluşturdu. Yani
0: İtalyan mı bir Nübel, kere?
1: Nübel. Merkezde Nübel. Zaten Orkun vardı. Santrafor Vlahovic oldu. Kanada Trossard geldi. Biraz böyle flu olan birkaç bölge var tabii ki. Zaten transfer dönemi devam ediyor ama hani iskelet anlamında son yılların bence en iyi iskeletini oluşturuyor Beşiktaş kendi
2: burada
1: açısından.
2: Burada Beşiktaş'ın uzun bir aradan sonra fabrika ayarlarına geri döndüğünü ve İtalyan'ın da bir meydan okumaya ben varım çok dediğini. Bu kadroda bak imzayı attığı günkü Beşiktaş ölü toprağa. Geçen sezon almış bir Beşiktaş var. Moralsiz bir camia var. Baktığın zaman oradaki Önder Özen aşağı yukarı birçok hocayla görüştü ama son anlaşmalarında 4 ya da 5 gün kalmıştı orada. O 4-5 günün içinde planlama, transfer, olabilecek isimler.
1: Yani mevcut takım oyuncuları. Filipe Luiz'i çok istemişti Beşiktaş. Evet. O Monaco'yu tercih etti.
3: Doğru.
1: Monaco'yu
3: tercih etti.
1: Bu süreç İtalyano'ya gittiler zaten.
2: İtalyano'yla gidildi. En uzun sürede İtalyano'da kalındı. Evet. Dolayısıyla bu planlama orada yapıldı. Adımlar orada atıldı. Yani Beşiktaş'ın fabrika ayarları dönmesi oralarda başladı. İtalyano adeta bir meydan okudu. Böyle mütevazi kadroyla samimi açıklamalar ama gerçekçi açıklamalar. Biz hiç duymadık şu ana kadar hocadan. Bu gelecek, şu gelecek.
0: Hiç transfer konuşmuyor.
2: Bir şöyle bir şey duydum. Bilmiyorum yani Salah'ı istemediği yönünde. O boyutu olabilir. Saygı duyarım. Çünkü çok büyük yıldız oyuncularla çalışmayı sevmeyen bir teknik adam. İşte bu da yani bu, baktığın zaman veya uç. Yani
1: Efe Can'ın o konuda daha önce vermiş olduğu bilgi, yapmış olduğu yayınlarda şu şekildeydi. Yani Salah'ı istemem değil ama eğer Salah'ı alıp bizim transfer planlamamız, işte bütçemiz vesaire etki görecekse, zarar görecekse o zaman gerek yok dediğine dair bir bilgi paylaşmıştı Efe Can.
2: Çok doğru bir şey. Teknik adamların...
1: Çünkü daha farklı ihtiyaçlarımız var evet. Demiş Sayın Başkanı o dönem.
2: Akıllı teknik önemli. Adamların takım bütçesine dikkat eder. Çünkü bir sezon boyunca o takımda hep bunlar sorun olabilecek şekilde. Tamam. Akıllı teknik adamların. Yine söyleyeyim homili gırtlak böyle transferi seven transfer hovardası hocalar da gelsin ben hallederim. Siz onu bana bırakın. Ben dengeyi sağlarım. Sonra bir yere kadar. Ondan sonra o futbolcuyu iyileştirme yap. Bu futbolcuyu iyileştirme yap. Dengeyi kuralım. Onlar tamamen transfer hovardası. İtalyano burada bunu demiş olabilir. Kolay değil. Muhammed Salah takımda tutmak. Dengeyi sağlayabilmek. Hmm. Bir tarafta biri oyun oyuncu varken bir tarafta bunu Osimhen'de çıkıyorsun. Icardi'de bir dönem çektin. Takım şampiyonu olduğu için bu konuşulmada zaman zaman konuşuluyordu çok fazla. Başarı varken konuşulmaz. İtalyan'ın kariyerine baktığın zaman o günkü Beşiktaş'ı söylüyorum. Riske atarak bir meydan okumayla geldi.
0: Savaş abi kazanır ya da kaybeder. Bir oyun ideolojisi var. Çok net olarak.
2: Sistemi var.
0: 10 kişi kalıyor. Genelde teknik direktörler ne yapar? Savunmayı daha fazla organize etmeye çalışır. Ön tarafa oyuncu alıyor. Yani hocanın zaten oyuna bakışında hücum yapmak için zaman zaman savunma riskini almak var. Çok net.
2: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası şunu çok net görüyor. Artık bu sezon yarıştan kopacağım bir Beşiktaş olmayacağız diye.
3: Tabii.
2: Benim bir abim hasta Beşiktaşlı. Akyazı'da uzun yol şoförü. Selam olsun.
1: Selamlar. Belki.
2: Abi her molada telefonun elimi açıyorum. Transfer var mı diye bakıyorum. Diye. Hayır abime selam olsun. Cana yakın. Gerçekten de kendisi de cana yakın bir abimizdir. Şimdi adamlar artık umutlandı. Biz bu sene yarıştan kopmayız. Beşiktaş bunu özledi. Birinci hafta, ikinci hafta, yedinci hafta, onuncu hafta bu yarışın içinde olan bir Beşiktaş artık istiyoruz. Beşiktaş şampiyonluk. Hocasıyla, taraftarı, camiası. Ben bu sezon bundan önce birkaç hocayla ilgili söylemiştim ama İtalyan'a gerçekten Beşiktaş türbinlerine bu kadar mı güzel uyabilecek bir teknik adam?
3: Tabii.
2: Hücum hattında işte, evet. Beşiktaş hücum atlarken kulübeye bakıyorum. Canlı izlediğim maçlarda hocaların çok notunu severim. Portekiz milli takımdan gelen neydi Beşiktaş'ın?
1: Santos.
2: Santos'un Beşiktaş Galatasaray maçını izledim derbide. 1-0 birinci dakikada kendi kalesine atılan golle beraber.
1: Saat.
2: Akşam maçtan sonra yayına geldim. Yayında bir şey söyledim. Bu hocayı derhal sabahleyin yollarım dedim. Bu hocayla Beşiktaş bağı kopmuş. Ya maçı izlemiyor. Arkaya tribüne bakıyor. Suyu içiyor. Kulübeye bakıyor. Yanındaki adamlara bir şey söylüyor. O günün geniş açı kamerasını alalım. 90 dakikada sahayla ilgili eğer 25-30 dakikasını bulursak ben başka hiçbir şey söylemiyorum abi. Kopmuş. Ben hocayı çok izlerim çünkü maçlarda. Hoca belli eder abi. Hoca hareketli olacak. Zaman zaman agresif olacak. Beşiktaş yatağa kalktığı zaman muazzam bir şekilde sanki futbolcu gibi.
0: Savaş futbolcu abi, İtalyano'nun koşu mesafesi merkez orta saha kadar.
2: Doğru.
0: Söyleyeyim. Çok net yani.
2: Savunmada koşmuyor, hücumu seviyor.
1: Beşiktaş.

0: Son dönemde bence yabancı teknik direktör konusunda en doğruya yaklaştığı isim Giovanni Van Bronckhorst olmuştu.
1: Evet.
0: Fakat o da o dönem biraz kulübün kendi içinde yaşamış olduğu polemiklerin diyeyim
1: Kurban
0: kurbanı
1: oldu.
0: oldu yani.
1: %100 katılıyorum. Sergen
2: İyi
1: Hoca'ya
2: hocam.
1: çıkılan sahip Van Bronckhorst'a çıkılsaydı belki çok daha farklı
0: Evet,
1: olurdu.
0: belki
1: Olur.
0: başarılı
1: Orada
0: olabilirdi.
1: Sergen Hoca çünkü kredisini
0: İyi
1: kullandı
0: gidiyordu,
1: ama
0: iyi
1: öyle bir kredi
0: başlamıştı.
1: kullandı ki Sergen Hoca, bundan sonra o kullanılan kredilerin bundan sonraki süreçte tamamını tüketti diyebilirim.
0: Yani mesela Solskjaer'in olmayacağı aslında çok belliydi.
2: Belliydi.
1: Gelirken
0: Doğru.
1: sancılı.
0: Santos'un olmayacağı çok belliydi.
1: Ya bir olay eğer biraz sancılı başlıyorsa olma
0: Rıza
1: şansı.
0: Hoca, Rıza Çalınbay çok seviyorum. Çok da buradan selam olsun. Ama
2: Selam olsun.
0: çok yanlış bir dönemde tekrar. Tabii ki hayır demek yok Rıza Çalınbay için Beşiktaş'ın hani sonuçta evi yuvası ama olmayacağı belliydi mesela o dönem.
1: Ya Beşiktaş'ın efsanesi ben de çok seviyorum. Geliş ve gidişler kötü oluyor. Giderken sonra açıklamalar yapıyorsunuz. Camialara zarar veren açıklamalar oluyor. Kendinize zarar veren açıklamalar oluyor. Ben buna karşıyım. Gelişinizde gidişinizde güzel olacak. Beşiktaş camiasından bir teknik adam, bir futbolcu çağrılıyorsa bir günlüğüne değil bir saatine bile çağrılıyorsa gelirim.
0: Tabii.
1: Ama
0: Burak Hoca da öyle.
1: tabii.
0: Şenol Güneş gittikten sonra mesela görevi ona emanet
1: Evet,
0: ettiler. Şimdi
1: gidiş.
0: hayır diyemez ama.
1: Ama gidişi hani
0: Gidişi ama onun ondan kaynaklanan bir sorun değildi Burak Yılmaz için konuşuyorum onu.
1: Yani
0: Yani
1: bedalar hani
0: o dönem hocanın gönderilişi ve yerine gelen teknik direktörün açıklanma şekli hatalıydı. Burak Yılmaz Şenol Güneş bıraktıktan sonra hayır diyemezdi zaten o göreve.
1: Tamam.
0: O dönem Ahmet Nur Çebi vardı Sayın Başkan, başkanlık
1: Bazen
0: koltuğunda.
1: bazı şeyleri kendi içinde hesap.
0: Süreç çok doğru
1: Kendi
0: yönetilmemişti.
1: içinle kendinle hesaplaşması bileceksin. Kendi kendine cevap vereceksin.
0: Ya hayır demeyi de bilmek mi gerekir diyorsun bazen?
1: Hayır değil.
2: Evet, ben ona
1: Gerekirse
2: katılıyorum.
1: bilmek lazım. Çünkü o krizin içinde olmak ama Beşiktaş camiasını diyorum. Bak Burak Yılmaz'ı çok seviyorum. Ama Beşiktaş camiasını mı Galatasaray camiasını mı hangi camianın şey olduğunu
0: Bak
1: ben bir konuda
0: bu
1: düşünüyorum.
0: aslında çok off the record bir sohbetti ama daha sonra yani Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemden çok çok uzun bir aradan sonra hoca ile başka bir yerde denk gelip bir kısa sohbet etme şansımız olmuştu Burak Hoca ile. Ve o dönemin konusu açıldığında mesela Burak Hoca aslında kendisini Beşiktaş'ta görev yapmış bir teknik direktör olarak dahi görmüyor. Saymıyor o
2: O
0: kısa
2: dönemi.
0: dönemi. Yani çok geçici teknik direktör olarak aslında görev yapmıştı. Yani hocanın zihninde ya tabii ki hani bunu mecazi anlamda söylüyorum yanlış anlaşılmasın ama yani aslında onu bir teknik direktörlük dönemi olarak dahi görmüyor
1: Sayma
0: hoca.
1: kötü. Kötü. CV'sine baktığın zaman ömür boyu orada bir Beşiktaş teknik direktörlüğü kalacak. Beşiktaş'ta bir günlüğüne diye Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bütün takımları söylüyorum.
0: Ama hayır da diyemezdi.
1: Bak tamam doğru sıkıntılı bir sürece geldi. Sancılı bir döneme geldi. Zaman zaman krizleri savamayan krizlere daha çok ateşle giden bir Burak Yılmaz var abi.
2: Burak Hoca
1: Burak
2: hocanın
1: Hoca
2: teknik direktör
0: tarzı
2: olma
0: hep öyle.
2: yolunda bak çok
0: Oyuncuyken
2: gidiyor
0: de
2: ama
0: öyleydi.
2: öfke
0: Sen daha iyi
2: kontrolü.
0: biliyorsun şimdi oyunculuk yıllarını.
1: Yani zaman zaman çok agresif, zaman zaman çok duygusal olabiliyor. Ama Beşiktaş'ın orada teknik direktörlüğünü kısa sürede olarak yapıp girdiği zaman futbol kariyerinde Beşiktaş teknik direktör olarak orada hep gözükmeyecek mi?
0: Gözükecek ama işte belki ileride daha iyisi olacak tekrar
1: Olmazsa ne
0: Beşiktaş'ta.
1: olacak?
0: Belki unutturacak onu.
1: Olmazsa ne olacak?
0: Olur.
1: Ömür boyu ya ben de olacağına inanıyorum. Ama bu agresifliğinden biraz daha şey
0: Bence
1: yapması lazım.
0: hocanın da o dönemi telafi edeceği bir fırsat mutlaka
1: Gelir. Şu ana kadar
0: gelecektir
1: konuşursak bugün
0: ona.
1: futbolda hep ne vardır? Dün bugün vardır. Bugüne kadar olanların içinde bana göre kariyer olarak iki maçında da olsa CV'sine baktığın zaman başarı olarak futbolcu olarak birçok takım sayarız ama teknik adam olarak da Beşiktaş şu anda en iyisi orada. Onu saymamak bana göre yani iki
0: Yani
1: hafta da
0: saymıyor
1: olsa
0: derken şimdi hani yani
2: yanlış
0: hoca da bana
2: anlaşılmasın.
0: yanlış anlaşılmasın. Burada hani bir kırgınlık vesaire değil. Yani hani birinci teknik direktörlük olarak aslında sanırım ilk hocanın görev yaptığı kulüp Kasımpaşa'ydı. Yani Kasımpaşa ile birlikte sanki biraz daha teknik direktörlük kariyeri hocanın başladı. Sonra işte Kayserispor var, Gaziantep Futbol
2: Gaziantep
0: Kulübü
2: var.
0: var. Yani Beşiktaş'taki dönemi hani hocanın bir söz sahibi olduğu bir dönem değildi. Yani Şenol Güneş Lugano maçından sonra görevi bıraktı.
2: Evet.
0: Ahmet Nur Çebi o dönem dedi ki sen
2: Devam
0: zaten
2: et.
0: takım içinde de sevilen bir figürsün. O dönemde yabancılar çok seviyordu Burak Hoca işte Aboubakar başta olmak üzere. Gel dedi sen dedi devam et. Olmadı ama
1: Ama
0: hoca da
1: sonra şimdi bak burada yeni bir tartışma çıkarmak istemem ama
0: çok gitmeyelim o günlere de onu konuya
1: kriz
0: açıyor.
1: anında camı kırmak yerine kriz anında böyle o camı kırmadan orayı çözebiliyorsan bu işi çözebilirsin. Burak Hoca'nın o süreçte hani medya arkasında o krizi o

0: Ama getirmemesi lazım.
1: Savaş abi Gaziantep'te oynattığı oyun çok iyi sinyaller veriyor. Ben Burak Hoca'nın üzerine koyarak gideceğini düşünüyorum. Sadece öfke kontrolü.
2: Kayseri Spor'da var. Transfer yasağı vardı.
3: Milli takımdayken.
2: Kayseri Spor'da görev yaparken Burak Hoca transfer yasağı vardı.
3: Tamam. Aynen. Onu bilerek gitti ama.
2: Ama başarılı oldu.
3: Oldu. İstikrar. Abi 3 aylık değil bana. 3 yıllık başarı tamam. Lazım. Öyle bir program yapacaksın ki 2 yıllık 3 Arda Turan. Gitti. Çok zor şartlarda.
2: Bizde kime başarılı. O fırsatlar veriliyor ki Savaş abi? Maalesef yani özellikle yerli teknik direktörlerine. Okan Buruk 4 yılın şampiyonu. Bugün var mı o kadar kredisi?
3: Yok.
2: Ya şu kadar kaotik ortamda, şu kadar negatif ortamda Galatasaray
3: kredisi sezona... idare edebildi ama.
2: Galatasaray sezona kötü başlasa...
3: Ben Burak Hoca'nın iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum ama krizleri savunmadığını
2: Okan
3: düşünüyorum.
2: Okan Buruk çok sezon sonunu mutlaka
3: gelişebilecek
2: görür.
3: Gelişebilecek bir teknik adam. Futbolcuda da genişti. Çok önemli teknik adamlarla çalıştı.
1: Fatih Terim'le çalıştı.
3: Şenol Güneş'le çalıştı. Milli takımda birçok hocayla çalıştı.
1: Ben oynattığı oyunu da beğeniyorum.
2: Son 4 yılın şampiyonu Okan Buruk için bu sezonu ne olursa olsun tamamlar diyebilir misin?
3: Asla diyemem. Galatasaray'da hiç kimse için söyleyemem. Ben 4 yılın şampiyonu bırak. Galatasaray'ın müzesindeki en önemli kupasına sahip olan Fatih Terim'in bu kulüpte 6 haftalık kredisi
2: son
3: oldu.
2: Son dönemde Burak bu Yılmaz, tabuları
3: Burak Elmas gönderdi.
2: Yıkan bir kulüp var Kocaeli Spor. Onları da tebrik ediyorum. Selçuk Hoca'yla devam ediyorlar. Bu sanırım ikinci yılları olacak değil mi?
3: Selçuk ve camiası olan bir takım. Kocaeli Spor'da başarısızlığa asla mı? Küme düşecekti ilk başlangıcı hatırlam. Çok
2: kötü
3: zorlu
2: başlamıştı.
3: Zorlu bir fikstür.
2: Ama arkasında durdu. Haftalarca kazanamadı. Tabii.
3: O fikstüre bakıldı. Ben bir futbol sever olarak da fikstüre baktım. Başkan olarak dedim ki yönetici olarak çok zorlu bir fikstürdü. Hatırlıyorum Trabzon, Galatasaray bütün zorlu maçları. Tabii. Ama bundan sonra bir seri yakalayacak. Yakaladı. Camiasıyla da çok iyi bir kanışması oldu.
1: Selçuk Hoca'nın oyunu umut veriyor ama Selçuk Hoca geliştiriyor. Hem kendini hem takımını.
2: Selçuk Hoca'nın Gaziantep dönemi de başarılıydı.
3: İyi
2: oldu. Yani hep
3: başarılıydı. Yani hoca Kasım daha da iyi olabilir. Biraz.
1: Çalışkan,
3: alttan oyuna çok iyi teknik adamlar geliyor ya. Bundan sonra efsaneler her zaman alınır. Çok iyi efsanelerimiz var. Atletiklerin dövüş
2: sistemlerinde. Yani futbolcu olarak bir döneme damga vuran jenerasyon Türk futbolunda artık teknik adam olarak söz sahibi.
3: Beraber oynayanlar baktığın zaman şu anda mesela Süper Lig'de kimler var? Hadi Arda Yeşil
2: Emre Hoca var.
3: Emre Belezoğlu var. Selçuk Hoca var.
1: Selçuk Şahin Batman'a gitti.
3: Burak Hoca şu anda hadi boşta diyelim. Başka diğer
2: süperliğimizde. Güzel bir soru sordun da şu an
3: bakıyorum şu anda bakmam, ben diğer takımlara. Yani Fatih Tekke Trabzon yakın zamanda bunlar baktım.
2: Spor Özhan Hoca geldi. Onun tabii hani Selçuk biraz Şahin, daha CV daha farklı.
3: Ama genç bir jenerasyon geldi.
2: Var evet.
3: Yani şöyle baktığın zaman genç bir jenerasyon geldi.
2: Trabzonspor'da Fatih Hoca var.
3: Az önce saydım Fatih Hoca'yı saydım.
1: Çorum'da Uğur Uçar mı?
3: Uğur Uçar var. Bak Uğur Uçar da çok mesela
2: doğru.
3: Beklenmedik şekilde beni şaşırtan bir şekilde bir çıkış yakalayan bir teknik adam. Hı. Bunların hepsi baktığın zaman Okan Hoca da yardımcılıkla Başakşehir'de uzun yıllar yardımcılık yaptı. Fatih Hoca da Emre Hoca hep böyle bir şekilde
2: peki. Konu gelerek. Çok dağılmasın yani biraz konuyu açtı biraz tabii. Beşiktaş'ta geçmişe doğru gittik ama yeniden biz bugüne bir dönelim. Beşiktaş'ın yeni santraforu Dušan Vlahović'i konuşalım istiyorum. İstatistiklerini aktaracağım. Dušan Vlahović'in son 6 sezon performansı 2020-21 sezonu 40 maç 21 gol Fiorentina'da, 2021-2022 sezonu 45 maç 29 gol Fiorentina ve Juventus devre arasında o sezon Juventus'a transfer oluyor Dušan Vlahović ki ligin ilk yarısında Fiorentina'da da 24 maçta sanırım 20 gollük bir performansı var. Zaten o performansla birlikte Juventus'a gidiyor. 2022-2023 42 maç 14 gol Juventus formasıyla, 2023-2024 sezonu 38 maç 18 gol, 2024-2025 44 maç 17 gol, 2025-2026'da ise yani belki de en kötü diyebileceğimiz sezon tırnak içerisinde 23 maçta yine çift tane yapıyor. 10 gollük bir katkısı var. Yani son 6 sezonda Dušan Vlahović'in Fiorentina ve Juventus'ta çift haneli rakamların altında bitirdiği bir sezonu yok ve yeni sezon itibariyle artık Dušan Vlahović Beşiktaş forması giyecek. Beşiktaş taraftarına o zaman buradan bir soru yöneltmiş olalım. Dušan Vlahović sizce Beşiktaş'ta kaç gol atar? Biz de birazdan konuşuruz ama bununla ilgili bir barkomuz da var. Onu da o zaman bir görelim. Dušan Vlahović'in rakamlarını ekrana getirmiş olalım bir kez daha. Ben de şöyle bir yerimi alayım. Sizden de bu konudaki yorumlarınızı almak isterim. Cem Kerpiçler sizinle başlayabiliriz. Son 5 sezon bu.
1: Bir kere Vlahović her sezonda atıyor. çok net olarak.

0: sadece Vlahovic'in golleriyle konuşmamak gerekiyor. Gol attığı kadar ön tarafta sizin için müthiş bir istasyon. Çok güçlü bir oyuncu. Topu ona attığınızda servisi var. Bu çok önemli bir rahatlık. Ve Beşiktaş özelinde düşünüyorum. Orkun'la, Trossard'la, Černý'le oynadığında Beşiktaş'ın ön alanında müthiş bir istasyon. Ve asisti var. Ben Beşiktaş'ta en az 15-20 gol atacağını düşünen taraftayım. Çok net olarak söyleyeyim. Ve rakiplerin korkulu rüyası olur. Ya stoperler Vlahovic'e çarptıklarında kendileri düşerler. O kadar güçlü bir kuvvetli. Tek benim soru işaretim var. Sağ içerisine %100 kafasını vermesini gerekiyor. Burada da en önemli enstrüman İtalyano. İtalyano onu inandırır. Çünkü bu oyuncular çok genç yaşta müthiş seviyelerde oluyorlar. Bu transferin bu kadar zor olmasının nedeni de oyuncunun kendini konumlandırdığı nokta.
1: Oyuncu 5 bu arada ligi beklemesi. 2000 doğumlu ve hala 26 yaşında.
0: Tabii gelişime çok açık ama burada İtalyano onu bir hayale inandırır. Beşiktaş'ın hayaline bir ortaklaşırlar. Beşiktaş'ın en önde müthiş bir oyuncusu olur.
1: Savaş Şorlu rakamları vallahi nasıl yorumlar?
2: Özellikle 2021-2022.
1: O zaten çıkış yaptığı sezon. Yani orada da bu arada şöyle bir detay vereyim. Birazdan yine bakarız ama Fiorentina'da Vincenzo Italiano'nun dönemi. Ligin ilk yarısında,
2: tamam, acaba o dönem mi?
1: Ligin ilk yarısında 2021-2022 sezonunun ilk yarısında Fiorentina formasını giyiyordu. Dušan Vlahović ve Vincenzo Italiano o takımın teknik direktörü, evet. Ve 24 maçta Serie A'da 20 gol yapıp zaten devre arasında 85 milyon euro yakın bir bedelle 85 Juventus'a gidiyor.
2: Şimdi 45-29-35 neredeyse maç başına bir gol ortalaması asistlerle beraber baktığı zaman 30 gol 45 maçta çok iyi. Yani 29 gol.
1: Bugün daha farklı bir kariyeri olabilirdi bu oyuncunun. Ya bugün, hatta bugün Real Madrid Dušan Vlahović'i kadrosuna katsa bence hiç şaşırmayız. Yani Mbappe'nin arkasında mesela Dušan Vlahović.
2: Beşiktaş'ta yeniden bir
1: meydan okuma
2: evet. Görebiliriz. Tabii, yani Beşiktaş'ın burada aldığı golcülere bakalım. Geçmişte böyle yarım sezonda parlatıp kiralık oyuncusunu bile sattığı
1: Weghorst var.
2: Weghorst. Yani evet. Hiç gündemde yoktu gitmesi. Bir maçtan sonra tribüne gitti, bay bay yaptı.
1: Veda etti.
2: Maçtan sonra 3-3,5 milyon euro kiralık bir oyuncudan, evet, para kazanan kulüp çok azdır. Yani Beşiktaş'ın böyle çıkardığı oyuncular var. Bence buraya bir meydan okumaya geliyor. Geldi. Ligimize renk katar. Ben de diyorum 20 gol. Bu sezon gol hatlarında, hücum hattında.
1: Sence Dušan Vlahović kaç gol atar Beşiktaş'ta?
2: Ya 20'den aşağı düşmez.
1: Sizce Cem Kerpiçiler?
0: Ben de asist gol 20 aşar.
2: Asist gol.
1: Toplam. Yani 20'nin altında bir beklenti yok anladığım kadarıyla.
0: Atar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Senin geçmiş yönelik hafızan çok kuvvetli. Benim hatırladığım kadarıyla o dönem Haaland, Borussia Dortmund olabilir. Yani böyle karşılaştırılan oyunculardan, evet, biriydi. O şimdi kadar kıymetli bir oyuncu aslında. Bir çıta var, o çıtayı aşamadı.
1: Yani. Partizan altyapısından yetişti ve Fiorentina'ya zaten çok bu anlamda böyle güçlü gelmişti İtalya Serie A'ya. Fiorentina kariyeri çok iyi başladı. O dönem Avrupa futbolunun en potansiyelli santraforlarından birisi olarak gösteriliyordu. Aslında o yüzden söyledim. Yani bugün Real Madrid, Barcelona, hatta işte Manchester City, Bayern Münih. Bu kulüplerde dahi olsa kimse şaşırmazdı. Yaşamış olduğu, yani bazı sakatlıklar ve saha dışındaki süreçlerden dolayı kariyerinde Juventus'un da bence biraz son dönemde ivmesini kaybetmesinde etkisi, tabii, var. Yani kulüp de çünkü çok ivmesini kaybetti Juventus.
2: Sevgili Can, bana katılır mısın bilmiyorum ama bir ay önce mesela bu transferi Beşiktaş'tan kendisine teklif ediyorum. Evet, bekledi ama bir ay önce evet dememesinin çok olumsuz anlamda şey sebepleri olabilir.
0: Tabii.
2: Kaleci transferiniz yok. Kanat transferiniz yok.
0: Doğru.
2: Orta saha etkisiz. İki kaleci birden transfer. Yani şu anda bu oyuncuya sağdan soldan ortadan bindirmelerle paslar havadan yerden gelebilecek çok fazla hakimiyet var Beşiktaş'ta.
0: %100 Savaş abi. %100 yani veriyorum sana.
2: Transferi bir ay önce baktığım zaman ya ben bu Beşiktaş'a gelmem diye, ama bugün imzayı atarken çok gönül rahatlığıyla orta saha şahane. Arkanda oynayacağın, oh baktığın zaman bu sene performans olarak da üstüne koyuyor. Kanat transferi şahane bir transfer yapmışsın. Belki bir tane daha transfer olma ihtimali var duruma göre. Dolayısıyla bu 20 gollük katkı çok rahat bir şekilde
0: Savaş
2: olur.
0: Abi bu bir rüya. Söylemeyecektim, söyleyeyim. Aslında oyuncu Bayern Münih bekliyordu. Barcelona bekliyordu. 5 büyük ligin zirvesini bekliyordu.

0: Bu bir rüya. Sadece Beşiktaş için değil, hepimiz için burada Vlahovic'i seyretmek bir rüya. Bu rüyanın gerçek anlamda etkisini daha da arttırmak oyuncunun elinde. Ama biz eğer sahaya %100'ünü verirse biz acayip bir rüya seyredeceğiz. Biz
1: bu rüyayı... Teknik direktörlere göre yakalamış olduğu performansı da bir görebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. Biz neden rüyayı... Vincenzo Italiano faktöründen bahsediyoruz? Burada listenin ilk sırasında bu arada yani en yüksek ortalamayı yakaladığı 5 teknik direktör. Tabii ki kariyerinde çalıştığı farklı teknik direktörler de var ama burada işte Vincenzo Italiano neden Dušan Vlahović için bu kadar özel bir teknik direktör? Fiorentina'da 24 maç 20 gol %83'lük bir gol yüzdesi. İşte 2021-2022 sezonunun ilk yarı performansı Italiano ve Dušan Vlahović'ti Fiorentina'da. Ardından Cesare Prandelli yine Fiorentina'da 23 maç 11 gol %48'lik bir katkı. Massimiliano Allegri Juventus'ta 99 maça çıktı. Onun döneminde Vlahović 41 golü var. %41'lik yine ortalamayı yakalıyor. Thiago Motta'lı Juventus'ta 34 maç 14 gollük bir katkısı var. Yine %41 yakalamayı başarıyor. Ve Giuseppe Iacchini Fiorentina'da 36 maç 13 gol %36 ama yani %83 yani inanılmaz bir gol yüzdesi. İtalyano ile birlikte yakaladığı rakam.
2: Bütün çıkış yakaladığı maç. Cesare Prandelli Galatasaray'dan tanıdığımız çok iyi bir insan ama hocalık konusunda çok şey yapmayacağım. İstatistiklere baktığımız zaman Beşiktaş'ta bunların üzerine çıkabileceğini düşünüyorum.
0: Savaş abi,
2: maç sayısı olarak da bunların üzerine çıkar.
0: İlginç totalde. Bir çıkarım yapalım. Italiano ile Prandelli'nin ortak yönü ikisinin de duygusallığı. İkisi de oyuncuya çok fazla dokunur. Prandelli de aslında çok yumuşak kalpli. Bence Dušan'ın kalbine girebilecek teknik direktörler.
2: Ama Prandelli duygusal anlamda doğru ama Prandelli Italiano oyun aklı, oyun karakter olarak birisi çok hareketli ya. Prandelli daha sakin. Ya
1: Prandelli'nin bu arada Galatasaray dönemindeki kadro tercihleri...
2: Ben o günü hatırlamak bile istemiyorum.
1: Yani bir Arsenal deplasmanı var.
2: Arsenal deplasmanında sorularla çok terletmiştim onu. Çok kızmıştı.
0: Özel koşulları da
2: çok
0: vardı.
2: Kızmıştı.
1: Felipe Melo tercihi.
2: Benim de öyle bir şeyim
1: Schneider
2: var.
1: Schneider tercihi.
2: Daha bombasını söyleyeyim sana. Akşam Balıkesir'e maça gittik. Bir gün önce maçtayız. Takım geldi. Kadroları bugün de olduğu gibi çek ederiz foto maçta. Akşam kadroyu sordum. Dedi ki Yasin Solbek. Sağbek pardon.
3: Sağbek.
2: Ya yok dedim ya. O kadar olmaz dedim.
1: Yasin Öztekin.
2: Futbol hayatında hiç sağbek oynamamış abi. Hiç ama. Adam demiş ki sen bu maçta sağbek oynayacaksın. Balıkesir maçı, Galatasaray yenildiği maçta Sercan'ın bir
1: evet,
2: gol biraz
1: sonra deplasmandaki.
2: Balıkesir bir sene kaldı zaten. Güzel bir maçtı. Ama Prandelli'nin de böyle ani kararları vardı. Ya iki hocayı kıyaslama mümkün değil.
1: Evet, bak ya. Bu yani, arada bence tek ortak özellikleri ikisinin de İtalyan olması. Yani bu anlamda yani Vincenzo Italiano'nun mesela Beşiktaş'taki hani çok kısa süre farkındayım. Çok iddialı konuşmak da istemiyorum ama yani 3 maçlık süreçteki en azından kadro tercihleri yani çok böyle macera aramıyor. Mesela Prandelli çok macera aramıştı Galatasaray'da.
0: Değişimi sever. Sever yani ama ikisi de oyuncuların kalbine yani dokunur.
2: Başakşehir'den bir yağmurlu maçta 5 gol yemiştik işte son maçıydı abi yanlış hatırlamıyorsam.
1: Prandelli dönemi deyince benim aklıma gelen ilk maç deplasmandaki Arsenal maçıdır. Yani o maçtaki Snyder'in derinde oyun kurucu olarak bir 6 numara olarak oynatmış. Felipe Melo'yu da bir libero gibi oynatmıştı savunmada stoper. Üçlü bir savunmaydı galiba o maçta yine
2: doğru,
1: tercih.
2: Doğru maçtan sonra tartışmıştık.
1: Yani işte ama o yüzden çok iyi hani bak, farklılıkları ama Fiorentina dönemi çok
0: özgür
1: iyiydi.
0: Özgür koşulları da vardı bence biraz sıkıntıları da vardı o dönemde.
1: Bence Prandelli'nin hakkını verelim ama Fiorentina dönemi çok iyiydi.
0: Tabii. Ben
1: orada
0: severim Prandelli.
1: İz bırakan bir teknik direktör.
2: Fiorentina'da ne varsa bilmiyorum ama Fiorentina'da taraftarla bağlantısı Fatih Terim de mesela İtalya'daki ilk şey Fiorentina'dır yani.
0: Savaş abi Mancini mi Prandelli mi o zaman?
2: Mancini. Net. Çok Mancini.
1: Ben, yani
2: Mancini
1: çok net bir
2: fakat öyle ilginç ki yani Galatasaray durum. O dönemde Mancini'yi gönderiyorsun. Kimi alacağım diyorsun. Prandelli getiriyorsun. Prandelli nereden geliyor? İtalya milli takımından geliyor. Ya hayır deme şansın yok. Tamam. Buna hiç asla karşı değil. Bak kötü bir dönemdi ama aldın teknik adam yeterli milli takımı.
1: Ama işte bunu hep konuşuyoruz ya. Bu ya bunu aslında Süper Lig'i övmek için söylemiyoruz. Ama bu lig gerçekten çok farklı. Yani bak, burada hani CV ile buraya gelip ya kimler gelmedi ki bu lige? Luis Aragonés geldi, Vicente Del Bosque geldi, Frank Rijkaard Barcelona'dan gelmedi mi Galatasaray'a?
2: Adam burada şey bitti ya. Jübile yaptı adam.
1: Yani,
2: Frank Rijkaard
1: işte yani, Roberto Mancini geldi. düşünsek belki daha farklı isimler
2: milli takıma kimler geldi?
1: Yani bu
0: da şeyler bu lig geldi ya, evet.
1: Bu
0: ya.
1: Ligin gerçekten çok
2: Frank
1: farklı.
2: Frank Rijkaard imza törenini dün gibi hatırlıyorum.
1: Parametre.

0: Ya bu 4-3-3 oyunlarla olmaz. O oyuncularla olmaz.
1: Ama işte yani o tip teknik direktörlerin de böyle tırnak içinde takıntıları olabilir.
0: Eski Ali Sami Esad'da ne gülmüştüm o zaman abi. Mikrofonu uzattık maçtan sonra. Büyük isyan var. Koca elinden 4-5 gol yemişsin. Mustafa Sarp, Ayhan ve Barış.
1: O maçta o yoktu ama.
0: Kim yok?
1: Rekart yoktu. Kocaeli Spor mağlubiyetinde. Skibe vardı.
0: Skibe mi vardı? Tamam, o zaman bir önceki
1: sefer. Hatta orada... Nihal Skibe gitti, işte Bülent Hoca
0: tamam,
1: geldi.
0: O zaman hocaları karşısında Skibe'nin o maçında, o zaman maçtan sonra ben bu üçlüyü düğününde oynatmam demişti. Her yerde maaşı olmuştu o zaman. Görüntülü bir şeydi bu. O Ergün Gürsü'ye falan ne tepkiler olmuştu o zaman. Ya sonuçta bir sürü oyuncu geliyor. Birçok hoca geliyor. Ama şu anda baktığın zaman İtalyano. Geçen bunu söylediğim zaman daha erken konuşmayın kardeşim, ne konuşuyorsunuz tabii, daha tabii. Bir gelelim falan diyorlar.
2: İtalyano sevici olarak biz linç edilmiştik. Ama...
0: Hala söyleyenler vardır. Malzeme ortada.
1: İyi başladı. İyi hoca. Mutlaka zorlanacak. Yani inişli çıkışta bir tabii. Sezon yaşayacak ama hoca en
0: herhangi
1: azından...
0: bir teknik adam olsaydı göreve geldiğinden beri transfer soruluyor. Çok güzel bir şekilde topu çeviriyor. Bekliyoruz. Yönetimimiz çalışıyor. Bazı doğru. Hocalar var. Şuraya bekliyorum. Şu mevkiye bekliyorum.
2: Savaş abi takımı ateşlemiş. Bir kere takım sahada savaşıyor.
0: Ya 15
2: çok
0: tane
2: net.
0: 15 tane genç oyuncu ilk maça çıktı. Yaptığı açıklamalar genç oyuncuları överek başladı.
2: İlhan'ı nasıl güzel kullanıyor. Evet. Şimdi forma adaletini sağlamak için Trossard gelirse sahada kullanmayı düşünüyormuş. Ya gerçekten forma adaletine de inanılmaz önem veren bir teknik direktör.
0: Forma İtalyan'ın. Adaletine önem veriyorsanız futbolcu da sizi ona göre hep yukarıya çıkarır. Hem kendini hem takımı hem hocasını. Yani oyuncu o zaman seni satmaz. Forma adaleti. Hoca baktığı zaman kulübede Beşiktaş atağa kalktığı zaman şov yapmıyor. Bizle beraber o hırsı yaşıyor. Ve ben kulübede olan oyuncu da hocaya baktı. Evet ya ben değil, burada bu olması gerekiyor diyecek yani.
2: En az 10 kilometresi var. Merkez orta sahayla yarışır. Koşuyor. Savunmayı, sürekli bak, dokunuyor.
0: Hocumu çok seviyor. Savunmada zayıf ama savunmaya hiç gelmiyor.
2: Ama sürekli anlatıyor. Yerleşin bak, diye bağırıyor.
0: Bak şimdi nasıl hocumu diyoruz ya az önce Fenerbahçe'ye. İtalyano hocumu seviyor, savunmayı sevmiyor. Savunma olduğu zaman geriye gelmiyor. Bazı hocalar da var mesela Okan Hoca falan. Bazen savunmada korner direğin oraya kadar giden hocalar vardı.
2: Gelsin hocam böyle... Teknik direktörler gelsin. Oyunun seviyesini yükselsin. Oyuncuya dokunsun. Oyuna dokunsun.
0: Şimdi benim bir
2: gerçekten
0: özelliğim,
2: onun heyecanı bence tüm lige yansır.
0: Statlarda maç izlerken %80'i sadece %70'i %30'u hep kulübenin oradan böyle. Geniş görürüm. Ben kulübeye çok bakarım. Oyuncu değişikliğini oradan görürüm. Yardımcısına bağırıyorsa bir şey oradan görürüm. Genelde aslında oyun orada oynanıyor şu anda. O yüzden Beşiktaş'ın maçına birkaç defa giderim. Derbiler olmak üzere. Evet. Hocayı çok net bir şekilde tribünden izlerim yani.
1: Birlikte gidelim bir maça.
0: Gidelim.
1: Kesin. Denk getirelim.
0: Valla yarın bile gidebilirim. Bakarız. Ben Beşiktaş'ın iç sahada maçına.
1: Yarın ben gelemem seve. Yayınım.
0: O zaman birlikte sen ne zaman dersen gidelim.
1: Ama bir
0: İtalyano'yu izlemeye geldim. Ben bu tip hocaları lazım. İzlemeyi çok seviyorum.
2: Mesela herkes Okan Buruk hocayı çok eleştiriyor. O inanılmaz agresyonundan, itirazından. Ben saha içerisinde kazanmak için bunların olması gerektiğini düşünen taraftayım.
0: Ben Okan hocaya bu konuda kızmıyorum. Ama Okan hocayla beraber neredeyse malzemeciye kadar.
1: Bu arada bana davetler gelmeye devam ediyor. Bir maça gidelim beraber.
0: Tamam beraber geniş gidebiliriz.
1: Bora abi senle de. Sen
0: Bora da gelir. Tamam Bora'yı da götürürüz. Bu konuda ben Okan Hoca'ya değil ama Okan Hoca'nın yanında sağlıkçısı, tercümanı, işte malzemecisine kadar neredeyse kaleci antrenörüne kadar hoca itiraz edebilir. Her pozisyona yanında 5 kişinin çıkmasına ben biraz sistemim vardır. Yani kaleci antrenörü de çıkıyor.
2: Galatasaray teknik direktörüyle, Galatasaray taraftarlığıyla sahanın içerisinde en iyi organize itiraz eden takım. Ben bunu söyleyeyim. Bunu olumlu anlamda da alabilirsiniz. Mesela bunu eleştirel anlamda da alabilirsiniz.
1: Bu arada bir bilgi paylaşayım Beşiktaşlılara. Dušan Vlahović'i taşıyan uçak saat 17.40'da Belgrad'dan havalanacak ve yaklaşık 19.30 civarı, yani yaklaşık 2 saatlik bir uçuşla İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Havalimanında belki oyuncuyu karşılayacak olan taraftarlar varsa bu bilgilendirmeyi yapalım. Ekip arkadaşlarımız da zaten orada olacaklar. Dušan Vlahović'in İstanbul'daki ilk görüntüleri de yine Allspor ekranlarında olacak. Biraz yarınki maçı da konuşalım. Leandro Trossard'ın da yarın ilk dakikalarını alabileceğinden bahsetti Vincenzo Italiano basın toplantısında. Maçın gidişatına göre yaklaşık işte 20-30 dakika gibi bir süre verebiliriz dedi Trossard'a. Yarın bir anlamda Trossard da ilk kez formayı giyebilir.
2: Güzel.
1: Dolmabahçe'de.
0: Başlayan ve bitiren 11 farklı olacak tabii ki. Orada belki Çenli'nin son maçı olabilir.
2: İlginç.
0: Duruma göre.
1: Son maçı.
0: Son
1: maçı.
0: Orada bir transfer teklifleri var. Görüşülüyor. Bir takım orada hareketler
2: var. Savaş abi araya bıraktım böyle sessiz sakin.
0: Transfer sürecinde bunlar olabilir.
1: Farklı bir çıkış oldu.
0: Transfer sürecinde bunlar olabiliyor. Ben Tabii duyduğumu ilgi ya da resmiyette ne olur ama bir...

0: Tabii ki bir bilgi.
1: Çerniye karşı dinlemek isteriz. İlgi bir şey oldu ama bu tip maç öncesi bu tip şeyler tabii çok konuşulması doğru olmaz ama Beşiktaş'ın rakibin ilk maçtaki futbol olursa Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürer, 20 dakikada maçı bitirebilir Beşiktaş. Çünkü orada çok daha hücum oynamıştı. Aynı hücum şeyini burada olup risk alacaktır muhtemelen. Beşiktaş'ın rahat kazanabileceği bir maç düşünüyorum ben. Seyircisiyle, yeni transferin getirmiş olduğu bir enerjiyle, o sinerjiyle, tribün atmosferiyle ben Beşiktaş'ın rahat kazanabileceğini düşünüyorum. Kadroda çok fazla oynamıyor hoca. Kazanan kadroyu bozmuyor.
2: Doğru. İstikrardan yani, yana.
1: Dolayısıyla sen o istikrar dedin az önce. Forma adaleti çok önemli. Forma adaletle kazanan kadroyu bozmayan hocaya kızmamak lazım. Bazı maçlar var. Yani geniş kadroyu niye kuruyorsun diyorlar. Kazanan kadro bozulmaz mı? Zaman zaman bozulur. Ama kazanan kadroyu her zaman bozamazsın. Okan Hoca geçen sene çok fazla yapmamış. Çünkü kazanan kadro artık yani 10 maç kaç 10 maç? 5 mağlubiyet, 5 beraberlik. 3 sene şampiyonluk da yok ya ondan önceki. Öyle bir istatistik. Dolayısıyla yani biz mesela bir Eren'i görüyorduk, bir Jakobs'u görüyorduk.
2: Evet. Eren
1: yani diğer tarafta bakıyorsun. Bir şey var, Sara var, bir Yunus var. Sara bile yedek oluyordu. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ta da bu sene futbolcu kötüyse hemen kızağı çekmek yok. Bir süresi var. Kazanan kadroyu Okan İtalyan hoca bozmak istemiyor.
0: Bu arada normalde hocanın hiç tarzı değildir bu. Mesela Bologna'da tam çok aksine neredeyse her maç, hatta ya belki de aynı 11'i arka arkaya tercih ettiği iki maç dahi olmayabilir. Böyle
2: sürekli
0: bir ilginç istatistik var.
1: Ama bu şeye bağlı.
0: Bu biraz çok durumla da alakalı yani. Kadronun da durumuyla bağlantılı.
1: Oradaki kadroya bakmak lazım. Evet. Beşiktaş'ın şu andaki kadrosu biraz buna da mecburiyetten bunu gerektiriyor. Evet.
2: Şöyle 3 günde bir maç yaptığı için orada sürekli değiştirmek zorunda.
0: Yani şu yüzden söyledim. Yapmıyor. Sezon içerisinde bunu tekrar görebiliriz. Hani Beşiktaş'ta hani kadro konusunda bir farklılıklar oluşmaya başlarsa hani kafalarda soru işareti oluşmasın diye bir hatırlatma istedim sizi bahsedince.
1: Beşiktaş ana planındaki kadroyu hemen hemen oluşturdu.
2: Evet.
1: Bundan sonraki fırsat transferleri beklerim abi. Ben hep bundan yanayım. Galatasaray için de söylüyorum. Yap transferlerini, fırsat transferini bekle.
0: Hangi mevkiye sizce yapmalı Beşiktaş fırsat transferi? Bu arada Beşiktaş yani kontenjanın içinde bazı transferler yapacak gibi görünüyor U23 için.
2: Evet.
0: Yabancı. Yani
1: bir defa şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın stoper hattına mutlaka bir transfer yapması lazım. Çok iyi oturdu. Jalo Emirhan baktığı zaman ama birbirinden zorlu maçlar olacak. Birbirinden daha böyle stresi yüksek. Rakibin daha böyle hücuma çıkan, baskı yapan. Zaman zaman mesela Emirhan çok kendini geliştiriyor. Unutulmuştu neredeyse o birkaç hatasından dolayı.
0: Daha ama çok gelişmesi gereken konu var.
1: Dolayısıyla burada Jalo, Emirhan belki ikisi birden yedek olacak. Belki iki tane stoper hattın oyuncu olacak.
0: Yani hocanın Jalo'dan çok vazgeçmesini beklemiyorum.
1: Bir tane şart o zaman.
0: Ama ben bir tane iyi bir sol stoper transferi gerektiğini
2: düşünüyorum. Çabo konuşuluyordu.
0: Çabo yine gündemde. Hatta onunla ilgili bir haberimiz var. Ben size detayları paylaşayım şöyle. Beşiktaş'ın Stuttgart'la bonservis konusunda görüşmelerin devam ettiğini Efecan'ın aktardığı bilgi. Stuttgart 15 milyon euro bonservis talep ediyor. Çabo için Beşiktaş'ın ise 10 milyon euro seviyesinde ısrar ettiği yine bilgisi var. Görüşmeler sürüyormuş Çabo için.
2: Güçlü oyuncu, orada Beşiktaş'ın ihtiyacını kapatabilecek nitelikte oyuncu. Özellikle ön alan baskısına gittiğinde Beşiktaş takım oyunun kısalttığı güçlü. Mesela Leo Pereira daha şef bir stoper. Mesela ayağı daha iyi ama Çabo daha güçlü ve o takım oyunu kısa, agresif, baskı yapabilecek profil. Her iki profil de doğru.
0: Yani bence ama bir sol stoper ihtiyacı Beşiktaş'ın var.
1: Var. Çünkü bu ikiliyle zor. Emirhan'ı zaman zaman direkt, zaman zaman kulübede tutabileceğiniz
0: yani Emirhan
1: bir oyuncu.
0: Konusundaki fikrimi söyleyebilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Yani Emirhan hala çok genç. Eminim ki kendisini geliştirecektir ama Beşiktaş'ın savunmasında bir yerli stoper ya da bir yerli oyuncu oynayacaksa Beşiktaş'ta o oyuncunun milli takım stoperi olması gerekir. Yani milli takım havuzunda olup fakat kadroya giremeyen bir oyuncunun Beşiktaş'ta doğrudan ilk 11'de oynaması
1: Beşiktaş'ta,
0: bana çok
1: şöyle söyleyeyim o zaman bu tezine
0: mantıklı gelmiyor. Bu, çok yetenekli olabilir Emirhan, çok da iyi niyetli biliyorum. Hani bunu onu eleştirmek için söylemiyorum ama yani daha iyisi lazım.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Bu futbolun üzerine koyarak giderse, milli takımda seçilmiş olarak devam ederse ki bizim turnuvamızda
0: o zaman
1: görüşün farklı olabilir.
0: Ama işte gelişmesi gerekiyor demek ki.
2: Biraz oyun bilgisini geliştirse, yani oyun bilgisini geliştirmesi gerektiği yönünde özellikle ben çok fazla düşünüyorum o boyutuyla. Ya iyi oyuncu mu iyi oyuncu. Mesela Osimhen'i durduran ender isimlerden biri.
1: Ama işte onu devam ettirmesi lazım.
2: Evet, istikrar sürekli olması lazım.
0: Ama işte Fenerbahçe Çabo. Maçında o hatayı yapan da yine aynı oyuncu mesela.
1: Evet, doğru. Tabii, taraftar doğru. Kart. Doğru. Çabo, ben Stuttgart'ın eski olarak, ekonomik olarak eski gücünü de çok zannediyorum. Oranın mesela baktığı zaman en iyi, en önemli firmalarından bir tanesi sponsor olmasına rağmen. Bir 15 milyon lira, 10 milyon lira Beşiktaş seviyelerine düşse o transfer olabilir.
2: Olabilir.
1: Yani Stuttgart'tan bundan daha önceki 3-5 sene önce futbolcu almak kolay değildi. Ama şimdi bence biraz daha kolaylaştı diye düşünüyorum.
0: Yani evet, burada Stuttgart biraz esnerse talebinde, Beşiktaş bu transferi tamamlamak
1: bence
0: istiyor.
1: Bence esneyebilir. Beşiktaş bence bundan sonra hepsini bekleyecektir. Çünkü normal bir şekilde eskilet kadroya en önemli mevkilere yaptın. Bundan sonra bekler.
2: Doğru.
0: Yarına dair kadro muhtemel 11'imiz varsa onu da belki bir görebiliriz. Kadro konusundaki beklentimiz
1: orada
0: yarın.
1: Orada yine aynı kadroyu bekliyorum. Bir Rıdvan'ın tekrardan döneceğini düşünüyorum. Orada
0: teşekkür
1: kırmızı kart cezalı olduğunu düşünüyorum.
0: Geldi ekrana. Nübel'i bekliyoruz tabii ki kalede. Beşiktaş'ın bu transfer döneminde belki de en önemli takviyelerinden birisi olduğunu, belki bunun kıymeti ilerleyen süreçte daha da anlaşılacak.
1: Anlaşıldı. Hiç uzatmaya gerek yok. Çok net anlaşıldı. Beşiktaş'ta son yıllardaki en önemli
2: güven abidesi.
1: Güven de veriyor. Takıma da çok çabuk uyum sağladı. Beklediğim kadro dediğim gibi. Orada ben bir sol bekte bir değişim bekliyordum. Aynısını.
0: Sağ bekte Mourinho, sol bekte Rıdvan. Ouattara zaten kart cezalısı.
1: Mecbur.
0: Calo Emirhan yine Akbadu'yu kulübede bekliyoruz. Salih Orkun Olaytan merkezde. Çerni sağ ön. İlhan Fakılı sol ön. Oyan Gül santraforu Beşiktaş'ın. Bu arada o acaba 9 numarayı Vlahovic'e verir mi?
1: Verebilir.
2: Verir, ikna ederler.
1: Bu Quattro'ya çok güveniyordum transfer olduğu zaman. Geçen hafta da biraz daha böyle canlı izledim direkt, yani şey yapınca. Yok, Rıdvan artık şu anda orada formayı bırakmaz gibi.
0: Evet, Rıdvan şu an biraz daha önde. Önde. Çok biraz yakınlar değil. Bence birbirlerine.
1: Rıdvan
0: çok
1: oynadıkça
0: oynadıkça Rıdvan'ı göremedim ben.
1: Rıdvan'ın biraz daha boyu uzun, biraz daha fizikli olmuş olsa var ya, tam sol bek be.
2: Çok. Krolyov'e üçlü oynuyor. Özellikle stoper, 3 stoperi de ağır. Beşliye savunmaya çalışacaklar. 5-4-1 karşılayacaklar. Beşiktaş'ta özellikle İlhan bu maçta bek stoper arasını işleyebilir. Ben uzaktan şutla Beşiktaş'ın çözeceğini düşünüyorum. Ya Krolovi'nin bir tane aslında önemli oyuncusu var. Haksızlık etmek istemem. Darida. Oraya da bir kelepçe getirdiğinizde aslında işi çözüyorsunuz. Ben Beşiktaş'ın kağıt üstünde, kağıt altında çok net favori olduğunu düşünüyorum.
0: Bu arada Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselmesi halinde Litvanya'nın Kauno Žalgiris takımıyla eşleşecek. Onu da aktaralım.
1: Dinamo Zagreb daha önce.
0: Dinamo Zagreb Žalgiris eşleşmesinin kaybedeni Beşiktaş'ın rakibi olacaktı. Orada Žalgiris elendi o eşleşmede ve Beşiktaş'ın playoff turundaki rakibi oldu. Beşiktaş 1-0'ın rövanşında yarın saat 20'de Radies Kralove'yi Dolmabahçe'de konuk edecek. Dušan Vlahović bu akşam İstanbul'a geliyor. Saat 19.30 sularında Atatürk Havalimanı'nda olacak. Sırp Yıldız, Sayın Başkan Adalı ve As Başkan Murat Kılıç da birlikte gelmesini yine bekliyoruz. Beşiktaş'ın da bu transfer dönemindeki 7. takviyesi olacak Dušan Vlahović. Leandro Trossard, Kasım Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve son olarak Dušan Vlahović'i Beşiktaş kadrosuna katıyor. Reklam vaktimiz gelmiş. Beşiktaş'ı ve Vlahović'i konuştuk. Bir kısa aramız var. Ardından bu kez Galatasaray ve Trabzonspor'u konuşacağız.
3: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
6: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında

0: Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Osipov radio. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam. Asık

0: canlı yayın.
1: Yine konuşacağız. Galatasaray'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta Vlahovic'i konuştuk. Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında elde ettiği zaferi ve Lyon eşleşmesini yine programın ilk bölümünde konuşmuştuk. Galatasaray'ın gündeminde ise sanki biraz daha negatif bir hava var ister istemez. Ligin de başlamasına 2 gün var. Yani cuma akşamı Galatasaray Süper Lig'de sezonu açıyor Çorum Futbol Kulübü maçıyla ve şu ana kadar bu yaz transfer döneminde tek bir takviye var. O da Lezli Uguçuklu. Hatta bilmiyorum kadroyu, yani zaten çok herhalde farklı bir kadro yok ama hani kimler oynar kimler oynamaz, hoca nasıl bir tercih yapar belki konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Önce bu transferdeki son durumu bir konuşalım. Yani yeni bir gelişme var mıdır veya beklemeli mi taraftar bu hafta bitmeden? Bu sessizliğin sebebi nedir? Bir endişe oluşmalı mı taraftarda, yoksa yine Sayın Başkan daha önce yaptığı gibi 4 Eylül'e kadar gerekli takviyeleri yapar mı Savaş Yorum?
2: Sen biraz daha dedin ama ben bayağı gerisinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un yaptığı transferlerini, oyun sistemini, hocaların planını hepsini konuşabiliyoruz. Ama Galatasaray'da bir gerçek var. Şu anda Çorum Spor maçında geçen sene gördüğümüz kadrodaki oyuncuları göreceğiz. Hatta oyuncuların bazılarında da gerileme olduğunu görüyoruz. Hazırlık maçlarındaki genel performanslarına baktığımız zaman. Hazır olmayan bir Galatasaray görüyoruz. Ona rağmen transfer sürecinde aşağı yukarı başladığından beri 2 ay oldu. Yani resmi olarak transfer, evet. Mayıs ayından bu tarafa.
1: Sanırım 12 Haziran'dı.
2: 12 Haziran
1: lig ya da 20 Haziran mıydı
2: lig
1: acaba?
2: Lig bitine itibaren bakarsan
3: 3 ay neredeyse.
2: Neredeyse 3 ay. Şimdi bugün sosyal medyaya ben hakikaten çok böyle takılı kalmam, bakmam. Ama bakıyorum buraya gelmeden önce bir...
1: Evet, 22 Haziran'da başlamış, pardon. 4 Eylül'de sona erecek.
2: Doğru. Tabii Mayıs'ın ortasında ligin Galatasaray şampiyonunu düşünürsek, şampiyonluktan sonra bizim 500 milyon euromuz var. Biz Arsenal ne yapacaksa biz de yapacağız, bu kadar transfer yapacağız diyenlerin sessizliğini açıkçası ben de hayretle takip ediyorum. Galatasaray yönetiminde transfer bitince herkes bugün söyledikleri konusunda pişman olacak diye bir tweet okudum. Yani bu bugün söylediklerimi Galatasaray...
1: Biri mi söylemiş bunu?
2: Sosyal medyada paylaşım yapmış Galatasaray'ın içinden.
1: Yani bu hani bir demeç değil değil mi? Bir yani bir kulüp tarafından gelen.
2: Gazeteci, yorumcu.
1: Birinin işte yorumu yani.
2: Yorumu. Yani belki de yani üretime yakınmasıdır. Yani çünkü herkes gazeteci artık yani. Herkes yorum sosyal medyada
1: yapmaya başlamışlar hepsi, herhalde.
2: Dolayısıyla Galatasaray her kim olursa olsun ben söylediklerimden bir pişmanlık
1: duymam. Yalnız böyle... Bu dijital ayak izi unutulmaz bu açıklamalar. Yani günün sonunda o transferler gelmezse
2: bizim gazeteci arkadaşlarımız
1: sonra başkaları ayrı pişman olmasın.
2: Abi Mayıs ayından bu tarafa ilk önce kampa 2 futbolcu denildi. Sonra kamp dönüşü ilk hazırlık maçına denildi. İkinci hazırlık maçına denildi. Lig başladı. Şimdi Erzurumspor maçına transfer.
3: Neden yapılamıyor? Benim aklımı şimdi karıştıran en önemli nokta o.
2: Neden yapılamadığı konusunda ben yani fırsat transferler olabilir. Bir oyuncuyu bekleyebilirsiniz. Yani canla başlandı, birçok orta sahaya geçildi, stoper hattına birçok isim yazıldı.
3: Bruno Fernandes.
2: Forvet, yani Icardi'nin en güzel bir oyuncu alınmadı.
1: Savaş abi kaç yıldır gazetecilik yapıyorsun?
2: 97-98'den bu tarafa.
1: Maşallah, yani yaklaşık 30 yıl neredeyse.
2: Olacak.
1: Nice daha yılların olur inşallah.
2: İnşallah.
1: Gerçekten merak ediyorum, şunu merak ediyorum. Yani bir transfer ya oluyordur ya da olmuyordur. Değil mi yani bir kulüp için? Transferde yani bir oyuncuya talip olabilirsiniz ama şartları uygun değildir veya kulübü bırakmıyordur ve olmaz, o transfer olmaz. Biz Galatasaray'da Haziran ayından bu yana yaklaşık 2 aydır neredeyse aynı isimleri dönüp dönüp konuşuyoruz. Aynı formüller üzerinden sürekli transferde Galatasaray bir sonuç almaya çalışıyor ama olmuyor. Mesela Can Uzun'u hala konuşuyoruz.
3: Tabii.
1: Bruno Fernandes'i hala konuşuyoruz. İşte Brahim Diaz'ı uzun bir süre konuştuk.
3: Kamavinga konuşuyoruz.
1: Kamavinga'yı aylarca konuştuk. Stoper için mesela anlam veremiyorum. Ahmetcan Kaplan veya Yusuf Akçiçek. Artık bu isimler alınacak mı? Alınacaksa ne bekleniyor mesela yani?
2: Bu
1: neden hala bu isimleri konuşuyoruz mesela? Dönüp dolaşıp neden Galatasaray'da aynı isimler üzerinden...

0: bir döngüde gibi bu kulüp.
1: Şimdi Haziran dedim, ben Mayıs'ın ortaları diyorum. Çünkü lig bittiği zaman Mayıs ortasıydı. Lig biter bitmez transferini yapan takımlar da var.
0: O mesela Batrakov haftalardır yani, yine konuşuyoruz.
2: Mora, Ponomarenko.
0: Mora, yani Roma alacak galiba Mora'yı.
2: Evet.
0: Ya alan yani. Alıyor işte yani hani. Ama Galatasaray'da hep bir böyle suni bir gündem var yani. Sürekli bir isim var. Fakat asla sonuç alınamıyor.
1: Rakiplerin aldığı oyunculara baktığımız zaman senin de konuşulan isimler bile Can Uzun dışında çok böyle etki edecek isimler değil.
0: Bu arada unuttuğum bir sürü oyuncu var ya, bu transfer döneminde.
1: O kadar çok ki, o kadar fazla ki. Ben neden dersen hep sezon bittiğinden beri bir şey söyledim. Galatasaray'ın futbol aklı kim? Ben bunu 3 aydır söylüyorum. Transferi kim? Ya da kimler yapıyor? Kimler bakacak? Transfer görüşmelerine kim gidiyor? Bazen gidersin, bazen oturduğun yerde, şimdi günümüz çağında tık tık tık sistemden hemen, eskiden faks vardı. Şimdi onlar kalktı. Hemen bir telefonda, kulüp binasındaki bilgisayar başından. Abi yani bu sessizliğin sonunda herkesin söylediklerine utanacak. Hayır, ben söylediklerimin hep arkasındayım. Bu saatten sonra yapılacak transfer benim geçmişte. Ben şunu söylüyorum. Lig bitti. Geçen seneye gidelim, bir önceki sezon.
2: Sané'ye geldi hemen.
1: Sané'ye geldi. Galatasaray'da lig bitti Mayıs'ta. Mayıs sonunda Sané'ye imza attırdın. Ve 2,5 ay Osimhen'i bekledin. Sané gibi bir oyuncu alırsan ardından fırsat beklersin. Osimhen'i de beklersin. Icardi'yi de beklersin. Yani
0: ya sen ihtiyaç olan bölgeyi bir hallet. Sonra 4 Eylül'e kadar beklersin.
1: Fırsatı kovala.
0: Fırsat kovalarsın.
1: Evet. Sen ama gönderdiğin golcünün yerine
0: senin Icardi'nin... yedek santraforun yok. 10 numaran yok.
1: Icardi'nin...
0: Merkez orta sahada hala bir bence eksiklik var. Yani şimdi yedek buradan. Sol stoperin yok. Bir hazırlık maçında Galatasaray'da, bak hazırlık maçı diyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani bir sakat veya cezalı oyuncu durumu yok. Senin yedek sol stoperin Jakobs olmamalı artık. Tabii, Jakobs günün sonunda. Yani. Hazırlık maçında Jakobs oynamamalı sol stoperde Abdülkerim'in yerine.
1: Bir Leicester transfer dedin. Ben o transferin de şu ana kadar Galatasaray'da bir pek varlık gösterdiğini düşünmüyorum. Çünkü hazırlık maçlara dair geldiğinden beri taraftarların, Okan Hoca'nın ne kadar hazır olacak göreceğiz ama ilk Cuma günü sezonun açılış maçı, şampiyon sahaya çıkıyor resmi olarak ve Galatasaray yine mevcut geçen senenin oyuncularıyla. Hatta bunların içinde belki de tartışılan oyuncularından bile sahada 11'de görecek.
0: Leslie 11 oynamaz mı?
1: Mümkün değil. Mümkün değil.
2: Savaş abi, Okan Buruk çok gergin. Osimhen çok gergin. Geçen sezondan bence bu sezona devreden bir gerginliği var. Bence camia içinde de bir gerginlik
1: 15-20 gün önce sana burada yayında bir şey demiştim hatta. Dedim ki Osimhen'de bir gerginlik var.
2: Evet. Evet,
1: Osimhen'in
2: kaptanlığı konusunda
1: evet.
2: İlk haberi sen vermiştin
1: herkes
2: burada.
1: Kaptan yazıyor ama Osimhen kaptanlığı kabul etmedi dediğimiz zaman hazırlık maçında kaptanlık bandı verildiği zaman olmamıştı. Osimhen'de bir gerginlik var. Bunun çeşitli etkin sebepleri var. Ekonomik olabilir, gitmek istemiş olabilir.
0: Ekonomik hala, derken?
1: Yani bir takım alacakları maaş bloko konulması bazı yabancı oyuncularda var bu sonuçta. Vergi olayı muhabbeti çok fazla konuşuluyor son günlerde. Emre Kaplan da bunu paylaşmıştı.
0: Yani ödemeyle alakalı oyuncuya mı bir problem oluyor?
1: Yabancı oyuncuların ödemesi yapıldı. Yabancı oyuncularda bir şey yok ama bu vergi olayı vardı mesela. Daha önce futbolcuların vergisini kulüp ödüyordu. Şimdi kendisi üzerine hesaba. Bu çok şey, detaya girmek istemiyorum. Ben Galatasaray'da içeride de dediğin gibi teknik heyette de yönetimde de
2: sıkıntı var bari.
1: Sıkıntı var. Bu sıkıntıyı anlatılmadı. Galatasaray camiasına bu sıkıntıyı anlatsanız hep paramız var denildi. Lig bitti. Şampiyonluk kutlamasında 500 milyon euro denildi. Ben de birkaç kez Galatasaray'ın transferinin gecikmesinin ekonomik anlamda olduğunu söyledim ya. Eğer değilse o zaman yapın ya da bizim tezimizi çürütün.
0: Bu sponsor konusu doğru mu? Sponsor bulunamadığı konusu.
1: Bulunsaydı şu ana kadar çıkardı. Şu anda Cuma günü yeni sponsorun olabileceği konuşuluyor. Yani geçen sene burası arkası her yer doluydu. Şu andaki maçlarda baktığımız zaman hazırlık maçlarında boş. Cuma günkü Çorum Spor maçına bir tane iki tane olabileceği söyleniyor. Ama bunlar tabii ki küçük sponsorlar. Ana sponsor zaten duruyor. Ana sponsor formanın önünde. Yani bugün gelinen noktada kimse bana ya niye eleştiriyorsun, niye kızıyorsun, bu sebebe getirenler Galatasaray'ı yönetenler. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Ağustos'ta taraftarımız endişe duymasın. Biz transfer yapacağız daha başında. Hangi gün açıklanacağı önemli değil ama Galatasaray'ın alacağı yeni oyuncuları alacağız denildi. Başkan sistem etti, herkes bize kızıyor ama aynısı iştir demişti. Hatta burada bir transfer de sistem etti. Haziran'ın en güzel transferini yapacağız denildi. Daha gidelim 9 Mayıs'a. Transferde bir vakit kaybetmeden başlıyoruz, en iyilerini alacağız. Bugün de eleştirenlere işte bunlar yarın bir gün utanacak, öyle transferler yapılsın. Yapılmalıdır ama
0: bu arada bunu söylemek de bir gazetecinin işi değil. Onu da ben ki, hani söyleyeyim yani de o arkadaş orada, kim orada, bilmiyorum, tanımıyorum
1: orada
0: da kendisini.
1: Orada %100 bugün bir haber okudum. başkan transfer

0: Kasper için talimat verdi. Ya hangi talimat? Biraz erken oldu galiba herhalde. Yani talimat zaten...
1: Bence aklı selim olan her Galatasaray taraftarı da şunun farkındadır. Bence bu dönemde Galatasaray'ı eleştirmeyenlerden biraz korkmak lazım. Şu an Galatasaray'ın bence çok net bir şekilde eleştirilecek bir durumu var.
0: Var.
1: Eleştirmek aksini, de ayıp bir şey değil.
2: Tabii gelişime.
1: Evet, yani
2: bu şekilde ilerleyebilirsiniz.
1: Hani sorunun,
2: bu şekilde gelişebilirsiniz.
1: Bir sorun varsa sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yani bu transferler neden yapılamıyor?
0: Bu sorun ya iyi bir transfer aklı, transfer görüşme yapılacak, noktayı koyacak, daha önceki transfer sihirbazlı yöneticilerin olmadığını gösteriyor. Ya da ekonomik anlamda Galatasaray'ın gerçekten bir sıkıntısı var maddi anlamda.
2: Ya da çok farklı hedefler var. Çok farklı isimlerin farklı listeleri var.
0: Bir beklenti
2: belki
0: olabilir.
2: De bir uyuşma yok.
0: Bir beklenti olabilir.
1: Ekonomik
0: ama şunu
1: anlamda
0: söyleyeyim.
1: Da bu arada bir problem olmadığı söylendi.
0: Ama hep söyleniyor.
1: Çok yakın zamanda hatta Ren maçından.
0: Ben de tam tersini söylüyorum. Bir ekonomik sıkıntı var diyorum,
1: evet,
0: ben de.
1: Ama Ren maçından sonra Sayın Abdullah Kavukçu çıktı. Maçtan sonra basın toplantısında dedi ki bizim limitimiz de var, paramız da var. Harcayacağız dedi, transfer yapacağız dedi.
0: O zaman transfer nerede diyor herkes de yani. Madem ki var onu... Aynı söyleyen Sayın Abdullah Kavukçu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Emre Kaplan'a stadın içinde şampiyonluk kutlamalarından sonra hiç kimse merak etmesin. Kampa en az 2-3 oyuncumuz olacak. 500 milyon euro civarında da Arsenal kadar neredeyse bütçemiz var diyen de Sayın Abdullah Kavukçu. Bu süreç iyi yönetilmedi.
1: Sadece bir soru.
0: Yaptımadı.
1: Bu döneme kadar yani tamamen olmasa da belli başlı transferlerde çok önemli bir payı olduğu konuşulan Gardi mesela. Bu dönemde aktif değil sanırım kulüple, değil mi?
0: Onda da tam emin değilim. Yine Gardi'ye bir futbolcuya gidecekse Gardi'den yine yardım istenebilir.
2: Leo
0: Gardi,
2: transferinde olduğu
1: işte
2: söyleniyor.
1: Leo transferinde
0: vardı.
1: Yo,
0: Leo
1: yani bir problem mi var?
0: Leo transferin içinde vardı. Aldığı komisyon miktarı çok fazla konuşuldu. Her sene Gardi'ye bir defa yollar ayrıldı. Gardi
1: kulüplerin ya, menajerlerle bu tip iş yapmaları çok doğal bir şey.
0: Gardi ile Galatasaray'ın yollar ayrıldı yapıyor. Ne demek ya? Gardi bir menajer ya.
1: Zaten bir kulüp çalışanı değil.
0: Değil işte. Gardi ile Galatasaray'ın yollar ayrıldı. Yaz Google'a. İlk tane çıkarsan yani Gazi. Gardi Galatasaray'ın tapulu oyuncusu değil ki ya.
1: Bu arada Gardi bugün Galatasaray'a oyuncu getirir. Yarın Fenerbahçe'ye veya Beşiktaş'a.
0: Önermiştir de.
1: Tabii. Geçmişte var bu arada zaten.
0: Var.
1: Trabzonspor'a getirdiği oyuncular var. Antalya Spor'a getirdiği oyuncular var.
2: Bak bir dönem olup.
1: Gardi yani bugün girmedi aslında.
0: Icardi'nin geçen sezon Ocak ayında Sayın Başkan'a ve Okan Hoca'ya sorulduğu zaman sezon sonu bakacağız denildi. Sözleşmesinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili, bizle devam edip etmeyeceğine dair. Sezon sonunda devam edilmeyeceği bir şekilde resmi olarak açıklanmadı. Artık teşekkür yazısı veda bir şekilde yazıldı. Icardi hala ona da bir cevap vermedi. Onun yerine alınacak golcünün aylar öncesinden belli olması lazımdı.
2: Savaş abi, Bayern Münih olacağım diyorsunuz. Bayern Münih'te ayrılıklar olduğu zaman akşamına, eğer akşam olursa sabahına oyuncu geliyor. Galatasaray'ın böyle bir iddiası varsa, Icardi'den çıktınız. Şimdi tek santrafor gözüküyor. Ben hatta daha ileri giden bir cümle kurayım. Şimdi yarın müthiş transferler yapsanız bu yaşanan sürecin bedelini kim ödeyecek? Taraftarın nezdinde. Belki geldikten sonra oyuncuların kamp dönemi, takıma ısınma dönemi. 4 sezon üst üste şampiyon olmuş takıma. Siz bu eklemeleri yapmak için niye bu kadar beklediniz sorusu tartışılmaz mı?
0: Cem, sana katılmama mümkün değil. Şunu söyleyeyim. Yani eğer ben de onu söyleyenlerdenim. 2 sene önce Galatasaray Türkiye'nin Bayern Münih olma yolunda ilerliyor. İlk sözünü ben söylemişimdir burada. Çünkü 5. yıldız. Baktığı zaman o 5 yıldız Bayern Münih'te var. Galatasaray'da da Icardi'li, Osimhen'li, daha önceye gidelim Mertens'li, Lucas Torreira'lı şahane bir kadrom var. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene de bir başarıyla da çeyrek finalin kapısından döndün. Dolayısıyla 5. şampiyonluğa da koşan bir Galatasaray varken bu kadar geriye giden, bak geriye giden, bu kadar geriye giden. Bu saatten sonra gelen transferler ne kadar etkili olacak? Çorum, Erzurum, ardından çok zor bir 5 hafta Beşiktaş, Trabzon, Şampiyonlar Ligi. Bu fikstür arasında bir puan kaybolursan alacağın transferlerin sana ne kadar faydası sağlayacak? Bu süreç iyi yönetilmiyor. Bunun çeşitli nedenleri de iyi anlatılmıyor. Hep sanki böyle tekrardan yenisi alınacakmış. Sonra sen can uzuna 25'lerle başlayıp 40 milyon liralar, 35-40 milyon liralara çıktığı söyleniyor, söylendi. Biz Frankfurt cephesinden 60 milyon euro serbest kalır maddesi. Geriye dönüp bakalım. Bundan sonra alacağın oyuncuyu, 40 milyonluk oyuncuyu 30 milyona mı alacaksın? Ya da 20 milyonluk oyuncu 15 milyona mı alacaksın? Geçmişte Galatasaray Osimhen'i bile 75 milyon euroyken 80 milyon euro serbest kalma maddesinin neredeyse üzerinde bonsa. Yani beklemek Osimhen kadar tutmayabilir. Icardi'yi bekledi, sonuna kadar tuttu. Bunlar hep Gardi vardı. Gardi'yle oldu. Bugün bekleyip günün sonunda Galatasaray ödeyeceğinin biraz daha... Ben şunu beklerim. Haziran'a kadar bekledi Galatasaray. Geldik. Şu anda Ağustos ayında, Haziran'da başlayıp Ağustos ayında Galatasaray alacağı oyuncuya yine eğer böyle 40-50 milyon euro verecekse yüksek
1: niye
0: rakamlarla.
1: Beklediniz
0: niye beklediniz o zaman?
2: Sorusu gelir.
0: Ben onu soruyorum.
1: Mesela
0: niye
1: Can Uzun
0: zaman?
1: Mesela.
0: Can Uzun'u bekleyin.
1: Can Uzun'u varsayım üzerine söylüyorum bunu. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna kattı. Tamam. Karşılığında da yaklaşık işte Frankfurt kaç istiyor? 50.
0: 60 milyon serbest kalır maddesi. Oralara
1: tamam hadi 50-60 bandında tamam. Bir rakama aldın. O zaman da evet yani doğal olarak
0: ben sorarım.
1: Sorarlar.
0: 50
1: neden
0: milyon euro verip alıyorsam niye verdim? Ben bunu almadım daha önce. Niye ligde oynatamadım derim o zaman. Şu andaki maçta ya da takıma niye hazırlayamadım derim. O kadar bekleyip o parayı veriyorsam olmaz.
2: Çok ciddi bir şekilde şu açıklama gelse tatmin olur musunuz? Biz geçen dönem Uğurcan Çakır'a, Singo'ya, Osimhen'e verdiğimiz paralar ortada. Biz bu sezon çok daha adımlarımızı dikkatli atacağız. Çok az noktada çok doğru transferler. Belki de çok fazla beklemek zorunda kalacağız şeklinde. Çok böyle birebir çok doğru kanallardan taraftardan kamuoyuna bu doğru anlatılsaydı yol haritasıyla bu kadar büyük bir yangın çıkardı.
1: Yani benim tatmin olmam çok tabii önemli değil ama ben burada yani bu konunun şöyle bir zarar verdiğini de düşünüyorum takıma. Şimdi bu futbolcular da insan nihayetinde ve bunların hepsi işte sosyal medya hesapları var vesaire tabii. Giriyorlar haberleri takip ediyorlar. O kadar çok Galatasaray'da transfer yangını var ki aylardır devam eden. Yani bu oyuncular bir noktada artık kendi yetersizliğini sorgulayabilir.
2: Evet bu da önemli bakıyoruz.
1: Son 4 yılın şampiyon kadrosunun üzerinde bu kadar çok transfer baskısı oluşuyorsa ve bunun da önüne geçilmiyorsa... O takımın parçası olan oyuncu günün sonunda kendisini sorgular. Ya der ki acaba bende mi bir eksiklik var? Yani bu kadar transfer. İşte santrafor, 10 numara, stoper, orta saha her bölgeye hala bir arayışı var Galatasaray'ın.
2: Galatasaray
1: bunların da iletişimi yapılmadığı
2: tabii,
1: için
2: yapılmıyor.
1: Oyuncularda da bir ister istemez bir kırılganlık oluşabilir.
0: Geçen sezon Barış Arabistan'a giderken son anda biraz bonservis konuştu, anlaşılamadı, Fenerbahçe adı geçti. Son dakikada olmadı. Barış krizi çözüldü. Şu anda takımda alternatif olmayan tek mevki Barış'ın olduğu mevki.
2: Tamam.
0: Gerçek
1: evet.
0: Anlamda
1: hatta bir iddia var bugün. İtalya medyası Il Mattino sanırım. Noel Ankic Galatasaray yeniden devreye girebilir demişler mesela.
0: Geçen hafta da buna benzer şey yazmışlardı. Noel Ankic'in satın alma opsiyonu çok yüksek bir oyuncu.
2: Galatasaray'a katkıda bulunduğu ama
1: aşı da
2: neden
1: tuttu.
2: Bu kadar bekledi.
0: Yaş olarak da yaş kaçtı Noel Ankic'in?
1: Yani çok
0: 23 yaşa da uyuyor galiba diyordu.
1: Yok o kadar genç 25, değil ama 25-26 olması yani. Gerekiyor.
0: Galatasaray'ın yapacağı 25, transferlerin içinde 99'da, en az 2 tanesi 2002-2003 doğumu alması lazım.
2: Yani bu... Ama işte o da zor. U23'te potansiyelli bir oyuncu en az 40-50'den kapı açıyorlar.
0: İşte burada sihirbazlık yapacaksın ama bu saatten sonra ultra sihirbazlık yapmak lazım. Zaman daralıyor. Çünkü sen gittiğin zaman yani zaten...
1: Leo'yu almaktansa Lanka almak daha mantıklı olabilir mesela.
0: Ya Galatasaray'ın bir defa en az 2 tane genç oyuncu alması gerekiyor bu şartlarda.
1: Hala Leo var mı gündemde?
0: Var ama başka takımlar da var. Yani Leo'yu alıyorsa Barış'ın 7 olmaz. Bunu daha önce de söyledim. Leo eğer Barış'la aynı yerde oynayacaksa o zaman Barış'ın ayrılması lazım. Barış'a gelen teklifler tabii. Var. Ya ben Barış'la Leo'nun aynı yanda olacağına ihtimal vermiyorum. Barış'ı tabii. Oradan alıp Osimhen'in arkasında mı oynayacaksın?
1: Yani olur ama çok dengeli bir dağılım olmayabilir orada. Yani birisinden zaman zaman bazı problemler.
0: İkisi aynı 11'de olur mu? Yazar mısın?
1: Icardi Osimhen sürecini hatırlıyoruz. Galatasaray bunu yaşayan kulübün bizzat kendisi Okan Buruk
0: Leo ile Barış'ı 11'e yazarsak nasıl yazacağız?
1: Ya ben Leo yani ille de sol kanat oynayacaksa zor. O zaman Barış'ı santrafor gibi bir yere
0: o zaman bir tek
1: gerekiyor.
0: Şey geliyor. Barış'ı o zaman satış geliyor aklıma.
1: Tabii ikisi aynı anda.
0: Barış için Everton'un gerçekten kalırsa. De şu andaki mevcut takımdaki oyuncularda en ciddi teklif Barış'a vardı. Ama Barış'a gelen teklif de yönetimin elini kolunu bağlıyor.
1: Bu arada Barış'ın, satış konusunda da Galatasaray'da bir gelişme yok.
0: Hiç yok. Hiçbir zaman da olmadı.
1: Yani somut
0: bana
1: bir, somut
0: Galatasaray'ın
2: Yeller
0: Avrupa'da Avrupa'da
1: Benson
0: bir takım.
1: Hala antrenmanlara çıkıyor.
0: O da son günlere yakın gidiyor.
1: Yeller hala antrenmanlara çıkıyor.
0: 4 sene bir takım şampiyon olup 4 senede sadece şaşa boyu satabiliyorsa burada da bir eksiklik var. Son 4 yılın evet. Şampiyonunda eğer 2-3 tane yüksek rakamda oyuncu satamıyorsanız burada da sıkıntı
1: mesela
0: var
1: teklif
0: abi.
1: Teklif beklenen isimlere teklif sanırım gelmedi mesela. Çok Gabriel Sara için bir...
0: Sara var, Salah var, evet. Barış Alper Yılmaz var. Barış Alper Yılmaz'ın şu anda en yakın teklif olduğunu duyuyoruz.
1: Ya mesela hiç İlgi unutmuyorum.
0: De yine, ama şu var.
1: Yine o gün yayındaydım. Juventus revanş maçının olduğu gün Galatasaray'ın. Hatta beraber miydik acaba yayında? Tabii Galatasaray o dönem çok büyük bir ivme yakalamıştı. Yani oyuncular da çok özgüvenliydi. Juventus maçından önce de böyle farklı farklı dış

0: Kupası'nda röportajların olduğu bir dönemde hatta. Ve Roland Schalai'nin de babası bir açıklama yapmıştı o dönem. Sanırım İtalyan medyasına ya da Macar basında olabilir kendi ülkesine. Liverpool oğlumu işte izliyor. Sezon sonu bir gelişme olabilir demişti. Bugün 12 Ağustos, hani yani nerede Liverpool?
1: Başka oyuncular için de geçerli. Yani şu anda bundan sonra satacağın oyuncuların da böyle herkes, sen nasıl bekliyorsan onlardan da bekleyiş var. Barış Alper konusunda şunu söyleyelim. 35 milyon pound, 40 milyon euro yapıyordu. Ama oradaki satışta da şöyle bir düş var. Galatasaray daha yüksek çıkartmak zorunda. Çünkü Keçiören Gücü'ne %20, bir önceki kulübüne de %5. %25 rakama vurduğun zaman Galatasaray'ın ele geçecek olan rakam çok düşer. %25 az bir rakam
2: ben
1: değil.
2: Ben Barış'ı satıp Leao'yu almam Savaş abi.
1: Ben de
2: belki
1: almam.
2: Net benim.
1: Hayır, ben de almam. Ben hele Barış'ı satıp çok %25'i gidecekse %25, 35 milyon euronun içinde çok ciddi bir rakamda gidecek. Galatasaray'a kalan rakam orada 20 küsürler olur o zaman yani. Yani Leao bir de iyi oyuncu ama Barış gibi baktığın zaman 4 senelik şampiyonlukta maç sayısına baktığın zaman 300 maç. Şöyle bir bakalım Barış'ın 4 senede oynadığı maç sayısına bakalım. Leao'nun oynadığı maç sayısına nerede bakalım. Kaç tane sakatlık geliyor? Milli takım, Avrupa, lig, her sene oynadığı maç sayısı 60 en az.
0: Victor Osimhen'le ilgili bir dış basın kaynaklı yine bir iddia vardı. El Hilal haberleri vardı İtalya medyasından.
2: Gitmez.
1: İki gün, bir hafta önce burada da yani mesela.
0: Çok gerçekçi
1: hep algı.
0: Çok ya, gerçekçi bir haber değildi İlkay, ama yine de sormak istiyorum. Furkan. Çünkü haberde şöyle bir detay var. Hani biraz tabii komik de bir rakam. 65 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor ama zaten 65 milyon euroya Osimhen'in gitmesi herhalde
1: Galatasaray'a en büyük kötülüğü az önce söylediğim gibi. Öyle transferler yapılacak ki bunu konuşulanlar, yönetimi eleştirenler utanacak vesaire gibi yapanlar. Osimhen'in geçen hafta 4 tane kulüp sayıp 120, 125, 110, 100 en son böyle akşam pazarı gibi 4 kulüpten teklif geldi. Birisi 125. Madrid'inden, İspanya'dan, İtalya'dan. Bugün gelen noktada Avrupa 50'ler yani baktığın zaman Arabistan'a bu rakam çok komik bir rakam Osimhen gibi bir oyuncu için 60
0: ya, bu
1: milyon.
0: Bu bir iddia bu arada yani.
1: Ben de gördüm. Ben de şey yaptım. Hatta Galatasaray kabul ediyor. 60 milyon euro Osimhen'i bu konuşulan rakamla orada bir satışa gerçekleşirse. Yani,
0: mümkün değil.
1: Yani çok büyük sıkıntı olur.
0: Başka bir gündem olur.
1: O zaman bir değil iki golcü alman lazım. Rakiplerinde şu anda öyle golcüler var ki 2 senenin Galatasaray şampiyon yapan Osimhen bu ligde herkes Osimhen tek başına şampiyon yapıyor mu takımı?
0: Golcü demişken Monaco'dan Balogun
2: çok iyi
0: iddiaları var.
2: Balogun olursa
0: hiç
2: müthiş olur.
0: Hiç var mıdır
2: olur
0: bu konuda bir istihbaratın ya da duyumun?
2: Çok iyi oyuncu.
0: İtalya medyası yine.
1: İtalya medyası.
0: İtalyanlar yazıyor bu arada.
1: İtalyanlar
0: sürekli.
1: Çok güzel yazıyor. İtalyanlar da burada aynı bizim buradaki bazı menajerler var. Sosyal medya dijital haber yaptıranlar haber.
0: İtalyanlar
1: orada
0: bu işin
1: Nirvana'sı.
0: Portekiz ve İtalya
1: bir Nirvana. İtalya. O yüzden Portekiz'de çok ünlü bir menajer var. Türkiye bağlantıları da var. İtalyanların da aynı şekilde
0: gazeteci
1: var.
0: Gazeteci menajerden bahsediyoruz.
1: Tabii ki. İtalyan ve Portekiz. Gazeteci menajer. Bunlar bu işin Nirvana'sı. Türkiye'de kim bu işi yapıyor? Ne kadar takipçisi var? Bu.
0: Var,
1: İtalya'da
0: var.
1: Kim var? Bu. Portekiz'de kim var? Bu. Çok güzel bir şekilde.
0: Balogun,
1: ben menajerler Türk futbolun katili be abi.
0: Balogun'a ihtimal verir misin yani böyle bir gündem olabilir mi Galatasaray'da?
1: Hani Osimhen'le aynı. Osimhen'in yerine gelecek olan, arkasına gelecek
0: 25
1: olan
0: 25 yaşında.
1: Balogun yedek bekler mi?
0: Yani Balogun'la Osimhen'in arkasında yedek beklemeyecekse artık yani Galatasaray o zaman
1: şöyle gelecek kaç para
0: ya
1: maliyeti var?
0: Çünkü bir yerden
1: maliyeti
0: sonra
1: kaç para? Maliyeti kaç
0: yani maliyetli bir oyuncu öyle ya. Çok ucuz bir isim değil Balogun.
1: Ya oraya öyle yani, bir oyuncu alacaksın ki her var. Şekilde Osimhen'in direkt oynayacağını bilecek.
2: Ponomarenko konuşuluyordu. Mesela iyi oyuncu o. Bir ara tıkandı o süreç.
0: Piyasa değeri 50 milyon euro.
1: Piyasa değeri 50 milyon euro bir alan bir oyuncunun bir de bunun yıllık alacağı
0: yani Galatasaray
1: var.
0: Herhalde yine bir satın alma opsiyonunu kiralamayla giderse yine hüsran olur.
1: Öyle
0: yani.
1: Birkaç gündür ona hiç inanmak da istemiyorum. Okurken gülüyorum. Tekrar Icardi Galatasaray'a gelecek haberleri var. Ona sosyal medyada korkunç bir tepki bazen ya. Ya ona şu anda 2,5-3 aydır geziyor. Bir de getirecek sonra. Ben ihtimal ahi vermiyorum. Yani yazılanlara, çizilenlere hiç inanmak değil.
0: Bir isim daha var. Genç bir oyuncu. Yani sağ kanat ve 10 numara oynayabilen bir oyuncu. Ethan Vaneri, Arsenal'ın genç oyuncusu. 2007 doğumlu. Çok genç bir oyuncu. Evet. Ve bu arada henüz 15 yaşındayken Arsenal'da A takımda maça çıktı. Bu anlamda bir rekora da sahip hatta Vaneri. Akademiden de son dönemde çıkan en yetenekli isimlerden birisi aslında Arsenal Akademisi'nden. Ki Arsenal son dönemde akademiden önemli isimler çıkartıyor. Solak bir oyuncu. Sağ kanatta dediğim gibi oynayabilen bir isim ve 10 numarada da forma giyebiliyor. Tabii fiziksel olarak çok henüz gelişmiş bir oyuncu değil. Ama çok teknik

0: Oyuncu bugün Sabah gazetesinde gördüğüm bu yönde bir haber vardı. Son olarak benim gördüğüm o bölge için isme gelen gündeme gelen isim Ethan Vanere ismi.
1: Önerilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'a böyle oyuncular çok fazla
0: öneriliyor. Yani öneriliyorsa bence değerlendirilebilir bu arada.
1: 3 aydır öneriliyor.
0: 2007 doğumlu.
1: 2007 doğumlu olması.
0: Kontenjan oyuncusu.
2: Ama şöyle Galatasaray'a bir biraz da şey lazım. Martinelli ile paket olabileceği iddiaları da var.
0: Birlikte.
2: Evet. Öyle de bakılabilir yani.
1: O paket olaylarına çok ihtimal şey yapıyorum ya.
2: Mesela Martinelli Galatasaray için uygun bir formül opsiyon olabilir. Genç oyuncu da aslında potansiyeli büyük. Hani 10 numara oynayabiliyor, sağ kanat oynayabiliyor. İyi bir oyuncu.
1: Ya bonus diyemez ama mesela Ndombele'yi getirirken o zaman o dönemin işte Portekiz'le ilişkisi olan menajer yanında bir tane oyuncu getirmişti. Bir maç oynamadan gitti mesela. Ya o paket haline girdiği zaman.
0: Şimdi o?
1: Sabek vardı ya. Neydi o?
0: Oraya mı? Yok, oraya oynadı. Şey, fil dişiliği mi diyor?
1: Kaç maç oynadı? Sergio Oria kaç maç oynadı?
0: O ama zaten sakat.
1: Abi yok, sakat değil. 250 bin euro kiralık geldi ama paket haline geldi işte o. O dönemdeki o bahsettiğim Portekiz'de.
0: Orada Oria galiba futbolu bıraktı. Ben hatta onunla ilgili bir haber gördüm. Lens'in Fransa takımı, Lens'in U15 takımında galiba teknik direktör
1: olacak. Bunu getiririm ama bunu da yanında getireyimle gelen bir transferdi abi işte.
0: 92 doğumlu. Yani evet, çok bir maçı yok Galatasaray.
1: Yok ya, Galatasaray'da o gelişi diyorum o şekilde yani. Paket deyince aklım oluyor. Paket olursa abi kalsın mümkünse. O paket orada kalsın abi. Kargoda kalsın o paket.
2: Martinelli iyi oyuncu. Martinelli olursa bence Galatasaray hem kanatta, kanat forvet olarak da değerlendirilebilir. İyi oyuncu. Ama Galatasaray artık biz oyuncu konuşmayalım da Galatasaray'da tane, bir kamp bildirimi gelsin.
1: Bir tane transfer yapıyorsun. Leste transferi şu anda futbolcunun varlığından hiç kimsenin haberi yok. 10 numaran yok. Sol bek bu sene yine aynı şekilde bir Eren, bir Jakobs'u görürüz.
2: Ya Savaş abi niye çıkıp bir kişi de anlatmıyor? Benim en büyük derdim bu. Şimdi ben iletişim mezunuyum. Bu işin eğitimini aldım. Bu tür krizlerin büyümemesi için çıkıp bu tür konularda birileri açıklama yapıyor. Çok net örnek verelim. Önder Özen Beşiktaş'ta çok büyüyebilecek bir krizi çıktı. Net ifadeler kullandı. Bence Galatasaray taraftarları da şunu bekliyor. Yani bir yol haritası. Biz ne yapacağız? Nereye doğru ilerliyoruz?
1: Abi Galatasaray'da sıkıntı bu zaten. Basın sorumlusu var, iletişim sorumlusu var ama yok. Başkanla görüştüm, dün şunları söyledi. Galatasaray'daki sıkıntı bu. Yani şimdi burada isim vermeyeceğim. Adamın dijitalde yayın yapıyor, dün akşam başkanla konuştum, 10 dakika başkanla konuştuğu transferde biraz daha sapıl olunca çıkıp konuşuyor. Galatasaray Kulübü'nün televizyonu var. Yani birçok iletişim şeyi var. Toplantı istediğin zaman yapıyorsunuz, sponsorluklar var. Bu akşam bir Metin Oktay ödül töreni var. Başkan oraya gelecek, muhtemelen orada konuşacak. Ya bu herkesin gözü herhalde
0: saat
1: orada
0: kaçtı?
1: Olur. 20 oldu diye hatırlıyorum. 20'de Galatasaray
0: yani
1: adasında.
0: 20 gibi.
1: Evet, 20 gibi. Başkan orada bu konuda mutlaka soracağız.
0: Sayın Başkan bir davete mi katılıyor?
1: Evet, Metin Oktay ödül töreni var Galatasaray
0: orada da
1: toplantısı.
0: Orada açıklama yapabilir.
1: Yani orada bir açıklama yapabilir değil, yapmalı çünkü bekleniyor. O dün yine bir sponsorluk vardı, oraya gelmemişti ama burada konuşur. Dolayısıyla transferdeki son durumlar ne durumda, bunlarla ilgili mutlaka bize bir bilgi verecektir başkan.
0: Peki.
1: Açıkçası gözler biraz da o da yani başkanda bir sessizlik vardı.
0: Açıklama var konuşmak istediğim. Lucas Torreira dün GSI'nin bir yine etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Tabii çok uzun açıklamalar Torreira'nın yaptığı açıklamalar ama orada aslında yani bu sezona dair Fener tutabilecek bir açıklaması var Torreira'nın. Türk futbolu gelişiyor. Salah gibi yıllar önce asla buraya geleceğini düşünmediğimiz futbolcular geliyor. Lig gelişiyor. Geliştikçe şampiyon olmak daha da zorlaşıyor. Bu sezon geçtiğimiz 4 sezondan daha zor olacak. 5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz demiş Lucas Torreira. Aslında ne kadar zor bir sezon olacağının Torreira da oyuncu olarak farkında.
2: Farkında ve o 4 sezonunda gizli öznesi şampiyonlukta. İnanılmaz bir performans ortaya koydu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Fakat ben Galatasaray'ın saha içerisinde oyun anlamında da eksiklerinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ya yani Galatasaray'da Osimhen yalnız. Galatasaray'da sürekli Osimhen üzerinden oynanan bir oyun var. Osimhen'e toplar atılıyor ama Osimhen saha içerisinde bence bu sezon çok agresif. Merkezde Torreira çok büyük bir alanı hükmetmeye çalışıyor. O alanın içerisinde kayboluyor. Galatasaray'da beni en fazla umutlandıran, mutlu eden konu mesela Jean Kant'ın performansı. Yani dönüp baktığımda Galatasaray'da böyle mesela ben Sané'yi çok beğenirim. Ben geçen sezonda birçok görüşün aksine ben Sané'nin çok iyi oynadığını düşünüyorum. Ama Galatasaray'da 4 sezonun arkasından kapıyı sonuna kadar açılmışken artık 5. şampiyonluğu alıp böyle tarihe geçmek varken ben bu yaşananları bir türlü

0: Bunu anlayamıyorum. Bu yüzden de Okan Buruk Hoca da sinirli, gergin olabilir. Oyuncu grubu saha içerisindeki onlar da bu yaşanan süreçten çok etkilenmiş olabilir. Ama dönüp baktığınızda böyle olmamalıydı. Bundan sonra da ne olacağı bence çok tartışılacak. Çünkü çok anlamsız bir durum var ortada. Başkan Dursun Özbek bu zamana kadar çok önemli transferlere imza attı. Şimdi burada transferleri kim kurguluyor? Burada kaç tane liste var? Hangi listeye göre hareket ediliyor? Acaba sadece hep kiralık modeli üzerinden gidildiği için mi yapılmadı? Ekonomik boyutu bu işin ne? Galatasaray bu kadar başarılı oldu. Ekonomik anlamda hamleler yaptığı sürdürülebilir bir ekonomiden bahsediliyor. Bütün bunların toplamında ben cidden anlamaktan zorlanıyorum. Mümkün mertebe anlamaya çalışıyorum. Savaş abi gibi uzmanlar var. Mesela Galatasaray uzmanı. Mümkün mertebe ben soruyorum ama zor. Anlamak çok zor Furkan.
1: Birazdan Dündar Keşap diye bir bağlantımız olacak bu arada. İtalya'daki transfer iddialarını konuşacağız. Zaten Rafael Leao, işte Romelu Lukaku ve Kenan Yıldız'la ilgili olan haberleri soracağım ama... Bir Barkom'uz var. Bugün UEFA Süper Kupa heyecanı var demiştik Avrupa futbolunda ve
2: Torreira ile ilgili mesela Torreira'nın açıklamalarını
1: izlerken ben şöyle
2: izlerken,
1: ayağa kalkayım sizden Torreira ile ilgili son cümlemi alayım.
2: Bu sezon çok daha zor geçeceğini farkında. Rakiplerine baktığı zaman Beşiktaş'ın orta sahası, Trabzonspor'un orta sahası, Fenerbahçe'nin orta sahası hep işaret ettiğimiz Torreira, Lemina, işte Sara, İlkay orta sahası biraz daha rakiplerine göre geriye doğru.
1: Evet, şimdi Galatasaray demişken aslında biraz yani burada tabii Galatasaray'ı da içerisinde barındıran bir Barco ekranı. 2000 yılından bu yana Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan takımları şöyle bir hatırlayacağız. 2000-2001 sezonunda Galatasaray UEFA Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşmıştı. 2001-2002'de Liverpool, 2002-2003'te Real Madrid, 2003-2004 Milan, 2004-2005'te Valencia o dönem şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. 2005-2006'da yine Liverpool'un şampiyonluğa ulaştığını görüyoruz ki bu sezon zaten İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun devamı aslında Liverpool için. 2006-2007 Sevilla'nın aslında biraz güçlendiği dönemler. İşte o Luis Fabianoğlu, Canutelli, Dani Alves'li Sevilla kadrosu. 2007-2008'de Milan şampiyonluğa ulaşmıştı. 2008-2009'da Rus ekibi Zenit, Fatih Tekkel dönemde UEFA Kupası'nı kazanmıştı Zenit ve devamında da Süper Kupayı şampiyonlukla tamamlamışlardı. 2009-2010 artık yavaş yavaş Guardiola Barcelona'sının ağırlığını koymaya başladığı dönemler. 2010-2011'de Atletico Madrid UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Süper Kupayı da kazanmıştı. 2011-2012'de bir kez daha Barcelona şampiyonluğa ulaşıyor ve devamında yine Atletico Madrid bu kez 12-13 sezonunda 2013-14'te Bayern Münih'i görüyoruz ve 2014-2015'te ise Real Madrid bu kupada şampiyonluğa ulaşmıştı. 2015-2016 Barcelona, 16-17 sezonu Real Madrid, 17-18'de bir kez daha Real Madrid, sanırım Zidane vardı takımın başında. 18-19 Atletico Madrid, 19-20 Liverpool, 20-21 sezonu Bayern Münih, 21-22'de Chelsea, 22-23 Real Madrid, 23-24'te yine Sevilla, 24-25 Real Madrid ve son olarak geçen yıl Paris Saint Germain Süper Kupayı müzesine götürmüştü. Bugün ise saatler 22'yi gösterdiğinde Paris Saint Germain'le Aston Villa, Avusturya, Salzburg'da karşı karşıya gelecekler. Biz birazdan Süper Kupayı konuşuruz ama bağlantımız hazırmış. Bekletmeyelim. Dündar Keşaplı'yı şöyle hemen buraya mı gelecek? Tamam. Dündar abi şöyle hemen ortamızda onu da karşılayalım. Dündar Keşaplı bizlerle birlikte, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkürler Furkan, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Biz tabii ki Süper Lig'de yaşanılan transfer hareketliliği ve gündeminden bahsettik ama biraz gözümüz kulağımızla özellikle İtalya basınında. Çünkü Lukaku ile ilgili oradaki yansımaları merak ediyoruz. Leao konusunda son haberler, detaylar ne yönde ve tabii ki Kenan Yıldız da yine gözümüzün kulağımızın üzerinde olduğu bir diğer oyuncu. Size bırakalım sözü.
3: Evet, liglerimiz İtalya'ya hayran herhalde. Son dönemlerde belki son yıllarda İtalya ile olan bağımız her geçen gün yoğunlaşıyor. Daha da güçleniyor diyebiliyorum. Diyebiliriz İtalyan liglerinden farklı oyuncuları transfer etmeye devam ediyoruz. Hemen kısa notları vereyim. Tabii çok konuşuldu Leao son haftalarda ama yine bir işte gidecek kimce

0: süreç işte yani transfer döneminde benim ailem ve avukatım tek ilgi bu konularla ilgilenen kişiler. Onun dışında hiçbir şeye kulak asmayın gibi bir ifade kullanmış. Yani çok sosyal medyada biliyorsunuz menajerler aracılığıyla böyle katlanarak gider biliyorsunuz bu işten işte bir şekilde kazanmak için ama kendisi bir açıklık getirmiş herhalde. Bildiği bir konu var ki Leo'nun özellikle bu konuyla ilgili detaylı bir bilgi vermesi demek ki bu konuyu netleştirmek istemesidir. Ancak tabii kısaca bu konuyla ilgili bir iki cümleyi vereceğim. Leo'nun İtalyan medyasına son günlerde yansıyan bilgilerde Türkiye'ye İstanbul'da oynamak istediği yönde bilgiler vardı. Ancak Galatasaray'ın sunduğu, teklif ettiği rakam Milan tarafından kabul edilmeyince oyuncunun da istediği rakamlar şu anda tam olarak netleşmedi. Ama transfer dönemi devam ediyor. Diğer yandan tabii ligler de başlayacak. Bu durum nasıl sona erecek bunu bilmiyoruz ama gündemden düşmüyor Leo konusu. Diğer yandan tabii demin de belirttiğim gibi Kenan Yıldız'la ilgili konu var. Son günlerde milli oyuncularımız üzerine çıkan haberler artmaya başladı. Arda Güler'in Paris Saint-Germain'e gitmesi gibi. İşte Kenan Yıldız'ın da İngiltere Premier Liglerine transfer olma iddiası gündemden düşmüyor. Aslında bu oyuncular üzerine sık sık konuşuyoruz. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tabii yakın takipte ve bu derece kaliteli değerli oyuncuları, genç oyuncuları özellikle ileriye dönük vaat eden oyuncuları transfer etmek isteyecekler. Ancak Kenan'ın hatırlatalım 2030 yılına kadar sözleşmesi var. Kendisine de çok iyi bir yıllık sezonluk rakam ödeniyor. Yaklaşık 6 milyon euro gibi bir rakam. Ama tabii İngiltere Premier Ligi'nde para sorunu olmadığı için bu oyuncuyu transfer edebilir. Ancak gündemde olan rakam 100 milyon, 110 milyon euro civarında Kenan Yıldız'a yönelik gündemde olan iddialar. Ama bu ne kadar doğru değil bilmiyorum ama yazılmış. Belki Arsenal isteyebilir bu oyuncuyu ama Juventus'a Spalletti, Kenan bizim oyuncumuz, bizde kalacak şeklinde geçtiğimiz hafta bir açıklaması olmuştu. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Lukaku ile ilgili bir iki notu vereceğim. Lukaku artık İtalya'daki sayfasını kapamak üzere ya da kapadı da diyebiliriz. Çünkü artık burada Roma'da oynadı, Inter'de oynadı, Napoli'de oynadı, şampiyonluğa taşıdı. Ve Fenerbahçe ile ekonomik açıdan ön anlaşmanın sağlanma aşamasında olduğu yönde bilgiler var. Tabii biz bunu anlatıyoruz ama bu süreç içinde her an her şey olabilir. 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da bonus karşılığı el sıkıştı şeklinde bir haber vardı bugün. Ancak bu sezon zaten sözleşmesi sona ereceği için Napoli ile Lukaku'nun kesin Napoli'den ayrılması gerekiyor. Fenerbahçe'ye katkısı olur mu? Gerçekten Lukaku gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'ye çok büyük katkısı olur. Çünkü Dünya Kupası'nda da gördük, formda bir oyuncu. Yani ciddi bir sorun olmadığı için bunu da bu notları da bu şekilde aktarmış olalım. Son notta zaten demin yayınlarda izlediğim Dusaç'la ilgiliydi. Juventus'tan Beşiktaş'a transfer olan oyuncunun artık Juventus sayfasını kapadı ve İtalyan medyası şimdi İstanbul'da derbi oynanacak. Biliyorsunuz Juventus forması, Juventus'la Napoli arasında sürekli yıllardır bir çekişme var. Her ne kadar aynı kentin takımları olmasa da iki takım arasında oynanan maçlar sürekli çok gerilimli bir ortamda oynanıyor, çok çekişmeli oluyor. Aşırı ağır sözler kullanılıyor. Şimdi İtalyan medyası ironik anlamda İşte şimdi derbi İstanbul'da oynayacak. Osimhen Galatasaray'da Napoli'den geldiği için öyle anlatmış. Duşan'da Beşiktaş'ta forma giyecek. Yeni siyah beyazlı formayı İtalya'da bıraktı. İstanbul'da bir başka siyah beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor şeklinde bugün çıkan haberler var zaten. Akşam saatlerinde de İstanbul'da olacak. Yani kısaca şunu söylemek gerekir. Serie A'dan önemli oyuncular geliyor, gelmeye de devam ediyor. Tabii Salah'ın da Trabzon'a gelmesi çok konu oldu. Herhalde Türkiye'de ligler bu sezon çok renkli ve hareketli olacak. Belki de artık Avrupa düzeyinde de daha iyi konuma gelebiliriz diye düşünüyorum. Evet Furkan, kısa kısa öne çıkan notları aktarmaya çalıştım. Söz İstanbul'da sizde. İyi yayınlar.
1: Tündar Keşaplı'ya çok teşekkür ederiz. İtalyan medyasında günün öne çıkan transfer haberleri bu şekildeydi. Tabii ki Lukaku, Vlahovic, Rafael Leao gibi aslında çok fazla ortak gündemimiz var son dönemde İtalyan medyasıyla. Bunları bizim için özetlemiş oldu Tündar Keşaplı. Teşekkür ederiz. Milli oyuncu Kenan Yıldız'la ilgili olarak da yine transfer haberlerini

0: paylaştık. Trabzonspor'u konuşalım. Trabzonspor Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa deplasmanında açacak. Cumartesi akşamı tabii ki bir numaralı merak konusu. Muhammed Salah acaba süre alacak mı? Maç kadrosunda olmasını, İstanbul kafilesinde olmasını bekliyoruz ama 11'de başlar mı başlamaz mı? Tabii ki bunu herhalde söylemek için biraz daha erken.
1: Erken, çok haklısın Furkan. Süre alacağını düşünüyoruz ki alması da gerek, inanılmaz bir rüzgar getirdi Trabzonspor'a. Ben maç üzerinde de Kasımpaşa'yla Trabzonspor maçın çok keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa'da Emre Belezoğlu genç oyuncularla aslında böyle tecrübelilerden bir mix yaratıyor. Bu sezon çok fazla genç sayıda oyuncu eklendi Kasımpaşa'ya. Trabzonspor Fatih Tekkoca ile birlikte çok doğru yolda, çok doğru adımlar atıyor. Başlangıçlar da hikayelerin kaderini belirler. Trabzonspor adına da bu maç çok çok önemli. Keyifli bir maç izleyeceğiz. Salah süre alır ama ben 11'de başlar diyemem kendi penceremden. Ama süre alacağını düşünüyorum. Keyifle izleyeceğimiz bir maç diye Savaş abiye pas atayım.
2: Ben biraz farklı yerden bakayım. Kasımpaşa stadında herhalde son yılların bir Trabzon Kasımpaşa maçının en kalabalık maçını izleyebiliriz. Tribün bölünmediğine kadar yer verirler bilmiyorum ama bu maçı eğer Olimpiyat stadında oynatsalardı 50 bin kişi yine olurdu. Bak.
0: Yani biraz daha önce Trabzonspor cephesinin deplasman bilet fiyatlarına ilişkin bir memnuniyetsizliği var. Bunu da dile getirmiş olalım. Hani böyle bir durum da var.
1: Fenerbahçe'nin de
0: sanırım 4000 TL'ydi deplasman bileti fiyatları. Ama aslında Kasımpaşa Kulübü orada da tabii onlar da kendi açısından şunu söyleyebilir. Kendi taraftarına da zaten çok ona yakın rakamlar üzerinden satışa çıkardılar biletleri. Fakat Trabzonspor tarafında böyle Kasımpaşa bir memnuniyetsizlik var.
2: O paralara kombine satıyor bir defa ya. Yani 4000 liraya bu maçın bileti olursa. Ben şunu söyleyeyim. Bu aslında Türk futbolunun bizim süperimize kanayan yarası.
1: Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçının deplasman biletlerinden
2: şampiyonluk yarısı. Hep bu sıkıntı bütün takımlar yaşamıştır. Geçmişte de yaşadı. Yaşanmaya devam ediyor. Bunun bir standardı olmalı.
0: Evet yani söylüyorum hemen rakamları, hazır mısınız?
2: Evet.
0: Kapalı maraton 2600 TL. Özür diliyorum bu arada 3000 TL'ymiş. Açık maraton 2400 TL. Misafir tribün 3000 TL. Düzelteyim ben 4000 olarak aklımda kalmış.
2: Bu Kasımpaşa maçı mı?
0: Evet, Kasımpaşa Trabzonspor maçının bilet fiyatları. Kapalı maraton 2600 TL. Açık maraton 2400 TL. Misafir tribünü yani Trabzonspor tribünü ise 3000 TL.
2: Bunu Galatasaray'da da galiba o kale arkaları bu sene 2000 liradan satışa çıktı. 2600, 2400, 4000. Kendi taraftarımıza da derken bu maçlık mı genel mi acaba? Genelse bu rakamlara
0: yani bilmiyorum. Bu Trabzonspor maçı için açıklanan rakamlar.
2: Yani kaç tane Kasımpaşa yani, taraftarı bu paraları verip bu maça gidebilir? Sezonun ilk maçı çok güzel. Her taraftar Kasımpaşa'nın da uzun yıllardır kendi seyircisi var. Kendi semt takımı olmasından dolayı her maça gidiyorlar.
1: Çok önemli bir kulüp.
2: Ciddi bir şeyler ama çok ben Galatasaray'ın tribünlerin yarısının verildiğini biliyorum. Trabzonspor'a keza aynı şekilde. Bu konuda Trabzonspor taraftarının bir serzenişi varsa normal. Çünkü bizim basınçlarında da çok büyük ilgi var. Ben yani de bu maçı ekmek istiyorum. Memnun olmamasında haklı. Yani burada 2400-2600 şimdi burada Kasımpaşa taraftarının belli bir sayıda eder. Şu paraya bile sırf Muhammed Salah'ı 10 dakika izlemek için sezonun ilk maçı olması Trabzonspor camiası bir hava yakaladı. Şu maçın ilk maçın orada olduğunu düşünün.
1: Savaş abi genelde bilet fiyatları yüksek. Endüstriyel futbolla birlikte aslında belirli bir seviye geliri olanların dışında bence maçlara gitmek zor oldu. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Çünkü bilet fiyatları alt gelir seviyesine sahip, orta gelir seviyesine sahip insanlar için zor.
0: Bir örnek daha vereyim mi?
1: Tabii ki.
0: Şimdi konuyu açıyor. Hani Fenerbahçe'yi konuşmuştuk ama Gençler Birliği Fenerbahçe maçının da maç bilet fiyatları VIP A ve B blok 15.000 TL, sağ kapalı sol kapalı 10.000 TL, maraton 7.000 TL, güney kale arkası 4.000 TL, misafir takım tribünü ise 5.200 TL. Bu Gençler Birliği Fenerbahçe maçı.
2: Ben taraftarında olsam gitmem.
0: Eryaman Stadı. O maç da sanırım cumartesi akşamı değil mi? Evet 15 Ağustos cumartesi saat 21.30.
2: Bu rakamlar korkunç rakamlar.
1: Ama o takımları da sorsan sana şöyle bir yanıt veriyorlar. Dört büyükler bize bir kere geliyor ve biz bu zamanlarda işte böyle para kazanmak zorundayız minvalinde bir tez öne sürüyor.
0: Yani Galatasaray haklı gibi.
2: Ama şunu söyleyeyim ya hiçbir maçta Galatasaray Beşiktaş
0: Fenerbahçe. O da tek bir mağdur var o da taraftar.
2: Furkan, ben şunu duymadım hiç. Fenerbahçe stadında rakip takımın taraftarına ayrılan o 1200 kişilik yerde bilet 1000 liraysa 5000 lira dediğini hiç hatırlamıyorum. Ya da 10 bin lira dediğini hiç hatırlamıyorum. Ama Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon hep bunlarla karşı karşıya kalıyor. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı olmuş olsa, yani her takımın az da olsa seyircisi var. Ama 10 kişi geliyor, ama 50 kişi geliyor, ama 1000 kişi geliyor, ama 10 bin kişi geliyor. Ayrılan yerlere bir şekilde geliyor. Hani bu takımın, sen şu anda 20 bin liralardan falan bahsediyorsun ya. Ankara çok güzel bir stat yaptı. Kutu gibi. Ama yazık ya, bu 4 bin, kale arkası 4 bin lira dedin galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Kendi kale arkası, kendi taraftarı için ayırdığı kale arkası 4200 TL sanırım, misafir tribün 5400 müydü? Hemen bir
2: 4200 liraya kendi taraftarı, bu takımın ligde kaldığını biliyoruz. Nasıl kaldığını biliyoruz.
0: Kale arkası kendi taraftarı, yani kendi kale arkası Gençler Birliği'nin 4000 TL, misafir takım tribünü 5200 TL.
2: 4000 lira bu maçlıktır. Bundan sonraki maçlarda 4000 lirayı görürsek...
0: Zaten bu tek maçtık bunlar. Kombine tamam. Değil yani.
2: Ya bu maça 4000 lira kendi taraftan...
0: Fenerbahçe 5000... maçı için Gençler Birliği
2: özel
0: açıkladı.
2: Standart olmalı. Türkiye Futbol Federasyonu bu işe el atmalı. Net.
0: Kasımpaşa, Trabzonspor...
2: Olamaz. Bir maçında sen bunu... Ya dünyanın
0: bir Kasımpaşa Trabzonspor maçınınkilerde kapalı maraton 2600 TL, açık maraton 2400 TL, ki zaten Kasımpaşa stadı böyle yani küçük,
1: evet,
0: bir stat.
1: Butik bir stat.
0: Misafir tribünü de 3000 TL.
2: Misafir tribünü zaten yeri maç izlemeye çok köşede böyle baktığın zaman misafir
0: çok uzak kalıyor.
2: Misafir tribünleri kalıyor. Zaten çok olağanüstü zor şartlarda, hatırlayalım Antalya'yı, hatırlayalım bizi, hep böyle farklı köşelerde maçta. Doğru. Çok konsantre olamıyorsun. Ama şu işe bir standart. Lütfen Sayın Federasyon'dan, Sayın Başkan'dan yetkilileri rica ediyorum. Bu taraftara bu eziyet. Ciddi eziyet yani. Bir dahaki hafta Gençler Birliği kimle oynuyor? Fikstüre bakalım. Bir sana zahmet bak bakalım.
0: Söyleyeceğim abi. Kasımpaşa. Devam edin.
2: Ya şimdi Gençler Birliği haftaya herhangi bir Anadolu takımıyla oynarken 4000 liralık bilet 400 liraya mı düşecek abi? Ya da 500 liraya mı düşecek? 4000 liraya devam edemez.
0: Önümüzdeki hafta, ikinci haftada Çorum deplasmanı. Bir sonraki iç saha maçı.
2: Evet.
0: Kasımpaşa, Başakşehir deplasmanı yine 3. hafta, 4.
2: tamam,
0: haftaya bakacağım.
2: Tamam, olabiliyor.
0: Ya bir sonraki iç saha maçı 4. hafta Ahmet'le içeride oynuyor.
2: Oradaki maçın bilet fiyatlarını ben merak ediyorum. Şu rakibe ve kendinize ayrılan
0: Gençler
2: biletleri.
0: Gençler Birliği'nin bir sonraki iç saha maçı mesela.
2: Onu çok merak ediyorum.
0: Gençler Birliği 3. hafta Erzurum Spor Futbol Kulübü.
2: Şimdi Erzurum Spor taraftarı da Türkiye'nin her yerine geliyor maça. Orada da çok saygı duyduğum bir taraftar grubu var.
1: Tabii.
2: Ama 4000 lira olma şansı, 5000 lira olma şansı yok. Bunu bir maçta yapamazsın ya. Türkiye Futbol Federasyonu buna bir standart getirmeli. Yazık, günah.
1: Savaş
2: Trabzon abi. Spor taraftarı burada gelecek. Muhammed Salah'ı izlemeye. Muhammed Salah olmasa
0: da. Muhtemelen de bu arada maça çok ciddi bir talep olacak.
1: Çünkü
0: hatta
1: olacak.
0: Kasımpaşa tarafında
2: basın tribünde yer yok. Şu anda basın tribünde bile çok ciddi bir ilgi var.
0: Evet.
2: Bak, Kasımpaşa'nın zaten basın tribünü küçük bir yer. Orada şu anda çok ciddi bir talep var. Tribünlerde aynı şekilde birçok Trabzonsporlu arkadaşım maç ekmek istiyor ama ben bu fiyat fiyatını ilk kez duydum.
0: Kasımpaşa standart... tribünlerinde dahi Trabzonsporlu taraftarlar olabilir. Olur.
2: Olacaktır. Olur. Daha önce Galatasaray Fenerbahçe maçlarında nasıl orada o şekilde olduysa.
0: Hani tabii artık pasolikten dolayı
2: Kasımpaşa
0: değil gibi oluyor, evet, ama orada
2: doğru. Şunu da söyleyeyim. Kasımpaşa taraftarı olup da Trabzonlu olanlar var. Tabii. İki takımı birden doğru. Şey. Burada ne var yani? Şimdi Kasımpaşa kombinesi var. Ama kendisi Trabzonlu. Trabzonspor taraftarı.
0: Her şeyden öte zaten Salah'ı izlemek için bu maça gitmek isteyen
1: kuyruk olur.
0: Yani tabii. Bir sürü futbol sever var.
2: Hem gençler, bak, Gençler Birliği ligde zor kaldı. Yapayım. Gençler Birliği taraftarına da, Ankara Gücü taraftarına çok büyük saygı duyuyorum. Ama yönetimler bu işe bir çözüm bulmalı. Federasyon
0: Duşan
2: mutlaka buna dikkat almalı.
0: Vlahovic saat 19 sularında İstanbul'da olacak. Canlı görüntülerde A Spor ekranlarında olacak. Biz spor gündemini noktalıyoruz. Cem Kerpiççiler, Savaşçıoğlu, çok teşekkür ediyorum.
2: Biz de sana
0: değerli
2: teşekkür
0: ederiz. Değerli izleyenler, yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Anahtar teslim mutluluk. Umran Oto Ekspertiz.
6: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı scooter'ına kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
3: DNR.

0: Aspor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: İyi akşamlar, Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. Beşiktaş'la başlıyoruz. Siyah beyazlar yeni golcüsüne kavuşuyor. Dušan Vlahović artık Beşiktaş'ın oyuncusu, sırf futbolcu, bu akşam İstanbul'da olacak. Beşiktaş yıldız golcüyü kadrosuna kattı. Siyah beyazlar Dušan Vlahović ile her konuda anlaştı. Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'da olacak. Sırp golcü sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek.

0: Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović'i taşıyacak uçak. Normal şartlarda bu akşam saat 19'da İstanbul'da olacaktı. Belgrad'dan yolculuk. Buraya gerçekleşecek özel bir uçakla İstanbul'a gelecek Dušan Vlahović. Ve uçağın biraz rötar yaptığını söyleyelim ama şu tartışılmasız bir gerçek. A-Spor ekranında canlı canlı takip edebileceksiniz o anları. İstanbul'a ilk geldiği anları. A-Spor ekibi de şu anda havalimanında, birazdan o noktaya da bağlantı yapacağız. Beşiktaş taraftarı da yeni golcüsünü karşılamak için orada bekliyor. Dušan Vlahović'in şu ana kadar çalıştığı teknik direktörlerle nasıl bir performans sergilediğini sizin için ekrana getireceğiz. Çünkü golcü oyuncunun prime dönemine ulaştığı zaman dilimi içerisinde teknik direktörü Vincenzo Italiano'ydu ve şu an mevcut Beşiktaş teknik direktörüyle birlikte Fiorentina'daki performansının ardından da Juventus'a çok önemli bir bonservis bedeliyle birlikte transfer olmuştu. Dušan Vlahović'in çalıştığı teknik direktörlerle birlikte başarısına bakacağız, gol yüzdesine bakacağız. Az önce bahsettik, Juventus'a transferinde Vincenzo Italiano'nun çok ciddi bir payı vardı Dušan Vlahović'in. O dönem Fiorentina'da 24 maça çıktı İtalyano yönetiminde ve o 24 maçta 20 gol atarak kariyerinin gol yüzdesi en yüksek dönemini gerçekleştirdi ve şimdi bu ikili Beşiktaş'ta bir araya geliyor. Cesare Prandelli Fiorentina'da yine 23 maçta Vlahović'in hocasıydı. Onun yönetiminde ise 11 gol attı ve %48'de kaldı gol yüzdesi. Italiano ile birlikte aynı Fiorentina'da nasıl bir ivme yakaladığını, yukarı çıktığını hep birlikte görebiliyoruz rahatlıkla. Rakamlar da bize bunu gösteriyor. Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus'ta 99 karşılaşması var. 41 golü bulunuyor. %41 gol yüzdesi. Yine Juventus'ta, bu kez hocası Thiago Motta'ydı ve o dönemde de 34 maçı var Motta yönetiminde. 14 gol attı. Yine %41'lik bir gol yüzdesi yakaladı. Giuseppe Lacini ile Fiorentina'da 36 maçta 13 golü var. %36 gol yüzdesi, ki bu da şu an için çalıştığı teknik direktörler arasında en düşük gol yüzdesi, en azından tablomuzdaki en düşük gol yüzdesi Lacini ile birlikteymiş. Ama en dikkat çekici tablo ortada. Yani Vlahović'i bir gol makinesine çeviren isim Vincenzo Italiano'ydu Fiorentina'da. O başarıyla birlikte Juventus'un yolunu tuttu. Çok yüksek bir bonservis bedeliyle birlikte ve bu ikili yeniden Beşiktaş'ta bir araya gelecek. Bu gol makinesinin kullanma talimatı bende demişti İtalyana daha önce karşı karşıya geleceklerinde. Onu nasıl durdurabileceğimizi biliyorum demişti. Şimdi az önce hocanın dediği gibi artık kullanma kılavuzu elinde ve bu gol makinesi yeniden onun elinde görev yapacak. Beşiktaş'ta tabii ki Vlahović'le ilgili sadece aktaracaklarımız bunlar değil. Birazdan havalimanına bağlanacağımızı söyleyelim. Oradaki ambiyansı, atmosferi size aktaracağız. Siyah beyazlarda transfer çalışmaları da bu takviyeyle birlikte bitmiyor. Beşiktaş Stuttgart forması giyen Jeff Chabot'u transfer etmek istiyor. Siyah beyazlılar Alman kulübünün bonservis konusundaki inadını kırmaya çalışıyor.
1: Beşiktaş'ta Jeff Chabot transferi için pazarlıklar kızıştı. Siyah beyazlılar Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki Alman stoperi kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Stuttgart'ın Chabot için 15 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş'ın ise bu rakamı yüksek bulduğu ve 10 milyon euro seviyesinde ısrar ettiği belirtildi. Taraflar arasındaki 5 milyon euroluk farkın kapatılması için önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapılması bekleniyor. Ancak orta yol bulunamaması halinde Beşiktaş'ın Jeff Chabot transferini rafa kaldırabileceği öğrenildi. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Chabot, geçen sezon Stuttgart'ta 41 karşılaşmada forma giydi. Leipzig altyapısında yetişen futbolcu, Köln, Sampdoria, Spezia, Groningen, Sparta, Rotterdam formalarını da giymişti.
0: Yeni sezon için takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen bir Beşiktaş var. Yönetim bir yandan bunlar için çalışıyor. Teknik heyetin ise aklı fikri yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında saat 20'de siyah beyazlar rövanş karşılaşmasında Hradec Králové'yi konuk edecek. İlk maçı temsilcimiz 1-0 kazandı.

0: almıştı. Tek hedef playoff turuna yükselmek.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff hedefi için sahaya çıkıyor.

0: Siyah Beyazlılar 3. eleme turu rövanşında Çek ekibi Hradec Kralove'yi konuk edecek. Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla sahasında da galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano'nun ekibi ilk 3 resmi maçta da kalesini gole kapattı. Beşiktaş önceki turda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elemişti. Beşiktaş'ta Belçikalı yıldız Leandro Trossard'a siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkacak. Kırmızı kart cezalısı Kasum Ohtara ise mücadelede forma giyemeyecek. Çekya Ligi'nde şu ana kadar 3 maça çıkan Hradec Kralove 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. David Horace'in çalıştırdığı Kralove hafta sonu Banik Ostrava'yı 2-1 mağlup etti. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş Hradec Kralove maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schneider düdük çalacak. Beşiktaş Kralove'yi elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile eşleşecek.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve futbolculardan Rıdvan bu karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Vincenzo Italiano çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söylerken Trossard'ın da bu mücadelede süre alacağını belirtti.
2: Dico sempre quello che ogni partita ha una storia diversa. Ogni partita è diversa l'una dall'altra.
3: Çok çok önemli maça çıkıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Başladığımızdan itibaren sezona yani çok bir süre geçmedi ama belki de şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkıyoruz. Ne kadar değerli olduğunu, maçın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda küçük bir avantaja sahip olabiliriz belki de ama Avrupa'da asla kolay maç yoktur. Her maç gerçekten bir savaş gibidir ve her maçın da hikayesi farklıdır. Bu haftada 4 tane idman yaptık. 4'ünde de bence gayet kaliteli idmanlar yaptık. Çok dikkatliydik hepimiz. Çünkü gerçekten önemini biliyoruz bu maçın. Savunmamız gerçekten mutluyum çünkü gol yemek istemiyor. Asla rakibe yumuşak, hafif olduğunu, hissiyatını geçirtmiyor. Hep akıllı oynuyorlar. O yüzden savunmamdan dolayı çok mutluyum. Kimse takımda gol yemek istemiyor. Herkesin sahada bir açlığı var, bunu görüyorum. Yani sadece bu kaleci ve savunma üzerinden anlatılacak bir şey değil. Tamamen takım hakkında bahsediyorum. Çünkü savunma takım halinde yapılır. Sadece biz burada savunma hattından veya kaleciden bahsedemeyiz. Bu yüzden beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şu ana kadar çok karakter ortaya koydular. Çok dikkatli oldular. Ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Herkesin hazır kalmasını istiyorum. Herkesin dikkatli olmasını, konsantre olmasını istiyorum. Çünkü yarınki maçı kazanırsak da %100 Avrupa kupalarında olacağız. Bu ne demek oluyor? Haftada 3 maç oluyor. Haftada 3 maç ne demek oluyor? Bütün takım oynayabilir anlamına geliyor. Herkes katkı yapmaya hazır oluyor. Herkes süre bulabiliyor. Yani herkes kendi değerini gösterebiliyor bir nevi. O yüzden yarınki maç çok çok önemli. Sada geldiğimizde de oyuncular daha hazır hissediyor. Çünkü bakıyorlar ben oynuyor muyum, oynamıyor muyum. Ve ona göre de hep hazır olmak zorundalar. Her şeyi bilmek zorundalar. Ve şu ana kadar ben bundan hep sonuç aldım. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Her idmanda daha da gelişiyor, daha da kendini gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. Yarın umarım süre alacak. Belki 20 dakika, belki yarım saat. Hani maçın durumuna göre yarın bir karar vereceğiz ama umarım gerektiği süreyi alabilir. Kendisi biliyorsunuz çok çok mükemmel iyi bir oyuncu. Ama kondisyonu şu anda çok iyi bir seviyede değil. Yani o bildiğimiz seviyede değil. Ama ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Yavaş yavaş o da bize katkı verecek. Biz de hepimiz o günleri bekliyoruz. Çünkü gerçekten muhteşem bir oyuncu kendisi.
2: Pozisyonu mi auguro di potergli dare minuti importanti.
4: Maç tabii ki de bizim için kolay olmayacak. Ama ilk maçta küçük de olsa bir avantaj sağladık. Açıkçası çok da iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum 10 kişi kalmamıza rağmen. Taraftarımızın desteğiyle bir hafta boyunca sıkış çalışmamızın emeğinin karşılığını yarın alacağımızı düşünüyorum. İnanın ki her gece bununla

0: hayalini kuruyorum. Benim buradaki tek hedefim bu takım arkadaşlarımla, bu hocayla hep beraber, bütün camiamızla beraber başarılı olmak. Bireysel performansını artırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu kulübe layık olmak için. Takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyorum takım arkadaşlarıma, bize. Yani buradaki en büyük etkinin sezon başından beri sıkı çalışmanın ve takım içerisindeki kaybetme hırsının olduğunu düşünüyorum. Bu takımın her şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Yani biz önümüzde olan her şeyin talibiyiz. Ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ufacık bir negatiflikte bu takımın dağılacağını artık düşünmüyorum. Geçen seneler birazcık bence öyleydi. Bunu hiçbir şekilde izin vermeyeceğimize inanıyorum. Tabii ki de bu yolda bazı zararlı şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Ama bunun bizi pes ettireceğini düşünmüyorum.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertlilerde Romelu Lukaku hamlesi geliyor. Fenerbahçe Belçikalı golcüyü kısa süre içinde İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe Romelu Lukaku'yu kadrosuna katıyor. Sarı lacivertlilerin Napoli'ye yaptığı 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonusları içeren teklifi Serie A ekibi tarafından kabul edildi. Fenerbahçeli idareciler Belçikalı golcüyü kısa süre içinde İstanbul'a getirecek. Lukaku ile sağlık kontrollerinin ardından 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Son 2 sezondur Napoli forması giyen golcü futbolcu, çizme ekibiyle ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan 33 yaşındaki golcü, Napoli formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol attı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlerin golünü penaltıdan Talisca kaydetti.
2: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Avantajı oynattı Alejandro Hernandez. Kayombo Ake karşısında. Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
3: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da vuramadı bu kez.
2: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda, işte Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi, şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce, kafa Mitchell'dan Kerem'e sekti, Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş, Peter Hödl'dan Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yattay'a o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top.

0: Guendouzi başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'ten kapağa, tehlike. Top dışarıdan. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson, Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol. 4'ü Talisca'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış.
0: Eğer yeniden yanlış bakacağız. İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal soruları yanıtladı.
3: Bugün de gördüğümüz bazı eksiklerimiz oldu. Bu eksiklerimizi de en kısa zamanda gidermek için her geçen gün çalışıyoruz. Sonuçta biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu yönde de baktığınız zaman, her iki maçı değerlendirdiğiniz zaman, çünkü eşleşmeli maçlarda, ilk maçta da dünkü yaptığımız toplantıda söylediğim gibi maçı kazansak da küçük bir avantajımız var ama biz avantajımıza sığınmadık. Bugün de oynamaya çalıştık. Zaman zaman rakip de oynamaya çalıştı. Ama bizim çok daha net, çok fazla gol pozisyonlarımız vardı. İlk devre özellikle 4 tane yüzde net pozisyonumuz vardı. Bunların bir tanesini, iki tanesini değerlendirsek belki çok farklı, çok önceden maçı da kopartabilirdik. Olmadı. Sonuçta kazandığımız için, turu da bu şekilde geçtiğimiz için çok mutluyuz. Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze iki elemeli bir maçımız daha var. Zannediyorum ki Lyon'la oynayacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam edecek ama öncelikle hafta sonu oynayacağımız Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği'ne karşı da ligin ilk maçı en iyi şekilde hazırlanıp, çok fazla arada da zaman yok. Yani maçtan maça gidiyoruz. 2 günde, 3 günde bir maç oynayacağız. Bu da maç trafiğinin ne kadar yoğun olduğu bir dönemde oyuncularımızı ne kadar koruyabileceğiz, ne kadar dinlendirerek maçlara çıkacağız. Bunların üzerinde de çok fazla yoğunlaşıyoruz. İnşallah bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz. Söylediğim gibi oyun içerisinde bazı bölümlerde Rakibin de bize karşı üstün olduğu yerler vardı. Bizim de üstün olduğumuz yerlerimiz vardı. Ama dediğim gibi bizim çok net pozisyonlarımız vardı. Rakibin öyle çok net pozisyonu bir tane kafa vardı. Bir de uzaktan bir iki tane şutları oldu. Ama bizim 6-7 tane %100 net pozisyonumuz var yani. Baktığınız zaman tamam, deplasmanlarda böyle maçlar ara ara baskı için karşınızdaki takım da kendi evinde hepimizin bildiği gibi çok coşkulu, çok agresif oynayan bir takım, genç bir takım. Biz buna rağmen çok gol pozisyonu ürettik. Dediğim gibi ilk devre yani bir tane iki tane gol atsak 4 tane %100 karşı karşıya pozisyonumuz var. Belki maç çok önden kopartıp belki de rakibin direncini de kıracaktık. Bu tip maçlar böyledir. Gol bulamazsanız rakibin direnci artar. Ara ara da topu rakibe bıraktık. Onlar oynadı. Tabii ki bunu yani düzeltmemiz gereken bölümlerden bir tanesi de bu. Çalışıyoruz. Fred'le ilgili konumuza gelince bu konuyla ilgili yönetimimiz transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle ilgili arasında bazı şeyler var. Onun için bekleyelim. Bakalım zaman içerisinde ne olacak, ne bitecek. Futbolda her gün her şey değişebiliyor. Zamanımız var. Herkes için, hepimiz için. Biz bu turu geçtik. Oyuncularımı onun için yine tebrik ediyorum. Önümüzde oynayacağımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmemiz için Lyon'la eşleşeceğiz. Tabii ki taraftarlarımızı 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına kalmayı çok istiyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, mücadele etmek gerçekten zordur. Biz bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah şu Gençler Birliği maçını güzel bir şekilde atlatıp en iyi şekilde de o maçı hazırlanarak çıkarız diye düşünüyorum. Sonuçta bizim bütün oyuncularımız bizim için çok değerli. Giren çıkan bizim için hiçbir zaman fark etmiyor. Şimdi oyundan çıkanlar oldu. Girenlerin katkısıyla pas ve gol attı diye bunu biz ikiye ayırarak konuşamayız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Girenler çıkanlar hiç fark etmez. O an onu gerektiriyordu. Yapmamız gerekiyordu. Oyuna bir dokunuş yapmamız gerekiyordu. Daha enerji verecek. Takımın enerjisini yükseltecek. Ön tarafta biraz daha topu tutabilen, mücadele edecek oyuncuları aldık oyuna. Sonuçta burada da pozisyon gereği bir şans diyelim ya da bizim yapmış olduğumuz hamlelerle diyelim, artık bunun futbolun gereksinimleri içerisinde bir penaltıdan gol bulduk. Dediğim gibi o da güzel oldu bizim için.
2: Bir transfer gelişmesi ekrana yansıyor. Fenerbahçe Lukaku'yu İstanbul'a getiriyor. A-Spor muhabiri Erdem Akbaş bizimle birlikte, detayları kendisinden öğreneceğiz. Erdem hoş geldin.
4: Hoş bulduk Koray Baloğlu, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler, sözü sana bırakayım.
4: Elbette. Fenerbahçe forvet transferinde artık imzayı beklediğimizi söylemiştik bugün. Son gelişmeyi de aktaralım. Romelu Lukaku Fenerbahçe'de. Bugün Brüksel'den Sabiha Gökçen'e hareket edecek bir özel jet Lukaku'yu bekliyor. Uçağın kodunu da elbette A-Spor izleyicileri ve dinleyicileriyle paylaşacağız. Bugün için bir seyahat planlaması var. 23'te İstanbul'da olması bekleniyor. Fenerbahçe Lukaku transferini artık sonuçlandırdı. Yaklaşık 7 dakika sonra da Fenerbahçe'nin resmi kanallarından bir açıklama beklediğimizi, hatta Fenerbahçe'nin bunu açıkladığını da söyleyelim. Lukaku Fenerbahçe forması giyecek. 1+1 yıllık kontrat, 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek Napoli'ye. Lukaku 1+1 yıllık sözleşmeye de imza atacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff aşamasında Lyon ile oynayacağı maçlarda Lukaku'nun da kadroda olacağını söyleyelim. Playoff'tan sonra Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları devam edecek. Ayrılacak oyuncularla ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanacak. Onları da ilerleyen günlerde ve ilerleyen saatlerde elbette paylaşacağız. Ama şu an için sıcak gündem Lukaku. Seyahat tam netleştiğinde elbette Fenerbahçe bunu açıklayacaktır ama özel jet bekliyor bugün için. İstanbul'a Sabiha Gökçen'e hareket edecek bir özel jet. Brüksel'de bekliyor. 23.00'da da 22.30'da daha erken de gelebilir. Yarım saat oynama olabilir ama Lukaku Fenerbahçe'ye geliyor. Artık bu transfer bitti. Romelu Lukaku Fenerbahçe'de diyebiliriz Koray Baloğlu.
2: Erdem, şimdi sen son dakika bilgisini bizim ekranımızda paylaştın. Teşekkür ediyoruz sana Lukaku'nun İstanbul'da olacağına dair. Fenerbahçe Kulübü'nün de bir 6 dakika önce paylaşımı vardı. Görmüşsündür sen de. Bugün saat 18.30'da Fenerbahçe TV ve Radyo Fenerbahçe'de buluşuyoruz. Bu ifade kullanıldı. Yani yaklaşık 6 dakika sonra, ya benim tahminim tabii, sen de büyük ihtimalle Lukaku resmi olarak da açıklanacak o zaman herhalde, değil mi?
4: Yani ben de onu bekliyorum. Ben uçağı açıkçası teyitlemeye çalışıyordum. Dün oyuncunun temsilcisi bugün geleceğini söylemişti tarafıma. Tabii bunu kulüp nezdinde teyitleyemediğim için kesin ifadelerle paylaşamadım ama biraz önce uçakta yer alan yolcularla alakalı bilgiye ulaştığım için de bu sıcak gelişmeyi anlık olarak paylaşmak istedik. Uçak kodunu da birazdan zaten KJ'de verebiliriz. Takip etmek isteyen taraftarlar da uçak

0: o kod üzerinden takip edebilirler Koray Baloğlu.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Son dakika bilgisi olarak transfer gelişmesini tekrar edelim. Sarı lacivertler Fenerbahçe Lukaku'yla anlaşmaya vardı. Bu akşam da Belçikalı golcünün yıldız ismin İstanbul'da olması bekleniyor. Saat 23 sularında dedik ama malum biliyorsunuz 21'den 23'e kadar transfer raporu, 23'ten gece 2'ye kadar son sayfa A-Spor'da canlı yayınlar devam ediyor. Yani bu akşam hem Dušan Vlahović'in hem de Lukaku'nun İstanbul'a geliş görüntülerini canlı olarak bu ekrandan takip edebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapalım. Detaylı şekilde de zaten konuşmaya devam edeceğiz. Yine Fenerbahçe ile ilgili sıradaki haberimizde 4. İsmail Kartal döneminde şu an 4 resmi maç geride kaldı. Hazırlık sürecinden bu yana sarı lacivertlerin oyun grafiğine ve 65 yaşındaki teknik adamın yeni sezondaki taktiksel anlayışına dair detaylara yakından bakalım.
2: İsmail Kartal 4. döneminde de dokunuşlarını hissettirmeye başladı. 65 yaşındaki teknik adam ilk 11'ini şekillendirirken oyun felsefesini de sahaya yansıtıyor. Gornik Zabrze eşleşmesinde oyunu nedeniyle eleştirilen Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında ise geçer not aldı. Sarı lacivertliler oynadığı 4 eleme maçında kalesinde yalnızca bir gol gördü. Rakiplerine sadece 2,17'lik gol beklentisi veren Fenerbahçe, savunmadaki etkili performansıyla dikkat çekti. İsmail Kartal'ın takımı 4 maçta 5 gol attı. Üretilen 7,81'lik toplam gol beklentisi hücumdaki potansiyeli ortaya koydu. Fenerbahçe pozisyonların bir bölümünü sonuçlandırmasa da oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı. Tecrübeli teknik adam savunma anlayışında da önemli bir değişime gitti. Geçtiğimiz sezon topa sahip olduğu bölümlerde savunma geçişlerinde sorun yaşayan Fenerbahçe, bu kez ön alan baskısıyla rakibi kendi kalesinden uzak tutmayı hedefliyor. 4 eleme maçında ortalama %63 topla oynayan sarı lacivertliler topa sahip olarak savunma yapmayı seçti. Mason Greenwood ve Marco Asensio'nun henüz tam anlamıyla devreye girmemesine rağmen temsilcimiz kapalı savunmalara karşı pozisyon üretmekte zorlanmadı. Bir İsmail Kartal klasiği olan orta sahaların kanat oyuncularıyla bağlantı kurması üzerinden gelişen hücum planı eleme maçlarında karşılığını verdi. Birçok pozisyon iç koridorda kurulan bağlantılar üzerinden geldi. Savunma hattını da önde konumlandıran Fenerbahçe hatlar arasındaki mesafeyi kısaltıyor. Böylece top kaybının ardından daha hızlı reaksiyon gösteren sarı lacivertliler karşı presle atak sürekliliğini sağladı. Sturm Graz karşısındaki iki maç İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de oynatmak istediği oyunun şifrelerini ortaya koydu.
1: Fenerbahçe'de Fred'le yollar ayrılıyor. Brezilyalı futbolcu ülkesine dönmek istiyor. Fenerbahçe'de 3 yıllık Fred dönemi sona eriyor. Sarı lacivertliler 2023'te Manchester United'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta sahayla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fred'in temsilcisi İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacak. Ülkesine dönmek isteyen Fred'le Brezilya ekibi Atletico Mineiro ilgileniyor. Fenerbahçe 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncudan bonservis geliri elde etmek istiyor. Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı kırmızılıların Monaco forması giyen Balogun'u transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü.
3: Galatasaray'da forvet transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası bu mevkiye takviye planlayan sarı kırmızılıların Monaco forması giyen Polarin Balogun'un transfer şartlarını sorduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüpleri de 25 yaşındaki forvet için devrede. Monaco'nun ise 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Balogun'la ilgilenen kulüplere olası transferin şartlarını ilettiği aktarıldı. Balogun'un adı yakın zamanda Premier Lig ekiplerinden Tottenham'la da anılmıştı. Ancak İngiliz kulübü cephesinde şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Arsenal altyapısında yetişen Balogun, Middlesbrough ve Reims formaları da giydi. ABD'li forvet Monaco'da geçirdiği son sezonda 43 maçta 19 gol ve 4 asist üretti. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika

0: Avustralya'ya sonun 6 turunda elenen ABD formasıyla mücadele eden Balogun oynadığı 4 maçta 3 gol kaydetmişti.
1: Galatasaray yeni sezona Çorum maçıyla merhaba diyecek. Sarı Kırmızılar 68 sezon mücadele ettiği ligde 26 kez şampiyon oldu.
2: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de 69. sezonuna girecek. Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer alırken 26 şampiyonlukla organizasyon tarihinin en çok şampiyon olan takımı konumunda.
1: Fenerbahçe'nin duyurusu yaptığı açıklamanın zamanı geldi. Sarı Lacivertli Kulübün resmi yayın organı televizyon kanalında futbol direktörü Oğuz Çetin açıklamalar yapıyor. Canlı olarak o görüntüleri izliyoruz.
3: Hedeflerimiz bundan sonrası için planlamalar, yine çalışmalar ne yönde, bunları konuşmak, bu bilgileri sizden almak üzere stüdyomuza davet ettik. Siz de her zaman olduğu gibi bizi kırmadınız ve birlikteyiz. Öncelikle bir kez daha yeni sezon hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Sizinle ilk olarak 18 Haziran'da burada bir aradaydık. İsmail hocamızın açıklandığı gün yine canlı yayın gerçekleştirmiştik. Sonrasında tabii ki sezon hazırlıkları, hazırlık maçları ve ardından oynanan resmi karşılaşmalar. Ve az önce de söylediğim gibi adımızı Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yazdırmayı başardık. Öncelikle bu genel süreçle ilgili sizden bir değerlendirme istesem, neler söylersiniz, nasıl değerlendirirsiniz?
4: Evet, böyle uzun süreden beri bir birliktelik yaşamadık. İlk defa böyle bir ortam oluyor ve sohbet edeceğiz. Yani göreve gelmeden önceki sürece biraz vurgu yapıp sonra özellikle Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu seçildikten sonraki sürece baktığımızda oraya kısa bir vurgu yapmam gerekiyor.
3: Buyurun.
4: Yani Fenerbahçe çok uzun yıllardan beri, özellikle 12 yıldan beri şampiyon olamıyordu. Bu bizim gerçeğimizdi. Bu olumsuz tablo hem camia içerisindeki birlik beraberliğimizi, hem de daha da önemlisi Sayın Başkan'ın da vurguları sıkça o yönde oldu. Jenerasyonları kaybetmeye başladık. Aslında temelde Sayın Başkan'ın seçime girme sebebinin başında bu geliyor. Özellikle Fenerbahçeliliği tekrar canlandırmak, jenerasyonları tekrar Fenerbahçeliliğe doğru ilgisini çekmek temel amaçtı. Dolayısıyla bugün camiamıza liderlik yapan bilgisiyle, tecrübesiyle ama daha önemli o kararlılığıyla onun o çevresine kattığı avrasıyla gerçekten fark yaratıyor. Onunla birlikte çok güçlü bir yönetim kurulu ve buna eşlik eden futbol şubesine bakan Cihan Kamer Bey, Feridun Geçgel Bey, gerçekten gece gündüz 24 saat tamamen Fenerbahçe'yi yaşayarak bir süreç geçiriyoruz. Hiç kolay değil. Hem maddi anlamda kulübü tekrar ayağa kaldırmak, bunları düzenlemek, aynı zamanda da futbolu tekrar yapılandırmak, büyük taraftarımızın beklentilerine cevap verebilecek, hem oyuncuları bu kadroya dahil etmek, hem oyunu dizayn etmek, bunlar hiç kolay şeyler değil.
3: Evet.
4: Şuna vurgu yapabilirim. Bugün Fenerbahçe'yi gerçekten bilgi, tecrübe ve büyük bir kararlılıkla yönetildiğini söyleyebiliriz. Temel amaç belli. Her birimiz buraya bu sene şampiyon olmak üzere geldik. Sayın Başkan'ın vurgularının arkasında koşa koşa ilerliyoruz. Bu yönde de 7/24 çalışıyoruz. Sürece baktığımızda ise bu sürecin içerisinde gerçekten çok ciddi hamleler yapıldı. Özellikle birinci ve en önemli konu aslında İsmail Hoca'nın, İsmail Kartal Hoca'nın tekrar camiamıza kazandırılması ve onunla birlikte bu alanda, teknik alanda yürüyor olmamız. Buna vurgu yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi, Fenerbahçe dediğin zaman bu büyük taraftar her zaman futbol beklentilerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Yani

0: Ne öylesine geliştirmiş ki bugün dünya futbolunda hangi üst düzey kulüp ne oynuyorsa onu oynatabilme becerisine sahip, o oyun felsefesine ulaşmış, Fenerbahçe taraftarının beklentilerine cevap verebilecek oyunu oynatmak üzere bir felsefeyle yola çıkmış bir teknik adam. Bugün elindeki yetenekleri tamamen bu oyunun içerisine sokan ve gerçekten de şu son sürece baktığımızda bunu geliştirmeye çalışan ve herkesi de mutlu etme adına büyük bir çaba içinde olan bir İsmail Kartal'dan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bu da çok sevindirici.
1: Gelişmekte olan bir Fenerbahçe futbol takımı oyunu var. Aslında evet. İlk resmi, hatta hazırlık maçlarından bu yana baktığımızda bunun da her karşılaşmada biraz daha üzerine koyularak devam ettiğini görüyoruz. Tabii siz de bu noktada sık sık görüşerek, konuşarak değil mi, bu planlamalar çerçevesinde neler yapılacak, neler yapıldı, doğruları, yanlışları değerlendiriyorsunuz.
0: Tabii hocamla yakın olmak çok önemli. Onu anlamak çok önemli. Ona destek olabilmek en önemlisi benim bulunduğum konumda. Gerçekten zorlu bir süreç yaşıyoruz. Dünya Kupası'nın olması, evet. Dünya Kupası'nda 10 tane oyuncumuzun olması, onların dönüş süreçleri ve tekrar takıma adapte olma süreçleri, yapılan transferlerin takıma adaptasyonu, onların fiziksel olarak daha üst noktaya gelmeleri, aynı zamanda oyun anlayışının içerisine hocanın onları adapte etme çalışmaları, bunlar hiç kolay süreçler değil.
1: Çok kolay bir süreç değil aslında, evet. Yani siz de değinecektiniz, kusura bakmayın, evet. Araya da girdim ama bu süreç gerçekten çok zorlu bir süreç. Farklı karakterleri, farklı oyun stilleri olan oyuncuları, farklı kültürleri aslında bir noktada bir araya getiriyorsunuz ve söylediğiniz gibi uzun yıllardır hasret olduğumuz şampiyonluğa bir an evvel kavuşabilme arzusu, isteği, telaşı belki dolayısıyla çok dikkat edilmesi
0: o
1: gereken...
0: O kavramlara dikkat ediyoruz. Telaş yok, kaygı yok, kesinlikle bilinçli bir yol haritası var. İlk günden beri de böyle yürüyoruz. Hocanın çok önemli özellikleri var ve çok net. Oyun stili konusunda, oynatmak istediği oyun konusunda çok net. Zaten yıllar içerisinde kendini olmadık noktalara kadar geliştirmiş ve bunu da her gün ispat ediyor. Gelen oyuncular, yeni oyuncu bile olsa, hocayı tanıyanlar da dahil olmak üzere, çok kısa sürede hocanın ne istediğini net bir şekilde anlıyorlar. Ha, hoca bunu sadece sahada çalıştırarak değil, aynı zaman içeride yaptığı toplantılarda, bu toplantılar hem birebir olabiliyor, hem grup çalışması veya takım halinde olabiliyor. Bunları yazarak, çizerek olduğu gibi görselde de pekiştirerek, ama en sonunda sahada uygulatarak gerçekten kısa bir sürede çok önemli mesafeleri kat ediyor. Bunun da en güzel ispatı işte hazırlık dönemi ve hazırlık dönemi sonrası da daha tam hazır fiziksel hazırlığımızı daha o noktaya taşımadan oynamış olduğumuz ikinci ve üçüncü en eleme maçlarıyla hoca bunu çok net ortaya koyuyor.
1: Evet, tabii bu süreçte sezon planlaması kapsamında takıma dahil olan oyuncularımız vardı. Önemli yine isimler, transferler Fenerbahçe'ye dahil oldu. Vedat Muriç ile başlayan süreçte Nathan Ake transferi gerçekleşti. Son olarak Mason Greenwood takıma dahil oldu ve yine onlar da süre almaya başladılar. Dolayısıyla İsmail Hoca ile saha dışı ve saha içerisindeki o bütünlüğü, adaptasyonunu çok uzun sürmeden sağladıklarını da görüyoruz oynanan karşılaşmalarda. Siz neler söylersiniz? Tabii transferlere de böyle bir parantez açmış olayım bu noktada.
0: Tabii oyuncuların fizik güçlerinin, kondisyonlarının yükselmesiyle birlikte saha içerisindeki toplam sürede 90 dakika içerisindeki süreklilik, performans daha da net ortaya çıkacaktır. Bugün sezonu 24 Haziran'da açtığımızda daha milli takım oyuncuları yeni dönmüş, yeni transferler yapılıyor, bitti, bitecek. O süreçleri kaybettik ve bu maçlara, resmi maçlara %100 hazır olmadan çıktık. Hani birçok maç bizim için aynı zamanda çok ciddi, hani sonucu aldığımız için de rahat konuşuyorum, en üst düzey antrenman şekline de büründü. İlk oynadığımız Gornik maçı,
1: evet.
0: Yani hoş.

0: bizleri çok mutlu eden bir maçtı. Tam hocanın istediği şekilde oynanan, top hakimiyetiyle oynadığımız, topu kaybettiğimiz an daha birkaç saniye içerisinde tekrar topu kazanıp tekrar hücuma dönüştürdüğümüz, rakibe pozisyon vermediğimiz çok önemli bir maç oynadık. Hı hı. O maçın içerisindeki eksiklikler, işte o blok savunmanın içinde alan yaratabilme, derinde topla buluşabilme, pozisyon zenginliğini daha da arttırabilme gibi küçük küçük eksiklerimiz vardı. Ama onlar da takımın fiziksel gücü arttıkça onlar da artacaktır. İkinci Gornik maçı ise çok özel bir rakipti Gornik Zagre. Çok evet. özel hazırlanmışlar taraftarıyla, takımıyla, hocasıyla. İkinci maç gerçekten zorlu bir maçtı. Evet. Beklentilerimizin biraz altında olan maçtı. Ancak yine de kaliteyle kazanmayı da bilmen lazım. O gün rakip kadar mücadele etmemiş olabilirsin. Ama takımın içindeki kaliteler bunu çözdüler. Ama son iki maça baktığımızda gerçekten İsmail evet. Hoca ile birlikte takımın artık belli bir noktaya doğru geldiğini çok net görmeye başladık.
1: Görebiliyoruz. Hı hı. Evet, dolayısıyla Sturmgraz karşısında alınan galibiyetlerle de aslında belki eşleşme öncesi Sturmgraz'ın oynadığı karşılaşmaları da şöyle bir değerlendirdiğinde futbol severler, spor severler daha önemli, daha ciddi bir rakip olduğunu, Fenerbahçe'yi daha fazla zorlayabileceğini düşünmüş olabilirlerdi ama takım olarak sahada var olan Fenerbahçe buna izin vermedi.
0: Kesinlikle öyle. Tabii vurgularda atladığımız şeyler olabiliyor. Özellikle Vedat Muriç'in hazırlık dönemindeki sakatlığı takımı oldukça olumsuz etkiledi. Talisca ile forvet oynamak başka, Vedat Muriç ile oynamak başka. Burada evet. Talisca'yı takdir etmek lazım. Gerçekten belki de uzun yıllardan sonra İsmail Hoca ile birlikte, ki bu çok önemli, bir hocanın oyuncu elinin değmesinin farkını görüyoruz. Hı hı. Gerçekten Talisca kaliteli oyuncu, zaten herkes biliyor. Ama fiziksel olarak da bu kadar kendini geliştirmesi, oynama devamını içerisinde bu kadar zorlaması, konsantrasyonunun bu kadar üst seviye olması, oynadığı her maçta skoru değiştiriyor olması, bu çok evet. önemli bir özellik. Hı hı. Ama bunun yanında Vedat Muriç de bu süreci yaşamış olsaydık daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik.
1: Kesinlikle.
0: Bugün Vedat tekrar döndü. Hı hı. Fiziksel hazırlıklarını yapıyor. En kısa zamanda da form grafiğini yükseltecektir. O zaman hocanın eli daha da güçlenecektir. Hı hı. Oyuncu performanslarını belirleyen bir unsur da santrofor mevkiinde oynayan oyuncunun oyun stili.
1: Evet.
0: Talisca ile bunu oynamak başka. Ama Vedat'la oynamak başka. Vedat Muriç'le oynadığın zaman Greenwood'un, Kerem'in, Asensio'nun performansı farklılaşacaktır. Talisca burada yetersiz olduğu için değil, o stilde olmadığı için. Yoksa Talisca şu anda takımın en formda, evet. sonucu değiştiren ve maçı da tamamlayabilecek fiziksel seviyeye gelmiş bir oyuncumuz. Onun için Vedat Muriç konusu bu süreçte bizi en zorlayan konuların başında oldu.
1: Konuların başında tabii Mason Greenwood ve az önce de belirttiğimiz gibi Nathan Aké'nin de takıma dahil olmasıyla birlikte o planlanan oyun anlayışı ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşilen transfer süreçlerinde devam ettiğini çok net görüyoruz Fenerbahçe adına.
0: Evet, orada şu vurguyu da yapmam lazım. Yani oyuncu seçimlerinde bir yandan oyun stilini bozmadan, hocanın oyun stili, Fenerbahçe, büyük Fenerbahçe taraftarının beklediği oyun stilini bozmadan, sadece fiziksel özellikleri çok iyi diye oyuncu almamak lazım. Yani peki, bu stile bağlı kalarak akıllı da içeri sokmak lazım. Bugün baktığımızda çok önemli iki tane akıl görüyoruz. Bunun en başında Nathan Aké geliyor. Yani onun oyunculuk özellikleri, futbol bilgisi, pozisyon bilgisi takıma sağlayabileceklerini her geçen gün gördükçe mutlu oluyoruz.
1: Evet. Ve tabii ki devam eden transfer süreci içerisinde taraftarlarımızın beklentisi, belki takım için yapılan çalışmalar doğrultusunda sizin İsmail

0: Hoca'yla ve tabii ki yönetim kurulumuz ve başkanımızla birlikte tabii. yaptığı çalışmalar çerçevesinde yeni isimler takıma dahil olacak mı sorusu en çok merak edilen konu. Bununla ilgili de bir açıklamanız olur mu? Onu da merakla bekliyorum.
1: Ya oraya gelmeden önce şeyi atlamayalım. Nathan Aken'in varlığının Skriniar'la bütünleşmesi, birbirini tamamlıyor olmaları, orta saha uyumunu artırmış olması. Mason Greenwood'u atlamayalım. Mason Greenwood
0: kesinlikle
1: Greenwood gibi oyunculuk özellikleri üst düzey olan bir oyuncu ki fiziksel olarak daha istenen seviyede değil. Ona da ulaştıkça mutlaka takımın takım olma yolunda, beklentilere cevap verme yolunda çok önemli bir noktaya gelecek.
0: Evet, bu doğrultuda verebileceğimiz bir son dakika bilgisi var mı? Transfer beklentisi içerisinde olan camiamız, taraftarlarımız için evet. belki de takımın ihtiyaçları çerçevesinde yapılan çalışmalar doğrultusunda.
1: Gerçekten Sayın Başkan'a, yönetim kurulumuza, Cihan Kamer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok destekliyorlar bizi her konuda gerçekten. Bu forvet konusunda da uzun uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. Buraya alınacak oyuncunun futbolculuk özelliklerinin yanında karakteristik özellikleri de çok önem kazanıyor. Özellikle şampiyonluğa oynadığımız bir yılda artık karakterli bir takım, tecrübeli, karakterli, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş oyuncularla bu süreci bir yılı yürütmek gerçekten çok önemli. Genç oyuncular önemsiz demiyorum ama bu sene özellikle tecrübe her şeyin ötesinde, ama bu tecrübenin içinde de karakterler çok önemli. Nathan Aken evet. karakteri gibi, işte Şükrin yeri söylemiyorum, işte Asensio'su, Greenwood'u, diğer Kerem'i, onları söylemiyorum, hepsini bir araya getiriyorsun. Dolayısıyla yapılan bu transfer de tamamen futbolculuk özelliklerinin yanında ondan daha da önemli olan bir karakter transferi diye düşünüyorum. Camiamıza, başkanımıza, Cihan Bey'e, yönetimimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirildi. Bunu duyurabilirim.
0: Evet.
1: Çok önemli bir oyuncunun Fenerbahçe'ye bu sene kazandırılmış olması gerçekten önemli. Bu konuda kendisinin bu akşam burada olacağını, hatta hemen sağlık kontrollerinin de yapılacağını söyleyebilirim ki bir an önce evet. takıma adapte olsun, girsin, o desteği ondan alalım.
0: Evet, o zaman bir kez daha belirtelim. Öncelikle teşekkürler. Yine bir canlı yayında son dakika bilgisi olarak bunu camiamızla, taraftarlarımızla paylaştığınız ekranı da geliyor. Fenerbahçemiz Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yla anlaşmaya vardı dedi Sayın Oğuz Çetin. Evet. Ve bugün akşam saatlerinde de İstanbul'a geleceği bilgisini bir kez daha camiamızla, taraftarlarımızla paylaşmış olalım. Bu önemli isminde Fenerbahçemize hayırlı olmasını dileyelim. Gerçekten Belçikalı milli futbolcu, Avrupa'nın çok önemli takımlarında forma giymiş, çok önemli başarılara imza atmış bir isim. Dolayısıyla sizin de belirttiğiniz gibi hem karakteriyle hem tecrübesiyle Fenerbahçemizin ihtiyacı olan noktada takıma önemli katkı verebileceğini düşündüğümüz bir isim ki sizler için de en doğru isim olduğu çok net ortada. Fenerbahçemize hayırlı olsun. Teşekkürler Oğuz Hocam.
1: Birkaç vurgu yapmam gerekiyor. Özellikle Rom'la ilgili, yani kendisine Rom olarak hitap evet. etmemi istedi. Şimdi bu oyuncumuz geçmişten bugüne ortaya koyduğu büyük performansla, büyük başarılarla zaten dünya futbolunda bilinen, tanınan, herkes tarafından takdir gören bir futbolcu.
0: Evet.
1: Böyle bir futbolcuyu camiamıza kazandırmak çok önemli. Asıl olan burada bence püf noktası şu: tamam, son bir yıldır bazı zorluklar yaşıyor. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılabiliyor. Kendisiyle de uzun uzun oturduk, konuştuk. Yani bu süreci en detaylı şekilde konuştuk. Yaşamış olduğu sakatlık sonrası en büyük özelliği geri dönme adına birlikte çalıştığı Belçika milli takımından Evet.

0: birlikte olduğu fizyoterapisti. Onunla birlikte çok ciddi çalışmalar yaptı. Yani bu sürecin uzamasının en önemli sebeplerinden biri, geçen sene Napoli takımının Conte'nin özellikle ona olan ihtiyacından dolayı baskı yaparak Napoli'ye geri getirmeleri oldu. O Ocak, Şubat ayında geri getirmeleri, onu daha tam hazırlamadan ve doğru rehabilite etmeden sahaya sürmelerinden kaynaklı Mart ayının başında nükseden bir sakatlığı oldu. Ancak evet, kendisi çok kararlı bir şekilde kendi fizyoterapistiyle ve milli takım hocasıyla da konuşarak milli takımda yer alacağı ve orada da süre bulacağı konusunda anlaşarak o süreci bugüne kadar devam ettiren ve performansını her gün yükselten bir oyuncu konumunda. Ama bizim için bunun dışında önemli olan şu: Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor gerçekten. Yani evet, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa giden bu yolda benim olmam lazım diyor. Ve bunu inanarak söylüyor. Bunun içerisinde herhangi bir menfaat gözetmiyor. Hatta kendi menfaatlerini Napoli'ye karşı, onların talep ettiklerine karşı bizden kendi fedakarlık yaparak 2 milyonunu silen, hatta daha da fazla ileri giden 150 bin euroyu bile talep eden kulübe cebinden o parayı ödeyen, maddiyatı hiç önemsemeyen, Fenerbahçe ile 1+1 sözleşme yapan, şampiyon olduğumuz takdirde ki olacağız, artı bir seneyi kullanacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani maddiyattan ziyade kendisini Fener camiasıyla çoktan bütünleştirmiş, onu yaşayan ve buraya da çok büyük katkı vermek üzere gelen ve hocanın ve benim her dediği bir yapacak olan bir devden bahsediyoruz. Yani büyük bir karakterden,
1: evet,
0: bahsediyoruz.
1: Gerçekten önemli,
0: çok
1: bir
0: büyük
1: karakter.
0: Çok katkısı olacak diye düşünüyorum.
1: Hayırlı olsun diyelim bir kez daha. Kulübümüzün de paylaşımı var sosyal medya hesabından. Hemen o da ekrana gelmişken üzerine konuşalım. Siz de Oğuz Hocam söylemiştiniz. Rome dediniz. Big Rome, Bigger Dreams diye. Güzel bir paylaşım. Gerçekten her şeyi anlatan ve hoş geldin Romelu Lukaku şeklinde bir paylaşım. Kariyeri de tabii ki oldukça önemli. Az önce ben çok kısa böyle bir değinmeye çalıştım. Belçika milli takımının en golcü ismi, evet, 93 gol atmış, 16 asist yapmış o 132 karşılaşmada. Gerçekten çok önemli bir rakam. Yine baktığımızda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performans,
0: oynadığı takımlar
1: Dünya Kupası'nda 18 maç
0: var mı?
1: 8 gol 2 asist.
0: Yani futbol tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncular sıralamasında.
1: Evet, orada
0: en
1: da
0: başta olan
1: İngiltere Premier Lig'de, değil mi, gerçekleştirilen transferi
0: yani
1: artık
0: tarihte İtalya. En fazla olan oyuncu. Yani şimdi fazla bu konulardan ziyade bence oyunculuk özellikleri ve kararlılığı ben çok dikkat çekici.
1: İzninizle Oğuz Hocam, o zaman Romelu Lukaku'nun kariyerini ekrana getirelim. O bizim dile getirmeye çalıştığımız detayları, ayrıntıları, tüm özelliklerini hatırlayalım. Bir kez daha hafızalarımızdaki yerini alsın ve üzerine Oğuz Hocam'la konuşmaya devam edeceğiz. 13 Mayıs 1993 Anvers kentinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenli bir aile tarafından dünyaya getirilen Romelu Lukaku, futbola 5 yaşındayken ülkesinin yerel takımlarından Rupel Boom'da başladı. Burada geçirdiği 4 sezonun ardından bir başka Belçika ekibi Lierse'nin dikkatini çekti. 2004 ile 2006 yılları arasında Lierse altyapısında oynayan sol ayaklı golcü 68 maçta 121 kez ağları sarsma becerisi gösterdi.
2: Aynı akşamda iki transfer haberi birden geldi az önce. Resmi olarak iki kulübümüz de duyurdu. Bir tarafta Beşiktaş Vlahovic transferini ekranın sağ tarafında görüyorsunuz. Bu paylaşımla resmi olarak ön gösterimini yaptı. Diğer tarafta da Fenerbahçe'nin açıklaması, az önce Sarı Lacivertli Kulübün futbol direktörü Oğuz Çetin zaten aktardı. Dakikalar öncesinde de Erdem Akbaş Alspor ekranında duyurmuştu bu akşam geleceğini. Romelu Lukaku da Fenerbahçe'mizde diyor Sarı Lacivertler. Diğer tarafta Belgrad'dan kalkan bir uçak İstanbul'a geliyor. Bir başka golcüyü Dušan Vlahović'i taşıyor. Türk futboluna iki süper yıldız daha geliyor. Alspor yayın koordinatörü Ender Bilgin bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Koray, kolay gelsin. Ne güzel bir yayın değil mi? Böyle Süper Lig'e ard arda süper yıldızlar geliyor. Türk futbolunun imajı açısından, ligimizin imajı açısından çok güzel, çok önemli gelişmeler.
2: Ya inanılmaz, Avrupa'da hakikaten herkesin bir çırpıda ismini söyleyebileceği golcüler artık burada olacak. Süper Lig tarihinde de daha önce de vardı böyle isimler, işte Drogba'lar, Eto'lar, Mario Gomez'ler, Van Persie'ler, bir sürü örnek sayabiliriz. Şimdi bu sezonda hat safhaya çıktı yarış. Muhammed Salah, Trossard derken Lukaku, Vlahović, bu işin sonu acayip bir yere gidiyor Ender Bilgin.
3: Evet, şimdi senin de bildiğin gibi Icardi ile başlayan, Osimhen'le pik yapan bir süreç var futbolumuzda. Kulüplerimiz kesenin ağzını açmaya başladılar. Bunun sonucunda da bu sezon senin de söylediğin gibi önemli yıldızlar geldi, ama bir arada bu kadar arka arkaya ve farklı takımlara bu şekilde gelmesi başka bir nokta, başka bir seviye. O anlamda gerçekten özel bir sezon yaşıyor Türk futbolu ve Süper Lig'in transfer tahtası. Şimdi bizim KJ'mizden aşağıdan hareketle söyleyeyim. Vlahović Beşiktaş'ta. Vlahović dediğiniz oyuncu henüz 26 yaşında. Beşiktaş'ın kalbinde, Beşiktaşların kalbinde bir başka Dušan vardı, Olimpijević. Şimdi de Dušan Vlahović olacak. Gerçekten hani çok önemli bir goldü. Çok da genç bir yaşta Beşiktaş'a geliyor. Çok önemsiyorum ben bu transferi. Çok büyük potansiyeli var. Ben Juventus'ta yapabileceklerinin bir bölümünü yapabildiğini düşünenlerdenim. Böyle iyi nişeri çıkışları oldu. Ama burada arada ortamı bulursa bambaşka bir seviyeye çıkartabilir Beşiktaş'ı. Vlahović. Gelelim Lukaku'ya. Lukaku senin de bildiğin gibi zaman içinde çok defa Türk takımlarıyla anıldı. Bir önceki sezon Napoli ile bir performansı var. Adeta küllerinden doğdu. Şampiyon yaptı Lukaku takımını. Geçen sezon geçirdiği sakatlıktan sonra ya ne oluyor, artık bitti mi, bitecek mi falan derken Dünya Kupası'nda bir baktık, bambaşka bir Lukaku var. Az önce Oğuz Çetin de anlattı. Bireysel anlamda çalışmalar yaparak Dünya Kupası'na özel hazırlandığını. Dolayısıyla Lukaku zaten hani anlatmaya gerek yok, bir süper yıldız. Eğer Dünya Kupası'ndaki performansından esintiler sunarsa orada da muazzam bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Sen de az önce vurguladın, işte Greenwood geldi, Trossard geldi, Salah geldi. Şimdi Vlahović ve Lukaku derken bambaşka şeyler konuşuyoruz sevgili Koray.
2: Ender Bilgin, devamı gelecek mi sizce peki? Yani şimdi bu şey olmasın böyle, yetmedi.
3: Şimdi bir kere her şeyden önemlisi, ben Galatasaray'ın da çok cüsseli transferler yapacağını düşünüyorum. 10 numaraya da sol kanat bölgesine. Daha henüz Galatasaray sezonu açmadı. Ben son şampiyon olarak Galatasaray'ın da bu vitrinde yer alacağını, en az bir belki de iki çok önemli transfer yapacağını, dolayısıyla bu yıldız transferlerin de arkasının geleceğine inanıyorum. Tabii burada bu transferleri yapmak kadar bu transferlerden verim almak da önemli. Dolayısıyla bu oyuncuların bir an önce işte takımlarına, lige, ülkeye adapte olmaları lazım. Bunu sağlayacak olanlar da hem gelecekleri takımların teknik adamları, hem arkadaşları, hem de o camialar. Ben eğer bu entegrasyon karşılıklı iyi sağlanırsa, böyle birkaç sezondur iki takımlı bir şampiyonluk yarışı yaşıyoruz. Böyle dört takımlı bir şampiyonluk yarışını hayal ediyorum. Bu ülkenin bütün futbol paydaşları için de çok güzel, çok keyifli bir şey olur bu.
2: Ender Bilgin, bırakmıyorum sizi. Birkaç sorum olacak. Hem Vlahovic hem Lukaku özelinde. Birincisi Vlahovic ile başlayalım. O da İstanbul'a geliyor. İki futbolcunun da görüntüleri, İstanbul'daki ilk görüntüleri canlı olarak A-Spor ekranında olacak. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şunu sorayım. Şimdi Dušan Vlahovic Juventus'a transfer sürecinden önce Fiorentina

0: Da en iyi. Az önce biz ana haberin ilk bölümünde verdik. Gol yüzdesi en iyi olduğu dönemi Vincenzo Italiano ile birlikte yaşamış. Şimdi Beşiktaş bir süper yıldız alıyor. Ama şunu söylemiştim ben o barkadayken. Yani bir gol makinesi var ama kullanma kılavuzuna hakim olan bir teknik direktörle birlikte veriyor. Bu yüksek potansiyelli transferi daha da değerli hale getiriyor herhalde. Nasıl yorumlarsınız?
1: Yani Vlahovic Juventus'tayken böyle hoca değişiklikleri vesaire falan onu biraz sıkıntıya düşürmüştü. Tudor döneminde falan o hiç istediğini bulamadı. Tam böyle Spalletti geldi, sakatlandı. Ardından işte dediğim o inişi çıkışı grafiği biraz Juventus'un da böyle o inişi çıkışı döneminden kaynaklandı. Ama senin vurguladığın işte bir önceki dönem Vlahovic'in de Vincenzo Italiano'nun da ciddi katkısı var. Onun oyun sistemine cuk oturan, birbirlerini çok iyi anlayabilen iki isimden bahsediyoruz. Italiano'nun da Vlahovic'i çok istediğini ve onun Beşiktaş'a gelme kararı vermesinde kilit rol oynadığını iyi biliyoruz. Birkaç tane öyle bir iki değil birkaç tane ciddi konuşma yapmışlar. Bence şüphesiz Vlahovic'in Beşiktaş kararında özne Vincenzo Italiano onun kafasındaki oyun içinde biçilmiş kaftan bir oyuncu. Dušan Vlahović. Ben Juventus kariyerinden çok daha iyi bir Vlahović bekliyorum.
0: Aynı şeyi Lukaku için ayrıca soracağım. Tabii Lukaku yıllardır Avrupa futbolunda adından söz ettiren bir isim. Anderlecht'teyken daha 16-17 yaşındayken sezonu toplam 18 golle tamamlıyordu. Yani o yaşlarda daha böyle futbol kariyerinin başında da. Fenerbahçe için neleri değiştirir sizce? Bir yanda Vedat var, bir yanda Lukaku var. Dünkü formu ortada. Fenerbahçe için Lukaku transferini böyle daha bir teknik gözle nasıl yorumlarsınız?
1: Yani şimdi Lukaku için o Anderlecht'te başlayan yolculuğu işte takımları düşünüyoruz. Chelsea'de böyle ilk dönemini, Everton'da daha iyi olduğu dönemi, işte Manchester'ı, Inter'i, tekrar Chelsea'ye gelmesi falan. Böyle Lukaku'nun kariyeri boyunca çok pik yaptığı sezonlar var. İnişler yaşadığı, sıkıntılar yaşadığı sezonlar da var. Arada işte böyle kiralık gittiği takımlar oldu. Ama sonrasında hep böyle küllerinden yeniden doğan bir Lukaku gördük. Tabii çok olağanüstü bir fiziğe sahip. Sahalarda kolay görülemeyecek bir oyuncu. Bu olağanüstü fiziğine rağmen hareketli, atletizmi de olan, topu çok iyi saklayan, vuruş becerisi üst seviyede bir oyuncudan bahsediyoruz. O fizikte bu çok kolay bir şey değil. Mesela işte az önce ekrana da yansıyor çeşitli görüntüleri. Dünya Kupası'nda hala orta saha bölgesinden topu alıp rakiplerini böyle adeta birer ikişer yere serip gol attığı pozisyonlar var. Bunlar Lukaku'nun kendine has özellikleri. Bunları eğer hala sürdürebilir ve Fenerbahçe'de de tekrar ederse ki son Dünya Kupası performansı bundan esintiler sunuyordu. O zaman gerçekten Fenerbahçe'nin bu sezonki hikayesinde çok özel bir sayfa açarız Romelu Lukaku ile ilgili. Bir de biliyorsun Lukaku'nun bir küçük yaşlarda Türkiye geçmişi de var babasından dolayı. Onun da buraya gelmeyi çok istediğini biliyoruz. Lukaku için de çok enteresan bir geri dönüş olacak Fenerbahçe kariyeri.
0: Evet, Ender Bilgin, çok teşekkür ediyoruz
1: Ben teşekkür
0: aktardıklarınız
1: ediyorum.
0: için.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
1: İzleyicilerimize bu akşam iki süper yıldızın Türkiye'ye gelişini yine bu ekranlardan çok güzel, çok özel görüntülerle, röportajlarla anı anına sıcağı sıcağına takip edecekler.
0: Evet, transfer ateşi A-Spor ekranında yanmaya devam edecek. Ender Bilgin'e teşekkür ediyoruz. Teknik direktör ve A-Spor yorumcusu Reha Kapsal bizimle birlikte. Reha Hoca'yla da bu iki transferi konuşacağız. Hocam merhaba, nasılsınız?
2: Sağ ol, iyiyim Koraycığım. Sen nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ederim ben de. Yeni sezona merhaba demeden önce süper futbolcular, süper isimler İstanbul'a gelmeye, Türkiye'ye gelmeye daha doğrusu devam ediyor. Muhammed Salah'la zirveye çıkan bir süreç ardından İstanbul'a bu kez Vlahović Avrupa Anadolu yakasında belki antrenman yapacak ama Beşiktaş için Avrupa yakası diyebiliriz. Diğer taraf

0: Anadolu yakasına bir süper yıldız Lukaku. Yani hangi futbolcuyu daha dikkatli takip edeceğiz? İnanılmaz keyifli bir süreç bizi bekliyor herhalde. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Tabii ki az önce sen de söyledin. Salah'ın gelişi yani bereket getirdi gibi. Tabii Greenwood Akende hakkını yemeyelim. Vedat da geçen sene Mallorca'da büyük işler yaptı.
0: Doğru. Trossard yani, var.
1: Trossard'ı tabii Trossard'ı da söylemek gerekir keza. Yani ama Salah'tan sonra bu rüzgar da yani Türkiye Ligi'nin daha böyle cazibenin içine oturduğu, daha Avrupa'daki oyuncuların daha rahat transfer yapabileceği, Türkiye'yi seçebileceği bir süreçteyiz. Bu da Türk futbolu adına, bizler adına, hem seyretme, izleme, yorumlama adına çok keyifli.
0: Evet. Ya bu arada şey söyleyelim tabii hocam, bu daha derin konu olduğu için şu an oralara gitmiyorum ama saha içinde sonuçlarla birlikte, Avrupa'daki başarılarla birlikte desteklendiği takdirde bunun bir anlamı olacağı aşikar. İnşallah bu futbolcularla hem Avrupa'da daha başarılı sonuçlar alırız, hem de bence en önemli konulardan biri tribün doluluk oranımızı da yukarı çıkarsın ümit ediyoruz tabii ki. Bunlar da ayrı şeyler yani, sadece isimlerle tabii olmuyor. Bu ayrı konu.
1: Yani söylediğin iki konu başlığına bir tane daha ben ekleyeyim. Bir, doğru, tribün geliri çok önemli yani burada. Kulüpler için de yani bu oyunculardan sonra daha fazla iş, hem kombine satışı, loja satışı, reklam, sponsorluk mutlaka olacaktır. Yani ikincisi de Avrupa tabii ki, bu da kesinlikle yani Türkiye Ligi lokasyonu değil, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nin, işte Fenerbahçe o işe geldi, Olimpik Lyon'la oynayacak, onun Şampiyonlar Ligi'ne kalması, diğer Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne devam etmesi, Trabzon'un keza, onların orada başarılı olması, kupa kazanması, ülke puanları. Yani biz çünkü bir ara biliyorsun Polonya'yı falan, Çekya'yı falan, Hırvatistan'ı falan takip ediyorduk. Evet. Ama biz de düşecek miyiz, 12'ye girecek miyiz, şu mu olacak, 11 mi olduk? Yani bu, şimdi bu oyuncularla beraber farklı bir hayaller kurabiliriz. Bir de en önemli üçüncüsü de bu oyuncular profesyonellik adına doğru, yani Türkiye'de maalesef geldiği zaman oyuncuların çoğu yani Türkiye'ye adapte oluyor. Yani o Türk oyuncuların hepsini demeyeyim ama bazılarında çok ciddi sorun var. Tembellik sorunu var. Gelen oyuncular da keza Avrupa'daki o daha mekanik çalışmalar göre burada tembelliğe bir şekilde kendini o moda alıyor, geçiyor. Yani bu anlamda da yani öyle oyuncu antrenmana çıkmıyor, tempolu antrenmanla yapmıyor gibi gibi birçok parametreler oluşuyor. Yani bu gelen oyuncular mutlaka böyle profesyonellik adına da katkısı olması gerek kulüplere. Yani örnek olması gerekir. Yani antrenman temposu, sakatlanmadan çok az böyle sezon içinde formsuzluk gibi yaşayıp, ama genelde baktığımızda o süreci Türkiye Ligi'nde Ziraat Türkiye Kupası'nda hem Avrupa Ligi'nde çok doğru geçirmeli. Yani birer rol model olarak yalnız saha içi de, burada antrenman saha içi ve saha dışı yaşantısı ya da örnek olmalıdır. Yani senin açtığın konuya bir de bunu ekleyeyim Koray.
0: Evet. Şimdi bu iki futbolcuyu tek tek konuşacak olursak Rea Hocam, dilerseniz Vlahovic'le başlayalım. İlk olarak o duyuruldu. Beşiktaş Kulübü bir paylaşım yaptı. Uçakta İstanbul'a geliyor. O görüntülerde yine A-Spor'da olacak dedik. Vlahovic'in daha önce Vincenzo Italiano ile beraber çalışmış olması, oyuncu profili olarak hocanın istediği oyuna uyum süreci, bir de şey kısmı da var tabii ki, serbest statüde olduğu için geçtiğimiz günlerde yayında da konuşmuştuk. Yani Vlahovic uzun süredir bir takımla antrenmana çıkmıyor. Şu bilgiyi edindik, bir bireysel antrenörü var, onunla bir program oluşturup çalışmış ama sonuç itibariyle topla çalışması, işte takım arkadaşlarıyla bir antrenman yaşamadığı da ortada. Hem o kısmı da konuşuruz ama ilk etapta böyle yani bir hali hazırda sağlık durumu iyi olan bir Vlahovic Beşiktaş'a neler katar? Oyuncunun sizce öne çıkan özellikleri nelerdir? Bize biraz bahseder misiniz?
1: Tabii şimdi esas çıkışı biliyorsun Fiorentina'da. Yani o 6 aylık Ocak transferinde 2022-23 olacak herhalde Koray. 20 gol 4 asist yaptı. Yani bu 24 maçta her yani maçta skora katkısı vardı Fiorentina'da. Zaten o hikayeden dolayı yani bir yerde 75 milyon euro, bir yerde 85 milyon euro bonservisle Juventus'a transfer oldu. Şimdi Juventus'a geldikten sonra 3,5 senede 54 tane maç kaçırdı. Yani bunları söylemek gerekir. Son sezon 25 tane kaçırdı. Yani sakatlıklı genç 26 yaşında 2000 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya biraz daha tabii Beşiktaş kulübüne biraz dikkat etmeli. Özellikle Önder Özen sportif direktörü olarak. Yani o hem de Orkun kaptan. Yani biraz daha gezmesine etmesine en büyük sıkıntısı bu. Yoksa yani düşün, Vlahovic gibi bir oyuncuyu Avrupa'da 5 büyük lige gitmek istedi. Mesela Premier Lig'de bu paraları verecek çok kulüp var. İşin gerçeği transfer yapmadı. Yani biraz daha buna dikkat etmesi gerekir.

0: Beşiktaş kulübü. Bununla beraber 26 yaşında senin söylediğin gibi evet kampa gitmedi ama toparlayabilir. 26 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani daha performans yaşı geçmemiş. Mutlaka Vedef Vlahović yapı olarak da kilo almaya, yani kilo almayan bir oyuncu. Ama sırf kilo almıyor dedi, fiziksel durumu iyi diye bir şey yok. Mutlaka belirli bir süreçten sonra İtalyano ile beraber önce özel antrenmanlar eşliğinde o seviyeye gelecektir. Tabii teknik anlamda saha içine baktığımızda daha direkt hücum yapan, daha ön alanda baskı yapan, daha kaptırdığında o karşı presi, o reaksiyonu verip hemen çok hızlı bir şiddetli bir şekilde geçiş hücumları yapan bir Beşiktaş izleyeceğiz. Biz zaten 3 aşağı 5 yukarı %100 takım hazır olmasa da eksiklerle beraber şu oynanan özellikle UEFA Kupası ön eleme maçlarında bunları gördük zaten biz. Aynı bu çerçevede baktığımızda bu özellikle oyun tarzına uyan bir oyuncu mu Vlahović? Evet, Sırp oyuncu bu tarza uyuyor. Onun için Beşiktaş takımı diğer transfer eksikleriyle beraber Vlahović mutlaka fark yaratacaktır. Ama Vlahović biz bağlantı oyuncusu gelecek. İşte sol ayağıyla tabii ki aldı verdi yapar da genelde hep savunma arkasına koşu yapan bir oyuncu. Yani ben hatta bir iki ay önce ilk daha bunlar gündeme geldiğinde Vlahović için falan şöyle örnek vermiştim. El Nesli gibi düşünsünler. Yani o da solo oyuncuydu. El Nesli bağlantıda yoktu. Hep savunma arkası koşu yapardı. Yani bir de ben doğru bir şekilde Juventus'ta son senelerde kadro çok kötüydü. Koray sen de takip etmişsindir. Yani kimlerle santrofor, hangi oyuncular vesaire. Yani Juventus eski o Juventus kimliğinden de çıktı. Çok sıradan oyuncularla, çok sıradan santroforlarla, orta saha oyuncuları, kanat oyuncularla oynadı. Bir tek işte Kenan var orada fark belki yaratacak. Ya tabii ki farklı oyuncular var ama yani genelde evet. Vlahović için de bu özellikle yani hem sakatlanması hem oyuncu olarak geriye kalması diğer oyunculara göre. Çünkü ilk geldiği sezon 15 maç, sonra 7-7, son sezonda 25 maç kaçırdı. Ama dediğim gibi eğer bununla ilgili zaten sağlık departmanı Beşiktaş'ın gerekli her şeyini evet. incelemiştir. Ben bu için bu oyun tarzıyla Beşiktaş'ın İtalyan'la oynadığı oyun tarzına mutlaka olumlu katkısı olacaktır. Şu yapılan transfer evet bile bile de geç yaptı. Çünkü oyuncu da bir farklı 5 Avrupa Büyük Kulübü'nden liginden birine gitmek istedi. Olmadı. Ama Beşiktaş'a mutlaka olumlu katkı özellikle İtalyan'ın teknik direktörün oyununa fark yaratacaktır olumlu yönde.
1: Hocam birazdan biz şimdi havalimanına da gideceğiz. Canlı yayında Efecan bizimle birlikte olacak. Bir yandan o bekliyor ama Lukaku'yu da soracağım size. Ardından bu sıcak görüntüler bir yandan size hem hatta bekletirken ekrana yansıtıyorum. Beşiktaş taraftarı Dušan Vlahović'i bekliyor. Görüyorsunuz ilgi alaka var. Saat kaçta inecek uçak? Orada durum ne? Birazdan Efecan'a bağlanacağız. O yüzden hocam sizden bir de Lukaku değerlendirmesi rica edeyim. Ardından biz bu sıcak görüntülere gideceğiz. Lukaku Fenerbahçe'de neleri değiştirir? Oyuncu zaten fiziksel anatomisi olarak, özellikleri olarak da Süper Lig'in bug'ı diye bir şey var ya, yani 1.90 üzeri santrforlar hakikaten genelde hep başarılı oluyorlar. Lukaku da herhalde o profile uyan isimlerden birisi diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: Evet, hep Lukaku dediğinde eşittir meydan okuma diye adlandıracaksın. Yani hayatı hep bununla geçti, futbol hayatı meydan okuma. Hep ciddi sorunlar yaşadı, birçok ırkçılıkla ilgili hoş olmayan şeylere maruz kaldı, bunları yendi. Ya düşünebiliyor musun 3 sene önce falan herhalde, 3-4 sene 100 milyon euro tekrar 100-110 milyon euro biliyorsun Chelsea aldı tekrar. Yani hayatı hep meydan okumakla geçti. Fenerbahçe'yi de çok istediği biliniyor. Bu da çok önemli. Tabii sırtı dönük bağlantı oyuncusu Piot santrafor dediğimiz açıdan mükemmel bir santrafordan bahsediyoruz. Yani Vedat da sol ayaklı, Lukaku da sol ayaklı ama Vedat'a göre yani Lukaku baktığımızda formda olduktan sonra daha böyle patlayıcı bir, o yani o fiziksel yapısında bile fulesi var. Yani tamam %100 herhalde yok. Bir Osman gibi atletik demiyorum. Herkesin farklı özelliği var ama Lukaku çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir karakter. Yani geçen sene sakatlıklarla boğuştu ama Belçika milli takımının son Dünya Kupası'na oyuna girdiği zaman hep fark yarattı. Ben Lukaku'nun ligimizde çok rahat iş yapacağını düşünüyorum. En basit mesela geçen sene Onacho 22 gol attı değil mi? Evet. Gol kralı oldu. Yani burada Onacho profilleri bizim ülkemizde geçmişte işte Sörlot olsun yani Mario Gomez hep böyle oyuncular fark yaratıyor. Onun için Lukaku çok doğru bir transfer.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey en son şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey düşünüyor. Ya işte Vedat var onun yanına daha hareketli, çabuk bir santrafor olsun, hızlı olsun, atletik. Şimdi bir yani öyle oyuncu mutlaka İsmail Hoca'da veya Fenerbahçe o departmanıyla, transfer departmanıyla ilgilenen akıllar mutlaka düşünmüştür. Yani Lukaku gibi bir oyuncu varsa Vedat sakatlandı bir daha ne olacak farz edelim. Sıtıki Şerif'le mi oynayacaksın? Talişka'yla oynayacaksın.

0: Bütün üç kulvarda gidemezsin Talisca ile. Çok Talisca da geliştirdi. İsmail Hoca da eli değdi, evet. Son saatte 9'u doğru oynamaya başladı. Çünkü vücut şeklini çok iyi toparlar. Rakibe göre çok doğru vücut şekli alıyor. Bağlantıyı kuruyor, savunmayı geriye itiyor. Talisca da var ama Lukaku farklı, evet, seviyede bir oyuncu. Yani Lukaku transferi tartışmasız tam o Fenerbahçe oyununa en o puzzle'ı tamamlayacak profilde bir oyuncu. Ben şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'deki en önemli yani benim gördüğüm 11-12 oyuncu net var. Ve de çok, evet, dengeli, kontrollü bir oyun var. Eğer o bu sayı Koray 15-16'ya çıkartırsa bu kaliteli oyuncu sayısını, çok rahat 3 kulvarda da Mayıs bakalım ayına kadar girebilir.
1: Bakalım daha takviyeler nasıl şekillenecek. Veya Kapsal, teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık aktardıklarınız için. Şimdi Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Beşiktaş taraftarı yeni golcüsünü Dušan Vlahović'i bekliyor. A-Spor muhabiri Efecan Öztaş orada. Yanında da Anadolu Ajansı'ndan konuğu Hüseyin Eroğul var. Efecan, biraz beklettik sizi. Hüseyin'e de çok selamlarımı söyle. Ben oradaki ambiyansı aktarman için sözü sana bırakayım. Uçak ne zaman inecek? Nedir son durum? Hepsini aktaracaksınız zaten.
2: Teşekkürler Koray Balıoğlu, sana da ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Biz de Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde an itibariyle Beşiktaş'ın süperstar transferi, önemli bir forvet transferi, yaklaşık 85 milyon euroya kadar bonservis ödenmiş önemli bir yıldız oyuncuyu bekliyoruz artık. Siyah beyazlı taraftarlar da 2 aydır bu futbolcunun peşinde, yolunu gözlüyorlardı Hüseyin abi. Özellikle stüdyodan da sana Koray Balıoğlu'nun selamı var, ona da iletmek istiyorum. Hüseyin Eroğlu'yla Anadolu Ajansı muhabiri bugün Beşiktaş'ın transferini değerlendireceğiz. Abi öncelikle çok flash bir transfer. Sayın Başkan Serdar Adalı ve Vincenzo Italiano'nun bu transferde ne kadar önemli bir payları olduğunu söyleyebiliriz. Hocanın ilk imza saatinde böyle masaya oturduğunda bu oyuncu için çok önemli bir transfer olmasını bekliyorum. Ben bu oyuncuyu çok istiyorum. Daha önce beraber çalıştık. Şu anda düşüşte. Eğer ikna edebilirsek beraber çıkış yakalayabiliriz burada dediğini aslında biliyoruz. Sen nasıl ifade edersin? Nasıl bir transfer sence? Neler bekliyorsun bu transferde?
3: Şimdi her şeyden önce Beşiktaş bu Salah transferinde yaşanan moral bozukluğunu, o hayal kırıklığını bugün buradaki taraftarlarda da görüyoruz. Onu atlatmış oluyor aslına bakarsan bu transferde. Tabii Beşiktaş Gomez ve Abubakar'dan sonra aynı performansı sergileyebilen, ceza sahasında o kadar ürkütücü olabilen forvetlere hasret kaldı. Onları bir türlü yakalayamadı. İşte Weghorst geldi. Onun haricinde başka forvetler geldi ama o performansı bir türlü alamadı. Bugün Vlahović İtalyano ile birlikte neler yaptığını daha önce kanıtlamış bir isim. Juventus'ta son sezonunu saymazsak, yani geçtiğimiz sezonu saymazsak 30 gole çok rahatlıkla ulaşmış bir isim. Tabii bu noktada az önce değindiğimiz o konuyu, yani Gomez'in, Abubakar'ın etkisini göstereceğini düşünüyorum. Tabii Galatasaray'da çok güçlü bir forvet var, Osimhen var. Galatasaraylılar güçlü bir forvetin ne demek olduğunu, onun tadını defalarca yaşadı. Aynı şekilde Beşiktaş ve Fenerbahçe bundan muzdarıptı. Çünkü o kalitede aynı etkiyi gösterebilen oyuncusu yoktu. İşte Fenerbahçe de bugün Lukaku'yu getiriyor. Onu açıkladılar. Dolayısıyla şu anda Beşiktaş'ın da o seviyelerde bir oyuncuyla anlaşması gerekiyordu. Ve onu gerçekleştirmiş durumda. Tabii Beşiktaşlılar için saha içi performansında artık şüpheye yer bırakmayan oyuncularla devam etmesi gerekiyordu. Tabii çok net oyunculara gitmesi gerekiyordu. İşte Vlahović onlardan bir tanesi. Zaten şöyle baktığımız zaman Avrupa piyasasında da çok üst düzey forvet de kalmadı. Yani bunların bir üstü zaten Haaland, Mbappe gibi oyuncular. Dolayısıyla Beşiktaş o seviyenin erişilebilecek en üst oyuncularından bir tanesini getirdi bu noktada. Şimdi en önemlisi Beşiktaşlıların bu iyi yaşayan bir transfer dönemi var. Şimdi her şeyi bir kenara koyarsak kalede Nübel bir anda 3 maçta çok ciddi bir şekilde katkı sağladı Beşiktaş'a. Salih keza öyle. İşte Orkun geçen sezondan itibaren performansı ortada. Beşiktaş'ın çok hızlı bir şekilde bunları yapması gerekiyordu. Tabii Sayın Başkan'ın 3 transfer dönemi diye sıklıkla dile getirdiği bir dönem vardı ama günün sonunda şunu görüyoruz. Para harcamadan bu işler olmuyor. Yani belki beklenmeden daha öncesinde de bu işler yapılabilirdi. O noktada Beşiktaş Sayın Başkan'ın 3. transfer dönemi diye üzerinde durduğu noktaya da gelmiş oldu. Ve şu anda da arzuladığı, istediği isimleri kadrosuna katabiliyor. Şunu çok net görüyoruz artık. Hem oyun anlamında hem

0: camianın psikolojisi, taraftarın morali anlamında şunu da çok net görüyoruz. Artık Beşiktaş o ölü toprağını yavaş yavaş atmaya başladı.
1: Hüseyin abi, şundan da bahsetmek istiyorum. Az önce de söyledik. Vincenzo Italiano Beşiktaş İtalya'da pazarlık masasına oturduğunda Sayın Başkan'la birlikte bir Dušan Vlahović ismini söyledi. Italiano ile beraber burada tekrardan iyi bir performans vermesini bekliyor Beşiktaş taraftarı saha içerisinde. Yani baktığımızda burada Real Madrid, Barcelona gibi kulüplere gitse Dušan Vlahović hiç kimse şaşırmazdı muhtemelen. Ama Beşiktaş'ı tercih etti, 2 ay bekletmiş olsa da. Sen bu transferi saha içerisinde teknik olarak nasıl görüyorsun? Yani kaç gol atar sence, onu da sorayım sana.
0: Ya tabii futbolcular artık bu gol sayısı vermekten kaçınırken bize gol sayısı vermek bize düşmez. Ama şunu net olarak gördük. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sezonu 18 golle tamamladı Vlahović Juventus'u, ama ondan önceki senelerde 30'u geçmişti. Türkiye Ligi sert bir lig tabii. Türkiye Ligi kolay bir lig değil. Ama burada da o etkiyi, o katkıyı mutlaka verecek diye düşünüyorum. Tabii Italiano'nun yeni bir oyuncudansa bildiği, tanıdığı ve çok genç yaşta bir oyuncuyla devam etme arzusunu da tabii anlıyoruz. Bildiğin oyuncuyla bu oyunu oynamak her zaman daha kolay oluyor. Tabii burada Alimpiyeviç etkisini de unutmamak lazım. Alimpiyeviç de Beşiktaş kulübünün ikna ettiği noktada devreye giren isimlerden bir tanesi. Tabii riskli bir transferdi aslında, ama şöyle riskli bir transferdi.
2: Dušan Vlahović.
0: Alternatif isimlerle görüşme, çünkü alternatif olan oyuncular da başka yerlere gitmeye, başka yerlerle görüşmeye başlamışken Beşiktaş'ın havuzu daralmaya başlamış. Yani bugün Vlahović transferi gerçekleşmemiş olsaydı Beşiktaş çok daha az isimle temas kurup onlardan birini getirecekti. O noktada riskli bir transfer. Dolayısıyla bu risk en azından bugün gerçekleşmedi. Vlahović'i aldı. İlk soruna gelecek olursak, kaç gol atar? Ben Türkiye'de arkasındaki iyi oyuncularla beraber, işte Trossard olsun, Salih Orkun olsun, sağ tarafa gelecek, gelmesi planlanan, gelmesi beklenen iyi bir oyuncuyla birlikte, açıkçası ben Beşiktaş taraftarını tatmin edecek kadar gol atacağını düşünüyorum.
1: Şu anda Beşiktaş taraftarlar da yoğun bir kalabalık şekilde burada bekliyorlar. Yoğun bir kalabalık oluşturdular. Heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Tabii burada önemli transferleri yaptığını az önce Sayın Başkan'ın uzun yıllar sonra Beşiktaş taraftarının arzuladığı şekilde gerçekleştirdiğini söyledik. 5 sene sonra Beşiktaş artık şampiyonluk yarışmacı bir kimliğe bürünebilme adına önemli transferlerde bulunuyor. Taraftarlar da bunun heyecanını yaşıyor tabii ki doğal olarak. Dediğimiz gibi Aboubakar'dan sonra, Mario Gomez'den sonra önemli bir santrafor transferi imza attı Beşiktaş. Taraftarlar da bunun coşkusunu yaşıyor şüphesiz ki. Sen taraftarlara baktığında ne düşünüyorsun abi? Onu da merak ediyorum. Burada yaklaşık 1000 ila 2000 civarında bir taraftar var. Sen neler düşünüyorsun taraftar adına?
0: Şimdi bu taraftarı, açıkçası bu kadar taraftarı ben beklemiyordum. Çünkü biz buraya gelene kadar kulüpten henüz resmi bir açıklama yoktu. Sadece Twitter'da işte şu saatte gelecek, bu saatte gelecek diye paylaşan basın mensubu arkadaşlarımız vardı. Dolayısıyla bir kulüp tarafından resmi bir bilgilendirmeyle gelmedi bu taraftar buraya. Tamamen hepsi kendi rızasıyla, kendi isteğiyle gelmiş durumda. Ve oldukça kalabalık ve gördüğümüz kadarıyla kalabalık da her dakika artıyor. Bu şunu gösteriyor aslında. Yani Beşiktaş taraftarı her futbol sever gibi iyi oyuncu izlemek istiyor. Stada geldiğinde o harcadığı mesai, harcadığı vakit ve nakitin karşılığını almak istediğini görebiliyoruz. Ve az önce de söyledik, Beşiktaş'ın üzerindeki o ölü toprağının burada yavaş yavaş atıldığını görüyoruz. Salah transferinin gerçekleşmemesinin ardından çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşamıştı Beşiktaşlılar. En azından o psikolojinin de burada sona erdiğini görebiliriz. Tabii 3 resmi maç oynadı. Burada gol yemedi ve 3'ünü de kazandı. Bunlar da tabii taraftarı yavaş yavaş ayağa kaldırıyor. İşte böyle yeni transferlerin ortaya koyacağı ciddi performanslar bu sayıyı her zaman daha da arttıracaktır. Bu forma satışına da yansıyacak. Kombine satışlarına da yansıyacak. Dolayısıyla Beşiktaş'ın ticari olarak bütün girişimlerinin karşılığını verme noktasında Beşiktaş taraftarı da kulübün girişimlerinin karşılığını verecektir ya, vermesi gerekir. Onu da karşılıksız bırakmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Abi ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Seninle yayın yapmak her zaman bir keyif, onu söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Atatürk Genel Hocalık Terminali'ndeyiz. Dediğimiz gibi Beşiktaş taraftarların inanılmaz bir ilgisi var. Dušan Vlahović'i bekliyorlar. Yaklaşık 2 aydır bu transferi bekliyordu siyah beyazlı taraftarlar. Bizler de aktarmaya devam ediyoruz Atatürk Genel Havacılık Terminali'nden. Bu transferin, flash transferin, yıldız transferinde yaklaşık 8,5 ila

0: 9 civarında İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Sayın Başkan Serdar Adalı ve As Başkan Murat Kılıç, Eduard Graf'la birlikte Dušan Vlahović'in ailesini bekledikleri için bir röter gerçekleşti. Bu röterin bir daha yaşanmaması bekleniyor. Biz de saatlerimize şu an bakıyoruz. Yaklaşık bir saat içinde, yarım saat içerisinde Türkiye'de olmalarını bekliyoruz. Kulüp tarafından gelen bilgiler bu yönde Koray Bololu. Tabii tekrardan gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyerek sana sözü tekrardan stüdyoya bırakabilirim.
1: Efecan Öztaş'a ve Hüseyin Eroğlu'na teşekkür ediyoruz. Dušan Vlahović gelecek, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü, siyah beyazlı taraftarlar havalimanında kendisini bekliyor. Yoğun da bir ilgi alaka var. O görüntüleri ilk anlarına İstanbul'daki A-Spor ekranından takip edebilirsiniz. Bir başka yıldız golcü de Fenerbahçe için yine İstanbul yolunda. O da Lukaku. Sarı Lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesabından Lukaku'dan bir açıklama paylaştı. O videoyu izliyoruz.
2: Hi dear Fenerbahçe fans, it's Romelu Lukaku here. It's an honor and a privilege to be joining your club and to join this club with a wonderful history. Obviously we have a great team and I'm glad to be part of such a strong team and working hard every day and doing the best that I can in the training sessions and on the pitch every game and every moment that I receive to help the team win games. I want to thank the direction and the coach for the trust and the belief in me as a man first of all and also in my qualities as a football player. I'm fit 100%, ready to go, and you know, for me it's also like a little emotional moment because, you know, after many years going back to Turkey where, you know, I lived as a young kid where I discovered the professional world as a toddler with my dad, is going to be special and a very emotional moment to be back there. But I'm very proud that it is with Fenerbahçe. So thank you for your support and I'll see you.
1: Lukaku'nun ilk açıklamaları bu şekildeydi. A-Spor yorumcusu Haldun Domaç bizimle birlikte. Haldun abi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Koray. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. İki önemli futbolcuyu daha Süper Lig'de izleyeceğiz bu sezon. Futbol severler, Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler şu an özellikle oldukça mutlulardır. Senin duyguların, düşüncelerin nelerdir? Yılların deneyimi bir gazeteci olarak nasıl değerlendiriyorsun böyle iki önemli takviyenin Süper Lig'de oynayacak olmasını? Ve tabii sadece Süper Lig değil, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da dahil edebiliriz buna.
3: Şimdi Koray şöyle bakmamız lazım. Artık dünya piyasasında, özellikle Avrupa piyasasında santrofor bulmak çok kolay değil. Ve santrofor olarak baktığımızda Avrupa çapında çok değerli santroforlar sıralamasında öne yazabileceğimiz iki isim Türkiye'ye geliyor. Ve aynı anda geliyor. O da büyük bir tesadüf oldu belki. Hem Dušan Vlahović hem de Lukaku gerçekten de önemli santroforlar. Tabii ki şimdi bunu söylerken şunu vurgulamak lazım. Çok önemli oyuncular olduğu gerçeğini vurguluyorum. Yine Avrupa'nın çok değerli santroforlar sıralamasında en üst basamaklarda yer alan iki oyuncu olduğunu da söylüyorum. Tabii bazı sıkıntılar da var. Onları da söylemek lazım. Yani söz gelimi işte Lukaku'nun geçen sezon sadece 7 maç oynaması, Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda dönüşü yaptığı görüntüsü bir kere olumlu tarafı. Dušan Vlahović'te de genel olarak çok daha büyük bir hedef koyup kendisine, yani ben Barcelona'ya gitmek istiyorum dedi. Fakat Barcelona olmayınca Beşiktaş'ı tercih etti. Beşiktaş'ın da ısrarı belki de tercihte önemli rol oynadı. Onları söyleyebilirim. Şimdi oyuncu karakteri açısından baktığımızda ne görüyoruz onu söyleyeyim. Şimdi Lukaku aslında bizim futbolumuza ya da bizim ülkemizde oynanan futbola çok uygun bir forvet oyuncusu, bir santrofor. Çünkü bizde güçlü, kuvvetli, arkadaşlarına kanal açabilecek, onlarla duvar olabilecek, sırtını stoperlere yaslayacak santroforların etkili olduğunu görüyoruz genel anlamda. Bu açıdan baktığımızda Lukaku bunları karşılayan bir santrofor. Ha şunu bekliyorsanız hani alsın 30 metre top sürsün, şut çeksin falan, bu değil tabii. O zaman nedir? Takım bütünlüğünün önemi çıkıyor burada ortaya. Mesela Lukaku'nun yukarıya çıkması için Kerem'in, Mason Greenwood'un, Oğuz'un, yani genel anlamda baktığımızda kanat bölgelerinde oynayan oyuncuların ve Asensio gibi oyuncuların

0: üretkenliğinin önemi var burada. O takdirde Lukaku'dan verim alacak. Tabii ki buradaki soru işareti belki Fenerbahçe'yi de bir müddet düşündüren, sağlık raporlarını iki kez istemesine neden olan olay da geçen sene yaşadığı süreci atlatıp atlatmadığı. Umuyorum ve diliyorum ki, yani sen de baştan söyledin, çok önemli. Yani ülkede böyle oyuncuları izlemek bizim için ayrıca spor sever olarak da futbol sever olarak da keyif. İşte bu manada sakatlık olmadan oluşabilen bir Lukaku performansı bence etkili olacaktır. Şimdi döndüğüm Dušan Vlahović'e baktığımda, yani Vlahović yeni nesil santroforlar arasında ivme kazanmış, ama geçen sene işte bir sakatlık süreci, bir sıkıntı yaşamış, şimdi yeniden bir çıkış arayan bir santrofor ve bence Dušan Vlahović de çok özel bir oyuncu. Zaten oyunculara baktığınız zaman biri Juventus'tan gelecek, biri Napoli'den. Yani sürpriz bir santrofor almıyor iki takımda. Dolayısıyla burada sağlık konusunda bir sıkıntı olmazsa Dušan Vlahović de keza aynı şekilde Lukaku da çok özel işler yapacaktır. Yani şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani bunun keyfini de çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. Onaçu bir tarafta santrofor, Darwin Núñez için mücadele ediliyor. Diğer tarafta Osimhen santrofor, Dušan Vlahović ve Lukaku. Yani müthiş bir mücadele. Tabii diğer takımlara da saygı duyuyorum ama biz bu hani dört takımın şampiyonluk yarışında öne çıkmalarından kaynaklı olarak söylüyorum. Yani mükemmel dört santrofor oynayacak ve biz de keyifle bunları izleyeceğiz Koray.
1: Evet Haldun abi, şimdi tabii ki artık golcü konusunda da el bollaştı Süper Lig'de. Gol krallığı yarışı vesaire. Şimdiden bir şey söylemek çok zor ama Osimhen, işte Lukaku, Vlahović'i sayıyoruz. Onuçu'yu söyleyeceğim ama belki oraya bir Darwin Núñez de eklenecek, bilemiyorum. Evet. Bundan sonrası için Avrupa'nın en önemli golcülerini de bir arada izleme fırsatı bulacağız. Bu anlamda nasıl bir yarış olur sence?
0: Çok değerli bir konu Koray. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sene Şomurodov'la Onaçu 22 golle gol kralı oldu. Ben bu sene bu rakamın 25'lerin üzerine çıkacağını net olarak söyleyebilirim. 25'lerin üstüne çıkacak ve bayağı ciddi bir mücadele başlayacak. Yani Osimhen'in o yarışta biraz geride kalması, Afrika Kupası, işte bir sakatlık süreci falan da var yani. Yoksa Osimhen de o yarışın içerisinde çok ciddi bir şekilde olacaktı. Tabii ki bütün bunları söylerken şunu vurgulamak lazım. Yani geçmişteki 80'li yılların santrofor tiplemesi alsın götürsün vursun olmadığı için bir takım bütünlüğü içerisinde gerçekleşeceğinden dolayı hangisi daha çabuk bir şekilde bu noktada uyum sağlayacak. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim, ben Onaçu mutluluktan havaya uçuyordur. Çünkü Muhammed Salah geldi. Şimdi öbür tarafta bakıyoruz, Lukaku'nun yanında çok çok önemli bir oyuncu Mason Greenwood oynayacak. Dušan Vlahović'in kenarında Trossard oynayacak. Yani baktığımızda zaten Galatasaray'da Sané gibi, Barış gibi oyuncular var. Yani tamamlayıcı oyuncuların kalitesi de aslında bu gidişatta etkili olacak diye düşünüyorum. En çabuk, en hızlı uyumu sağlayan, takım arkadaşlarından desteği çok doğru bir şekilde alan oyuncular biraz daha öne çıkacak. Ama ben şunu söyleyeyim, yani benim ölçeğimde sağlık sorunları yaşanmadıkları takdirde Dušan Vlahović de Lukaku da 25'lerin üzerine çıkar. Yani 25 kesin olurlar, yani onu net söyleyeyim.
1: Evet Haldun abi, 25 golün üzerine çıkarlar diyorsun iki isim içinde.
0: Evet.
1: Beklenti o yönde. Tabii şimdi Beşiktaş'ta özellikle Mario Gomez sonrası bir Gomez arayışı var her zaman. Herkes farklı bir karakter. O ayrı bir konu da. Vlahović ile birlikte sence hücum hattı artık iyice rahatladı der misin peki?
0: Şimdi tabii ki rahatladı diyebilirim. Çünkü şöyle bir şans var. Trossard'ın değişik pozisyonları oynama avantajı var. Onu özellikle söylememiz lazım. Ama bir önemli noktaya işaret etmek lazım Koray. Bir sağ kanat oyuncusu alınması gerekiyor. Mesela Trossard'ı forvet arkası, Orkun Salih önü gibi yapabilirsin. Ndidi önü gibi yapabilirsin istersen. Ama bir sağ kanat oyuncusu Vaslav Černý'den istediği verimi alamıyor şu anda Beşiktaş. Onu bir net bir şekilde söyleyeyim. Sol kenarda Trossard'ı var, arkada Orkun'u var, önde şimdi Dušan Vlahović'i var. Şimdi

0: yıldız birden İstanbul'a geliyor. Bekliyor muydunuz ikisinin birden gelmesini? Çok isimleri geçti çünkü transfer döneminde.
1: Yani beklemiyorum desem yalan olurdu. Çünkü
0: hayır, mesela birinden biri başka bir yere gider, Türkiye'ye yolu düşmez diye düşündüğünüz var mıydı aralarından, veya öyle bir soru sorayım.
1: Vallahi bu konuda Koray şöyle bir durum var. Vlahovic 2 aydır Beşiktaş'ı çok oyaladı ama sonunda mutlu sona Beşiktaş'la birlikte ulaştı diye düşünüyorum. Aslında baktığın zaman Koray, bu süreç yani kısa bir süreç değil. Yani bu Salah'la başlayıp işte efendim sana söyleyeyim Greenwood'da gelen, yani Samanyolu gibi oldu bizim Türkiye maşallah. Bütün yıldızlar Türkiye'ye kayıyor, akıyor. Bence Türk futbol seyircisi açısından inanılmaz güzel bir şey. Yani ben oyuncuların değerlendirmesini daha önce de bu konuda hepsini yaptık, diğer arkadaşlarımız da yaptı ama gerçekten izlenme seviyesi çok yüksek olacak bir derecede bizim ligimiz olacak artık bundan sonra. Bu oyuncular geldikten sonra artık statların tamamen dolacağını, sadece mesela transfer eden Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un veya Galatasaray'ın değil, oynadıkları deplasman takımlarının da taraftarı tribünleri bu oyuncuları seyretmek için dolacak diye düşünüyorum. Yani bu yıldızlar Türkiye'ye bereket getirecekler, kalite getirecekler. Bir de yani inanılmaz şeyler oluyor. Gerçekten şimdi bakıyorsun, son 3 transfere bakıyoruz. Muhammed Salah, Roman Lukaku, Dušan Vlahović. Üçü de sol ayaklı, üçü de klas oyuncu. Şimdi bir tanesi Salah sağ kanat oyuncusu Trabzonspor'daki ama diğer iki tanesi santrofor. Şimdi Vlahović geçen sene ikinci yarı itibariyle Juventus'ta oynamaya başladı ve çok kaliteli bir oyuncu, yüksek kaliteli bir oyuncu. Öyle normal bir oyuncu falan değil. Zaten öyle bir oyuncu olmasaydı Juventus'ta 3-4 senedir forma giyiyor, bir sakatlığından dolayı bir sıkıntı atlattı. Şimdi Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ın hocası da zaten birlikte çalıştığı bir oyuncu olduğu için ısrarla istedi. Ve Beşiktaş taraftarı bence mest oldu bu akşam. Ya yani inanılmaz derecede, çünkü orada bir eksiklikleri vardı. Santrafor mevkisinde oh yetersiz kalıyordu. Şimdi hem ohla kenar forvet gibi hem de Vlahović'le, yani ikisini de kullanabilecek bir şekilde. Onun için mesela demin Aldın abi dinledim de bir kanat Beşiktaş için diyor da, şimdi bak bazı hocalar kanat forvet gibi, mesela ohu kanat forvet gibi kullanıp Dušan Vlahović'le birlikte oynatabilir. Yani onun için bir oyunun şeklini değiştirmek için nokta atışı, iyi transferler yaparsam diğer oyuncuların katkısı da daha fazla olur takıma. Burada Vlahović gerçekten Beşiktaş'ın çok büyük eksiğiydi. Ben Beşiktaşlı taraftarların bugünden itibaren kalan kombinesi varsa Vlahović sayesinde, aynı Salah'ın Trabzonspor'da olduğu gibi, yarın falan artık kombinesi kalacağını zannetmiyorum, bitirirler. Çünkü gerçekten çok iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Tebrik ediyorum ben Beşiktaş'ın yönetim kurulunu ve yani özellikle de bizim Gökhan Keskin'i, Önder Hoca'yı falan, hepsini tebrik ediyorum. Çok başarılı bir transfer politikası gittiler. Bence güzel bir nokta koydular. Belki almak isteyeceklerdir bundan sonra ama bundan sonra artık hiç acele etmeyecektir Beşiktaş. Onun için Beşiktaş taraftarı şu andan itibaren mest oldukları konusunda yani %100 eminim. Gelelim evet. Lukaku'ya. Ben Lukaku'ya karşı şöyle durdum bir dönem için. Ben Lukaku'nun çok büyük bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Ama Lukaku'nun geçen sene aldığı süre 60 dakika. Birçok sakatlık geçirdi. Ama dün itibariyle basında da bizim kanalımızda çıkan haberlere göre tamamen teknikleri başarılı geçmiş. Yani bir doktor kontrolünden geçmiş. Kendisinin zaten vermiş olduğu röportajda da tamamen fit olduğunu, bir sıkıntısı olmadığını söylüyor. Eğer böyle bir Lukaku gelecekse Fenerbahçe'ye çok faydalı olacaktır. Artı orada bir Vedat Muriç var. İki tane sol ayaklı santrafor oldu Fenerbahçe'nin. Şimdi bunlardan bir tanesini aslında Fenerbahçe şöyle düşünüyordu. Kanat forvet gibi oynayan bir tanesi olsun. Ama şimdi İsmail Hoca düşünecek artık bundan sonra.

0: içinde iki tane çok yüksek kalitede forvet oyuncusu var. İkisini birlikte mi kullanacak yoksa birini kullanıp diğerini mi kullanacak? Onu bilemiyorum. Lukaku transferi de Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. Bunu söyleyeyim yani. Bu eğer sağlık sorununda bir problem çıkmazsa tıpkı Vlahovic gibi Fenerbahçe çok katkı sağlar. Şimdi bunu benim yani kalkıp da veya bizim gibi yorumcu arkadaşlarımızın herkesin izlediği bir Lukaku'yu burada tarif etmemiz biraz abesle iştigal. Çünkü adamın yaptıklarını gördük. Bugüne kadar çok şey başardı. Ben hatta dün akşam da bizim yayınımız vardı Fenerbahçe maçından önce sonra. Ben 17 yaşında ilk milli maçında Belçika'da Lukaku'yu seyretmiştim. Ben o zaman amirli takımda çalışıyordum İdlib'le birlikte. Orada izlemiştim. Yani muhteşem bir oyuncu geliyor dedim. 17 yaşında Belçika milli takımda oynadı. Düşünebiliyor musun Koray yani? Böyle bir başarılı oyuncu. Türkiye'ye geliyor. Dediğim gibi Salah acayip bir şey.
1: Evet.
0: Acayip bir şey. Lukaku acayip bir şey. Şimdi andan önce Greenwood geldi. Daha acayip bir şey. Yarın öbür günde Trabzon başka bir tane daha büyük bir olasılıkla patlayacaktır.
1: İşte Nunez zaten bekleniyor Şenol Hocam.
0: Yani ben o kadarını söyleyeyim. Sen öyle söyle.
1: Evet.
0: Ben bekleniyor diye söyleyeyim yani. İnşallah o da gelince daha zevkli olacak. Şimdi ne olacak? Türkiye'deki futbol iklimi yükselecek. Ateşi de yükselecek. Neden? Bak şimdi büyük takımlar deplasmana çok eskilerden evet. gittiği zaman seyir zevki çok yüksekti. Deplasman takımlarının seyircileri son dönemlerde maçlara gitmiyordu. Ama şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor deplasmana evet. gittiği zaman seyirci çekecek.
1: Doğru.
0: Şöyle diğer takımlarımızın da kasası dolacak.
1: İnşallah.
0: Oyuncuların gelmesi sadece bizim büyük kulüplerimiz açısından önemli değil. Diğer kulüplere de katkı sağlayacaktır.
1: İnşallah. Şenol Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Koraycığım. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Kartal Yiğit bizimle birlikte. Kartal abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Koray. İyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Seninle ağırlıklı olarak Vlahovic'i konuşacağız ama ilk hadi ters başlayayım. Lukaku hamlesini nasıl buldun Fenerbahçe'nin? İki önemli golcü yine Türkiye'de oynayacak.
2: Valla o hamle de bence müthiş. Beşiktaş'ın hamlesi de müthiş. İki önemli golcü bu akşam ardı ardına İstanbul'a geliyorlar. Bunlar tabii ülkemiz adına da çok önemli şeyler. Şimdi madem ilk ters başlayalım dedim, Lukaku'dan başlayalım dedim. Aslında Lukaku da Beşiktaş'ın planları arasında vardı. Özellikle B planı olarak ben hep çıktığım bütün yayınlarda bunu dile getirmiştim. Maddi konularda da anlaşılmıştı menajeriyle. Ama hem Vincenzo Italiano'nun hem de Başkan Serdal Adal'ın, Önder Özen'in yani kısacası herkesin gönlündeki isim Dusan Vlahovic'ti. En sonunda Beşiktaş Vlahovic'e kavuştu. Ha Vlahovic olmasaydı ne olurdu? Bu sefer Lukaku'nun ismi daha ağırlık kazanacaktı. Bir iki santrafor daha vardı ama Lukaku Beşiktaş'ın gündeminde. Onu da dile getirmiş olalım. Fenerbahçe'de bence çok çok önemli bir transfer yaptı. Lukaku evet geçtiğimiz sezon oynayamadı sakatlığından dolayı ama bir iki sezon geriye, iki sezon üç sezon geriye gidelim. Dünyada en çok aranan santraforlar listesindeydi. Üstelik o da Trabzon gibi Belçika milli takımında forma giydi. O yüzden Fenerbahçe'de bence önemli bir transfere imza attı. Onları da onlar için de hayırlı uğurlu olsun diliyorum.
1: Vlahovic için ne söylersin Kartal Yiğit? Bir yandan da görüntüler var, canlı görüntüler ekranda, taraftar bekliyor, ciddi bir kalabalık var havalimanında.
2: Evet izliyorum. Vlahovic için Beşiktaş beklediğine değdi. Yani şimdi bir tarafta evet Lukaku önemli bir yıldız ama bir 33 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Muhammed Salah 34 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş 26 yaşındaki bir oyuncu ve kariyerin ortalarında. Bundan sonra da çok daha belki üst seviyelere gelebilecek ve hatta ileride Beşiktaş'ın yüklü miktarda bonservis kazanabileceği bir oyuncu. Alabileceği en iyi futbolcuyu aldı. En iyi santraforu aldı Beşiktaş. Yani evet. bekledi turnayı gözünden vurdu derler ya ben öyle görüyorum. Bir kere işte dediğim gibi en önemli artısı bence yaşının genç oluşu, dinamik bir oyuncu artı Vincenzo İtalyano'nun çok iyi tanıdığı ve gelmesinde bence başrol oynadı. Yani bence

0: de o beklediği teklifi alabilirdi. Ama Vincenzo Italiano faktörü Vlahovic'in buraya gelmesinde en önemli etken olduğunu söyleyebiliriz. Yani tamam, evet, şimdi diyeceksiniz ki yıllık ücretler Avrupa'dan kat ve kat üstünde. Çok doğru. Yani Avrupa'dan çok daha fazla bir meblağ kazanacak Beşiktaş'ta, ama Vlahovic'in bu şeyinde, kararında ben Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ın geçmişinin, Beşiktaş'ın ısrarının olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yalnız benim değil, herkesin ortak noktası. İyi bir santrafor, iyi bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Juventus'ta oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu bakımdan Beşiktaş iyi bir transfer yaptı.
1: Kartal Yiğit, çok teşekkür ederiz. Zaten detaylı yine programlarda da konuşacağız. Ağzınıza sağlık. Sabah gazetesi spor müdürü ve A-Spor yorumcusu Murat Özbostan bizimle birlikte. Murat Özbostan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar.
1: Siz de iki transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sözü sıra size bırakayım.
2: Tabii çok özel bir akşam, heyecanlı ve transferin Türkiye'de iyice doruk noktasına ulaştığı anları yaşıyoruz. Tabii önce Lukaku'dan bahsetmek lazım. Bir süredir Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve...
3: A-Spor Radyo. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. A-Spor Radyo. Bir reklam.
7: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
3: mutluluk. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
8: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
12: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Reklam.
13: A-Spor Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
16: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
18: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Reklam.
13: Spor Radyo.
16: Reklam.
14: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
21: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Reklam.
13: Aspor Radyo.
21: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
23: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
21: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: Bir reklam.
18: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
17: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
16: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınları.

yaşadığını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Paraf'ın katkılarıyla
1: 1935 Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın, Eskişehir, Çukurova, Balıkesir ve Karadeniz bölgelerine yapılan grup maçlarıyla başladı. Final maçı 8 Eylül 1935 yılında oynandı. Fenerbahçe finaldeki rakibi Altın Ordu'yu 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bir diğer yandan 1934-35 İstanbul Şildi, ilki 1929-30 sezonunda düzenlenen İstanbul Şildi'nin 6. sezonudur. 1934-35 Şildi Beşiktaş'ın oldu. 22 takımın katıldığı sezonda şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş olmuş ve organizasyon tarihindeki tek şampiyonluğunu elde etmiştir. Birinci tur kuralları 2 Ekim günü çekildi. İstanbul'dan 3 futbol liginde mücadele eden 22 takımın katıldığı turnuvadaki takımlar 2 gruba ayrıldı ve gruptaki her takım diğer gruptaki bir takımla eşleşti. Final maçı 21 Temmuz 1935 tarihinde Beşiktaş-Beykoz arasında oynandı. Karşılaşma siyah beyazların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve Beşiktaş İstanbul Şidi'nin sahibi oldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Chaos Code Radio.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Murat'a geldi. 6 pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Schulze ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Schulze'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. Kiyadimi battı kaleye. Kiyadimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45 artı 10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Sabşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. İsmail. Sabah yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Vodarčić, Yatta'ya, Yatta neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta dar açı. Yatta. Skriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru. açıldı. Archie Brown, Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şükriniyar, Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca, Kerem, Mustafalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio, Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca aydı. Talisca! Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Haylin arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
3: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz.

0: avantajı oynattı Alejandro Hernandez. Kayombo Ake karşısında. Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yaptı, neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talişka boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talişka vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talişka'ya. Anderson Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırdı şutların da. Vuramadı bu kez.
0: Uzun bir taç Mitchell'dan. Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen. Top içeriye. Son anda Archie Brown. Yattay'a o topun gelmesine isim vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kafa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talişka. Talişka iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talişka yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talişka'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talişka geliyor. Talişka! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talişka Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talişka'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de son Talişka. Takım olarak 5. gol. 4'ü Talişka'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yeniden yanlış bakacağız.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Daniil Kudyakov. Kerem'le gole yaklaştı. yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Durum biraz 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.

0: üçlüsü için sezonun. Bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Orkun. Öndüreye doğru yangıyor. Çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi Midtjylland. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Calo'dan derin top. Yangi, o nefis bıraktı. Olaytan at bunu, Olaytan dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Orkun Kökçü. Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi, güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti, Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Savunma arkasına bir koşu var, Kartal dokunamadı, Willink karşı karşıya kaldı, Willink, Lübel, Lübel, karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel, Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih, Semih Olafsson. Atak sürüyor, Orkun dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland. Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Midtjylland. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çöleme. Francolino, Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağı.

0: dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Faul beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
1: Sarısı
0: İkinci
1: var zaten.
0: Sarı. İkinci sarı kart. Mitren.
1: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Mitrilent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. İyi pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyrıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Orkun vurdu gol! Orkun Kökçü! Kaptanıyla farkı ikiye çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de farkı ikiye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Mitrilent 0, Beşiktaş 2.
2: Santra ile beraber Beşiktaş mücadeleye başlıyor. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Çerni, Salih. Salih Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Otara. Oh. Oh, döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rodicek'e. Tekrar Van Buren. Slonçic'i açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Darida'dan Slonçic'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel ise kapıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
3: Çok önemli kurtarış var.
2: Arka arkaya iki kurtarış. Alexander Nübel. İtalyano dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul düdüğü. Kasım Muhtara.
3: Ya olacak iş değil ya.
2: İkinci sıradan kırmızıyı görüyor.
3: Yani

0: Haydi Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih,
1: i̇şte bu,
0: ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11'e 11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak, savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Kartal pençesiyle seviniyor Semih. Yüksek bir orta. Burada Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

İstanbul parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 23 derece. Ankara az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık 19 derece. İzmir güneşli, en yüksek sıcaklık 38, en düşük sıcaklık 25 derece. Antalya güneşli, en yüksek sıcaklık 39, en düşük sıcaklık 27 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 22 derece. Erzurum parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 11 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 38, en düşük sıcaklık 25 derece.

0: Netflix sundu. Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için bu.
3: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Aspor Radyo. Spor'un radyosu.
2: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün programa biraz erken başlıyoruz. Oldukça transferde hareketli bir günü yaşıyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan arka arkaya transferde önemli açıklamalar. Dusan Vlahovic ve Romelu Lukaku ilerleyen saatlerde iki dünyaca ünlü yıldız santrafor İstanbul'da olacak ve iki havalimanından da canlı görüntüleri Aspor ekranlarında sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Çok kıymetli iki isimle bu akşam transferdeki gündemi değerlendireceğiz. Zeki Uzundurukan ve Mahmut Alpaslan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Santraforlar geçicine hoş bulduk.
2: Evet. Evet. Gerçekten Trendyol Süper Lig artık yeni sezonda santrafor ligine dönüştü diyebiliriz herhalde Zeki abi. Tabii. Yani Osimhen ve Onuachu gibi zaten çok önemli iki tane santrafor vardı. Vlahovic'de Lukaku geliyor. Hatta Trabzonspor'da bir Nunez.
4: Nunez yarın geliyor. Öyle buradan mi? Buradan müjdeyi verelim.
2: Önemli gelişme de programın içerisinde aslında gelmiş oldu Zeki Uzundurukan'dan. Yarın da Darwin Nunez.
4: İstanbul'da olacak. Başkanla konuşup sözleşmeyi imzalayıp oradan Trabzon'a geçecekler.
2: Gerçekten birbirinden kıymetli santraforlar, golcüler Süper Lig'de yeni sezonda forma giyecek. Bugün biraz karışık gideceğiz ama isterseniz önce bir Vlahovic ve Lukaku, tabii, iki ismi değerlendirerek başlayalım. Saat 21.30'da Dusan Vlahovic

0: Jovic saat 22'de ise Romelu Lukaku İstanbul'da olacak. İki kulüpten de resmi açıklama geldi. Önce Zeki Uzundurukan'dan bir değerlendirme almak isterim.
1: Pazar gecesi transfer raporunda ben aynen şunu söyledim. Karşımda da Beşiktaş'ta.
2: Ben yoktum.
1: Vlahović, Beşiktaş Vlahović'i transfer ediyor. Fenerbahçe'de Lukaku'yu transfer ediyor dedim. Açıklayacaklar dedim. Yani eli kulağında birkaç gün içinde kesinlikle açıklayacaklar. Bu transferler bitti dedim. Yani Lukaku Fenerbahçe görüşmesini, detaylarını, anlaşmanın inceliklerinin hepsi bana İtalya'daki arkadaşımdan gelmişti. Diğer taraftan da Vlahović konusunda zaten bütün sırları ya da kopyaları Başkan Serdar Adalı vermişti. Yani üst üste görüşmeler, işte anlaşmak üzereyiz vesaire. Ki Serdar Adalı tebrik ediyorum kendisini. Çok şeffaf davrandı bu transfer döneminde. Kim alacaksa Beşiktaş söylüyor. Aslında güzel bir şey. Yani hani yanıltma taktikleri oluyor. İşte ne bileyim gerçekleşecek olan transferlerle ilgili iş bozulmasın diye farklı farklı şeyleri söyleyebiliyor. Kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcu menajerleri ama Beşiktaş'a çok yakışacak bir transfer. Beşiktaş bu sene gerçekten hani takımı şampiyonluğa götürecek nokta atışı transferler yaptı. Yani hep bir ezberdir. Ben çok doğru olduğunu da düşünüyorum. Futbol terim artık. Atanla tutan iyi olacak. Nübel, Vlahović belki de Beşiktaş'ı şampiyon yapacaklar. Hani etrafı da yavaş yavaş doluyor. Takım kaliteli bir hale doğru gidiyor.
0: Evet, iyi daha bir da transferler oluştu tabii, Beşiktaş.
1: Omurga oluşuyor. Daha da transferler yapacaklar belli. İyi de futbol oynuyor Beşiktaş. İyi de hocaları var. Vlahović'i Beşiktaş çok bekledi. İyi yani aslında bu beklemenin oyuncuya çok ilgi göstermenin meyvesini topladı Beşiktaş. Yani Vlahović belki Beşiktaş'ı çok bekletti ama araya Dünya Kupası'nın girmiş olması, Avrupa'nın 5 büyüklükten liginden işte Beşiktaş'ın sportif direktörü Önder Özen'e Vlahović sorulduğunda hani öncelikle de Avrupa'nın 5 büyük ligi eğer hani şartlarımız uyarsa onunla da görüşürüz demişti.
0: Evet, o basın toplantısı.
1: Muhammed Salah toplantısı yaptığında ama biliyorduk ki biz Beşiktaş'ın zaten Vlahović'le görüştüğünü ve Vlahović'in Beşiktaş'tan da 15 Ağustos'a kadar süre istediğini ve oyuncu Beşiktaş'a verdiği söze sadık kaldı. Beşiktaş çok iyi şartları sundu. Belki imza parası detayları falan çünkü babasının da ayrı bir rol üstlendiği, misyon üstlendiği için bu transferde. Zaten Başkan Serdar Adalı transferle ilgili süreci açıklayacaktır. Orada babasının da istediği bir komisyon vardı. İmza parası gibi. Menajeri derken iş uzadı. Maliyetli olabilir ama çok kaliteli bir transfer. 26 yaşında. Ben uzun yıllardır ligimizde serbest vuruştan çok goller izleyemiyoruz. Çok serbest vuruş ustası kalmamıştı. 10 numaralar genellikle bu işi yapıyorlardı. Alex, Hacı gibi oyuncular. Schneider gibi oyuncular. Şimdi Vlahović bir santrafor olmasına rağmen hani zaman zaman Talisca, ki Talisca ilk geldiği Beşiktaşlı dönemde çok serbest vuruştan golü vardı. Hatırla 3-3 giderken maç Trabzon'daki o muhteşem maçta.
0: Evet.
1: Muhteşem bir gol atmıştı. Nasıl bir goldü o gerçekten? Hiç unutamıyorum çıplak gözle izlediğim için. Yani böyle oyuncular özel oyuncular. Bu sene ben Vlahović'ten çok serbest vuruş golü de bekliyorum. Yani rakip kalecilerin vay haline serbest vuruşlarda. Ve şöyle Vlahović golün her türlüsünü atabilen, yeter ki o havayı yakalasın, havaya girsin. Yani Beşiktaş tribünleri Vlahović'i havaya sokar. Formayı sahiplensin. O aidiyeti sevildiğini hissetsin. Vlahović tek başına golleriyle Beşiktaş'a maç kazandıracak. A+ bir santrafor. Mario Gomez'e benzetenler var. Mario Gomez'den bence daha üstün bir santrafor. Belki ceza sahasında Mario Gomez'in daha üstün tarafları olabilir ama Vlahović çok yıpratıcı bir santrafor. Yani ligimize son dönemlerde böyle bir santrafor gelmedi. Bana göre sorsanız Charlotte mı Vlahović mi? Hemen Vlahović derim. Charlotte'ı çok iyi tanıyıp çok sevmeme rağmen bence doğrusunu yaptılar. Hem daha çok maliyetli olacaktı Beşiktaş için Charlotte ama Vlahović daha klas. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Başkan büyük iş yaptı. Büyük transferler yapıyorlar. İşte yani böyle takıma keşke Rafa Silva kalmış olsaydı. Yani ilerlemiş yaşına rağmen bu Beşiktaş'ta iş yapardı. Keşke Rafa Silva gibi bir 10 numarada bulunuyor.

0: tamamladığı hiçbir sezon yok Fiorentina ve Juventus'ta. Yeni sezonda da Vincenzo Italiano ile bu kez Beşiktaş'ta buluşuyorlar. Nasıl bir katkı vermesini bekliyorsunuz Dušan Vlahović'in?
1: Şöyle gireyim, öncelikle 3 büyük takımımızın da yeni santrforlarla hayırlı olsun. Nunez'i de.
0: Hepsinin de ortak noktası var. Nunez'in yok ama Osimhen, Lukaku ve Vlahović Serie A'dan yolu geçmiş isimler.
1: Genelde de Napoli'de transfer yapmaya başladık artık. Adamlarda ne futbolcular varmış, hepsini gönderdiler, daha hala yıkılmıyorlar. Daha hala da devam, oradan da oyuncu alıyorsun. Yani şimdi ne diyeceksin ki? Bir siyah beyazlı formayı çıkardı, bir siyah beyazlı formayı giyecek. Bilinen, hepimizin bildiği, bütün Avrupa'da da piyasası olan, ama diyecekler ki şimdi bazıları da der ya, ya bu kadar bonservis elinde niye başka takımlar, bizde vardır öyle bir şey. O kıskanmalar vardır, öyle kıskanırız alamadığımız zaman. Bence hiç şey yapmayacaksınız abi, doğru bir takıma geldi. Artı hocası orada, beraber çalıştıkları hoca, bu çok önemli yani. Hoca ile futbolcu birbirlerini tanıması, gittiği ülkelerde bir arada çalışmaları hep artıdır bunlar.
0: Hocam sizi şöyle destekleyeyim. 2021-2022 sezonunda Fiorentina'da birlikte çalışıyor Italiano ve Vlahović. O sezonun da ilk yarısında Vlahović Fiorentina'da 24 maçta 20 gol atıyor. O devre arasında da Juventus'a yaklaşık 85 milyon euro bedelle transfer oluyor.
1: Yani sakatlıklar geçiriyor. Bu futbolun özünde var. Futbolcuların en büyük zaten düşmanları demeyelim de, hiç çok korktukları şey sakatlıklar. Allah fazla uzun sakatlıklar vermesin. Bazısı çok uzun gidebilir. Biraz çalkantılı yaşayabilirsin ama genç bir oyuncu. Yani şu andaki biz futbol dünyasına baktığımız zaman işte gördük, 40 yaşlarında, 41 yaşlarında Dünya Kupası oynuyor bunlar. Bırak yani kendi liginde oynamayı, Dünya Kupası oynuyorlar. Beşiktaş'ı alkışlamak lazım. Mükemmel bir iş yaptılar. Hep biz diyoruz ya, genç oyuncuları transfer edelim, dinamik oyuncular gelsin. Bir son vuruş ustası, direkt vuruş ustası. Çok temiz derler ya, eli temizdir baskette. Bunda temiz bir ayağı var. Yani ceza sahasının içinde sağına da gelse, sağına da yapabiliyor. Tabii sol ayağı daha verimli bir oyuncu. Havadan var, yerden var, oynayan, oynatan, stoperlerle birlikte boğuşmasını seven, dripting kabiliyeti olan. Yani artık bundan sonra sahaya çıktıktan sonra Beşiktaş'a vereceği katkıları konuşacağız Furkan. Ligimizde girerken söyledik ya, santroforlar ne diyelim, santroforlar hepsi birbirinden değişik meziyetlere,
0: o anlamda çok tatlı bir rekabet olacak.
1: Değişik meziyetlere sahip santroforlar var. Şimdi Lukaku'yu da konuşuyoruz, o daha da şey. İşte Osimhen'i yaşadık, gördük. Şimdi Nunez gelirse, ki geliyor Zeki'nin söylemesine göre.
0: Zeki Sundurkan yarın İstanbul'da olacak.
1: O çok farklı dünyası. Bir oyuncu o da. Yani öyle bir oyuncular geliyor ki izleyicilerimizin, ne bileyim futbol severlerin televizyonlarda, X takımlarda izledikleri şöhretler bizde. Evet. Önümüzde seyredeceğiz bunları. Ne güzel ki bu kulüplerimiz bize bunları getiriyor. Bazısının yaşı yukarıda, bazısının orta, bazısında bu şekilde genç. Ama hepsinde, bütün santraforlarda birbirlerinden özellikleri olan oyuncular. İşte iş burada ne kalıyor? Bunu nasıl beslersiniz? Bir de bu beslenmesinden ziyade kendi de yaratan bir oyuncu. Oyun içinde sadece bekleyip gol atan bir santrafor değil. Kendisi de yaratıyor. Oyun içinde hep devamlı olan, hep sıcak olan bir oyuncu. Bazı santraforlar vardır, İşte ceza sahası hakimiyetidir, beklerler ama bu öyle değil. Oynayan, pasörlüğü var. Yani mükemmel bir santrafor aldılar. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok kendisinin. Zaten izleyeceğiz burada. Herhalde önümüzdeki haftada çıkaha şeyi bilemeyiz tabii. Durum nedir? Antrenman
0: tabii,
1: durumu.
0: Yaz kampı geçirmedi.
1: O, tabii, onların
0: yani mutlaka bireysel çalışmıştır
1: ya
0: ama.
1: Bireysel çalışmalar, herkes söylüyor. Bireysel çalışmalar. Bireysel çalışmalar, takım çalışması falan. Bir de maçlar çok olacak, maçlar da çok farklı oluyor. Ha şu var. Adamı getirdik, biz ettik. Birden atarsanız bu sefer sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Adele gruplarının. Onun için ölçümler ne yaparlar? Tabii. Nerededir, ne kadardır? Ona göre de, ama taraftar bir an evvel görmek ister. Biz de isteriz böyle oyuncuları. Çıksın bir 15 dakikada gözükse bile gene göz aşina almıyor. Hakikaten bu sezon santrafor, forvet hatları mükemmel oldu. Açıklarımız da öyle. Gelen yabancı açıklar da var burada. Bir tarafta işte Greenwood var. Öbür tarafta Salah geldi. Yani bunlar Avrupa piyasasının değil, dünya piyasasında bilinen oyuncular. Böyle oyuncuları biz Türkiye'ye getirdik. Ha, bedelleri ben onlara, hocam, ekonomi şartlarına hiç bakmam Zeki'ne.

0: Sen bak hocam, biliyorsun.
1: Ligin 4. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var.
0: İkisi de oynar karşılıklı.
1: Oynar. Tabii yani şu an hani ben de tam aslında onu düşünüyordum. Acaba ikisi de sahada
0: oynar. Şimdi bak mesela Lukaku ona göre daha hazır. Daha hazır. Bedensel olarak.
1: Dünya Kupası'ndan dolayı.
0: Tabii Dünya Kupası'ndan dolayı takımla birlikte çalışmış, etmiş. Bu da ya hep üst seviyede oynamış. Onun için ben de çok fazla beklemeden yavaş yavaş bunların ölçümlerine birlikte hocalar onların değerlerini verirler. Ay, artık düdük çalıyor. Cuma gününden itibaren başlıyorlar. Santroforları izlemeye çalışıyor. Burada bakalım stoperler nasıl başa çıkacak bunlarla.
2: Ya ben güzel tarafı şu. Şu anda yayın gelirlerimiz çok düşük. Önümüzdeki yıl 2027'de naklen yayın ihalesi olacak. Başka başka firmaların naklen yayın ihalesine gireceğini duydum.
0: Var öyle bir şey.
2: Bir anda işte 580 milyon dolarlardan 175 milyon dolarlara kadar inen yayın gelirlerinin tekrar eski haline geleceğini, hatta aşacağını biliyorum. Çünkü Aziz Yıldırım bu konuda, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bu konuda özellikle dört büyükler birlikte hareket etme kararı aldılar. İşte Trabzonspor Muhammed Salah'ı transfer etti diye yayıncı kuruluş 40 ülkeye şu anda Trabzonspor'un maçlarını yayınlama konusunda anlaşma yapmış. Ya şimdi Vidaoviç geliyor, o geliyor, bu geliyor. Bütün dört büyüklerin maçları birçok ülkede yayınlanacak.
1: Transfer dönemi devam kadar, ediyor 4 Eylül'e kadar.
2: O kadar eli güçlenecek ki büyük takımların, özellikle lokomotif takımların, bundan Anadolu kulüpleri de nasiplerini alacaklar. O yüzden yani bu kadar yıldızların, ki yeni sezon aslında A+ santrforların sezonu olacak. Yani birbirinden kaliteli santrforlar, işte kaleciler, kanat oyuncuları, savunma oyuncuları. Yani eskiden işte MLS vardı, önce Çin vardı, sonra MLS, sonra Suudi Arabistan, Katar derken, Suudi Arabistan ve Katar, orada biliyorsun transfer kurulları var. İhtiyaç varsa olabilirsin diyorlar.
1: Onay gerekiyor.
2: Türkiye'de onaya monaya ihtiyaç yok. Herkes birbiriyle yarışıyor, alıyor. Düşünsene, az önce sen de söyledin. Vlahovic'in 85 milyon euro bonservis bedeli görmüş bir oyuncu. Aynı şekilde Darwin Nunez'de Benfica'dan Liverpool'a 85 milyon euroya gelmişti. Bu rakamları görmüş santrforlar rüya gibi ligimizde görev alacaklar. Yani inanılmaz bir şey. Gerçekten bunu nasıl başarıyoruz? Tabii ki iyi paralar vererek başarıyoruz. Tabii belki kulüplerin gelecek günleri riske atılmış olacak. Ama burada tabii ki sponsorluklarla, işte bilet satışları, maç günü gelirleri, formalar, kimse, yani formanın fiyatlarını kimse konuşmuyor ama
1: hedefleri de sanki birazcık daha artık Avrupa kupalarında da,
2: işte Avrupa kupalarında, Şampiyonlar Ligi hariç diğerlerinde çok gelir yok ama forma satışlarından ben şeyi biliyorum, işte Muhammed Salah geldi diye Trabzonspor'un TSE Club'ların önündeki kuyrukları biliyorum. Şu anda forma yetiştiremiyor. O derece forma satışı var. Zaten kombineler 25 bine dayandı. 25 bin kombine hedefi vardı. Geçen yıl 14 binde kalmıştı. Bu sene 25 bine şimdiden ulaşıyorlar. Yani Beşiktaş'ta da tabii ki bereketiyle geliyor Vlahovic. Vlahovic'e yaptığı yatırımın iki katını alacak bir sezonda Beşiktaş. Ben bunu şu anda kesin olarak söyleyebilirim. Çünkü forma satışlarında en az 150 bin forma satılır. 6 bin küsür lira Beşiktaş'ın bir forması. Öyle baktığında işte sponsorluk gelirleri derken, reklam gelirleri derken, kulüpler aslında buna uyandılar. İşin ticari tarafını iyi yaparsan, projelendirmesini, oyuncuların iyi yaparsan bu paraları çıkarıyorsun. Yani yıldız, ya 5 tane gereksiz oyuncu alıp aynı parayı vermektense bir tane iyi oyuncu alırsın, ondan da kat be kat kazanıyorsun. Yatırımları çok iyi yapıyorlar. Serdar Adalı da bu sene gerçekten bu işi mükemmel derecede yaptı. Nokta atışı, takımı şampiyonluğa götürecek, takımın enerjisini yükseltecek transferler yapıyor.
0: Şey diyebilir miyiz?
2: Gelen oyuncuların
1: bir havalimanına
2: var.
1: Gidelim mi?
0: Gerçek yıldızlar.
1: Atatürk Havalimanı'nda Efecan Öztaş, ekip arkadaşımız Dušan Vlahović'i bekliyor. Taraftarların da oldukça yoğun bir ilgisi vardı. Saat 21.30 sularında Dušan Vlahović İstanbul'da olacak. Belgrad'dan kalkan uçak Atatürk Havalimanı'na inişini gerçekleştirecek. Bu transfere dair tabii ki detaylar için ve havalimanındaki atmosfer için de sözü Efecan Öztaş'a bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Biz de Atatürk Havalimanı Genel Müdürlüğü Havacılık Terminali'ndeyiz. Saatler

0: 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş'ın yeni transferi, yıldız transferi, yıldız santraforu İstanbul'da olacak. Sayın Başkan Serdar Adalı ve As Başkan Murat Kılıç oyuncuyu dün gece geç saatlerde almak üzere İstanbul'dan havalanan uçakta Belgrad'a doğru bir yolculuk gerçekleştirdiler. Belgrad'da artık son detaylı pürüzler giderildi. Daha sonrasında Sırp golcü imzayı attı. Şu anda da uçakta geliyorlar. Beşiktaş artık yavaş yavaş 2 aylık bekleyişin sonrasında yeni golcüsüne kavuşacak. Ben de kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'den Beşiktaşlı taraftarları göstermesini rica ediyorum. Beşiktaşlı taraftarların inanılmaz bir ilgisi var. Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde Beşiktaşlı taraftarlar yaklaşık 2 saattir yeni golcülerini, Sırp golcülerini, yıldız santraforlarını bekliyor. İnanılmaz görüntüler var. Beşiktaş taraftarlar uzun bir süre sonra aslında yıldız bir santrafora kavuşacak. Transferin de detaylarından bahsetmek istiyorum. Beşiktaş 3 senelik kontrata imza attırdı. Dušan Vlahović'e yaklaşık 7-8 milyon euro maaşı olması bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarların 2 aydır inanılmaz şekilde beklediği, arzu ettiği bir oyuncuydu. Vincenzo Italiano ilk imzayı attığında İtalya'da Sayın Başkan Serdar Adalı'ya Dušan Vlahović boşta, onu bu takıma kazandırabiliriz. Benim bu konuda büyük derecede yardımlarım dokunabilir. İsterseniz ben kendisini bir telefonla arayayım ve görüşmelere başlayalım dedi ve Beşiktaş'ın İtalyano Beşiktaş'a ilk geldikten sonra görüştü. İlk isimlerden bir tanesi Dušan Vlahović'ti. 5 büyüklükten teklif bekliyordu Sırp golcü. İstediği teklifleri bulamadı ama son bir haftada kendisine Atletico Madrid'in de ilgi duyduğunu ve Beşiktaş'ta transfer yarışında olduğunu da söylemek istiyorum. Sayın Başkan Serdar Adalı, Beşiktaşlı taraftarların ve hocası Vincenzo Italiano'nun bu isteğini kırmadı. Masadan hiçbir zaman kalkmadı. Son ana kadar Vlahović'i bekledi. Vlahović Temmuz ayının ortalarında Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'ya 10 Ağustos'a kadar bana süre verin. Ben teklifleri görmek, değerlendirmek istiyorum demişti. Biz de bunu A-Spor ekranlarından sürekli olarak söylemiştik. Ve bekleyiş sona erdi. Beşiktaş yeni golcüsüne kavuşuyor. Cuma günü saatler 19.03'te Sırp golcüye, yıldız santrafora imza attıracak bir imza töreni gerçekleştirilecek. Cuma günü buradan da Beşiktaşlı taraftarların bilgisini sunmuş olalım. Çok önemli bir transfer. Yaklaşık 1.000 ila 2.000 arasında bir Beşiktaşlı taraftar Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde yeni transferlerini, yıldız santraforlarını Dušan Vlahović'i bekliyor. Artık sayılı dakikalar kaldı. Yaklaşık 30-40 dakika sonra Dušan Vlahović İstanbul'a gelecek. Beşiktaş taraftarları da kendisine kavuşacak. Biz de A-Spor ekranlarında ilk görüntülerini, havalimanındaki ilk görüntülerini, İstanbul'daki ilk görüntüleri sizlere veriyor olacağız diyerek sözü sana tekrardan stüdyoya aktarabilirim Furkan Yıldız.
1: Efecan'a çok teşekkür ederiz. Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaşlı taraftarların oldukça heyecanlı bir bekleyişi var. Bu transfer döneminde yine Trossard'ı Beşiktaşlılar bu havalimanında karşılamışlardı. Geçen yıl Orkun Kökçü için çok büyük bir karşılama yine yaşanmıştı Atatürk Havalimanı'nda. Bir başka yıldızı Beşiktaş'ın Dušan Vlahović de yaklaşık 40 dakika içerisinde İstanbul'da olacak. Hatta uçak Türkiye hava sahasına girdi. Sanırım yanlış görmediysem haritada Çerkezköy'e yakın artık. Yavaş yavaş İstanbul'a doğru yaklaşıyor Dušan Vlahović'i taşıyan uçak. Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki 7. takviyesi olacak Dušan Vlahović. Leandro Trossard, Kasu Muattar, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Dušan Vlahović. Şu ana kadar Mahmut Alparslan'ın penceresinden nasıl bir transfer dönemi geçiriyor Beşiktaş?
2: Süper. En başta kaleyi çok iyi kurtardılar. Çok iyi bir kaleci aldılar. Almanların bile de hala söyledikleri ikinci Neuer dedikleri bir kaleci geldi. Yani bir kaleci. Geçen gün yayında da söyledi. Yani bir kalecide bazı vasıflar vardır, bazı eksikleriniz vardır ama bu tam top, yani bütün her şeye sahip. Bir kalecide sayabileceğim belli maddeler varsa o belli maddelerin hepsine sahip bir kaleci aldılar. En başta orayı çok iyi kapattılar. Arkasında

0: arasından peyderpey. Ben mesela şeye çok bilmiyorduk, tanımıyorduk. İsmi geçtiği zaman İlhan. Şeyden, Fransa'dan evet, aldıkları, Fransa'dan gelen. Geldi. Evet, bir milli takımlarımızda falan oynadı ama oralarda göremiyorsun fazla bir şey. Fakat burada oynadığı Avrupa maçlarında epey bir başarılı çıktı. Yani sizin yarın öbür gün hani rotasyon falan dediğiniz zaman sırıtmayacak bir oyuncuya sahipsiniz.
1: Evet.
0: Sağ tarafta da oynatabilirsiniz. Böyle bir özelliğe de sahip yani oyuncu. Orada tabii Trossard'ı falan hepimiz biliyoruz. Yani onun sadece sahaya çıkıp takımla birlikte sunacağı performans var. Ama burada işte bir tek arka tarafta soru işareti var. Sol taraf maalesef ismi geçtiği zaman nacizane dedim gitmesine gider de öbür türlü onun dönüşlerinde, müdafasında çok sıkıntılar olur. Arkasında oynayanlar Allah kolaylık versin. Çok kapatmaya gidersiniz bu sefer göbekten delinip oralarda falsolar. Bu tabii teknik direktörlerin işidir. Teknik direktörün vereceği bir iş ama çok iyi transferle yaptı. Şimdi eksik bir ne kaldı onlarda? Stoper kaldı.
2: Merkez orta saha.
0: Bir de orta saha deniliyor. Evet. Orta sahada da.
1: Sağ kanatta belki transfer yapabilirler.
2: Oraya belki genç bir oyuncu. Evet.
0: Yani elinizde de kullanabilirsiniz. Mesela hocayı gördüğü kadarıyla maçlarda Semih'i de o taraflarda kullanmaya çalışıyor. Onun o çabukluğundan, o dripting özelliklerinden. Çünkü elinde şimdi direkt iki tane santrofor var.
1: Evet.
0: İki tane santrofor varsa o tarafta Semih veyahut da oyunda göre Ork da kullanabilirsin.
2: Hocam yani. Aslında Semih Beşiktaş'ta ilk forma giydiği dönemde A takımda zaten sağ kanat olarak başlamıştı. Şenol Güneş onu sağ kanatta oynatıyordu. Ya sonra Van Bronckhorst sol kanatta oynatmaya başladı. Ama oyuncunun aslında orijinal mevkisi santrafor tabii.
0: Ama olur yani. Olmaz
2: olur evet. Fiziksel olarak da tabii, bence de uygun.
0: Şimdi
2: evet.
0: İlhan da o tarafta oynayabilir. Şimdi çocuğun o potansiyelini görüldü. Sadece biz değil herkes gördü. Yani ilkten bir kafanda soru işareti olabilir ama çocuk biliyor yani oynamasını. Almış o yapıyı. Yani sizde hiç sırıtmayacak. Arkanızda zaten iyi bir sağ bek olarak düşünürseniz iyi bir sağ bekiniz var. Fazla çıkmasa bile bek oynamasını çok iyi biliyor.
1: Çıkıyor. Sol taraf için aynısını söyleyeyim. Efendim? Murillo öne çıkıyor ya. Şutlar yok, çıkıyor da atıyor. Da. Atıyor.
0: O, şu, ama akıllı adam. Tabii. Ne zaman çıkacak? Bunun tabii, gibi aynen. Sol taraftaki gibi.
1: Gereksiz yere çıkmıyor.
0: Bu, her seferinde aynen. Çıkıyor ve o kadar çok o kadar çok boşluklarınız var ki.
1: Tabii.
0: Bunu her yerde yapamazsınız. Her Avrupa maçlarında da olmaz. Aynen. Yani bakmayın karşınızdaki rakip sizin çok çok aşağınızda.
1: Doğru.
0: Danimarka takımına karşı oynamış olsaydın belki seni daha çok da orada geçişlerde çok fazla kullanırlardı.
2: Çekya'daki maçta zaten kırmızı kart gördü o Attara.
0: Bak kırmızı kart şanssızdı. Görürsün ya o değil ama oyununa baktığın zaman şimdi Trossard'ı sen çok fazla geri çağırmayacaksın. Özellikler onun orada.
1: Tabii canım.
0: Orada işte bir de sen böyle bir santrafor getirdiğin zaman İkisi zaten onların göz ucunda anlaşmaları lazım. Çok fazla da arkası çoksa. Masuaka'yı kızılıyordu biliyorsun. Arkasında defolar var. Defolar.
1: Konya Spor'a geldi hocam işte.
0: Konya'ya geldi.
1: Başarılı olacaktır.
0: Adam ne ortalar yapardı. Evet. Tam mesela şu andaki Vialovic'in istediği gibi kesiyor ortaları. O tarzda bir bekle. Neyse o geçti ama orta sahada Endidi'nin yerine aranıyor zaten. Endidi giderse.
2: Hocam sıcak bir video var izleyelim mi? Beşiktaş'ın açıkladığı, paylaştığı bir video var. Dušan Vlahović'le ilgili bir ekranlara gelsin o video hemen.
3: Black Eagles, I'm coming to Beşiktaş. Black Eagles, I'm coming to Beşiktaş. Black Eagles, I'm coming to Beşiktaş.
2: Evet, Kara Kartallar Beşiktaş için geliyorum diyor Dušan Vlahović. İlk mesajı Beşiktaş taraftarında bu şekildeydi. Uçaktan da fotoğraflar vardı sanıyorum, onlar da hazır. Onları da görebiliriz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović'in uçak içerisinden paylaşılan ilk görüntüleri. Oldukça aslında sanki biraz benziyorlar da yani evet. Arzlar da benziyor.
1: Oturuşlar falan hareketler.
0: Evet. Kaç boy? 1.90 küsür değil mi?
2: Hocam hemen bakayım.
1: 1.90
2: yani biraz 1.96. Size bir oyuncu.
1: Evet. 1.93 mü? 1.95.
2: 1.95 bandındadır diye tahmin evet. Ediyorum.
0: 93 falan gibi öyle bir şey ya.
2: Bakacağım hemen net rakamı sizlere aktaracağım. 1.90.
1: 1.90.
0: Şimdi,
1: evet, daha şey,
0: şimdi sen dedin ya videoyu gördüm, seyredelim. Bugün yıldızlar geçti. Bizi nasıl olsun devamlı burada seyredelim.
2: Evet, bu arada yani birazdan Lukaku'yu da konuşacağız. Hani Dušan Vlahović'in tabii saat olarak daha erken bir saatte ineceği için biz Vlahović'le başlamış gibi olduk ama birazdan Lukaku transferini de konuşacağız. Lukaku da saat 22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. Vlahović Belgrad'dan geliyor. Lukaku Brüksel'den geliyor. Bu akşam çok kısa aralıklarla iki oyuncu da İstanbul'da, evet, olacaklar. Hatta biz Lukaku'yu da biraz konuşmaya başlayalım. Evet, hatta başlayalım, karışık gidelim. Biraz. Aynen. Şu anda Vlahović'i taşıyan uçağın radar görüntüleri Marmara Denizi semalarına da giriş yaptı artık uçak. Herhalde bir 30 dakika gibi süre içerisinde Atatürk Havalimanı'na iniş yapacaktır Dušan Vlahović. Ardından ilk açıklamaları olursa tabii ki Aspor ekranlarında olacak. Ekip arkadaşlarımız havalimanında Dušan Vlahović'i, evet, bekliyorlar. Galatasaray Başkanı'nın Dursun Özbek açıklamalarında bulunuyor. İzleyelim.
4: Değerli Galatasaraylar, ben 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkta, aynı sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü sezon başlıyor futbolda. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli gençler.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in katıldığı bir davette yapmış olduğu açıklamalar canlı yayında ekranlara geldi. Yine şampiyon olacağız diyor. Camiasına bu şekilde seslenmiş oldu Sayın Başkan. Tabii Galatasaray bölümünde daha detaylı konuşacağız. Cuma akşamı Süper Lig'de sezonu açacak Galatasaray ve rakip Çorum Futbol Kulübü olacak. Sayın Başkan'ın kürsüden bu vermiş olduğu mesajı tabii ki konuşuruz. Transferde Zeki Uzundurukan özellikle, bilmiyorum, Galatasaray'a dair de haberleri eminim ki vardır. Bir kez daha ben hatırlatayım, programın ilk dakikalarında da Darwin Núñez için yarın İstanbul'da olmasını beklediğini ifade etti Zeki Uzundurukan. Trabzonspor'da da bir tabii ki Núñez hareketliliği var. Biz Galatasaray'a tekrar döneriz ama Lukaku'ya geçecektim. Dušan Vlahović'i taşıyan uçak da ekranlara geliyor şu an, radar görüntüsü Anlayın, Marmara Denizi'nde. Buyurun hocam.
0: Bir arkadaşım Tekirdağ'dan, Sinan, aynı zamanda divan kurulu üyesidir. Kongre üyesidir.
2: Beşiktaş taraftarı.
0: Beşiktaş taraftarı.
2: Uçak ona şu an çok yakın.
0: Tekirdağ'lık. Dedi ki yukarıda gördüm hava çıktı. Geliyordu.
2: Geliyor, evet. Az kaldı. Yaklaşık 30 dakika içerisinde uçak havalimanına iniş yapmış olacak. Lukaku'nun da tabii ki farklı bir hikayesi var Mahmut hocam. Evet. Geçmişte babası 96-97 sezonunda sanırım Gençler Birliği forması giymişti. Çocukluğunun bir döneminde o da başkentte Ankara'da bulunmuş bir oyuncu. Türkiye'ye bu kez futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla geri dönecek.
0: Hayat
2: Lukaku.
0: Sizi nerelere sürükleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Ya biraz evvel başlangıçta söyledi ki resmen yıldızlar geçidi oldu Türkiye. Ya gerçek yıldız bunlar. Hani biz her oyuncu bir yıldız yakıştırması yaparız ama bunlar gerçek yıldız. Yani 5 tane oyuncu varsa isimli şu anda yapılan transferler, dünyanın en ücra köşesine git, futbolu takip edenler hepsi bu oyuncuları tanıyorlar. Lukaku'ya ne diyeceğiz abi? Lukaku'nun eğer sakatlık problemleri var, onların çünkü iki taraftan da epi uzun vadeli hep sakatlıklar geçirdiler ama taş gibi adam. Alır mısınız, almaz mısınız, o kendilerinin bilecektir iş. Ama Lukaku burada kafa kafayı vurdurur stoperleri. Onu zaten cüssesinde tuttan çok iyi. İşte ona çok gerçeği var ülkemizde. Evet. Bu tarzdaki oyuncular burada çok iş yapıyorlar. Bir de izledik abi, dünya şampiyonu adam ne kadar sakatlıktan çıksa bile fit. Fit yani. Ben tamam sakatlıklarını bir tarafa koyuyorum. Bunlar yaşayabilirsiniz, bir teknik direktörü için hakikaten zor. Ha sakatlanır mı sakatlanmaz mı? Bu hep kafanızda soru işareti olabilir ama yani Lukaku'ya siz buradan topları falan getirdiği zaman nasıl Vihalovic'e konuştuysak.
2: Tüm kariyer

0: performansı 810 maç, 408 gol, 88 asist.
1: Tabii, tabii.
0: Yani tam herhalde bir gol makinesi.
2: Biraz evvel ne dedik? Yıldızlar geçidi, yıldız. Bunlar yıldız. Biz çok alışmışız. Her oyuncu o lakabı takmaya yakıştı ve yıldı. İşte abi Lukaku, Vihalovic, Salah, Osimhen, işte bunlar, bunlar Trossard,
1: Greenwood.
2: Greenwood. Bunlar yıldı. Şey, Nübel. Nübel'e de bak bakalım almadı. Ki biz Beşiktaş'ın onu alması çok büyük bir başarı. O kaleciyi buraya getirdi.
0: Katılıyorum.
2: Getirmek.
0: Bence Vlahovic kadar.
2: Bak çok büyük bir başarı. Bir belki ondan da fazla bir başarı. Tek bir kaleci %50 sizin. Öyle bir oyuncu aldılar, getirdiler. Bu da santrafor'da da bu böyle. Ha, sakatlıkları tamam, onu bırakın. Onu onlar ölçmüşlerdir, biçmişlerdir. Bir tür raporları gelmiştir. Bir tarafta da şimdi onlarda iki tane hava hakimiyeti olan santrafor var. Vedat da var, Muriç. Yani orası da bir, orası da bir şey, ölümcül bir santrafor hattı oldu onlarda. Vallahi santraforlar için bir şey demeyeceğiz. Onun için Santraforlar Ligi, Allah rahmet eylesin, Adnan Suvari'ye kadar bu sene o Santraforlar Ligi koysan yani kimse de hayır demez. Ben onunla mücadele edecek stoperleri düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey ki Zeki, o kalçayı bir koyuyor, atıyor seni. Resmen atıyor, açıyor böyle. Hani şey vardır ya, ne derler ona, bir çer döver midir bir şey böyle. Bir koyar gidersin oradan, yarıp da gidersin böyle. Bu da aynı şekilde. Havadan var, yerden var, teknik kapasitesi de var. Son vuruşları da iyi. Ha, santrafor.
1: Ya Napoli geçen yıl uzun süreli sakatlığı olduğu için 40 maç kaçırdı geçen yıl Napoli'de. O yüzden sattı. Yoksa geçen yıl sürekli oynamış olsaydı 50 milyon euro isterdi.
2: Sevgili Zeki, Napoli'de biraz evvel söylüyor. Sat bitmedi onlarda diye. Herkesi satıyorlar, gene bulup getiriyorlar.
1: Alıyorlar tabii tabii.
2: Abi ne topçuları sattılar. Aynen. İşte Gürcü'yü sattılar. Osimhen'i sattılar.
1: Fenerbahçe'nin
0: bu arada zaten
1: çok uygun şartlarda yani Lukaku'yu aldığını söyleyelim.
0: Lukaku geldi zaten Napoli'ye. Sonra Napoli'de Hörlund'u aldı.
2: Lukaku'nun oynadığı yerlere bak abi, hiç böyle aşağılarda bir takım yok.
0: Yok.
2: Ya.
0: Yani son hepsi... işte son 6-7 sezonu Inter var, yani. Chelsea var, Napoli var ama daha eski dönemlerde Manchester United tabii var yine İngiltere'de. Zaten çıkışı çok genç yaşlarda, 16-17'li yaşlarda zaten Anderlecht'le oynamaya başlamıştı. Kariyerinde hep en üst seviyede
2: hep top
0: oynamış
2: hep
0: bir oyuncu.
2: Top takım.
1: İnsanlar şey zannediyor, size'lı olduğu için, biraz vücut olarak enli olduğu için kilolu zannediyorlar. Yani bir Ndombele gibi zannediyorlar, hiç öyle değil. Ya uçar gider önüne bir top at, Lukaku şaşırırsınız. Nasıl bu kadar bu size'la, bu vücutla koşuyor çabuktur diye. Çok çabuk, sırtı dönük, çok iyi oynayan. Çalım atabilen, ceza sahasında her türlü gol atabilen ama en önemlisi Lukaku gibi oyunculara kanatlardan orta yapmadan da kendi pozisyonunu kendi oluşturup goller atabilen bir oyuncu aynı zamanda. Yani böyle santraforlar çok değerlidir. Genelde şu olur, ya kenarlardan orta gelmiyor ki santraforun gol atsın. Mesela Onatçı öyle bir santrafor. Ne kadar beslersen o kadar gol atar. Ama Lukaku yani 3. bölgede önüne uzun bir top at, boş alan bulduğunda gider atar onu. Öndekini de çalımlar. Dediğim gibi çok güçlü oluşu çok önemli. Yani stoperleri ezeze geçer. Tabii burada hakemlere de çok iş düşüyor. Yani hakemlerin bu santraforlarla ilgili yorumları çok önemli. Çünkü bu oyuncuları tutamayınca genelde işte yere atma pozisyonları, yerde yatma pozisyonları, ikili omuz omuza mücadelelerde, garip garip yerlerde yuvarlanmalar. Ya bunlara müsaade etmemeleri lazım. Yani Riva'da hakemlere bu konuda çok iyi eğitimler verilmesine. Bu kadar yatırım yapılıyor. Oyuncu güçlü. Geçen yıl Onatçı'da gördük mesela. Adam size'lı abi, arkadan şöyle bir yapıyor, arkadaki yere düşüyor, faal diye adam. Bizim yani pozisyon alıyor. Şimdi Vlahovic'te de o yaşanacak, Lukaku'da da o yaşanacak.
0: Tabii.
1: Hani o oyuncu da şaşırıyor, ben bir şey yapmadım ki diyor. Şimdi, arkadaki topa çıkamayınca kendini yere atıyor.
2: Darbeyle oynamıyor.
1: Bunlar çok önemli ama başkanların bu konuda kulüpler birliğinde beyin jimnastiği yapıp federasyonda, Merkez Hakem Kurulu'nda bu konuda konuşmaları lazım. Bu kadar yatırım yapıp da oyuncu hiçbir şey yapmayacak. O gücü, tabii ki Lukaku güçlü oyuncu. Ezeze geçecek senin stoperini. Orada faul mi yapıyor? Amacı ne, gol atmak? Sevgili, sen güçsüzsen atıyorsun kendini yere.
2: Zeki, bunlar yorumu çok önemli. Bunlar bir stoper gibi bunlar. resmen

0: bir stoper gibi.
1: Hayır,
0: ikili mücadeleden.
2: Tabii ben katılıyorum hocam da.
0: Değil.
2: Sıkıntı şu. Geçen yıl gördük ya. Ya adam diyor ki topa çıkamıyor mesela, ona açı çıkıyor. İnerken kolu takılıyor mesela adama. Faul diyor. Golü vermedi. Kaç tane öyle, 2 tane 3 tane Onatçı'nın golü de verilmedi geçen yıl. Yani bunlar şimdi şeyde çok yaşanacak. Lukaku size'lı, güçlü bir oyuncu. Yani başa çıkamayınca kendini yaratacak oyuncu, biliyorsun. Hemen çart diye düdüğü çalmayacaksın.
3: Tabii
2: kardeşim.
3: Hakemlerin orada de biraz oyuna müsaade etmesi.
2: Ben bunu istiyorum ya. Dünya Kupası'nda gördük bunu. Ne kadar güzel oynattılar. Ne kadar dik durdu hakemler. Bizimkiler konferans veriyorlar sahada. Ya bırakın ya, bu kadar yatırım yapılmışken, bu kadar güzel kuralları da uygulayacağımız yerde, oyun kuralları da çok güzel. Yani biz oynansın istiyoruz. Bu adamları izleyelim. Bu adamları durdurmayın böyle garip garip şeylerle, düdüklerle. Bırak golünü atsın. Bırak mücadele etsin.
3: Umutluyuz bu arada lazım. Bu konuda da. Yani yeni bir hakem direktörümüz var şimdi. Anthony Taylor Premier Lig'de işte yıllarca görev yaptı. Bakalım yani bizdeki hakem seviyesi yükselecek mi? Bunu tabii sezon başlayınca göreceğiz. Ama umutluyuz. Yani şu an için en azından umudumuz var.
0: Biz öyle bir şey ki uçan sinekten nem kapıyoruz biz böyle. Ufacık bir şeyde. Eğer büyük
2: hocam,
0: takımsa...
2: Çok atmalar oluyor. Hadi ya, hadi hocam bu ne ya hocam? Taklalar atıyorlar yerlerde. Mesela darbe şuraya gelse bile yüzünü tutuyorlar. Hani öyle, inandırıcı olsun. Evet. Kamera var kardeşim. Çok komik oluyorsun yani. Sen 5-6 milyon euro kazanıyorsun ama komik hallere düşüyorsun. Yapma bunu.
0: Bilhassa yani
2: mücadele
0: arkadan,
2: üst düzey olsun istiyorum.
0: Arkadan geldiği zaman öndeysen kesin atıyorsun bir kere kendini ve buna da hepsi bütün hakemlerde pat diye çılıyor. Ya üflesen yıkılıyorlar yani.
2: Orkun Kökçü mücadelesine ceketimi iliklerim. Ya bu oyuncular harika oyuncular ya. Bırakın da savaşsınlar. Böyle oyuncularla lig güzelleşir.
0: Öyle yetişmişler
2: ya, foul yapmıyor
0: zaten.
2: Adam foul yaptı diye durduruyorsun. Adam çıldırıyor bu sefer. Ya ben bir şey yapmadım, oynamaya çalışıyorum.
0: Aynısını,
2: adam oynatmıyor beni.
0: Aynısını Salih'te de yaşayacaksın.
2: Adama prim tanıyorsun bu sefer. Oynat. Yani işin
0: öbür
2: kurnazlığına kaçan, oynamayıp da kurnazlığına kaçana prim veriyorsun. Böyle bir lig olmasını istiyoruz. Bu kadar yatırımlar.
0: İnşallah.
2: Az önce
0: olmaz.
2: Ne dedik? Santrforların ligi olacak bu sezon dedik. Bırakın bu adamlar oynasın. Bırakın mücadelesine izin
0: yalnız
2: verin. Düdük çalıp
0: ya,
2: durmayın.
0: Bu santrforlar var ya şimdi Nunez'de geldiği zaman bunlar havada dövüyorlar. Çıktığı zaman
2: ama
0: aşağıda
2: işte olmuyor
0: eziyorlar.
2: Hocam, veriyorlar hocam,
0: eziyorlar. Şimdi onlar şaşıracak.
3: Yani santraforlar bizim ligimizin seviyesine inmez umarım. Hani biz
0: İnşallah.
3: Umarım ligin seviyesi biraz santraforlara ya yaklaşabiliriz.
0: Bunlar, şimdi
3: yani biz hani transferlerle tabii biraz daha ligde seviyenin artmasını düşünüyoruz
0: ama. Zeki Anlat'a örnek vereyim. Lukaku ile zamanında Didi Drogba geldiğinde de Didi'ye de çarpıyorlardı, düşüyorlardı. Tesislerde çok konuşuyorduk. Bana diyordu ki ya neden bu kadar çok çalıyor, ben faul yapmıyor ki, bana çarpıp düşüyorlar. Sen diyordun beton gibisin de ondan. Yani
3: da
0: burada da şimdi kaç tane santrafor var o
3: bir oyuncuydu.
0: Ya işte Lukaku da aynı şekilde.
3: Hocam Lukaku'nun ilk açıklamaları diyor ki Romelu Lukaku, böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Açıkçası harika bir takımımız var ve böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Takımın maçlarını kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum. %100 hazırım diyor Lukaku.
2: Evet.
0: Doğru söylüyor. Şeyde gördük işte dünya şampiyonasında da gördük.
2: Ya şu anda 40 dakika bir devre çok rahat bir şekilde çıkarırsın
0: oyna.
2: Hayır sakatlanmasın diye yani yormamak
0: ama
2: lazım.
0: Bizim bu ligimizin bu temposunda.
2: Tabii.
0: Yani temposunda 2 tane 90 dakika çıkarır.
3: Bu arada Vlahovic giderek yaklaşıyor.
2: Evet ya.
0: Ambalya geldi.
2: Yani gelmiş bile.
3: İnişe doğru sanırım geçti.
2: Gaza basmış gelmişler.
3: Evet. Yani Lukaku kısa bir süre içerisinde de artık Atatürk Havalimanı'na inişini yapacak.
0: Şimdi
3: Dušan
0: Vlahovic'i
3: taşıyan uçak. Bu arada Lukaku'nun da uçağı şu anda yolda. O da tahmin ediyorum ki yaklaşık bir saat gibi bir süre içerisinde o da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş
0: Napoli'den
3: yapacak.
0: Napoli'den geliyor değil mi?
3: 22. Yok Lukaku Brüksel'den geliyor. Evet. Kendi ülkesinden.
2: Hatta orada detaylı bir şekilde sağlık
0: Zeki,
2: kontrolünden geçirmişler.
0: İlerleyen zamanda Lukaku kaç gol atar? Vihalovic de kaç gol atar? İşte Nunez geldi.
3: Evet hocam, zaman mesela bunu... yeni sezonda kim gol kralı olur abi, Süper Lig'de?
0: 4 tane baba evet. Santrofor 5 tane.
3: Şu an için 4.
0: 5 tane.
3: Bu arada şimdi atlıyoruz. Başak yani yanlış da anlamasınlar sonuçta. Ama evet Şomurodov
2: var. Şomurodov da var.
0: Yani abi şimdi Şomurodov var da onun anlamda... şanssızlığı orada olması. Evet. Ya orada bu taraflarda falan olmuş olsa o da bir 10 golü falan kesin bulur da.
2: Tabii,
0: ama bunlar geçer abi bunlar. Şeyde mesela şeyde iki tane var şimdi Trabzonspor'da. Evet. Ha nasıl oynayacaklar onlara geleceğiz şimdi. Çift oynar mısın, tek mi oynarsın? Lukaku'yla Muriç oynar mı? Bunları
2: Muhammed
0: konuşacağız.
2: Muhammed Salah ikisinden de fazla atar Trabzon'da. Onarcio'dan da fazla atar.
3: Bence, ya, bu arada gerçekten mesela Greenwood yani Salah işte bir tarafta.
2: Şaka gibi değil mi?
3: Trossard, ya, bu anlamda ligde bu sezon yani krallık yarışı inanılmaz evet. geçecek. Gerçekten çok i̇şte önemli isimler.
0: Şey gol kralı yarışı biraz orası da kızışır.
2: İşte ben
0: bu takımların gol yüzdesi de yukarı çıkacak.
2: Ligin kalitesi artırmak için futbolcu yatırımları yapıldı ama hakem yatırımı da çok önemli. Oyunu güzelleştiren, oyunu mahveden de hakemler. Kötü hakem oyunu mahvediyor. Oyuncuların psikolojisini bozuyor. Oyunun seyrini mahvediyor. İyi hakem de oyuna güzellik katıyor. O yüzden burada diyorum ki daha lig başlamadan en azından hakem kalitemizi görelim. Hakemleri bu konuda uyaralım. Merkez Hakem Kurulu ne yapacak? Kural anlatıyor medyaya. Ya biz Dünya Kupası'nda o kuralları ezberledik zaten. Bize bunları anlatmayın. Bize çıkın deyin ki hakemleri biz bu konuda uyardık. Hakemler her komik komik düdükler çalıyordu. Bundan sonra çalmayacaklar. Biraz sertliğe ben müsaade verecekler. Dünya Kupası'ndaki oradan hisse kapsınlar.
3: Doğru.
2: Nasıl hakemler? Hiç bu görmediğimiz bugüne kadar ülkelerin hakemleri çok başarılı maçlar çıkardılar.
3: Peki şöyle yapalım mı? Uçak inmek üzere. Vlahovic'in uçağı giderek yaklaşıyor Atatürk Havalimanı'na. Oyuncunun ne kadar aslında önemli bir golcü olduğundan da bahsetmiştik. Dušan Vlahovic'in gollerini Beşiktaşlar için özellikle bir kez daha ekranlara getirelim ama hiçbir yere ayrılmayın. Dönüşte Atatürk Havalimanı'na Dušan Vlahovic'in İstanbul'daki ilk görüntüleri için bağlanmaya devam edeceğiz.

0: farkı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Mr. McKenny Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

içeride çaldı şimdi. Karşı karşıya Dušan Vlahović geçti. Kara boş Vlahović top alanda. Dušan Vlahović hatayı sezdi. Topa

0: çok hızlı. Cezalığına girdi. Pasını verdi. Toparladı gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kapa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić. Vlahović, Vlahović ve gol! Sakatlıktan

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan girip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović.

0: Evet, Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović'in gollerini bir kez daha hatırlamış olduk ve Vlahović'i taşıyan uçakta artık İstanbul'a iniş yaptı. Atatürk Havalimanı'nda birazdan yapılacak olan prosedürlerden sonra Vlahović havalimanından ayrılacak ama çıkış görüntüleri Aspor ekranlarında olacak. Birazdan bir bağlantımız da olacak. Efe Can Öztaş, Atatürk Havalimanı'nda ekip arkadaşımız Dušan Vlahović'i bekliyor. Erdem Akbaş'sa Sabiha Gökçen de, birazdan Erdem'e de gideceğiz ama önce bir Atatürk Havalimanı'na tekrar gidelim. Efe Can Öztaş hazırmış. Dušan Vlahović'in uçağı İstanbul'da dedik ve detaylar için sözü yeniden Efe Can'a bırakalım.
1: Teşekkürler Furkan Yıldız, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Dušan Vlahović'i taşıyan uçak Belgrad'dan havalanmıştı. Biraz rötar yaptı Beşiktaşlı taraftarlarda, uzun bir süredir Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde bekleyişlerini sürdürüyor ama uçak an itibariyle İstanbul'a iniş yaptı. Dediğimiz gibi Sayın Başkan Serdar Adalı dün gece geç saatlerde Murat Kılıç'la beraber, Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç'la beraber oyuncuyu almak için ve son pürüzleri gidermek için Belgrad'a doğru uçuş gerçekleştirmişti. Ardından imzalar atıldı ve Sayın Başkan Serdar Adalı, Beşiktaş taraftarının hayalini kurduğu, kendisinin hayalini kurduğu Vincenzo Italiano'nun uzun süredir istediği Sırp golcüyü, yıldız santraforu Beşiktaş'a kazandırmak adına İstanbul'a getirdi. Bizler de az sonra kendisinin İstanbul'daki ilk görüntülerini Aspor ekranlarında, özel görüntülerini vermiş olacağız. Yaklaşık 1000 ila 2000 arasında Beşiktaşlı taraftar İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde bulunuyor. İnanılmaz bir coşku var. Beşiktaşlı taraftarlar Sırp golcüyü büyük bir hevesle, tutkuyla, arzuyla bekliyorlar. Besteler, şarkılar, davullar, zurnalarla yeni transferlerine artık kavuşmaya çok az kaldı. Onlar da bu büyük bekleyişi artık sonlandırmak istiyorlar. Biz de dediğimiz gibi biraz sonra oyuncu çıkış yaptığı andan itibaren Aspor ekranlarında görüntülerini vermeye başlayacağız diyerek sözü tekrardan stüdyoya sana bırakayım. Dušan Vlahović an itibariyle İstanbul'da Furkan Yıldız.
0: Teşekkür ederiz. Efe Can Atatürk Havalimanı'ndan son detayları paylaştı. Orada bekleyiş sürüyor. Çok erken saatlerden itibaren Beşiktaşlı taraftarlar havalimanında yerlerini almışlardı. Tabii uçak biraz rötar yapıp gecikince oradaki bekleyişte biraz daha uzamış oldu ama buna değecek bir santrafor olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz.
2: Şimdi durmadan goller gözüküyor. Heyecanlısı geliyor burada. Burada izleyeceğiz hocam, hepsini. Onun
0: gerçekten zaten ligi özlemiştik ama Süper Lig'de yeni sezonda izlemeye değecek çok fazla oyuncu var.
2: Şey yani, çok iyi oldu ya. Forvet attı bu sene. Santraforlar tamam, forvet işte. Genel konuşuyorum.
0: Orta sahalar da iyi hocam.
2: Orta yani sahalar idare eder diyeceğim. Şimdi bunları
0: kaleciler.
2: Kaleci bir iki tane var belli de. Şimdi bunları gördükten sonra forvet attılar.
0: Da farklı seviyeye çıkmış.
2: Orta sahalar bunların biraz arkasında kalmaya başladı. Yani daha bunu getiriyorsan bu şekilde santroforlar, açıklar getirdiğin zaman işte Kante'nin gençliği gibi falan bulacaksın onları. O tarzdaki oyuncuları getireceksin. Bakalım artık.
0: Yönetmenimiz Ali abiye ve tüm rejiye teşekkür edelim. Müthiş bir şu anda ekran var. Ekranın sol kısmında Vlahović'in Beşiktaş için İstanbul'da dedik. İlk görüntüleri birazdan ekranlara yansıyan bu kapıdan çıkış yapacak. Vlahović ekranın sağ tarafındaysa Lukaku'nun uçağını radar görüntüsü, evet. O da Brüksel'den havalanmıştı uçak ve yaklaşık bir saat içerisinde Lukaku'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. Orada da tabii ki Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi var. Erdem Akbaş hazır olduğunda bir bağlantıda Erdem'e yapacağız. Yeni sezonda Beşiktaş'ın santrafor rotasyonu da böylelikle Dušan Vlahović, Oyan Gyü ve Semih Kılıçsoy olacak gibi görünüyor.
3: Ne enteresan bir gece. Az önce sosyal medyadan baktım. İspanya'da insanlar güneş tutulması

0: ne izliyorlar? Bizde de yıldız tutulması var. Yani
1: Güzel,
0: bir
1: evet.
0: tarafta güneş tutulması, bir tarafta yıldız tutulması. Yani çok
1: Tabii güneş de bir yıldız.
0: Özel,
1: Burada
0: tabii, aynen.
1: Olur.
0: Aynen. O yüzden hani bizde Türkiye'den izlenemiyor biliyorsun
1: Evet,
0: bu
1: maalesef.
0: güneş tutulması, ama İspanya'da insanların izlerken görüntülerine baktım. Bizde de yıldız tutulması var. Yani yıldızlar, gökyüzündeki yıldızlar kadar yıldızlar neredeyse ligimize iniyor. Uçaklar çilekleri değil, yıldızları taşıyor. Yani yıldız mevsimi resmen. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Ya kulüplerin bu kadar borcu varken, özellikle hani genelde şöyle olur. Teknik adamlar mevkilerle ilgili 10'lu 15'li listeler verirler. Bu sefer bu oyuncular listenin ilk sırasındaki oyuncular. A plus dediğimiz birinci sınıf oyuncuları transfer ettiler. Evet, yani Vlahovic, işte o dönemde Lukaku'lar çok konuşuldu biliyorsun. Başka santrforlar gündeme geldi, ama başkanın kafasında hep Vlahovic vardı. Gitti, aldı, geldi. Büyük bir başkanlık örneği gösterdi. Hani Muhammed Salah transferinde hayal kırıklığına uğrattığı Beşiktaş taraftarını Vlahovic transferiyle bence coşturdu. Daha da mutlu etti başkan. Çünkü Beşiktaş'ın böyle bir santrafora çok ihtiyacı var. Hani
1: O
0: tabii
1: hayal
0: ki
1: kırıklığını da atmak için üzerinden böyle bir transfer de gerekiyordu
0: çok
1: sanki.
0: güzel tamir etti. Yani ben tebrik ediyorum. Kolay iş değil.
2: İkisi de olsaydı hiçbir
0: Yani
2: şey demez derdi.
0: Juventus'tan ayrılan, işte bir taraftan Barcelona'nın hani acaba Vlahovic'i mi alsak? Real Madrid'de Mourinho'nun kafasındaki santrforlardan biri olan, ama o mevkisi çok dolu olduğu için hani Avrupa'nın 5 büyük liginde en büyük golcü transferini yapmak isteyen takımların listesindeki bir isim de Vlahovic. Yani şöyle söyleyeyim, Bayern Münih'te Harry Kane olmasaydı belki Vlahovic'i transfer ederler. O derece, yani o ayarda bir oyuncu geldi ligimize. Ben dediğim gibi sadece golcü değil. Yani golcü vardır, hava hakimiyeti çok iyidir, çok gol atar. Golcü vardır, iki ayağını kullanır. Ceza sahası golcüdür, atar. Vlahovic'in bir özelliği de 10 numaralar gibi usta, Juninho gibi mesela serbest vuruştan gol atar. Hani bizim yaş grubumuz Juninho'yu bilir, ama hani yeni nesil çok bilmez. Biliyorsun, vurdu mu
1: yapıştırırdı. Tabii
0: yani
1: mesafe tanımazdı.
0: kariyerinde kaç şey var bilmiyorum. Serbest vuruş golü, ama her maçta serbest vuruştan gol atan bir oyuncuydu.
1: Doğru.
0: Onun
1: Lyon'da
0: gibi
1: forma
0: bizim
1: giymiş.
0: ligimizde çok rahat serbest vuruş goller atacak. Zaten penaltıları hiç saymayalım. Kariyerinde çok penaltı golü de var.
1: Zeki abi, seni
0: biliyorsun.
1: şöyle destekleyebilir miyim? Şimdi Dušan Vlahović 2000 doğumlu.
0: Genç daha.
1: 2000 doğumlu dünya futbolunda bir başka yıldız santrafor var, Erling Haaland. O
0: Evet.
1: dönem, yani bu iki oyuncu da gençlik dönemlerinde, özellikle kariyerinin ilk yıllarında aslında biraz aralarında böyle bir rekabet de vardı. Yani bu iki oyuncunun, Vlahović'in ve Haaland'ın gelecekte en önemli iki santrafor olması
0: Evet.
1: zaten bekleniyordu. Vlahović Juventus'a transferiyle zaten bunu yaptı. Fakat sonrasında işte o sakatlıklar biraz
0: Evet.
1: onun ivmesini kaybetmesine sebep oldu diyeyim. Ama Haaland zaten bugün hala
0: Evet.
1: en üst seviyede oynuyor. Yani ne kadar önemli bir potansiyeldi aslında bir dönem Vlahović.
0: Evet.
1: Sen işte Bayern Münih örneğini verdin. İşte Real Madrid, Barcelona, bugün bu takımlarda da aslında Vlahović'in forma giymesi hiç ama hiç sürpriz
2: Şey
1: olmazdı.
2: böyle oynayan bir santrofor. Hani bazı santroforlar vardır. Tek bir özelliği vardır. Bilirsin o
0: Evet,
2: bu öyle değil bu.
0: aynen.
2: Bu Icardi'yi nasıl hep stajda
0: Evet.
2: bahsederdik. Oynayan bir santrofor diye etrafını da oynatıyor. Ha bir 10 numara, bu da öyle. Bu da öyle
0: Çok
2: yani.
0: soğukkanlı bir de. Ya fiziğini çok
2: Yani
0: iyi kullanıyor. Mesela
2: iyi bir transfer oldu.
0: Ceza sahasına girişlerini ben Forlan'a benzetiyorum. Diego Forlan vardı
2: Evet.
0: biliyorsun. O da ceza sahasına böyle girerken bütün gücüyle girer. Yani topla, süratle girerken o şeyi, basıncı verir ceza sahasına.
2: Zeki
0: Yani
2: direkt gidiyor
0: kandilli
2: bu. Direkt.
0: akıntısı gibi girer ceza sahasına.
2: Şöyle direkt gidiyor.
0: Ha, onu diyorum işte.
2: Gole gidiyor yani. Resmen gole gidiyor.
0: Yara yara giden. Lukaku da öyle mesela.
2: Lukaku da öyle tabii.
0: Ya bu santrforların özelliği, çok güçlü oluşları, süratli oluşları, vücudunu aksiyona göre şekle sokan santrforlar. Çok farklı. Yani izlerken keyif alabileceğin, yapay zekanın üretebileceği ancak santrfor tipleri. Günümüzde yapay

0: dünyadan çok yararlanıyoruz ya şu evet. dönemde. Yani onların ancak çizebileceği, üretebileceği santrfor tipleri çok da yok yani. Dediğim gibi hani Lewandowski bitti artık. Kariyerinin sonuna Barcelona yani bıraktı normal, mesela. Yani onu belki bulamazsın. Dzeko öyle. Şimdi Harry Kane'i çok konuşuyoruz. Harry Kane de yakın zaman sonra hani 40'lı 38-40'lı yaşlarda
1: şu o da artık 32 yaşında tabii, sanırım Harry Kane'i.
0: Yani, yani Harry Kane'i zaten bırakmazlar. Evet. Yani şu an 105 milyon euroya almıştı zaten Bayern Münih. Yani geçen kaç 50'nin üzerinde gol attı yanılmıyorsam. Evet, çok evet, gol doğru. attı yani. Öyle böyle değil.
2: Bir de o da çok enteresan.
0: Onu alamıyorsan
2: olamazsın.
0: İşte
2: yani 38'den sonra olur belki.
0: Başkan hani Charlotte'u çok konuştu mesela. Charlotte'dan daha iyisini aldı. Emin ol Charlotte'dan daha iyisini aldı. Çünkü Charlotte gibi oyuncular farklı. Biraz çılgın. Hani bizim ligimizi çok önemsemezler. Kibirlidirler. Daha iyisi olabilir mi? Ama o da sonuçta Alvarez'in gölgesinde mesela. Bir geçemedi onu mesela.
2: Mesela şeyde Dünya
0: Atletico Madrid'de
2: değişik bir pozisyonda oynadı. Açık oynattılar. Çünkü Haaland var orada. Evet. Onu kesemeyeceğine göre.
1: Bu arada birazdan Vlahovic'in havalimanından görüntüleri de ekranlara evet. gelecek. Bunun hatırlatmasını yapalım. Buyurun
2: hocam. Şimdi şöyle kısa geçelim onlar. Tabii o tarafta da şu anda Vlahovic'i konuşuruz. Evet. Mesela Bayern'den bahsettim. Eğer o sakatlıklar olmasa tabii hadi Harry Kane'i bir tarafa bırakalım. Alabilirsiniz. Çünkü onların oyun modellerine uygun bir santrafor. Burada da işte biz onların oyun alanlarında ne kadar oyun alanlarının içinde tutacağız.
1: Geldi hocam. Buyurun.
2: Geldi mi? Hadi bakalım.
1: Dušan Vlahović, Beşiktaş'ın yeni transferi. Sırp yıldız Dušan Vlahović'in İstanbul'daki ilk görüntüleri. Hemen yanında da Sayın Başkan Serdal Adalı'yı görüyoruz. Havalimanında zannediyorum ki transfer aracı birazdan terminal binasına geçiş yapacak Dušan Vlahović. Oradaki işlemlerin ardından da havalimanından ayrılacak. Belki bir açıklamada da bulunabilir ayrılmadan havalimanından. Ama canlı görüntüler Atatürk Havalimanı'ndan Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović.
0: Bir şey fark ettin mi? Ne kadar temiz bir yüzü var ya, ne kadar sevimli. Yani kalbinin ne kadar temiz olduğunu, yani mutluluğu yüzüne yansımış. Çok böyle nur yüzlü bir golcü. Şuna bakar mısın? Bebek gibi. Ya gerçekten yani çok sevimli, çok böyle mutlu, iç içine sığmıyor şu anda. Ya anlarsın, bazı oyuncular suratsız gelirler. Para için geldikleri belli olur ama oyuncuya bakar mısın? Yani bütün gücüyle gol atmak için
2: onun
0: gelmiş.
2: Yanında
0: yani.
2: Oturana baksana.
0: Şu anda fanatik Beşiktaş'la o Beşiktaş ruhunu kalbine yerleşmiş. Yani bir an önce formayı giyip sahaya çıksam diye bekliyor.
2: O tamam.
0: Öyle bir oyuncu.
2: Sen başkana baksana başkan.
0: Ya başkan gurur duyuyor haklı olarak. Başkan gurur duymayacak da kim gurur duyacak?
2: Koltuğa sığmayacak öyle artık.
1: Evet. Ama evet, araç terminal binasına geldi zannediyorum ki. Havalimanının içerisinde artık o resmi işlemler yapılacak. Pasaport kontrolü gibi prosedürlerden sonra da çıkış yapacak. Orada Beşiktaş iletişim ekibinden de isimleri görüyoruz. Sayın Başkan Serdal Adalı hemen Vlahović'in arkasında. Bu arada Dušan Vlahović'in İstanbul hakkında bilgi aldığı isimlerden birisi de Dušan Alimpijević'miş. Beşiktaş erkek basketbol takımının baş antrenörü. O da Sırbistan sporunda tabii önemli isimlerden birisi. Hatta Sırbistan basketbol takımının da baş antrenörü aynı zamanda Alimpijević. İstanbul hakkında Vlahović Alimpijević'e sorular sormuş.
0: Aynen. O da gelmesini istemiş. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmış. Camiayı anlatmış. İstanbul'u anlatmış derken asıl tabii İtalyano Fiorentina'dan Vlahović yapan hoca. Gel birlikte tarih yazalım, Beşiktaş'ı şampiyon yapalım deyince hocasını da kırmamış. Zaten hep Beşiktaş cebindeydi yani. Beşiktaş'ın teklifine hiçbir zaman hayır demedi. Yani Temmuz ayının başından itibaren Beşiktaş'ı tamam dedi. Ya ben bu kulübe giderim ama diğer teklifleri de bir dinleyeyim dedi.
2: İlk yıldız buraya Trossard geldi değil mi buraya?
1: Evet, Beşiktaş'a Trossard.
2: Onun arkasından Salah indi.
1: Doğru.
2: Şimdi üçüncü arkasından
0: Greenwood indi.
2: Greenwood
0: Salah.
2: Geldi. Evet. Greenwood geldi. Tabii. Şu öbürü şey inecek.
1: Lukaku o da bugün gelecek. Evet. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek. Yaklaşık
2: yarın
1: bir saat sonra.
2: Yarın Nunez de buraya iner
1: yarın
2: herhalde.
1: Nunez, hatta ya bu hafta diyelim hadi biz biraz daha hani süreyi açık
0: olabilir.
1: Bırakalım.
0: Şimdi, Cuma bak, olabilir.
2: Bir çırpıda saydığımız isimlere bak. Ve bunların
1: hocam hani bunu
2: kaç
1: gerçekten
2: bunların bir tek var.

0: biliyorlar kardeşim. Yani seçenekleri var aslında, daha fazla Suudi Arabistan'dan ya da başka ülkelerden teklifler de geliyorlar ama Türkiye'yi tercih ediyorlar.
1: Evet, Türkiye. Havalimanı içerisinde de sanırım bir hazırlık var. İletişim ekibi orada bir fotoğraf ya da video çekimi olabilir. Birazdan resmi hesaplardan çok yüksek olasılıkla bu fotoğraflar zaten
0: belgeselde
1: servis edilecektir.
0: Ya.
1: Evet, Beşiktaş'ın zaten geçen yaz başlatmış olduğu bir böyle kısa film tadında bir belgesel serisi var. Dušan Vlahović'le herhalde o seri devam edecek. Çünkü en son Trossard ile ilgili bir çekim yapılmıştı. Sıradaki isim Dušan Vlahović olacak gibi Mahmut Hocam.
2: Tabii onlar hazırlıyorlardır onları. Yani şöyle bakıyorum, bakarken de dalıyorum ya diyorum. Bunları da işte gelenlere hepsini seyrediyorduk. Buraya geldiler. Çoğunu bazılarında canlı izleme şanslarımız oldu. Gerek çalıştığımız dönemlerde gerek gittiğimiz zamanlar.
0: Şu espri yapılırdı ya, ancak kramponunu alırsın. Şimdi her şey
1: hocam,
0: yine geliyorlar.
1: Hocam stadyumda canlı izlediğiniz en büyük yıldız kimdi?
2: O Sokrates.
1: O dünya futbolundan bizim Süper Lig'de.
2: Ya Süper Lig'de çok var öyle ya.
1: Mesela ilk aklınıza gelen isim
2: çok
1: kim olur?
2: Çok var, eskilerden de var, yenilerden çok var yani, şimdi hangisi?
1: Mesela Hacı mi?
2: Hacı var, Drogba var, Snyder var, işte Silva var, Rafa var.
0: Benim Rıdvan Dinmen'le Ünal Karaman'dı.
2: Onlar
0: ya.
2: Var, onlar var. Eskileri saymıyorum şimdi. Yenilerden var. Quaresma var.
1: Tabii, doğru, tabii. Evet.
0: Yani, yabancıları diyorsun.
2: Çok var.
0: Şey, Türklerden yani, de çok
2: Türkler,
0: müthiş
2: Alex var. Böyle... Türklerden Hasan Şaş abi. Tugay Kerimoğlu. Emre Belizoğlu.
0: Tabii.
2: Yani oho
0: tabii.
2: Bizde de bizde de neler. Abi bak.
1: Bazı
2: anda,
1: yıldızları aslında
2: bak,
1: bizde.
2: Gerçek söyleyeyim
1: burada,
2: bak sevgili kardeşim. Hasan Şaş var ya. Hasan Şaş şu anda olmuş olsaydı.
1: Değeri paha biçilemez.
2: Türkiye'de zaten alamazdın onu. Bak alamazdın, o bir yerlerdeydi. Tugay zaten.
1: Mesela ben bugün spor gündeminde de
2: Bülent Korkmaz.
1: Bunu konuşurken evet. Ben mesela Emre Belizoğlu.
2: Say bak hep aklına geliyor. O gün
0: Abdullah
2: o gün
0: Ercan. Bir sürü var ya.
2: Abdullah
0: var,
2: Ercan.
1: Evet. Abdullah Hoca'ya da selam olsun.
2: Şeyde öyleydi.
0: Hami Mandıralı.
2: Abi Zafer de öyleydi. Çok Zafer'de.
0: Zafer Hoca. Şenol. Fatih Tekke. Şenol. Yani çok var tabii.
2: Çok var.
0: Unuttuklarımız, aklımıza gelmeyenler haksızlık etmeyelim ama çok büyük çok bizim var. Türk yıldızlarımız var.
1: Artık top sanki tabii. Biraz da teknik direktörlerde.
2: Bak şimdi İlhan Mansız geldi aklıma.
1: Direktörleri de bu anlamda evet yani biraz tabii şanslılar ama kolay da bir sezon beklemiyor. Şimdi
2: sana
1: Okan
2: bak iki
1: Buruk,
2: tane örnek vereceğim.
1: İtalyano, İsmail Hoca, Fatih Hoca.
2: Bunlar çok yukarıda oldular ve üst seviyelere gittiler. Bak bir tanesi İlhan Mansız amatör takımdan geldi. Kuşadası. Kuşadası'ndan nerelere gittiğini hepimiz biliyoruz. Ümit Davala Mannheim Türkspor'dan geldi. Hatta Hakan'ın babasını karşılıklı da oynamışlardı. Oradan işte biliyorsun Afyon, Mapyon, Galatasaray'dan sonra nerelere gitti. Bunlar hiç yani böyle işte Uğur Tütüreker mesela Bayern Münih'ten gelme. 16'da Udurlaki kadrosundasın sen 16'ya. Rahmetli Erhan Önal.
0: Çok var ya.
2: Türkiye Libero'ya getirdi ya nasıl oynadı. Neler var ya. Ama şimdiki gençlerimiz de iyi maşallah.
1: Dušan Vlahović artık havalimanında canlı görüntüler. Açıklamalar olursa birazdan ekranlara getireceğiz. Forma numarası tabii ki merak ediliyor. Beşiktaş'ta 9 numara Oyan Güde acaba bir jest yapar mı Vlahović'e? Tabii henüz bir bilgi yok ama böyle bir durumda olabilir. Farklı bir forma numarası tercih ederse acaba hangi numara olur? Yani kariyerinde de ağırlıklı olarak hep 9 numarayı giydi Vlahović. Bakalım forma numarası da herhalde
0: bir
1: belki günün ilerleyen saatlerinde de belli olabilir. Hı-hı. Talep mi? Vlahović'ten mi?
0: Evet. Ben olabilir. Şu formayı giyeceğim der mi?
1: Tabii 9 numara isteyebilir.
0: Tabii. 9 bence.
2: Konuşmuşlardır belki onlar.
1: Belki de bellidir hatta.
0: Tabii. Olabilir. Belki forması hazırlanmıştır bile. Yarın bir gün satışa çıkacak. Yani anlaşma olduğu
1: günü,
0: anda tabii.
1: Yarın maç var Beşiktaş stadyumunda Dolmabahçe'de. Evet. Kralove ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş. Bu nedenle Cuma akşamı saat 19.03'te Tüpraş stadyumunda Dušan Vlahović için Beşiktaş bir imza töreni düzenleyecek. Evet. Yarın da mücadeleyi stadyumdan takip edecek.
2: Zaten hoş geldin orada yaparlar.
1: Tabii.
2: Orada
1: taraftarla ilk orada tanışacak aslında. Ben tabii sizin yanınızda hani ukalalık yapıyor gibi olmayayım. Tahminim üçüncü ya da yani dördüncü hafta derbi olduğu için dördüncü haftaya kalmasını beklemiyorum ama üçüncü hafta gibi sanki ciddi anlamda böyle süre almasını bekliyorum Beşiktaş'ta yani.

0: Süper Lig'de 3. hafta ile beraber bence Vlahovic'i...
1: O kadar beklerler mi?
0: Ben yani bir 10-15 gün...
1: Yavaş. İkinci hafta bence bir 15 dakika sahaya sürerler. Yani oyuncunun hazır hissettiğini hocaya söylemesi lazım.
0: Bu hafta kadroda olmasını
1: bu hafta
0: beklemeyiz
1: olmasa,
0: değil mi?
1: Tabii, tabii,
0: maçında.
1: Tabii, yeni geldi. Takımı tanıyacak, idman yapacak. Yani çift kale oynayacak. Maç eksiği var, idman eksiği de vardır. Tabii. Mutlaka hani bireysel idmanlar hocam bilir. Nereye kadar takımla çalışmak başka bir şey. Artı şimdi senin olmazsa olmazında değil. Yani Ohum var, Trossard devreye girecek.
2: Her şey başka.
1: Hani bir derbiye de çakışsaydı dediğin gibi olurdu ama şu anda çok da böyle ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu kendini hazır hissettiğini zaten hocaya söyler. Yani hocayla iletişimi çok farklı sonuçta.
0: Mesela Lukaku bu anlamda biraz daha şu hazır. An için avantajlı
2: o,
0: ve hazır.
2: O buraya yani Lukaku, nazaran da ama şu var.
0: Lukaku bence ikinci hafta yani bir sonraki oynar, hafta evet. Ligde süre alır diye
2: şunu
0: düşünüyorum.
2: Şunu düşünmek lazım burada. Yani kaş yapayım derken göz çıkartma.
1: Tabii
0: acele etmemek gerek.
2: Vücudunuzu bilmiyorsunuz. Aynen. Siz futbolculara kime sorarsan sor. Herkes bugün sakatlıktan çıksın ya ben oynarım der hocam.
1: Tabii der.
2: Bunlar hep böyledir. Oynamak aynen. isterler. Futbolcu hep oynar. Hani diyorlar ya şu kadar şampiyon olduğunda bilmem ne doymaz abi futbolcu tabii. doymaz. Futbolcu bir ilerisine abi. Hep ilerisine gitmek ister. Onun için oradaki bu işlerle ilgilenenler onların ölçümlerini yaparlar. Ondan sonra da hocayı verirler. Hocayla birlikte de arada tabii görüşmeler olacaktır. Ama şimdi Zeki dedi ya birbirleri tanımıyor. Abi bu adamı tanısan da olur, tanımasan da olur. Bunlar çıkar gene bir yerden bulurlar işini götürürler.
0: En büyük avantajı ama böyle bence oyuncular. Vincenzo Italiano olacak.
1: Tabii tabii.
0: Şu an Vlahovic'in. Onu çok anlayalım. İyi tanıyan yani dilinden çok iyi anlayan bir hocanın olması
2: sevgili,
0: avantaj.
2: Sevgili Furkan'cığım. Hoca tamam. İyi biliyor tanıyor da. Abi bunlar internasyonel oyuncular. Bunlar hangi takıma giderse gitsin hep skor yaparlar. Skorer oyuncular, oynayan oyuncular. Aynısı Lukaku mesela gelecek şimdi İsmail Hoca'yı tanımıyor. Ama adamın oyunu belli. Sen buna ne öğreteceksin ki? Bunun oyunu belli. Sen yeter ki bunun işte o toplar zaten öne geliyor bir türlü. Büyük takımda oynuyorsunuz. Başka bir takımlara gitmiş olsanız amin ama hep önde oynayan takımlarımız bunlar büyük takımlarımız. Fazla zorluk çekeceklerini hiç düşünmüyorum. Hocanın tabii olması mutlaka avantaj ama hangi hocayla oynarsınız oynayın. Zaten siz hep skordasınız, hep içeridesiniz, hep ceza sahasının içindesiniz.
0: Aa,
2: hep
0: hocam, oyun içinde olur. Çok güzel bir bilgi geldi bak. Serkan Aydın Aspor editörü. Selam olsun Serkan abiye de teşekkür ederim. Lukaku eğer kadroya girerse ilk maçı Gençler Birliği maçı olabilir. Ha. O da babasının Süper Lig kariyerinde forma giydiği takım. Fenerbahçe bu hafta orada Gençler Birliği'ne konuk olacak. Bilmiyorum böyle bir karar çıkar mı?
2: Olabilir. Olabilir çünkü bak şey gibi değil.
0: Efecan'a gidelim mi hocam? Dušan Vlahović geliyor. Söz Efecan Öztaş'ta.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız. Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız transferi, santrafor transferi gerçekleşti. Dušan Vlahović İstanbul'da Beşiktaşlı taraftarlara üşü çektirecek. Bizler de mikrofonumuzu tutarız.
4: I cannot hear nothing.
5: Neler hissediyor, neler söyler?
4: And what would you like to say? You see the support of the fans and they have been waiting for you for 4 hours.
5: First of all, I would like to say one thing. Şampiyon olmak istiyoruz.
4: Birkaç şey söylemek istiyorum. You can say again.
5: Şampiyon olmak istiyoruz. I'm very happy to be here. This is incredible. And I cannot wait to start to play.
3: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
6: Camiamız arkamızda olsun. Daha çok yıldız getireceğiz. Dušan dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz. Teşekkür ederim.
4: Can you make this 1, 2, 3?
3: Evet, Dušan Vlahović İstanbul'da Beşiktaş taraftarlara ilk üçüsünü çektiriyor. Beşiktaş'ın dünyaca

ünlü yıldız transferi. Beşiktaş taraftarlara inanılmaz bir üçlü çektirmeye hazırlanıyor şu anda. Tutkulu sanki uzun süredir Beşiktaş forması altında üçlü çektiriyormuş gibi. İnanılmaz coşkulu, tutkulu, arzulu gözüküyor Dušan Vlahović. Beşiktaş çarşısında uzun süredir yer almış gibi bir üçlü çektirdi Beşiktaş taraftarlara. Şu anda Beşiktaş taraftarları selamlamak üzere İlerleyecek. Beşiktaşlı taraftarlar uzun süredir kendisini bekliyordu. Yaklaşık 2 aydır bir bekleyiş vardı. Şu anda hem Beşiktaş taraftarı hem de Dušan Vlahović kavuştu. Beşiktaş taraftarların yanına geldi. Yeniden bir üçü çektiriyor. Tam karşısında

0: Beşiktaşlı taraftarlara bir defa daha üçü çektirdi. Şimdi bir diğer tarafa doğru ilerliyor. İnanılmaz bir coşku var Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde. Şu anda Dušan Vlahović
1: taraftarla
0: özel bir Beşiktaşlı taraftarın yanına gitti ve kendisiyle fotoğraf çektiriyor, formasını imzalıyor. Şimdi bir diğer tarafa doğru ilerledi. Kendisini bekleyen Beşiktaşlı taraftarları bir kez daha üçü çektirecek. Dušan Vlahović Beşiktaşlı taraftarların üçü çektirme isteklerini hiç kırmıyor.

Beşiktaşlı taraftarlar 3'lerden sonra kendisinden geçti. İnanılmaz bir coşku, inanılmaz bir hava var. Uzun bir süredir sanki Beşiktaş'ın havasını soluyormuş hissiyatı uyandırıyor. Şu anda Beşiktaş taraftarına karşı, kameralara karşı kartal işareti yapıyor. O meşhur pozu veriyor ve atkısını da açacak. Büyük bir yıldız, büyük bir isim, büyük bir santrafor. Beş büyüklükten teklif bekliyordu. Son bir haftada Atletico Madrid Beşiktaş'la birlikte masadaydı. Eduard Graf Sırbistan'a gitti. Görüşmeleri gerçekleştirdi. Sayın Başkan Serdar Adalı dün gece geç saatlerde Belgrad'a gitti ve son pürüzleri giderdi. Sırp golcüyle anlaşmayı sağladı ve oyuncu Belgrad'dan aldı, İstanbul'a geldi. Çok büyük bir transfer gerçekleştirdi Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimi. Vincenzo Italiano bu transferde ön planda yer alıyordu. Zaten kendisinin ilk sözleri, hocamızla birçok kez konuştum ifadesini kullandı. Ve hasret bitti. Beşiktaşlı taraftarlar dünyaca yıldız golcüsüne kavuştu. Kendisine çok büyük bir ilgi olduğunu Beşiktaşlı taraftarların ve Beşiktaş yönetiminin, Sayın Başkan'ın ve Vincenzo Italiano ilgisinden oldukça memnun olduğunu belirtti. İnanılmaz bir üçlü performansı sergiledi. Beşiktaşlı taraftarlar Biliyoviç bu hasreti artık sonlandırmış oldu. Bizler de

0: Bu tekrardan stüdyoya aktarabiliriz. Beşiktaş taraftarlarda Vlahovic hasretini artık bitirmiş oldu. Biz de A-Spor ekranları farkıyla bu görüntüleri sizlere aktardık.
1: Efecan Öztaş ve Yusuf Efe Bingöl'e teşekkür ederiz. Dušan Vlahović'in ilk açıklamaları, şampiyon olmak istiyoruz dedi Sırp Yıldız ve reklam vaktimiz gelmiş, bir kısa aramız var. Ardından transfer raporu devam edecek.

0: Reklamların ardından transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović'in İstanbul'daki ilk görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Ben kaçıranlar için açıklamalarını bir kez daha tekrar edeyim. Hem Dušan Vlahović'in hem de Başkan Adalı'nın açıklamaları. Dušan Vlahović Türkçe olarak şampiyon olmak istiyoruz dedi ve oynamak için sabırsızlanıyorum dedi Sırp Yıldızı. Beşiktaş'ın ve Sayın Başkan Adalı ise tüm camiamıza hayırlı olsun. Umarım çok faydalı olur. Dušan Vlahović de camianın beklentisinin farkında. Hocamıza, Önder Hoca'ya ve Eduard Graf'a teşekkür ediyorum dedi ki burada aslında atladığımız bir konuydu. Eduard Graf konusu Beşiktaş'ta. Yani bir tez olur belki de. Hani evet. Bu kadar denklemin dışında bırakılan bir isim. Bir önceki transfer döneminde Sergen Yalçın ve Serkan Reçber döneminden bahsediyorum. Ama bu transfer döneminde ise çok başta Nübel olmak üzere işte
1: bu transfer.
0: Vlahović Sırbistan'daydı birkaç gündür. Aynen. Eduard Graf.
1: Aynen.
0: Sayın Başkan teşekkür etmiş ona.
1: Doğru. Bu transferlerin arkasında var. Aktif rol oynadı. Çok başarılı. Dediğiniz gibi Sergen Yalçın döneminde çok değersizleştirildi, yok sayıldı ama o görevini profesyonelce başkana bağlı bir şekilde devam etti. Tabii burada başkanı tebrik etmek lazım. Başkan arkasında durdu. Çok böyle perde arkasında kalsın, yani perdenin önüne gelse yıpranabilirdi ama perde arkasında kaldı ama bak bu transferlerin zeminini oluşturmuş. Yani bu çalışmayı yapmış. Nübel mesela. Yani Bayern Münih'in işte kampına çağırmayacağı bilgisi, işte gelecek planlarında olmayacağını, böyle değerli bir kalecinin transferinde, yani ufku açık bir transfer ne denir, uzmanı diyeyim ben. Hani çok böyle sportif direktörler falan bu işleri yapıyorlar ama hani Önder Özen'e de onu da tebrik etmek lazım. Saygılı bir şekilde şunu diyebilirdi başkana. Ben ya Graf kim oluyor? Hani ben yapayım bu işleri diyebilirdi. İş bölümü yaptılar gayet güzel bir şekilde.
0: Yapıcı oldu.
1: Aynen. Daha böyle ılımlı bir hava ile birlikten güç de var anlayışıyla. Ben sportif direktörüm ama Graf'ın buralarda el ayağı var. Daha iyi iletişim kuruyor. O yapsın dedi. İş bölümüyle bu işi başardılar. Tabii burada hani Graf'ı ne kadar övüyorsak da Önder Özen'i övmemiz lazım.
0: Herkes konuştu mesela ama Dušan Vlahović diyecektim, özür diliyorum. Eduard Graf hiç konuşmadı mesela Beşiktaş'a geldiğinden. Aslında bir ona da sormak lazım tabii, neler yaşandı.
1: Bu transferlerin hikayesi önemli. Çok önemli. Özellikle Vlahović ile ilgili olarak hani teklif gelmedi, odur budur diyoruz ama Vlahović kulis yapsaydı, babası da biliyorsun menajer gibi çalıştı bu süreçlerde. Yine Avrupa'nın 5 büyük liginde üst düzey bir takıma gidebilirdi. Yani ama

0: Ama Beşiktaş'ın teklifine saygı duydu. İtalyano'ya saygı duydu. Ve verdiği sözü de tuttu. 15 Ağustos'a kadar bana süre verin dedi. 15 Ağustos olmadan 12 Ağustos'ta bugün geldi Beşiktaş forması ile birlikte. Ve şampiyon olmak istiyoruz da o kadar güzel söyledi ki, hani hiç böyle baktığında cümleyi çok güzel kurdu. Bir Türkçe öğretmeni gibi gayet güzel bir şekilde söyledi. Yani çalışmış, buna da çalışmış. Benimsemiş, daha gelmeden uçakta o formayı giydiğinde bir kara kartal olmuş, bir Beşiktaşlı olmuş, o ruhu içine yerleştirmiş. Dediğim gibi Beşiktaş taraftarının daha sahaya ayak basmadan o sevgisini kazandı, ama Villarreal işte o sevgiyi damarlarında hissediyor şu anda. Zaten böyle oyuncular transfer ettiğinde o aidiyet duygusuyla birlikte çok verim alıyorsun. Ya biz ne oyuncular görüyoruz? Geliyorlar, işte dediğim gibi çok böyle atkıyı bile takarken tedirginler. İşte kalabalıktan rahatsız olanlar. Ama ne oluyor? Geldikleri gibi gidiyorlar. Kalabalıkla gelip havalanında kimse uğurlamıyor. Bu yani sembol olacak. Hani Beşiktaş'ta işte Mario Gomez etkisi gösterecek. Ne bileyim, Quaresma, hani iz bırakan oyunculardan bahsediyorum. Öyle bir iz bırakarak giderken hani 3 yılın sonunda sözleşmesine de sadık kalır. Beşiktaş'ta da o 3 yılın içinde bir şampiyonluk da yaşatır. Bu arada, belki bu sezon, belki önümüzdeki
1: sezon. Yani Vlahovic sanki Sırbistan'dan, Belgrad'dan değil de Beşiktaş köy içinden havalimanına
0: çarşıdan gelmiş ya,
1: yani şimdi çok ortama çok hakimdi gerçekten.
2: Biraz evvel Graf'tan bahsettiniz. Evet. Bu transferler yapmak kolay, bunlar belli. Ama o kaleciyi bitirmek,
0: evet,
2: tam bir transfer başarısı. Bir transfer başarısı. O da bir transfer başarısı ama o kaleci, kalecinin o kadar çok fazla isteyenleri var ki onu bitirip de Türkiye'ye getirmek, Beşiktaş'a getirmek.
1: Hocam Neuer bırakacak herhalde artık son.
2: Neuer yılları. Bu sezonu son.
1: Evet. Sonra
2: ama
1: mesela
2: şimdi onun ilerisini buna bırakmak istemediler herhalde.
1: Nübel gibi. Alman futbolunda en azından.
2: Abi şeyde milli takımda olabilir. Burada tabii Klopp ne şekilde bir şeyler yapacak, neler gelecek. Şimdi Alman futbolu artık eskisi gibi değil. Çok böyle karışık olmaya başladı. Oğlum boş ver şimdi. Biz tabii Kraft'tan bahsediyoruz. Ben en başta onu transfer, bu transferlerin içinde en başta onu şeye yazarım. Nübel'e yazarım. Hiç burada, hiçbirimiz burada düşünebiliyor muyduk? Bir Alman kaleci getirecektir Nübel'e. Kimse düşünmüyor. Evet. Getirmesi bile zordu. Bakın o transfer bunlardan zor.
0: Altay Bayındır ismi atıldı biliyorsun öncelikle. Sevgili bir sürü isimler konuşuldu. Belki Özerler konuşuldu. Hatırlar Furkan'da.
1: O transfer hatırlayın. Filip Jorgensen'in peşinden koştu.
2: Bak, o transfer bunlardan zor. O transfer hakikaten ve çok basit bir transfer.
0: Hayır, konuşulan isimler diyorum. Nübel hiç hesapta yok.
2: İşte onu diyorum.
0: Tamamen Graf'ın.
2: Öyle bir transferi bitirmek, önerisi. Öyle bir kaleciyi bitirmek. Hani kolay bir iş değil. Beşiktaş esasında en büyük noktayı sorunsuz bitirdi. Evet. Hiç beklemeden çok çabuk halletti orayı. Ya kaleci deyip de geçmeyin. Hayır. Santrofor'un da önünde bir mevkiydi.
1: Bonservisiyle almak da bence
2: yani çok büyük çok bir şey başardılar orada.
0: Orada
2: bunlar sonradan gelenler.
0: Evet. Efendim, pazarlığı da çok iyi yaptılar.
2: Bunlar sonradan gelen işler. Bunlar çünkü niye diyorsun, param var, alırım ben, getiririm bilmem ne, büyük paralarla döndürüyor. O başka bir konu. Ama kaleciyi bitirmek hakikaten, zaten şu son maçlarda da anlatmaya gerek yok. Bilenler bilir onu da. Maçlarda gördük yani neler yaptığını.
0: Hocam yine de bu golcüleri getirmek şöyle zor. Barcelona golcü arıyor.
2: Onlara düşünceleri başka.
0: Atletico Madrid golcü arıyor. Napoli golcü arıyor şimdi. Ne bileyim, Juventus golcü arıyor. Milan, Manchester United. Bu takımların hepsi iyi golcüler arıyorlar. Yani Vlahovic'i de koparmak kolay değildi. Gerçekten değil. Çünkü bu paraları verecek mutlaka başka kulüpler vardır ama İtalyano'nun Beşiktaş'ın teknik direktörü oluşu, Beşiktaş'ın çok ilgi göstermesi, sürekli ilişkilerini sıcak tutması, burada başkanın da payı çok fazla var. Defalarca görüşmüştür. Ve oyuncuya şunu demediler. Biz işte 15 Ağustos'a kadar bekleyemeyiz. Olmuyorsa olmuyor. Başka oyunculara gidelim demediler. Yani
2: hep sıcak
0: oyuncuyu tuttular. Küstürmediler, sıcak tuttular iletişimini.
1: Ki bu yönde başardılar. De zaman tabii. Zaman baskı oldu Sayın Başkanım.
0: Tabii oldu. İşte beklemediler tabii.
1: Beşiktaş'ın o biçimi bekleyecek.
0: Aynen,
1: başka
0: bravo.
1: Santrafor mu yok?
0: Bravo.
2: Doğru ama o da
0: bravo.
2: Doğru. Şimdi...

0: 5 gün önce birisi gelse alsa gitse ne yapacaksın?
1: Tabii,
0: bu sefer kulüp var, bir elinizden Salah'ı kaçırmışsınız. Değil mi? Salah gitmiş.
2: Doğru, büyük risk.
0: Bir de burada da bunu da kaçırsaydınız bu sefer bir darbe yerdiniz yani mutlaka. Beceremediniz falan yedi. Ama şimdi bu tabii hepsinin üzerine
1: doğru.
0: Derler su serpti böyle. Bitti. Artık bundan sonra bunlar bize Yeşilçimlere çıktıkları zaman bu gösterilen ehemmiyeti, onlara gösterilen, verilen sevgiyi sahada formasını terleterek yapacağı goller, atacağı gollerle takımı başarıyı taşımakla, şampiyon olursun olmasın o başka bir konu. Ama bunlar hiçbir zaman geri vitese gitmezler.
1: Evet.
0: Bunlar sonuna kadar size o formayı ıslatırlar ve verirler yani. Doğru. Alacaksın bunlar. O performansı verir bunlar. Verecekler de. Tekrardan dönelim. Kalesini çok sağlam aldılar. Ön taraf çok iyi. Ortada da o bir iki tane eksak yönleri tamamladı.
1: Salih Özcan da çok iyi. Tam bir görev adamı.
0: Kim?
1: Salih Özcan. Savunma yardımı müthiş. Şöyle, Orkun'un yükünü hafifletti.
0: Şöyle söyleyeyim sana. Salih iyi bir pozisyon oyuncusudur. İyi bir pozisyon oyuncusudur. Belki gösterişsiz bir futbolu vardır ama öndekilerini o kadar çok rahatlatır ki oradan da faydalanır. İşte onun yanına kimi alacaksınız şimdi? Oraya aranan orta saha şimdi artık bundan sonra hoca ve işte sportif direktör falan hepsini kafa kafaya verip mutlaka vardır. Onların ilk işte bunu bitirmek tabii istediler. Şimdi Avrupa'dan Balkanlardan çıkıp buraya geldik. Şimdi Avrupa'dan öbür santrafora gideceğiz. Şeye doğru, evet, Anadolu'ya doğru.
2: Ben bir yandan da Lukaku'nun uçağını takip ediyorum. Evet. Onun yani yaklaşık bir 25 dakikalık bir süresi var uçağın iniş yapması için. Hatta şu anda da uçağın radar görüntüsü ekranlara geliyor. Türkiye hava sahasına giriş yapmak üzere Edirne'ye Kırklareli'ne doğru yaklaştı uçak. Bulgaristan'da değil mi şu an? Evet, Bulgaristan hava sahasında.
0: Sofya üzerinden geçiyor.
2: Geç yarım saat gibi bir süre içinde o da Sabiha yani, Gökçen Havalimanı'nda olacak.
1: Bugün işte Oğuz Çetin'in açıklamaları vardı biliyorsun. Evet, Lukaku ile ilgili onu olarak. Yani Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor ve Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda, şampiyon olacak kadrosunda ben de olmalıyım. Ben de olmak istiyorum.
2: Benim olmam lazım.
1: Tabii. Ya bunlar çok güzel Lukaku şeyler. Lukaku'nun bunları söylemesi çok güzel. Yani Fenerbahçe'ye de büyük bir golcü geliyor. Tabii öncelikle Lukaku'dan önce Vlahovic geldiği için biz daha çok Vlahovic'i konuştuk ama Lukaku İstanbul ayak bastığında uzun uzun Lukaku'yu da konuşacağız. İkisi de birbirinden kaliteli santroforlar, golcüler. Hani Fenerbahçeliler bu konuda hani bize sistem etmesinler. Çünkü Lukaku'yu da hep konuştuk program boyunca. Yine konuşuyoruz tabii şu anda. Geldiğinde daha coşkulu konuşacağız.
2: Saat 23'e çünkü kadar buradayız. Konuşmaya
1: aynen
2: devam edeceğiz.
1: Konuşuruz. Lukaku'yu da konuşalım. Lukaku bir defa şöyle söyleyeyim. Bizim ligimizde hani yıpratıcı santrfor diyoruz ya. Güçlü yıpratıcı olacak santrforlar. Tam Lukaku bu tanıma uyan bir oyuncu. Dediğim gibi kendi hazırladığı pozisyonda asist beklemeden golünü yapabilen bir oyuncu. Uzun top attığında önüne driplingli, size olmasına rağmen çok driplingli, çalım atabilen, yıpratıcı bir santrfor, sırtı dönük oynayabilen, top tutan, önde top tutması da çok önemli. Yani komple kusursuz bir santrfor. Geçen yıl evet orada uzun süre sakat kaldı. Napoli'de forma giyemedi son maçlar hariç. Ama şu anda Brüksel'de detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilmiş. Hatta bende notları da vardı. O konuda buyurun. Fenerbahçeliler rahat olsun.
2: Bir bağlantıya gidelim mi?
1: Tamam,
2: siz
1: olur. Orada
2: notu bulun.
1: Tamam,
2: lütfen.
1: Buldum, tamam.
2: Erdem Akbaş hazırmış. Ekip arkadaşımız bugün bu akşam İstanbul'a yıldızlar arka arkaya inmeye devam ediyor. Az önce Dušan Vlahović'i karşılamıştık. Bu kez Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise Romelu Lukaku için Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş bekliyor. Biz de hem bu transfere dair detaylar için hem de tabii ki oradaki atmosferi de merak ediyoruz. Sözü Erdem'e bırakalım.
3: Furkan Yıldız, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe yeni forveti Romelu Lukaku'ya kavuşacak. Yaklaşık yarım saat sonra Brüksel'den havalanan uçak Sabiha Gökçen Özel Havacılık Terminali'ne iniş yapmış olacak. Lukaku Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü, açıkçası Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini oyuncu zaten bugün ifade etmişti yayınladığı videoyla, ama Fenerbahçe'nin bu süreci bu kadar uzatmasındaki temel

faktör bu transferi ekonomik olarak olabildiği kadar düşük maliyetle tamamlamaktı. Futbol direktörü Oğuz Çetin oyuncunun maaşına dair bir açıklama yaptı. 5 milyon euro yıllık ücret artı 1 milyon euro bonuslara bağlı bonus, yani toplamda 6 milyon euro gibi bir yıllık ücret. 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe Napoli'ye. Bu eksende baktığımız zaman maliyet olarak Fenerbahçe Lukaku'yu olabilecek en düşük rakamlara kadrosuna kattı. 1 artı 1 yıllık kontrata imza atacak Lukaku. Yine Oğuz Çetin'in ifadeleri üzerinden gitmem gerekiyor ki İstanbul'a geldikten sonra hemen sağlık kontrolünü gideceğini ifade etti Lukaku'nun. Bu süreçte Fenerbahçe'nin incelediği, açıkçası titizce davrandığı konulardan bir tanesi de Lukaku'nun fiziksel durumuydu. Sakatlıkla alakalı verileriydi. Oyuncu zaten büyük bölümü yaz, Dünya Kupası sonrası geçen zamanın büyük bölümünü Belçika'da geçirdi ve Belçika'da aslında bir hazırlık dönemi yaşadı. Ardından Antalya'ya geldi. Antalya'da hem tatilini yaptı hem de önümüzdeki sezona hazırlandı. Lukaku'nun hedefi bu sezon çok daha fazla oynayabileceği, çok daha fazla forma şansı bulabileceği, yeniden kalitesini gösterebileceği bir takıma gitmekti. Bu anlamda Fenerbahçe'nin ilgisi oyuncuyu heyecanlandırmıştı ki temel faktörlerden bir tanesi de Lukaku'nun ülkemize çok yabancı olmaması, babasının yıllar önce Gençler Birliği'nde forma giymesi, bu ülkede çocuk yaşlarda olsa da ülkemizde yaşamış olması, tatillerinde sık sık Antalya geliyor olması Lukaku'nun Türkiye'ye dair duyduğu sevginin temel nedenleriydi. Bu anlamda Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde oyuncunun karakteriyle alakalı bazı konularda ikna olduktan sonra fiziksel özellikleri, sakatlık raporlarında da tam net anlamında çözüm aldıktan sonra Napoli ve oyuncuyla pazarlık aşamasına geçildi ve transfer tamamlandı. Benim aldığım bilgi 3 gün öncesinde aslında birçok işlemin tamamlandığı, bazı detayların görüşüldüğü yönündeydi ve Lukaku dün itibariyle, dün Fenerbahçe Sturm Graz karşısındaydı. Dün maça doğru bu iş artık finalize olmuştu. Bugün de oyuncu Brüksel'den İstanbul'a doğru hareket etti. Fenerbahçe'ye gelecek. Sağlık kontrolleri sonrasında bir teknik heyet bir karar verecektir. Şimdiden bunu söylemek erken. Fenerbahçe hafta sonu Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü ligin açılışını Ankara'da yapacak sarı lacivertler. Yani Lukaku bu maçın kadrosunda olur mu dememiz için şu an erken. Böyle bir teyitli bilgimiz yok ama elbette teknik heyet değerlendirecektir. Sağlık raporlarına bakılacaktır. Eğer antrenmana çıkarsa Ankara'ya belki götürülebilir ama bunu henüz teyitlemedik. Sormadım da açıkçası. Lukaku'nun önce gelişini bir verelim. Ardından bu bilgileri paylaşmaya Aspor ekranlarında devam edeceğiz. Fenerbahçe Lukaku'yu getirdikten sonra ayrılıklarla alakalı yoğun bir mesai bekliyor. Sen sormadan Furkan, ben hızlı bir şekilde onları anlatayım. Fred'in temsilcisi İstanbul'a gelecek. Bu bir iki gün içerisinde bir görüşme olacak ve Fred Atletico Mineiro yolcusu. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Fred Atletico Mineiro'ya gidecek ama hangi gün gidecek bunun cevabını bilmiyoruz. Atletico Mineiro şunu diyor. Fenerbahçe'nin oynayacağı playoff maçından önce önümüzdeki hafta Lyon'la karşı karşıya gelecek. Bu maçlardan önce Fred'i almak istiyoruz diyor. Fenerbahçe ise öncelikle buradan bonservis bekliyor. Bu konu çözülürse Fred hızlı bir şekilde gidecek. Ben Fred'in playoff maçına kalma ihtimalini de çok düşük görüyorum. Fred Fenerbahçe'ye veda edecek isimlerden bir tanesi olacak. Livakovic Dinamo Zagreb'e gidecek. Artık o işinde ben kısa süre içerisinde finalize olmasını bekliyorum. Amrabat'la ilgili durum karışık. Real Betis Amrabat'ın maaşının tamamını ödemek istemiyor. Aynı zamanda ciddi bir bonservis bedeli vermeye de yanaşmıyor. Fenerbahçe de bunu kabul etmiyor. Amrabat kiralanabilir. O süreci takip edeceğiz. Diego Carlos çok daha karmaşık bir durum. Fenerbahçe'yi rahatsız edici bir tavrı var Diego Carlos'un ama süreci hep beraber izleyeceğiz. Antony Mustafa'nın ayrılığını bekliyorum. Tabii Fenerbahçe'nin kontenjanı azaltmak için belirlediği oyunculardan bazılarıyla da zorunlu olarak vedalaşması gerekecek. Bu isimler kimler olacak? Jadon ihtimalini ben düşük görüyorum. Oyuncu sakat şu an. Zaten bu transferi engelleyen bir faktördü. Aynı zamanda İsmail Kartal takımda kalmasını istiyor Jadon Osterwolde'nin. Bu sebeple o ihtimali çok yüksek görmüyorum ama Semedo ve Ederson'la alakalı ayrılık haberlerini ilerleyen günlerde çok daha sık konuşabiliriz. Benim aldığım bilgi de birazcık bu yönde. Fenerbahçe zorunlu olarak Semedo ve Ederson gibi isimlerle vedalaşabilir. Onlarla ilgili de somut bilgilere ulaştığımız takdirde A-Spor ekranlarından paylaşacağız. Ayrılık gündemini de aktarmış oldum. Lukaku'yu bekliyoruz. Yarım saat sonra Sabiha Gökçen'e iniş yapmış olacak. Bu görüntüler yine A-Spor ekranlarında olacak diyelim. Sözü Furkan Yıldız'a bırakalım.

0: Erdem Akbaş'a çok teşekkür ederiz. İlerleyen dakikalarda Romelu Lukaku'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri yine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan A-Spor ekranlarında olacak. Ekip arkadaşlarımız havalimanında Lukaku'yu bekliyor. Erdem Akbaş ve Özkan Şafak önemli bilgiler verdi Erdem. Hem Lukaku transferi hem de en çok merak edilen konulardan birisi Fenerbahçe'de ayrılacak isimler konusu. Fred'in playoff turunda takımda olması zor dedi. Yani Lyon maçına kadar ayrılığın gerçekleşebileceğinden bahsetti. Livakovic Zagreb'e gidecek dedi. Amrabat kiralanabilir dedi yine Erdem.
1: Burada Amrabat'ın yalnız Beşiktaş'ın da bir ilgisi var Amrabat'a.
0: Bir dönem evet haberlerde
1: hala
0: vardı.
1: Olduğu söyleniyor.
2: Alırlar mı?
0: Hocanın eski öğrencilerinden birisi
1: evet,
0: çünkü.
1: Amrabat'ı kiralayabilirler.
2: Fiorentina'da çalıştı mı hocayla?
0: Evet.
2: Çalıştı.
0: Evet, kiralayabilir.
2: Bilemiyorum onu getirirler mi?
1: Yani şimdi Lukaku ile sözleşme imzaladılar ya gelmeden önce. Evet. Ya Belçika'da neler yaşandı, nasıl taramadan geçti, onlarla ilgili bende bilgiler var. Şöyle, Belçika'daki bir hastanenin uzman hekim kurulu, bir kurul oluşuyor. Fenerbahçe görevlendiriyor. İşte eforlu EKG, MR, eklem stabilitesi testlerinin ardından kardiyoloji, ortopedi, travmatoloji, dahiliye uzmanları oyuncunun aktif bir sakatlığının bulunup bulunmadığına bakıyorlar. Bir bulguya rastlanamıyor. Bu konuda bir belge veriyorlar sağlam. Onun dışında başhekimlik koordinasyonunda hazırlanan raporda geçmiş yumuşak doku yaralanmalarının rehabilitasyonla tamamen iyileştiği ve oyuncunun futbol oynamasına tıbbi bir engel bulunmadığı kayıt altına alınıyor. Belçika'daki hastaneden gelen detaylı MR ve efor verilerini inceleyen Fenerbahçe kulüp baş doktoru ve tüm sağlık ekibi idari tıbbi onayı veriyor. Nüsk riskleri ve kas dokusu bütünlüğünü analiz eden kulüp hekimleri oyuncunun imza anı itibariyle aktif bir yırtık veya kalıcı bir deformasyon taşımadığını raporluyorlar. Yönetime sunuyorlar ve transferine onay veriyorlar. Kulüp yönetimi işte ondan sonra devreye giriyor. 1+1'lik sözleşme işin finansal tarafı. Ayrıca şunu yapıyorlar. Olası tekrarlayabilecek kas sakatlıklarına karşı özel sakatlık sigortası maddeleri sözleşmeye eklenerek kulübün finansal geleceği güvence altına alınıyor. Yani Fenerbahçe burada işi çok sıkı tutuyor.
0: Evet.
1: Yani o sakatlanma riskine karşı da maddeler konuluyor.
0: Riski minimum.
1: Minimuma indiriyorlar. Hani şunu düşünebilir Fenerbahçe taraftarı. Ya işte Türkiye'ye gelip detaylı bir sağlık kontrolünden geçirmeden orada imza atmak 1+1 yıllık sözleşmenin hani çünkü imza attıktan sonra gelen bilgi de o. Ama Belçika'da dediğim gibi bir kurul oluşturuluyor. İğneden ipliğe denir ya her konuda her şeyine bakılıyor. Yani bir bulguya rastlanmıyor. Sakatlık geçmişleri ondan öncekiler oyuncu He-Man gibi sapasağlam şu anda. Ama olası mücadelede bir sıkıntı olur. Eski sakatlığın yükseler. Sözleşme maddelerine bunlar ekleniyor. Fenerbahçe kendisini güvenceye alıyor. Öyle bir durumda. Oyuncu diyelim 5 ay oynayamayacak. Orada işte o maddeler devreye girip belki hani fesle kadar gidebilecek şeyler. Tabii. Onlar düşünülmüş. Bunu da söyleyelim. Fenerbahçe burada inceleyip sık dokunmuş onu söyleyeyim.
0: Ama zaten
1: oyuncu taş gibi. Hiçbir şey bulamamışlar.
2: Zaten bunların çok bu kadar olması ana nedenleri iki tarafta da hep sakatlıklar yaşadı. Uzun vadeli sakatlıkları. Evet. En son sakatlık değil. Ondan önceleri de var. Ondan önceleri de
1: kas
2: var.
1: Kas ve hamstring sakatlıkları.
2: Tabii bir sürü. Onlar zaten çok önemli. Abi sıfır sakatlığı olan gelir Allah göstermesin.
1: Aynen öyle hocam.
2: Bunları
1: en kötüsü de biliyorsun.
0: Her transferde bir risk vardır.
1: Çapraz bağ en kötüsü hocam. Allah korusun ya. Futbolcunun hayatını bitiriyor.
2: Ondan sonra da geç dönüyorlar. Bunu genci yaşlısı fark etmiyor. Çok bir de ister istemez bir çekingenlik de oluyor. Sen de tekrardan nüksederse hep kafanda. Şimdi Lukaku'yu anlatır. Özelliklerini anlatır. Evet. Sabaha kadar anlatır. Aynen. Ama Lukaku'nun en büyük özelliği ne biliyor musun? Takım oyuncusu olmak. İşte en büyük özellik o. Kendisine değil.
1: Evet.
2: Takım oyuncusu olmak. Takım oyuncusu olduğun zaman zaten takım futbolu kolektif oynuyorsan senin ekibinde burada her zaman için senin o santroforun iş yapar ve takım iş yapar. Arkadan gelenler de. Burada Lukaku'nun arkasında oynayacak oyuncu çok şanslı. Hele bilhassa bizim ligimizde. Çünkü bizim ligimizde malum belli bir takımların stoperlerinin haricinde öbürlerine Allah kerim böyle bir

0: böyle bunlarla gidersin.
1: Peki hocam.
0: Arka taraf bomboş kalır.
1: Burada şu soru geliyor.
0: Evet.
1: Yani çift santrifor oynamayı düşünmez. Çünkü çok etkili kenarlar var, Talişka var derken birinci santriforu Vedat Muriç mi olur, Lukaku mu olur böyle bir durumda?
0: Ben
1: bu denklemde.
0: Ben kendi şahsıma konuşuyorum her zaman.
2: Vedat Talişka 4 maç 4 gol.
1: Orada, hayır atar ya.
0: Orada, şöyle, o başka bir olay. Bunu başka bir türlü kullanabilirsin. Arkadan gelerek kullanabilirsin. O başka bir olay. Ben kendi şahsi fikrim ve hep söyledim buralarda. Büyük takımlarımız değil mi? Eğer böyle oyuncular abi çift santrafor oynar, bu ligde oynarsın. Bu kadar kadro kalitesinde sen çift santrafor oynarsın. Bir tek seni yapacaksın. Onların arkasındaki özellikleri bulacaksın.
2: Peki hocam o zaman şöyle bir soru revize edeyim
1: çok
2: ben de.
1: Çok lüks olmaz mı be hocam?
0: Efendim?
1: Kerem atıyor, Talişka atıyor,
0: abi,
1: Greenwood atacak.
0: Olsun?
2: Hocam Lukaku ile Vedat aynı anda oynar mı?
0: Oynar tabii.
1: İşte onu diyor zaten.
0: Ya. Abi bak.
1: 2000, hep, çok çılgınca olmaz mı? Ben de onu
0: bir
1: diyorum hocama.
0: Hep örnek verdi. 2010'dan 2014-15'e kadar. Elmander, Umut Bulut, Drogba, Burak. Arkasında da kimler vardı? Snyder vardı. İşte Melo vardı.
2: Selçuk vardı.
0: Abi burada açıklar var. Kazım oynadı, Hamit oynadı. Bir sürü şeyler. Abi oynar bak büyük takımlar oynar. Yeter ki siz oyun formatı...
1: Umut Bulut, Gökhan Ünal da oynamıştı Trabzon'da.
0: Abi oynar.
1: Oynuyorlar.
0: Bak tekrar söylüyorum.
2: Burak Yılmaz'la da
1: evet Burak Yılmaz'la da oynadılar.
0: Şimdi
1: bravo.
0: Sen Nunes'i getireceksin. Onu açın Nunes.
1: Evet. Nasıl olacak?
0: Vedat Muriç.
2: Tabii.
0: Şey... ne derler?
2: Lukaku.
0: Lukaku.
1: Çılgınlık hocam o zaman. Trabzon'da da diyorsun ki onu aç şöyle Darwin Nunez birlikte
0: bir şey
1: oynar.
0: Bana sorarsa hiç çılgınlık değil. Avrupa liglerinde orada... Tamam derim. Belki biraz daha orta saha. Ama senin elinde böyle kadro var ki. Şimdi Fenerbahçe'nin orta sahasına bak. Şu andaki orta saha isim isim Türkiye'nin en iyisi.
1: Evet orta saha öyle hocam. Bak, çok da formda.
0: En iyisi.
1: Guendouzi, Kante çok
0: Guendouzi
1: formda.
0: Guendouzi zaten ilk geldiği günde evet. Ben buralarda anlatmıştım onun ne olduğunu. En iyisi onlardan.
1: Hocam yalnız lafını kesiyorum. Daha hiç adı sanı duyulmamış. Yani bilmiyoruz. Felipe Augusto ile ilgili dedi ki. Öyle böyle bir şey forvet değil. Göreceksin bak ligde herkes onu konuşacak. Büyük transfer yapacak dedi. Daha geldiğinde söyledim biliyorsun hocam.
2: Sadece bir
1: çok
2: yıl.
1: Çok farklı bir golcü dedi. Hakikaten öyle çıktı.
0: E ne oldu şeyde?
1: Onaçio'nun gölgesinde transfer yaptı.
0: Şimdi Onaçio ile birlikte neler yaptılar? E senin elinde böyle oyuncular varsa niye kullanamayacak? Bak Fatih
1: aslında kullanmak
0: mesela,
1: lazım dediği
0: Fatih
1: gibi.
0: Hoca ilk maçlarda ikisini bir arada oynattı hatırlarsın.
1: Evet.
0: Sonra tabii o sakatlıklar gelince onun başka önemli özelliklerini keşfedip dışarılardan oynatma. Abi Fenerbahçe Vedat Muriç gezginci bir santrafor. Lukaku desem böyle ezersin abi bütün stoperleri. Yani Nunes ona şey ona şu. Bu tarafta Lukaku, Vedat Muriç. Yani oynanmaz diye.
1: Fenerbahçe'de çok rahat oynar. Dediği gibi savunmanın önünde iki tane dalga kralı
0: abi,
1: var.
0: Neler
1: Kante,
0: oynanmaz.
1: Guendouzi var.
0: Neler oynanmaz. Bak neler Greenwood.
1: Greenwood
0: tarafta,
1: ve on numara Talişka.
0: Ya abi yani, Talişka'yı da oynat. Asensio oynat. Kimi oynatırsan oynat.
1: Yani Asensio biraz şey.
0: Oynar abi. Asensio. Lukaku ile Vedat bak ikisi de top tutan evet. Oyuncular. İkisi de hani
1: hayır, orada biri
0: hep bir şey diyoruz ya.
1: Zorundasın ya. Kerem'i ya da Asensio'yu.
0: Bir şey diyoruz ya sırtı dönük böyle filan santro bunların ikisinde de var o özellikler. Rakiplerini
1: orada bir oyuncu
0: perdeleyen oyuncular ve ya muhteşem oynarlar.
2: Lukaku'nun uçağı da artık Marmara Denizi semalarına gelmiş
0: o da
2: durumda.
0: Mı? Oradan mı geçiyor?
2: 15 dakika gibi bir süre içerisinde yaklaşık o da iniş yapacaktır. Transfer raporuna yetişmese de hemen hatırlatalım bizden sonra saat 23 itibariyle bu kez son sayfa programı Aspor ekranlarında başlayacak. Yine
1: inşallah yetişecek ya.
2: Görüntüler...
1: Iskanırım valla.
2: Sıcak görüntüler
0: o kadar
2: son sayfada da olmaya devam edecek. Bu gece uzun Aspor ekranlarından ayrılmayın. Transferin
1: biz programı biraz uzatalım.
2: Belki
1: 15
2: yeni gelişmeler de olabilir. Bugün oldukça hareketli
1: evet
2: bir gün.
1: Ya.
2: Yeniden Fenerbahçe'ye döneceğim. Fakat sadece bir ufak virgül koymak istiyorum. Çünkü Galatasaray'da da Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklamalara bir sormak isterim. Sayın Başkan camiasına seslendi Dursun Özbek ve herkes dedi sakin olsun bize güvenmeye devam edin. Karıştırmak isteyenlere camiayı müsaade etmeyin. Biz yine bu sezon şampiyon olacağız dedi Başkan Dursun Özbek.
1: Ya ben burada şöyle bir sıkıntı var. İşte Al Hilal'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifi Osimhen'e. Tabii ki Osimhen'e başkan şunu söylüyor Villarreal maçı öncesinde. Hani sana teklifler gelebilir ama

0: Yani Avrupa'dan da nereye gidersen de git en iyi şeyi, ücreti, en iyi şartları biz sunuyoruz. Osimhen de bunun farkında aslında. Yani Osimhen'e tabii ki ilgi olur. Atletico Madrid ister, Barcelona ister. Herkesin listesinde olur. Çünkü çok farklı bir santrafor. Deli dolu, çılgın. Hani uzay golcüsü diyoruz ya. Bak Osimhen'e o lakabı taktık. Ne Vlahovic'e söylüyoruz, ne Darwin Núñez'e, ne Lukaku'ya. Bunlar A+ golcü. Ama Osimhen çılgın bir golcü. Ya yani bugüne kadar ki hiçbir santrafor gerçeğine benzemiyor. Çünkü öyle hamlelerini biliyoruz ki ayağını bir ne derler o raket gibi ya da bir tırpan gibi uzatıp böyle 1,5 metre ilerisinden stoperin ayağındaki topu alabilen, pergel gibi vücudunu kullanan. Yani hatırlayın, bir tane gol atmıştı yanılmıyorsam Caner Erkin'in kafa vuracağı sırada ayakla topu önüne alıp atması. Ya orada çok geçirmişti mesela Caner Erkin. Ne oldu diye.
1: Attığı gol.
0: Nasıl oldu diye. Antalya Caner Erkin'in ki ama yani oyuncu için dramatik. Tabii. Şey için yani bunu bilgisayar oyunu gibi.
2: Caner'in açıklaması var orada. Yani bu gol olsun demiş.
0: Çizsen çizemez. İşte o yüzden çok farklı olduğu için.
2: Doğaçlama oynayan mesela, bir oyuncu bu.
0: Barcelona resmen diyor ki Camp Nou tribünlerini çılgına çevirecek bir santrfor işte diyor. Hani Darwin Núñez'i belki 150 milyon verip alabilecek gücü de var İspanya şampiyonunun. Ama Osimhen gibi de dünya üzerinde başka, mesela hani Haaland'ı konuşuyoruz değil mi? Mbappe'yi konuşuyoruz. Ama bunların hiçbirine benzemiyor Osimhen. Çok farklı. İşte Napoli'nin şampiyonunu hatırla, Kvaratskhelia ile birlikte.
1: Tabii.
0: İki oyuncu şampiyon yaptı. Bir ortalıyor, Osimhen atıyor. Yani öyle oyunculardı. Şimdi Galatasaray'ın elinde böyle bir oyuncu varken tabii ki teklif gelebilir. Ama başkan da hep şunu biliyor, rahat. Çünkü Osimhen'e öyle güzel şartlar sundular ki. Bir defa sevgi iklimi var. Para ise para, yaşantı ise yaşantı. Ama bence şurada bombayı patlatacak. Bence Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Bana benim yaptığım röportajda şunu söylemişti. Hani Icardi giderse ne olacak? Icardi'ye biz şartlarımızı sunduk, kabul ederse kalır, kabul etmezse gider demişti. Aynen öyle oldu. Hiç o konuda Icardi'nin nazını çekmediler. Peki B planınız var mı dediğimde Icardi'den daha iyisini alacağız dedi. Şimdi bir taraftan Vlahovic geldi, Lukaku geldi, Darwin Núñez gelecek. Emin ol Galatasaray'da bir A+ santrfor.
1: Tabii.
0: Hayır, santrfor olarak evet, diyorum. Evet. Galatasaray'a da bence bu ayarda bir santrfor bombası patlatacaklar. Öyle görünüyor. Hani herkes 10 numara beklerken 10 numarayı içeriden bir şekilde halledebilir. Galatasaray'ın bütçesi de var. Hani Can Uzun'la ilgilendiler. İşte Bruno Fernandes, işte Batroko falan deniyor ama taraftarı coşturacak bir hamle. Başkan o özgüvenle konuştu aslında bugün ha. Yoksa panik transferi Galatasaray yapamaz mı? Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek takım. Son 4 yılın şampiyonu anında yapar. Ama Galatasaray bu konuda gerçekten bu planlamayı çok iyi yapmıştır. Hiç panik yapmıyorlar. Rahat bir şekilde, hele ortalık bir durulsun. Transferleri yapanlar yapsın, rakiplerimiz. Biz sonra as solistler sonra çıkar ya. O havada biz ligin as solistiyiz, kralıyız, şampiyonuyuz. Biz bombamızı herkesten sonra patlatırız ama bizim bombamız yani atom bombası gibi olur, nükleer bomba gibi olur. Düşüncesinde Galatasaray. Dur,
1: yani Galatasaray'da zaten hazır bir kadro olmasının verdiği işte, bir rahatlık.
0: Bence o biraz Okan Hoca tedirgin o konuda. Ama şimdi başkan rahat ama Okan Hoca bir rehavet havası var. Oyuncular
1: çünkü hazırlık maçlarında hiç iyi görüntü vermedi.
2: Sevgili Onur, geçen sezonlarda hazırlık maçlarında Galatasaray tempoları hep sonradan gelmişti ama şu var. Elinizde tamam hazır bir kadro var. Şampiyon olan bir kadro var. İyi güzel. Giden çok fazla oyuncunuz yok. En büyük, bana sorarsan en kaybedilen oyuncu Icardi'dir.
0: Evet.
2: Yerini bulursun bulmazsın. O başkan öyle söylediyse bilemeyiz. Ama artık bazı yerlerde de bazı mevkilerde bir değişiklik şart. Bir agresivitet, bir ne bileyim dinamizm şart. Çok artık stabil kalmaya başladı.
0: Doğru.
2: Bilhassa orta saha. Bakın bilhassa orta saha. Doğru. Orta saha iyi olmazsa siz müdafaanı kimi getirirseniz
0: orta
2: getirin. Hepsi yol geçen aldı oldu. Bardakçı'ya da kızarsınız. Sanchez'e de kızarsınız. Kimi getirirsen getir. Ama orta sahada bir dinamizm şart.

0: Aynen hocam.
1: Bu dinamizm de sadece geniş alanda oynayan oyuncularla değil. Top alıp da 50 metre atar, ara pas atar onlarla değil. Oyunu daha aktifite et getirecek, daha aktif olacak oyuncularla. Biz hep onun numara üzerinden gidiyoruz ama yok yani abi, onun numara yok artık böyle bir şey. Ondan sonra da esas en önemli nokta santrafor. Ya bu bahsettiğin Osimhen daldan budaktan sakınmıyor kendini. Evet. Doğaçlama gidiyor.
0: Aynen.
1: Nereye giderse gidiyor. Adam şeyi, penaltıyı nasıl aldı? Adam bir ayağını uzatıyor. Olmayacak yerde bir geliyorsun, vuruyorsun ona, penaltı. Veyahut da değil, veyahut da faul. Neyse.
2: Bir de takımı çok ateşliyor hocam. Şimdi, çok sinirli.
1: Şöyle
2: takım hep tetikte Osimhen varken.
1: Sevgili Zeki, şu andaki kadro Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmaz.
2: Evet. Bak, orta saha dediğin gibi.
1: Şampiyonlar Ligi'nde
2: orta sahada şu anda.
1: Bek de aynı şekilde. Sağ bekinde. Herkes şalay diyor. Tamam çocuk özverili. Evet, ama defolarını kapatmak için senin stoperin orada iş yapmak mecburunda. Veyahut da orta sahadaki. Esas ana noktalar buraları.
2: Evet.
1: Tamam şalayı götürüyorsun burada mı? Bu kadro emin ol Furkan, yani Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmaz. Geçen sezon yapıldı edildi, öyle bir hareketlilikte gitti. Görmediniz mi? Deplasmanda çift ayaklı oynamaya başladığın zaman neler geldi başına?
3: Evet. Hocam Juventus maçı işte.
1: Evet. Efendim?
3: Juventus maçı.
1: Bak ne diyorum.
3: 5-2'nin rövanşında tur gidiyordu az daha.
1: Şimdi gidiyor veyahut da orada bir türlü gidiyor. Ama sana sinyaller çakıyor. Artık orta sahanda daha dinamik, oyunu da yönlendiren. Bakın tekrar söylüyorum. İsimlere geçerse konuşuruz. Sadece geniş alanda çok iyi tekniği var, çok iyidir. Şöyle bir dedi mi yaralırsın.
3: İsim var mı? Yani böyle somut. Şu an kim var gerçekten Galatasaray'ın transfer gündeminde?
2: Çok gizli tutuyorlar. Evet, yani evet. Ben konuşulan isimlerin...
3: Mesela bir iddia okumak istiyorum. Evet. Dış basından. Sky Deutsche galiba, Almanya medyası. Galatasaray Martinelli için 45 milyon euro teklif etti demiş.
2: Şey yani
3: Almanlar.
2: Ben Arsenal'deki. Evet. Yani bugün Balogun bile var biliyorsun. Evet, doğru, Amerikalı oyuncu.
3: Hatta bize de haberi vardı.
2: Batrukov hep vardı. Fratesi var.
3: Arsenal'dan Martinelli ile birlikte Ethan
2: orta sahaya Inter'deki
3: var,
2: Inter'deki Fratesi ile ilgili haberler var. Onun dışında Martinelli'ye İngiliz basınına göre Galatasaray'ın 45 milyon euro bonservis bedeli önerdiği iddia ediliyor.
1: Ne olacak? Seni açık arıyor. Bunlar açık oyuncular.
2: Ama işte Fratesi yani, mesela. Galatasaray'ın Davide Fratesi için Galatasaray'ın
3: ne planladığını çok şu an
2: orta saha için Inter'deki oyuncuyu istediği söyleniyor.
3: Mevki olarak,
1: yani işte onun
3: olarak.
1: İçin diyorum orada çıkan öyle bir şey senin açıklarında şu anda var. Oralar mı? Bana sorarsan ivedilik orta saha. Hepimiz tabii stoper diyoruz, stoper diyenler var, tamam bunlar, ama orta sahanı sizin artık dinamikliğinizi kaybetti. Kaldırmıyor artık. Bu Türkiye Ligi'nde de yaşanacak mı? Türkiye Ligi'nde de yaşanacak
3: mı? Yani bunu. Artık şampiyonluk yarışının çok kolay olmayacağı da aşikar. Hatta dün Lucas Torreira GSİAT Talks'un konuydu ve şöyle bir ifadesi var Torreira'nın. Türk futbolu gelişiyor.
2: Evet.
3: Salah gibi yıllar çok önce soğuk. Asla buraya geleceğini düşünmediğimiz futbolcular geliyor. Lig gelişiyor. Geliştikçe şampiyon olmak daha da zorlaşıyor.
2: Bravo.
3: Bu sezon geçtiğimiz 4 sezondan daha zor olacak. Ama 5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz demişti ya mesela Torreira.
1: Sezonun bitmesine az varken böyle burada dedim ki eğer bu şekilde giderse rakipleriniz sizin çok şaşalı transferler bu ligi kaldıracak ellerindekinden daha iyi transferler Galatasaray dedim gene götür geri şu anda dedim ama oyunlar oynanmaya başlayınca gördünüz orta sahada artık o dinamizm gitti yani onun için mutlak surette oraya bir mi alırlar iki mi alırlar öbür tarafta da bu kadar senin dediğin olacaklar. Gibi bu çıkan isimler bence çok fazla kale alınacak isimler değil.
2: Çünkü devamı gelmiyor. Bizi mesela oyalıyorlar. Yani Galatasaray yönetiminin bir oyalama taktiği bu sene mesela Leslie transferi gibi çok böyle medyaya sızmadan bu işi götürmeye çalışıyorlar. Şu ana kadar başarılı oldular ama çok geç kaldılar. Ama Abdullah Kavukçı'nın söylediği de büyük transferler bir süreç alıyor diyerek hani orada aslında büyük isimlerle görüştüklerinin altını bir anlamda çizmiş
1: oldu. Hiç olmazsa
2: oldu.
1: Bir tanesini bitirebilirdim bak.
2: Evet.
1: Nasıl bitiriyorlar?
2: Tabii.
1: Nasıl bitiriyor? Bitiyor yani.
2: Doğru tabii ki orada.
1: Ya bir tanesini bitirirsin öbür türlü sabitler. Şimdi taraftarların taraftarları da hak veriyor.
2: Onu güveniyorlar ama.
3: Kadro iyi ama ihtiyaçlar da var.
2: Ya enerjisi düşük takım.
3: Rotasyon
2: artık
3: yok.
2: Doymuş, formsuz. Yani Uğurcan

0: üst üste şampiyonluk diyor. E tamam, öyle doğru. Böyle bir hedef bir daha da kırılmaz zaten. Ama hamle olarak ne yaptınız?
1: O senin bahsettiğin, şöyle bir farklılık o senin var bahsettiğin sanki. Durgunluklar falan. Zaten çoğunlukla bu agresif olaylar bunun takım oyunundan kopması. Dikkat edersen.
0: Oyun da yok, evet.
1: Yetenekler oyunu götürmeye çalışıyor. Yeteneklerle maç kazanmaya çalışıyoruz. Ki genelde bütün takımlarımız öyle. Daha hala yavaş yavaş biraz Beşiktaş bu takım oyununu oturtturmaya çalışıyor. Diğer takımlarımıza da Fenerbahçe'de falan seyrediyorsun. Hep oyuncular oyunu götürüyorlar.
0: Evet.
1: Biraz daha oturması gerekecek. Bunlar da hep süre alıyor işte, zaman alıyor. Çünkü hocayı değişti ama Galatasaray'da öyle bir şey değil. Galatasaray'da yönetim de aynı, hoca da aynı.
2: 4 yıldır aynı düzen devam ediyor.
1: Oyuncuların hepsi aynı, hemen hemen hepsi aynı.
2: Son 4 yılın şampiyonu, ilk sezonu bir kenara bırakıyorum. Herhalde Galatasaray'ın şampiyonlukta yani böyle bir numaralı favori olarak girmediği ilk sezon bu sezon.
0: Evet. Yani dediği gibi Icardi bile büyük kayıp. Yani şu denklemde baktığında. Yani. Çünkü Icardi, beğenmediğin Icardi geçen yıl Osimhen'den çok gol atmış. Şimdi bir defa bir duruşu, böyle bir megastar havası da vardı. Tribüne onun için giden. Ama bakıyorsun Galatasaray'ın cuma günü ilk maçını oynayacak. Neredeyse bütün biletler bitti gibi bir şey yani. Zaten çok az bilet satışa sunuluyor ama doluluk olan oranında dün baktım 40 bin falandı.
1: Hayır,
0: yine dolu tribün oynayacak Galatasaray. Hani taraftar şikayetçi ama.
1: Şöyle gelmeyebilirler. Tatilde olan olur, kombineler yani onlar başka bir şey. Dolar tabii.
0: Dolacak çünkü şey hani gönülden bağlı taraftar. Hani sistem ediyor ama yine de vazgeçemiyor. Abi, ya o takımın arkasında dağ gibi duruyor. Yine
1: şöyle,
0: duracak
1: Galatasaray. Şöyle bakmak taraftar lazım. Takım ruhu demeyelim. Takım ruhu hepsinde vardır da.
0: Tabii.
1: Takımın oyundaki ileri gideceğine geri gitmiş. Yani çok aksak oynanıyor. Her tarafta bir kopukluk var. Şimdi stoperlerle kimle oynayacaksın cuma günü? Sanchez'le mi oynayacaksın? Sanchez ortada, yeni geldi.
2: Aynen. Sanchez de yani 12 Ağustos bugün. Kafası 14 Ağustos'ta lig başlıyor. Hala hazır değil. Hala.
1: Tabii. Ama yeni geldi. İşte yeri 3 gün.
2: Neden yeni geldi hocam? Hani biraz ya. Aslında ya. Tamam, FIFA'nın verdiği yasal bir hak var. Anlıyorum 25 gün ama onu yani
0: çok açtı.
2: Dünya Kupası finali oynayan oyuncular bugün şimdi şöyle, resmi maça çıktılar.
1: O 25 günü hakkını kullanmıştır. Ondan sonra da izin istemiştir. Kulüpte vermiş olabilir.
0: Teklifler de kafasını karıştırmış olabilir da, tabii.
1: Onlar hepsi bir tarafta. Transfer, sen gelirsin. Gelirsin. Profesyonel adamsın ya. Profesyonelsin. Gelirsin. Tekliflerini senin menajerlerin zaten değerlendirir. Onları sunmalı. Ya milli takım kamplarında bile yabancılarla menajerler konuşuyorlar. Konuşuluyor. O bizde bir şey var, böyle konuşulmaz, öyle bir şey yok. Konuşuluyor.
2: Hocam Trossard geldi, imzayı attı. Tatili devam etti.
0: Tabii yani.
1: Tamam.
2: Olabiliyor bu transfer aynen. Görüşmeleri.
1: Yani işte ben de onu demek istiyorum. O değil, şimdi yeni geldi. Burada cuma günü oynayacağın stoper hattında nasıl yapacaksın? Şimdi herkes diyor ki Lemina ile ne oynadı? Jakobs oynadı. Evet. Neden oynuyor? Ya abi bakacaksın.
0: Bakıyor.
1: Bir şey deniyor. Olursa ne olacak ki?
0: Evet.
1: Jakobs seni zaten aynen. Üçlüyü de oynadı mı Senegal milli aynen. Takımında, dünya şampiyonasında da.
0: Tandemde denemeler acaba yaptı bir ister şey, istemez.
1: Zaten bardakçıyı biliyorsun ne tabii. Olduğunu. Sanchez'in zaten, abi Sanchez, Singo zaten yok. Aynen. Geldiğinden beri yok. Olmayınca da burada.
0: Singo takımın kimyasını bozdu aslında. Abi, yani onu, hem ödenen bonservis bedeli hem aldığı yıllık ücret.
1: Zeki.
0: Takımı çok etkiledi.
1: Yani ne bileyim şey söylemedim de artık o kadar da mütevazı olmayacağız. Ne olduklarını biliyoruz.
0: Evet.
1: Ya gelmeden burada söyledik ne oldu? Aman gözünüzü seveyim. Bak ne dedim, Fenerbahçe özel doktorlar tuttu orada.
0: Tabii,
1: kapattı bunu sırf bir tane aynen. Oyuncu için.
0: Aynen.
1: Bunun da vardı aynı şekilde.
0: Tabii bile bile evet.
1: Bakın abi Lades Demir ama burada sağ olsun başkanın kardeşi falan bu işe bir girdi, Galatasaray'ın kimyası bozuldu bak.
0: Doğru.
1: Orada transferlerde de bu bundan evvel yoktu.
0: 17K'yı almadılar o dönemde mesela, 17K bu sene de alınabilirdi, fırsattı, almadılar. Yani Galatasaray'ın neyi beklediğini
2: başkanın
0: herkes
2: merak ediyor. Aktif mi şu anda? O
1: aktif tabii. Ya.
0: Danışmanlık yapıyor
1: ya,
0: başkana.
1: Ya danışmanlık sarı kartla birlikte geçiyorsun abi. Yani geldikten sonra biraz orası da değişti şeyler, bu transfer olayları da. Onun için abi baba amca tayyaza meyze kulüplerde ben bunları evvel hiç görmedim abi. Alp başkanımla çalıştım yoktu, Faruk başkanımla çalıştım yoktu, Ünal başkanımla çalıştım yok, böyle bir şeyler.
0: Ya George Cardi'yi hani Galatasaray iletişimini hiç kesmemeli George Cardi ile, ya da büyük transfer
1: zaten onları bitiren şu ana kadar, evet. Esas mimarı
0: tabii.
1: O
0: tabi.
1: Yani esas orada, mimar o.

0: deselerdeki bana iyi bir golcü lazım, bana bir on numara lazım, bana bir orta saha lazım. Bunları George Gardner'in ilerini getirirdi. Çünkü dünyada bütün menajerlik şirketleriyle, sahipleriyle dost, iletişimi müthiş, ikna kabiliyeti müthiş.
1: Ve başarılı oldu.
0: Tabii çok başarılı oldu. Trabzonspor'un şampiyonluk sezonunda bile röportajında var. Trabzonspor'a da oyuncular getirdim ben. Yani işte, her tarafa.
1: Neydi? Hamşik falan evet, sayesinde
0: bravo,
1: geldi.
0: Bravo Hamşik. Ben ismini
1: söylemiştim. Ya onun sayesinde geldi. Bak aynen, kimler geldi.
2: Spor'a Jeremy Menez'i getirmişti yıllar önce.
1: Şimdi bu adam resmi menajer değil bak. Resmi menajer değil. Fakat nasıl diyeyim? Danışmanlık. Kendi o şirketlerinde danışmanlık yapıyor. Ve şu ana
0: i̇ş
1: kadar
0: bitirici
1: da,
0: hocam.
1: İş bak. Şu ana kadar Sayın Erdem Timur'un da isminin bu kadar çıkmasının ana nedeni budur.
0: George Gardner ile birlikte
1: çalıştılar. O zaten olmasa siz bir şey yapamazsınız. Tabii. Onların sayesinde Erdem Timur da gitti, Galatasaray'ı anlattı, etti, pat pat pat bitirdiler. Aynen. Bu planı siz niye bozdunuz abi?
0: Evet.
1: İşleyen bir planınız var. Çomak sokmayın bunun işine. Bizim Galatasaray'da da böyle bir şey var abi. Evet. Birkaç sene gidersin, ondan sonra da baktın çok başarılı oluyorsun, illaki bir yerden dürterler. Hayırlısına bakalım, başkan ne yapacak burada, nasıl çıkacak? Ama taraftara bir gider, iki gider abi, işler kötü gittiği zaman Galatasaray'ı biliyorsun hiç dinlemez. Doğru. Pat diye indirirler.
0: Ya mutlaka transfer yapacaklar ya.
2: Yıllardır tribünde Galatasaray stadında diğer saatlerde maç izliyorsunuz, camiada görev yaptınız. Yani olmaz ya, oldu da bir... İşte puan kaybı bir yerde ligde işte bu hafta
1: Çorum'da başlar zaten
2: veya bir sonraki hafta Erzurumspor deplasmanı var sanırım Galatasaray'ın. Yani zor da bir deplasman mesela Erzurum deplasmanı. Yani mesela ilk puan kaybında oluşabilecek tepkinin sizce yönetim farkında mıdır ya da yönetim kurulu?
1: Mutlaka farkında. Şimdi
2: ya bu riski almaları
1: şöyle söyleyeyim, Sayın Başkan ve orada şu anda 3 kişi Yelkencioğlu ayrıldı galiba bildiğim kadarıyla. 4 kişiyle başlamışlardı. Ben hep bunların mahşerinin 4 atlısı derdim. Sayın Başkan, Sayın Metin Öztürk, Mehmet Cibara, Sayın Mehmet Cibara ve Yelkencioğlu ismini unutmuşum.
2: Niyazi Yelkencioğlu.
1: Niyazi Yakup. Bunlar 4. Niyazi Bey ayrıldı. 3'ü kaldılar. Şimdi bunlar neler yaşayacaklarını çok iyi bilirler. Öbürleri daha yeni. Taze onlar diyelim öyle. Abi Galatasaray taraftarı. Kimlere orada neler söylenmedi yani. Bakmaz taraftar. Taraftar siz bu kadar baktın biraz evvel saydık dedik şunlar şu. Bir tane transfer yapmış olsaydın baba bir transfer kimse sesini çıkarmaz.
0: Doğru.
1: Ama siz Leslie diye bir oyuncu nasıl kimin vasıtasında getiriyorsanız kimler onay veriyorsa Galatasaray taraftarı isyan ne daha ve Türkiye'de herkes futbolu biliyor. Herkes biliyor, herkes biliyor. Buralarda bir sürü şeyler var. Her yerden bir şeyler buluyorsun, çıkarıyorsun.
0: Doğru.
1: Oyuncular. Onun için senin dediğin olaya gelirsek yani infial gösterir taraftar. İnfial gösterir yani.
2: Ona göre, da her olasılık, her sonuç
1: vallahi
2: var.
1: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim.
2: Yani Galatasaray yönetimi belki fikstüre güveniyor bilmiyorum
1: bak,
2: ama.
1: O statta fikstüre falan güvenme. Ne olacak şimdi sen Çorumspor'un ne yapacağını biliyor musun?
2: İşte bilemiyorum.
1: Nasıl oynayacağını biliyor musun? Evet. Nasıl gideceğini biliyor musun? O önde ne kadar süratli adamlar olduğunu biliyorsun. Bakın ne diyoruz takım?
0: Çok
1: tempo olarak zayıf, zayıf, zayıf. Ya, eğer iki tane, üç tane senin hızlı adamların olduğunu seni zaten sürklese ediyorlar.
2: İyi değil hocam. Galatasaray. Yani... Birçok oyuncunun vücut dili bence çok sağlıklı görünmüyor.
0: Cuma günü bir transfer getirir bence.
2: Cuma günü.
0: Yani gelir mi diyorsun? Tribünde olur birisi.
2: Tribünde olur.
0: Ben öyle düşünüyorum.
2: Peki.
0: Yani taraftar
2: olacağız. Lukaku'nun uçağı gelmek üzere. Hatta yani birkaç dakika içerisinde artık sanıyorum park yapacak.
1: Şimdi şeyden geçiyor. Kozyata üzerinden Bostancı gidiyor.
2: Hocam biraz daha şeye yaklaştı. Yani,
1: nereye?
2: Pendik.
1: Pendik de mi? Evet. Sultanbeyli falan o taraflarda mı?
2: Sultanbeyli daha, daha yukarıda galiba. Evet. Pendik hadi semalarına sahil.
1: Kurtköy diyelim. Kurtköy'de gelsin.
2: Kurtköy. Yaklaşıyor Sabiha Gökçen Havalimanı'na.
1: Taraftar nasıl orada?
2: Fenerbahçe'nin. Az önce Erdem'e bağlandığımızda biraz
0: zaten
2: böyle
0: gelmiş ya.
2: Arkadan gelen
0: Pendik,
2: tezahüratlar, sesler
0: sonra.
2: Vardı.
0: Bir 5 dakika sonra iner.
1: Biz de uzatmalar oynayalım.
2: Romelu Lukaku, onun da herhalde çıkışı çok uzun sürmez diye tahmin ediyorum. Genel havacılık terminali olduğu için biraz daha işlemler hızlı olabiliyor.
0: Tabii tabii, bir 5 dakika sonra iner.
2: Yani çıkması yani muhtemelen son sayfanın ilk dakikalarında
0: 23'te.
2: Lukaku'nun ilk görüntüleri Aspor ekranlarında olacaktır. Biz noktaladıktan sonra bir yere ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. Lukaku'nun görüntüleri Aspor farkıyla bu ekranlarda olacaktır.

0: Ekip arkadaşlarımız orada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Açıklamaları biraz sormak isterim. Sayın Oğuz Çetin'in yapmış olduğu açıklamalarda önemli mesajlar da var. Hem transfer konusu hem bu sezonki hedefler hakkında. Gece gündüz 24 saat Fenerbahçe'yi yaşayarak bir süreç geçiriyoruz. Temel amaç belli. Hepimiz buraya bu sene şampiyon olmak için geldik diyor Oğuz Çetin.
1: Tek cümle bu. Başkan Aziz Yıldırım'dan bütün yöneticilere, hoca, futbolcular biz şampiyon olacağız diyorlar. Tabii 4 takım şu anda o şampiyonluğa ortak. Ortak hedefleri o. Ama bir takım şampiyon oluyor her sezon olduğu gibi. Bu sezonda bir takım şampiyon olacak. Şampiyon olmak tabii ki çok önemli ama şampiyon olamamak her şeyin sonu değil. Her yıl şampiyonluk var, kupalar var. Sabırlı olmak lazım. Hayal satmamak lazım. En önemlisi hocam daha iyi bilir, teknik direktör. Senin güçlü oyunun yoksa 11 tane dünya yıldızı al, yine şampiyon olamıyorsun. Önce oyun. O yüzden hani Galatasaray'ı izlerken biz bu hazırlık maçlarında o oyunu göremedik. Yani tamam şampiyon kadro duruyor da ortada oyun yok. Bakıyoruz Fenerbahçe'de bir oyun var. Erken sezon açmanın, işte o üst üste Avrupa sınavlarından geçmenin başarılı bir şekilde bir oyunu var. Beşiktaş'ın bir oyunu var. Trabzonspor'dan çok fazla şeyi yok şu anda, Avrupa'ya girmedi daha. Hazırlık maçlarında çok taraftarını mutlu etmedi. En iyi şu anda görünen Fenerbahçe, sonra Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ben lige hazır olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi hani herkes şampiyonluk istiyor, transferler ona göre yapılıyor. İyi oyunun yoksa hikaye, yani şampiyon olamıyorsun.
2: Onlar belli ediyor kendi zaten, oyunda belli ediyor rakiplerle. Bilhassa Avrupalı takımlara karşı oynadığınız zaman en basatı bile bir oyunu var.
1: Aynen.
2: Size, siz de kendi yetenekli ve kaliteli oyuncularınızla oyunu götürüyorsunuz. Evet. Daha şu ana kadar hiçbir takımımızın bir şöyle dört dörtlük olmaz yok, zaten tabii. De o tarzda bir oyunu yok.
1: Tabii İsmail Kartal bile dedi, dün biz eksiklerimiz var, gideriyoruz var. Her maç dedi.
2: Çok var.
1: Yani senin, hocalar görüyor bunları.
2: Senin yıldızların, elindeki yıldızlar, kaliteli oyuncular. Şimdi mesela ne diyoruz? Nöbel şu kadar kurtarış, senin kaleci bu kadar kurtarış yaparsa bir arıza var.
1: Orada bir tehlike.
2: Senin stoperlerin bu kadar çok iyi gözüküyorsa Skriniar ve Ali Ake, demek ki senin bir yerde bir oyunda bir sıkıntı var. Bak Fenerbahçe'de sağ bek ne yapacaklar?
1: Bir de hücumda çok golle kaçırıyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Yani öyle böyle değil maç. Ya bu nasıl kaçırıyorsun?
2: Kerem sadece 3 tane götürürdü.
1: Talişka'da kaçırıyor. Talişka, Greenwood kaçırdı.
2: Greenwood bak ben sana bir şey söyleyeyim. Daha Greenwood.
1: O da hazır değil daha.
2: Daha çeyreğini bile görmedik.
0: Hocam belli. Süremizin sonuna gelmiş.
2: Tamam, geçmiş olsun.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Romelu Lukaku'yu taşıyan uçakta Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Biz transfer raporunu noktalıyoruz. Mahmut Alparslan, Zeki Zundurukan, çok teşekkür
1: biz
0: ediyorum.
1: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz.
0: İçin. Transferde hareketlilik devam edecek. Lukaku'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri de birazdan Son Sayfa programında sizlerle birlikte olacak ama biz transfer raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın. Come.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Son sayfaya hoş geldiniz. Sıcak bir gelişmeyle, son dakika bilgisiyle başlıyoruz. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Romelu Lukaku İstanbul'a geldi. Kendisini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Şimdi yıldız futbolcu kendisini taşıyan o özel uçaktan inecek ve o anlarda A-Spor ekranında canlı olarak sizinle paylaşılacak. Sıcağı sıcağına bir son dakika bilgisiyle başladık. Bugün Serhan Türk ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Son sayfada yıldız yağmuru var dedik İstanbul'da. Önce Dušan Vlahović geldi. Beşiktaş yeni santrforuna kavuştu. Ardından da şu anda Fenerbahçe'nin yeni golcüsü, Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku an itibariyle İstanbul'da. Fenerbahçe'nin resmi yayın organının paylaştığı canlı görüntüleri ekrana getiriyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel uçak iniş yaptı ve Lukaku Fenerbahçe için İstanbul'da. İbrahim Yavuz, Serhan Türk bizimle birlikte. Ne gece oluyor Serhan Türk? Seninle başlayalım. Değil mi akşam? Evet. Transfer uçağı, inen uçak. Evet. Vlahović'le Atatürk Havalimanı, şimdi Sabiha Gökçen.
1: Ne diyelim? Herkesin uçakları iniyor. Bir Galatasaray'ın uçakları iniyor.
0: Yani. Onu da konuşacağız birazdan.
1: Bir şey dedim ya ben mesela, dün de söyledim bunu. Yani Fenerbahçe transfer yapıyor. Beşiktaş transfer yapıyor. Trabzonspor transfer yapıyor. Çorum Spor transfer yapıyor. Futbol Federasyonu transfer yapıyor. Galatasaray transferleri nerede diyoruz?
0: O sorular geliyor
1: İnşallah
0: zaten.
1: İnşallah Galatasaray'ın uçakları da inecek. O zaman konuşuruz ama şu an için tabii ki Lukaku'yu konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Büyük bir iş. Vlahović çok büyük bir iş. Salah olağanüstü bir iş. Gerçekten bu sene çok zevkli geçecek. Bir yıldızlar topluluğuyla geçecek. Ama son sözü Galatasaray söyleyecek diye bekliyoruz biz de.
0: Bakalım
1: İnşallah
0: söyleyebilecek mi?
1: İnşallah güzel bir sene olur.
0: Hep birlikte göreceğiz. Romelu Lukaku, Belçikalı golcü, Anderlecht'te futbola başladı. Ardından Chelsea'ye gitti. Daha sonra yine Premier Lig'de Everton, Manchester United gibi önemli takımların formasını giydikten sonra Inter'e transfer oldu. Inter'den tekrar Chelsea'ye döndü. Chelsea'nin ardından Roma, Napoli ve son durağı şu an için Fenerbahçe olacak. Uzun süredir golcü konusu konuşuluyordu. Ta ki Fenerbahçe'de başkanlık seçiminden bu yana herkes golcü konusunu merak ediyordu. Aziz Yıldırım iki santrfor alacağız dedi. İlk isim Vedat Muriç oldu. Tanıdık bir yüz. Yuvasına döndü Fenerbahçe'ye ve ardından ikinci isim kim olacaktı? Pek çok futbolcu konuşuldu. İsimler ortada geçti. Girasiler, Sörlotlar. Aklımıza gelen gelmeyen pek çok isim ama son final noktası Romelu Lukaku oldu. Uçak yanaştı. Artık kapının açılmasını bekliyoruz. Ve Sarı Lacivertlerin yeni golcüsü, ki yola çıkmadan önce bir mesaj da yollamıştı. Bir videoda yayınlanmıştı. An itibariyle artık İstanbul'da, şimdi dışarı çıkacak, o görüntüler ekrana yansıyor. Bir yandan taraftarlar dışarıda bekliyor yeni golcüyü. 1.91 boyunda, 1993 doğumlu, 33 yaşında. Son olarak Napoli forması giydi geçtiğimiz sezonda yine. Belki istediği seviyede maç sayısı yakalayamadı yaşadığı sakatlıklardan dolayı ama Avrupa futbolunun son dönemdeki en önemli isimlerinden birisi oldu.
1: En son Dünya Kupası'nda izledik.
0: Aşikar, en son Dünya Kupası'nda da izledik.
1: 3 gol, 1 asist.
0: Evet, kapının açılmasını bekliyoruz. İbrahim Yavuz, sana sözü vereceğim ama kapı açılsın diye beklediğince kapı açılmadı. Evet. Şimdi artık son içeride hazırlıklar yapılıyor.

0: Kameralar yerini aldı. Romelu Lukaku saniyeler içerisinde dışarı çıkacak. Fenerbahçe'nin golcüsü kariyerinde gerçekten çok önemli takımların formasını giydi Romelu Lukaku. Özellikle tabii Chelsea olsun, yine Inter dönemi olsun, pek çok başarısı var. Hemen şöyle söyleyeyim, futbola genç yaşlarda başladı. Mesela Anderlecht dönemi çok etkiliydi. Yani 16-17 yaşındayken yaptıkları ortada. Yine ardından kariyerindeki başarılarını sürdürdü. 5 defa gol krallığı var kariyerinde toplam yaşadığı. Belçika Ligi'nde 2009-2010'da, 2014-15'te UEFA Avrupa Ligi, 2020-21 UEFA Uluslar Ligi'nde yine A grubunda, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası elemeleri, bir kez yılın futbolcusu seçildi 2021'de Inter Milan'dayken, bir kez Serie A'da 2020-21 sezonunda sezonun oyuncusu seçildi. İtalya Serie A Kupası'nı iki kez kazandı, şampiyonluk yaşadı 2020-21'de Inter'le, 2024-25'te Napoli ile şampiyonluk sevincini yaşadı. İngiltere Kupası'nı Chelsea ile 2012 yılında havaya kaldırdı. Bir İtalya Kupası'nı yine Inter forması altında 2022-23 sezonunda kazanmayı başardı. 2022'de Chelsea ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası sevinci yaşadı. Futbol kariyerinin başlarında Belçika Ligi'nde iki defa Anderlecht'le 2009-10, 2011-12 olmak üzere şampiyonluk sevinci. 2 İtalya Süper Kupası 2022-23'te Inter'le, 2025-2026'da Napoli ile ve bu başarıları kazanan Romelu Lukaku Fenerbahçe için İstanbul'da uçaktan iniş yapacak. Sabırsızlıkla taraftarlar, Fenerbahçeliler o anı bekliyor. Biz de bu tarihi görüntüleri sizinle buluşturuyoruz Sabiha Gökçen Havalimanı'nda. İçeride Lukaku birazdan çıkış yapacak.
1: 48 numaralı ayakkabıyı da giyiyor, onu da söyleyeyim yani.
0: 48 numaralı ayak
1: numarası da 48.
0: Maşallah. Gerçi zaten cüsseli yani bir oyuncu. Evet, yani benim ayağım 48'de olacak hali yok. Yani 1.90 üzeri bir futbolcu. Romelu Lukaku.
1: Dünya Kupası performansı da güzeldi. 6 maç, 3 gol, 1 asist, 1 de sarı kart gördü.
0: Evet. Zaten detaylı konuşacağız. Artık içeride de son fotoğraf çekimleri yapılıyor. Görüntüler alınıyor Fenerbahçe Kulübü personeli tarafından. Tabii çok özel bir futbolcu.
2: Müthiş bir kariyer.
0: Önemli bir kariyer.
2: Serie A, değil mi? Premier League.
0: Doğru. Lukaku an itibariyle İstanbul'da. Bekleyişimiz sürüyor bizim de. Şimdi sanırım kameraman arkadaş da aşağıya indi. Artık Lukaku'nun çıkmasını bekliyoruz. Biz de. Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku. Üzerinde sarı lacivert çubuklu forması, boynunda Fenerbahçe atkısıyla kendisini taşıyan özel uçaktan iniyor ve İstanbul'a ayak basıyor. Fenerbahçe'de böylece yeni golcüsüne kavuşmuş oldu. Dışarıda bekleyen taraftarlar var. Alspor ekibi de yine orada bekliyor. O görüntüleri de size aktaracağız. Tıpkı bugün Vlahovic'in geliş sürecini A'dan Z'ye size aktardığımız gibi, her zaman olduğu gibi Alspor'da transfer takibi bir başka heyecanlı, bir başka keyifli oluyor futbol severler adına. Yine bu keyfi size yaşatmaya çalışıyoruz. Gayet neşeli gözüküyor, yüzü gülüyor şu anda. Bir yandan belki de formayla ilgili bir sohbet var herhalde, üzerine bakıyor. Çubuklu formayı tercih etmiş. Ki Fenerbahçe için de çubuklu forma
2: özel bir yeri,
0: özel
2: var,
0: bir evet, anlamı var. Evet. Romelu Lukaku
2: çok keyifli.
0: Bayağı eğleniyorlar orada. Güzel. Yüzü gülüyor dediğimiz gibi.
1: İyi ki gelmişim diyor galiba.
0: Zaten onu söylemişti.
2: Buraya da alışık yani. Hmm. Babadan dolayı da bir değil mi? Burada.
0: Evet.
1: Baba toprağına geldi.
0: O konuyu da konuşacağız. Gençler Birliği forması giymişti babası da.
1: 96-97.
0: Doğru. Lukaku o zaman 3 yaşındaydı. Hatta bir gazetedeki bir haberde fotoğrafı da var. Yani Türkiye'ye aslında o anlamda alışık oldu. Hatta babasından dolayı yani bu transferde o manevi anlamda onun da şeyini hissetmiş tercihinde. Bu da kendisi için

0: için önemli bir nokta olarak konuşulmuş o da yine aynı şekilde.
1: Fatih Terim'in ilk dönemi ve Galatasaray'ın şampiyonluklarla başlangıcı.
0: 96'da 3 yaşında tabii o zaman. Daha küçük kardeşiyle birlikte. Bu akşam İstanbul'a geldi. Oğuz Çetin geçmişten bugün ortaya koyduğu büyük performansla dünya futbolunda bilinen, tanınan merkez tarafından takdir gören bir oyuncu demişti kendisi için. Böyle bir futbolcuyu camiamıza kazandırmak çok önemli. Son bir yıldır bazı zorluklar yaşıyor. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılabiliyor. Bu süreci en detaylı şekilde konuştuk. Yaşadığı sakatlık sonrasında Belçika milli takımından fizyoterapistle çok ciddi çalışmalar yaptı. Bu sürecin uzamasının en önemli sebeplerinden biri. Geçen sezon Conte'nin ihtiyacından dolayı Napoli'de baskı yaparak tam hazır olmadan sahaya sürdü diyor Oğuz Hoca ve şöyle devam ediyor. Doğru rehabilitasyon yapılmadan sahaya sürülmesinden kaynaklı Mart ayının başında sakatlığın yükseltti. Kendisi çok kararlı ve fizyoterapistiyle de bu süreci devam ettirdi dedi. Şöyle ifadeleri var Oğuz Çetin'in yine bir yandan Lukaku'nun aprondan ayrılışını siz takip ederken söyleyeyim. Kendisi Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa gittiği bu yolda benim olmam lazım diyor. Bunu inanarak söylüyor. Burada herhangi bir menfaat gözetmiyor. Hatta Napoli'nin bizden talep ettiği 2 milyon euroyu kendi alacaklarından silen, 150 bin euroyu bile talep eden kulübe cebinden ödeyen, maddiyatı önemsemeyen, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme yapan, şampiyon olduğumuz takdirde ki olacağız, +1 seneyi kullanacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Maddiyatın ötesinde kendisini Fenerbahçe camiasıyla çoktan bütünleştirmiş, onu yaşayan ve buraya çok büyük katkı vermek için gelen hocayla benim her dediğimi yapacak olan bir devden bahsediyoruz. Çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum dedi. Oğuz Çetin Lukaku ile ilgili olarak transferi resmi olarak ilk Oğuz Hoca duyurdu. Bu arada Fenerbahçe TV'de bugün akşam saatlerinde 18.30'da yayına girdiler ve duyurdular. Bu ifadeleri kullandı. Lukaku'nun da bir videosunu yayınlamıştı Fenerbahçe ve uçağa binmeden önce Lukaku şu sözleri sarf etti orada da. Kulübünüze katılmak ve böylesine muhteşem tarihe sahip bu kulübün bir parçası olmak benim için onur ve ayrıcalık. Harika bir takımımız var. Böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Takımın maçlarını kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum dedi Lukaku. Ve şöyle devam etti. Yönetime ve hocamıza öncelikle bir insan olarak bana duydukları güven ve inanç için, ayrıca bir futbolcu olarak yeteneklerime inandıkları için teşekkür ediyorum. Sahaya çıkmaya %100 hazırım dedi Romelu Lukaku. Babasının az önce söylediğimiz gibi Roger Lukaku'nun 96-97 sezonunda Gençler Birliği'nde forma giydiğini de hatırlattı. Bu benim için biraz da duygusal bir an. Çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı, Türkiye'ydi. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve oldukça duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından dolayı çok gururluyum. Desteğiniz için teşekkürler dedi Romelu Lukaku yola çıkmadan önce ve şu anda elindeki Fenerbahçe atkısıyla birlikte, üzerinde Kadıköy yazan atkıyla birlikte çubuklu formada Romelu Lukaku pozunu da veriyor. Yavaş yavaş pasaport işlemleri için içeriye doğru geçiş yapıyor. Canlı olarak ekrana getiriyoruz. Uçaktan indiği andan itibaren yüzündeki tebessüm ve gülümsemesi eksik olmadı. Oldukça keyifli gözüküyor. Bu detayları özellikle bizi A Spor Radyo ile ortak yayındayız. Oradan takip eden dinleyiciler için de paylaşıyorum. Şu anda Oğuz Çetin ile bir araya geldiler. Sıcak ve samimi bir sohbet var ikili arasında. Yine Romelu Lukaku yoğun ilgi alaka içerisinde kulüp tercümanıyla birlikte de tanıştıktan sonra yavaş yavaş içeriye doğru giriş yapıyor. Birazdan pasaport işlemleri, ardından dışarıda bekleyen taraftarla buluşacak. Sinan Levi yine Fenerbahçe kulübü tercümanlarından, o da kendisiyle selamlaştı. Lukaku

0: Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le bir arada ve artık işlemler yapılacak, daha sonra da dışarıya çıkılacak. İbrahim Yavuz, çok konuştuğumuz bir süreçti. Evet. Şöyle minik minik giriş yapalım, ardından daha detaylı konuşacağız. Son sayfa programındayız. X üzerinden de mesajlarınızı yazabilirsiniz. Yine Instagram'dan gelen mesajları da, tüm görüşlerinizi, duygularınızı paylaşacağımızı
1: biraz önce sen Lukaku'nun söylediklerini okurken orada bana güvenmeleri, bana inanmaları üzerinden bir şey söyledi. Aslında Lukaku'nun yeteneklerine dünyanın her yerinde her takım talip olabilir şu an, değil mi? Ama herkesin endişe ettiği, bugüne kadar biraz uzak durduğu süreç tamamen sakatlığıyla ilgili olan, ki Fenerbahçe bu süreci fizyoterapistleriyle, sağlıkçılarıyla değerlendirmişler. Burada oyuncu tarafından düşündüğünde, yani birinin ona talip olması, bu durumda inanması, güvenmesi oyuncuyu tabii ekstra motive eder. Bunun ben değerli olduğunu düşünüyorum. Biraz o mutluluğunu da oraya bağlıyorum. Yani çünkü futbolcular için özellikle bu tarz durumlarda, sakatlık sorunu yaşadığı durumlarda birinin ona inanması, onun yanında olması ekstra oyuncuyu oraya aidiyet konusunda daha bağlı hissettirir. Burada onun net bir şekilde görebiliyorum. Yani uçaktan indiği andan buraya kadar sürekli gülen, gayet mutlu. Umarım o sakatlık sorunu ile ilgili en ufak bir şey yaşamaz, ki onu hallettiği an zaten kariyerinde bugüne kadar yaptıkları, ki en milli takımda fiziksel anlamda en kötü geçirdiği dönem, tam anlamıyla oynamadığı dönemde bile Dünya Kupası'nda 3 gol istatistiğini yakalamış bir oyuncu. Tabii çok değerli ama ben hatırlamıyorum herhalde Süper Lig'de bu kadar önemli yıldızların ve 4 büyük kulübe dağıldığı bir dönem var mı geçmişte, ben hatırlamıyorum. Yani Trabzonspor'da işte Salah'ın, evet, işte Lukaku'nun, Beşiktaş'ta
0: Fenerbahçe TV için, açıklamalar evet yapacak herhalde, bölüyorum kusura bakma, devam evet edeceğiz zaten biz de. Bakalım İstanbul'daki ilk sözleri neler olacak Romelu Lukaku'nun, hep birlikte onu da takip edeceğiz. Açıklamaları da mümkünse dinleyelim, yönetmenimiz o günden de rica edelim, bakalım neler söyleyecek.
2: Ah, je suis vraiment content. Je voudrais remercier Azizil Derim, Cihan Kamer, Oğuz Çetin et le coach İsmail Kartal pour la confiance qu'ils m'ont donné. Voilà, le but c'est de gagner le titre et chaque jour on va travailler très dur et se donner à fond chaque match pour se battre pour ce championnat. Ce sera un bon challenge, mais voilà, c'est pour ça que je suis là, pour aider cette magnifique équipe, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de qualité et avec mon travail et ma dédication pour le football, j'essaie d'amener ce petit plus pour gagner ce titre.
3: Öncelikle çok mutlu olduğumu söyleyerek başlayayım. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Cihan Kamer'e, Sayın Oğuz Çetin'e, aynı şekilde hocamız İsmail Kartal'a, hepsine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bana güven duydular, o güveni hissettim. Bu güvenlerinden ötürü de kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki de amacımız, isteğimiz şampiyon olmak. Ben bu yüzden buradayım ve sıkı bir şekilde de çalışacağım takımıma yardımcı olabilmek adına. Her maç bizim için mühim ve her maç gereken performansı ortaya koymamız gerekiyor. Bu mücadeleyi sergilememiz gerekiyor. Ben de bu konuda takımıma yardımcı olmak istiyorum. İyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Söylemiş olduğum gibi takımıma yardımcı olmak için buradayım. Çok iyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Çok kaliteli bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla ben de iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde çalışarak takımıma yardımcı olmak istiyorum ki bu sene hedefimize, şampiyonluğa ulaşabilelim.
4: Tabii taraftarlarımız özellikle sosyal medya aracılığıyla, ben eminim ki kendisine çok fazla mesaj göndermiştir. Taraftarlarımızla ilgili neler söyler? Onlara bir mesajı var mı yeni sezon öncesinde?
3: Quand tu es en train de venir à Fenerbahçe, on est sûr que les supporters de Fenerbahçe t'ont envoyé plusieurs messages. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces messages et est-ce que tu peux donner également un message à nos supporters?
2: Ben voilà, j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et je voudrais remercier les supporters pour tous ces messages. Voilà, je vais me donner à fond chaque jour et chaque match. Et je pense qu'à travers du travail, je pense que les bonnes choses vont arriver. Et voilà, je suis content d'être là. Je suis content de leur amour pour cette équipe et pour l'amour qu'ils m'ont donné ces derniers jours pendant ce moment de négociation aussi.

0: Evet, bu süre içerisinde sosyal medyadan çok fazla mesaj aldım taraftarlarımızdan ve onlara gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki biraz önce de ifade ettiğim gibi en iyisini ortaya koymaya çalışacağım. En iyimi ortaya koymaya çalışacağım Fenerbahçe için. Tabii ki her maç bunu göstermek mecburiyetindeyiz. Ben de kendi adıma bunu yapacağım. Bana göre çok sıkı bir şekilde çalışarak, takım halinde bu çalışmayı sergileyerek iyi şeyler, güzel şeyler başarabiliriz, başarılı olabiliriz. Söylemiş olduğum gibi burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Gösterilen sevgi için mutluyum. Fenerbahçe'ye duydukları sevgiden ötürü mutluyum. Aynı şekilde bana gösterdikleri sevgiden ötürü de mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu süreçte almış olduğum güzel mesajlar beni mutlu etti. Bundan dolayı da gerçekten teşekkür ediyorum ve mutluyum.
1: Dışarıdaki taraftarımızı daha fazla sabırsızca onu bekliyorlar. Bekletmeyelim taraftarlarımızı da. Hemen onların yanına doğru gideceğiz. Tekrardan bizler de kendisine hoş geldin demek istiyoruz.
0: Bienvenue à Fenerbahçe.
2: Ya nasıl bu konu?
0: Çok
2: nasıl?
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, ilk düşüncelerini aldık. Romelu Lukaku'nun ve birazdan da taraftarlarımızla bir araya gelecek futbol takımımızın yeni golcüsü Romelu Lukaku. Taraftarlarımız Romelu Lukaku'yu bekliyor havalimanının.
3: Evet, Romelu Lukaku'nun ilk açıklamaları İstanbul'a ayak basar basmaz Fenerbahçe TV'den. Serhan Hayat'ın sorularını yanıtladı meslektaşımızın ve şu anda Sarı Lacivertli Kulübün yetkilileriyle birlikte fotoğraf çekimi devam ediyor. Birazdan dışarıya çıkacak, havalimanının dışında da Fenerbahçe taraftarı kendisini bekliyor. Az önce başarılarını, hayatında kazandığı kupaları saydık, söyledik. Hakikaten Avrupa futbolunun önemli isimlerinden birisi. Romelu Lukaku, Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in ardından bu sezon yaz transfer döneminde yapılan birinci transfer ve tescil dönemindeki ikinci santrfor takviyesi oldu ki Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri sürecinde de Aziz Yıldırım İki santrfor alacaklarını söylemişti. İlk isim Vedat Muriç oldu. Ardından geçtiğimiz hafta yapılan divan kurulu toplantısında da Aziz Yıldırım bu hafta içinde diğer golcüyü getireceğiz büyük ihtimalle dedi. Ve o bahsettiği sürecin ardından da yine Fenerbahçe Aziz Bey'in söylediği gibi ikinci golcüsünü getiriyor. O isim de Lukaku oldu. Birkaç gündür zaten artık bu transferin bitme aşamasında olduğunu paylaşmıştık. Ama her zaman için bu seviyedeki futbolcularda resmi imzaların atılmasını beklemekte fayda var diye söylüyoruz. Ve Lukaku artık İstanbul'da. Lukaku'nun görüntüleri eşliğinde bir yandan da A-Spor muhabiri Erdem Akbaş dışarıda. Hem onu takip edelim hem Erdem'e de bir sözü bırakalım. Dışarıda ne kadar Fenerbahçe taraftarı bekliyor? Oradaki durum ne? Erdem, sözü sana bırakayım ben.
4: Koray Baloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan selamlar sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Lukaku'ya kavuştu. Belçikalı golcü biraz sonra özel havacılık, genel havacılık terminali kapısından çıkış yapacak. Tabii kameranın göremediği noktada taraftarlar var. Büyük bir heyecanla Lukaku'yu bekliyor. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saattir bu kalabalık burada. Tezahüratlarla Lukaku'yu bekliyor. Fenerbahçe bu sezon çok önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Şampiyonlar Ligi playoff'unda Lyon'la karşı karşıya gelecek ve Lukaku'yu da sesleri duyabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum, taraftarın sesleri. Lukaku da kapıdan çıkış yapmak üzere. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak size görüntüleri aktaracak. Fenerbahçe Kulüp Televizyonu da Lukaku'yu bir taraftan çekiyor. Evet, Lukaku çıkış yaptı. Önce taraftara doğru gidecek. Aldığımız bilgi o yöndeydi. Ardından da kameralara bir selam vermesini bekliyoruz Romelu Lukaku'nun. Türkiye'ye yabancı değil. Babası daha önce Gençler Birliği forması giymişti. Türkiye'yi tercih etmesinde, Fenerbahçe istemesindeki faktörlerden bir tanesi de ülkemizle kurduğu gönül bağı. Yaz tatillerinde sık sık Türkiye'ye geliyor. Babasından dolayı zaten ülkemize duyduğu bir özlem vardı, hep aşinalık vardı. Fenerbahçe'nin de bu noktadaki Lukaku'ya sunduğu proje, Şampiyonlar Ligi'ne katılım yönündeki isteği, şampiyonluğun bu sezon, özlem duyulan şampiyonluğun önemli oyuncularından bir tanesi olacak olması Lukaku'yu ikna eden faktörlerden bir tanesi oldu. Transferin mali detaylarını zaten konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe 5

0: milyon euro yıllık ücret artı 1 milyon euro bonusları içeren toplamda 6 milyon euro yıllık ücret ödeyecek. Napoli'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek ki bu anlamda, mali anlamda da Fenerbahçe'nin elini rahatlatan bir transfer olarak değerlendirebiliriz. Evet, Lukaku kameralara doğru da bir selam verecek gibi Lukaku'yu da an itibariyle görmüş oluyoruz. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü, Belçika milli takımının forveti Lukaku an itibariyle taraftarı ve basın mensuplarını selamlıyor. Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü. Dünya Kupası'nda 3 gol 1 asistlik performans göstermişti Belçika milli takımının formasıyla Romelu Lukaku. Transfer dönemlerinde çok fazla konuştuk ama ben son olarak yayını kapatmadan önce şunu söyleyeceğim. Aziz Yıldırım 2024 seçimlerinde Jose Mourinho'ya şunu söylemişti: eğer Fenerbahçe'nin teknik direktörü olursan alacağım ilk oyuncu Romelu Lukaku olacak demişti. O zaman Aziz Yıldırım seçimi kazanamadı ama 2026 yılına geldiğimizde Aziz Yıldırım başkan, Romelu Lukaku da Fenerbahçe'nin forveti oldu. Romelu Lukaku bir Aziz Yıldırım transferidir. Bunu tekrar etmem gerekiyor. Cumartesi günü Fenerbahçe Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Lukaku buradan sağlık kontrolüne gidiyor. Sağlık kontrolleri sonrası ben maçta kadroda olma ihtimali çok düşük görüyorum ama bir gelişme olursa elbette paylaşırız. Koray Baloğlu, ben sözü stüdyoya bırakıyorum. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak da görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edecek.
1: Evet, Romelu Lukaku dışarıya çıktı. Fenerbahçe taraftarıyla bir araya geldi. Uzun süredir bekliyordu sarı lacivertli taraftarlar kendisinin çıkmasına ve onlarla birlikte sarı diye bağırdığını gördük biz buradan. Lacivert diye de karşılık geldi. Karşılıklı tezahüratlar eşliğinde kendisini taşıyan aracın içerisine bindi. Şimdi birazdan da o noktadan ayrılıyor ve artık havalimanından da gidiyor. Romelu Lukaku hayırlı uğurlu olsun diyelim hem Fenerbahçe için hem Türk futbolu için. Tıpkı aynı cümleleri Dušan Vlahović transferi için de kurmuştuk. Önemli yatırımlar. Tek tabii ki isteğimiz, arzumuz ligimizin de kalitesi artsın. Takımlarımıza da fayda sağlasın. Biz Lukaku transferini konuşarak devam edelim. Ardından Vlahović'i zaten sonra ilerleyen dakikalarda yine konuşacağız. Nasıl gördün ya bu şöyle, halini, açıklamalarını?
2: Ya biraz önce aslında söylediğim hadise, yani oyuncunun bu sakatlık süreciyle ilgili yaşadığı durumda birilerinin ona talip olması, inanması, güvenmesi oyuncu için çok kıymetlidir. Onu net bir şekilde yaşadığını, hissettiğimi söyleyebilirim. Yani genel olarak tabii ki biz genelde yani yeteneklerine talip oluyoruz önemli oyuncuların ama burada belirleyici olan onların hedefleri oluyor. Yani davranışlarına baktığında da hedef açısından da yani burada Fenerbahçe'ye katkı sağlama konusunda enerjisinin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz ama tabii burada yine belirleyici olan takımın ona katacakları. Çünkü tek başına bir oyuncu bir şey halledemiyor Koray. Yani organizasyon oyuncunun doğru varlığını daha değerli hale getiriyor.
1: Bireysel bir spor değil mi?
2: Değil yani, evet, senin bir oyununu alır başka bir seviyeye götürebilir sağlıklı da olduğu durumlarda ama eğer senin bir oyunun yoksa, bir düzenin, sağlıklı bir düzenin yoksa sen yardımcı olamıyorsun bu oyunculara. Tam tersi, bu oyuncular o kadar fazla sistemin içerisinde var oldu ki onlar o sorunu yaşıyorlar. Daha sonra işte bireysel anlamda onu halletme yönüne gitmeye çalışıyorlar. Ama sadece Lukaku için değil, biraz önce söylediğim yine, yani tamamında ben bu kadar Süper Lig'de yani Avrupa çapında, işte Avrupa'nın en önemli liglerinde ciddi süre almış, ciddi istatistik yapmış, yani oralarda efsane olmuş oyuncuları Süper Lig'de aynı anda yani hatırlamıyorum. Evet, zaman zaman hepsini ayrı ayrı
1: Varsa
2: dönemlerde
1: yakın dönemde yok.
2: Yakın
1: yani
2: dönemde ben hatırlamıyorum. Yani Trabzonspor'a bakıyorsun, Salah orada. Buraya geliyorsun, işte Vlahović, Trossard geliyor. İşte Osimhen Galatasaray'da, işte Fenerbahçe'de Greenwood geliyor, Lukaku geliyor, Ake geliyor. Var olan oyunculara baktığın zaman şimdi ya acayip yani heyecanlandıracak isimler. Umarım oyunla beraber bu oyuncularla şahane bir sezon izleriz diye umut ediyorum.
1: Serhan Türk, senin ilk izlenimlerin nelerdir? Hem uçaktan indiği zamandan itibaren hem açıklamalarıyla birlikte Lukaku nasıl değerlendiriyorsun?
3: Onu görmek lazım, sahada görmek lazım şu an için.
1: Sağda zaten görünce konuşacağız da şu an ilk etapta neler söylersin?
3: İlk etapta yani Fenerbahçeliler mutlu. Lukaku'yu getirdiler. Beşiktaşlar mutlu. Vlahović'i getirdiler. Bir tek mutsuz şu an için

0: bizim taraf var. Ama şunu söylemek lazım. İyi bir transfer. İş yapar mı? İş yapar. Ama işte herkesin kafasındaki soru işareti şuydu. Sakatlık problemi var mı? Ama zaten ona göre de bir sağlık manevisinden geçirdi. İlk etapta geçirildi. Zaten Fener'in durumuna baktığımız zaman iyi bir sene geçirecekler ve iyi de bir transfer dönemi geçiriyorlar. Bu anlamda Vedat Muriç'in transferiyle beraber bu bir ekstra bir transfer daha yapmalarını bekliyorum. Özellikle kanat bir transfer daha yapmalarını bekliyorum. Yani iyi bir transfer dönemi geçiriyor. Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Trabzonspor olsun iyi bir transfer dönemi geçiriyorlar. O transferin de bence meyvelerini Lukaku'la tamamladıklarını düşünüyorum ama yine de bir kanat transferi yapmalarını bekliyorum Fenerbahçe'nin.
1: Zaten daha takviyeler devam edecek herhalde. Aziz evet. Bey'in söylediği şeyi özellikle altını çizdim. Çünkü bir vaat yani bu başkanlık seçimlerinde çok vaatler de bulunanlar oluyor. Sonra bir kısmı gerçekleşiyor, gerçekleşmiyor. En çok da yönetimler gerçekleşmeyen vaatlerden dolayı eleştiriliyor. Şimdi Aziz Bey az önce hatırlattım yani seçim öncesinden itibaren iki golcü dedi. Sence bahsedilen yani o süreçten bu yana doğru evet iki golcü dendi ve hakikaten Fenerbahçe'de kağıt üzerinde yani sahada göreceğiz herkesi o ayrı bir konu da kağıt üzerinde evet. Yani Fenerbahçe artık golcü konusunu kapatmakta haklıdır bu isimlerle der misin? Soru işareti var mı kafanda?
2: Yok ya olmaz artık soru işareti. Daha fazlasından dolayı itirazım olur yani. Yoksa eksiğiyle ilgili hiçbir şey söylemem.
1: Eksiği yok fazlası
2: bu
1: var.
2: Bu ekstra bizim. Zenginlik. Bu zenginlik ileride problem olabilir. Yoksa onun dışında ne diyebilirsin şimdi elindeki Lukaku var. Bir önceki seneki geçtiğimiz dönemlerde de burada burayı deneyimlemiş bir oyuncu var. Alternatif oyuncudan bahsediyorsun. Bir de Şerif var aslında her ne kadar yok sayılmış olsa da ciddi yatırım yapılmış ne olursa olsun o organizasyonun bir parçası. Bir de hiç hesapta kitapta olmayan var son iki maçta seni skor anlamında yukarı taşımış evet. Bir oyuncum var.
1: Şapkadan i̇şte, bir de o çıktı.
2: Yani şimdi o çıktı. Orada işte sanki şöyle bir durum var. Yani Vedat Muriç transferi tabii ki yani önceden bazı şeyler planlanabiliyor ama işte... Teknik anlamda bu işi deneyimleyen insanlar bazı şeyleri orada biraz frenleyebilir. Yani bugün Talişka'nın performansı geçtiğimiz sezonda skor anlamında bir şeyler anlattı Fenerbahçe'ye. Evet fiziksel anlamda hiçbir zaman Fenerbahçe'nin takım savunmasına destek vermeyecek ama skor anlamında problemini çözdü. Yani en azından oradaki ceza sahası oyunlarında. Şimdi ben şöyle düşündüm Lukaku geldikten sonra. Lukaku hedef santrafor olur. Şimdi Talişka'yı koyacak yer bulamıyorsun. Muriç var. Yani Lukaku, Muriç, Talişka.
0: Sıkıntı burada başlıyor zaten.
2: Şimdi gel Talişka'yı 10 numara pozisyonuna koy. Asensio var orada. Asensio dediğin oyuncunun oyun ritmini yakalaması gerekiyor. Yani bir maç sen bir maç benimle olmaz. Çünkü ikisine de o kulübeye otur dediğin an ikisinden birinin evet. Performansını kaybedebilirsin.
1: Çift santrfor olur mu İbrahim Yavuz? Şimdi
2: çok bazı... zor. Ya şöyle şimdi biz de
1: Lukaku ikisini
2: olur koysa... de, şeyi ne yapacağız? Takım savunmasını ne yapacağız? Koyalım hepsini koyalım bence.
1: Mesela ne bileyim 4-4-2 gibi bir
2: ya,
1: şey.
2: Ya 4-4-2 yaptığın zaman iki tane bak Fenerbahçe'yi 4-2-1-2. Fenerbahçe'yi bekle. Yani onu yaptığın zaman Asensio'dan vazgeçiyorsun bu arada yani. 4-4-2 oynatırsın ama Asensio'dan vazgeçmen lazım. Çünkü merkezde değil mi? Gendouzi, Kante var. Bir kere hele hele Fenerbahçe'nin bu sene yani kimi oynatırsa oynatırsın önde hücum rotasyonuna baktığında yani yatacaklar, kalkacaklar, dua edecekler bu iki oyuncuya bir şey olmasın. Şu an senin bütün o yükünü o taşır. Diğer oyuncu Kerem. Yani evet Kerem'in beceri konusunda hala bitiricilikle ilgili çok eksiği var. Ama işin takım savunması kısmında Kerem'in varlığı bir önceki seneden daha ihtiyaç haline geldi. Çünkü Greenwood da takım savunmasına öyle katkı sağlayacak bir oyuncu değil. Şimdi 3 tane oyuncunun takım savunmasına katkı sağlamaması demek arkadaki Kante ve Gendouzi'ye ekstra yük düşmesi demek. İşin savunma kısmında adam alan paylaşımı konusunda ciddi dengeleri bozar. Şimdi öyle baktığımızda o daha sağlıklı bir şekilde anlaşılır diye düşünüyorum.
1: A planı olarak demiyorum ama zaman zaman
2: ihtiyaç duyulduğunda yapılabilir. Zaten genelde mesela bu tarz oyunculara talip olduğunda herkesin kabul ettiği konu ne? Ya Kadıköy'de zaten 20 metrede bir oyun oynanıyor. Bunlar o işi çözer. Bir itirazım yok ama seni hedefe götürecek maçlarda çünkü sezonun bütününe baktığında sen sadece Süper Lig oynamayacaksın. Ümit ediyorum Şampiyonlar Ligi'nde de olacaksın. İnşallah. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde bir de şunu unutmayalım ya ben antrenörlük kursunda bize öğrettikleri temel şey futbolun savunma ve hücum prensipleridir. Türkiye'de savunma prensiplerini kimse konuşmak istemiyor. Herkes hücum üzerinden bir şey anlatıyor. Ya hücum ne kadar değerliyse savunma

0: Ama da o kadar değerli. Bu getirdiğiniz oyuncuların bazıları özellikle yetenek anlamında hücuma talip oluyor ama savunmaya çok talip olmak istemiyor. Ama belirleyici olan da işin savunma kısmı oluyor.
1: Doğru. Yani şu açıdan dedim tabii, A planı olarak demiyorum. Örnek veriyorum, bir Beşiktaş deplasmanı, Galatasaray deplasmanı değil ama iç sahada Fenerbahçe oynayacağında şimdi Lukaku ve Vedat ikisinin en önemli özelliği bir kere fiziksel
0: olarak değil mi?
1: Allah stoperlerin yardımcısı olsun. Nasıl baş edeceksin, boğuşacaksın?
0: Yani yüksek toplarda ya ayağını oynadığında, sırtı dönük dediğimiz oyunlarda, ceza sahası birebir eşleşmelerde yani hakikaten çok zor durumda bırakır savunmaları. Doğru. Kabul ediyorum, ona da ihtiyaç duyacak ki muhtemelen zaten bu planlamalar yapılırken onlar da hesaplanıyor. Yani ama
2: kaç yabancı oldu?
0: Çok fazla oldu yani.
2: İşte bak, biz bunu konuşmuyoruz. Niye konuşuyoruz? Çünkü transfer geldi. Lukaku geldi, yıldız geldi. Bunu konuşuyoruz. Ama transferde bu yıldızları nasıl kullanabileceğini ya da bu kadroyu nasıl oluşturabileceğini konuşmuyoruz değil mi? İlerleyen zamanlarda bu sıkıntı olacak mı? Bunu da konuşmak lazım. Mesela biz şu an biz Galatasaray'ı eleştiriyoruz. Niçin? Transfer olmadığı için eleştiriyoruz. Fenerbahçe'yi eleştirmiyoruz. Çünkü Fenerbahçe yıldızları getiriyor.
1: Ya o kısmını da konuşacağız da daha bir oteline işte, varsın alır. Önce Lukaku, ondan sonra konuşuruz adamdan gelir gelmez.
2: Yok
1: sayısını konuşmanın anlamı yok şu an.
2: Ama şimdi nereye koyacaksın? Bak mesela şimdi kadro derinliği yapalım. Hadi yapalım.
0: İşte yani, ben de şöyle değerlendireyim.
2: Kaleden başlayalım
1: Vedat
2: şimdi.
1: Vedat kenarda bir kere.
2: Şimdi. Kaleden başlayalım şimdi. Vedat kenarda tamam.
1: Mecbur. Kalede zaten Ederson konusu belki.
2: Ederson mu, Livakovic mi, Mert mi, Tarık mı?
1: Şu anda Mert.
0: Yüksek ihtimal Ederson'dan vazgeçecekler. Yani en azından onun bir talibi de olabilir. Ederson'u kullanabilirsin. Maliyeti yüksek. Avrupa'da da karşılığı olur.
2: Abi burada iki gün boyunca o listeden çıkamayız arkadaşlar. Yani biz
0: zaten şöyle bir durum var ama.
2: Çıkamayız yani.
0: Fenerbahçe'nin şöyle bir sıkıntısı oldu ama. Ali Bey dönemi bir transfer, Saadettin Bey dönemi bir transfer, başkan dönemi bir transfer. Tabii. Yani 3 tane farklı başkanla farklı transfer dönemine girdiler. İster istemez hepsi şöyle diyor. Bir öncekinden kalan enkazı kabul edemem. Şimdi Aziz Yıldırım ne diyor? Ben oynayamam Şerif'le diyor. Oraya 2 tane oyuncu almam lazım. Evet, Saadettin Bey o yatırım yapmış oraya ama bu benim işimi görmeyecek diyor. Şimdi onu bir tarafa bırakıyor ama %100 seninle aynı fikirdeyim. Planlama öyle yapılmaz ama şimdi herkesin ister istemez hedefi ne? Bir an önce bu gemiyi yanaştıralım sezon sonuna. Bunu da kimle yapabilirsin? Çünkü benzer durumu Galatasaray da yaptı. Galatasaray 13. olduktan sonra şunlardan farklı bir şey yapmadı ki. Hatırla evet. O dönem Çıkıldağ Morutsanları da Galatasaray gelecek adına aynı Şerife'ye yapılan yatırımı onlara Çıkıldağ Morutsan'a yaptı. Sezon sonu hepsinden vazgeçti. Hepsinden zarar etti. Ne yaptı? Mertens'e sarıldı. Tıpkı bugün Fenerbahçe'nin yaptığı gibi, Beşiktaş'ın yaptığı gibi. En iyi oyuncuları bir araya getireyim, bu işi bir şekilde sezon sonunda bu işi götüreyim, ondan sonra bakarım. Yani maalesef bizde planlama konusunda en iyi dediğimiz Galatasaray'ın da şimdi oturup konuşuruz. Ben adını unuttuğum bir sürü oyuncular var. Florya'ya gelmiş gitmiş. Hatta orada muhtemelen Galatasaray'da tesiste bir çalışan birine sorsan ya bu buralara geldi mi falan desen inanmaz yani.
1: Şimdi burada tabii yabancı denklemini zaten herkes düşünüyordur. Muhtemelen ayrılması gereken isimler var. %100 bu ayrı bir konu. Ama burada bence işi bozan derken kötü anlamda değil. Adam pozitif olarak öyle bir oyun oynuyor ki şu anda resmi maçların hepsine damga vuran isim Talişka. Belki çoğu kişi sezon başında ya Talişka biraz sallansa insanlar şey diyebilirdi belki, ya işte talibi varsa biz Talişka ile vedalaşalım diyebilirdi ama Talişka'ya bakıyorsun sahada gözükmüyor. Sonra maç bitiyor, bir bakıyorsun kağıda Talişka 2 gol atmış. Talişka nerede diyorsun, bir bakıyorsun ama, bir asist yapmış.
2: Ama Koray, yani durum şu, Talişka'yı biz sezon başında belki gidecekler arasını eziyorduk. Bu kadar oyuncu varsa nasıl başa çıkacak diye, yeni transfer olacak diye bakarken şu an Talişka Fenerbahçe'nin emniyet subabı. Fenerbahçe'yi rahatlatıyor, gol atıyor.
1: Doğru.
2: Bir anlamda yeni transfer, Lukaku gelmeden bütün her Lukaku'nun yapacağı bütün işi yaptı. Vedat Muriç'in sakatlığında çok büyük bir rol üstlendi. Şimdi biz takımı sayarken Lukaku'yu sayıyoruz, Talişka'yı sayıyoruz, ondan sonra Vedat Muriç'i sayıyoruz.
1: Akkeş, Skriniar, tartışmasız şu an isimler. Gendouzi mükemmel oynuyor. Kante ya geldi.
0: Aslında şöyle diyelim, bir önceki yönetimlerden böyle oyuncu enkazı olmasa aslında Aziz Yıldırım şu an şahane başladı yani. Şimdi biz aslında biraz bu eleştiriyi yaparken geçmişten kalan enkazların değil mi, problemini yaşıyor Fenerbahçe. Yani gönderemediği oyuncularla, sayısal fazlalıkla aslında bu durum Aziz Bey'le alakalı bir durum değil yani. Baktığında Fenerbahçeliler sezona işte Greenwood'la, Ake'yle, Lukaku'yla değil mi, bu oyuncularla başlıyor. Yani baktığın zaman bir kulübün başkanı kimi getirebilir? Yani bir teknik direktör için büyük zenginlik.

0: çıkıyor. Dün bir araba sattı Kerem'e mesela. Mükemmel. Yani gitmesini düşündüğün isimlerden de ekstra performanslar çıkınca bu sefer biraz daha zorlaşıyor. Kıyamıyorsun da yani. Ona mı göndersem, diğerine mi göndersem, iyice kafayı karıştırıyorlar.
1: Ya sırf böyle kafayı karıştırsak tamam. Şimdi baktığımız zaman oyuncuların çoğunun maaşları yüksek. Tabii buraya gelirken bazı ödünler gelecek. Vermek zorunda kalıyorsun isterseniz. Ama bu sırf Fener'in özene değil yani. Bütün takımlarımızda bu var.
0: Doğru.
1: Ya şimdi ben oyuncudan vedalaşmaya çalışıyorsun. Oyuncu da diyor ki ben buradaki aldığım parayı başka bir yerden alamam ki. Nasıl vedalaşacaksın? Her şey çok güzel. Almaya çok güzel alıyoruz. İyi transferler yapıyoruz. Ben Lukaku'nun gerçekten Fenerbahçe'de iş yapacağını düşünenlerdenim. Yani zaten ben işte Berat Muriç'ten sonra Lukaku'nun gelmesi Fenerbahçe'nin özellikle bu bölgede iki oyuncuyu da sürekli kullanacak anlamına geliyor. Yani hani birisi arkasında bekleyecek, birisi onun arkasında bekleyecek bir durum olmayacak. Bence dinlene dinlene, oyun temposuna göre, oyunun içerisine göre, oyunun şekline göre bu oyuncuların ikisini de oynatacak İsmail Hoca. Ama şu bir gerçek, eldeki yabancılardan nasıl bir takım kuracaksın ve elde kimleri göndereceksin ve bunların maliyetleri nasıl olacak?
0: Evet, o da tartışılacak konu. Şimdi Romelu Lukaku fiziksel olarak üstünlüğü var. Son dönemde hatta şeyi söylemekte de sakınca yok bence. Yani Napoli'nin elinde bonservisi olarak Osimhen'in bonservisi elindeydi. Son dönemde Galatasaray'a gelmeden önce. Napoli istese ben satmıyorum, Osimhen'i kullanmak istiyorum dese mesela belki Lukaku olmayıp Osimhen'le de devam edebilirdi. Yani aslında Lukaku Osimhen sonrası Napoli'nin santrforu oldu. Şimdi zaten kariyerinde yaptıkları da ortada. Bir de Süper Lig'de böyle Lukaku tipindeki oyuncuların ben böyle başarısız olduğunu nadiren hatırlıyorum.
2: Ya zaten o bahsettiğin sorunu yaşamazsa yani ya Icardi %30'uyla falan ona 15-16 tane gol attı bu ülkede yani. Yani sadece oyunculuk bilgisi ve zekası bitiriciliğiyle yani sıfır fiziksel durumuyla. Şimdi bunun zaten bir de ekstra bir fiziksel üstünlüğü var. Doğru. Bir de bunun yanına bitiriciliği ve zekasını eklediğinde yani Türkiye'de bir de bizim stoperlere de ekstra bir şey yapmana da gerek kalmıyor. Bazen gerçekten savunma konusunda çok eksik kalıyorlar. Yani işin o tarafını yani sakatlık sorunu yaşamadığında hiç yani Fenerbahçe'nin yani skor anlamında, oyunun bütünlüğü anlamında çok ciddi katkıları olacak ama burada belirleyici olan şu olacak. Yani İsmail Hoca teknik direktörlük kariyerinde de aslında ilk defa bir şeyi deneyimleyecek. Evet isimler çok güçlü isimler ama mesela Ake'nin de sakatlık sorunu ile ilgili geçmişten bir durumu var. Şu an Fenerbahçe'nin Skriniar'la beraber savunmanın en önemli oyuncularından biri oldu değil mi? Şimdi bunları aslında antrenman planlaması, maç rotasyonunda çok sağlıklı kullanman lazım. Burada Lukaku Muriç'le o süreci dengeli götürebilir. Yani kas sakatlığı yaşamış oyunculara çok fazla yüklenme de çok sağlıklı değildir. Yani iyi hissediyorsun kendini, oynatabildiğimiz kadar seni oynatalım düşüncesi de tekrar nüksetme açısından tehlikelidir.
1: Birileri yardımcı oyuncusu olacak.
2: Yani onu beraber kullanma açısından evet öyle gözüküyor. Yani net bir şekilde Lukaku ya da şey olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Lukaku'nun o geçişle ilgili süreci ki zaten şöyle düşünelim. Bir teknik direktörün bir takımla kamp dönemiyle ilgili hazırlık süreci zaten minimum 6-8 hafta. Yani bilimsel olarak zaten bu oyuncuyu hemen 3 gün sonra sahaya gönderemiyorsun. Yani bunların tam anlamıyla hazır olması 1,5-2 ayı bulacak zaten yani.
0: Şimdi izleyenlerin de mesajlarını okuyacağım. Özellikle Fenerbahçeliler Lukaku transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi lütfen yazın. X üzerinden son sayfa etiketine de yazabilirsiniz. X kullanmayanlar Instagram'dan da bana mesaj atabilirler. Direkt mesaj atabilirler. Talişka ve Asensio Halil Bey yazmış. Halil Çiftçi. Talişka ve Asensio olmuyor. Top bizdeyken 11 kişiyiz. Top rakipteyken 10 kişiyiz. İstediği kadar gol atsın Talişka. Şu kurulan takımda ilk çıkacağım futbolcu Talişka'dır. Asensio'yu oynatmak istiyorlarsa Talişka'nın gitmesi lazım demiş.
2: Haklı yani işin takım savunması kısmında zaten şöyle bir durum var Koray. Yani Fenerbahçe kadrosunu yaptığında şimdi Fenerbahçe'nin aslında en avantajlı olduğu konulardan biri. Hemen ideal kadro ile ilgili bir öngörüde bulunabiliyorsun ki bence bir teknik direktör için çok büyük zenginliktir. Aynı oyuncularla yapılan tekrar. Ama Greenwood Asensio işte takım savunması kısmında bence Fenerbahçe'yi her zaman eksik bırakacak. Yani evet beceri konusunda çok ekstra oyuncular. Onun üzerine bir oyunu inşa etmek zorundasın. Şimdi bir tane daha oraya yine onlara benzer bir oyuncu profili işte dünkü Sturmgraz'da düştüğün duruma düşürür seni yani takım savunması kısmında. Ekstra diğer oyunculara ciddi anlamda yük biner. Ben mesela Talişka konusunda bu rotasyona geldiğinde yani yabancı sayısına baktığında ya birinden vazgeçmek zorunda olacaksın ve bence Talişka burada vazgeçmek zorunda olduğun isim. Neden? Çünkü sayısal anlamda

0: Muriç, Lukaku.
1: Evet.
0: Değil mi? Muriç, Lukaku. Şerif de var orada. Doğru. Ne olursa olsun 3. rotasyon.
1: Ya Şerif artık gider oradan abi.
0: Yer bulamaz. Ya şu an orada olduğu için söylüyorum. O gitse bile 2 tane oyuncuyla sen götürebilirsin. Ama Talişka'ya şunu diyemezsin. Ya şöyle bir durum var. Sen şahane bir oyuncusun. Ama ya biz 2 tane çok iyi oyuncu aldık. Asensio'yu da oynatmak zorundayız. Ama senden de çok memnunuz. Bekle burada. İhtiyacımız olduğunda yapamazsın.
1: Hiç futbolcu yapamaz. Şu an yani aldığın hiç futbolcu onu yapamaz. Şimdi
0: öyle olduğu için
1: çok
0: sayısal anlamda
1: oyuncular aldın çünkü.
0: Çok olduğu için. Ama şöyle bir durum da var abi. Mesela Talişka bu maaşı bir yerden alabilir mi?
1: Ama ben dedim ya, o oyuncuların hiçbirisi alamaz ki.
0: Şimdi bu oyuncular şöyle bir şey demez yani. Sen şimdi Talişka'ya bunu söylersen, Talişka hayır ben kulübede otururum der. Ama şunu der, ben oynama ritmini yakalayamazsam o senin izlediğin golleri atamam. Fiziksel yani olarak ben, o durumda olamam.
2: Bu yani sorun oluyor da ben bunu çok kabul etmiyorum. Ya Real Madrid yedek kulübesinde kimler oturuyor? Ya diyeceksin o tabii. Real Madrid ayrı bir konu da sözleşme imza attığında ben 11 oynarım diye garantim var mı?
0: Yok, tabii ki yok. Hayır, şeyden bahsediyorum. Fiziksel anlamda oynama ritmini yakalamazsa bu gördüğün evet attığı golleri o kadar rahatlıkla atamaz yani.
2: Mehmet Subaşı yazmış. Lukaku çok fizikli, güçlü. Eğer iyi hazırlanırsa harika olur. Defansların korkulu rüyası olur demiş. Bir başka mesaja bakalım. Yine izleyicilerimizden. Lukaku transferi çok büyük bir olay diyor. Ömer Öztürk yazmış. %50'siyle bile oynasa ligi kasıp kavurur. En kötü 18 civarı gol atmasını bekliyorum. Muriç'le değişmeli oynayacağı için demiş.
0: Öyle gözüküyor. Biraz önce söylediğimiz zaten
2: 18 gol yeterli olur mu?
0: Ya golle açıklayamazsın.
2: Değişmeli oynayacağı ya için dediği için.
1: Senin yayını da izledim. Haldun abi de 25 gol diyor. Ben çok iddialı olduğunu düşünüyorum ya.
2: Normalde şöyle ya bu şey gözlem olarak söylüyorum. İstatistik olarak bakmadım sezon da 20 gol üzerine çıkan takımların santrforları genelde zaten başarılı adlediliyor.
0: Ama El Nesri olmadı yani.
2: El Nesri hariç.
0: 30 tane attı.
2: Osimhen daha çok attı.
0: İşte ama orada oyun belirleyici oluyor. Attığı gol, ya oyunun bütününde yaptıkları önemlidir. Tamam gol atması evet önemlidir ama bence oyunun bütününde sana sağladığı katkı önemli. Talişka atmadı mı? Kaç tane attı geçen sene Talişka? O da attı. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman santrafor'un gol atması ile ilgili bir sorun olmadı ki. Talişka da attı, El Nesri de attı, Ceko da attı. Fenerbahçe'nin oyunun bütününde santrafor pozisyonunda eksiği vardı. Niye Osimhen'i diğerlerinden ayırarak bahsediyoruz? Çünkü o işin takım savunması kısmına da attığı goller kadar destek veriyor ki oyunda belirleyici olan o.
1: Villarreal maçında bile geriye doğru geldi. Takım savunmasına evet yardımcı oldu yani.
0: Çünkü o belirliyor.
2: Mesajlar yağmur gibi. Yani şu an telefondaki mesaj sayısı taksimetre gibi atıyor böyle. Onu söyleyeyim, hepsini okumama ihtimal yok yani. Matematiksel olarak öyle bir şansımız yok. Elimden geldiğince çok paylaşmaya çalışacağım. Doruk Bey demiş ki Lukaku ligi parçalayacak. Ne olur benimkini, benim mesajı oku abi demiş. Ligi parçalar mı sence Serhan Türk?
1: Yani ben yani ligi parçalayan birisi var zaten şu an ligimizde. Osimhen var yani. Osimhen'e yetişir mi ben onu zannetmiyorum.
2: Göreceğiz bakalım. Ahmet Yazgan diyor ki dünya basınında bile şok yaratacak bir oyuncu Lukaku, adını kanıtlamış bir yıldız, tecrübe ve azmi ile Fenerbahçe'ye güç katacaktır demiş. Onun dışında hemen bakalım. Menderes Bey, Menderes Şimşek diyor ki vallahi müthiş transfer, Osimhen'den iyi olacağını düşünüyorum ama Sıdıkı Şerif gitmeli gibi gözüküyor. Lukaku'nun fizik efsane. Ve herkesi devireceğini düşünüyorum demiş.
0: Bana gelen mesajda 10 maç alsın yeter diyor Fenerbahçeliler.
2: 10 maç yani yeterli
0: mi diyor? 10 maç diyor işimizi görürüz.
1: Ya şimdi şöyle bir şey. Bak 10 maç alsın, 15 maç alsın, 20 maç alsın. O sıkıntı değil. Senin ihtiyacın zaman maç alması lazım. Geçen sene biz Fenerbahçe'ye baktığımız zaman, Fenerbahçe'nin yani Mourinho dönemine baktığımız zaman özellikle Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu zaman da değildi. Fenerbahçe skor anlamda kazandığı zaman evet katkı yapıyorlardı. Fenerbahçe'nin maçı döndürebilecek oyuncuya ihtiyacı olduğunu görebildik. Ama bu sene ben artık şansı bırakmadılar. Gerçekten iyi bir transfer dönemi geçiriyorlar. Doğru. Ve ihtiyaç transferleri yapıyorlar. Bu anlamda ben bu sene ligin çok çekişmeli ve çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Yani tabii ki Lukaku hem isim, Vlahovic isim. Yani bence iki isimle farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz ligimiz için.
2: Mesajlar dediğimiz gibi çok fazla var. Hepsini birden paylaşmaya çalışacağım. Yani hepsini olmasa da birçoğunu okumaya çalışacağım. Ama reklam zamanımız geldi. O sırada siz çayları, kahveleri tazelerken biz de küçük bir mola verelim. Ardından devam edeceğiz.

pas Oliveira, yayda aldı, bıraktı. Lukaku, Lukaku! Bir gol, bir asist maçı çözüyor.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: sayfaya devam ediyoruz. İbrahim Yavuz ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Fenerbahçe'nin Lukaku transferini konuşmayı sürdürüyoruz. Yıldızlı gece dedik İstanbul'da. Önce Dušan Vlahović geldi Beşiktaş için. Ardından Fenerbahçe Lukaku'yu getirdi. İki transferi konuşacağız. Birazdan Vlahović'e de geçeceğiz. Onu da hep birlikte konuşacağız. Ercan Yavuz yazmış. Diyor ki Lukaku gerçekten iyi bir transfer olmuş. Ligde de çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Serhan Bey'in söylediği isim zaten var, biliyoruz. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımız. Lakin bu sene size sorum, Galatasaray bu transfersizlikle eğer yapmazlarsa ligde ve Avrupa'da nasıl tutunabilir demiş.
1: Galatasaray her zaman şampiyonluğun favorisidir. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Tabii ki bir sıkıntılı bir süreç var. Bu süreç hiç kimsenin mutlu etmiyor. Bir transfersizlik var. Şu dönemden geçiliyor. Ama başkan da bugün bir açıklama yaptı. Bu saatten sonra bütün her şey zaten şu ana kadar olduğu gibi başkanı bağlar ve yönetimi bağlar. Tabii ki yani Lukaku'yu indiren bir Fenerbahçe var. Vlahović'i indiren bir Beşiktaş var. Salah'ı indiren bir Trabzonspor var. Artık Galatasaray'ın da büyük oynaması lazım. 4 sene şampiyon olmuş takıma çok fazla güvenip 4 sene korunmuş bir takıma çok fazla güvenip bu senenin bu kadar sert geçeceğini göz önüne alarak iyi bir kadro yapması gerekiyor. Çünkü herkesin beklentisi artık bu. Çünkü şu anki duruma baktığımız zaman Galatasaray Store'da hep biz her hafta, her ay hatta bir çok fazla satış var, rekorlar kırdı diye haberler yaparken şu anki duruma geldiğimizde Galatasaray taraftarı biraz kızgın, biraz da üzgün. Yani evet, transferlerin gelmesi lazım.
0: Efe Bey demiş ki Lukaku sizce sakatlıktan döndükten sonra formunu kaybetti mi, yoksa eski Lukaku'yu izler miyiz?
2: Formuyla ilgili bir sorun yaşamaz. Yani oyuncunun öyle sakatlıkla ilgili yaşadığı sorun öyle formunu etkileyecek bir durum değil. Sadece sürdürülebilir oynama ritmini yakalama konusunda problem yaşar. Yani Lukaku o sakatlık süreciyle ilgili yani en olumsuz tarafından söyleyeyim. Ya o sorunu bile yaşasa oynadığı maçlarda onunla ilgili bir problem yaşamaz bitiriciliğiyle, fiziksel durumuyla. Yani bu tarz kas sakatlıklarındaki en büyük problem o sürdürülebilir güçlü oyuncu performansından uzak kalıyorlar.
0: Evet. Bir başka mesajla devam ediyoruz. Gökalp Uysal. Bence Lukaku biraz Vlahović, Osimhen, Nunez gibi oyuncuların yanında düşük kalıyor. Ama sağlıklı bir Lukaku 20 gol atar demiş. O zaman öbürleri 30 ve 40 mı olacak? Nasıl olacak? Ya yani? Atar, katılıyor Türkiye'de, musun bu fikre?
2: Ya atar Türkiye'de. Ya Icardi 60 ya 16
0: tane. Diğerlerinin 16... yanında daha geride kaldığı fikrine
2: yok. Yok, katılmıyorum ya. Katılmıyorum ya. Icardi o fiziksel durumuyla 16 tane atıyorsa ya yürüyecek hali yoktu. Bunun şu haliyle falan çok rahat atar yani Türkiye'de. Ha dediğim gibi burada önemli olan organizasyon onlar adına çok belirleyici olacak. Yo, ama şeye asla katılmam tabii, yani diğer oyuncuların gölgesinde kaldığı hadisesine katılmam yani.
0: Bir de mesela Lukaku ile ilgili en çok tartışılan konulardan birisi kilo meselesi vesaire. Bu zaten tartışılabilecek bir şey değil bu arada, kilo konusu. Herkes için söylüyorum yani, tartı denen bir icat var, üstüne çıkıyorsun. Kilon var mı? Yağ oranı ne, kas oranı tabii ne, her kesinlikle şey çıkıyor zaten, bu yani görece bir şey ya değil.
2: O söylediğin hadise o zaten, o antrenmanları yapamaz oyuncu. Evet. Yani kilo ile ilgili bir sorunu olan oyuncu o antrenmanları yapma şansı yok.
0: Ama yani çok böyle görseller üzerinden şey yapılıyor. Şu halinde de bana hiç öyle mesela kilolu gibi gelmedi.
1: Ya Dünya Kupası'nda, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika adına 3 tane gol atan, bir tane asist yapan oyuncu değil mi bu?
0: Evet.
1: Ya neyi konuşuyoruz ki o zaman? Ya bence yani cüsse anlamında tabii ki iri yapılı. Dedik ya, ayakkabı numarasını bile söyledik. 48.5 dedik. Yani şu an kapıdan geçerken eğmek zorunda kalıyor kafasını. Ya böyle bir oyuncu artık fiziğiyle de saha içerisindeki kendini gösterecektir. Yani zaten hani fizik olarak baktığımızda geçen sene onun açıdan çok fazla farkı yok. Ama ben iki oyuncunun da bu seneyi özellikle iyi geçireceğini düşünüyorum. Zaten hep şunu söyledik. Ya birisi yardımcı oyuncu, birisi as oyuncu değil. Bence ikisi de artık bu ligin oyuncusu. Vedat Muriç'le Lukaku'ya baktığımızda Fenerbahçe'ye sırtlamak için geldiler ve bir anlamda da farkındalık oluşturmak için geldiler. Ben iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Tekrarlıyorum. Sadece benim kafamdaki soru işareti, Fenerbahçe alırken çok güzel transferler yaptı. İhtiyaç transferleri yaptı. İyi de bir kadrosu vardı. Göndermeleri bu şekilde iyi bir transfer dönemi geçirecek mi? Ben onu çok merak ediyorum.
0: Evet. Bakalım tercihler nasıl olacak? Ali Bey diyor ki Lukaku'ya sahip çıkılsın. Ne sakatlanır ne de maç kaçırır. defans oyuncularına Allah kolaylık versin.
2: Nasıl mesela sahip çıkmak nasıl oluyor çok merak ediyorum. Yani.
1: Ya. Etrafını açın diyor.
2: Ya öyle olur mu o?
1: Etrafını açın diyor.
0: Herhalde etrafında... işte gereksiz eleştirilmesine.
2: İşte öyle olmuyor yani. Şey bizim eleştirimizle bir oyuncu ne sakatlanır ne iyileşir öyle bir durum yok yani. Yani onun tamamen fiziksel durumuyla antrenman planlamasıyla alakalı bir durum yani. Burada yorumcunun söylediğiyle oyuncu sakatlanmaz ya da iyileşmez.
0: Belki şeye diyordur.
2: Niye bunu söyledim biliyor musun? Çünkü gerçekten yani, inanıyorlar. Ben mesela işte YouTube'da bir program yapıyorum. Mesela altına bazen yorumlara bakıyorum. Gerçekten şuna inanıyor. Benim yaptığım yorumla orada takımın moralinin bozulacağına falan inanan bir kalabalık.
1: Nasıl? Çok öyle demiyor. Şunu demek istiyor muhtemelen. Diyor ki hani mesela oynadığı zaman diyor hani herkes şu an Lukaku'dan oynar oynamaz. Bak ne diyorlar? 20 gol diyor. 15 gol diyor. Haydun abi 25 gol diyor. Yani herkesin beklentisi gol üzerine olduğu için ve bu skorer etkisi olacağı için olmadığı takdirde taraftarın daha fazla desteklemesi gerektiğini söylüyor. Evet. Ya ama oyuncunun zaten pozitif bir oyuncu. Baksana yeri gelmez ağzı kulaklarında nereye geldiğini biliyor, ne için geldiğini biliyor. Ve en önemlisi ise zaten bu oyuncuları ilk önce şunu anlatıyorlar. Ligimiz çok değerli. Tabii ki Avrupa bizim için daha değerli ama bizim yıllardır gelen bir şampiyonluk hasretimiz var. Artık bu sene çok önemli bir hale geldi. Rakip Galatasaray, rakip Beşiktaş, rakip Trabzonspor.
0: Taraftar olarak diyormuş. Ali Bey şimdi ek yapmış mesajına. Taraftarına sesleniyor. Ya,
2: taraftar yani. Eğer performans anlamında beklentinin altında kalırsa.
0: Ya şunu diyor herhalde. Hiç kimsenin iki şansı. 3 maç boş geçerse.
1: Orada hiç kimsenin şansı yok. Kusura bakmasın.
2: Uyum belirler. 3 maç boş geçer ama oyunun bütününde sana ciddi katkı sağlar. Hiçbir ses çıkmaz
1: taraftardan. Orada hiç kimsenin yani. Şansı yok. 3 sene şampiyon olmuş Galatasaray teknik direktörüne bile istifa diye bağıran bir taraftar var. Yani başarı yayında eksiyiz. Biz hepimiz başarıyla eksiyiz. Başarısız olduğu zaman geçmişte yapılan her şeyi unutuyoruz. Unutacağız da yani sonuçta gol atamadığı zaman benim ihtiyacım olan Lukaku'nun gol atması değil mi? Oyunu çevirmesi değil mi? Berabere giden oyuncu oyunu lehine çevirmesi değil mi Fenerbahçe'nin? Yani bunu yapamıyorsan tabii ki oradan nasibini alırsın. Bu futbolun doğasında var ve bizim de futbol kültüründe var bu.
0: Evet.
1: Maalesef.
0: Koray Bahar adaşım yazmış izleyicimiz. Herkese selam var sizlere. Diyor ki çok merak ettiğim konu Ederson'un takımda kaldığı senaryoda yedek olursa sorun çıkarmadan oturur mu bu çaptaki bir kaleci? Ayrıca gidecek olanlar belli. Fred, Musaba, Amrabat, Diego Carlos, Becao, Nene, Semedo, Brown bunlar gitsin. Sadece sol beke Ferdi Kadıoğlu gelsin. Devam Mert de sağ bek tarafı Ocak ayına kadar idare eder demiş. Keşke öyle gelsin dediğimizde işte herkes gelse.
2: Tabii kolay olsa hiç problem değil birileri daha getirebilirsin ki şey de olacak ama net lig başladıktan sonra bir de transferin son günü de benzer videolar izleyeceğiz. Benzer transferler hiç hesapta kitapta olmayan bölgelere de hiç düşünmediğimiz oyuncular da gelecek. Çünkü her sezon benzer durumu yaşıyoruz değil mi? Yani tamam diyor transferi kapattık diyor sonra bir bakıyorsun sezona kötü başlıyor transferin son gününde baştan bir takım inşa ediyorlar. Ya aslında insanları şeyden anlıyorum mesela Okan Buruk'a neden insanların tepki gösterdiğini ya da bizde burada oyunculara neden tepki gösterdiğini anlıyorum. Şimdi onlar çok fazla planın dışında bir şey gördükleri için ister istemez. Şimdi Galatasaray aslında baktığın zaman yani burada hepimize bir şey anlatması gereken takım değil mi? Yani 4 sezon bitmiş aynı teknik direktör hemen hemen 7-8 oyuncu tekrarı var. Yani bugün Galatasaraylıların transfer konusunda aslında en sakin olması gereken takım Galatasaray. Niye? 4 sezon aynı teknik direktör, 5. sezon hemen hemen aynı oyuncular var. Ortada bir oyun olması lazım. Ben Ren maçına gittim. Galatasaray'ın şu an transfere ihtiyacı yok. Galatasaray'ın yok oyuna ihtiyacı var. Oyun yok ortada.
1: 10 numara nerede?
2: Abi 10 numara diye bir şey yok.
1: Nerede abi?
2: 10 numara diye bir şey yok.
1: Nerede abi? Mertens'ten sonra o bölgeyi nasıl yaptın ya?
2: Ama geçen sene şampiyon kim oldun şey ya.
1: Abi geçen sene şampiyon yaptın. Oldun geçen demek sene ki doğru böyle mi? Bir kadro var mıydı Fenerbahçe'nin? Geçen sene 5 yaşın böyle bir kadrosu var mıydı?
2: Yani o zaman sen geçen yani sene 10 numarayla ilgili. Abi bak Galatasaray'da neye itiraz
1: sen
2: eder?
1: Sen rakiplerine göre iyisin.
2: Her zaman aynıydı ha? O zaman. O zaman abi Okan Buruk başarısızmış. O zaman Okan Buruk başarısızmış.
1: Şimdi Fenerbahçe geçen sene o Karagümrük karşılaşmasını kaybetmeseydi niye konuşacaktık?
2: Abi kabul ediyorum. Dedin ya biraz önce Okan Buruk'a niye kızıyorlar? O zaman haklı bu insanlar Okan Buruk'a kızmakta. Anlatmak istediğim şu. İnsanlar eğer doğru planlamayla bir şey anlatırsan oyununda bu kadar dalgalanma. Bu sadece Okan Hoca için geçerli değil. İsmail Kartal için de geçerli. Sen bir basın toplantısı önce Fred bizle beraber planlamada olacak dersen Bartu hak etti bu organizasyonun parçası olacak deyip iki gün sonra bunlar bizle beraber olmayacak dediğin an insanlar tabii ki orada o planlamanın sağlıklı olmadığını görüyor ve ona itiraz ediyorlar. Bu kadar oyuncu odaklı teknik direktör performansları bizi bu duruma getiren en temel hadise. O yüzden Okan Hoca aslında ve Galatasaray bu anlamda

0: da örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rakipleri bugün o kadroyu kurarken Galatasaray'ın 4 senede inşa ettiği beraber oynama alışkanlığını daha inşa edecekler. Avantaja bakar İbrahim, mısın aslında?
1: Şimdi lig başlıyor. 4 gün var ligin başlamasına. 3 gün var pardon.
2: Cuma Galatasaray sahaya çıkıyor.
1: Ya senin yedek forvetin yok. 10 numaran yok. Geniş kadrona ihtiyacı olan bir kanat oyuncun yok. Ya neyi konuşacağız ki o zaman?
0: Hani bu ben bir kadro yaptım Galatasaray'ın bugün.
1: Ya, sen, ya ben de kadro yaparım.
0: Bak abi şu kadroya. Yok.
1: Ama baksana adamlar neyi indiriyor sen neyi kadro yapıyorsun.
0: Sen ne indirdin abi? Lemine'yi Icardi şey ne o Tore şey Osimhen'i Icardi indirirken Morata'yı indirirken 3 santraforum varken onların da elinde bir şey yoktu. Bırak da biraz da onlar da indirsin. Biraz sen biraz onlar böyle.
1: Ama o zaman işte
3: paylaşsın da. Bana bir lazım. Muhammed Bey yazmış. Bu takımda askerler kim olacak? Bir yorum yapar mısınız? Fenerbahçe için soruyorum bunu demiş.
0: Yani işte biraz önce o şeyle ilgili söylediğimiz Kante ve Guendouzi bu organizasyonun o takım savunması kısmında o arkadaşımızın asker diye bahsettiği bölümün en değerli oyuncuları olacak yani. En belirleyici olan oyuncular olacak.
3: Evet. Gözüken o. Abdullah Bey yazmış. Herkese selamlar. Öncelikle sağlıklı bir Lukaku Türkiye'de çok iş yapar demiş. Onu söylemiş yorumunu. Başka yine bakıyorum mesajlara. Enes Bey bence ikinci Falcao gibi olur demiş ama bir Galatasaray taraftarıyım diye de yazmış.
1: Ama ya
0: biraz temenni mi olmuş?
3: Bilmiyorum artık.
1: Arkadaşlar Falcao'nun karakteriyle Lukaku'nun karakterleri farklı, ben onu söyleyeyim. Falcao ben sakatım diye oynamak istemedi. Ama bu oyuncunun zaten sakatlığı varsa oynamaz zaten. Yani Falcao ile karakter farklı ya.
3: Yaşar Köse Fenerbahçe başka transfer yapacak mı diye sormuş. %100 yapacaktır kesin ama yapın. Şu an artık Lukaku'dan sonra bence kesinlikle şeye bir ağırlık gelecek gideceklere.
0: O dağılım çok önemli çünkü yani sonuçta ya burada bir antrenman yapılıyor. O sayısal anlamda çok fazla oyuncunun bir arada olduğu yerde de sağlıklı antrenman çıkmaz. Yani bir teknik direktörün hiç istemeyeceği hadisedir. O yüzden muhtemelen senin söylediğin gibi ya İsmail Hoca yani yönetime de bir an önce bu sayıyı azaltalım çünkü buradan sağlıklı antrenman çıkmaz. Yani antrenman da maçın hadisesi olduğu için, belirleyici hadiseler orada olduğu için onu bir an önce Fenerbahçe'nin şu an halletmesi gerekiyor.
3: Evet. Lukaku'nun gelişinden yana şu ana kadar gelen mesajlarda diğerlerinde de pozitif şeyler görüyorum Fenerbahçeliler için ama çok fazla planlamaya dair soru var. Yani bu aslında bir şey işaret ediyor yani kısa bir gözlemimi söylüyorum. Mesela Serkan Kalender yazmış. Koray abi Lukaku geldi. Çok iyi santrfor ama kadro planlaması nasıl olacak? Her maç gol atan Talişka ne olacak? Yedek mi kalacak diyor. Yani, hem yeni transferden dolayı mutlu Fenerbahçeliler hem de planlamayı da merak ediyorlar.
1: Bir de şu var bak şimdi yani İbrahim de
3: bir
1: futbol
3: oynadı. Bir sonraki aşamaya da geçilmiş yavaş
1: şimdi
3: yavaş.
1: Şimdi İbrahim de futbol oynadı. Olay şuna dönecek. Ya bu kadar generalin olduğu yerde forma adaleti nasıl olacak? Çok önemli. Yani mesela İbrahim bu hafta çok güzel oynadı. Bana olağanüstü bir şey yaptı. Soldan kaçtı, sağdan kaçtı. Ortalar yaptı, olağanüstü yaptı. Ben önümüzdeki hafta İbrahim'i dillendirdiğim zaman ne olacak? Ve İbrahim de benim yıldız oyuncum. 8 milyon euro maaş verdim ve 40 milyon euro bonservis verdim.
0: Ya taraftarın aslında biraz şöyle de problemi var. Hani bizde çok fazla taraftara direnç gösterememe hadisesi var ya. Taraftara destek bitmiyor. Ya Talisca geçen sene o golleri atarken de santraforumuz yok diye kıyameti kopardınız. Bugün santraforu alıyorlar diyorsunuz ki ya Talisca'yı ne yapacağız? Geçen sene Talisca vardı atıyordu kızdınız bu takımın santraforu yok şampiyon olamadınız dediniz.
1: Ama Talisca'nın da o atamadığı zaman da...
0: Kabul ediyorum da onlarda şey yok yani sınırı yok. Her şeyi talep ediyor. Hepsini aldıklarında da bu sefer diyor ki arkadaş sen bu planlamayı niye yapmadın diyor. Doğru. Yani.
3: Erdal Çakır, Lukaku'nun Fenerbahçe'ye yararlı olacağını düşünüyorum. Muriç'le birlikte oynarlarsa Kadıköy'de özellikle çok büyük işler yaparlar. Drogba gibi iş yapacağını düşünüyorum demiş. Kadıköy'de Vedat Muriç, Lukaku ilk 11'de sahaya çıkıyor. Yani böyle bir senaryo genelde denenebilir mi? Aslında ilk bölümde de konuştuk ama yine akıllarda var herhalde bu.
0: Şimdi de şöyle bir durum da vardır. Şimdi Fenerbahçe takımı bir önceki seneden de tekrar olan oyuncularla bir oyun inşa ediyor. Şimdi şey kolay iş değildir. Yani sürekli sistemde değişime gitmek de öyle kafana göre sürekli yapabileceğin bir hadise değildir. Çünkü belirleyici olan aynı oyuncularla ve aynı sistemle yapacağın tekrar olduğu için yani o senin çift santrafor oynayalım ki şey de değişti bir de Koray. Oyun da değişti. Bazen sistemler ortadan kalkıyor. Mesela stadyumda maç izlediğinde muhakkak onu görmüşsündür. Tabii. Bir bakıyorsun iki tane savunmacı var tamamı öne gitmiş.
3: Doğru.
0: Şimdi neyle anlatacaksın oyunu? Evet diziliş başlarken baktığında görüyorsun ama oyun başladıktan sonra o dizilişler zaman yani zaman
2: öyle bir şey değil ki zaten.
0: Ortadan kalkıyor. Şimdi senin o aslında çift santrafor dediğin oyuncu sen tek oynadığında da çife dönüyor. Hatta sayı da artıyor değil mi? Ama onu planla yaptığın zaman değerli hale geliyor. Şimdi bizde bu kadar oyuncular bir arada olduğu zaman ister istemez çözüm üretmeye çalışıyoruz değil mi? Ya Muriç var, Lukaku var. Şimdi bunlarından birini dinlendirirsek oyun ritmini kaybedebiliriz. O zaman ikisini sahaya gönderelim. İkisini gönderirken Asensio'dan vazgeçelim. Şimdi ona da bir oyun ritmi yakalamak zorundayız ki bence İsmail Kartal dünkü karşılaşmada mesela Asensio Greenwood konusunda evet iyi bir değişiklikti yani normal olarak iki tane oyundan düşmüş oyuncunun değiştirmesi bir teknik direktörün müdahale etmesi normal anlaşılır ama Sturm Graz'ın Fenerbahçe'ye problem çıkarma adına oyunun bütününde hiç öyle bir durumu yoktu. Bazen teknik direktörler o an istediği yapılmasa bile bazı oyuncuları kazanma adına sahada tutmak zorunda hissediyor. Yani teknik direktörlerle bu sohbeti yaptığımızda genelde oyunculuk deneyimde de bununla çok karşılaştım. İdare ediyor çünkü biliyor ki o an Greenwood'la Asensio'yu oyundan aldıktan sonraki süreçle ilgili sorun yaşayabilirim. Çünkü bu oyuncular bu takımdaysa bu oyuncuların üzerine bir oyun inşa etmek zorundasın.
4: Ama zaten artık günümüz futbolunda ne yapıyorsun? Yani ön alan baskısını daha fazla yapıyorsun. Ön alan baskısını yaptığın zaman arkada çok fazla kontrayı vermemen lazım. Arkaya boşluk vermemen lazım. O yüzden artık bütün takımlar savunmayı çok önde kurmaya çalışıyor. Oradaki ne oluyor işte? Hem stoper tandemini hem de kanatlardaki oyuncuların daha hareketli hızlı olması lazım.
2: Evet.
4: Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Yani ön alan baskısını yaparsa artık Fenerbahçe daha erken gol bulan bir takım haline gelir. Bu da Fenerbahçe için itici güç olur.
3: Çeşitlendirdi elindeki silahları Fenerbahçe. Bakalım planlama nasıl olacak? Bir yandan da ona da bakıyoruz. Şimdi tabii soruları var. Ona birazdan geçeceğim. Santrforların hepsinin bir arada olduğu sorular var ama dilerseniz bugün Lukaku'yu yine konuşacağız zaten. Karışık gideceğiz hepsini. Galatasaray'da Dursun Özbey'in açıklamaları var. Transferlerle ilgili de yine açıklamaları var. İlerleyen dakikalarda onu da vereceğiz ama bir başka yıldız golcü Dušan Vlahović de Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Dilerseniz o haberi bir izleyelim. İstanbul'a ilk indiği anlarda Vlahović'in o görüntülerle birlikte haberimizi bir izleyelim. Ardından Vlahović'i konuşarak devam edelim.
5: Beşiktaş yeni golcüsüne kavuştu. Siyah beyazlar her konuda anlaştığı Dušan Vlahović'i İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu havalimanında binlerce Beşiktaş taraftarı karşıladı. Yıldız futbolcu ilk sözlerini Türkçe dile getirerek şampiyon olmak istiyoruz dedi.
6: To say one thing. Şampiyon olmak istiyoruz. I'm very happy to be here. This is incredible.
7: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
8: Camiamız arkamızda olsun. Daha çok yıldız getireceğiz. Dušan dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz.
5: Vlahović ardından Beşiktaş taraftarına üçlü isimli tezahüratı yaptırırken rahat ve kendinden emin tavırları dikkat çekti.

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sırp golcü 5 sezondur İtalyan devi Juventus'un formasını giyiyordu. Juventus, Sırp futbolcu için Fiorentina'ya yaklaşık 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 13'ü ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız futbolcu 10 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Beşiktaş, Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Dušan Vlahović uzun süredir transfer gündeminde bir numaralı hedefte. Sırp futbolcu ve siyah beyazlılar sonunda muradına erdi. Önemli bir ismi kadrosuna kattı. Onu konuşacağız ama sıcağı sıcağına görüntüler üzerinden dikkatimizi çeken iki şey var. Birincisi mikrofonun başına geldi. İngilizce dedi ki öncelikle şunu söylemek istiyorum dedi ve

0: ne dedi? Onu bir daha bir bakalım. Motive gördük çünkü kendisini.
1: I would like to say one thing. Şampiyon olmak istiyoruz. I would like to say one thing. Şampiyon olmak istiyoruz. I would like to say one thing. Şampiyon olmak istiyoruz. I would like to say one thing.
0: Yani
1: şampiyon olmak istiyoruz.
0: Anlaşılır bir Türkçeyle. Direkt dedi ki öncelikle şunu söylemek istiyorum ve Türkçe şampiyon olmak istiyoruz dedi.
2: Onun da enerjisi değil mi? Çok böyle evet. Gayet iyi. Ya çok çok önemli bir oyuncu. Yani hani biraz önce işte o fiziksel gücüyle oynayan oyuncuların o beceriyle harmanladıkları o özellikleriyle çok ciddi, hele hele buralarda çok ciddi avantaj sağlıyorlar. Bu da bu anlamda yani Avrupa'da bunu en üst seviyelerde deneyimlemiş bir oyuncu ki Beşiktaş'ı ben Fenerbahçe'ye göre, Galatasaray'a göre avantajlı görüyorum. Özellikle teknik direktör davranışının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani geldiği günden beri bir önceki teknik direktör davranışlarında sürekli birileri 3-4 transferi vaat ediyordu yarışabilmek için. Hiç ağzından öyle bir şey duymadık ve çok kısa sürede bir önceki dönemin yetersiz sayılan oyuncularıyla bile bir oyun inşa ettiler ve bu oyunu bu oyuncu kalitesiyle başka bir seviyeye çıkartacaklarına inanıyorum. Ve Beşiktaş bir tane orta saha ve bir stoper transferiyle ya ciddi anlamda rakiplerine göre avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü yani teknik direktörünün teknik anlamda davranışı, sahada kalma hadisesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve umarım bu düşüncenin dışına da çıkmazlar. Çünkü hep söylüyoruz yani idareci davranışları mümkün olduğunca teknik anlamda olmamalı. Çünkü Beşiktaş bunu geçtiğimiz sezonlar çok deneyimledi. Yani bir kulübün başkanının bek arıyoruz, işte şunu arıyoruz dediğinde orada bir oyuncunun varlığını unutuyorlar, onun duygusunu unutuyorlar. Ama Önder Özen'in buraya gelişi, Önder Özen'le beraber inşa edilen bu planlama, Italiano'nun davranışları hepsini bir araya getirdiğinde ben Beşiktaş'tan bu sene bir hayli ümitliyim. Hatta yani bu takımlar içerisinde benim şampiyonluk süreciyle alakalı en avantajlı gördüğüm takım Beşiktaş.
0: Şu an için.
2: Yani net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ya bu teknik direktör davranışı beni bu düşünceye itiyor.
0: Şimdi Cizre'den selamlar. Yusuf Dunmaz. Bunu ben geçen söyledim yayında. Son sayfayı takip edenler hatırlayacaktır. Yusuf Dunmaz Cizre'den bizi izliyor. Son sayfaya hemen hemen her akşam da mesaj atıyor.
3: Çok selamlar
0: Cizre'ye. Transfer dönemi başladığından beri ben Melike'den sonraki selamlar buradan da kendisine izliyorsa. Her program sabit abi iyi yayınlar Vidovic'de son durum ne bak. Her gün mesaj kutuma bunu mesajı atıyor. Her gün. Hatta en son dedim ki yani gelirse dedim seni bir araya getirmek lazım. Azim de yani Serdal Adalı Vidovic'i bu kadar darlamamıştır. O kadar mesaj atmamıştır. Bugün de yazmış. Abi şu an sizi izliyorum. Cizre'den selamlar. Vidovic bence 25 gol atar. Süper Lig'in en iyisi bence. Geldi sonunda gözümüz aydın demiş. Senin gözün aydın.
3: En çok senin gözün aydın.
0: Serhan Türk ilk mesajını abi, Türkçe vermesi, şampiyon olmak istiyoruz demesi.
3: Çok motive gelmiş.
0: Değil mi?
3: Ama şu da bir gerçek. Beşiktaş Trossard'ı aldığı zaman sonraki isim hep Vlahovic konuşuluyordu. Tabii. Sürekli Vlahovic gelecek, Vlahovic gündemde deniliyordu. Okan diyordu, Kartal diyordu. Bu Kartal üstüne basa basa haftalardır söylüyordu Vlahovic gelecek diye. Ama iyi bir kadro yapılanması içerisinde de en azından artık umut veriyorlar. Çünkü Beşiktaş gerçekten çok büyük bir camia. Taraftarıyla beraber bütünleşmiş çok önemli bir camiadan bahsediyoruz. Sezonun sonuna geldiği zaman ellerine amaçsız hiçbir şekilde kulvar kalmamış Beşiktaş olması gerçekten sıkıntı oluşturuyordu. Bu anlamda iyi bir kadro yapılanması var. İbrahim de söylediği gibi Önder Özen gibi futbol aklı var. Gökhan abi de, Gökhan Keskin de bu kadronun içerisinde. Bence güzel bir transfer dönemi geçiriyor Beşiktaş'ta. Ligin seyri bu sene çok önemli olacak. Baksana işte Lukaku için 15-20 gol diyorlar. Vlahovic için 20 gol diyorlar. Ben Allah bu stoperlere yardımcısı olsun, Allah bu kalecilere yardımcısı olsun diyorum. Gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz. Ya zaten bir takımlara baktığımız zaman atanın tutanın iyi olduğu süre içerisinde iyi bir ivme yakalıyorsun. Şimdi tutanına Nübel bakıyoruz. Atana baktığımız zaman çok önemli oyuncuları olan bir Beşiktaş var. Galatasaray'da Uğurcan var. Diğer tarafta Osimhen var. Trabzonspor'un Onana'sı var. Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman şu
0: Salah
3: an
0: var.
3: Lukaku'su var. Ve diğer tarafta kalecisinde de ben soru işareti diyorum ama gene Mert'in bu seneyi en azından rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Ben iyi bir dönemden geçiyoruz. İyi dönemle beraber bu Vlahovic için de burada farkındalık oluşacağını düşünüyorum. Çünkü Salih Özcan'ın gelmesi, Trossard'ın gelmesi, İlhan Fakıl'ın gelmesi, Kuat Dara'nın gelmesi Bence Beşiktaş'ta bazı şeylerin iyiye işaret etmesinin en büyük sebeplerden bir tanesi. İyi de bir kadro yapılanıyor. İyi bir kadroda da iyi bir kadro mühendisiyle beraber İtalyan teknik adamında direkt oyunun içerisinde nasıl iyi işler yapabildiğini görebildik. Ama tekrarlıyorum, bence Beşiktaş'ın iyi bir transfer dönemi geçmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi Serdar Adal'ın bu sene tamamıyla Beşiktaş'a çok büyük yatırımlar yapması ve hocanın elini rahatlatması. Ama Beşiktaş'taki en büyük transfer bana sorarsan Nübel. Nübel Beşiktaş'ta farkındalık oluşturmaya devam edecek.
0: Kesinlikle iyi başladı, çok iyi başladı hatta Nübel. Yani çevremdeki Beşiktaşlılarla da işte geçen söyledik, yani bir Avrupa maçı izlediğimde dışarıdaydım. Herkes çok rahat kaleciyi övüyordu. Etrafta maçı izleyen bütün Beşiktaşlılar çok memnundu.
2: Çok uzun zamandır orada çok problem yaşadı Beşiktaş. Yani ondan sonra bu kadar net kısa sürede ve net kaleci performansını görmesi onları tabii ki umutlandırıyor. Ya Beşiktaş ya gerçekten mesela bak, transferlerin olmadığı oyunu izlediğinde bile dışarıdan şu yorumu yapabiliyorsun. Evet, bu oyuna oyuncu kalitesi dokunmasına ihtiyacı var bu oyuna, ama şu anda gayet bir net bir takım topun arkasına geçen bir oyun izleyebiliyoruz. Yani net bir şekilde oyuncu performansını oyunla beraber yukarı çıktığını görebiliyoruz. Mesela Emiren geçtiğimiz sezonun problemli oyuncularından biriydi değil mi? Ama sağlıklı bir organizasyonda aslında hemen şey de diyebiliyorsun. Bununla da olabiliyormuş aslında.
0: Evet.
2: Bu önemlidir. Yani bizim yok saydığımız oyuncular bir organizasyonla tekrar evet bununla da olabiliyormuş seviyesine bu kadar kısa sürede gelebilmesi bence Beşiktaş adına, yani gelecek adına çok ümitlendiriyor beni.
0: Şimdi Vlahovic'in geldiği anları söyledik. Dikkat çeken konulardan birisi zaten ilk mesajını Türkçe olarak vermeyi tercih etmesiydi ve gayet de düzgün bir, yani böyle aksan vesaire olmadan
3: iyi motive olmuş
0: söyledi. Ardından üçlü çektirdiği an var.
3: Üçlüsü harika. Olağanüstü.
0: Tweet attım hatta, Beşiktaş tribün lideri Alen Markarya'nın prime dönemi gibi. Yani bu kadar rahat benim havalimanında, böyle bir yabancı futbolcunun havalimanında çektirdiği en iyi üçlü olarak tarihe geçebilir. Hiç takılmadan.
3: Baksana.
0: Sesli bakabilir miyiz?
3: Yüzünü photoshop yapsan, Ali'ni koysak bence

0: 저기 뭐지?
1: Kapalı tribün çarşının içine koyun.
0: Yıllardır beşler yani.
1: Burada bayağı iyi performans.
2: Yani sahada değil mi o coşkuyla acayip motive olur diye düşünüyorum. Yani
1: ya şu an gözünün önüne şey evet. geliyor değil mi? Gol attığında.
2: Tabii golden sonrasını... sonraki tepkisini direkt tabii. düşündüm taraftarla o duyguyu yaşamasını. Müthiş tabii heyecanlandırıyor. Osimhen geldiğinde de benzer bir durum var değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Tabii. O da çok coşkulu evet. Gelmişti. Ya bazı oyuncular tabii duyguyla o işi çok... harmanlıyorlar. Ya
1: bu bir de şey insan karakteriyle alakalı bir şey. Şimdi evet. kimi insan vardır. Mesela N'Golo Kante'yi hayatta şöyle göremezsin. Çünkü adamın yapısı öyle.
2: Trossard'ı yani. Hatırla. Geldiğinde değil mi?
3: Yürüdüğü zaman bile.
2: Trossard'la ilgili de ilk geldiğinde değil mi? Ya evet. sanki mutsuzmuş gibi ifadeler kullanıldı. Ya bazıları duygularını bu şekilde ifade
1: bazısı
2: etmiyor.
1: Bazısı evet. daha soğuk gözüküyor. Bazısı daha sıcak kanlı oluyor.
2: Bu tabii bizim hepimizin sevdiği, bizi de işin içine çeken evet. Hadise. Aslında tribünde insanların böyle çok atlayan zıplayan oyuncuları sevmesinin bence temel sebeplerinden biri aslında tribündeki insanlar kendilerini görüyorlar sahada. Şimdi onun içinde fırtınalar kopuyor. Bir oyuncu topu sürerken kayarak o topu dışarı atmasını evet. istiyor ve aynı tepkiyi bir oyuncudan gördüğünde bildiğin o anı yaşıyor. Kendi duygusunu sahada görüyor diye düşünüyorum. Taraftar için de geçerli. Bunu gördüğünde ister istemez hemen kanı kaynıyor taraftarın.
1: Bir de sırf futbolcu tabii. Balkanlar yani az çok bize oradaki ambiyans atmosferlerde evet. burayla birbirine yakın. Bir de Partizan çıkıştı zaten.
2: Onlar da tabii Partizan da acayip bir taraftar
3: grubu var. Bir de şu var. O da çok önemli. Yani ben bu Vlahovic'e en büyük katkıyı İtalyan'ın vereceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsun Fiorentina zamanında gelişim beraber yani. Oynamadılar ve oradaki gelişiminde oradaki kendini geçtikten sonra gol katkısında ve ondan sonra Juventus'a transfer olduğu sürecinde hep içerisinde İtalyano vardı. Ve ben burada da özellikle bu oyuncunun alınmasını isteyen bir teknik adam olarak sonuna kadar bu oyuncudan faydalanacağını biliyoruz. Hepimiz de bunu bekliyoruz. Bence iki tane önemli isim tekrar bir araya geldi. Ben buradan Beşiktaş'ın meyveleri yiyeceğini düşünüyorum.
1: Şöyle bir İtalyano için şöyle diyor Vlahovic, yani beni gerçek bir golcüye o çevirdi diyor. Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra Juventus'a gittiğinde hatta bir maçta rakip olacak

0: Yunanlıları bir maçtan önce de işte Vlahovic konusu sorulduğunda İtalyan'a diyor ki onun diyor kullanım kılavuzu diyor benim elimde diyor. O yüzden diyor nasıl durduracağımı çok iyi biliyorum diyordu. Ben şimdi bugün ana haberde de söyledim. Yani bir gol makinesi aldın sen ve nasıl kullanılacağını çok iyi bilen elinde de bir tane teknisyenin var. O makinenin başında durabilecek kişi var. Bu ikilinin buluşması mesela X bir teknik adamla Vlahovic gelseydi uyum sağlar mıydı, sağlamaz mıydı? Bu tarz etken olan önemli konular vardı ama Beşiktaş en azından onları şu anda saf dışı bırakacak.
1: Yani yine planlamayı sportif direktör, teknik direktörle yapmanın yani teknik anlamda bilgisi olan insanlarla yapmanın da bence burada çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani daha önce çalıştığı bir oyuncuya temas etmesi şimdi süre olarak aslında baktığın zaman sağlıklı bir durum değildir. Daha erken buraya kazandırılması lazım ama muhtemelen şu riski hoca alıyor. Yani X bir oyuncuya gideceğime ben onunla ilgili o riski almak istiyorum. Eğer kazanırsam onu yani takımın içine katarsam onunla bambaşka bir oyun inşa edebilirim. Çünkü geçmişte bunu defalarca deneyimlemişim ve başka bir yere gittiklerinde özellikle oyuncularda yabancı teknik direktörler için de geçerli. Daha önce temas ettikleri oyuncularıyla beraber olma ciddi anlamda onların işini kolaylaştırıyor.
0: Mesela Giuseppe Iacini ile Fiorentina'da 36 maça çıkmış Vlahovic teknik direktörüyle. 36 maçta 13 gol atmış. Gol yüzdesi %36. Thiago Motta ile 34 maçta 14 gol atmış Juventus'ta. Massimiliano Allegri ile 99 maçta 41 gol atmış Juventus'ta. Bu iki isimle %41 gol yüzdesi.
2: Ama
0: daha sonra Prandelli önemli. Fiorentina'da 23 maçta 11 gol atmış. %48 gol yüzdesi. Gol yüzdesinin en yüksek olduğu isim İtalyano. Ve şöyle söyleyeyim.
2: 20 gol, 4 asist.
0: 24 maçta 20 golü var İtalyano yönetiminde. %83'e çıkıyor gol yüzdesi. Ya. İkinci en başarılı bu anlamdaki teknik direktörü Prandelli %48. Yani birinci sıra %83, ikinci sıra %48. Yani kullanım kılavuzu bende dediğinde adam hakikaten rakama bakınca doğru diyorsun baktığında da. Beşiktaş'ta da şimdi şey kısmında var tabii yani Juventus'ta da yaşadığı sakatlıklar var, gerileme süreci var ki zaten buraya geliyor. Yani bunu her futbolcu için kabul etmemiz lazım. Bu kötü bir şey söylemiyoruz, bu bir gerçek. O
1: risk
0: adam zaten
1: risk,
0: gerilemese evet. Zaten buraya gelme ihtimali yok.
1: Bu yaşta bunları buraya getirmek
0: aylardır yani.
2: Tutarsa var ya
0: süperlik kararımı vereceğim
2: yani. Olur yani.
0: Zaten. Aylardır zaten bunu söyledi adam. Ya Allah var biz yayınlarda hep şunu söyledik yani kaç aydır. 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş süre verdi. 10 Ağustos'ta cevabımı vereceğim dedi. Bugün bu transfer buraya geldiğinde indiğinde 12 Ağustos'ta. Adam yani söylediği tarihte de hakikaten kararını verdi. Olumlu veya olumsuz olacaktı. Olumlu oldu. Beşiktaş'ta başkasıyla da uğraşmadı bu kadar uğraştığı kadar. Bir numaralı hedefi çözmüş oldu.
1: Ama şunu da söyleyelim ya bunlar da doğru planlama değil yani. Hani evet böyle yapıldı ama gelmese gitti. Bütün o planlama ile ilgili ciddi sorun yaşandı.
0: İllaki bir B planı
1: vardır. Hayır muhakkak B planı vardır ama şimdi kulüplerin mesela işte Galatasaray'dan hep örnek veriyoruz. Aslında Galatasaray'ın bugüne kadarki transferle ilgili sürecinde bir anormallik yok. Zaten Dursun Özbek Galatasaray'la beraber Icardi'yi bu dönem almış. Osimhen'i bu dönem almış. Uğurcan'ı bu dönem almış. Yani Galatasaray aslında hiç planla bir şey halletmemiş ki. Hep o senin son dakika transferi dediğin oyuncuları o işin içine katmış ve maksimum verim almış. Şimdi Dursun Özbek dese ki arkadaş ben bugüne kadar 4 sene üstte şampiyon oldum ve hep bu dönem bu getirdim oyuncuları. Yine bu dönem getireceğim dese ne diyebilirsin? Haklı mı haklı ama planlama öyle olmaz.
2: Yok geç kalındı derim ben yani. Çünkü neden? Çünkü bu sene daha da önemli hale geldi. Dedik ki yani bak sürekli yıldızlar iniyor değil mi? Ya bu dönem de yani bu dönem işte 4 sene şampiyon olmuş Galatasaray'ın artık bu dönemlerden artık Galatasaray taraftarı da bezmiş durumda.
1: Yok yok ya, yani yanlış olduğunu %100 katılıyorum ama evet. O onun arkasına sığınacak. Yani tıpkı bu durum olduğu gibi ya planlamalar böyle olmaz. Bizim evet bu sene bu transfer dönemi şahane. Yani Avrupa'nın en önemli oyuncularını, en güçlü organizasyondaki oyuncuları buraya getirdik. Ama planlama böyle yapılmaz yani. Bu her zaman yapabileceğin bir hadise değil. Bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Yapamadı bunu yani. Önemli ülkeler de denedi benzer bir durumu. Ya bunları yaparken şeyi unutmayalım. Yani o öz kaynakları unutmayalım. Ben bilmiyorum Galatasaray'ın mesela altyapısı önümüzdeki sene nerede antrenman yapacak bilmiyorum yani. Tesisle evet. ilgili değil mi? Bunları da unutmamak lazım. Çünkü tabii. Senin geleceğin orası. Seni onlar kurtaracak yani.
0: Kerem Sungur yazmış. Dušan Vlahović bu ligde çok başarılı olur. Çünkü genç, dinamik.
2: Doğru.
0: Bence Osimhen'le yarışır. Hatta geçebilir.

0: sizce Osimhen'le karşılaştırınca kim daha ağır basar demiş. Vlahovic, Osimhen.
1: Osimhen daha ağır basar. Çünkü Osimhen kendini kanıtlamış ve Osimhen'in üstüne kurulan da bir takım var. Bu açıdan baktığımızda Süper Ligimizde daha yakından tanıyan da bir Osimhen var. Ama şu oyun öyle bir durum ki yanındaki oyuncuyla ya da seni beslemeyle alakalı. Yani şu an baktığımızda oturmuş bir Osimhen, yeni gelecek Vlahovic, Lukaku. Ya olağanüstü bir lige girdik ya. Gerçekten evet. Salah. Doğru. Bakalım.
0: Ülkü Hanım yazmış. Beşiktaş ilk defa uzun sözleşmeli bir santrfor transferi yaptı. Buna çok sevindim. İyi yayınlar demiş. 2000 doğumlu oyuncu, 26 yaşında. Bu arada çok kısa şunu söyleyeceğim ya. Çünkü söylemezsem içimde kalacak. Trossard'ın haberini verdiğimizde editör arkadaşımız Art'ta 31 yaşındaki oyuncu İstanbul'a gelecek diye yaşını yazdığı için sanki oyuncuyla ilgili yaş algısı yapıyormuşçasına bir fotoğraf karesi üzerinden bayağı bizi linçlemeye kalkanlar vardı. Ben inandan da bir insan olarak hakkımı helal etmiyorum o algıyı yapanlara da. Onu söyleyeyim, o ayrı. Programda 2 saat boyunca Trossard övdük. Arsenal oynadığı maç sayısından düzenli ilk 11 oyuncusu olduğuna, yıllar sonra şampiyonluk yaşadığına, Şampiyonlar Ligi finali görüp 31 yaşında daha futbol için çok geç olmayacak bir yaşta İstanbul'a geldiğini söyledik ama o yazı üzerinden böyle saçma sapan bir şeyler yapıldı. Onu söyleyeyim, yani o içimde kalmasın, bu bir. İkincisi, ya ben futbolcunun burada yaşını söylerken insanlara biz bilgi veriyoruz burada, değil mi? Juventus'tan geliyor diyoruz, 2000 doğumlu diyoruz, 1.90 boyunda diyoruz. 1.90'ı söylediğinde yani bu mantık nereye gidiyor biliyor musunuz? Şimdi onlar için söylüyorum, lütfen diğer aklı başında olan izleyiciler kızmasın bana, belki birkaç tanesini aradan kurtarız diye. Ben şimdi o zaman 1.90 boyunda oyuncu diyeceğim, yarın öbür gün 1.75 oyuncu dediğimde bak kısa olduğuna vurgu yapıyorsun deyip, yani bilgi vermeyelim mi? Adını soyadını söyleyip geçelim mi? Ne istiyorsunuz anlamıyorum bazen. Nübel övüyorsun. Nübel mesaj gelmiş, çok övmeyin, nazar değdireceksin diyor. Övüyorsun nazar, övmüyorsun eleştiri. Yani işin iyice ucu kaçtı. Aklı başında olanlar lütfen bu tarz algılara gelmesinler. Şöyle kendiniz oturup izlemediğiniz yayınları, 5 dakika 10 dakika bölümünü en azından izlemediğiniz yayınlarda birilerinin dolduruşuna gazına gelmeyin lütfen. Onlar zaten bedelini bir şekilde ödüyorlar sonra. İşte bak Aziz Bey şikayetçi oldu değil mi? Gözaltına yani alındı, tutuklandı vesaire. Yani onun işlerin altından başka şeyler de çıkıyor. Bunu söylemek istedim. 2000 doğumlu, 26 yaşında. Bu da bir bilgi yani. Genç bir yaş. Futbolunun hatta böyle en iyi dönemi olabilir değil mi? Sen kendini en formda hissettiğin yaş dönemi ne zamandı İbrahim?
1: Yani hangi takımın geldiğindeydi bir de onu söyle.
2: Ya şöyle ben...
1: Galatasaray'a geldiğinde miydi?
2: Galatasaray'a geldi. 21 yaşındaydım. O yüzden çok acemiydim. Çok gençtim yani o dönem için.
0: 21 ile mesela 26, yani 27 ile fiziksel...
1: Tıfıl zamanlarını hatırlıyorum. Çok,
0: fiziksel olarak böyle 21 ile 27 arasında fark hissediyor
2: musun? Ya şöyle...
0: Musun?
2: Ben de çok kas sakatlığı yaşadığım için aslında ısrarla kas sakatlığına vurgu yapıyorum ama kendimi en iyi hissettiğim yaş aslında 30'lu yaşların başlangıcı. Yani 30-31 yaşında ben en iyi dönemlerimi geçirdiğimi hissediyordum. Fiziksel, mental, teknik, taktik anlamında ama tabii sakatlık sorunu çok fazla yaşadığım için. Yani oyuncuların aslında bugün bizim yaşlı diye söylediğimiz o 31 yaş dediğin hadise aslında onun ciddi anlamda içinde bir sürü deneyimi barındıran yaşı. Yani o senin olumsuz diye gördüğün yaş aslında oyuncu tarafında ciddi avantajı var.
0: Mesela şimdi böyle bir diyelim ki algı yapıyorum. Mesela kaç yaşa kadar söylersem algı olur, kaç yaşa kadar söylemezsem algı olmaz. Mesela bana bir kriter versin arkadaşlar. Desin ki o zaman mesela 33'e kadar söyleyemezsin. 33'ten sonra söylersin. Ne yani buradaki kime şeyiniz göre, neye göre yani neyiniz belirleyici etkeniniz ne?
2: Bir de şey de değişti Koray. Yani bizim oynadığımız dönemle şimdi artık 30'lu yaşlar gayet yani ele antrenman biliminin bu kadar ilerlediği bir dönemde gayet 33-34 yani çok rahat oyuncuların o tempoyu kaldırdığı yaş artık 40'lara kadar gidiyor. O yüzden ama 30'lu yaşlardan sonra oyuncular çünkü birçok şeyi öğreniyorlar. Tabii biraz yerli oyuncuyla yabancı oyuncu davranışı farklı. Şimdi bizim yetiştiğimiz kültürle bir şeyleri öğrenme biraz geç oluyor bizde. Yani 28-29'a kadar çok bir şey öğrenemiyorsun. Yani 29'dan sonra yavaş yavaş bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsun. Bizim öyle bir sıkıntımız var. Yabancılar o konuda biraz daha bize göre daha donanımlı, daha eğitimli yani.
0: Ülkü Hanım'ın sorusuna gelirsek uzun süreli sözleşme demiş. Tabii normalde örnek veriyorum 5 yıllık sözleşmeler yapanlar var. İşte bu örneklendirmek adına söylüyorum. Kısa sözleşme diye değil. 3 yıl yeterli bir sözleşme zaten. Evet. Ama mesela 5 yıllık sözleşmeler oluyor. Haaland'la mesela 10 yıllık sözleşme yapmıştı City. Çok nadir bir örnek.

0: 85 milyon euroya yakın bonservis ödedi Juventus Vlahovic için. Şimdi dediğimiz gibi 2000 doğumlu bir oyuncuyla 3 yıllık kontrat, eski çalıştığı, iyi de anlaştığı bir teknik direktörle. Yani yerelleştirme örneği. Burak Yılmaz, Şenol Güneş bir araya geliyor bir ara gibi bir şey yani şu anda bu aslında bir yandan da. Tekrar formunu yakaladığı takdirde mesela hem seni hedefe taşıyabilecek yetenek var. Beşiktaş hiç ummadığı bir gelir de elde edebilir yani. Biz bugün nasıl Osimhen için konuşuyoruz, çok ciddi rakamlar. Bir anda 50 milyon euro ve üzeri veya belki de bir satış içinde ileride de böyle bir değerli oyuncusu da olabilir. Bunu neden vurguluyorum?
1: Bonservisi ne kadar?
0: Şu an sıfır bonservis. İmza parası olacak muhtemelen.
2: İmza parası var yani.
0: Yani içinde muhtemelen imza parası i̇şte, olacak. Bunu niye söylüyorum? Beşiktaş çünkü son dönemde işte, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre
1: çok değerli.
0: Oyuncu satışı da çok yapamadı yani. Elde ettiği gelir de orada minimum.
2: Ya burada tabii belirleyici olan oyuncunun sakatlıkla ilgili hadisesi. Yani eğer o sorunu yaşamazsa zaten aynı fikirdeyim yani. Hani oralarda karşılığı olan bir oyuncu. Birileri ona talip olmuş. Atamadı diye, yapamadı diye ayrılmamış ki oradan. Ya sen sakatlanıyorsun, ben de sana pek güvenemiyorum, yatırım yapamıyorum diye. Bu da Lukaku da Avrupa'da bir yere gidemedi. Yoksa bunlar yetenekle ilgili, oyunculuk tabii kalitesiyle ilgili bir sorun yaşamadı ki. Bunu halledebilirse
1: bir de oyuncu
2: tabii daha genç olması Vlahovic'in.
0: Vlahovic'de şöyle önemli bir şey var. Şimdi şeyi soranlar olabilir. Ya neden Avrupa'ya gitmiyor bu oyuncular da bizim Türkiye'ye getiriyoruz? Avrupa'da hiç mi bu işi bilen yok diyenler varsa orada düşünmeleri gereken bazı etkenler var. Birincisi Juventus'ta mesela en çok para kazanan futbolcuydu. Ha. Yıllık ücreti çok ciddiydi yani, yukarılardaydı. Birincisi maliyet. Yani şu anda mali
1: maaş
0: açıdan.
1: Maliyeti.
0: İkincisi A-plus takımlar içinde genelde şey olarak düşünüldü mesela. Bayern Münih düşündü ama Harry Kane'in alternatifi olarak düşündü. Harry Kane'in alternatifi olarak o kadar yüksek maliyetli bir transfer yapma konusu. Onlar için ayrı, kendi içinde tartışılır bir noktaydı. Tıpkı Sané'de olduğu gibi. Sané'de de mesela ekonomik bir yapılanma içerisindelerdi. A sınıf parayı artık biz ödeyemeyeceğiz, daha altını ödeyeceğiz dediler. Sané'de orada tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
1: Ama tekrarlıyorum, ben oyuncunun şimdi fayda maliyetine değil de hocanın isteğine göre alındığını görürsek ve hoca da ben bununla iş yaparım ve bu Florentina'daki eski halimizi buluruz diye transfer ettiğini göz önüne alırsak ben iş yapacağını düşünüyorum. Yani başka X bitti hocaya gelseydi ben bu şekilde bir beklenti içerisine girmezdim. Ama şu an itibariyle büyük bir isim ama. Yani evet, sonuçta çalıştığınız zaman.
2: Biraz Beşiktaş'ı bir de şeye benzetiyorum.
1: Hocayla, İtalyano'yla bence yeniden bir sayfa açmak isteyeceğini düşünüyorum.
2: Lucescu dönemine biraz benzetiyorum Beşiktaş. Yani Lucescu'nun ilk Beşiktaş'a geldiği dönem.
0: 100. yılındaki.
2: Evet, yani orada oyuncu bütünlüğüne baktığında Lucescu'yla bir anda acayip zirveye çıkan performanslar. Ki onların üçlü savunmayla ilgili hep hafızamda şey vardır. Yani işte Ahmet Yıldırım, Zago, Ronaldo, Tolga abi. Tolga Doğan Tez de organizasyonun bir evet parçasıydı. Mesela Tolga abi Ahmet Yıldırım'a göre teknik anlamda daha zayıftı ama fiziksel anlamda şahane bir oyuncuydu. Ama Lucescu oyunlarında Tolga abi de bildiğim bayağı geriden çok daha diye onların gibi oyun kuran oyuncuya dönüşmüştü. Doğru. O yüzden şimdi biraz oraya benzetiyorum. Yani teknik direktör davranışı, oyuncuların kısa süredeki gelişimine baktığında o Lucescu döneminde yakaladığı, eğer istikrarı yakalarsa Beşiktaş, işte o attığı 3 senelik sözleşmenin kıymeti daha önemli hale gelir.
0: Orada da mesela senin dediğin örnekten gidecek olursak, gerçi Beşiktaş'ın hemen hemen bütün şampiyonlukları böyle. Yani tam A'dan Z'ye yıldızlar topluluğuyla Beşiktaş'ın ben şampiyon olduğunu hatırlamıyorum. Ama yıldızlar ve askerler, az önce izleyicimiz demiş ya, bir arada mükemmel karmayla. Yani işte Şenol Hoca'yla çok iyi gittikleri dönem mesela Sosa, Gomez, Quaresma, değil mi? Açık olan yıldızlar bunlardı. Onun yanında ama işte bir Olcay çıktı, Oğuzhan çıktı. Bugün şimdi bakıyorsun mesela İlhan Fakıl'ı bulmuş Beşiktaş.
2: Onların temeli de aslında şeyde atılmıştı. Bilic'le atılmıştı. Tabii. Yani çok değerliydi aslında o dönem. Feda diye yola çıktığın aslında sana da ciddi anlamda oyuncu kazandırmıştı o dönem. Ve yıldız oyuncularla başka bir seviyeye çıktı Beşiktaş.
0: 3. yılda da öyleydi mesela. Örnek veriyorum, Federico Giunti, Sergen Yalçın, Tümer Metin vesaire. Çok
2: Nohma, Pascal Nohma o dönem
0: ama
2: öyleydi.
0: Ama Kaan Dobra mesela kim tahmin ederdi öyle bir performans versin.
2: İbrahim Üzülmez baktığın zaman o üçlü savunmanın önündeki dörtlü bloğun biri sağ bekiydi, biri sol bekiydi. Ama inanılmaz oyunun bütününde oyuncu performansı izlemiştik.
0: Son Sergen Hocalı şampiyonluk zaten. Evet. O apayrı bir konu. Neredeyse hiç böyle. Raşit Gezal tamam parlayan yıldız oydu. Ama diğerleri...
2: Orada biraz şey oldu. Hani bizde hep zenginlik, çok kalabalık olsun diyoruz. Orada biraz böyle az oyuncuyla oynanan oyunun biraz

0: yani giren belli çıkan belliydi Beşiktaş'ta. O da bazen takımlara feda gibiydi yani. Pozitif anlamda etki ediyor.
1: Şimdi Dušan Vlahović geldi. Dediğimiz gibi zaten Süper Lig'i domine eden bir yıldız golcü vardı. Victor Osimhen. Osimhen'den sonra bugün itibariyle artık ligde Beşiktaş adına Dušan Vlahović var. Bir diğer yanda Fenerbahçe Romelu Lukaku'yu getirdi. Trabzonspor'un elinde hali hazırda geçtiğimiz sezonda attığı gollerle Onaçu. Zaten başarılı. Onaçu var. Bir diğer yandan da Darwin Núñez ismi konuşuluyor. Ya. Şimdi bu kadar golcünün olduğu yerde biz de o zaman bir yandan size soralım. Hangi ismi ön plana çıkarıyorsunuz? Yani Osimhen mi? Vlahović mi? Lukaku mu? Onaçu mu? Veya yakında eklenmesini beklediğimiz Darwin Núñez mi? Bu sorunun cevabını da bize yazarsanız, hatta sıralı halde yazarsanız çok memnun oluruz. Dileyenler son sayfa etiketine, dileyenler Instagram'dan yazabilir. Şimdi herkes bunu konuşmaya başlayacak. Artık 4 takımın da çok ciddi seviyede golcüsü var. Çok zor evet. Soru. Mutlak bir cevabı olması imkansız.
0: Hepsinin oyunculuk özellikleri olarak. Ama Osimhen'i tabii şurada ayırabilirim. Yani Osimhen bunu burada deneyimledi yani. Hani gördük Osimhen'in buradaki. Çünkü ya biz yeteneklere talip oluyoruz. Hedefler belirliyor ya. Osimhen'in hedefi de çok sağlıklıydı burada. Diğerlerini bilmiyoruz. Göreceğiz hedeflerini. O yüzden Osimhen bu anlamda, ki en son Ren maçında da tekrar yakından bir görme fırsatı buldum. İnanılmaz bir şey ya. Ben mesela Osimhen'le ilgili en çok şaşırdığım konu ne biliyor musun? Attığı gollerin hiçbirine şaşırmıyorum. Ya bu aidiyet, bu inanılmaz bir şey ya. Ya yaşıyor oyunu. Orada hazırlık maçında bile ya gidiyor, stoperi son ana kadar takip ediyor. Bu acayip bir şey. Bu oyuncu taraftarı da işine çeken bir hadise. Tabii orada ben Osimhen'i ayırırım. Yani yine ondan benzer performans bekliyorum açıkçası.
1: Serhan Türk.
2: Gel Osimhen'ciyim yani, ben ayırdım bile. En başından beri benim fikrim belli. Çünkü Osimhen denenmiş ve kanıtlanmış bir haksız rekabet diye bahsettiğimiz bir oyuncu. Ama artık haksız rekabette zorlayacak oyuncular geldi. Bakalım önümüzdeki sene hangi oyuncu ön plana çıkacak, ama ben yine Osimhen'in devam edeceği yönde hissiyatım var.
1: Evet. Efe Sağlam Instagram'dan yazmış. Mesajlar gelmeye başladı. Abi lütfen oku demiş. Bir numarası Vlahović. İki numaram Osimhen. Üç Lukaku. Dört Núñez. Beş Onaçu. Altı Vedat. Yedi Oh demiş. Objektif olmaya çalıştım diye de
2: eklemiş. Fenerbahçe forması var mı ya?
1: Evet, Beşiktaşlı.
0: Önce Vlahović'ten başlıyorsa Beşiktaş'ta herkes kendi tuttuğu takımdan başlayacak.
1: Olabilir mi diyorsun? Enes Alakaş. Siz hepiniz Osimhen tek başına bir gladyatör diyor.
2: Doğru söylemiş.
1: Osimhen'den yana kullanmış. Bakıyorum Cemil Dorukhan Toplu.
2: Eşref Tek.
1: Lukaku demiş. Salah, Vlahović, Osimhen, Vedat. Sıralamam bu.
2: Bu bayağı fanatik.
1: Osimhen'de iştah yok bu sene demiş.
0: Yok, ben gördüm yani. Statta gördüm öyle.
1: Hazırlık maçında adamı çiğ çiğ yiyecekti. Yok, yani hiç öyle.
2: Ben yakından biliyorum. Değil. Onun enerjisini de biliyorum. Yani ama şunu söylemek lazım. Herkes biliyor Osimhen'i. Bence çok fazla izlememiş galiba. Osimhen çıkınca ekranı kapatmış galiba arkadaşımız.
1: Muhammed Turan diyor ki golcü sıralaması bitiriciliğiyle Onaçu, 2 Vlahović, 3 Núñez, 4 Osimhen ve sonuncusu da Lukaku diye yazmış. Siz de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Biz şimdi bir şöyle Vlahović'in attığı golleri hatırlayıp mola verelim. Ardından devam edeceğiz.

0: baskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Preston McKinney Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

0: Duşan çok hızlı cezalığına girdi. Pasını verdi, toparlardı gol. Duşan Vlahovic.
1: Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahovic, Kostić.
2: Vlahovic giriyor. Duşan Vlahovic ters köşe. Duşan Vlahovic. Penaltıyı aldı. Topun gerisine geçti. Golü de attı Vlahovic.
1: Vlahovic.

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus. Dušan

0: Son sayfaya devam ediyoruz. İbrahim Yavuz ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Mesajlarınız geliyor. Az önce sorduk. Hangi golcü dedik? Osimhen bir yanda, Vlahovic diğer tarafta, Lukaku mu, Onuachu mu ya da Trabzonspor'un belki de yakın bir süre içerisinde bitireceği o isim Nunes. Bu ekibe tabii şu an için dahil edemiyoruz ama onu da aday olarak değerlendirebilirsiniz. Sorumuzu sorduk, mesajlar geliyor. Biliyorsunuz zaten kıyaslamayı çok severiz. Genel itibariyle, yani ben şahsım adına demiyorum da, genel olarak hep bu konular konuşulur. Nihai böyle %100'de bir cevabı olmadığı için de fikir tartışması güzel oluyor. Cüneyt Özer isimleri de yazmış, yanına beklentilerini de yazmış gol asist olarak. Birinci sırada Vlahovic demiş, 30 gol demiş. Osimhen 20 gol 5 asist. Üçüncü sırada Onuachu 15 gol 10 asist. Lukaku dördüncü 10 gol 8 asist. Vedat'a da 10 gol 7 asist demiş. Mesajımı lütfen okuyun demiş. Asistlerle birlikte.
1: Vedat da Lukaku'yu bölmüş değil mi?
0: Dengeli bir.

0: süre dağılımı var orada demek ki. Baktığımız kadarıyla. Şu an tabii bu konu çok konuşulacak. Muhtemelen devam edecek. Baran Tuğ, Vlahovic 1 demiş, 2 Osimhen, 3 Lukaku, 4 O, 5 Vedat. Olabildiğince objektif olduğunu ifade etmiş. Mustafa Doğan Bey yazmış. Bir Beşiktaşlı olarak 1 Osimhen demiş. 2 Nunes, yanına parantez içinde Salah faktörü yazmış. 3 Onuachu, 4 Lukaku, 5 Vlahovic. Çok istekli bir görüntü verse de Vlahovic'in yeni meydan okumada vereceği tepki önemli bence. Yaş ve geçmişten dolayı performansıyla bir olabilecek potansiyel var Vlahovic'de demiş ama
1: çok güzel
0: bir Beşiktaşlı
1: yazmış.
0: Olarak böyle değişik yani yapmış. Şey yapmış.
1: Gerçekten objektifi yani
0: tekrar edeyim. Bir Osimhen demiş, Beşiktaşlı olduğunu yani. Söylüyor. 2 Nunes, Salah faktörünü eklemiş. Şimdi tabii biz golcüleri bireysel olarak konuşuyoruz ama yayının başında da söyledik. Bu bir ne bileyim bireysel tekler tenis turnuvası değil veya işte bir boks maçı değil yani bireysel bir spor değil. Sonuç itibariyle yanınızda oynayan oyuncuların performansı,
2: o çok belirleyici
0: katkısı,
2: olur.
0: Takımın uyumu, her şey çok değerli hale gelecek. O yüzden biz şimdi tabii isimleri konuşuyoruz burada konu konuyu açsın diye ama takım performansı belirleyici olacak aslında.
2: Yani aslında Osimhen'in de burada işini kolaylaştıran hadise daha önce bir arada oynamış güçlü organizasyon olan bir takıma gelmesi Osimhen'in işini kolaylaştırdı. Diğerlerinin işini zorlaştıran hadise de orada biraz daha fazla karar değiştirdiler. Teknik direktörde, kulüp başkanında, oyuncuda. Kolay değildir şimdi sürekli değişen bir organizasyonda. Biraz önce Immobile'den örnek verdim ya. Şimdi düşünebiliyor musun? Immobile sakatlanana kadar 11 gol atmış. Oyuncu gitmiş tedavi olmak için. Bir geldi, kimse kalmamış kulüpte. Kulüp başkanı değişmiş, antrenör değişmiş, oyuncular sakatlanmış. Ve sen ona diyorsun ki ondan sonra aynı performansla devam et. Şimdi nasıl yapsın onu tek başına bir oyuncu? O yüzden orada belirleyici olan organizasyon olacak tabii ki.
0: Evet, Mehmet Özkaya, iyi yayınlar. Osimhen 1, Vlahovic 2, Lukaku 3 yazmış. Ömer Bey, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Beşiktaş bir sol açık bulursa, ki sol açık Trossard var, belki sağ açık yazacaktı. Vlahovic açık ara gol kralı olur ama Galatasaray bir 10 numara bulursa iş değişir. Lukaku gol krallığında ilk sıralara giremez demiş. Yorumunu o şekilde yazmış Ömer Bey. Aziz Bey, Osimhen, Lukaku, Vlahovic, Muriç, Nunes olarak sıralamasını yapmış. Saadettin Bey, Osimhen, Onuachu, Vlahovic, Lukaku demiş. İsmail Bey diyor ki Osimhen biliniyor denenmiş, diğerleri bilinmiyor. Aidet duygusu da çok aşırı.
2: Tabii.
0: Diğerlerinde bu olur mu bilinmez demiş.
2: Bu çok belirleyici olacak tabii.
1: Ya çok belirleyici olacak ama işte takım uyumu, takım içerisindeki ahenk çok önemli. Özellikle ben hep şunu söylüyorum yani Galatasaray'ın oyun stiline baktığımız zaman yani orada Osimhen'e dayalı bir oyunu var. Ve takım ona göre kuruluyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Bir de denenmiş var. Geçen sene olağanüstü işler yapan var. Bir de lig uzun bir maraton, ardına Avrupa kupaları var. Bunları da görmek lazım. Yani şimdi kapalı kutu bu. Vlahovic kapalı kutu. Neden kapalı kutu? Bizim Süper Ligimiz için kapalı kutu. Şu an ne yapacağını, nasıl tepki vereceğini bilemiyoruz.
0: Oyuncu kim olduğunu yoksa biliyoruz.
1: Oyunun tabii, bir açıdan
2: biliyoruz. Ama buraya başlayamayacak zaten. Ama yakın tarihte başlayamayacak.
1: Yani. Bir de hani buraya gelip çok iyi oyuncuların neler nasıl gittiğini de gördük. Kötü performans gösterip böyle hayata küsmüş Icardi gibi bir oyuncunun tekrar nasıl dirildiğini de gördük. Yani oynadığın takımla, oynadığın futbolla ve önemlisi ise aidiyet duygusu da çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu anlamda denenmiş bir faktör var. O da Osimhen.
0: Evet.
1: Mesela bizim Kerim var. O yazmış. Demiş ki 1 Osimhen, 2 Vlahovic, 3 Lukaku, 4 Onuachu. Sergen Hoca sağ olsun. Rafa Silva'yı harcamasaydı o zaman tartışması Vlahovic 1 numara olurdu diyor. Ama ben orada katılmıyorum. Sergen Hoca'nın orada Rafa Silva'nın gidişiyle ilgili çok fazla etkili değildi. O Rafa Silva kafasında çok farklı bir karakter bürünmüştü. Tabii ki Sergen Hoca ile o itişik akışı da onun daha hızlı gitmesine sebep oldu.
0: Fahri Çayır eleştirmiş bizi, okuyacağım ama yani medeni bir şekilde yazdığı için, çünkü eleştiriye zaten açığız, o ayrı bir konu. Fahri Bey diyor ki Osimhen hazırlık maçında adamı ısırıyordu deyip gülüyorsunuz. Hareketi doğru mu? Hakem orada kırmızı kart verirdi. bizim hakemler kırmızı veremediği için sizler de övgüler dizdiğinizden başarılı gözüküyor. Geçen yıl en az 4 kırmızısı vardı demiş Fahri Çayır. Orada dediğimiz şu mesajda diyordu ki yani eski tutkusu, hırsı yok gibi bir kelime vardı. Şimdi yanlış da bir şey söylemeyeyim. Dedim ki ben de yani nasıl hırsı yok? Hazırlık maçında neredeyse adamı yiyecekti dedik. Ona güldük. Ama kırmızı kart görmesi gereken pozisyonlar var mıydı geçen sezon? Evet vardı. Atlandı mı? Atlandı. O konuda haklısınız bence de. Bu benim kendi fikrim.
2: Ama işte orada kabul etmeyen olabilir. Osimhen değil.
0: Sadece ki. Ben onu şeye bağlayayım. Serhan'a müsaadenle soralım İbrahim. Yani mesela hazırlık maçında öyle bir görüntü vermesi normal gelmiyor hiçbirimize. Yani bunu neden ya. Mesela? Ama başka normal... bir şey mi var agresifleştiren?
1: Yok ya. Yani farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Sonuçta hani arzu ettiği bir yerde iyi bir takımda, iyi bir ülkede hatır sayılır para alıyor. Bu oyuncunun hani burada motivasyon ya da eksikliği için bir sıkıntı. Oyuncunun zaten genel yapısı o. Kaybetmeyi, kabullenmeyi yani bunu kabul etmiyor. Kaybetmeyi kabul etmiyor. Öyle bir kişiliği var yani. Oyuncu kötü oynamayı kabul etmiyor. Orada form yani diyor ki yani herkes işin içerisinde olsun. Bütün oyuncular canlı tutmaya çalışıyor. Yanlış bir şey olduğu zaman orada bir şey yapıyor. Yani tepki veriyor.
0: Ama
1: yani
0: normal oyuncu, bir görüntü değildi de o yüzden
1: ama, ya, ama oyuncunun sezon içerisinde çok pozisyonu oldu böyle biliyorsun. Beşiktaş'ta kimdi?
0: Emirhan'la.
1: Yani, o
0: orada çok rahat atılması gereken pozisyon yani, orada zaten.
1: Hani oyuncu oyuna tepkisi var. Yani orada bir Galatasaray tepkisi ya da bir şey yok. O kendi bile sıkıntı yaşadığı zaman buna tepki veriyor. Yani eyvah nasıl kaçırdım tarzı.
0: Ay şey var mı mesela şimdi bu?
1: Ya çok sen duymuşsun ya. İşte para Osimhen, mevzusu bilmem
0: para, mevzusu. Paradan ona. Değil de mesela yani geçen sene şimdi para mevzusu da yoktu. Bu sene için o var. Mesela geçen sene şey denildi mi hiç? Ya tamam çok iyisin bak dikkat et sen zaten en önemli silahsın bu takımın. Kendini böyle şeylerde atılabilirsin yapma etme diye uyarıldığı ama olmuş mudur?
1: Zaten
0: mu
1: bunlar uyarılıyor ki işte maçlardan önce bu analizler yapılıyor. Doğru. Analizlerden önce hoca da zaten özellikle konuşuyor. Ama şunu söylemek lazım sen takımın yıldızısın. Yani düşün Osimhen başka bir Osimhen yok zaten transferi sürecinde de haksız rekabet olarak çok fazla konuşulan bir oyuncudan bahsediyoruz ve Galatasaray'ın da en önemli silahından bahsediyoruz. Hem oyuncuyu koruyacaksın hem oyuncuyu motive edeceksin. Yani Okan Hoca da bu anlamda sonsuz kredisi verildi. Bir de şu var artık Icardi de yok. Yani Icardi evet. Her zaman bir şeydi yani stardı ve takım içerisindeki o dengeyi de çok fazla bozan bir karakterdi. Artık Osimhen var. Osimhen'de ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sorduğumda da hırsından dolayı böyle bir şey olduğunu söylüyorlar. Ve biz sene içerisindeki oyuncunun ne kadar takıma katkısı olduğunu hep beraber konuşacağız ve tartışacağız.
0: Şimdi Mahir Akçay'ın bir fikri var. O fikri size ana sorayım İbrahim Yavuz. Galatasaray taraftarı. Osimhen'in hırslanması için ligde çok golcü oldu. Bu da Osimhen'i daha motive eder. Şimdi Vlahovic, Lukaku geldi. Nunez gelirse Osimhen için ekstra motivasyon kaynağı hiçbir olur şey mu?
2: Olmaz. Hiçbir şey olmaz ya. Onlar onunla ilgilenmez ki yani. Hani orada Vlahovic varsa Salah var ben ekstra motive edeyim kendimi gibi düşüncesi olmaz ki. Ya biraz önce söylediğimiz şimdi istediğin kadar orada birinin varlığından motive ol. Senin takımında eğer o organizasyon yoksa tek başına bir şey halledemezsin ki yani. Bence yanlış yerden yorumluyoruz. Anlayabiliyorum onu neden öyle söyledin. Çünkü bizde böyle anlatıyor teknik direktörler oyunu. Birinin birini geliştirdiğini anlatıyor. Eğer gerçekten Osimhen bizi geliştiriyorsa orada teknik direktör ayıp ediliyor yani. Diğer oyuncular ayıp ediliyor. Mesela biraz önce şey dedin ya abi atan ve tutan. Şimdi bunu herkes dile getiriyor. Şimdi atan ve tutan diyorsun eyvallah kabul ediyorum da. Şimdi bunu teknik direktörler dile getirdiği için söylüyorum. Bir de gidelim Torreira'ya soralım bakalım atan tutan nasıl oluyormuş. Maç bittikten sonra gidin canlı statta gördüm onun neler yaşadığını. Tamam. Oyun bir bütündür. Atan tutan üzerinden bir şey anlatamazsın. Bir bütündür.
0: İki mevkiye indiremezsin.
2: En diyorsun. Öndeki oyuncunun ama varlığını da arkadaki oyuncuların enerjisi
1: bilgisi. Fenerbahçe atamadığı için geçen sene çok fazla eleştirmedi mi?
2: Hiç abi ben asla katılmam.
1: Nasıl katılmaz?
2: Fenerbahçe kaç tane gol attı geçen sene?
0: 77 olması lazım.
1: Bir dakika tamam, abi. Golcü aldı mı? Golcü alamadığı için çok fazla eleştirmiş
2: değil mi? Ben teknik bir şey anlatacağım abi. Kaç tane gol attı? 77 gol attı Fenerbahçe.
0: Evet öyle hatırlıyorum.
2: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon temel sorunu neydi biliyor musun? Gol atmakla ilgili bir sorunu yoktu. Fenerbahçe nerede yarıştan koptu? Bir düşünelim Fenerbahçeliler o an bir hatırlasınlar. Teknik direktörü hiç ihtiyacı yokken dörtlü savunmadan üçlü savunmaya geçti. Ve Fenerbahçe Antalya'da o sorunu yaşadı. Kasımpaşa'da o sorunu yaşadı. Rize'de yaşadı. Fenerbahçe takım savunmasında sorun yaşadı. Fenerbahçe gol atma ile ilgili bir sorun yaşamadı ki.
1: Ya nasıl yani, bırak beni sorun? Kaç tane maçı berabere kaldı? Kaç tane maçı kaybetti?
2: İşte gol yedi ya abi, onu diyorum. Daha yani şöyle olmuyor.

0: Ya,
1: iki takımın attığı gol sayısı aynı.
0: Ya, gol sayısına bakma, oyun sayısına bak yani. Kaç tane maçı kaybetti, kaç tane maçı berabere kaldı. Yani Galatasaray kaç tane gol attı, kaç tane maçı kazandı.
2: Öyle Galatasaray 77 yani. Gol attı, Fener de 77 gol
0: ya,
2: attı.
0: Ya basite indir yani, oyun içerisine bak yani. Oyunu kurtardığın maçlara bak yani. Kurtar, ben 77 tane gol atsın, benim için bir maçta 5 tane gol atsın benim için önemli değil ki. Benim için önemli olan 1-1 biten maçta 2-1 yapması benim için önemli olan. Öyle göreceksin yani. Gol o atarım, ben de atarım. Bir maçta 5 tane 10 tane
2: gol sayısından bahsettik ya, santraf atmış ama, yani onunla ilgili bir sorun yaşamamış. Ama fazla yemiş.
1: Galatasaray kadar atmış, Galatasaray'dan fazla yani, yediği için.
2: Ya diyor. Bak şeye katılırım. Santrafor sayısal bir planlama açısından yanlış, evet. Bir oyuncuya bir oyun santrafor bölümü bir oyuncuya mahkum edilmez. O yanlış. Ama Fenerbahçe o sorunu yaşamadı ki. Talisca diye ekstra bir oyuncu çıktı. Planın dışında senin bütün o golle ilgili olan problemini ortadan kaldırdı. Şimdi Osimhen diğerinden daha az gol attı. Ama oyunun bütününde sana katkı sağladı. Takım savunmasına katkı sağladı. Talisca sağlamadı, eksik bıraktı. Gittin gömüldün Rize'de 90. dakika. Yedin golü. Niye? Çünkü orada hiç denemediği bir şeyi denedi. Çıktı üçlü savunmayla oynayacağım dedi.
0: Sen savunma tarafına bakıyorsun. Ben de atak tarafına bakıyorum.
2: Ben iki yani tarafa da bakıyorum. Fenerbahçe'nin
0: şimdi atak tarafına baktığımız zaman o zaman abi, niye o yıllardır...
2: İki tarafa da bakacağız. Futbol, savunma ve hücum prensipleri. Yani ne o tarafı ne diğer tarafı yok sayamazsın. İkisine bakarsan oyunu anlatırsın. Benim zaten itiraz ettiğim konu. Bunu teknik anlamda teknik direktörler anlatacak.
1: Rakam
2: yani.
1: Söyleyeyim hemen sana. 34 maçın 24'ünü Galatasaray kazanmış. Fenerbahçe 21 maç kazanmış. Daha az. Berabere kaldıkları maç sayısı Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin 11. Yenildiği maç sayısı Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe sadece 2 kere yenilmiş. Attıkları gol iki takımın da 77. 30 gol yemiş Galatasaray, 37 gol yemiş Fenerbahçe.
2: Sen fazla gol yemişsin ya.
1: Fazla gol yediğin için de daha çok berabere kalmışsın.
2: Yani şimdi hepsini de 2-1 dediğin skorlarla götürmüş. Son dakika gömülmüş kalesinin içine, deneyimlemediği bir şeyi. Oynama alışkanlığı olmayan bir şeyi. Teknik direktörün ne olduysa dörtlüden niye döndün üçlüye? Ya şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musun abi? Ben üçlü de oynadım, dörtlü de oynadım. Öyle senin anlattığın gibi teknik direktörlerin böyle çiziyorum üçlüyü buraya değil. Bir oyuncunun o savunmanın arasına girmesi ya da oradan çıkması demek çok ciddi tekrara muhtaç. Onu Galatasaray'la en iyi sen bilirsin. Fatih Hoca da değil mi döndü üçlüden dörtlüye. O ilk başları bir hatırlayalım oturana kadar o sistem değil mi? Sancılı geçiyor. Evet. O yüzden bence tek başına
0: Galatasaray
2: o değil.
0: Galatasaray üçlü oynayamıyor yani. Biz bunu konuştuk zaten yani.
1: Şimdi Dursun Özbey'in açıklamaları var bugün. Soru en çok Galatasaray'ların sorduğu soru ne? Transferler ne zaman olacak? Başkan da yine bu konuyla ilgili de açıklama yaptı. Dilerseniz Dursun Özbek neler söylemiş bir izleyelim.
3: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor. Çok yorum yapılıyor. Galatasaray'ların heyecanında, beklentisini de çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek, bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına kadar geldi değerli hazırım. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a ve Galatasaray'ı yöneten benim onuruma yönetilmiş, hem değerli arkadaşlarım hem de şahsıma yönetilmiş çok büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı kabul etmem, sineye çekmem. Sadece ben değil, Galatasaray'ın herhangi bir başkanı ya da yönetim kurulu üyesi için bu imayı yapanlar, bu kulübün 120 yılı aşkın ve camiamızın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine de iftira atmış olduklarının farkına varmalılar. 4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ekonomisini düzelten bir Galatasaray var. Dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Benden tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler, eğer böyle birileri varsa şunu bilsinler ki bunu yapmayacağım. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkta, aynı sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü sezon başlıyor futbolda. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli gençler.
1: Yine şampiyon olacağız diyor Dursun Özbek. İddialı açıklamaları var. Tabii son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. En doğru zamanda en iyi transferleri yapacağız diyor başkan. Şimdi sorular hep Abdullah Bey'e de en son. Transferler ne zaman yapılacak? En iyi transferleri yapacağız. Yani ne zaman sorusuna bir zaman verilmiyor ki bu doğrudur yani. Çünkü bir zaman verdiğinde o sürede bitirmen lazım. Yoksa eleştirilirsin. Ama sanki bu süreç biraz fazla uzamaya başladı gibi geliyor Serhan
0: Evet,
1: Türk.
0: Evet, bu süreç biraz daha fazla uzadı ve bu sürecin fazla uzaması da Galatasaray taraftarını üzüntüye boğuyor. Çünkü Galatasaray'ın beklentisi, taraftarın beklentisi üst üste 5 sene şampiyonluk olup rekoru kırmak. Bir de şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor sürekli oyuncuları indiriyor ve önemli yıldızları indiriyor. Galatasaray'ın şu an transferde sadece Leslie'yi indirmesi adeta bir sıkıntılı sürecin başlangıcı oldu. Tamam, başkanımız çok güzel konuşuyor. Çok güzel şeyler söylüyor Sayın Dursun Özbek. Ama bir planlama ve planlamanın artık meyvelerini vermesi gerektiğini düşünüyor herkes. Çünkü şu ana baktığımızda 20'ye yakın isim zikredildi. Ben bile 4-5 tane isim verdim bu isimler arasında. Ama zaten Galatasaray planlamasında olan ve Galatasaray listesinde olan bir isimler. Bekleyelim. Tamam, neyi bekleyelim? Şu an Galatasaray'ın teklif ettiği oyuncu 50 milyon euro. Eyvallah. Ama senin transfer, Avrupa transfer bitince de 50 milyon euro. Yani bir de şimdi şöyle bir şey. Senin şu an çıktığın oyuncu belki transferin son günü başka bir takıma gidecek. Senin listen de daralıyor. Böyle bir süreçten bahsediyoruz. Geldiğimiz noktada Galatasaray'ın şu an bir santrafor, yedek santraforuna, Osimhen'i yedekleyecek bir santrafora ihtiyacı var. Olmazsa olmaz 10 numara mevkisine ihtiyacı var. Bir de kanat mevkisine ihtiyacı var. Ya şeyi saymıyorum artık yani, sol stoperi saymıyorum bile artık yani, sol stoperde yani Galatasaray başlarken 3 transfer yapayım, 4 transfer yapayım düşüncesi vardı. Sol stoperde orada belki yeri geldiği zaman Jakobs'u, yeri geldiği zaman Lemine'yle oynatacak bir durum söz konusu. Ama olmazsa olmaz 10 numara transferi var. 10 numara transferi için şu an için Bakratov, Alexey Batrakov
1: ilk sırada mı?
0: Şu an için ilk sırada diyebilirim yani Galatasaray için. Çünkü çok fazla isim zikredildi biliyorsun, Can Uzun. 50 milyon eurodan aşağı bırakmıyorlar oyuncuyu. Hatta sen biraz teklif verdiğin zaman 60 milyon isteyen bir antrenman kulübü olmaya başladı. Oyuncular her konuda anlaşılmıştı ama o fiyatlar istenilen duruma gelemedi. Ama tabii ki bu süreç biraz daha ilerlediği takdirde fiyatlar nereye gelecek ben de çok merak ediyorum ama şu an için sanki favori Alexey Batrakov gibi gözüküyor ama son sözü de görmek lazım. Burada da şöyle bir durum söz konusu, biliyorsun oyuncuyu Paris Saint Germain transfer etmek istemişti ama bu süreç içerisinde ambargo sürecinden dolayı transfere izin verilmemişti. Oyuncuyla anlaşıldı, kulübüyle maddi konularda hala anlaşılamadı ama belli bir aşamaya gelindiğini duyuyoruz. Sol kanat için ise, kanat transferi için ise hala listede Leao var ve Martinelli var. Martinelli Arsenal'ın oyuncusu, evet. Martinelli var.
1: Yakından bildiğimiz iki isim zaten.
0: Ama Martinelli'nin ben 3 gün önceki yayında da bunu söyledim. Martinelli'nin beklentisi Premier Lig'den bir beklenti. Ama Arsenal buraya özellikle Martinelli'nin yerini sol kanatta başka bir oyuncuyu aldığından dolayı Martinelli ile

0: bir yere göndermek istiyor ama Premier Lig'de rakiplerine vermek istemiyor. Böyle de bir durum söz konusu. Onun Martinelli konusunda, Leao konusunda sıcak saatlerde yaşanabilir. Şu an için bu iki isim daha fazla ön plana çıkıyor. İlerleyen günlerde göreceğiz ama hani o günlerinde artık bir an önce olması lazım. Çünkü Galatasaray taraftarının artık sabrı kalmadı. Tamam, başkan konuşuyor, çok güzel konuşuyor. Galatasaray'ın geleceği diyor. Tabii Galatasaray'ın geleceği her şeyden çok önemli ama bu sene daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü üst üste 5 sene şampiyon olmak hiçbir takıma nasip olmaz. Galatasaray'ın ayağına kadar geldi. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım var. 5. senesinde rakipler işi çok fazla ciddiye aldığı takdirde sen hala oturmuş takımına güveniyorsan, 4 sene olmuş takımına güveniyorsan, takviye yapmıyorsan şu an için biraz sıkıntılı bir süreç var. Şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın bir an önce transfere ihtiyacı var. Çok fazla isim yazılıyor. Hatta biraz önce bir isim
1: Kızıl daha. Yıldız'dan bir isim vardı. Hatta hemen söyleyeyim onu da. Hı hı. 18 yaşındaki Kızıl Yıldız'ın 10 numarası Vasilije Kostov.
0: Evet, ben de biraz önce o ismi sordum. Hatta değerli bir gazeteci arkadaşım yazmış ve Ferhat kardeşim benim çok da severim ve haberciliğine de çok inandığım bir arkadaşım.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray tarafında sorduğumda bu transferin listelerinde ismin listelerinde olmadığını dile getiriyorlar. Ya zaten şurada şöyle bir süreçten bahsediyoruz. 20 tane isim çıktı ve bu isimin çok önemli isimler çıktı. İşte bu kadar isimden sonra yani Galatasaray taraftarına hitap eden bir isim getirmezsen çok büyük sıkıntı da çıkar. O yüzden ben Galatasaray'a artık bir an önce transferi getirmesi lazım ve Galatasaray'a yakışan transferi yapması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi bir de çıkan isimler de birbirlerinden hep farklı profildeki isimler. Yani şimdi Batrakov, Alexey Batrakov 21 yaşında. Potansiyeli çok yüksek olabilir. Galatasaray çok ciddi katkı da alabilir belki ileride. Belki çok iyi bonservis de kazanabilir ama daha önce çıkan böyle herkesin bildiği isimlerin yanında daha böyle no name diyeceğimiz işte ismi daha az bilinen, daha az popüler bir futbolcu. Yani bugün transfer olsa Galatasaray GS Store'a gidip kaç kişi bana Batrakov forması ver der. Örnek veriyorum, başka daha önce çıkan isimlerden biri olsa kaç kişi gider. Yani bir profil farklılığı da var. Daha böyle genç birini mi alacak? Yoksa herkesin böyle Martinelli, Leao nasıl adını duyduğumuzda bildiğimiz ezbere oyun yapısını bildiğimiz oyuncular varsa öyle bir on numara mı olacak?
0: Ya ben Martinelli'ye okeyim. Kanatta on numara mevkisinde.
1: Martinelli herkes okey olur zaten de.
0: Yani Okan Hoca'nın da istediği bir isim ama şurada orada iki isim üzerinden gidiyor. Leao da Galatasaray için şu an önemli bir hedef oyunculardan bir tanesi. Martinelli evet. Keza.
1: Bence ama mesela Leao daha gerçekçi bir hedef.
0: Leao daha gerçekçi ama ben Leao transferinde Fenerbahçe'nin olduğunu düşünüyorum hala. Yani bu transferde de hala Fenerbahçe'nin kovaladığını düşünüyorum ben. Ama burada artık Galatasaray'ın bir adım daha öne geçmesi lazım. Ama 10 numara mevkisine baktığımız zaman Alexey bir adım daha öndemiş gibi geliyor. Can Uzun olsaydı ben ona da okeydim. Ama orada bilmiyorum yani Mertens'ten sonra bir türlü dolamadı orası.
1: Zolis'i aldı Yunan futbolcuyu Arsenal bu sezon. Kulüp Brugge'den 40 milyon euro karşılığında Trossard ayrılığından sonra sol kanada bir takviye yaptı. En son işte İngiliz basında yurt dışında çıkan haberlerde şey diyordu. Yani Barcola ismi konuşuluyor mesela Paris Saint Germain'den. Arsenal işte onu alırsa Martinelli'nin de ayrılığını o zaman izin verebilir. Galatasaray'da işte bu durumda devreye girebilir gibi haberler vardı. Aslında yine o da bir Arsenal'ın transfer hamlesine bağlı ama... Yani Osimhen örneğin hep kafamı karıştırıyor ayrı bir konu ama normalde bana sorsan şu aşamada Martinelli'nin Süper Lig'i tercih etmesini ben çok zor görüyorum. Ama Osimhen nasıl geldiyse işte başka olmaz denilen transferler nasıl olduysa bir bakmışsın o da gerçekleşebilir belki. Sence şu an Okan Buruk'un ekibindesin, hocaya bir fikir sunman gerekiyor. Hocam bizim acil bir hafta içinde bitirmemiz gereken bir numaralı yer hangi bölge diye sorsa sana ne dersin mesela
2: ben
1: İbrahim?
2: Ben hocaya oyun derim. Yani hocam evet bölgeler eksiklerimiz var ama biz o bıraktığımız güçlü oyun ya da bu 4 sezon oynadığımız güçlü oyundan bir hayli uzağız. Mesela şunu net söylerdim ya Leslie diye bir oyuncu aldık hocam. Ama bu Leslie dediğimiz oyuncu bizim önde baskı oyunlarımıza zarar veriyor. Çünkü hemen hemen her oyuncu öne gittiğinde ve pası atacak opsiyonlara gittiğinde Leslie çok geç kalıyor. Ve bizim o bütün baskımızı kırıyor. Yani Rennes maçında bunu canlı gördüğüm için ve birkaç kez bu tekrarlandı. Oraya hemen bir oyuncu değişimiyle o problemi ortadan kaldırıyor.
0: Bana katılır mısın biliyorum ama Leslie, Niaga, Leslie'nin bence bir adım daha önünde. Aynı profilden daha

0: hatta daha iyi bir
1: oyuncu bir adım varken. Ben İlkay'ı oynatırım yani. Evet. İlkay'ın en hani fiziksel anlamda geride kalmış hali Leslie'den şu an bence daha iyi durumda. Yani şeye de katılırım, Niagara'ya. Ama oradaki üzüntüm şu. Keşke Niagara'ya talip olacağımıza, altyapıdan oyunculara talip olsak. Çünkü bu kamp döneminde Luj'da Cankat da bize bir şeyler gösterdi. Umarım Arda'ya benzemez. Berat Luj. Umarım Arda'ya benzemez. Arda da bir önceki sene şahane bir kamp dönemi geçirdi ama gelişimi çok sağlıklı olmadı. Yani ben Galatasaray'la ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela bir idareci olsam Galatasaray'da, Okan Hoca bana genç bir oyuncu ile ilgili bir şey söylese şunu söylerim: hocam siz genç oyuncudan ziyade deneyimli oyuncularda çok başarılı oldunuz. Yani genç oyuncuyla zaman kaybetmeyelim. Çünkü çok örneği var, halledemedik. Biz daha net oyunculara yani gidelim.
2: Batrakov gibi isimleri de oraya dahil eder misin o zaman? O da 21 yaşında.
1: Yani mesela şimdi Can'ı da oraya dahil ederim. Onu da dahil ederim. Belki diğerlerine göre bunlar biraz daha olmuş oyuncular.
2: Bizi alırsın sen o zaman.
1: Yani ben daha net oyunculara giderim. Mesela Fernandez aslında bence Galatasaray için tam anlamıyla Galatasaray'ın yapısına da çok uygun bir oyuncu. Manchester'daki performansına da baktığında, oradaki oyun alışkanlığına da baktığında bize çok benziyor. Orada da biraz daha sistemden ziyade kendi o problemleri ortadan kaldırıyor. O yüzden bu tarz isimler Galatasaray adına bence daha hayırlı olur ama ben Galatasaray'ı oyun anlamında geride gördüm. Yoksa transfer konusunda şu durum olmamış olsaydı, yani bir önceki sene mesela Galatasaray hazırlık döneminde çok daha iyiydi abi. Hatta ilk izlediğim o İtalyan takımıyla geçtiğimiz sezon hazırlık maçında ya şahane bir Galatasaray izlemiştim ya. Ama bu sene hazırlık maçları belki de taraftarları da çok fazla endişelendiren hadise, o transfer eksikliği hazırlık maçlarında oyun anlamında da çok geriye düştüğünü gördükleri için. Ve Galatasaray'ın aslında sadece Galatasaray değil, bizim Türkiye'de en kolay problemi ortadan nasıl kaldırıyorsun? Oyuncular gelsin problemimi çözsün.
2: Bir de
1: ama en büyük tehlike bence şu, son olarak onu söyleyeyim abi. Lütfen. Bugüne kadar Galatasaray her aldığı oyuncudan çok kısa sürede sağlıklı geri bildirim aldı. En son örneği de Uğurcan Çakır. Şimdi bu bahsettiğimiz oyunculardan kısa sürede Galatasaray sağlıklı geri bildirim almazsa, çünkü çok fazla oyuncuya odaklı bir oyun inşa etti Galatasaray.
2: Evet.
1: Tanınmaz hale gelebilir. Yani en büyük riski Galatasaray'ın bu olduğunu düşünüyorum.
2: Sence Serhan Türk şu anda acil olan Çorum'la karşı karşıya gelecek Cuma günü Galatasaray. Şimdi artık ya Perşembe'ye girdik Koray, değil mi bugün itibariyle evet. Artık?
3: Okan Hoca'nın isteklerine cevap vermesi lazım artık yönetimin. Bir hoca ne dedi mesela benle olan röportajında? Ben geçmiş dönemlerde bunu söylediğim için sıkıntı yaşadım ama artık benim geniş kadroya ihtiyacım var dedi. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve ardından da Süper Lig. Ve Süper Lig bu sefer daha da değerli hale geldi. Ve acil transferlerin gelmesi lazım. Çorum maçını hallederim düşüncesi bence yanlış düşünce. Erzurum maçını hallederim düşüncesi bence yanlış bir düşünce. Yani önce transferlerin olup takıma adapte olması gerekiyor. Ya bir de baskı da var yani. Neyin baskısı var? İşte rakiplerin baskısı var. Sürekli uçak indiriyorlar. Biz Galatasaray'ın için övünüyorduk. Galatasaray'la ben biliyorsunuz zamanında bir başlık atmıştım. Sayın Başkan'la söyletmiştik. Galatasaray uçaklar iniyor diye demiştik. Şu an Galatasaray uçakları kalkmıyor bile. Nerede inecek yani? Yani şu an herkes çatır çatır uçak indiriyor. Galatasaray uçak indirmiyorsa ve ligin başlamasına 3 gün varsa ve biraz daha bekleyelim, fiyatlar düşsün deniliyorsa o halimize. Gerçekten evet. Böyle bir süreç.
2: Mesajlara da bakalım. Ercan Yavuz yazmış. Bugün eşi İrem Hanım'ın doğum günüymüş. Kutlar mısınız demiş. Bizden Ercan Bey'e bir doğum şey olsun. Doğum gününüz kutlu olsun İrem Hanım'ın da. Emir Bey Martinelli transferine çok sıcak bakmamış ama bence çok iyi oyuncu. Onu söyleyelim. Bedirhan Bey diyor ki Leao'yu istemiyoruz, Barış var demiş. Katılır mısın böyle bir şeye?
3: Tamam, Barış var. Ama geçen sene de Barış vardı. Noah Lang'ı da kullandı Galatasaray ve Noah Lang'ın oyun içerisine dahil olmasıyla beraber Galatasaray çok şampiyonluğu getiren oyunculardan bir tanesi oldu yani. Yani bence yani her türlü oyuncuyu kullanabilirsin. Barış'ı her tarafta kullanabilirsin. Sağda da kullanabilirsin. Yeri geldiği zaman sağ beke de alırsın. Her türlü kullanabileceğin bir oyuncu kapasitesinde. Yeri geldiği zaman Osimhen'in yerine de koyabilirsin. Yani Barış'a her zaman Galatasaray'ın ihtiyacı var. Ama Leo'yu da hayır demem ben.
1: Çok maç oynuyorsun bir de. Yani şimdi ister istemez tabii o rotasyonu düzenli kullanman lazım. Yoksa tek başına çok fazla oyunculara yük biner. Yani Türkiye Kupası var, lig var, Şampiyonlar Ligi var. Şimdi bunların hepsini düşündüğünde birinin yerine gelmiş olmuyor. O rotasyonu sağlıklı kullanmış oluyor. Yani.
2: Evet. Mesajlara bir yandan bakıyorum yine. Şöyle farklı neler var diye sorular arasından da. Tüm transfer durumlarına göre en iyi ilk 11'i çıkarır mısınız? Tüm takımlar ve tüm mevkiler dahil, kaleciden forvete demiş de bir bitsin transfer dönemi, ondan sonra.
1: Ama şu an isim yaparız. Üzerinden bir şey yapacak olursak, ben uzak ara tabii, hemen hemen siz de aynı fikirde olur musunuz bilmiyorum ama Fenerbahçe burada yani kaleden Ederson'u o işin içine katıp en uca kadar gittiğinde, hatta dünyanın her yerinde futbolu biraz seven birine böyle bir kadrodan bahsetsen bütün oyuncuları tanır yani. Ha, bu kim demez herhalde. Tanır, yani en baştan en uca kadar. Fenerbahçe'nin aslında kadro zenginliği olarak,
2: popülerlik olarak diyorsun.
1: Evet, isim olarak. Evet. Yani havalimanına indi. Yani X tabii. Bir ülkenin havalimanına Genluzisi, indi.
2: Genluzisi, Kantesi vesairesi yani, çoğu tanınır.
3: Evet. Heyecanlandırdı tabii ki. Yani Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırdı. Yani bu transfer dönemi bence bütün takımları heyecanlandırdı. Artık Galatasaray'ın heyecanlanması
2: en lazım. Belli canım,
1: İsmail Kartal'ın teknik direktörlük kariyerini çok net bir yere götürebilecek oyuncu grubu. İşte Fatih Tekke için benzer ifadeyi kullanırım. İşte Nunez'le, Salah'la geçtiğimiz sezona inşa ettiği oyunu kendi teknik direktörlük kariyeri açısından da bambaşka bir yere de götürebilir. Aslında teknik direktörler için bence şahane bir fırsat bu kadar önemli oyuncuların bu ligde olması. Çünkü bunların bir de oyunculuk özellikleri ama hedefi ve atletizmine talip olabilirsen, onları o anlamda geliştirebilirsen, evet, özellikle uluslararası organizasyonda çok ciddi karşılığı olur yani.
2: Ahmet Ay YouTube'da canlı yayında sohbet bölümünden sormuş. Koray abi, bugün 20 kere yazdım galiba. Serhan abiye sorar mısın? Abdullah Kavukçu Türkiye'de mi?
3: Türkiye'de.
2: Şu an Türkiye'de. Cevabı öğrenmiş oldunuz.
3: Bir soralım.
2: Yani ben Galatasaray'la ilgili şeyi söyleyeceğim sadece, demin araya girmedim. Bence en acil yer kesinlikle yedek santrfor ya. Yani öbür 10 numara 10 numara tamam, zaten Galatasaray 10 numarayla oynamadan Juventus'u filan eledi. Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları ortada da Osimhen olmayan Galatasaray'ın ne kadar zorlandığını gördük kesinlikle. Ya Osimhen olmasa ne olacak şimdi bugün?
1: Tabii onun olmadığı velev bir organizasyonu diyelim,
2: yani
1: düşünemiyorsun.
2: Allah sağlık sıhhat versin, asla onun için demiyorum. Velev ki gribal enfeksiyon geçirdi Çorum maçında. Yok hadi Çorum maçı görece daha kolay Barış, maç olarak düşünebilirler ama Barış, kim çıkacak yani? Barış.
3: Barış'ı koyacaksın 10 numaraya. İK'yı koyacaksın. Sağa Sané'yi koyacaksın. Ya da sola da Yunus'u koyacaksın. Yani sağ, sol. Ya bence Sané'yi sola koyacaksın.
2: Ne kadar verim alacağım?
1: Ya ama şey de şimdi kabul ediyorum ama işte Ahmet Kutucu da o niyetle gelmişti. Hatta geldiği dönem ilk yarı ligin en performansı yüksek oyuncusuydu. Şimdi bazen evet yedek forvet gelsin ama şimdi o da yetmiyor yani. Şimdi kaç tane oyuncu geldi gitti bu süreçte, bir de ona da bakmak lazım. Yani şimdi Ahmet Kutucu geldiğinde o dönem neler söyleniyordu değil mi? Yani Galatasaray'da çok kupada bile sahaya gönderilmeyecek duruma geldi. Doğru. Biraz da biz bir şeyleri yapabiliriz ya. Yani gelişimine dokunabiliriz oyuncuların.
2: Şimdi bugün 13 Ağustos, artık saat 12'yi geçti. Yani 1.30 civarındayız. 2014 yılında 13 Ağustos 2014 yılında Türk futbolunun en önemli ve değerli isimlerinden birini kaybettik. Süleyman Seba'yı, Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı ama aynı zamanda Türk futbolunun da belki de son beyefendisi diye nitelendirebiliriz kendisini. Centilmenliğiyle, rakiplerine duyduğu saygıyla, mütevazi kimliği ve kişiliğiyle Türk futbolundan çok çok değerli bir Süleyman Seba geçti. Saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. İbrahim Yavuz ve Serhan Türk'e teşekkür ediyoruz. Son sayfaya da Süleyman Seba'yı anarak noktalıyoruz. Kendisinin hayatını o dönem editör olduğum dönemde kaleme almıştım. Arkadaşlarımız da, kurgu ekibimiz montajlamıştı. Güzel, değerli bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdi hem biraz nostalji yapacağız hem de Süleyman Seba'yı anacağız. Tekrar mekanı cennet olsun diyerek o VTR'mizle birlikte son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Süleyman Seba, 5 Nisan 1926 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya geldi. Seba ailesi Soğuk Su köyündeki 20 odalı evlerinde mutlu mesut yaşıyorlardı. Ta ki bir köpek Süleyman Seba'yı ısırana kadar. Biricik oğlunun kuduz olmasından korkan Rıza Bey İstanbul'un yolunu tuttu. Ama bu İstanbul yolculuğu çabuk bitmeyecekti. Oğlunun iyi bir eğitim almasını isteyen baba, küçük Süleyman'ı İstanbul'daki kardeşi Fatma Feresen Hanım'ın yanına bıraktı. Süleyman Seba Beşiktaş Hakaretler'deki 18. ve daha sonra da 19. ilkokula başladı. Ardından Galatasaray Lisesi'nde bir sene hazırlık okudu fakat bir türlü alışamadı. Bir yıl sonra ise hayallerindeki okul olan Kabataş'a geçti. Girer girmez yine futbol hayallerinin peşinden koştu. Kabataş Erkek Lisesi futbol takımına girdi. Bu Beşiktaş'ta oynayan

0: olabilme şansı yakalamanın ilk yoluydu. Bu yolu başarıyla yürüdü ve Beşiktaş genç takımına girdi. Hayatı boyunca abisi gibi göreceği baba Hakkı'yla da Beşiktaş'la tanıştı. Sonunda Beşiktaş A takımına seçildi. 29 Eylül 1946'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 47. dakikada attığı ilk golden 1954'te futbolculuk hayatını sonlandırmasına kadar geçen zamanda 181 maçta 44 gol attı. 1947 yılında İnönü Stadı'nın açılışında İsveç'in AEK takımıyla oynanan karşılaşmada bu stattaki ilk golü atarak tarihe geçme başarısı gösterdi.
1: 3-2 mağlup olmuştuk. 1-0 galiptik.
2: İlk gol sizin zaten başkanım.
1: İşte ayağımıza geldi bulduk golü.
0: 1954 yılında askere gitti. Ordu milli takımına girdi.
3: Şevket rahmetli oldu, Yavuz rahmetli oldu, Şükrü rahmetli oldu, Çengel Hüseyin rahmetli oldu. Hepsi rahmetli oldu. Bu Fener'i 3-1 yendiğimiz maçtı.
0: Ancak bir maçta sakatlandı. Artık çok sevdiği futbol topunun peşinden koşamayacaktı. Süleyman Seba Beşiktaş'tan hiç kopmadı. Arkadaşlarıyla beraber idealist grubu kurdu. Onlar sadece Beşiktaş'ı düşünüyordu. Süleyman Seba 1963 yılından itibaren Beşiktaş'ta yönetici olarak çalışmaya başladı. Ama bu yönetici diğer yöneticilere benzemiyor. Beşiktaş'ı daha iyi yerlere taşımak istiyordu. Bu yüzden Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Müdürlüğü yaptığı dönemde 1984 yılında yapılan kongrede başkanlığa adaylığını koydu. Başkan adayı olarak kürsüye çıktığı gün Beşiktaş Kulübü 3 odalı bir bina, 1 masa ve 5 sandalyeden ibaretti. Kulüp altından kalkılması zor bir borç batağındaydı. Şans sinemasına yapılan olağan genel kuruldaki konuşmasına ömrünü bu kulübe adamaya geldiğini söyleyerek başladı Süleyman Seba. Tesis yapacağız demiyorum, yaptık diyorum dediğinde salonda derin bir sessizlik hakim oldu. Cebinden akaretlerdeki binanın tapusunu çıkardı ve başkan seçilmesen bile bu arsa artık Beşiktaş'ımızın malıdır dedi. Elindeki bu tapuyla yıllar sonra Beşiktaş Plaza'nın yükseleceği arsada kulübün ilk tesislerini yapacağını vaat etmedi, belgeledi. İcraatlarına başkan seçilmeyi bile beklemeden başlayan Süleyman Seba, güçlü rakibi Mehmet Üstünkaya'yı 85 oy farkla geçerek siyah beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Artık Beşiktaş'ın başında varını yoğunu Beşiktaş'a adayan, neredeyse uyumadan çalışan bir başkan vardı. Tesisleşme ve genç sporcuların yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Seba'nın en büyük hedefi ise Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımaktı. Fakat kulübün kasası neredeyse bomboştu. Süleyman Seba yönetiminin ilk lig haftası başarılıydı. 19 haftayı lider bitirmişti ama şampiyonluğu 10 gol farkla Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. 1986-87 sezonunda Galatasaray şampiyon olduğunda çıkan şike ve teşvik primi iddialarına yanıt vermedi. Ama ikinci olan takım için şerefli ikinciliğimizle övünüyoruz dedi. Tarihe şerefli ikincilik sözü Seba ile beraber geçti.
4: Başarı her ne kadar Türkiye'de şampiyonluklar ile değerlendiriliyorsa da bu genç takımın 4-5 senedir aynı kadro ile çizmiş olduğu grafik ve gösterdiği performans bence şampiyonluktan daha değerli, daha değerlidir.
0: 1987-88 sezonunda Beşiktaş Gordon Min'le çalışmaya başladı. Siyah beyazlar o sezon yine ikinci oldu. Taraftarlar Gordon Min'i suçluyor ama başkan Gordon Min'in arkasında duruyor ve siyah beyazlı kulüp öz kaynak düzeninden ödün vermiyordu. 1989-90 sezonunda Beşiktaş o yıl iki kupayı alarak galibiyet sevincini yaşadı. 1990-91 sezonunda yine şampiyon oldu. 91-92 sezonunda da 4-3'lük galibiyetle şampiyon oldu. 3 yıl üst üste şampiyon olan Beşiktaş, makus talihini Süleyman Seba ile yenmişti. Artık herkesin dilinde Metin Ali Feyyazlı şarkılar vardı. Ama Beşiktaş'ta para sıkıntısı bitmiyordu. Sonuçta Beşiktaş'ın başkanı bir iş adamı değil bir memurdu. Buna rağmen futbolcuların hakkını hiç yemedi. Belki diğer takımların futbolcularından az para verdi. Ama onlarla sözleşme bile yapmadı. Süleyman Seba'nın ağzından çıkan söz futbolcuları için 100 senede bedeldi. 92-93 sezonunda Beşiktaş 4. şampiyonluğuna hazırlanıyordu ama averaj farkıyla şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. 94-95 yılında Beşiktaş bir kez daha şampiyon oldu. Siyah beyazlar sonraki 2 yıl içinde yine şampiyonluğa oynadı. UEFA Kupası'nda atlanan 3 turluk başarı bir ilkti. Süleyman Seba

Futbol eski futbol değildi. Milyon dolarların döndüğü endüstriyelleşen bir oyundu. Süleyman Seba'nın bu dünyada kendine bir yer bulması adeta imkansızdı. O bambaşka bir futbol kültürüyle büyümüştü. Ama ona karşı olan tavırlar artık onu çok üzüyor. Hayatını verdiği Beşiktaş'a edilen hakaretler içten içe onu kırıyordu.

0: Değişen futbol dünyası artık daha da acımasız bir hale gelmişti. Hayatını Beşiktaş'a adayan efsane başkan yumruğunu masaya vurmamakla hep suçlandı. Oysa onun spor anlayışı bambaşkaydı.
1: Yumruğumuzu vurup, masaları kırıp, olayları halletme cihetini tavsiye ediyorlar. Biz kanunlara saygılıyız. Ben anlamıyorum, bana herkes bunu soruyor. Efendim masaya yumruğunu vur, masanın üstüne çık tepin. Bu bir şey midir yani?
0: Beşiktaş kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Süleyman Seba'nın üzerindeki baskılarsa her geçen gün daha da artıyordu. Tribünlerde yükselen Ahmet Dursun Seba gitsin tezahüratı onu derinden etkilemişti. Oysa bunları yapanlara karşı hala kendini değil, tek varlığı Beşiktaş'ı düşünüyordu.
1: Bu yapılacak yürüyüşler veyahut da buna benzer olaylar, acaba bu yapacaklara sormak isterim. Beşiktaş'a yarar mı getirecekler yoksa zarar mı getirecekler? Bir kere bunun bilinci içerisinde olsunlar, hareketlerini ona göre şey etsinler.
0: Baskılar sonu hazırladı ve Süleyman Seba kararını verdi. Çocuğu gibi sevdiği, tüm hayatını adadığı Beşiktaş'ı bırakacaktı. Süleyman Seba kendisine kimlerin haksızlık ettiğini biliyordu. Ama ona yakışan bir şekilde yine de kimsenin kalbini kırmadı. Onun için dostluk ve centilmenlik sporun, hatta hayatın en önemli unsuruydu. Belki de bu yüzden en sevdiği şarkıların başında eski dostlar geliyordu.

0: 2000 yılındaki kongrede kürsüye çıktı. Elleri titreyerek cebinden bir kağıt çıkardı ve gözleri dolu dolu başladı veda mektubunu okumaya. Kendisine yapılanlara karşı tepkisi bile ders niteliğindeydi. Beşiktaş'a kazandırdığı 21 kupanın ardından en yakınındakiler tarafından arkadan vurulması efsane başkanı yaralamıştı elbette. Sitemini elindeki mektubun şu satırlarıyla dile getirdi.
1: İnsanlarla yaşadım, insanı öğrendim. İnsanlarla yaşadım, insanlığı öğrendim. İnsanlarla yaşadım, insanlardan nankörlük gördüm. Dostlarım, dostlarım, ama ben dostlarımdan çok korkarım diyen düşünürlere hak vermemek elde değil.
0: Beşiktaş tarihinin en önemli ve hüzünlü anlarından birinin yaşanma vakti gelmişti. Süleyman Seba, en çok dostlarımdan korkarım dediği veda konuşmasında bir başka sözü daha tarihe not ediyordu. Herkesi bir zaman aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım.
1: Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Değerli kongre üyeleri, hayatım boyunca ben kimseyi aldatmadım. Aldatmaya da çalışmadım. 1984 yılında huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla gelmişse bugün de huzurlarınızda aynı heyecan ve duygularla başım dik, gönlüm rahat ve huzur içerisinde sizlere veda ediyorum.
0: Süleyman Seba'nın konuşmasının ardından üyeler kendisini ayakta alkışlarken bazıları gözyaşlarını tutamadı. Ardından Süleyman Seba'nın onursal başkan ilan edilmesi için karar alınması istendi. Beşiktaş'ın beyefendisi Seba bu öneriyi de kabul etmedi. Onun tek derdi makam mevki değil. Onun tek derdi varıyor Beşiktaş'tı.
1: Çok samimi olarak söylüyorum. Herhangi bir mahsup peşinde değilim. Ben hayatımın en güzel 16 yılını gururla taşıdığım Beşiktaş'ın başkanlığını yapmak suretiyle elde ettim.

0: Israrların ardından Süleyman Seba, Beşiktaş'ın onursal başkanı seçildi. Dikili Taş'taki Beşiktaş Spor Salonu'nun adı da Süleyman Seba Spor Salonu oldu. Akaretler'deki spor caddesinin ismi de Süleyman Seba Caddesi olarak tarihe geçti. Beşiktaş'ta bir devir sona eriyordu. Serdar Bilgili'ye görevi devreden efsane başkanın kulübe girişi ne kadar mütevazi ise çıkışı da bir o kadar sadeydi. Oysa Süleyman Seba, çocuğum dediği Beşiktaş'a, 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı kupası, 2 Başbakanlık kupası, 6 spor yazarları kupası kazandırmıştı. Tüm bunların dışında o güne kadar tek dikili ağacı olmayan Beşiktaş'a Akaretler'deki kulüp binasını, Fulya stadını, Şanöktem tesislerini, Yeşilköy tesislerini, Çilekli tesislerini, Beşiktaş Koleji'ni ve Siyah Beyazlı takımın şu anda çalışmalarını yaptığı Ümraniye Nevzat Demir tesislerini de kazandırmıştı. Uçak korkusu yüzünden futbolcularını yalnız bırakmamak için arabayla günlerce süren yolculuk sonrası Almanya'ya giden, kulübün parasını harcamamak için kulübün arabasını kullanmayan, annesine "ben biricik çocuğumu Beşiktaş'a kaptırdım" dedirten, Trabzon dönüşü uçakta şampiyonluk kutlamaları yapan oyuncularına "kutlama yapmayın, aramızda Trabzonsporlular da var, rakibimiz incinmesin" diyen büyük başkan, Beşiktaş'a değil ama kendine bunu yaşatanlara aslında küsmüştü.
1: Geçmişi unutanlar geleceğe mahkumdur derler.
0: Sebasız yılların ardından birçok yere efsane başkan ismi verildi. Heykelleri yapıldı. Bütün kırgınlığa rağmen Beşiktaş'a küsmek olmazdı. Yine de dayanamadı ve Beşiktaş'ın 110. yıl kutlamalarında hasta olmasına rağmen stada geldi. Tüm saha ayağa kalkmış, Süleyman Seba diye bağırırken gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaş taraftarı geç de olsa onursal başkanının gönlünü almıştı.

Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane başkanı ilerleyen yaşının ardından bir süredir mücadele ettiği hastalıklar nedeniyle 13 Ağustos 2014'te hayata gözlerini yumdu. Arkasında gözü yaşlı milyonlar bırakan Süleyman Seba'nın ektiği dostluk tohumlarının yeşerdiği anlar yine kendi cenazesi sırasında gözler önüne serildi. Farklı renklerden birçok takım taraftarı, sporcu ve yöneticisi onu son kez uğurlamak için bir araya geldi.

0: Beşiktaş'ın onursal başkanı, tüm renkleri kardeş yapabilen, belki de Türk spor tarihinin son beyefendisi artık aramızda yoktu. Arkasında duygusal bir vasiyet bırakarak, Beşiktaş'ı üzmesinler.
1: Kulübümüzün bazı tatsızlıkları dolayısıyla çok üzüntülerimiz oldu. Ama onları da hepsini yattık oturduk. Yalnız Beşiktaş'ı üzmesinler.

0: ilk üçlüsü için sezonun. Bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho, önünde bir boşluk var. Amir Mourinho, 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çerni'ye doğru, Çerni dokunamadı, korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru, Yangior çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangior'un sektirdiği topta, kale sahasında. Arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Jalo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Jalo yükseldi. Şimdi Etim Jalo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Jalo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Etim Hoca, 10 kişi Midtjylland. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
1: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
0: 10 kişi Midtjylland. Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz. Jalo'dan derin top, Yangio nefis bıraktı, Olaytan at bunu, Olaytan dışarıya, nefis bir servis Yangio'dan.
2: Muhteşem bağlantıydı.
0: Olaytan çok müsait fırsat, dışarıya vuruyor.
3: İlhan sıyrıldı Osorio'dan, İlhan'dan ters kanada, Çerni, Çerni kontrol, şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Çerni. Çerni bıraktı. Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Çerni'ye iyi pas. Václav Çerni soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un, 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
2: Orkun bir önceki şutundan, Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: İşte Çerni'nin asisti. Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
2: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas. İlhan, son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan, Olaytan, Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson, ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım. Orkun. Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Mourinho, bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı.
3: Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açarıyor. İlhan.

vurdu dışarıya. Hazırlık maçlarında böyle sağ çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Jalo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino, müthiş müdahale. Murillo. Murillo golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Murillo. İşaret geldi. Bilin vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafson. Olafson yattığı yere kurtardı.

0: Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas, Černi nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu, direği sıyırdı. Asfaltlı dışarıya. Korner bekliyor Václav Černi. Karar out. Orkun sağa çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme, Černi öne açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Václav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink. Lübel! Lübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık, çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'e Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Mitchell'an. Christensen. İlhan baskı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çözümü. Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. O, Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov, Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Mitchell. Korneri kullanacaklar.
2: Bilgin'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
1: Orada Eminhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlic. Oh'tan baskı geldi. Erlic gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černi. Černi ile geliyoruz. Václav Černi. Černi. Sekti. Fenerbahçe savunmadan Olafsson. Çerny taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
2: Tam istediğimiz geçiş. Sahip topu kazandık. Orkun'u bulsa Çerny, çok daha net bir ayağı bulsa yayda, İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
1: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya. Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada. Václav Çerny. Etkili bir atak olabilir yine. Çerny. Çerny pasını aktardı. Yengü oh. Oh baktı kaleye. Oh uzaklardan. Olafsson sektirdi iki hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Eldiçe sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
2: Sarısı
1: İkinci
2: zaten.
1: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Mitren.
2: Değiştiremeden. Bak değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh, koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Mitrilent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Suriyeliler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti sıyrıldı. İlhan yerde gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA

0: 3. elime turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
1: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonczyk dışarıya gönderiyor. Slonczyk bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Baskıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada Radet Skralove. İlhan Fakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadrashvili'nin. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. As farklı dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadım. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi Çeke. Tekrar Van Buren. Slonczyk açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Çizgide Cherny buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Cherny Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun bekletmeden vurdu kaleci. Cherny ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak havada. Václav Cherny için. Orkun bir an için çöktü. Orkun Cherny çevirdi ona doğru Orkun Kökçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadrashvili uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı. Oh döndü. Oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor. Bir temas olduğunu işaret etti orada. Yönkü'o. Slonczyk'e doğru. Cherny'de kaldı. Cherny içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama. Kaleci Zadrashvili topun sahibi.
2: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
1: Darida'dan Slonczyk'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel'le ise kapçıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir şut. Yine Nübel'den müdahale.
2: Çok önemli kurtarışlar.

0: yer aldı. Sumutara.
1: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil. Görüyorum. Yani.
0: Endidi. Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfried'e.

0: diye içeride Semih var. Orta geldi. Ters vuruş Semih
1: i̇şte
0: ve gol.
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş. 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak. Savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Kartal pençesiyle seviniyor Semih. İşte olaytan. Çok güzel kaçırdı Endidi. Endidi'nin ortası. Savunmadaki o dokunuş. Kaleci Zadrajini de yanıltıyor. Yüksek bir orta. Kafa vuruşu Nübel ikinci hamle. Kontrolü sağladı Nübel. Golde hatayı yapan Cihan. Pelandiye yaklaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Granome 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi. Battı kaleye iki Adimi. Kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top. Ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik. Denge var şimdi skorda. Birazdan bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. İsmail kaleci. Musaba yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
2: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
3: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca! paslaştık. Kerem döndü. Kalişka aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl. Bodarčić. Yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika Talişka 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta daracı. Yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talişka. Kerem. Sağlar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talişka'ya doğru enfes pas. Talişka aydı. Talişka. Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talişka. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talişka'dan koşu var. Talişka savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talişka. Talişka vuruyor dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı. Çevirdi. Talişka vuramadı. İrfan inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talişka Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Meinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yatta Reis'teki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talişka boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talişka vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talişka'ya. Anderson Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
4: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da. Vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor.
0: duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda. İşte Jaylen Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen. Top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kapa. Tehlike. Top dışarıdan. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol, 4'ü Talisca'dan.
4: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltıyı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belvin Beganovic'in şutunda.
4: Çok iyi kurtarış. Eğer yeniden yanlış bakacağız. Görmeyecek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
4: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
5: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek, tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi, tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor.
6: Bu
5: burada kaybeden

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün programa biraz erken başlıyoruz. Oldukça transferde hareketli bir günü yaşıyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan arka arkaya transferde önemli açıklamalar. Dušan Vlahović ve Romelu Lukaku ilerleyen saatlerde iki dünyaca ünlü yıldız santrafor İstanbul'da olacak ve iki havalimanından da canlı görüntüleri Az Spor ekranlarında sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Çok kıymetli iki isimle bu akşam transferdeki gündemi değerlendireceğiz. Zeki Uzundurukan ve Mahmut Alpaslan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Santraforlar geçicine hoş bulduk.
0: Evet. Evet. Gerçekten Trendyol Süper Lig artık yeni sezonda santrafor ligine dönüştü diyebiliriz herhalde Zeki abi. Tabii. Yani Osimhen ve Onuachu gibi zaten çok önemli iki tane santrafor vardı. Vlahović'te Lukaku geliyor. Hatta Trabzonspor'da bir yarın Nunez
2: geliyor. Nunez yarın geliyor.
0: Öyle
2: buradan
0: mi?
2: Müjdeyi verelim.
0: Önemli gelişme de programın içerisinde aslında gelmiş oldu Zeki Uzundurukan'dan. Yarın da Darwin
2: İstanbul'da
0: Nunez
2: İstanbul'da olacak. Başkanla konuşup sözleşmeyi imzalayıp oradan Trabzon'a geçecekler.
0: Gerçekten birbirinden kıymetli santraforlar, golcüler Süper Lig'de yeni sezonda forma giyecek. Bugün biraz karışık gideceğiz ama isterseniz önce bir Vlahović ve Lukaku, tabii, iki ismi değerlendirerek başlayalım. Saat 21.30'da Dušan Vlahović, saat 22'de ise Romelu Lukaku İstanbul'da olacak. İki kulüpten de resmi açıklama geldi. Önce Zeki Uzundurukan'dan bir değerlendirme almak isterim.
2: Pazar gecesi transfer raporunda ben aynen şunu söyledim. Karşımda da Beşiktaş'ta.
1: Ben yoktum.
2: Vlahović, Beşiktaş Vlahović'i transfer ediyor. Fenerbahçe'de Lukaku'yu transfer ediyor dedim. Açıklayacaklar dedim. Yani eli kulağında birkaç gün içinde kesinlikle açıklayacaklar. Bu transferler bitti dedim. Yani Lukaku Fenerbahçe görüşmesini, detaylarını, anlaşmanın inceliklerinin hepsi bana İtalya'daki arkadaşımdan gelmişti. Diğer taraftan da Vlahović konusunda zaten bütün sırları ya da kopyaları Başkan Serdar Adalı vermişti. Yani üst üste görüşmeler, işte anlaşmak üzereyiz vesaire, ki Serdar Adalı tebrik ediyorum kendisini. Çok şeffaf davrandı bu transfer döneminde. Kim alacaksa Beşiktaş söylüyor. Aslında güzel bir şey. Yani hani yanıltma taktikleri oluyor. İşte ne bileyim, gerçekleşecek olan transferlerle ilgili iş bozulmasın diye farklı farklı şeyleri söyleyebiliyor kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcu menajerleri, ama Beşiktaş'a çok yakışacak bir transfer. Beşiktaş bu sene gerçekten hani takımı şampiyonluğa götürecek nokta atışı transferler yaptı. Yani hep bir ezberdir. Ben çok doğru olduğunu da düşünüyorum. Futbol terim artık. Atanla tutanın iyi olacak. Nübel, Vlahović belki de Beşiktaş'ı şampiyon yapacaklar. Hani etrafı da yavaş yavaş doluyor. Takım kaliteli bir hale doğru gidiyor.
0: Evet, iyi daha bir da transferler oluştu Beşiktaş.
2: Omurga oluşuyor. Daha da transferler yapacaklar belli. İyi de futbol oynuyor Beşiktaş. İyi de hocaları var. Vlahović'i Beşiktaş çok bekledi. İyi yani aslında bu beklemenin, oyuncuya çok ilgi göstermenin meyvesini topladı Beşiktaş. Yani Vlahović belki Beşiktaş'ı çok bekletti ama araya Dünya Kupası'nın girmiş olması, Avrupa'nın 5 büyüklükten liginden, işte Beşiktaş'ın sportif direktörü Önder Özen'e Vlahović sorulduğunda hani öncelikle de Avrupa'nın 5 büyük ligi, eğer hani şartlarımız uyarsa onunla da görüşürüz demişti.
0: Evet, o basın toplantısı.
2: Muhammed Salah toplantısı yaptığında. Ama biliyorduk ki biz Beşiktaş'ın zaten Vlahović'le görüştüğünü ve Vlahović'in Beşiktaş'tan da 15 Ağustos'a kadar süre istediğini ve oyuncu Beşiktaş'a verdiği söze sadık kaldı. Beşiktaş çok iyi şartları sundu. Belki imza parası detayları falan, çünkü babasının da ayrı bir rol üstlendiği, misyon üstlendiği için bu transferde. Zaten Başkan Serdar Adalı transferle ilgili süreci açıklayacaktır. Orada babasının da istediği bir komisyon vardı, imza parası gibi. Menajeri derken iş uzadı. Maliyetli olabilir ama çok kaliteli bir transfer. 26 yaşında. Ben uzun yıllardır ligimizde serbest vuruştan çok goller izleyemiyoruz. Çok serbest vuruş ustası kalmamıştı. 10 numaralar genellikle bu işi yapıyorlardı. Alex, Hacı gibi oyuncular, Schneider gibi oyuncular. Şimdi Vlahovic bir santrafor olmasına rağmen, yani zaman zaman Talisca, ki Talisca ilk geldiği Beşiktaşlı dönemde çok serbest vuruştan golü vardı. Hatırla, 3-3 giderken maç, Trabzon'daki o muhteşem maçta,
3: evet,
2: muhteşem bir gol atmıştı. Nasıl bir goldü o gerçekten? Hiç unutamıyorum, çıplak gözle izlediğim için. Yani böyle oyuncular özel oyuncular. Bu sene ben Vlahovic'ten çok serbest vuruş golü de bekliyorum. Yani rakip kalecilerin vay haline serbest vuruşlarda. Ve şöyle, Vlahovic golün her türlüsünü atabilen, yeter ki o havayı yakalasın, havaya girsin. Yani Beşiktaş tribünleri Vlahovic'i havaya sokar, formayı sahiplensin, o aidiyeti, sevildiğini hissetsin. Vlahovic tek başına golleriyle Beşiktaş'a maç kazandıracak. A+ bir santrfor. Mario Gomez'e benzetenler var. Mario Gomez'den bence daha üstün bir santrfor. Belki ceza sahasında Mario Gomez'in daha üstün tarafları olabilir ama Vlahovic çok yıpratıcı bir santrfor. Yani ligimize son dönemlerde böyle bir santrfor gelmedi. Bana göre sorsanız Charlotte mı Vlahovic mi? Hemen Vlahovic derim. Charlotte'u çok iyi tanıyıp çok sevmeme rağmen bence doğrusunu yaptılar. Hem daha çok maliyetli olacaktı Beşiktaş için Charlotte ama Vlahovic daha klas. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Başkan büyük iş yaptı. Büyük transferler yapıyorlar. İşte yani böyle takıma keşke Rafa Silva kalmış olsaydı. Yani ilerlemiş yaşına rağmen bu Beşiktaş'ta iş yapardı. Keşke Rafa Silva gibi bir 10 numarada bulsalar. Dilek Kore'ye giden bir oyuncu. O zaman Beşiktaş tutulmaz bir takım haline gelir. Orada hani taraftar öyle bir beklentisi de olabilir. Yoksa stoperi kurtarırsın. Hani sol stopermiş. Sonuçta Beşiktaş'ın oynatmadığı stoperleri de var. Yani o kısmında konuşuruz. Akbatu mesela. Belki tabii de satacaklar. Konuşuruz. Ama Vlahovic büyük transfer. Ben Beşiktaş yönetimini tebrik ediyorum.
0: Bu transferi herhalde bu kadar kıymetli kılan noktalardan birisi de Mahmut Hocam. Oyuncunun henüz 26 yaşında oluyor olması. 2000 doğumlu bir isimden bahsediyoruz. Evet, geçen sezon Juventus'ta yaşamış olduğu sakatlıktan da dolayı biraz fazla forma şansı bulamadı. Fakat kariyerinde son 6 sezona baktığımızda Dušan Vlahović'in çift haneli skor katkısının altında tamamladığı hiçbir sezon yok. Fiorentina ve Juventus'ta, yeni sezonda da Vincenzo Italiano ile bu kez Beşiktaş'ta buluşuyorlar. Nasıl bir katkı vermesini bekliyorsunuz Dušan Vlahović'in?
1: Şöyle gireyim. Öncelikle 3 büyük takımımızın da yeni santrforlarla hayırlı olsun. Nunez'i de.
0: Hepsinin de ortak noktası var. Nunez'in yok ama Osimhen, Lukaku ve Vlahović Serie A'dan yolu geçmiş isimler.
1: Genelde de Napoli'de transfer yapmaya, evet, başladık artık. Adamlarda ne futbolcular varmış. Hepsini gönderdiler. Daha hala yıkılmıyorlar. Daha hala da devam. Oradan da oyuncu oluyorsun. Yani şimdi ne diyeceksin ki? Bir siyah beyazlı formayı çıkardı. Bir siyah beyazlı formayı giyecek. Bilinen, hepimizin bildiği, bütün Avrupa'da da piyasası olan, ama diyecekler ki şimdi bazıları da der ya, ya bu kadar bonservis elinde niye başka takımlar, bizde vardır öyle bir şey. O kıskanmalar vardır, öyle kıskanırız alamadığımız zaman. Bence hiç şey yapmayacaksınız abi, doğru bir takıma geldi. Artı hocası orada, beraber çalıştıkları hoca, bu çok önemli yani. Hoca ile futbolcu birbirlerini tanıması, gittiği ülkelerde bir arada çalışmaları hep artıdır bunlar.
0: Hocam sizi şöyle destekleyeyim. 2021-2022 sezonunda Fiorentina'da birlikte çalışıyor Italiano ve Vlahovic. O sezonun da ilk yarısında Vlahovic Fiorentina'da 24 maçta 20 gol atıyor. O devre arasında da Juventus'a, evet, yaklaşık 85 milyon euro bedelle transfer oluyor.
1: Yani sakatlıklar geçiriyor. Bu futbolun özünde var. Futbolcuların en büyük zaten düşmanları demeyelim de hiç çok korktukları şey sakatlıklar. Allah fazla uzun sakatlıklar vermesin. Bazısı çok uzun gidebilir. Biraz çalkantılı yaşayabilirsin ama genç bir oyuncu. Yani şu andaki biz futbol dünyasına baktığımız zaman işte gördük, 40 yaşlarında, 41 yaşlarında Dünya Kupası oynuyor bunlar. Bırak yani kendi liginde oynamayı, Dünya Kupası oynuyorlar. Beşiktaş'ı alkışlamak lazım. Mükemmel bir iş yaptılar. Hep biz diyoruz ya, genç oyuncuları transfer edelim, dinamik oyuncular gelsin. Bir son vuruş ustası, direkt vuruş ustası. Çok temiz derler ya, eli temizdir baskette. Bunda temiz bir ayağı var. Yani ceza sahasının içinde sağına da gelse, sağına da yapabiliyor. Tabii sol ayağı daha verimli bir oyuncu. Havada

0: var, yerden var, oynayan, oynatan, stoperlerle birlikte boğuşmasını seven, dripting kabiliyeti olan. Yani artık bundan sonra sahaya çıktıktan sonra Beşiktaş'a vereceği katkıları konuşacağız Furkan. Ligimizde girerken söyledik ya, santroforlar ne diyelim, santroforlar hepsi birbirinden değişik meziyetlere,
1: bu çok tatlı bir rekabet olacak,
0: değişik meziyetlere sahip santroforlar var. Şimdi Lukaku'yu da konuşuyoruz, o daha da şey, işte Osimhen'i yaşadık, gördük. Şimdi Nunez gelirse, ki geliyor Zeki'nin söylemesine göre,
1: Zeki Sundurkan yarın İstanbul'da olacak,
0: o çok farklı dünyası. Bir oyuncu o da, yani öyle bir oyuncular geliyor ki izleyicilerimizin, ne bileyim, futbol severlerin televizyonlarda, X takımlarda izledikleri şöhretler bizde. Evet. Önümüzde seyredeceğiz bunları. Ne güzel ki bu kulüplerimiz bize bunları getiriyor. Bazısının yaşı yukarıda, bazısının orta, bazısında bu şekilde genç. Ama hepsinde, bütün santraforlarda birbirlerinden özellikleri olan oyuncular. İşte iş burada ne kalıyor? Bunu nasıl beslersiniz? Bir de bu beslenmesinden ziyade kendi de yaratan bir oyuncu. Oyun içinde sadece bekleyip gol atan bir santrafor değil. Kendisi de yaratıyor. Oyun içinde hep devamlı olan, hep sıcak olan bir oyuncu. Bazı santraforlar vardır, İşte ceza sahası hakimiyetidir, beklerler, ama bu öyle değil. Oynayan, pasörlüğü var. Yani mükemmel bir santrafor aldılar. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok kendisinin. Zaten izleyeceğiz burada. Herhalde önümüzdeki haftada çıkacağı şeyi bilemeyiz tabii. Durum nedir, antrenman
1: tabii,
0: durumu.
1: Yaz kampı geçirmedi. O,
0: tabii,
1: onların yani mutlaka bireysel çalışmıştır ya, ama.
0: Bireysel çalışmalar, herkes söylüyor. Bireysel çalışmalar, bireysel çalışmalar, takım çalışması falan. Bir de maçlar çok olacak, maçlar da çok farklı oluyor. Ha şu var, adamı getirdik biz ettik, birden atarsanız bu sefer sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Adele gruplarının. Onun için ölçümler ne yaparlar?
2: Tabii.
0: Nerededir, ne kadardır, ona göre de, ama taraftar bir an evvel görmek ister. Biz de isteriz böyle oyuncuları. Çıksın bir 15 dakikada gözükse bile gene göz aşina almıyor. Hakikaten bu sezon santrafor, forvet hatları mükemmel oldu. Açıklarımız da öyle. Gelen yabancı açıklar da var burada. Bir tarafta işte Greenwood var, öbür tarafta Salah geldi. Yani bunlar Avrupa piyasasının değil, dünya piyasasında bilinen oyuncular. Böyle oyuncuları biz Türkiye'ye getirdik. Ha, bedelleri ben onlara, hocam, ekonomi şartlarına hiç bakmam Zeki. Neden bakmıyor biliyor musun?
1: Ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var.
0: İkisi de oynar karşılıklı.
1: Oynar. Tabii yani şu an hani ben de tam aslında onu düşünüyordum. Acaba ikisi de sahada olur.
0: Şimdi bak mesela diye. Lukaku ona göre daha hazır. Daha hazır. Bedensel olarak.
1: Dünya Kupası'ndan dolayı.
0: Tabii Dünya Kupası'ndan dolayı takımla birlikte çalışmış, etmiş. Bu da ya hep üst seviyede oynamış. Onun için ben çok fazla beklemeden yavaş yavaş bunların ölçümlerine birlikte hocalar onların değerlerini verirler. Ay, artık düdük çalıyor. Cuma gününden itibaren başlıyorlar. Şeyleri ne derler, santroforları izlemeye, burada bakalım stoperler nasıl başa çıkacak bunlarla.
2: Ya ben, güzel tarafı şu, şu anda yayın gelirlerimiz çok düşük. Önümüzdeki yıl 2027'de naklen yayın ihalesi olacak. Başka başka firmaların naklen yayın ihalesine gireceğini duydum.
0: Var öyle bir şey. Evet.
2: Bir anda işte 580 milyon dolarlardan 175 milyon dolarlara kadar inen yayın gelirlerinin tekrar eski haline geleceğini, hatta aşacağını biliyorum. Çünkü Aziz Yıldırım bu konuda, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bu konuda özellikle dört büyükler birlikte hareket etme kararı aldılar. İşte Trabzonspor Muhammed Salah'ı transfer etti diye yayıncı kuruluş 40 ülkeye şu anda Trabzonspor'un maçlarını yayınlama konusunda anlaşma yapmış. Ya şimdi Vidaoviç geliyor, o geliyor, bu geliyor. Bütün dört büyüklerin maçları birçok ülkede yayınlanacak.
1: Transfer dönemi devam kadar, ediyor 4 Eylül'e kadar.
2: O kadar eli güçlenecek ki büyük takımların, özellikle lokomotif takımların, bundan Anadolu kulüpleri de nasiplerini alacaklar. O yüzden yani bu kadar yıldızların, ki yeni sezon aslında A+ santrforların sezonu olacak. Yani birbirinden kaliteli santrforlar, işte kaleciler, kanat oyuncuları, savunma oyuncuları, yani eskiden işte MLS vardı, önce Çin vardı, sonra MLS, sonra Suudi Arabistan, Katar derken, Suudi Arabistan ve Katar, orada biliyorsun transfer kurulları var. İhtiyaç varsa alabilirsin, evet, diyorlar.
1: Onay Türkiye, gerekiyor.
2: Türkiye'de onaya monaya ihtiyaç yok. Herkes birbiriyle yarışıyor, alıyor. Düşünsene, az önce sen de söyledin. Vilao için 85 milyon euro bonservis bedeli görmüş.

0: Trabzonspor'un TSE Club'ların önündeki kuyrukları biliyorum. Şu anda forma yetiştiremiyor. O derece forma satışı var. Zaten kombineler 25 bine dayandı. 25 bin kombine de vardı. Geçen yıl 14 binde kalmıştı. Bu sene 25 bine şimdiden ulaşıyorlar. Yani Beşiktaş'ta da tabii ki bereketiyle geliyor Vilahovic. Vilahovic'e yaptığı yatırımın iki katını alacak bir sezonda Beşiktaş. Ben bunu şu anda kesin olarak söyleyebilirim. Çünkü forma satışlarında en az 150 bin forma satılır. 6 bin küsür lira Beşiktaş'ın bir forması. Öyle baktığında işte sponsorluk gelirleri derken, reklam gelirleri derken kulüpler aslında buna uyandılar. İşin ticari tarafını iyi yaparsan, projelendirmesini oyuncuların iyi yaparsan bu paraları çıkarıyorsun. Yani yıldız, ya 5 tane gereksiz oyuncu alıp aynı parayı vermektense bir tane iyi oyuncu alırsın. Ondan da kat be kat kazanıyorsun. Yatırımları çok iyi yapıyorlar. Serdar Adalı da bu sene gerçekten bu işi mükemmel derecede yaptı. Nokta atışı, takımı şampiyonluğa götürecek, takımın enerjisini yükseltecek transferler yapıyor.
1: Şey diyebilir miyiz?
0: Gelen oyuncuların
2: bir havalimanına gidelim mi?
1: Gerçek yıldızlar.
2: Atatürk Havalimanı'nda Efecan Öztaş'la ekip arkadaşımız Dušan Vlahović'i bekliyor. Taraftarların da oldukça yoğun bir ilgisi vardı. Saat 21.30 sularında Dušan Vlahović İstanbul'da olacak. Belgrad'dan kalkan uçak Atatürk Havalimanı'na inişini gerçekleştirecek. Bu transfere dair tabii ki detaylar için ve havalimanındaki atmosfer için de sözü Efecan Öztaş'a bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Biz de Atatürk Havalimanı Gelemele Bırcılık Terminali'ndeyiz. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş'ın yeni transferi, yıldız santraforu İstanbul'da olacak. Sayın Başkan Serdar Adalı ve As Başkan Murat Kılıç oyuncuyu dün gece geç saatlerde almak üzere İstanbul'dan havalanan uçakla Belgrad'a doğru bir yolculuk gerçekleştirdiler. Belgrad'da artık son detaylı pürüzler giderildi. Daha sonrasında Sırp golcü imzayı attı. Şu anda da uçakta geliyorlar. Beşiktaş artık yavaş yavaş 2 aylık bekleyişin sonrasında yeni golcüsüne kavuşacak. Ben de kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'den Beşiktaşlı taraftarları göstermesini rica ediyorum. Beşiktaşlı taraftarların inanılmaz bir ilgisi var. Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde Beşiktaşlı taraftarlar yaklaşık 2 saattir yeni golcülerini, Sırp golcülerini, yıldız santraforlarını bekliyor. İnanılmaz görüntüler var. Beşiktaş taraftarlar uzun bir süre sonra aslında yıldız bir santrafora kavuşacak. Transferin de detaylarından bahsetmek istiyorum. Beşiktaş 3 senelik kontrata imza attırdı. Dušan Vlahović'e yaklaşık 7-8 milyon euro maaşı olması bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarların 2 aydır inanılmaz şekilde beklediği, arzu ettiği bir oyuncuydu. Vincenzo Italiano ilk imzayı attığında İtalya'da Sayın Başkan Serdar Adalı'ya Dušan Vlahović boşta, onu bu takıma kazandırabiliriz. Benim bu konuda büyük derecede yardımlarım dokunabilir. İsterseniz ben kendisini bir telefonla arayayım ve görüşmelere başlayalım dedi ve Beşiktaş'ın İtalyano Beşiktaş'a ilk geldikten sonra görüştü ilk isimlerden bir tanesi Dušan Vlahović'ti. 5 büyüklükten teklif bekliyordu Sırp golcü. İstediği teklifleri bulamadı ama son bir haftada kendisine Atletico Madrid'in de ilgi duyduğunu ve Beşiktaş'ta transfer yarışında olduğunu da söylemek istiyorum. Sayın Başkan Serdar Adalı, Beşiktaşlı taraftarların ve hocası Vincenzo Italiano'nun bu isteğini kırmadı. Masadan hiçbir zaman kalkmadı. Son ana kadar Vlahović'i bekledi. Vlahović Temmuz ayının ortalarında Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'ya 10 Ağustos'a kadar bana süre verin. Ben teklifleri görmek, değerlendirmek istiyorum demişti. Biz de bunu A-Spor ekranlarından sürekli olarak söylemiştik. Ve bekleyiş sona erdi. Beşiktaş yeni golcüsüne kavuşuyor. Cuma günü saatler 19.03'te Sırp golcüye, yıldız santrafora imza attıracak. Bir imza töreni gerçekleştirilecek. Cuma günü buradan da Beşiktaşlı taraftarların bilgisini sunmuş olalım. Çok önemli bir transfer. Yaklaşık 1000 ila 2000 arasında bir Beşiktaşlı taraftar

0: Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde yeni transferlerini, yıldız santraforlarını Dušan Vlahović'i bekliyor. Artık sayılı dakikalar kaldı, yaklaşık 30-40 dakika sonra Dušan Vlahović İstanbul'a gelecek. Beşiktaş taraftarlarda kendisine kavuşacak. Biz de A-Spor ekranlarında ilk görüntülerini, havalimanındaki ilk görüntülerini, İstanbul'daki ilk görüntülerini sizlere veriyor olacağız diyerek sözü sana tekrardan stüdyoya aktarabilirim Furkan Yıldız.
1: Efecan'a çok teşekkür ederiz. Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaşlı taraftarların oldukça heyecanlı bir bekleyişi var. Bu transfer döneminde yine Trossard'ı Beşiktaşlılar bu havalimanında karşılamışlardı. Geçen yıl Orkun Kökçü için çok büyük bir karşılama yine yaşanmıştı Atatürk Havalimanı'nda. Bir başka yıldızı Beşiktaş'ın Dušan Vlahović de yaklaşık 40 dakika içerisinde İstanbul'da olacak. Hatta uçak Türkiye hava sahasına girdi. Sanırım yanlış görmediysem haritada Çerkezköy'e yakın artık yavaş yavaş İstanbul'a doğru yaklaşıyor Dušan Vlahović'i taşıyan uçak. Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki 7. takviyesi olacak Dušan Vlahović. Leandro Trossard, Kasu Muattar, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Dušan Vlahović. Şu ana kadar Mahmut Alparslan'ın penceresinden nasıl bir transfer dönemi geçiriyor Beşiktaş?
2: Süper. En başta kaleyi çok iyi kurtardılar. Çok iyi bir kaleci aldılar. Almanların bile de hala söyledikleri ikinci Neuer dedikleri bir kaleci geldi. Yani bir kaleci. Geçen gün yayında da söyledi. Yani bir kalecide bazı vasıflar vardır, bazı eksikleriniz vardır ama bu tam top, yani bütün her şeye sahip. Bir kalecide sayabileceğim belli maddeler varsa o belli maddelerin hepsine sahip bir kaleci aldılar. En başta orayı çok iyi kapattılar. Arkasından peyderpey, ben mesela şeye çok bilmiyorduk, tanımıyorduk. İsmi geçtiği zaman İlhan. Şeyden Fransa'dan, evet, aldıkları Fakalı, Fransa'dan gelen geldi. Evet, bir milli takımlarımızda falan oynadı ama oralarda göremiyorsun fazla bir şey. Fakat burada oynadı Avrupa maçlarında epey bir başarılı çıktı. Yani sizin yarın öbür gün hani rotasyon falan dediğiniz zaman sırıtmayacak bir oyuncuya sahipsiniz.
3: Evet.
2: Sağ tarafta da oynatabilirsiniz. Böyle bir özelliğe de sahip yani oyuncu. Orada tabii Trossard'ı falan hepimiz biliyoruz. Yani onun sadece sahaya çıkıp takımla birlikte sunacağı performans var. Ama burada işte bir tek arka tarafta soru işareti var. Sol taraf maalesef ismi geçtiği zaman nacizane dedim gitmesine gider de öbür türlü onun dönüşlerinde, müdafasında çok sıkıntılar olur. Arkasında oynayanlar Allah kolaylık versin. Çok kapatmaya gidersiniz bu sefer göbekten delinip oralarda falsolar. Bu tabii teknik direktörlerin işidir. Teknik direktörün vereceği bir iş ama çok iyi transferler yaptı. Şimdi eksik bir ne kaldı onlarda? Stoper kaldı.
1: Merkez orta saha.
2: Bir de orta saha deniliyor. Orta sahada da.
3: Sağ kanatta bir... belki transferi yapabilirler.
1: Oraya belki genç bir oyuncu. Evet.
2: Yani elinizde de kullanabilirsiniz. Mesela hocayı gördüğü kadarıyla maçlarda Semih de o taraflarda kullanmaya çalışıyor. Onun o çabukluğundan, o dripting özelliklerinden. Çünkü elinde şimdi direkt iki tane santrofor var.
3: Evet.
2: İki tane santrofor varsa o tarafta Semih veyahut da oyunda geri... Ok da kullanabilirsin.
1: Hocam orada. Aslında Semih Beşiktaş'ta ilk forma giydiği dönemde A takımda zaten sağ kanat olarak başlamıştı. Şenol Güneş onu sağ kanatta oynatıyordu. Ya sonra Van Bronckhorst sol kanatta oynatmaya başladı. Ama oyuncunun aslında orijinal mevkisi santrafor.
2: Ama olur yani. Olmaz.
1: Olur, evet. Fiziksel olarak da tabii, bence de uygun.
2: Şimdi
1: evet.
2: İlhan da o tarafta oynayabilir. Şimdi çocuğun o potansiyelini görüldü. Sadece biz değil, herkes gördü. Yani ilkten bir kafanda soru işareti olabilir ama çocuk biliyor yani oynamasını. Almış o yapıyı. Yani sizde hiç sırıtmayacak. Arkanızda zaten iyi bir sağ bek olarak düşünürseniz iyi bir sağ bekiniz var. Fazla çıkmasa bile bek oynamasını çok iyi biliyor.
3: Çıkıyor.
2: Ama sol taraf için aynısını söyleyeyim.
3: Efendim? Murillo öne çıkıyor ya. Şutlar da atıyor. Goller de atıyor.
2: Ama akıllı adam. Tabii. Ne zaman çıkacak? Tabii, bunun gibi aynen. Sol taraftaki gibi.
3: Gereksiz yere çıkmıyor.
2: Tabii. Her seferinde aynen. Çıkıyor ve o kadar çok boşluklarınız var ki.
3: Tabii.
2: Bunu her yerde yapamazsınız. Her Avrupa maçlarında da olmaz. Aynen. Yani bakmayın karşınızdaki rakip sizin çok çok aşağınızda.
3: Doğru.
2: Danimarka takımına karşı oynamış olsaydın belki seni daha çok da orada geçişlerde çok fazla kullanırlardı.
1: Çekya'daki maçta zaten kırmızı kart gördü Uattara.
2: Bak kırmızı kart şanssızdı. Görürsün ya, o değil ama oyununa baktığın zaman şimdi Trossard'ı sen çok fazla geri çağırmayacaksın. Özellikler onun orada.
3: Tabii canım.
2: Orada işte bir de sen böyle bir santrafor getirdiğin zaman İkisi zaten onların göz ucunda anlaşmaları lazım. Çok fazla da arkası çoksa. Masuaka'yı kızılıyordu biliyorsun. Arkasında defolar var. Defolar.
3: Konya Spor'a geldi hocam işte.
2: Konya'ya geldi.
3: Başarılı olacaktır.
2: Adam ne ortalar yapardı. Evet. Tam mesela

0: şu andaki Vialovic'in istediği gibi kesiyor ortaları. O tarzda bir bekle. Neyse o geçti ama orta sahada Endid'in yerine aranıyor zaten. Endid'i evet. giderse.
1: Hocam etti. Sıcak bir video var. İzleyelim mi? Beşiktaş'ın açıkladığı, paylaştığı bir video var. Dušan Vlahović'le ilgili. Bir ekranlara gelsin o video hemen.
2: Black Eagles, I'm coming to Beşiktaş. Black Eagles, I'm coming to Beşiktaş. Black Eagles, I'm coming to Beşiktaş.
1: Evet, Kara Kartallar Beşiktaş için geliyorum diyor Dušan Vlahović. İlk mesajı Beşiktaş taraftarına bu şekildeydi. Uçaktan da fotoğraflar vardı sanıyorum, onlar da hazır. Onları da görebiliriz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović'in uçak içerisinden paylaşılan ilk görüntüleri. Oldukça aslında sanki biraz benziyorlar da yani evet. Tarzlar da benziyor.
3: Oturuşlar falan, hareketler.
0: Evet. Kaç boy? 1.90 küsür değil mi?
1: Hocam hemen bakayım.
3: 1.90
1: yani biraz 1.96. Size'lı bir oyuncu.
3: Evet. 1.93 mü? 1.95.
1: 1.95 bandındadır diye tahmin evet. ediyorum.
0: 93 falan gibi öyle bir şey ya.
1: Bakacağım hemen net rakamı sizlere aktaracağım. 1.90.
3: Şimdi evet, daha şey.
0: Şimdi sen dedin ya videoyu gördük. Seyredelim. Bugün yıldızlar geçti. Biz nasıl devamlı burada seyrediyoruz.
1: Evet, bu arada yani birazdan Lukaku'yu da konuşacağız. Hani Dušan Vlahović'in tabii saat olarak daha erken bir saatte ineceği için biz Vlahović'le başlamış gibi olduk ama birazdan Lukaku transferini de konuşacağız. Lukaku da saat 22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. Vlahović Belgrad'dan geliyor. Lukaku Brüksel'den geliyor. Bu akşam çok kısa aralıklarla iki oyuncu da İstanbul'da evet. olacaklar. Hatta biz Lukaku'yu da biraz konuşmaya başlayalım. Evet, hatta başlayalım. Karışık gidelim. Biraz aynen. Şu anda Vlahović'i taşıyan uçağın radar görüntüleri Marmara Denizi semalarına da giriş yaptı artık uçak. Herhalde bir 30 dakika gibi süre içerisinde Atatürk Havalimanı'na iniş yapacaktır Dušan Vlahović. Ardından ilk açıklamaları olursa tabii ki Alspor ekranlarında olacak. Ekip arkadaşlarımız havalimanında Dušan Vlahović'i evet. bekliyorlar. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. İzleyelim.
4: Değerli Galatasaraylar, ben 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkta, aynı sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü sezon başlıyor futbolda. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in katıldığı bir davette yapmış olduğu açıklamalar canlı yayında ekranlara geldi. Yine şampiyon olacağız diyor. Camiasına bu şekilde seslenmiş oldu Sayın Başkan. Tabii Galatasaray bölümünde daha detaylı konuşacağız. Cuma akşamı Süper Lig'de sezonu açacak Galatasaray ve rakip Çorum Futbol Kulübü olacak. Sayın Başkan'ın kürsüden bu vermiş olduğu mesajı tabii ki konuşuruz. Transferde Zeki Uzun Durukan özellikle bilmiyorum Galatasaray'a dair de haberleri eminim ki vardır. Bir kez daha ben hatırlatayım, programın ilk dakikalarında da Darwin Núñez için yarın İstanbul'da olmasını beklediğini ifade etti Zeki Uzun Durukan. Trabzonspor'da da bir tabii ki Núñez hareketliliği var. Biz Galatasaray'a tekrar döneriz ama Lukaku'ya geçecektim. Dušan Vlahović'i taşıyan uçak da ekranlara geliyor şu an, radar görüntüsü Marmara Denizi'nde. Buyurun hocam.
0: Bir arkadaşım Tekirdağ'dan, aynı zamanda divan kurulu üyesi

0: Kongresi
1: Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş taraftarı. Uçak ona şu an çok yakın.
0: Tekirdağ'da. Dedi ki yukarıda gördüm hava uçakta geliyordu.
1: Geliyor evet. Az kaldı. Yaklaşık 30 dakika içerisinde uçak havalimanına iniş yapmış olacak. Lukaku'nun da tabii ki farklı bir hikayesi var Mahmut Hocam. Evet. Geçmişte babası 96-97 sezonunda sanırım Gençler Birliği forması giymişti. Çocukluğunun bir döneminde o da başkentte Ankara'da bulunmuş bir oyuncu. Türkiye'ye bu kez futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla geri dönecek.
0: Hayat
1: Lukaku.
0: Sizi nerelere sürükleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Ya. Biraz evvel başlangıçta söyledi ki resmen yıldızlar geçidi oldu Türkiye. Ya gerçek yıldız bunlar. Hani biz her oyuncu bir yıldız yakıştırması yaparız ama bunlar gerçek yıldız. Yani 5 tane oyuncu varsa isimli şu anda yapılan transferler dünyanın en ücra köşesine git. Futbolu takip edenler hepsi bu oyuncuları tanıyorlar. Lukaku'ya ne diyeceğiz abi? Lukaku'nun eğer sakatlık problemleri var. Bunların çünkü iki taraftan da epi uzun vadeli hep sakatlıklar geçirdiler ama taş gibi adam. Alır mısınız almaz mısınız o kendilerinin bilecektir iş. Ama Lukaku burada kafa kafayı vurdurur stoperleri. Onu zaten cüssesini tutmak çok iyi. İşte ona çok gerçeği var ülkemizde. Evet. Bu tarzdaki oyuncular burada çok iş yapıyorlar. Bir de izledik abi dünya şampiyonu adam ne kadar sakatlıktan çıksa bile fit. Fit yani. Ben tamam sakatlıklarını bir tarafa koyuyorum. Bunlar yaşayabilirsiniz bir teknik direktörü için hakikaten zor. Ha sakatlanır mı sakatlanmaz mı? Bu hep kafanızda soru işareti olabilir ama yani Lukaku'ya siz buradan topları falan getirdiğiniz zaman nasıl Vihalovic'e konuştuysak.
1: Tüm kariyer performansı 810 maç, 408 gol, 88 asist.
2: Evet, tabii.
1: Bak, tam herhalde bir gol makinesi.
0: Biraz evvel ne dedik? Yıldızlar geçidi, yıldız. Bunlar yıldız. Biz çok alışmışız. Her oyuncu o lakabı takmayı yakıştırmıyor. Yıldız. İşte abi Lukaku, Vihalovic, Salah, Osimhen, işte bunlar Trossard,
2: Greenwood.
0: Bunlar yıldı şey Nübel. Nübel'e de bak bakalım almadı ki biz Beşiktaş'ın onu alması çok büyük bir başarı. O kaleci buraya getirdi.
1: Katılıyorum.
0: Getirmek.
1: Bence Vihalovic kadar.
0: Bak çok büyük bir başarı. Belki ondan da fazla bir başarı. Tek bir kaleci %50 sizin. Öyle bir oyuncu aldılar, getirdiler. Burada da santrafor'da da bu böyle. Ha, sakatlıkları tamam onu bırakın. Onlar ölçmüşlerdir, biçmişlerdir. Bir tür raporlara gelmiştir. Bir tarafta da şimdi onlarda da iki tane hava hakimiyeti olan santrafor var. Vedat da var. Muriç. Yani orası da bir şey ölümcül bir santrafor hattı oldu onlarda. Vallahi santraforlar için bir şey demeyeceğiz. Onun için santraforlar ligi Allah rahmet eylesin Adnan Suvari'ye kadar bu sene o santraforlar ligi koysa yani kimse de hayır demez. Ben onunla mücadele edecek stoperleri düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey ki Zeki o kalçayı bir koyuyor atıyor seni. Resmen atıyor açıyor böyle. Hani şey vardır ya ne derler ona bir çer döver midir bu şey böyle bir koyar gidersin oradan yarıp da gidersin böyle. Bu da aynı şekilde havadan var, yerden var, teknik kapasitesi de var. Son vuruşları da iyi. Ha santrafor.
2: Ya Napoli geçen yıl uzun süreli sakatlığı olduğu için 40 maç kaçırdı geçen yıl Napoli'de. O yüzden sattı. Yoksa geçen yıl sürekli oynamış olsaydı 50 milyon euro isterdi De Laurentiis.
0: Sevgili Zeki, Napoli'de biraz evvel söylüyor. Sat bitmedi onlarda diye. Herkesi satıyorlar gene bulup getiriyorlar.
2: Alıyorlar tabii.
0: Abi ne topçuları sattılar. Aynen. İşte Gürcü'yü sattılar. Osimhen'i sattılar.
2: Fenerbahçe'nin
1: bu arada zaten
2: çok uygun şartlarda yani Lukaku'yu aldığını söyleyelim.
1: Lukaku geldi zaten Napoli'ye. Sonra Napoli'de Hölmut'u aldı.
0: Lukaku'nun oynadığı yerlere bak abi hiç böyle aşağılarda bir takım yok.
1: Yok.
0: Ya.
1: Yani son hepsi... işte son 6-7 sezonu Inter var, yani. Chelsea var, Napoli var ama daha eski dönemlerde Manchester United tabii. Var yine İngiltere'de. Zaten çıkışı çok genç yaşlarda 16-17'li yaşlarda zaten Anderlecht'te oynamaya başlamıştı. Kariyerinde hep en üst seviyede
0: hep top
1: oynamış
0: hep
1: bir oyuncu.
0: Top
2: İnsanlar şey zannediyor size'lı olduğu için biraz vücut olarak enli olduğu için kilolu zannediyorlar. Yani bir Ndombele gibi zannediyorlar hiç öyle değil. Ya uçar gider önüne bir top at Lukaku şaşırırsınız nasıl bu kadar bu size'la bu vücutla koşuyor çabuktur. Diye. Çok çabuk sırtı dönük çok iyi oynayan çalım atabilen ceza sahasında her türlü gol atabilen ama en önemlisi Lukaku gibi oyunculara